0: metroya binmesin, görünür olmasın, bakan olmasın, öğretmen olmasın, milletvekili olmasın,
1: hakim olmasın, savcı olmasın,
0: göz zevkleri
1: olmasın,
0: bozulmasın birileri.
1: Niye? Onların bu ülkenin evlatları değil mi? Yani böyle bir rejimin hala olmasını arzu ediyorlar ama bu millet o rejimleri tasfiye etti. Tasfiye ederken de çok demokratik bir şekilde sandıkta tasfiye etti. Sancısız bir şekilde tasfiye etti ama birilerinin iç sancılar hala devam ediyor. Bunlar orta çağda kalmış kafalar. Hı hı. Hani bunlara irticacılar, gericiler diyor da asıl irticacılar ve bunlar. Gericiler bunlar.
0: Evet, öyle maalesef gözüküyor. Mete, ekleyeceklerim var herhalde.
2: Yani burada bu tip görüş bile diyemeyeceğim. Marjinal tiplerin davranışları Türk toplumunda ya da Türkiye Cumhuriyeti topraklarında geniş taban bulan düşünceler ya da tırnak içerisinde tepkiler değil. Neticede bu kazanılmış hakların bir daha tartışmaya açılmak istenmesi, bu ya da bundan önce meydana gelen işte havuza girme meselesi gibi topluma mal olmuş olaylar tabii ki rahatsızlık veriyor. Ve bu tip söylemler aslında bir kesimi hakikaten korku ve paniğe sevk etmek ya da kendisini tedirgin hissettirmek için bilinçli yapılan tehditler. Bunlar tehdittir. Ve burada kültürel bir fay hattında, Türkiye'nin fay hatlarında kültürel bir çatışma yaratılmaya çalışılıyor. Bu kültürel çatışma dediğim meselede de kılık kıyafet gibi ya da bu erkekler için de geçerli, kadınlar için de geçerli. Bunlar hem bizim örf adetlerimize, folklorumuza uygun davranışlar ya da söylemler değil. Burada kimseye Türk tarihinden ya da işte Osmanlı'dan vesaire örnek verip tekrar tekrar gidecek değilim. Çünkü herkesin bu konuda örf adetleri bu topraklarda hemen hemen aynı. Hı hı. Ama halkın bir bölümünü, bir hanımları ya da erkekleri kılığından, kıyafetinden, sakalından ya da buna benzer maddi bir takım değerler üzerinden yargılamak aşağılık bir davranıştır. Evet. Bunun insanlıkla zaten bağdaştırılacak bir yolu yok ama benim en önemli altını çizmek istediğim mesele bu tip marjinal tipler Türkiye toplumunda, Türk toplumunda karşılık bulan görüşleri yansıtan tipler değil.
0: Evet, toplumun görüşünü yansıtmıyorlar ama muktedir olmaları halinde neler yapabildiklerini gördük.
2: Tehdit dememin sebebi
0: o hayali kuruyorlar.
2: Evet.
0: Bir gün yeniden muktedir olacaklarını düşünüyorlar. Ne demiş Sayın Cumhurbaşkanı? Bir avuç müstekbirin topluma parmak sallayarak azarladığı, kadınları kıyafetine göre ayrıştırdığı, Anadolu insanını tahkir ettiği günler artık geride kaldı. Evet, geride kaldı. Çok şükür, hamdolsun geride kaldı. Ama ellerine bir fırsat geçerse bir gün yine aynı şeyleri yaşatacaklar insanlara. Kalkıp diyecek ki işte başörtülüler imha edilsin
2: şimdi
0: falan filan.
2: Abi,
0: bu sefer yönetim kademesi de aynısını diyecek. Sen giremezsin diyecek.
2: Şimdi Abdülkadir abini bir çok daha iyi bildiği bir dönem ben hatırlatma yaparak tamam mı? Bakın bu sadece bir kişi değil. Bunun o dönemler sermayesi vardı. Evet. Hemen hemen her meslek dalında bir görünür bir siması vardı. Fakat bu meseleleri Türkiye geride bıraktı. Ve bu tip görüşlerin hala sarf edilebilmesi gerçekten üzüntü ve utanç kaynağı. Burada ben açık açık televizyonda olduğum için söyleyemiyorum ama kimse kimsenin üst başına bakar. Biz böyle bir gelenekten, kültürden gelmedik. Çok delik deşik bir pantolonunuz da olur, altı delik bir ayakkabınız da olur. Ama bizim için kıymetli olan içindekidir. Hı hı. Biz hiçbir zaman kılığa, kıyafete bakan, biz bu şekilde yetiştirilmedik. Hı hı. Yani bu kişiyi kim yetiştirdi onu bilmiyorum ama biz böyle hiçbirimiz, bizi izleyen izleyicilerimiz bu kültürden biz gelmedik.
0: Evet, evet. Bir
2: de çok ayıp yani.
0: Çok ayıp, hakikaten çok ayıp. Hadi Bey, sizin de görüşünüzü almak istiyorum. Hem de bir hukukçu gözüyle değerlendirin. Yani diyor ki toplumun büyük bir bölümüne parmak sallayarak imha edilsinler, imha edilmeliler diyor yani. Bu ne cüret?
3: Burada,
0: bu ne şımarıklık?
3: Burada sadece bir kıyafet eleştirisi olmadığı, temel hak ve özgürlüklerin sorgulandığı, aynı zamanda bir zihniyetin açığa çıkıldığını görüyoruz. Çünkü dikkat ederseniz eğitimlisinden tutun eğitimsizine kadar her kademede olan ne yazık ki bazı kesimdeki insanların fırsatını bulduğu her anda aynı hareketi gerçekleştiriyor. Öğretmen fırsatını bulduğunda öğrenciyi eziyor bu konuyla ilgili. Evet. Üniversitedeki hoca fırsatını bulduğunda öğrencisini eziyor. Diğer tarafta patron fırsatını bulduğunda çalışanını eziyor.

0: Bakın sosyal alan içerisinde dahi bir kadın fırsatını bulduğunda nasıl başörtüyle ilgili olan düşüncelerini nasıl açığa vurabiliyor. Diğer taraftan site yönetiminde bulunan bir şahsın, bir çalışanın kendisinden nasıl bir hakkı bularak başkasının kılık ve kıyafetini eleştirebilecek, ki eleştiriden bahsetmiyoruz biz burada, sadece bir kıyafet eleştirisi değil, onun üzerinde hakimiyet kurabilecek şekilde bir açıklama yapabiliyor yani. Ama bunun temeline baktığımızda tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığı nezdinde bu konuya değinmiş olması çok değerli. Çünkü Türkiye'nin tamamen devlet politikasının nasıl insanları ayırt edemeyecek şekilde bir güvence verdiğini bize gösteriyor. Daha doğrusu siz bir kesimi işte sırf sosyal sınıfı, ırkı ya da işte dini, mezhebi, siyasi görüşü ya da belli bir bölgeye aidiyetinden dolayı tahkir edemezsiniz ya da ayıramazsınız ya da aşağılayamazsınız ya da bunlar üzerinde bir hakimiyet kuramazsınız. Anayasanın verdiği bu hakkın Sayın Cumhurbaşkanlığı tarafından da dile getirilmiş olması çok önemli olduğunu altını çiziyor. Fakat neden her zaman, yani peyderpey zamanlar diliminde biz bu tür olaylarla karşılaşıyoruz? Bunu da kendimizde bir eksiklik olarak görmemiz gerekiyor. O da nedir? Türk Ceza Kanunu çerçevesinde bu konuyu ele aldığımızda yeteri kadar bir yaptırım durumu söz konusu mu?
1: Yok.
0: Maalesef değil. Türk Ceza Kanunu 216. maddesine bakalım. 6 aydan 1 yıla kadar 216.2 ve 216.3. maddeleri. Şimdi siz 1 yıla kadar bir ceza verdiğinizde, ceza infaz kanunu ortaya koyduğumuzda cezaevine girmeyecek, onu en azından bu eyleminden uzaklaştıramayacak bir yaptırımı ortaya koymadığınızda,
1: yani bu nefret suçu değil mi? Nefret suçunun cezası nedir? Bu bir nefret suçu değil mi? Yani bir gruba mensup insanların
0: 6 aydan 1 yıla kadar.
1: 1 yıla kadar. Bunun
0: şimdi
1: cezası 1 yıla kadar.
0: Türk Ceza Kanunu 216. madde 3 bölümden oluşuyor. 1. bölüm açık bir tehlike ortaya çıkarsa 1 yıldan 3 yıla kadar. Açık bir tehlike ortaya çıkmadığında, sadece böyle aşağılamayla kaldığı zaman ya da insanları ayırmayla ilgili halkı kin ve nefrete yönelik bir açıklama olduğunda 6 aydan 1 yıla kadar. Charlie Hebdo dergisini hatırlıyorsunuz. Özür dilerim, burada hangi dergiydi, biz bu stüdyolarda konuştuk. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yönelik hakaretvari içerikler paylaşan şahsın yargılandığı kanun maddesi 6 aydan 1 yıla kadar. Şimdi biz böyle bir durumda, düzenlememiz buyken biz kalkıp bunun caydırıcı olabileceğini söyleyebiliyor muyuz? Ne yazık ki söyleyemiyoruz.
1: İşte yatarı yok hikayesi. Şimdi burada da ortaya çıkıyor.
0: Yatarını geçin herhangi bir şekilde. Bakın yani, siz bakmayın, toplumda gün sosyal medyada konuşuldu, insanlar konuştu, Sayın Cumhurbaşkanı konuyla ilgili konuşuyor. Çok önemli bir mevzu haline geldiğinden dolayı bir tutuklama gerçekleşiyor. Ancak bir yıla kadar tutuklama yasağı var. Şimdi biz sadece hukuku ezerek ya da işte hukukun dışına çıkarak bir uygulama yaptığımızda bu çözüm olmuyor. Bizim burada ciddi anlamda gerçekten ağır bir yaptırımla karşı karşıya bırakılması gerekir ki hiç kimse ne dini inanç üzerinden bir kalkıp böyle bir duruma meyledebilsin. Ne aynı zamanda insanları ırkıyla, cinsiyetiyle, mezhebiyle ya da dini görüşüyle, siyasi görüşüyle ayrım yoluna gitmemesi gerekir. Gittiğinde de en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor ki biz şunu söyleyebilelim. Evet, cezai anlamda bir yaptırımı var ve bu da insanları ne yapıyor? Bu suçtan uzaklaştırıyor. Diğer tarafta zaten toplum gene gerektiği kadar cevap veriyor. Bakın dikkat ederseniz belki şahsın hayatı boyunca bu ekranlara taşınabilecek şekilde bir durumunun söz konusu olmayan bir şahsı biz burada belki saatlerce konuşacağız. Niye? Çünkü çok önemli bir ideolojiden bahsediyoruz. Bir zihniyetten bahsediyoruz. O kadar iğrenç bir zihniyet ki bundan kurtulmamız lazım ve Türkiye'ye en fazla zarar veren zihniyetten bahsediyoruz. 28 Şubat'a gittiğimizde öğrencilerin durumuna baktığımızda ülkenin nasıl sosyal bir ayrıma götürdüğünü, insanları karşı karşıya getirdiğini, onları uzun süreler boyunca unutamayacağı acılar yaşattığı bir konunun ortaya çıktığında tabii ki üzerinde konuşacağız. Peki. Ve toplum gerekli olan dersi verecektir. Gerekli olan cezalandırmayı da vicdanlarda verecektir. Ama diğer tarafta bizim Türk Ceza Kanunu kapsamında da bir cezalandırma yapıyor olmamız lazım. Şimdi 6 aydan 1 yıla kadar eğer ben Türk Ceza Kanunu 216. maddede bir ceza öngörüyorsa ben burada bir caydırıcılık durumundan bahsedemem.
1: Peki.
0: Yani nasıl Peygamber Efendimiz'e yönelik hakaretler yapıldığında bu cezalar az kalıyorsa burada da

0: bu konunun düzenleme ihtiyacı olduğunu söylüyor. Yani buradan da belirtelim ki bir yasal düzenleme ihtiyacı var.
1: Komutanım, yani bunu... özür dileyerekten. Bakın, biz bu stüdyoda o Peygamber Efendimize yönelik hakaretlerden dolayı biz şunu söylediğimizde 6 aydan 1 yıla kadar olmaması gerekir, daha da artırılması gerekir dediğimizde Deutsche Welle gibi, BBC gibi haber kanalları bu A Haber'den yaptığımız yayınları kopyalayıp yapıştırdılar. Dediler ki ifade özgürlüğüne engelleyici sözler söyleniyor. Ya da işte cezaların artırılması isteniyor. Biz burada bir ifade özgürlüğünden bahsetmiyoruz yani. Bu bir ifade özgürlüğü değil.
0: Bu bir hakaret.
1: Kesinlikle.
0: Aşağılama. Bir suç. Değerleri aşağılama. Toplumda bölücülük yapma.
2: Evet.
0: Ha onların zihniyeti, onların tiniyetini beni ilgilendirmiyor. Ben kendi değerlerime göre yaşarım, tamam mı? Yani burada hiç kimse kendi değerlerimizi aşağılamaya, bilmem yok havuz üzerinden farklılaştırmaya, ötekileştirmeye hakları yok. Yani şunu söyleyeyim. Tek hücreli, en ilkel tek hücreli bir canlı bile bu kadar gayrimedeni düşünmez bak. Yani burada aleni bir hakaret, aleni bir değerleri aşağılama vesaire.
2: Amipler daha medeni diyorsunuz yani.
0: Amip, terliksi hayvan gibi bir sürü bu tek hücreli canlılar var yani. Hani baktığınızda hakikaten o tek hücreli en ilkel canlılar bile şu kadar ilkel düşünmezler yani. Bakın, bunlardan çok daha iyi, daha yüksek seviyeli, daha medeni düşünürler. Yani hangi yüzyıldayız ya? Kimin kimin ne giydiğine karışmaya ne hakkı var yani? Yok bilmem oraya girer de havuza ille bikiniyle girecek mi? Yok, haşaması da var. Bir sürü insan alternatifler. İnsan istediğini girer. Bir sürü de reklamları da var. Gayet de güzel görünüyorlar yani, gördüm. Hani dolayısıyla artık bu ülkede kimsenin kimseye tahakküm etmediği
2: Avustralya'da
0: inancı
2: insanlar,
0: ve kıyafetinden
2: ayak
0: dolayı
2: bileğinden kol bileğine kadar uzanan sörf mayolarıyla denize giriyorlar. Neden? İşte ozon dediği malum orada ya, evet. Cilt kanseri olmamak için, evet. Tamamen kapalı buraya kadar.
0: Ya işte, evet. Ya hayır. Velev ki kanser olmasa bile insanımız böyle giyinmek istiyor. Karışamazsın.
2: Tabii canım, tabii.
0: Ne yani bunu bir sebebe, bir bahaneye de ihtiyacımız yok, yok yani. Allah böyle emretmiş, o insan da böyle giyinmek tabii, diyor. Kimse tabii. Karışamaz. Tamam. Bu kadar basit yani. Ve bu tartışma konusu bile olamaz. Şimdi çıkmış orada bir tanesi, aklını yitirmiş mi diyeyim artık, ne diyeyim yani, diyecek söz bulamıyorum. Bu kadar ilkel, bu kadar gayrimedeni, bu kadar nasıl diyelim yani, orta çağı bırakın, taş devrinde bile böyle bir zihniyet yok. Hala gelmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bunları söyleyebiliyor. Ha, başkaları bunu ifade özgürlüğü bilmem ne, beni ilgilendirmiyor kardeşim. Tamam mı? Vatikan'ın da kendine göre kuralları var. Orada öyle giyiniyorlar. Beni ilgilendirmiyor. Ama benim ülkemde benim kanunlarım, benim toplumumun değerlerini ölçüsünde şekillenmek zorunda. Ve kimse de kimseye bu noktada karışabilme gibi bir şeyi hürriyet bağlamında, konuşma hürriyetidir ya da başka bir hürriyet bağlamında ele alamaz. Buna toplum müsaade etmez. Neden? Bakın, hocamız da gayet iyi bilir. Hadi Bey, hukukun kaynakları vardır değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Hani hukukun temel kaynakları toplumun değerleridir, toplumun ahlakıdır, ona göre şekillenir. Dolayısıyla burada benim değerlerimi savunmayan bir hukuk, hukuk da değil. Dolayısıyla hakikaten bu konuda bir düzenleme yapılması ihtiyacı olduğunu ben değerlendiriyorum. Büyüklerimizin de takdirine bırakıyorum.
3: Banu Hanım, bir şey söyleyebilirim.
2: Ben de bir şey ekleyeceğim. Pardon. Benim de çok etkilendiğim ve çok üzüldüğüm ve çok rahatsız olduğum bir şey var. O da şu, 28 Şubat öncesinden başlamakla birlikte özellikle muhafazakar tesettürlü kadınlarımıza nice acılar yaşatmış bu siyasi zihniyetin devamı niteliğinde olan insanlar. Bugün yine tesettürlü kızlarımızı, muhafazakar çocuklarımızı ekran yüzü yapma eğilimindeler. Neden? Daha özgürlükçü, daha liberal, daha kucaklayıcı görünmek için. Ama bu zihniyet, ben çok eminim ki ileride bir gün fırsat geçtiği zaman ilk o çocukların başını yiyecek ve onları ötekileştirecek.
1: Fırsatını bulduğu andan itibaren, bakın, bir hakim başörtülü atanıyor, çıkıp diyor ki hakim başörtülü olamaz. Ve bir siyasi parti milletvekili çıkıp ekrandan bunu söylüyor. Diyor ki vereceği kararlar adil olamaz. O günden sonra bir bakıyorsunuz ki neredeyse hakim savcı arasında, hakim savcılarımız arasında çok yoğun bir şekilde başörtülü olan savcılarımız, hakimlerimiz var. Çok güzel kararlar da veriyorlar. Aynı zamanda kaymakamı, valisi, diğer tarafta başsavcısı, bir sürü alanda, kamusal alanda özellikle onlar her fırsatını bulduğunda bunların karşısında oldu. Az önce Abdülkadir Bey anlattı. Mecliste bir siyasi parti lideri çıkıp

0: Başörtülüyle ilgili en ağza alınmayacak laflar söyledi yani. Böyle bir zihniyet var ve bu zihniyet halen devam ediyor. Evet. Bu zihniyet fırsatını bulduğunda direkt ortaya çıkacak. Zaten Cumhurbaşkanımız hatırlarsanız bir konuşmasında özellikle şuna değiniyor. Diyor ki bunların en fazla acı çektiği şey ne? Gizli iktidarları yıkıldı diyor. Hı hı. Çünkü devletin bütün kılcal damarlarına dahil olmuşlardı, girmişlerdi ve istediği şekilde, istediği gibi ülkeyi kendi amaçları doğrultusunda yönetmeye çalışıyorlardı. Diyorlardı ki ben senin özgürlüğüne de karışırım. Sen benim gibi giyinirsen, sen benim söylediğim şekilde yaşarsan özgür olabilirsin. Eğer benim istediğim şekilde değilsen sen bir hiçsin, yoksun.
1: Kendini ama ben de şunu diyorum işte, bugünlerde, bu dönemde, bu devirde göstermelik yani dekor olsun diye kullandıkları bazı genç hanımefendiler var. Onlar bir sorsalar annelerine, babalarına neler yaşamışlar diye, o günleri bir hatırlasalar, bir özümseseler, en son rağbet edecekleri grup belki içinde bulundukları grup olacak. Evet. Kullanıldıklarının farkına varmalarını diliyorum ben de canı gönülden.
0: Bana bir o konuya da değil mi? Şimdi çok arkadaşımız var bu şekilde. Oturdukları masalarda dahi onları bazı yerlere davet edemiyorlar yani. Niye başörtülü olduğu için kendileriyle bu çoğu yere götürmüyorlar. Çoğu toplantıya çağırmıyorlar. Çoğu yerlerde onlarla birlikte oturmuyorlar yani. Bunu dahi eğer kendileri bir muhasebe içerisine girerlerse zaten görürler nasıl o başörtüsüne ve başörtülü olan insan nasıl bir bakış içerisinde olduklarını çok rahat bir şekilde görebiliyorlar.
1: Peki. Mete Bey'in ekleyecekleri var.
2: Yani Hadi Bey'in çizdiği tabii profil Türk Ceza Kanunu'na göre bir anlatım yaptı. Fakat şu konuda da yargı sisteminin artık o konuda bir değişikliğe gitmesi lazım. Neticede bu meseleler ya da bunun gibi meseleler, söylenler yüz kızartıcı suç. Yani sosyal hayatında da sadece mahkeme koridorlarında ya da adliye sarayında değil, sosyal olarak da cezalandırma meselesi. Utandırılmalı. Buna örnek bulunduğu yerde ya da ilde örneğin 6 ay toplu ulaşımı kullanamaması gibi ya da bazı yapması gereken şeyleri yapamayacak hale gelmesi, maaşından kesinti gibi. Yani bunun yani 6 ay kitap okuma cezası değil, daha utandıracak şekilde bu ve bunun gibi davranışlarda sadece ceza kanunu açarak oradan işte belirli bir yıl ceza alması vesaire de değil. Bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi, suç işlense de toplum nezdine çıktığınız zaman utanma duygusu yok. Yani ar damarı çatlamış bir şekilde gene toplumun içerisine karışabiliyorsunuz. Hı hı. Ve bu insanlarda bir cezasızlık algısı yaratıyor. Bu yüzden sadece hani mahkeme koridorları içerisinde değil, toplum içerisinde de utandırılacak ya da ömür boyu örneğin otobüse binmesi mi men edilecek ya da ömür boyu gidip Diyanet'in merdivenlerini mi temizleyecek, gidip Kur'an kursunu mu temizleyecek 8 ay? Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum. Ya da eğer bu örneğin Kur'an-ı Kerim'i mi hatim edecek? Ettikten sonra bir takdir gösterilip işte cezasının erteleneceği vesaire gibi bir sisteme geçilmesi gerekiyor. Bunun yurt dışında örnekleri İskandinav ülkelerine benzer şekilde var. Bizim sorunumuz, biz adliye koridorlarından çıktı mı herkes suçunu cebine koyup hiçbir şey olmamış gibi toplumun arasına karışıyor. Hı hı. Sadece bu da değil. Evet. Diğer meselelerde de toplumun tepki gösterdiği bu cezasızlık algısının yıkılması için hukukla beraber hakimler ya da yargı sistemi artık bu takdir yetkisini de kullanmalı. Çok sert bir şekilde kullanmalı. Sonuna kadar kullanmalı. Biz fikir hürriyeti diyerek, işte vicdan hürriyeti vesaire diyerek, bu Türkiye'de çok karıştırılıyor. Fikir hürriyeti başka bir şey, düşünce özgürlüğü başka bir şey. Ama bu bildiğiniz dilim varmıyor söylemeye.
0: Dünyanın her yerinde böyle. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin içerisinde de bu böyle anlatılmış. Yani buradaki temel kriter diyor ki, evet özgürsün. Ancak bu özgürlüğün de belli bir sınırı var.
1: Ya ben bu konuyu kapatmak istiyorum artık. Değil. Ben bu konuya fena halde taktım. He. Benim başörtülü annemin kalbini kırmış, onu ötekileştirmiş, onu üniversiteye giderken okuluna almamış, okumasına mani olmuş bir zihniyetin devamının sosyal medya yüzü olmam. Olanı da kınarım, ayıplarım.
0: Kesinlikle.
1: 100 bin lira maaş ve ondan sonra göstermelik kerhen bir gülümsemeyle, bir kucaklamayla beni etkileyemezler. Ben bunu söylemek istiyorum. Çocuklarımız da, genç kızlarımız da akılları başlarını alsınlar. Öyle kucaklama, ondan sonra kucaklaşacağız falan filan, öyle bir şey yok. İşte bak, zihniyet bu. Zihniyet bu. Zihniyet

0: Bu zihniyet diyor ki imha edilsinler diyor senin için. Senin bir aparat olduğun, sosyal medya yüzü olduğun siyasi parti liderleri de çıkıp imha edilsinler diyene tek bir laf, tek bir cümle kuramıyor, ayıplayamıyor. Yani daha ne diyeyim, başka bir şey diyemiyorum. Ne olacak bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin akıbeti sorusuna cevap aramaya devam edelim istiyoruz.
1: İran'la Amerika bile savaşı bitiriyor ama CHP'deki savaş bitmeyecek gibi. Buyurmaz mısınız
0: Sayın Selvi? Şimdi bugün çok enteresan görüntüler kayda geçti. Evet. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu ne yapacaktı? İstanbul'a gelecekti. Çamlıca gişelerde beyefendiyi bekleyeceklerdi. Konvoy yapacaklardı. O iş iptal oldu. Bir cenaze töreni varmış Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Evet.
1: Eski milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni vardı. İlk kez Buttan kararından sonra Halef Selef Genel Başkanlar Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu orada bir araya geldi. Bir araya gelmedi. Sadece tokalaştı. Ayrı ayrı yerlerde durdular. Ama dikkat ederseniz suratlarından düşen bin parça.
0: Bu arada Ali Mahir Başarır'la tokalaşmadı denmişti. Daha sonra tokalaştıkları da ortaya
1: çıktı. Şöyle
0: açı
1: farklıydı. O ilk açıda çekilen Özgür Özel'in olduğu taraftan çekilen açıda tokalaşmadan geçtikleri görülüyordu. Çünkü ellerinin önünde toka yapmıştı. Fakat diğer taraftan çekilen de zoraki bir tokalaşma var. Buna biz kerhen tokalaştılar diyoruz. İstemeye cenazede tokalaştılar.
0: Şimdi yine bugünkü görüntülere geri dönelim arkadaşlar. Şimdi Kemal Bey çok atik, çok hızlı, yani görüntüleri izleyen arkadaşlarım yani bu yaşta bu ne sürat diyorlar. Yani hakikaten yaşına göre çok dinç olduğu
1: şöyle
0: da ortaya çıkmış.
1: Antrenmanını da biliyorsunuz Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüyüş yapmıştı. Şimdi, ya burada şu duyguların bölündüğünü artık çok rahat görüyoruz. Dikkat ettiniz mi? Geldiğinde Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na bakışı.
0: Evet, bir durduralım şimdi, burada.
1: Nefretle bakıyor.
0: Durduralım arkadaşlar.
1: Nefretle bakıyor. Zoraki. Kemal Bey orada bir adım bir durdu. Hı-hı. Durunca elini uzatmak durumunda kaldı Özgür Özel.
0: Şimdi,
1: Ali Mahir'in bakışına bakın.
0: O yani böyle tiksinir gibi bir bakışı.
1: Aynen öyle. Böyle istihza edici bir şekilde. Nefret ederek
0: Seni oraya bakıyor. Beyefendi getirdi. Seni oraya
1: öyle,
0: beyefendi getirdi.
1: Özgür Özel de biliyorsunuz. Özgür Özel de grup başkanıydı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclisteki başkanıydı. Onu temsil ediyordu. Grup başkan vekilliğinde ayrıca temsil ediyordu. Yani mecliste benim bir numaram Özgür Özel dedi. Bir numarası elini uzatırken bakın nasıl. Kerhen elini uzatıyor ve bakışlar nefret dolu.
0: Ali Mahir Bey de kafayı çeviriyor yani.
1: Kafayı çeviriyor ama nasıl
0: çeviriyor.
1: Böyle bir nefretle bakıyor? Mesela Murat Emir'de aynı şeyi yoktur. Yok. Medeni bir şekilde tokalaşıyor ama Ali Mahir'de böyle bir nefretle bakış var. Sanki onları milletvekili yapıp o listelere koyan Kılıçdaroğlu değil. Özgür Özel bundan önce biliyorsunuz bir programda
0: bu da fotoğraf Ali Mahir Başarır'la Sayın Genel Başkan gülümsüyor yani.
1: O gülümsüyor.
0: O nezaketinden ödün vermemiş yani. Gülümsemiş.
1: Bu ya o kuşağın siyasetçilerinde o var biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu kendisine en ağır hakaretler etseler de o medeni münasebeti sürdürüyor. Yani Özgür Özel biliyorsunuz bir süre önce Sayın Bahçeli ile de bir yerde karşılaşmıştı. Orada Bahçeli'ye gösterdiği ihtimam çok farklıydı. Burada
0: genel
1: Kılıçdaroğlu'na bakışı
0: akranlar, yaş
1: düşmanı.
0: Olarak eşler değil mi?
1: Tabii aynı yaşta sınıf arkadaşlar zaten.
0: Hani yaştan dolayı hürmeten o ilgiyi, alakayı göstermek zorunda olduğunu etmişti o Bahçeli'yle olan buluşmasında artık, ama burada böyle bir şey yok.
1: Burada CHP'deki mücadelenin ne kadar sertleştiğini ve artık köprülerin atıldığını, farklı bir yola çıkıldığını gösteriyor.
0: Murat
1: Partideki
0: Emir
1: bölünme
0: belli. Yeni evlenmiş herhalde.
1: Evet, milletvekiliyle Evren Rızvanoğlu'yla evlendi. Bu iki aktif milletvekilinin meclis tarihinde ilk evlilikleri. Ben de kendisini tebrik ettim.
0: Evet, tebrik ediyoruz. Allah mesut olsun. Keşke İstanbul'da evlenselerdi ya da Ankara'da.
1: Bir yuva kurmuşlar
0: yani siyasi
1: artık.
0: Magazin açısından bayağı bir malzeme verildi.
1: Bir yuva kurmuşlar artık.
0: Evet, şimdi geçelim.
1: Bakın işte Kılıçdaroğlu geliyor sıradan ellerini sıkıyor. Ama geldiği andan itibaren Özgür Özel'in bakışlarına bakın. Nasıl bir kin ve nefret dolu. Bir an durdu Kılıçdaroğlu orada.
0: her şeyi görüntüle

0: Şükürcan Çankaya,
1: evet,
0: Ali Mahir Başarır'da tokalaşması da kadroşa girmiş yani
1: çekmiş.
0: Kenardan da olsa. Çünkü çok büyük bir kalabalık vardı. Herkes merak ediyordu ne olacak diye. Yani
1: ilk kez bir
0: gazeteciler, haberciler, yani foto muhabirleri artı bizim muhabirlerimiz. Onlar da ellerinde cep telefonuyla belki başka bir görüntü yakalarım diye hakikaten
1: yani
0: büyük bir
1: 21 Mayıs'ta bu karar çıktı. Bugün 25 Haziran'da o günden bu yana ilk kez aynı yerde bir araya geldiler.
0: Bu başka bir Özgür Özel'le tokalaşmaları. Nasıl,
1: bakın,
0: nasıl buldunuz
1: bak.
0: Bakışları?
1: Gözünden ateş çıkıyor. Neredeyse hani bu çizgi filmlerde olur ya, gözünden çıkacak ateşler böyle imha edecek gibi öyle bakıyor.
0: Piro çok sevimli değil mi?
1: Kemal Bey her zamanki
0: yani
1: bakışı.
0: Yani çok güzel gülümsemiş
1: ya
0: muhatabına
1: şimdi
0: yani.
1: Bu kişiye Piro'm dediler, dedem dediler, Cumhurbaşkanı'na aday gösterdiler. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olup veda ederken ben de o salonda izleyen gazeteci arasındaydım. Hüngür hüngür ağlıyordu Özgür Özel. Peşinden
0: Bey,
1: ağladığı kişiye şimdi nasıl bakıyor?
0: Evet. Yani.
1: Şimdi nasıl bakıyor?
0: Evet, enteresan. Şimdi CHP kulislerine geçelim. Sizin de köşe yazınızdan olur. Bir bölümü aldık biz. Hazırladık barkomuz için.
1: Çok dinamik, çok hareketli. Yani bir gün önce yazdığımız Banu Hanım bir gün sonra bayatlayan haber oluyor. Yani o
0: şimdi,
1: kadar
0: şimdi
1: hızlı gelişme.
0: Okuyayım yazınızın ilgili bölümünü. Evet. Hala tazeliğini koruyor mu yoksa bayat mı söyleyin. İmamoğlu ile Özel arasında bir krizin patlak verdiği söyleniyor. İmamoğlu bu kez de yeni parti kurulacak olan partinin genel başkanı ben olayım diyormuş. İmamoğlu ben genel başkan olayım, Gökhan Günaydın mecliste grup başkanı olsun diyormuş. Peki Özgür Özel ne olacak? Özgür Özel ise Cumhurbaşkanı adayımız olsun. Peki Özgür Özel'in istediği mi olur? Ekrem İmamoğlu'nun istediği mi? Artık roller değişti. İbra Özgür Özel'den yana şartları belirleme imkanı Ekrem İmamoğlu'nun değil Özgür Özel'in elinde.
1: Şimdi İBB ile ilgili soruşturma süreci başladığında bu tartışılmıştı. Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı mı olsun yoksa Cumhurbaşkanı adayı mı olsun? O İstanbul Belediyesi'nin imkanlarını elinden bırakmamak için Cumhurbaşkanı adayı oldu.
0: Evet.
1: Şimdi yeni kuruluşta...
0: Şimdi pişman mıdır sizce?
1: Şimdi pişman anlaşılan o ki Silivri'de bu yeni partiyle ilgili hazırlıkları yürütüyor. Notlarını avukatları aracılığıyla Özgür Özel'e ulaştırıyor. Bu sırada avukatlarının görüşmeler çok hızlandı Silivri'de. Orada ben yeni kurulacak partinin genel başkanı olayım. Gökhan Günaydın mecliste grup başkanımız olsun. Özgür Özel de Cumhurbaşkanı adayı yapalım
0: Özgür
1: dediği söyleniyor.
0: Özgür Özel'den kurtulmak mı istiyor acaba?
1: İki şeyi istiyor. Bir, yeni kurulacak partinin genel başkanı olarak partiyi kendi kanatlarının altına almak istiyor. İpler elimde olsun istiyor. İkincisi de Özgür Özel'e hani maaşa zam işe son vermek gibi onu Cumhurbaşkanı adayı gösterdik diyerek parti üzerindeki gücünü azaltmak ve kazanamayacağı bir seçime sokup onu o şekliyle tasfiye etmek istiyor. Çünkü Özgür Özel beklediğinden daha güçlü çıktı. Toplumda bir karşılığı oluştu. Hem Ekrem İmamoğlu mücadelesinde hem partinin buttan kararından sonra verdiği mücadelede hem de şimdi Ekrem İmamoğlu cezaevinde. Ancak avukatları aracılığıyla yönetebiliyor. Bir de eski mali imkanları elinde yoktur. Ama Özgür Özel dışarıda milletvekillerle, mesela dün milletvekillerle gruplar halinde toplantı yaptı. Parti kurulacak, o dışarıda olduğu için daha etkin. O nedenle parti benim elimde olsun, Özgür Özel de Cumhurbaşkanı adayı göstermek suretiyle tasfiye edelim istiyor. Ancak Özgür Özel'in buna çok yanaşacağı söylenmiyor. Ama bu kriz en önemli karşılaştıkları kriz. Bu sürecin en önemli krizi.
2: Yani bir şey sorabilir miyim?
0: Tabii.
2: İmamoğlu Özgür Özel'i tasfiye etmek istiyor?
1: Şöyle...
2: Ya buradan onu anlıyoruz. Özgür Özel, İmamoğlu Özgür Özel'i tasfiye etmek istiyor.
1: Şöyle...
2: Durumu o yani.
1: Muhalif tabanda Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak şöyle bir şey ortaya çıktı. İlk başlarda, ilk tutuklandığında bir mağduriyet algısı vardı CHP tabanının bir bölümde. Fakat yargılamalar başlayınca, itirafçılar ortaya çıkınca o düştü. Önceki destek %30 seviyesindeyse %14'lere, %13'lere kadar düştü. Ya bir şey var burada. Ya bu adam partiyi parayla satın almış. Ya bu belediyelerde söylenen her şey de iktidarın iddiası değil. Ya buralarda kirli işler dönmeye başlamış diye. Ama Özgür Özel dışarıda ve Özgür Özel özellikle İmamoğlu'nun tutuklanma sürecini, buttan sürecini de kendisi açısından iyi değerlendirdi. Şimdi Özgür Özel'i kendisine rakip olarak görmeye başladı. Parti tabanında Özgür Özel'in karşılığı daha çok arttı. O nedenle hem partiyi ben Özgür Özel'e kaptırmayayım, parti benim cebimde olsun istiyor, hem de Özgür Özel böyle güçlenirse ben burada unutulurum diye onu tasfiye etmek istiyor.
2: O zaman şöyle
1: istiyor.
2: Bir İmamoğlu içeriden üçlü bir mücadele veriyor. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş.
1: Evet, daha da artacak herhalde yani, mücadele.
2: Bir anda tarih nasıl, ne kadar kısa sürede nasıl dönüyor yani? Çok
1: roller
2: siyaset değişti. Gerçekten
1: roller değişiyor.
2: Roller bir anda değişiyor.
0: Olabilir. Benim buradan çıkacağım yok, çıkabileceğim yok. Milletvekili genel başkan olursam belki dokunulmazlık zırhı beni de kapsar falan diye mi düşünüyor acaba?
1: Şöyle aslında,
0: ve uluslararası baskıyla yani hani bunu, muhalefet lideri olursa, aynı zamanda milletvekili olursa, hani Can Atalay'dan biraz daha farklı bir durum kendisi için oluşur mu diye mi bekliyorum?
1: Şöyle, bunu düşünebilir, hatta bunu İBB soruşturması geç açıldı ama bunlar içeriden soruşturma açılacağı istihbaratını alınca danışmanlarıyla Ağustos ayında bir toplantı yapıyorlar. O toplantıda diyorlar ki bu parasal işlerinizi halledin.
0: Bütün paralar Turan Taşkın'a
1: toplansın. İkincisi şunu söylüyorlar. Sen genel başkan olursan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı tutuklanamaz. Bunu göze alamazlar. Ayrıca seçimde de milletvekili olarak dokunulmazlık zırhına sahip olursun. Hatta içeri alındıktan sonra da hatırlayın, Bayburt örneği, Bayburt'dan mı bir milletvekili istifa ettirilse, aday olsa, Tunceli'den mi istifa ettirilse, arayışa girdiler dokunulmazlık zırhına sahip olsun diye. O zaman kabul etmedi. Niye? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mali imkanlarıyla CHP'yi dizayn etmeyi tercih etti. Şimdi görüyor ki kendisi içeride olduğu sürece yavaş yavaş ipler elinden çıkıyor. Dediğiniz doğru, o zaman da konuşulmuştu. O Cumhurbaşkanı adaylığını tercih etmiş. Şimdi kurulacak partinin genel başkanı olayım. Bu parti ana muhalefet partisi olur. Ben dışarıya derim ki ana muhalefet partisinin lideri içeride. Bilim, eğer baskın bir seçimde olursa ben milletvekili olurum. Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı olduğu için milletvekili olamaz. Bir de o hesabı yapıyorlar tabii. Evet.
0: Çok kısa bir değerlendirme de Hadi Bey sizden alayım ama araya gideceğiz.
3: Avrupalı ülkeler artık şey yapmıyor yani, bu dosyanın içeriğini biliyorlar yani. Ve ister Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olsun, ister Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söylesin, ister İBB başkanı olsun, vasfını ne yazarsanız yanın, yani ismin altına neyi yazarsanız yazsın, Avrupa'daki ülkeler o dosyanın içeriğindeki eylemlere odaklanıyor ve bakıyor. Ve Türkiye'de bu konuda ciddi anlamda bir olaylara artık açıklama yoluna başvuruyor ve gerçekten de açıklıyor. Muhataplarına çok güzel şekilde dosyaların içeriğiyle ilgili bilgiler veriyorlar. O eskide böyle ben bir lobi faaliyeti oluşturacağım, Avrupa'da gideceğim, bir sürü şey anlatacağım. Burada olmayan şeyleri ben orada olmuş gibi göstereceğim. Burada olan şeyleri ben gizleyeceğim, başka şeyler anlatacağım. O devirler kapandığından dolayı özellikle İletişim Başkanlığı kurulduktan sonra ve Dışişleri Bakanlığı da çok ciddi bir çalışma içerisine girdikten sonra artık o lobi faaliyetleri de ortadan kalktı. Evet. Onun için siz ismini ne koyarsanız koyun bir etki etmeyecektir. Bir diğer kısmı da
0: çok kısa
3: tabii ki hukuki olarak da bakmak gerekiyor. Ahmak davası istinafta onaylandı. Yargıtay aşamasında Yargıtay bu dosyayı onaylarsa siyasi bir yasak gelecek zaten. Siz burada genel başkan da olamazsınız, milletvekili de olamazsınız, belediye başkanı da olamazsınız, hiçbir göreve gelemezsiniz, hiçbir kamu görevi yürütemezsiniz. Seçme ve seçilme hakkınız elinizden alınacak. Onun için bu birden fazla dosya var. Sadece ahmak dosyası kamuoyunda bilinen o Yüksek Seçim Kurulu'ndaki hakimlere ahmak diye hitap ettiğinden dolayı yargılandığı dosya en eski dosya, 2019 tarihli olduğu için onun bugünlerde, son günlerde Yargıtay tarafından bir onaylama ya da bozma durumu söz konusu olacak. Eğer onaylanırsa zaten ismin altına ne yazarsanız yazın, geçmiş olsun.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ekonomist Profesör Doktor Sayın Abdülkadir Develi bizimle birlikte. Altında düşüş durdurulamıyor başlığını attı arkadaşlarımız ekrana. 6 ayın sonunda altında çok ciddi bir düşüş yaşandığını söyleyelim. Gram altının 6 aylık seyrini de yine barkomuza yansıttık. 5955'e kadar düştü. 6000 liranın altına geçti hocam.

0: Ne olacak bu altının hali? Lütfen bizi aydınlatın.
1: Tabii
0: ne zaman altın, ne zaman yükselir? Ne zaman almalıyız? Ne zaman alım fırsatı verdi diyebiliriz kesin olarak? Bizim herhalde ekonomik okur yazarlığımız biraz sıkıntılı. Hep yükselecek zannediyoruz bazı değerlerin. Ama öyle olmuyor. Çakıldığı zaman da çok üzülüyoruz. Ne yapmalıyız biz vatandaş olarak? Buyurunuz.
1: Tabii öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Ekonomi işte böyle bir bilim. Yani savaş öncesi çok yükseldi. 28 Şubat öncesi döneme baktığımız zaman ciddi anlamda yükseliş var idi. Neden? Çünkü dünyadaki merkez bankaları altın topluyor idi. Hane halkı altın talebini artırmış idi. Çin Merkez Bankası artırmış idi. Ticaret savaşları var idi. Belirsizlik var idi. Bu belirsizlik ortamında yatırımcı burada ne yaptı? Özellikle bir de ABD dolara karşı olan bir duruş var dünyada, özellikle Asya Pasifik'te. Bu belirsizlikte, bu hengamede altı bir geçiş yaptı, altın yükseldi. Fakat savaş ve sonrası, bakın petrol fiyatları nereye kadar geldi? 70 dolara kadar geldi, en son 75 dolara kadar toparlandı. Aslında beklenti şöyleydi, petrol fiyatları düşer iken buradan aynı zamanda altın fiyatlarında o denli yükseliş bekleniyor idi. Oysa ki altın sadece düşüşü petrole bağlı değil. Burada enflasyonist bir tahribat var dünyada, savaşın getirmiş olduğu tahribat var. Bu tahribata karşı, enflasyonun yükselmesine karşı ne yapıyor dünya? Mesela Avrupa Merkez Bankası faiz arttırdı. Japonya Merkez Bankası'ndaki faiz oranları son 33 yılın en yüksek düzeyinde ve gelelim Fed'e. Aslında mesele burada bitiyor. Çünkü altının bu denli düşmesinin sebebi bizzatihi ABD Merkez Bankası Fed ve Kevin Warsh. Kevin Warsh aslında Trump'ın aday gösterdiği biri.
0: Evet, evet.
1: Ve Powell'la o kadar kavga etti ki sen faiz düşünmüyorsun diye. Evet, Kevin Warsh'u getirdi. Fakat Kevin Warsh ilk açıklamasında faizi sabit tuttu ve şahin bir söylem içerisine girdi. Yani dedi ki veri odaklı gideceğiz ve hedefimiz enflasyonu düşürmek. Yani öylesiye bir şahin duruş oldu ki faiz artırım ihtimalleri birdenbire ABD tarafından arttı. Tabii bu faizin artması ve altın arasındaki ilişkiyi de iyi anlamak gerekiyor. Onu da ben şöyle izah edeyim. Şimdi burada faiz yükseldiği zaman veya faizler uzun süre yüksek kaldığı zaman reel olarak getirisi olmayan değerli metallere olan talep düşer. Çünkü diğer taraftan yüksek bir getirisi olan bir mevduat var. Yani sermaye ne yapar? Oraya yönelir. Diğer taraftan ABD dolarında bir güçlenme var. Yani ABD doları güçlendiği zaman da altın düşer. Çünkü altın dolar cinsinden fiyatlandığından dolayı aslında aradaki bu negatif ilişki durumu söz konusu. Yani Fed faizleri yüksek tutmaya devam ettikçe, hatta faiz ihtimali konuşuldukça ABD doları bu noktada güçleniyor ve altın olan talep düşüyor. Peki gerçekten düşüyor. Bir de buna bakmak lazım. Bakın, merkez bankaları Dünya Altın Konseyi'ne göre, ki yapılan anketler, Dünya Altın Konseyi yapmış olduğu ankette üyelerin %84'ü diyor ki merkez bankaları altın almaya devam edecek. Yani her ay neredeyse merkez bankaları 50 ton altın alıyor ve dünya toplam altın rezervi içerisinde merkez bankalarının altın payı giderek artıyor. Aslında bu tarafta bir diri, yani altın olan talep devam ediyor ama makro bir okuma yaptığımız zaman burada, yani reel olarak getirisi olan mevduatın daha ön plana çıkması, reel getirisi olmayan altını burada özellikle Kevin Warsh, Fed tarafı, Fed'in duruşu vurmuş gibi duruyor ki bu da gerçekten düşük rakamlara geldi.
0: Yani biz neyi bekleyeceğiz? Burada Donald Trump'ın yeni Fed başkanıyla da papaz olmasını mı bekleyeceğiz? Yani neyi bekleyeceğiz?
1: Tabii o güzel bir soru, çünkü Trump şu an çok sessiz, hiçbir yorum yapmıyor.
0: Evet,
1: Kevin Warsh'la ilgili hiçbir yorum yapmıyor. Muhtemelen bu savaşın geçici etkileri bitmesi istiyor. Aslında savaşı bitirerek bizzat ekonomi ta kendisi oldu. Çünkü 100 dolarlık petrol fiyatları dünya yönetemedi. Bu herkese zarar verdi. ABD'deki hane halkına da bu zarar verdi. Bundan dolayı ne yapıldı? İşte savaş bir an önce bitirildi. Tabii bu enflasyonist etkisinin geçmesi 4 ay, 5 ay sürecektir. Ama bakın yine ben size uluslararası kuruluşlar tahminlerini vereyim. Yani uluslararası kuruluşlar her ne kadar ons cinsinden altın 4000 dolar altına düşse de, gram altın TL cinsinden bu noktada 6000 TL'nin altına düşse de, uluslararası finans kuruluşları yukarı doğru altına iyimserliğini koruyor. Mesela yine

0: 4600 dedi. Deutsche Bank burada 4800 dolar dedi. Goldman Sachs 4900 dolar dedi. Morgan Stanley 5200 dedi ama buraya ulaşamayabilir dedi. Yani hepsi aşağı doğru revize etti, indirdi ama şu anki rakamına baktığımız zaman yine yukarı doğru yıl sonu için vermiş olduğum rakamların hepsi yıl sonu tahmini. Yıl sonuna doğru da yukarı doğru bir ivmeleme burada aslında altında bekleniyor. Fakat dediğim gibi bu savaşın getirmiş olduğu enflasyonist tahribatı düzeltmek için merkez bankaları bir müddet daha şahin duruşa devam edecektir ve bu şahin duruşun akabinde ise artık en azından bekle gör veya daha bu noktada güvercin mesajlar gelmeye başlayınca altında toparlanma durumu olacaktır. Fakat altı çiziyorum. Şu anki eldeki veriler ve normal şartlar altında, hani kimyada hep söylüyoruz ya normal şartlar altında, fakat dünya normal şartlar altında değil şu anda. Bunun altı çizmek istiyorum çünkü şimdi Küba mevzusu var, Grönland var, ticaret savaşları var. Yani aslında İran savaşı bitti ama bunun akabinde gelecek olan ve dünya ekonomisi sanacak olan başka durumlar söz konusu olabilir. Fakat onları biz sabit varsayalım. Yani setiris paribus diyoruz biz buradaki hesapta. Sabit varsayalım. Şu anki eldeki verilere baktığımız zaman birkaç ay, 3-4 aylık bir enflasyonist tahribattan sonra merkez bankalar iletişim dilini daha güvercin hale getirmeye başlamasıyla özellikle Kasım ayından sonra altında toplama durumu, toparlama durumu
1: Kasım'ı
0: olacaktır.
1: Kasım'ı bekleyeceğiz yani. Beş. Hocam Eray Hoca'nın sorusu var, onu alalım.
2: Yıl sonu, yıl sonu tahmini ve beklentisi nedir?
0: Eray Hocam şimdi genel olarak toparladığımızda 5000 dolar altı uluslararası finans kuruluşlar düştü. Yani daha önceleri bu 5500, 6000, 6300 dolarlar idi. Fakat hepsi böyle kademeli kademeli düşürdü. Yani yine aynı şeyi söyleyeceğim. 5000 ons biraz altı gibi duruyor. Şu andaki genel olarak bu uluslararası kuruluşların ortalamasını aldığımız zaman 5000 doları birazcık daha altı duruyor. Çünkü savaş durdu, işte Hürmüz'den sevkiyatlar başladı, petrol akışı tekrar başladı. Fakat bu zaman alacak. O yüzden 3-4 aylık bir pay var orada. Onu özellikle sadece ben değil, yani birçok bu noktadaki uzman kişi aynı şeyi söylüyor. Toparlanmak zaman alacak. Fakat 3-4 ay sonra güvercin mesajlar gelmeye bak. Ama mesela burada Kevin Walsh eğer enflasyon yüksek kaldı ki bugün çok önemli bir veri açıklandı. Aslında onu demin unuttum ben size. Yani burada kişisel harcamaları ölçen ve Fed'in takip etmiş olduğu enflasyon verisi yıllık bazda 4.1. Yani son 3 yılın zirvesi. Yani burada ABD enflasyonunda aşağı doğru bir ivme net olarak ölçülebilir düzeyde olmadığı sürece FED faizleri yüksek tutmaya devam edecektir. Hatta Eylül ayında artırma ihtimali de bu noktada olacaktır. Ama yine genel kabul görmüş durum ise burada Kasım-Aralık aylarında altında bir toparlama burada bekliyor. Bizim tahminimizde burada 5000 doların bir miktar altı diye düşünüyoruz. Ama 4000 doların altına düştü. Bir de şöyle bir şey oldu. Yani altına olan bu rağbet birdenbire kesilmiş oldu. Ben aslında çok sağlıksız bir fiyatlama da vardı savaş öncesinde. Belki daha dengeli bir durum söz konusu olabilir altın fiyatlarında.
1: Adi Bey'in de sorusu var.
3: Şöyle Abdülkadir Hocam şunu söyledi. Merkez bankaları altın alımına devam ediyor. Şahin moduna geçti. Halen daha güvercin moduna geçmedi diye. Peki burada savaş bitti gibi duruyor şu an. Böyle bir ortamda düzelme durumu söz konusu olacak mı, yoksa ABD başka bir ülkeyle daha bir sorun yaşadığında çok daha farklı bir durum mu ortaya çıkacak? Bir de toparlama dediğinizde bir rakam olarak belirleme durumunuz söz konusu olabilir mi?
0: O kadar çok parametre var ki altını etkileyen şu anda, yani bugün bile
3: hocam bir de şunu söyleyeyim, şu fiyat normal bir fiyat mı yani? Olması gereken bir fiyat mı, yoksa çok aşağıda ya da çok yüksekte mi?
0: Şöyle, bu fiyat olması gereken fiyat. Yani şöyle, arz ve talebe göre işleyen bir kural var. Yani burada birden çok faktör, birden çok alıcının, birden çok satıcının olduğu bir ortam. Uluslararası piyasalardan bahsediyoruz. Tabii bu uluslararası piyasaları etkileyen haber akışları da var. Yani aslında bu haber akışları da belki, yani mesela yarın olduğunda, yani bu enflasyon verisi önümüzdeki ay düşük geldiğinde Kevin Walsh çıkıp kameraların karşısına bizim önceliğimiz artık büyüme, daha çok büyümek istiyoruz dediğiniz zaman bu defa altında çok ciddi bir artış durumu söz konusu olabilir. Fakat ABD'de

0: ekonomik aktivite de çok güçlü. Yani verilerde, makroekonomik verilerde, istihdam verilerinde, büyüme verilerinde hiçbir sıkıntı yok. Yani gayet iyi bir ekonomik, makroekonomik göstergeye sahipler. O yüzden FED birinci öncelik olarak enflasyonu mücadelede burada para politikasını ve yüksek faizi korumuş gibi duruyor. Tabii sizin sorunuza gelecek olursak, merkez bankalarının altın alma meselesi aslında savaş öncesi döneme baktığımız zaman, 28 Şubat öncesine baktığımız zaman, burada özellikle Yuan'ın uluslararası ticaretteki payının peyderpey arttığını gördük. Bunun dışında Asya Pasifik ülkelerinin, enerjiyi üreten ülkelerin kendi para birimlerine veya Yuan cinsinden ticarete başladığını gördük. Aslında aslında Çin ve İran arasındaki bu hengamenin, savaşın ortaya çıkmasındaki sebeplerden bir tanesi ise ticareti Yuan'ın kullanılmasıydı. Yani burada uluslararası, yani dolara dayalı olan, ABD'nin hegemonik gücüne dayalı olan, ki bu 1970'li yılların başında Nixon'a kadar gidiyor. Çünkü o döneme kadar altına dayalı bir sistem vardı. Sonra kaldırıldı. Ondan sonra Nixon koşa koşa Suudi Arabistan'a gitti. Dedi ki bundan sonra diyor petrol dolar cinsinden fiyatlanacak. Petrol alan ülkeler dolar rezerv biriktirmek durumunda kalacak. Rezerv yapmak durumunda kalacak ve ABD dolar rezerv pozisyonu korudu. Dolayısıyla burada savaş öncesinde ABD doları bu rezerv pozisyonuna karşı bir duruş var idi. Özellikle Asya Pasifik tarafında, Rusya tarafında baktığımızda bu belirsizlikten dolayı özellikle Çin Merkez Bankası çok agresif bir şekilde ne yapmaya başladı? Altın toparlamaya bu noktada başladı. Yani savaş öncesi hikaye bu idi. Fakat şimdi savaşın getirmiş olduğu bir parantez var. Henüz parantezi kapattık mı bilmiyoruz. Fakat sonucunda ben nihayetinde tekrar ülkelerin burada altın toparlamaya devam edeceğini düşünüyorum. Ve bu da işte bundan dolayı az önce vermiş olduğum bütün uluslararası kuruluşların temel hemfikir olduğu nokta, altının bunu burada 5000 dolar ons tarafında gideceği noktasında. Yani bu da dediğim gibi birazcık da FED'e bağlı, Kevin Warsh'a bağlı, ABD enflasyona bağlı. Yani birazcık daha bu süreçte altını takip etmek istiyorsak, hani finansal okuryazarlık noktasında ABD'deki verilere daha çok odaklanacak gibi duruyoruz.
1: Mete Soğutoğlu'nun da sorusu var hocam size.
2: Abdülkadir Bey, şimdi bu tabii doların ilişkisine de bakmak gerekiyor. Neticede ABD çok borçlu olan bir ülke kağıt üzerinde. Şimdi bu altının düşüşüyle beraber muhtemelen herhalde doların güçlendiğini söylemek de mümkün. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin açıkçası özellikle bu İran Savaşı boyunca sık gördüğümüz, hatta sosyal medyaya yansıyan bir takım vurgunlar vardı. Yani Trump'ın açıklamaları öncesi short işlem açıp Trump'ın açıklaması bittiği zaman en az 200 bin dolar, 300 bin dolar kar açıklayan bazı sosyal medyada yatırımcı görünümlü hesaplar vardı. Şimdi burada dolar olarak bir değerlendirme yaptığımız zaman doların çok kuvvetlendiğini, eski kudretini ya da ihtişamını kazanıyor diyebileceğimiz bir ortam mı yaratılıyor Washington tarafından?
0: Aslında bu ABD'nin istediği bir şey değil. Yani doların çok güçlü olmasını istemiyorlar. Çünkü dolar güçlü olduğu zaman diğer taraftan, yani çünkü ABD dolar cinsinden borçlu tüm dünya. Özellikle Çin muazzam bir derecede ABD tahvili bulunduruyor bu noktada. Hatta savaş öncesi dönemde ABD dolarının özellikle diğer para birimlere karşı değer kaybetmesi, bu bizatihi Trump'a soruldu. Dedik yani ABD dolarının değeri nasıl? Harika bir yerde dedi. Yani aslında Trump şunu yapmak istiyor idi. Yani savaştan önce birinci olarak ticaret tarifeleriyle dünyadaki dünyaya yayılmış olan ABD'li şirketleri bir tekrar eve dönün. Yani ABD'ye gelin. Ve içeride gümrük tarifesi gelirleriyle içeri süvansı etmek ve daha düşük görece ABD dolarıyla da ihracatı artırarak cari dengeyi iyileştirme içerisine girdi. Aslında temel argümanın Trump'ın buydu. Yani önce Amerika demiş olduğu mottonun açılımı daha düşük bir ABD doları, ABD'li firmaların ABD'de üretim yapmaları ve ticaret tarifeleriyle bu muazzam dış ticaret açığının özellikle Çin'e karşı düşürülmesi buydu. Dolayısıyla yüksek, yani dolar endeksi gerçekten çok yüksek düzeyde şu anda 100'ün üzerinde. Bu değer, yani ABD doların güçlü olması, ABD mallarının da aynı zamanda dünya nezdinde pahalı olması anlamına geliyor ki bu ABD'nin ihracatı açısından çok iyi bir haber değil. Yani aslında ABD burada doların çok güçlenmesini de istemiyor. Çünkü ihracat yapmak istiyor. İçeride üretip dışarı satmak istiyor. İçerideki firmaları desteklemek istiyor. İçerideki firmalar yüksek dolar

0: endeksiyle dışarı zaten satış yapmakta çok zorlanıyorlar. Karşılarında Çin gibi bir rakip var. Avrupa Birliği bu noktada toparlanmaya çalışıyor. Hindistan bu noktada yine aynı şekilde. Dolayısıyla çok ABD'nin işine gelen bir husus değil. O yüzden yani bu güçlü doların da ben çok sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum. Ya yani bu savaş sonrası enflasyon hengamenin ortadan kalkmasından sonra dolar endeksinde de bir zayıflama ben bu noktada bekliyorum ki bu da aynı zamanda ne yapacaktır? Altının da yükselişini destekleyecektir.
1: Hocam son soru. Süremiz de biraz kısıtlı. Onu da hatırlatayım. Şimdi hep diyorlardı dünyada çıkarılabilecek, üretilebilecek altın miktarı işte birkaç olimpik havuz hacmini dolduracak kadar falan filan. Şimdi dünyada sanayi üretimi arttı. İletkenlere bir bağımlılık durumu var. İşte altın, gümüş vesaire. Bunların daha fazla kullanılacağı bir sürece giriliyor dünyada. Ve bu yüzden altının çok ciddi değer kazanabileceği bir sürecin de gelmesi beklenebilir. Biz hep kısa vadeyi konuşuyoruz. Evet, altın yatırımcısı eğer işte 7000'den 8000'den altın aldıysa şu an zararda. Onlar bu zararı telafi edeceği günü beklemek durumunda, sıkıntıdalar. Ama işte yazın düğünü olan, nikahı olan, altın borcu olan vatandaşlarımız için çok iyi bir fırsat bu. Yani biz hep altın yatırımcısı açısından düşünüyoruz ama bu düşüşten fayda sağlayacak pek çok vatandaşımız var. Ama bir de uzun vadeli yatırımcıları düşünecek olursak, yani önümüzdeki işte 5 yıllık 10 yıllık dönemlerde altın, gümüş, platin, paladyum bu ve benzeri emtialar için ne söylenebilir? Yani beklenti ne olmalı? Bugün bir evladı olan bir vatandaş her gün bir gram altın alsa çocuğuna, her ay bir gram altın alsa çocuk 18 yaşına geldiğinde bir servete sahip olur mu acaba? Yani ben bunu merak ediyorum açıkçası. Bunu sorayım size son olarak.
0: Yani muazzam bir altın keşfi olmaz ise, muazzam miktarda bir bolluk gelmez ise yani bu altının önümüzdeki süreçte değerleneceğini sadece ben değil birçok bu noktada uzman arkadaşımız, uluslararası kuruluş bunu söylüyor. Yani uzun vadede zaten altın öyle bakmak lazım. Sabah akşam altın ne olduğundan ziyade yani sonuçta borsa gibi, hisse senedi gibi altına bakmamalıyız biz. Fiziki altın yatırım yapanlar özellikle uzun vadeli düşünmeliler. Şu andaki bütün projeksiyonlara, tahminlere baktığım zaman altındaki yükselişin biz devam edeceğini, yani toparlanma noktası gireceğini düşünüyoruz. Gümüş mesela, gümüşte arz açığı devam ediyor. Yani çünkü gümüş sanayide çok ciddi alanlarda kullanılıyor. Ekonomik toparlanma arttıkça gümüş olan talep de artacaktır. Yani bu değerli metaller daha değerli hale gelecektir uzun vadeli baktığımızda.
1: Uzun vadeden kastınız nedir? Yani uzun vade ne kadar uzundur mesela? Yani bir yıl, iki yıl, beş yıl, on yıl. Kısa vade nedir, yani uzun vade nedir?
0: Kısa vade geldi bir yıl olarak biz tanımlıyoruz. Yani burada uzun vade demiş olduğumuz, hani orta vade bir üç yıl. Ama biz burada bir yıldan daha uzun düşünmek lazım. En azından en kısa olarak, yani ben bugün altın aldım. Fakat şöyle bir 4-5 ay bakmayayım ben rakam nedir diye. Çünkü bu dediğim gibi Kasım, Aralık, Ocak aylarında geleneksel olarak altında yükseliş olur dünyada. O dönemde zaten o toparlanma ivmesinde yakalar diye tahmin ediyoruz. Ama dediğim gibi ilave bir savaş, ilave bir enerji riski, çok yüksek enflasyon bu defa altını ciddi anlamda baskılamaya devam eder.
1: Evet, öyle gözüküyor hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz hocam. Sağ olunuz, ağzınıza sağlık. Şimdi altının akıbeti ne olacak sorusunun yanıtını aradık bir süre. Geçelim gündemin en flash başlığına. Dün Donald Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yapmış olduğu açıklamalar gündemin birinci sırasına yerleşmiş durumda. Donald Trump'ın açıklamalarını şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Ardından bir Kaan gerçeğimiz var. Belki biraz Kaan'ı konuşuruz. NATO zirvesi öncesi neler olabilir? Bunların bir detaylarına ineriz. Donald Trump'ın açıklamalarına bir kulak verelim hızlıca.
2: Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Çok güçlü bir orduya sahipler. Erdoğan Türkiye'yi seviyor. Harika bir iş çıkarıyor. Ben ABD'yi seviyorum. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygı duyulan bir adam, saygı duyulan bir lider. Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim. 10 NATO üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
1: Evet, Donald Trump'ın hediye paketinde ne var, bu sorunun yanıtını arıyoruz. Bazı

0: haber ajansları bunun işte F110 motorları, F-35 hatta F-16'lar olabileceğine dair kulis bilgilerini paylaşmaya da başladılar. Ankara ne bekliyor? Nasıl bir paketle gelecek Donald Trump, Abdülkadir Selvi?
1: Şimdi öncelikli olarak NATO zirvesine Trump'ın gelmesi başlı başına bir paketti. Hı hı. Çünkü gelmeyi düşünmüyordu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın telefon etmesi üzerine geldiğini de ifade etti. Yani gelmeden bu güçlü desteği vermesi tüm NATO üyesi ülkelere verilmiş bir mesaj, bir ayar yaptı aslında. İkincisi, bundan bir hafta önce hatırlarsanız Halkbank davası Türkiye'nin istediği şekilde sonuçlandı. O da ciddi bir pürüz konusuydu Amerika ile Türkiye arasında. Üçüncüsü, bir hediyeden söz edildi. O hediyenin de Kaan uçaklarımızın motoru olduğu söyleniyor. Ama önemli olan elbette ki bunlar, fakat önemli olan bu iklimin devam etmesi. Yani Erdoğan beni davet ettiği için gidiyorum. Türkiye'de olmasaydı gitmezdim. Erdoğan'ı seviyorum. O güçlü bir lider demesi. Bu ilişkiyi de seçildiği günden bu yana hem ifade ediyor, hem de Türkiye ile Amerika ilişkileri, Türkiye ile bölgedeki ilişkilere de yansıtıyor. İşte Suriye bunun çok somut bir örneği. Örneğin Filistin'le ilgili olarak oluşturulan barış masası bunun somut bir örneği. İran konusunda da Türkiye'nin İran savaşına girmemesinden söz ediyor. Ancak İslamabad'da kurulan masaya öncülük eden ülkelerden birisi Türkiye ve kendisi de Türkiye'ye teşekkür etmişti. Yani bir yanda bu sorunlar etap etap çözülüyor. Halk Bankası çözüldü. İşte Kaan motorlarının gelecek olması oldukça önemliydi. Başka konular da var ama bölgesel perspektifte Türkiye ile birlikte hareket etmesi. Mesela Tom Barak ilk olarak Türkiye'ye büyükelçi ve Suriye özel temsilcisi olarak atandığında Sayın Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmeleri var. Sayın Cumhurbaşkanı'na diyor ki, bana ulaşmak için başkasını aramanıza gerek yoktur. Tom ulaşır ve Suriye'de sizinle birlikte hareket edeceğiz. Ve bu da sözde kalmadı.
0: Ki öyle de oldu.
1: Yani birinci hatırlarsanız, birinci Trump döneminde Suriye'den Amerikan askerlerini çekeceği sözünü vermişti ama o kadar muktedir değildi. Başarılı olamamıştı. Ama bu sefer verdiği sözleri de hemen uygulamaya yansıtıyor. O açıdan önemli. Bizim bu iklimi korumamız lazım. Tabii bu bizim için iyi bir şey, kötü bir şey değil. Biz Amerikan başkanlarının Türkiye'ye husumet beslediği ya da soğuk davrandığı dönemleri biliyoruz. Trump'ın şahsında da biliyoruz ekonomimizi hedef aldığında neler yaşattığını bize. O açıdan bu iklimi korumak lazım. Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Türkiye'nin de önemi ortaya çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da dünyada güçlü olarak görülen 3-4 liderden birisi ve ona da Trump her defasında çok büyük bir saygı duyduğunu ifade ediyor.
0: Bir de aslında çok tarihi bir sahne var. NATO'nun en kuvvetli ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı, yanında da NATO Genel Sekreteri, Türkiye ordusunun nedenli kuvvetli olduğuna vurgu yapıyorlar. Yani burada aslında bazı noktalara verilen bir adrese teslim mesaj da var diye değerlendiriyorum ben. Bilmem sen ne dersin Mete.
2: Şimdi bu
0: o mesaj kime yani? Şimdi Mark Rutte diyor ki Türkiye savunma sanayi çok büyük, çok gelişmiş. 3000 tane fabrikası var. Bazıları Amerika Birleşik Devletleri'nde dahi üretim yapıyor ki 120 milimetre mermileri biz Amerika Birleşik Devletleri'nde üretiyoruz. Evet. Bizim ürettiğimiz mermi olmasa Ukrayna'da mermi yoktu yani.
2: Şimdi Rutte'nin, NATO Genel Sekreteri'nin ifadesiyle Türkiye'nin konumlandırıldığı yer NATO açısından baktığınız zaman merkezi bir rol ifadesiyle açıklanıyor. Ama bu Ankara'daki NATO zirvesi belki de bir savunma sanayi, küresel bir savunma sanayi forumu düzenlenecek desem abartmış olmam. Çünkü burada özellikle NATO'nun tarihi olması, sadece Trump'ın gelmesi değil, NATO'nun tarihi kararlar alacak olması. Bu yapısal anlamda örneğin benim
0: tarihi elime... karar nedir yani? NATO şu aşamada hangi tarihi kararı alır?
2: Şöyle, %5 olarak gayri safi milli hasıla artık bir tavsiye değil, askeri bir zorunluluk olacak. Sonuç
0: yani
2: bildirgesinde
0: Trump'ın istediği olacak yani.
2: Ve bu sonuç bildirgesinde yer alacak maddelerden bir tanesi muhtemelen diyeyim. Ama daha başka yapısal değişiklikler var. Çünkü bu bütçeyi sağlayamayan ülkelere Örneğin istihbarat paylaşımı.

0: yaşamının kısıtlanması ya da komutanlıklarda ya da ortak görev güçlerinde temsiliyetlerinin azaltılması gibi çeşitli mekanik yaptırımlar olacak. Ama en önemlisi NATO artık Brüksel merkezli bir yapılanmadan ziyade Polonya Baltık attı ve Türkiye merkezli yeni bir bölgesel yapılanmaya gidiyor. Bu bölgesel yapılanma içerisinde İran Savaşı'nın da getirdiği bir takım yenilikler var. Örneğin NATO'nun bugüne kadar yer üstünde gördüğümüz iletişim, elektrik ya da kablolardan veri kablolarının, toprak üstünde olan kablolarının yerin altına alınması, hatta bazı NATO tesislerinin yer üstünde değil yer altında bildiğimiz kazılan şehirler gibi bir durumda askeri yerleşkelerin kurulması gibi planlamaları var. Fakat bu NATO zirvesinde gene bir farklı yapılanma var. Dediğim gibi tarihi öneme haiz, çünkü buradan da Avrupa Savunma Birliği isminde bir yapılanma çıkacak NATO şemsiyesi altında. Yani Avrupa'nın kendi savunmasını artık kendisinin yapacağı ama NATO standartlarında bir şekilde Amerika'nın desteğini çektiği bir hale getirilecek. Sonuç bildirgesinde muhtemelen yer alacak konulardan bir tanesi de bu. Fakat burada benim izninizle dikkatinizi çekmek istediğim, artık Ankara açısından da tarihi bir zirve bu. Çünkü bu zirveyle birlikte Türkiye'nin bu ülkelerle ya da ittifakla olan, NATO ittifakıyla olan ilişkileri, savunma sanayi ilişkileri, yardım, hibe, ambargo ikileminden ya da üçlemesinden çıkacak ve performans bazlı bir işbirliğine dönüşecek. Nasıl bu? Bakın, Ukrayna Savaşı ile beraber NATO üyesi ülkelerde çok ciddi bir mühimmat sıkıntısı yaşanıyor. Bu aynı zamanda sistemler içinde geçerli, ordu yapıları içinde geçerli. Burada Türkiye'nin argümanı şu. Muhtemel olacak tahminim ve öngörüm.
1: Almanya'nın en büyük firmalarından birinin CEO'su depolarımız boş diyor.
0: Boş.
1: Tam takır kuru bakır diyordu.
0: Ankara
1: mühimmat
0: NATO,
1: yok diyordu yani.
0: NATO zirvesinde şunu söyleyecek. Eğer bu ittifakın sürdürülebilirliğini istiyorsanız Türkiye Cumhuriyeti'ne vermediğiniz F-35 ya da Türkiye'ye vermediğiniz F-16 savaş uçakları NATO'nun güney kanadını zayıflatıyor. Bu argüman Ankara'nın en güçlü masaya koyacağı argüman olacak. Bir de şu açıdan bakın, Trump'ın ya da daha önceki ABD yönetimlerinin vermekten nazlandığı ya da Türkiye'nin hakkı olan uçakları teslim etmemesi NATO'yu güneyde zayıflatmıyor mu? Zayıflatıyor. Ya da Katsa yaptırımları gibi bir takım yaptırımlar ya da Amerika'nın bürokratik koridorlarında Türkiye'nin güçlenmesini engellemeye çalışman NATO'yu zayıflatmıyor mu? Bakın, burada yapısal bir reform gerekiyordu. Bu NATO'nun stoklarını tazeleme karşılığında Türkiye siyasi olarak buna Avrupa Birliği ile yeniden bir müzakere süreci de dahil olmak üzere çok büyük kazanımlar elde edecek. Buna sadece savunma olarak bakmayın. Siyasi olarak da Türkiye'nin çok yararına olacak bir takım gelişmeler olacak. Örneğin ABD Başkanı Trump'ın bu sözlerini ben takip ettiğim zaman Temsilciler Meclisi'ni bypass edilerek direkt başkanlıkla beraber işlem yapılmak üzere bu tebliğin gönderildiğini ve bilgilendirme yapılmadığını öğrendim. Yani burada bir inisiyatif alınmıyor. Kongre onayı olmaksızın
1: 700 milyon dolarlık bir paketten bahsediliyor.
0: Bu ilk etabı. Ama arkasından bunun göreceksiniz, bu kongrenin bypass edilmesiyle beraber Katsa yaptırımları gibi Türk savunma sanayiyle ya da bazı kişi ya da kuruluşlara uygulanan yaptırımların da artık bizzat ABD Başkanı Trump tarafından delinmeye başlandığını göreceğiz. Ama bu savunma sanayi dışında da bakın, Türkiye'nin Amerika ile olan bir ticaret hedefi vardı. Burada da bir takım artışlar, farklı işbirlikleri olacak. Yani bu NATO zirvesi 40-50 tane liderin gelip Avrupa'nın savunmasını konuşacağı bir yerden ziyade Türkiye'nin daha ön planda olduğu Avrupa'nın savunmasında, güvenlik bürokrasisinde ve mimarisinde daha çok söz sahibi olacağı anlamına gelir.
1: Diyor ki Wall Street Journal, Trump hükümeti Amerikan Temsilciler Meclisi üyesi Mix'in itirazlarına rağmen Türkiye'ye 750 milyon dolarlık F-110 savaş uçağı motoru satışını onaylamak için kongreyi bypass etmeyi düşünüyor ya da etti bile, bilmiyoruz.
0: Yani burada benim tahminim tamamen kişisel. Benim önümüzdeki günlerde NATO zirvesi sonrası ABD Başkanı Trump'ın kongreye bir mektup yazarak Türkiye'nin elinde bulunan S-400'lerin bir tehdit oluşturulmadığı yönünde bir kanaatini belirten bir mektubu kongreye göndermesi.
1: Peki.

0: her şeyi darmadağın edecek bir hamle olur. Ve ben bunu şahsen bekliyorum. Çünkü Trump'ı eleştirmekle beraber, evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini söylüyor vesaire. Yani konuşmalar masada görülmüyor. Ki Cumhurbaşkanı'nın Trump'ın sevgisine vesairesine de ihtiyacı yok. Ama burada gerçek bir ittifak ya da bir dostluktan ya da ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çıkarlardan bahsedeceksen, masanın üstünde bir F-35'i görmek isterim.
1: Peki.
0: Bir F-16'yı görmek isterim. Katsa yaptırımlarının kaldırılmasını isterim. Hatta mümkünse Avrupa Birliği üyeliği meselesinde İngiltere ile beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin arkasında hizalanmasını ve desteklemesini beklerim. Bu sadece iki füze, üç tane vesaire değil. NATO yeni bir yapılanmaya gidiyor ve burada Türkiye çok ciddi ve daha önemli görevler üstlenecek.
1: Peki.
0: Ve merkez olacak. Bunu özellikle altını çizmek isterim.
2: Şunu söyleyebilir mi? Yani S-400'leri geri gönderin ya da işte envanterden çıkartın. O zaman F-35'leri verelim gibi bir şey söyleme ihtimali olabilir mi acaba?
3: Ama hayır, bakın zaten o söylenen bir şey, Mete'nin söylediği başka bir şey.
0: S-400 tehdit oluşturmuyor.
3: Bakın, eğer bir rapor yazılırsa S-400 tehdit oluşturmadı, bu argümanlara da gerek kalmayacak.
0: Evet.
1: Eren hocam, buyurmaz mısınız? Biraz Kaan'ı konuşalım.
3: Bir şey söyleyeyim ama
1: tabii
3: şuradan
1: hocam,
3: devam edeceğiz. Hakikaten şimdi çok güzel anlattınız, ağzınıza sağlık. Yani bu adeta NATO zirvesi olmaktan çıktı, Türkiye zirvesine dönüştü.
1: Öyle.
3: Bak bunu ben biraz anlatmak isterim
1: tabii,
3: size
1: tabii,
3: burada da.
1: Tabii hocam.
3: Ya evet, çünkü
1: hakikaten çok güzel, çok neşeli bir başlık bu. Bir de ben şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi hep zaman zaman konusu geldiği zaman yayınlarda da bazen değindiğim oluyor, işte o her onlar zamanı. Üzerinden 20 sene geçmiş. Ya. Zaman o kadar çabuk geçiyor ki. Bugün sattılar bize. TF-35000 Güçhan geldiği zaman bunları satamayacaklar. O yüzden ya şimdi satacaklar ya bir daha satamayacaklar. Bunu da gözden kaçırmamak lazım diye düşünüyorum ben. Ya evet. Benim kendi şahsi görüşüm bu. Yani zaman çok çabuk
3: geçiyor. Aslında
1: ya millet gözünde büyütüyor, işte 2032 falan nasıl olacak, bu motorlar ne zaman bitecek, testleri şuydu.
3: Biraz teknik açıklama da yapacağım o konuda. Yani şimdi baktığımızda
1: zaman geçiyor. Çok çabuk biter.
4: Evet.
3: Yok bakın, biz hani kendi savunma sanayimizi bildiğim için biz tahmin edilenin çok ötesindeyiz bir kere. Onu söyleyeyim yani. Tamam. Ve benim kendi kanaatimdir yorum olarak, bu optimum hızda gitsin zaten. Ne
1: tabii,
3: aşağı
1: tabii,
3: ne
1: tabii.
3: Yukarı. Onun bir hızı var orada. Yani o hıza baktığımda tahmin edilenden de daha erken tamamlanacak TF-35000.
1: Evet.
3: Zaten MSB ARGE 42.000'lik motoru yaptı yani. Tamam mı? Hani bunlar çok kıymetli gelişmeler. Bunun know-how'u ve arkası var. Ama önce biraz şu NATO zirvesinden bahsedecek olursak, NATO 3.0'ın yapılanması Türkiye merkezli olarak Ankara'da gerçekleşecek. Tekrar ediyorum. NATO 3.0'ın yapılanması Ankara merkezli olarak Türkiye'de gerçekleşecek.
1: Evet.
3: Şimdi NATO 3.0 nedir? NATO 3.0 Soğuk Savaş dönemindeki tehditlere NATO 1.0 deniyordu. Ona göre teşkilatlanmıştı. Soğuk Savaş döneminden şu ana kadarki geçen tehditlere NATO 2.0 dendi. NATO 3.0 ise şu an öngörülemeyen ama varlığı bilinen siber, işte yapay zeka temelli akıllı silah sistemleri, uzay gibi yakın gelecekte karşılaşılması gereken tehdit ve yeteneklere karşı NATO'nun yeniden yapılanması. Bunun Ankara'da olacak olması, aynı zamanda bu işin merkezinin Ankara olacağını göstermesi bakımından da önemli. O yüzden hakikaten yani burada Avrupa ikinci plana düşmüş durumda. Türkiye öne çıkmış durumda ve şu, siz de biliyorsunuz, Donald Trump NATO'yu günaha kadar sevmez.
1: Evet,
3: yani sevmez şimdi, bunu çok net biliyoruz. Buraya niye geliyor? NATO için değil. Peki zirve NATO zirvesi ama Donald Trump NATO için gelmiyor. O zaman mevzu ne Türkiye? Mevzu ne? Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız. Bakın ben bunu birkaç hafta önce söyledim bir yayında, dedim ki yani Donald Trump gelir. Gelecek ve dedim Türkiye için de Sayın Cumhurbaşkanımız için gelir. Sebebi şu, çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın hakikaten liderlik karizması diğer devlet adamları üzerinde bir etki üretiyor. Bunu pek çok yerde gördük. Yani Putin Erdoğan görüşmesine de gittik Moskova'da, işte başka işte şeyde Antalya forumunda vesaire. Hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ciddi bir karizması var ve bu liderlik karizmasını da etkiliyor. Bu da tabii Türkiye'nin avantajı. Ama bir diğer yönüyle de Amerika hegemonik gücünü kaybediyor. Bakın kaybetti artık pek çok yerde. İşte İran Savaşı'nda tökezledi. Şimdi bu tür küresel güçler geri çekilirken en güçlü olanla ortaklık kurmak ister. Tamam mı? Bakmayın Donald Trump'ın tabii ki o işte güzel sözleri falan, ama arka planda da

0: şunu söylüyordu. Ya zaten Kaan projesi işte 2028 Haziran ayında hava kuvvetlerimize, burada bir sorun yok. Ya bunun devamı olarak da işte Donald Trump bu geri kalan motorları Türkiye'ye satışına onay verecek bir anlaşmayı çantasında getirir. Muhtemelen bu işin içinde F-35'ler de olacak. Hal böyle olunca, çünkü bakın yani burada dayanabileceği, tutunabileceği tek kaya bu Avrasya jeopolitiğinde Türkiye kaldı. Yani bunun için de bir şey vermesi lazım. Yani Türk devlet aklı da çıkar çıkar ilişkisine, kazan kazan ilişkisine göre bu süreçleri yönetiyor. Dolayısıyla burada bugüne kadar belki şurada söylenilen pek çok hususu Donald Trump çantasında getiriyor ve burada paylaşacak. Bakın neyden bahsediyoruz biz bir saattir? NATO'dan bahsetmiyoruz. Türkiye-ABD ilişkilerinden bahsediyoruz. Dikkat ettiniz mi bakın? Yani o yüzden bu zirvenin adı her ne kadar NATO liderler zirvesi gibi görünse de bu zirvenin adı aslında Türkiye zirvesi.
1: Hocam NATO Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye için iyi bir pazar değil mi?
0: Evet. Şimdi burada şu teknik özelliklerden bahsedeyim.
1: Bu arada Kaan'ın animasyonunu da getiriyor
0: F-110
1: arkadaşlar.
0: F-110 motoru. Tabii art yakıcısız 17 bin libre, art yakıcılı olarak 29 bin libre güç üretiyor. Bizim ürettiğimiz işte son testleri, hatta test fabrikası açıldı geçtiğimiz günlerde, belki duymuşsunuzdur. TF-35 bin motorunun test fabrikası açıldı TUSAŞ'ta. Bunu da belki gözden kaçmış olabilir, haber edeyim. Burada tabii bu, yani bu ne demektir? Motoru yaptık demektir, tamam mı? Bu yaptık, artık
1: testleri
0: yapılıyor. Yani bunu daha önce de söylemiştik. Şimdi hal böyle olunca mesela karşılaştırdığımızda TF-35.000 art yakıcısız 35 bin libre. Art yakıcısız.
1: F-110 ne kadar?
0: 17 bin libre.
1: 17 bin libre.
0: Bakın, tamam mı?
1: Şimdi çift motor takılıyor buna, değil
0: mi? Çift motor takılıyor. Dolayısıyla
1: 35 binlikten de çift takılınca ne olacak?
0: 70 bin art yakıcısız.
1: Art yakıcıyı aştınız.
0: Art yakıcı yok.
1: Yok.
0: Çünkü art yakıcısız buna ulaşınca artık art yakıcıya gerek kalmıyor. Art yakıcısız olunca ne oluyor biliyor musunuz? Havada termal izi olmadığı için görünmüyor uçak. Anladınız mı? Mesela F-35'ler art yakıcılıdır. İlk kalkışları anında tespit edilirler. Art yakıcıyı kapattıktan sonra görünürlükleri, yani azalır. Radar cross section'ı çok çok düşük seviyeler iner. Ama o arada o kalkış yükseliş anında belli bir irtifaya kadar F-35'ler de görünür. Çünkü havada termal izi bırakıyor. Bizim uçak
1: İran termal arayıcı başlıklı işte omuzuna atan roketlerle etki yaratmıştı.
0: Bizim uçak
1: F-35'lere karşı
0: yerdeyken de kalkarken de görünmüyor. Niye? Art yakıcısız çalıştığı için termal izi bırakmıyor.
1: Bizim F-35'e falan da ihtiyacımız
0: çok
1: yok. F-35 dursun ya. Birilerinin rahatsız bizi olması birilerini rahatsız ediyor.
0: Tabii bazı kıymetli uzmanlar var. Hani işte alınması zararlıdır falan. Ya bakın, Özgür projesinden bahsediyorum. Havelsan'ın. Var olsun, buradan da selam olsun. Türkiye'nin siber gücüdür Havelsan. Havelsan aldı F-35'lerin bilgisayarlarını, attı. Yeni bir bilgisayar ve içerisinde yazılımları milli olan yeni bir bilgisayar taktı.
1: Yani biz F-35
0: yani
1: alsak.
0: F-35'ler gelince önce TUSAŞ'ın bir şeyinden girecek. Havelsan'ın öteki hangarlarından geçip onlara birer istiklal marşı öğrettikten sonra hava kuvvetlerine teslim edecek. Yani bu iş o kadar kolay değil. Artık Türkiye bu teknolojiye sahip. Yani bence bunların bu özgür projesi gibi modifiye edildikten sonra, sistemler millileştirdikten sonra hava kuvvetlerine verilmesinde fayda var.
1: Hocam şimdi işte Kaan uçacak. Uçtu zaten.
0: Söylüyorum. Haziran 2028 efendim. Bunlar belirlendi artık.
1: Envantere girmesi Haziran
0: 2028 ve onunla birlikte de 12 tane Hürjet hafif taarruz uçağı. Toplam 32 uçak hava kuvvetlerine Haziran 2028'de teslim edilecek.
1: Bir şey kalmadı şu an.
0: Ne kaldı canım yani?
1: Hiçbir şey kalmadı.
0: Yani görüyorsunuz yani.
1: Şimdi peki yerli motor. Ama motor diyorlar. çok hoşuma gidiyor bunların takmini. Ama motor. Biz motorda ne aşamadayız? Yani TF-35.000 diyorsunuz. Güçan var. Onu da Milli Savunma Bakanlığı ARGE lansmanını yaptı. Malum çok tartışma konusu da oldu.
0: Siz 42 bin libra.
1: Siz fabrikalara giriyorsunuz, çıkıyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu motorların ne halinde? Kağıt üzerinde mi?
0: Ya şöyle... bu motorun, Türkiye'deki motor, yani uçak motoru projesinin 15 yıllık geçmişi var bakın. Bunun içinde $1.5 milyar devlet zamanında bunun bütçesini ayırmış. Bu arada çok sayıda, sayısını söylemeyeceğim, çok sayıda ilk işte tasarımdan, yani 15 yıl önce

0: tasarlanıyor. Sonra bunu ete kemiğe büründürüyorlar. Yapıyorlar. Çok sayıda motor parçalandı. Kırıldı.
1: Öyle olur.
0: Acımasızca bizimkiler kırdılar bak.
2: Niye kırıyorlar?
0: Şundan. Zorluyorlar motor. Her bir kırılan motordan alınan verilerle bir sonraki prototipi yapıyor. Ama çok sayıda. Ve en son yaklaşık 7-8 motorda hiçbir şey olmadı. O kadar yüksek güç, basınç, dayanıklılık, motor dayandı. Ve en son hale getirdikten sonra işte şimdi bu motorun test edilecek büyük bir tesisi açtılar. Ve şimdi motorun laboratuvar testleri bitti. Aynı Yıldırım Han'daki gibi saha testlerine geçtiler. Şu an saha testlerindeler. Yani motor yapıldı. Sadece bunun sertifikasyon, yani uluslararası sistemdeki kalibre edebilmek için sertifikasyon testleri yapılıyor. Bu da çok sayıda ama. Yüzlercesi var. O yüzden bu bir süre zaman alacak. Ve şimdi havaya çıkacak bu. Dolayısıyla sıfır hatayla çalışılması lazım. O yüzden bir testi bir kere de yapmıyorlar. Belki 20 kere yapıyorlar ki en ufak bir hata olmasın diye. Hakikaten TUSAŞ'ı tebrik ediyoruz.
2: Bu arada TUSAŞ
0: çok hızlı çalışıyorlar.
2: Rüzgar tüneline sahip olan nadir
0: tabii. Ya artık rüzgar tüneli falan laboratuvar testleri onlar. Bakın biri. Onlar laboratuvar testleri. Artık bu motor orayı geçti. Bakın
2: bitti
0: geçti
2: yani.
0: Diyorum. Yer testlerine girdiler. Tamam mı? Yani TUSAŞ hakikaten hızlı çalışıyor ve bunu 2028-2030 dönemine de yetiştirecekler. Ben size söyleyeyim.
2: 2030'da bitmiş oldu.
0: Yani orayı yetiştirme niyetindeler ve gayet de hızlı çalışıyorlar.
3: Komutan peki ABD az önce dediniz ya F-35'in yazılımlarını hepsini değiştiriyoruz yani. O zaman da F-35'ler için ABD buna izin veriyor mu?
0: Yani Özgür,
3: satın aldıktan Özgür, sonra belli bir
0: anladım.
3: Süre...
0: Özgür projesinde F-16'lara izin verdi mi? Sadece blok 30'lara verdi. Diğer blok 50'leri biz kendimiz kaynak kodları olmadan başardık.
3: İşte bu F-35'ler için de hani büyük ihtimalle izin vermeyebilirler.
0: Evet,
3: yani
0: ister versin ister vermesin yani.
4: Çok affedersiniz.
3: Çünkü güncellemeyi kendileri yapıyorlar, bakımını yapıyorlar. Yani,
0: biz bunun için bilgisayar ve yazılımını kendimiz yaptığımızdan itibaren biz kendimiz güncellemesini yapacağız.
5: İlk F-16'lar alındığında Özal Başbakan'dı o zaman. Amerika ile aramızda böyle bir sorun yaşandı ama o sorun aşıldı. Bir kaynak kodu kısıtlamasını kaldırdık. Çünkü oradaki düşman tehditleriyle, dost ülke tehditleriyle bizimki farklılık arz ediyordu. Biz ona göre kendi düşman ve dost tehdidimize göre yeniden yazılımı yaptık. Bu tarihten bu yana devam
3: gibi,
5: ediyor.
3: Şimdi önemli bir husus.
0: Blok 30'da,
3: izin vermezse tamamen boşa gidecek.
0: Öyle değil yani. Bakın öyle değil işte. İlk blok 30'da rahmetli Özel döneminde blok 30'da en 85 modeldir bakın tamam mı? 10 yıl sonra 95'te kaynak kodlarını bize verdiler. Ama blok 50'ler 10 yıl sonrasının ürünleri. Dolayısıyla bunlar için biz izin istemedik. Aldık bilgisayarını koyduk kenara, yeni bilgisayar yapıp takıp uçağa çalıştırdık.
2: Şimdi biz neyi
0: aynısı
2: biliyoruz?
0: Şimdi eğer gelirse tahmin ediyorum ki benim yorumumdur. Aynısını F-35'lere yaparız. Yapacak teknolojimiz var mı? Fazlasıyla var. Bak bunu
2: İngilizler bir belgesel çekti. Bir F-35 pilotu İngiliz kalktı. İşte hazırlıklarını yaptı. İşte giyindi, kuşandı. İşte kaskını aldı falan filan. F-35'in kokpitine geçti, oturdu. Düğmeye bastı. Kod istedi. Kod tutmadı. Uçak kalkmadı. Evet. Yani Amerikalılardan kod almadın, uçuramadığın bir uçak. Evet.
0: Türkiye buna girmez. Ya onu söyleyeyim. Yani o kaynak kodu işini filan bizimkiler hallederler. Eğer Amerika verdi, vermedi biz kendimiz hallederiz.
2: Hocam hiç önemi yok işte. Kaan geliyor zaten.
0: Şimdi bakın eski Türkiye değil.
2: F-35'e hiç ihtiyacımız bakın, yok eski, ama F-35'in hangarda durması bile güzel.
0: Eski hoş. Türkiye değil artık. Velev ki biz bunun kaynak kodlarını olmadan kendimiz aldık ki yaptık bunu. Yani Özgür projesi kaldı. Sadece F-16'lara da yapmadık. Bizim kargo uçaklarına da yaptık aynısını bakın. F-35'i Özgür projesinin bir başka projesiyle de ama benzer bir kargo uçaklarını da millileştirdik. Yani velev ki biz bunu yaptık. Amerika ne yapacak ya? Yapabileceği bir şey yok. Bunu çünkü yapabilecek teknolojimiz var. Dolayısıyla bu konuları bildikleri için Türkiye'yi artık dayatmada bulunamıyorlar. Bunu çok net söyleyebilirim.
2: Hocam şu çok önemli bir husus. Üretim kapasitesi. Şimdi biz duyuyoruz. Hatta arkadaşlarımız Barkos'unu da hazırladılar. Kaan'ı bekleyen, dört gözle bekleyen dost ve kardeş bir sürü ülke var.
0: 8.
2: Yani
0: 8 ülke şu an projede yer almak için müracaat etmiş durumda.
2: Gelse de alsak, envanterimize katsak, hatta mümkünse Türkiye ile birlikte üretsek, üretimde yatırımcı olsa, işte Endonezya, İspanya, Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır, Katar, Azerbaycan,
0: kaçmış?
2: Malezya, Suriye.
0: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bak
2: 9.
0: Suriye'yi en son eklemişler.
2: Evet.
0: Bu 8'di. Bir hatırlıyorum. Şimdi Suriye de eklenmiş. Ve bakın bir uçak üretilmeden satış sözleşmesi yapılan tek uçak bizimki.
2: Evet.
0: Bakın
2: peki,
0: tek
2: hocam,
0: uçak yani.
2: Peki hocam kapasitemiz şu anda
0: 40 tane buraya verdik yani.
3: Çok iyi.
2: Ne olacak? Ne kadar artırılacak? Çünkü bize lazım Kaan. Envanteri doldurmamız lazım. Hangarları doldurmamız lazım Kaan. Bu ülkeler de istiyor. Onlara da lazım dost ve kardeş ülkeler. Onlar da Kaan'ın avantajlarından faydalansınlar. Caydırıcılığını yaşasınlar. Öyle değil mi? Biz ne kadar üretebiliriz Kaan'ı? Bu kapsamda hangi yatırımlar yapılıyor? Yılda kaç Kaan üretebilecek noktaya geleceğiz? Hangi vadede?
3: Buyurun. Şu soruyu da ekleyebilir miyiz? Tabii, özür bilerekten. 750 milyon dolarlık bir sözleşmeden bahsediliyor. Kaç tane Kaan'a yetiyor yani ilk etapta?
5: Gelen motorlar mı diyorsunuz?
3: Evet. Ha.
0: Ya onun tabii sayısını tam bilmek mümkün değil ama şöyle bir paket var. Yani milli motor üretilene kadar bir hesaplaması var onun. Kaç tane ihtiyacımız varsa bunu rakam olarak söylemem çok doğru değil ama şunu söyleyebilirim. Biz bu satın alma talebinde bulunduğumuzda belirlenen rakam Kaan uçağı motoru yapılıp motora takılıp Kaan uçağı uçana kadarki ihtiyacımızı karşılayacak kadar motor. Tamam. Ha, bunu şu rakamda, bir de sadece o kadar da değil, bir miktarda işletme yedeğini olarak elimizde tutacağız. Dolayısıyla rakam da çok önemli değil ama sonuçta biz bu Kaan projesini kesintisiz bir şekilde, pürüzsüz şekilde yürütebilecek kadar bize gelecek efendim. Yani hesaplaması da bu şekilde olduğunu söyleyebilirim.
2: Hocam,
0: hani şu 750 milyon dolarlık motor alalım değil yani. Bizim şu kadara ihtiyacımız var, bu kriterlere göre fiyatı da 750 milyon dolar tutuyormuş. Bize bunu verin, satın. Şimdi anladığımız kadarıyla bu olacak yani.
2: Araya gideceğim hocam. Üretim kapasitesi ne olacak?
0: Ya şöyle, onu da çok yılda söylemem kaç doğru değil. Biliyoruz ama şunu söyleyebilirim. Önce bizim kendi hava kuvvetleri tabii, ihtiyacımız. Evet. Diğer ülkelerle yapılan görüşmelerde de bizim hava kuvvetleri ihtiyacımız karşılandıktan sonraki takvimde projelendiriliyorlar.
2: Yılda kaç tane üretebilecek noktaya geleceğiz?
0: Yeterince
2: peki. Mete'nin de ekleyecek. Çok yani, kısa ama lütfen Mete.
1: Kısa şu, yani bunun bir hem ihraç versiyonu hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılacak versiyonu olacak muhtemelen ama Hadi Bey'in sorduğu soruda da bu F-110'lar zaten hem prototipte hem de deneme uçuşlarında kullanılıyordu. Zaten sizin anlattığınız meselede motor da o tarihlere kadar geliştirileceği için bu F-110'lar gelenler muhtemelen prototipler, yeni yapılacak versiyonlarında kullanılacak olan motorlar.
0: Ya hesaplaması yapıldı. Evet, yani, ne kadar ihtiyacımız var bizim milli motoru yani, Kaan'a takıncaya kadar kaç tane Kaan uçağı için kaç tane motor ihtiyacımız var? O kadar adet belirlendi ve şey yaptık. Neydi o? Bunu satın almak için talepte bulunduk.
1: Şunu söyleyeyim. Kaan'ı onayla. Türkiye NATO ekosistemine bunu eklemlettiği zaman, bu mühimmatları ya da diğer savunma ekipmanını eklemlettiği zaman, bakın bundan sonra bir yaptırım getirmek isteyen varsa artık ittifak olarak NATO'ya yaptırım uygulamak doğru anlamına gelir. O yüzden artık 7-8 Temmuz'dan sonra
0: kalmadı yani.
1: Herkes evet, ayağını denk alacak.
0: Evet.
1: Çünkü Türkiye NATO'nun stoklarını tazelemeye başladığı zaman siz Türkiye'ye en ufak bir yaptırım getirirseniz NATO'ya yaptırım getirmiş
2: depolar
1: olursunuz.
2: Depolar boş kalır.
1: İşler
2: depolar
1: değişiyor artık Temmuz'un evet, başından sonra.
0: Dengeler değişiyor.
2: Peki.
0: Artık Türkiye zirvesi.
2: Rusya-Ukrayna arasında neler yaşandığını konuşmaya başlayacağız. Geçtiğimiz hafta yine bir Perşembe akşamı arka plan programında Ukrayna'nın Rusya'nın 500 kilometre içerisine kadar İHA'larıyla büyük bir saldırı gerçekleştirdiği, Moskova'ya kadar ulaştığı evet, ve oradaki Moskova'nın hemen hemen bütün ihtiyacını karşılayan petrol rafinerisini vurduğunu görmüştük. Evet. Vurduğunu görmüştük.
0: Tesis devre dışı kaldı şu an.
2: Eray Hocam, bu sefer 1500 kilometre derinliğe kadar giren bir saldırı gerçekleştirmişler. Başkurdistan'da Ufa bölgesinde iki santralin vurulduğuna dair bilgiler var. Bu görüntüler Kırım'dan. Kırım en yoğunluklu olarak hedef alınan noktalardan biri Ukrayna tarafından şu anda. Bunlar da, bu bekleyen araçlar da benzin kuyruğundalar. Kırım'da benzin istasyonlarında benzin kalmadı. Moskova'dan gerçekleştirdiğimiz yayınlarda da muhabir arkadaşımız Akşin Kişiyev günlük 20 litre benzinle benzin alımının sınırlandırıldığı bilgisini vermişti. Karneyle evet, benzin. Yani
1: Kırım'da da öyle.
2: Petrol, doğalgaz devi olan Rusya'da karneyle benzin dönemi başladı. Bunların da Çin'den Rusya'ya petrol sevk eden tankerler olduğu söyleniyor. Yani Çin'den petrol alır vaziyete geldi artık Rusya.
0: Evet, işte savaşın asimetrik yönünü burada görüyoruz. Yani elin

0: Sizde şeyve olabilir, petrol olabilir ama bunu kullanamazsınız. Kullandırtmıyorlar yani. Bu anlamda Rusya'nın, dikkat edin, özellikle petrol tesisleri hedef alınarak Rusya içerisinde bir petrol krizi, enerji krizi oluşturmak için büyük bir gayret var Ukrayna tarafından. Tabii tam da böyle, dikkat edin, İran savaşı ateşkese döndüğünde Ukrayna Savaşı'nda hareketlenme görüyorsunuz.
1: Hocam yani. Moskova vuruldu, Kırım vuruluyor, Baş Kurdistan'da Ufa vuruluyor. Yani evet. 1500 kilometre evet. derinliğe kadar İHA'larıyla saldırabiliyorlar.
0: Bunlar aslında intikam.
1: Bunlar da son görüntüler.
0: İntikam saldırıları.
1: Biraz sesle verelim mi arkadaşlar? Hakikaten çok enteresan.
2: Bu
1: 38 hedefi gün içerisinde vurduğunu ilan etti Ukrayna ordusu, Kırım'daki, sadece Kırım'daki. Görüntüleri de yayınlıyorlar. Hakikaten çok dikkat çekici bir hale geldi iş. Yani daha önce biz bunu işte İran için kullanıyorduk. Zaman zaman İsrail için kullandık. Hava sahası resmen kevgire dönmüş durumda
0: evet.
1: Rusya'nın.
0: Yani şu an Rusya'nın özellikle alçak irtifa hava sahası korunmuyor, öyle diyelim. Yani çok korunmuyor artık. Yani 1500 kilometre derinliğe Ukrayna'nın gönderdiği İHA'lar, SİHA'lar gidiyorsa ki çoğu kamikaze saldırı yapıyor.
1: Evet, evet.
0: Yani burada 1500 kilometre, bakın yani bir sistem görmese diğerinin görmesi lazım. Hani aldığımız bilgiler de Ukrayna o örümcek ağ operasyonundaki gibi tırlarla göndermemiş bunları. Doğrudan Ukrayna'dan göndermiş yani. Evet, bu menzil içerisinde kapasitesi 2000-2500 kilometreye kadar uzanan SİHA'lar Ukrayna'da var. Bunları gönderiyorlar.
1: Evet.
0: Ama bunu Rus hava savunma sistemleri nasıl görmüyor? Hakikaten bu büyük bir şey ve bakın, savaşın 4. yılında Rusya enerjide bir krize doğru gidiyor. Enerji krizi yaşamaya başlıyor. Yani bilemiyoruz tabii Çin'den. Şimdi Çin'de petrol yok. Yani
1: hocam,
0: Çin'in 1,5 milyar varillik depolama...
1: Güncel görüntüler. Kırım'dan bu görüntüde. Evet. Kırım'daki bir tesis, depo vurulmuş evet. vaziyette. Yani evet. Harlı harlı.
0: Gene
1: yani.
0: Enerji ile ilgili gördüğümüz kadarıyla evet. yani bu çıkan siyah dumanlar petrol yanması neticesinde oluşan dumanlar. Yani burada Ukrayna asimetrik çalışıyor. Düşman, yani kendine, yani Rusları düşman olarak gördüğü için söylüyorum. Rusların harp gücünü değil, enerji altyapısını vuruyor bak. Yani o enerji altyapısı çökerse Rusya zaten harp etme kabiliyetini yavaş yavaş en azından doğu cephesinde, işte düzeltiyorum, batı cephesinde, yani Ukrayna cephesinde kaybetmeye başlar.
1: Geçen hafta Moskova.
0: Evet. Böylece Rusya'yı bir ateşkese zorlama noktasında bir gayret var. Peki bu gayret sadece Ukrayna'nın eseri mi? Tabii ki hayır. Şuna bağlamak lazım. Demin de söyledim. Ne zaman İran savaşı ateşkese dönse Ukrayna cephesinde saldırı yoğunluğu artıyor. Rusya'ya yönelik saldırı yoğunluğu artıyor. Neden? Aslında bir anlamda da cezalandırma saldırıları yapmaya çalışıyor Ukrayna ve arkasındaki güçler. Kim? ABD ve Avrupa. Ne yapmaya çalışıyor? Sen misin İran'a destek veren Rusya? Rusya'nın istihbarat desteği, GNSS dediğimiz küresel konumlama uydu desteği verdiği, teknik istihbarat desteği verdiği biliniyor. En basit haliyle mutlaka başka silah sistemleri falan desteği de var. Dolayısıyla burada Rusya'yı asimetrik olarak zor durumda bırakacak saldırılarla, asimetrik saldırılarla savaşı terk etmeye zorluyorlar efendim.
1: Şimdi benzer saldırıları, İHA'lı saldırıları ve hava saldırılarını uçaklar marifetiyle Rusya da yapıyor. Yani evet. Rusya'nın eli armut toplamıyor.
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Bunu özellikle vurgulayalım ama Rusya'nın derinliklerine bu saldırıları gerçekleştirebiliyor olması Ukrayna'nın konuşmaya değer, yoksa Rusya zaten Ukrayna'nın her noktasına saldırıyor. Bunu vurgulamakta fayda var. Ama İşte Ufa petrol rafinerisi 1500 kilometre uzakta cephe hattına. 1500 kilometre. Hocam bu derinliğe yönelik bir saldırıyı nasıl gerçekleştirebiliyorsun? Evet, yani. Bir iki insansız hava aracını yollarsın. Evet yollarsın.

0: Bunlar mutlaka tespit edildi.
1: Evet, 1500 kilometre büyük bir mesafe.
0: Bunun çoklu sürü İHA marifetiyle yani, yapılması lazım
1: Ukrayna,
0: ki bazıları
1: Harkov,
0: hava savunma
1: Rusya
0: kapasitesine geçebilsin.
1: Mesafenin 3 katı. Bakın Harkov, Moskova 500 kilometre.
0: Evet.
1: Bu Ufa, Rus, Harkov, Moskova arasındaki mesafenin 3 katı yani. Şimdi bir de SİHA'lar tamam düşük irtifada giderler ama düşük süratte giderler.
0: Evet.
1: Yani yaklaşık saatte 200 kilometre. Şimdi 1500'ü 2'ye bölerseniz yani en az birkaç saatte gidiyorlar burayı. Hani bunu Rus hava savunma sistemleri, radarlar nasıl görmüyor? Rus uyduları nasıl görmüyor? Bu ayrı bir teknik konu. Yani burada tabii yorum zorlayarak yorum yapabiliriz. İşte elektronik harp uygulanıyor vesaire. İşte ne bileyim istihbarat, karşı istihbarat, teknik istihbarat.
0: Hocam ama 1500 kilometre işte, bu evet. Arası uçsuz i̇şte bucaksız bu, bozkır. Tamamen Rus hakimiyetinde olan bir yer. Yani siz hani ajanlar marifetiyle şehirlere sızmış
1: yok,
0: olsanız
1: mutlaka
0: orada
1: burada,
0: bir takım
1: işte, Banu Hanım geçerken Rus halkı tesisat, görmüştür bunları. Ben size söyleyeyim. Çünkü düşük irtifadan gidiyorlar. Yani yüksek irtifadan gitmiyorlar. Göz mesafesinde uçuyorlar. Ya biriniz telefon edin KGB'ye falan değil mi yani?
0: Hocam buralar uçsuz bucaksız bozkır.
1: Ya, bak, yol, ne
0: bile
1: diyorum
0: yok,
1: yani.
0: Yol bile yok.
1: Mutlaka burada hani düz alan dediğiniz gibi dağlık olmadığı için mutlaka radar sistemlerinin bunu görmesi lazım. İşte Rusların oturup düşünmeleri lazım, çalışmaları lazım. Neden bu kadar mesafeyi bu dronlar gidiyor da onlar göremiyor? Hakikaten bunu bu şey çok dikkat ede. Bir şey söyleyeyim
0: tabii,
1: de.
0: Tabii
1: ya
0: hocam,
1: bu tabii Rus istihbaratında bir zafiyetidir bakın. Yani şimdi şu tablo Rus istihbaratında bir zafiyetidir. Rus, özellikle Rus teknik istihbaratının zafiyetidir. Rus teknik radar sistemlerinin, uydu sistemlerinin de zafiyetidir. Ya hiçbir şey olmasa uydudan görürsünüz yani. Hani uydudan görürsünüz. Yani göremiyorlarsa bir şey var.
0: Az
1: bir
0: önce verdik
1: var.
0: Binaların arasından seyir halinde.
1: Ya
0: burası UFO.
1: Bakın
0: UFO.
1: Ne dedim size?
0: 1500 bunlar kilometre geçerken, uzakta olan yer az önceki yerdi.
1: Ya bunları geçerken halk görmüştür. Bakın
0: hocam,
1: yani.
0: Görmüşlerdir. Bunun sesini yani. Açabilir miyiz arkadaşlar? Bu görüntünün sesini açalım. Bu enteresan bir görüntü. Şimdi İnsansız hava araçlarının sesi olduğu gibi gözüküyor. Şimdi şu binanın arkasına geçtiği zaman duyuyor musunuz? Tüfeklerle ateş ediyor.
1: Evet. Tüfeklerle dedim ya bunu bakın bu 1500 kadar mutlaka görenler yani yüzlerce kişi görmüştür. Yani hiçbir şey olmasa bunlar niye bildirmiyorlar ya bir tane UFO geçecek, İHA geçiyor buradan filan diye. Yani mutlaka Rusya'nın hakikaten bu istihbarat konusunda işte Örümcek Ağı operasyonu olsun, Moskova'nın içindeki, Moskova şehir içindeki tesisin vurulması. Ya bunlar Rus istihbaratında ciddi sıkıntılar olduğunu gösteriyor.
0: Hocam sırf istihbarat değil ki karşı koyma kapasitesinde de çok ciddi bir zafiyet var. Yani siz eğer kentinizin içerisinde binaların arasında seyreden hem de hacimli bir insansız hava aracı, kamikaze insansız hava aracı gezerken tüfeklerle önlem almaya çalışıyorsanız eyvah eyvah.
1: Evet, işte bir alçak irtifa hava savunma sistemleri bakımından Türkiye dünyada en üst seviyede bak. Yani bir tane Korkut olsa burada evet. Şimdi bir tane drone yaklaşamaz yani.
0: Evet.
1: Dakikada 1100 mermi.
0: Dinleyelim hocam.
1: Tabii.
0: Bakın, bakın. Duydunuz değil mi?
1: Silahsız. İşte piyade tüfekleriyle darbeli atış yapıyor. Piyade tüfeklerin, bak niye? Piyade tüfeklerin menzili içinde çünkü. Baktığın zaman nereden anlıyorum? Bakın binanın yarısı boyunda gidiyor. Yani o binanın yarısı boyu da 100 metreyi bulur bulmaz yani. Hadi 150 metre olsun. Piyade tüfekleriyle hava hedeflerine karşı yaklaşık 200-300 metreye kadar atış yapabilirsiniz.
0: Şimdi bu tabloya dair değerlendirmelerini alayım misafirlerimi. Kimden başlayalım? Mete Bey sizden başlayalım.
2: Şimdi Ukrayna uzun bir süredir Rusya içerisinde ve işgal altında bulunan toprakları içerisindeki Rus askeri varlığına karşı özellikle yakıt tedarikini kesebilmek için bombardımanlar düzenliyor. Fakat burada özellikle 1-2 sene öncesinde Kursk bölgesinden, Sumi bölgesinden Rusya toprakları içerisine sızan Ukrayna istihbaratı görevlerini de hesaba katmamız gerekiyor. Neticede burada Rusya toprakları içerisinde suikast düzenleyebilen, Rus generalleri dahi suikastı ortadan kaldırabilen bir Ukrayna istihbaratının varlığı
0: ama
2: da söz
0: konusu. Herhalde Başkurdistan'a kadar gitmediler 1500 kilometre.
2: İhtimal olarak onu da değerlendirmek lazım. Neticede içeride çok ciddi bir sızma var o bölgeden. Fakat burada Bu sadece Rusya toprakları içerisinde değil, daha uzun mesafeli de Sibirya'ya kadar

0: uzanan bir hatta artık Ukrayna müdahale edebiliyor. Çok uzun menzilli müdahale edebiliyor. Ama ağırlıklı olarak Ukrayna içerisinde, örneğin Kiev bölgesinde artık Rus işgali altındaki topraklarda dahi Rusya karne ile benzin dağıtımına geçti. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Bir kez altını çiziyorum. Çünkü bu önümüzdeki sonbaharda zeminin, toprağın sertleşmesiyle beraber olası büyük bir Rus saldırısının altyapısını kırmaya çalışıyor. Daha açık bir dille söyleyeyim. Rus savaş makinasının benzin bulamayacak ve kıpırdayamayacak hale getiriyor. Bakın burada sadece bunların tanklar, savaş uçakları vesaire bunların beslenememesi Rusya'nın Ukrayna'ya olan artık saldırıları sadece füzeyle, oreşlik varsa ki o da kısıtlı sayıda kaldığı söyleniyor Rusya'yı takip edenler tarafından, Rusya'yı hareket edemez hale getiriyor. Ama bununla birlikte bu İHA saldırılarının kapsamı muhtemelen genişleyecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin özellikle son haftalarda Belarus'a yönelik yaptığı uyarıları bir ciddiye almak lazım. Çünkü burada nükleer silahlarının Rusya'nın Belarus'a kaydırılması, aynı zamanda burada röle istasyonları, sinyal istihbarat, elektronik harp sistemleri konuşlandırması ve işin daha ilginç tarafı Ukrayna'ya düzenlenen bombardımanların birçoğunun Belarus topraklarındaki Rus askeri varlığından kaynaklı, yani Belarus topraklarından kalkan uçaklarla ya da hava gücüyle yapılması ya da füzeler tarafından yapılması Zelenski ya da Kiev yönetimini öfkelendirmiş. Hı hı. Önümüzdeki gün ya da haftalarda ki muhtemelen NATO zirvesi öncesi Ukrayna ordusunun Belarus'taki Rus askeri varlığına karşı bu gördüğünüz saldırılar gibi kamikaze insansız hava saldırıları olabilir ve muhtemel gözüküyor. Yani cerrahi denen hassas Rusya'nın Belarus'ta canını acıtacak saldırılar düzenleme ihtimali var. Zelenski sürekli olarak birkaç gündür...
1: Ama Rusya'da diyor ki bizim Belarus'la askeri ittifakımız var. Ona saldırılması halinde işte, biz işte 11. madde falan filan nükleer seçeneği bile gündemimize alabiliriz.
0: Yani maliyeti sadece Rusya değil, Rusya ile ittifak yapanların da ödeyeceği aslında çok ciddi tartışılması gereken bir seçim içerisinde Zelenski. Eğer bu emri verirse muhtemelen NATO zirvesi öncesi tekrar ilgiyi ve NATO'nun burada olması gerektiği ya da Ukrayna'nın NATO'ya ne kadar ihtiyacı olduğu ya da NATO'nun Ukrayna'ya ne kadar ihtiyacı olduğunu sorgulatabilecek böyle bir hamle yapma olasılığı var. Hı hı. Çünkü birkaç gündür özellikle Belarus'a yönelik Kiev yönetiminden çok sert eleştiriler geliyor. Evet. Ve Zelenski gene ifadesinde ya da beyanatlarında bu Belarus'a yönelik Rus askeri varlığına yönelik gene yakıt tankları, depoları vesairenin hassas bir şekilde vurulabileceğini ima eden cümleler kuruyor. Yani biraz önce konuştuğumuz bu Rusya haritası dışında muhtemelen bir de Ukrayna'nın hedefinde Belarus var gibi gözüküyor resmi söylemlere bakarsak.
1: Sayın Selvi, zannediyorum Zelenski de gelecek NATO zirvesine misafir olarak. Öyle bir ihtimalden
2: yani
1: bahsediyor.
2: NATO zirvesi gerçekten Eray Komutan'ın söylediği gibi bir Ankara zirvesine dönüşecek. Yani NATO 3.0 olayının temelleri Ankara'da büyük ölçüde attırılacak, içi doldurulacak. Buradaki olay da tabii şimdi Rusya'nın oreşnik füzeleri falan var ama çok düşük maliyetli dronlarla, İHA'larla, SİHA'larla Moskova'yı bile vuruyorlar. Birkaç defa oldu. Hatta Rusya'nın içinde o kamyonların kasaları açıldı. İHA'lar havalandı, dronlar havalandı, vurdu. Her savaş önemli dersler çıkarılmasını sağlıyor. Yeni savaş konsepti demek ki bu. Ama Rusya bunu daha anlayamamış. Biraz önce komutanım da ifade etti. Ya 400-500 kilometre gidiyor bunlar ama sen elin kolun bağlı bekliyorsun ve tüfeklerle bunlara karşı koymaya çalışıyorsun. Bu Rusya'nın karizmasını yerle bir etti.
1: Evet.
2: Yerle bir etti. Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojisinde öncü olması bu açıdan çok çok kıymetli. Yeni savaş konseptinde artık bunlar geçerli olacak. Ayrıca drone ve İHA savunma sistemleri de Türkiye açısından işte Korkut'un devreye alınması kıymetli. Bunları süratle geliştirmemiz lazım. Hepimiz için artık dünyada savaşa girmeyecek ülke, savaşmayacak ülke, vurulmayacak ülke diye bir şey kalmadı. Her yerde her şey olabilir. Bizim de buradan dersler çıkarmamız lazım. Yani Putin'e söylüyoruz ama bizim de dersler çıkarmamız lazım. Herkesin çıkarmamız lazım.

0: olması lazım.
1: Bir de şunu söyleyeyim.
2: Biz tedbirli İstanbul olsun. Ukrayna, kendi ürettiğimiz dronların kopyalanması ve benzerlerinin üretilmesi ihtimaline karşılık hava savunma sistemlerini de önceden yapmışız.
1: Şunu demek lazım ama şunu da bakın belirtmemiz lazım. Ukrayna savaşında Rusya zor durumda kalırsa İran savaşının yeniden başlama ihtimali de artar.
2: Tekrar edin lütfen.
1: Evet. Yani Ukrayna'da Rusya zor durumda ya da baskı altında kaldıkça İran savaşının tekrar başlama ihtimali de artar. Onun üzerinde de arttırıcı bir baskı yaratır. Çünkü Rusya hiçbir zaman tek cephede savaşmak istemez. Ya kuzeye doğru savaşı genişletip işte 1340 kilometre, şu anki savaştıkları cephe 1974 kilometre, yani yaklaşık 2000 kilometre. Ya savaşı kuzeye doğru yayıp cepheyi genişletip sadece Ukrayna değil çok alanda savaşı sürdürme, ya da bununla paralel olarak bir başka cepheden ABD ve Avrupa'ya ders verecek başka bir cephe açmak. Bu da en kolay İran gibi görünüyor.
2: Evet, şimdi
1: yani bunu neden söylüyorum? Bunu bir yorum yapıyoruz. Evet ama yani şimdi Rusya'nın İran savaşında, İran-ABD savaşında İran'a müthiş bir desteği olduğunu biliyoruz. Çin'in İran'a müthiş bir desteği olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bütün dengeler birbiriyle bağlantılı.
2: Şimdi kuzey dediniz. Kuzey başlığını açalım birazdan.
1: Açalım.
2: Mesela Baltık da bir takım hazırlıklar var. Bunlar artık haberlere de konu oluyor zaten. Mark Rutte yaklaşık 2 senedir savaş geliyor, savaş geliyor. 2030'a hazırlanmamız lazım. Savaş geliyor, savaş geliyor. Savaş kimle geliyor? İşte Rusya ile Avrupa'da savaşma potansiyeli olan bir savaştan bahsediliyor. İşte o son açıklamalarından birini biz barkomuza taşıdık. Avrupa Rusya ile savaşa hazırlanıyor. Kim hazırlatıyor Avrupa'yı Rusya ile savaşı? Sen hazırlatıyorsun. Mark Rutte için söylüyorum bunu. 2030'a kadar olası savaş senaryoları konuşuluyor. Avrupa'daki seçkinler bizimle savaşa hazırlandıklarını gizlemiyorlar bile. Buradaki atıf Mark Rutte başta olmak üzere bazı Avrupalı liderlere, Kiev yönetimi çatışmaların sürmesini istiyor diyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. Yani 2030'da bu savaşı kim çıkartacak? Ya da Rusya cepheyi büyütmek ve kendi ana karasında bir rahatlamayı sağlamak için başka bir adım mı atacak? Bunu da konuşalım. Siz İran dediniz ama Baltık.
1: Tabii. Bakın ne oldu?
2: Bölgesi de diken üstünde.
1: İran ABD savaşı ne oldu? İran Orta Doğu Savaşı'na döndü. İran her yeri vurmadı mı? Her yeri vurmadı mı?
2: Evet.
1: Şimdi bakın aynı, yani yıpratma savaşlarının iki tane etkisi olur. Bir, cephe genişler. İki, konvansiyonel sistemlerin dışında başka yöntemler, asimetrik yöntemler güç kazanır. İşte SİHA'larla gidip enerji tesislerinin vurulması. Şimdi o enerji tesisleri vurulunca ne oluyor? Halk enerjisiz kalıyor yani. Enflasyon yükseliyor, ekonomik sıkıntılar oluyor. Tabii ki harbe, cepheye de etkisi olur ama asimetrik yönden birbirine düşman unsurların, rakip unsurların birbirini yıprattığı bir savaşa dönüşüyor. Dolayısıyla biz her zaman söylüyoruz. Yani Rusya-Ukrayna savaşının bir Avrupa savaşına dönüşme ihtimali var ve bu cephe genişlerse de kuzeye doğru genişler diye.
2: Hocam, Telegraf'ın haberinin bazı başlıklarını buradan barkomuzdan okuyalım. Ardından analiz ekranına gidelim istiyorum. NATO Baltık Denizi'nde savaş hazırlığı yapıyor. The Telegraph gazetesi. Bölgedeki stratejik adalar savunma merkezine dönüştürülüyor. Baltık küresel bir karşılaşmanın yeni merkezlerinden biri olarak görülüyor diyor The Telegraph gazetesi. Buyurmaz mısınız? Tabii. Analiz ekranımıza gidelim. Çünkü
1: bakın aynı şeyleri söyledik. Bak bir dakika önce söylediğimiz şey Telegraf söylüyor. Yani burada savaşın kuzeye doğru yayılma ihtimali neresi? Finlandiya, İsveç hattı. Peki burada ne var? Baltık Denizi. Baltık Denizi 50 metre. Çok da sığ bir deniz. Yani bu adalar tabii neden önemli? Çünkü şunu anlamak lazım. Burada özellikle şunu şey yaparsanız St. Petersburg Körfezi Rusya'nın Baltık Denizi'ne çıkabildiği tek yer. Ve burada bir donanması var. Rus donanması var.
2: Moskova başkentini koruyamayan oradaki donanmayı nasıl koruyacak hocam?
1: Hayır, donanmayı korumayacak zaten. Donanma hareket yapıp daha doğrusu Rusya üzerindeki baskıyı, merkez üzerindeki baskıyı azaltacak bir hamle yapabilir. Bunu önlemek için de işte bu bölgelerde aslında Avrupa tertibat almaya çalışıyor. Çünkü bakın Rusların açık denizlere çıkabileceği tek yer burası. Yani burası da nereden bağlı? Danimarka Boğazı'yla. Bakın şurası Danimarka.

0: dakika. Tam da şu bölgede Rus donanmasının, Baltık donanmasının önü kesiliyor.
1: Hocam orada kaç parça donanma varsa orada kilit.
0: Evet, kilit.
1: Orada kilit, evet, yani o hiçbir, evet, şey yapamaz.
0: Yapar.
1: Yapar mı?
0: Yapamaz diye olur mu? Yapar.
1: Ne, nükleer, ne yapar?
0: Nükleer denizaltılarında bir sürü şey var. Yani Rusların Baltık donanması Karadeniz donanması kadar güçlü. Yani niye?
1: Karadeniz'de donanma mı kaldı? Hepsini batırdılar. Yani hepsini batırmadılar.
0: Yok,
1: tabii
0: canım,
1: değil.
0: Yani bazı gemiler vuruldu ama yani şimdi Rusların orada şeyi var, gemileri var. Ama tabii ne var? Türkiye Montrö'yü uyguladığı için Karadeniz'de istikrarı sağlamayı başardı. Evet. Bu da tabii Rusya'nın güneyden stratejik kuşatılmasını önlediği için Rusya'nın stratejik güvenliğine de katkı sağladı.
1: Hocam yaklaşık
0: orada bir denge var.
1: Yaklaşık 3 yıl önce bu Finliler ve Avrupalılar başladı bu sınır hattına hendek kazmaya. Hendek kazdılar.
0: Şu 1340 kilometrede kaç tane havaalanı var biliyor musun?
1: Bilmiyorum hocam.
0: 20 tane.
1: Ne diyorsunuz?
0: Evet, 20 havaalanı yapmışlar buraya bak.
1: Ejderha dişi diye bir şey koydular. Evet, 20, tank paletlerinin arasına sıkışsın da paletler sıkışıp kalsın diye.
0: Çünkü
1: size bir şey soracağım. Bu hazırlığı niye yapıyorlar?
0: Sebebi şu.
1: Yani tankla girecek mi hakikaten Rusya buradan? Kiev'e girememiş adam Finlandiya sınırından Finlandiya'ya girse ne olur?
2: Düz toprak orası.
1: Şimdi daha mı rahat?
2: Engebeli değil ki dümdüz.
1: Ama tamam, Kiev'e giden yol da dümdüzdü.
2: Arazi olarak da dümdüz. Yani tankların ya da zırhlı birlikler için orası en uygun alan.
1: Diyelim ki geçti karşıya Finlandiya tarafına, ne olacak? Ne elde edecek?
2: Zaten NATO'nun kendi belgelerinde de var. Orası zaten bir tehdit unsuru. O yüzden NATO'ya alındılar. Ama burada ben Estonya, Letonya, Litvanya, yani buralar daha tehlikeli yerler.
0: Şöyle
2: ben onu söyleyeyim. Şöyle, Estonya'da mesela Rus nüfusu var Narva bölgesinde. Hı. Narva'daki Rus nüfusunu aynı Ukrayna'da yaptıkları gibi Rus halkının haklarını koruyoruz, eziliyorlar deyip orada da aynı benzer senaryo Rusya yapabilir yani.
3: Estonya'da da gerçi para toplamışlardı değil, evet, mi? Ordularını güçlendirmek için yardım toplamışlar.
2: En zayıf halkaları Estonya, Letonya, Litvanya.
0: Şimdi efendim,
1: evet hocam,
0: neden Rusya-Ukrayna savaşı başladı ve bitmiyor?
1: Bitmiyor.
0: Evet, sebebi şu. Rusya stratejik olarak kuşatılmış durumda. Rusya bir iç devlet haline getirilmiş durumda. Batı'dan Avrupa tarafından çevrilmiş durumda. Senin de biraz önce belirttiğin gibi tek çıkış, denizlere çıkış kapısı St. Petersburg Körfezi. Hı hı. Bakın her taraf Avrupa. Kuzeyde buz var.
1: Evet.
0: Hareket edemiyor. Doğuda Japonya denizi var. Orta Doğu ve Akdeniz'e, okyanuslara çok uzak. Yani dolayısıyla hani baktığımızda Ruslar tek çaresi Avrupa üzerinden açık denizlere ulaşmak. Yani başka bir stratejik hamle görmüyorlar. O yüzden bu savaşı başlattılar. Aslında Rusların stratejik hedefi Ukrayna, Polonya üzerinden Almanya'yadır. Bakın. Yani bu savaş, o yüzden dikkat edin, bütün ülkeler içerisinde en çok endişelenen, tedirgin olan Polonya ve Almanya'dır.
1: Evet, doğru. Evet. Doğru.
0: Neden? Çünkü bu biliyorlar ki aslında hedef kendileri. Niye? İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar Rusya'ya nereden girdi? Polonya-Ukrayna hattından girdi. Yani stratejik mihver burası. O yüzden Ruslar burayı bırakmıyor. Ve bu kuşatılmışlık halini eğer devam ettirirlerse bir süre sonra Rusya iyice bir iç devlet haline gelecek. Deniz bağlantıları olmayan bir iç deniz haline gelecek. Tek deniz bağlantıları Karadeniz kalacak yani.
1: Tamam hocam, anlıyorum ben sizi. Hı-hı. Ama yani Belarus'tan tankları soktu Putin. Kiev'e doğru bunları yürüttü. Ne oldu? Onlar Baltık'a saplandılar, kaldılar,
0: tabii, durdular.
1: Durdu. Yani
0: duracaklarını söylemiştik o zaman da durdular.
1: Söylemiştik, durdular. He. Şimdi bunu yapmamışsın. Şu anda Ukrayna kendini geliştirmiş, kendisi bile İHA üretir hale gelmiş. Savaş ortamında,
0: evet,
1: dahi.
0: Doğru.
1: Aynı zamanda dışarıdan da İHA alıyor. Ciddi manada bir silah ve mühimmat akışı var. Yok denemez, var. Ve tabii, bunlarla Rusya'nın içerilerine doğru saldırılar yapmaya başladı.
0: Kursk bölgesine girdiler ya.
1: Ya girdiler, bir miktar bölgeyi, evet, ele geçirdiler. 1500 kilometre ötedeki Başkurdistan'daki petrol rafinerilerini, iki petrol rafinerisini vurabilecek kapasiteye sahip.
0: Örümcek
1: sen bunu engel
0: operasyonuyla
1: olamıyorsun. Vatandaşına benzin satamıyorsun. Millet benzin kuyruklarına girmiş Kırım'da. Belki kaçmak isteyecekler önümüzdeki süreçte. Kırım içerisindeki mevcutta olan, daha önce beach partilerde eğlenen Ruslar belki Rusya'ya, ana karaya kaçmaya çalışacaklar.
0: Oradan anladım. Siz hani böyle bir tablo çiziyorsunuz ama Rusya da büyük bir devlet.

0: Yani bir, şimdi Rusya'nın bu aşamada bir şey yapması lazım. İşte, o bir şey
1: işte,
0: ne?
1: İşte onu bilemiyoruz. Yani neticede hani şimdi Ruslara akıl verecek de değiliz. Aha. Ama şöyle bir şey var. Yani Ruslar büyük bir devlet. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu söyledi. Yani Rusya'yı hiç kimse hafife almasın. Yani
0: Putin şu anda bir şeyin hazırlığında olmalı.
1: Mutlaka bir hazırlık vardır. Mutlaka bu noktada işte kendi enerji krizini aşabilecek tedbirler düşünüyorlardır. Rusya'nın enerji krizine girmesi demek Çin'in enerji krizine girmesi demektir. Evet. Çünkü Çin enerji, Çin'de petrol yok.
0: Yok.
1: Büyük bir bölümünü Rusya'dan alıyor. Evet. İran'dan alıyordu. Şimdi İran açıldı. Ediyor.
0: Tankerlerle iade ediyor Rusya'ya.
1: Evet yani 1,5 milyar varillik çünkü depolama alanları var. Yani burada bu tabii ben geçici bir durum olarak görüyorum. Yani Ruslar bunu aşabilirler diye düşünüyorum. Çünkü doğal kaynakları kendi ellerinde. Yani yeni tesisler kurarlar vesaire. Ama tabii hani burada şunu da görmek lazım. Rusya'nın enerji krizine girmesi Avrupa'yı da enerji krizine sokar bakın.
0: Niye?
1: Yani
0: Rusya ambargolu değil mi Avrupa?
1: Şöyle her ne kadar Rusya ambargolu da olsa Rus enerjisi, petrolü, doğalgazı başka yollardan başka yerlerden Avrupa'ya da gidiyor yani. Ucuz petrol olarak, ucuz doğalgaz olarak, özellikle petrol olarak gidiyor.
0: Gölge
1: yani, bu tabii birbirini tetikleyecek şeyler ama buradaki amaç Rusları asimetrik olarak enerjiden yoksun bırakıp cephede barışa zorlamak.
0: Değerli izleyiciler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın, iyi geceler.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Trump yönetimi Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 jet motorlarının satışı için harekete geçti. Amerikan basını Trump yönetiminin Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirdiğini duyurdu. Yaklaşık 700 milyon dolarlık satış, Kaan'ın ilk üretim ve test sürecindeki en kritik ihtiyaçlardan birini karşılamış olacak. Kaan projesi, ülkenin en önemli savunma sanayi hamlelerinden biri olarak öne çıkıyor. Ankara, nihai aşamada yerli motor geliştirmeyi hedeflese de, ilk üretim ve test süreçlerinde ABD üretimi General Electric motorlarına ihtiyaç duyuluyor. Lübnan'la İsrail arasındaki müzakereler son gününde işgal ordusunun saldırılarıyla sekteye uğradı. ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler sürerken İsrail Lübnan'ın güneyini bombaladı. İsrail Lübnan'ın güneyine gün boyu hava saldırıları düzenledi. Nebatiye'de bir araca düzenlenen İHA saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu saldırıları üstlendiğini duyurdu. Zaftar bölgesinde ise Hizbullah mensubu olduğu öne sürülen 5 kişinin hava saldırısında öldürüldüğü açıklandı. Saldırıların ardından İsrail kara birlikleri sınır hattında ilerlemeye başladı. Çatışmaların yeniden şiddetlendiği bölgede yaralanan İsrail askerlerinin helikopterlerle Hayfa'daki hastanelere taşındığı aktarıldı. Bakın, o arada bir yıkık bir bina var. ABD-İran mutabakatından sonra ilk kez Hürmüz Boğazı yakınlarında bir kargo gemisi saldırıya uğradı. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, Umman açıklarında seyreden bir kargo gemisine kaynağı belirsiz merminin isabet ettiğini duyurdu. Geminin köprü kısmında hasar oluştuğu, can kaybı veya yaralanma olmadığı bilgisi paylaşıldı. ABD ile İran arasında müzakere süreci devam ediyor. Ancak taraflardan açıklamalara yer yer yalanlamalar geliyor. ABD-İran hattında gelen son açıklamalara bakalım. Gelişmeleri haber muhabiri İrfan Sapmaz aktaracak.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio açıklamalarının ortak mesajı ön anlaşmanın korunması ancak İran üzerinde baskının devam edeceği yönünde oldu.

0: AB'den akım medyasındaysa tartışma anlaşmanın içeriğinden çok uygulanabilirliği ve İsrail faktörü üzerinde yoğunlaşıyor. Donald Trump yaptığı son değerlendirmelerde daha önceki çizgisini koruyarak İran'ın hiçbir şekilde nükleer silah sahip olmayacağını, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğinin ücretsiz ve engelsiz açık kalmasının pazarlık konusu olmadığını, İran üzerindeki ekonomik baskının anlaşma tamamlanıncaya kadar süreceğini vurguladı. Trump yönetim ayrıca İran'a doğrudan para aktarılacağı yönündeki eleştirileri ise reddediyor. Yönetim insani amaçlı fonların doğrudan Tahran yönetimine değil, kontrollü mekanizmalar üzerinden kullanılacağını savunuyor. Washington'da en dikkat çeken diğer siyasi isimse başkan yardımcısı J.D. Vance oldu. J.D. Vance'in son mesajlarına gelince İran'la yürütülen görüşmeler nihai anlaşma için sağlam bir temel oluşturdu. İran heyetinin zaman zaman masadan kalkma tehdidinde bulunduğunu ancak görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Trump'ın Truth Social üzerinden yaptığı sert açıklamaların müzakere sürecini bozmadığını savundu. İran'ın uluslararası denetimler konusunda ilerleme sağlayacağını yineledi. J.D. Vance'in kullandığı temel attık, evi henüz inşa etmedik benzetmesi Washington'da en çok alıntılanan ifadelerden biri oldu. Marco Rubio ise Körfez ülkelerine güvence verdi. Marco Rubio Körfez turunu tamamladı. Verdiği ana mesajlar, İran anlaşması yalnızca nükleer dosyadan ibaret olmayacak. Balistik füze programı mutlaka masada olacak. İran destekli vekil güçler konusunda taviz verilmeyecek. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücretine ve İran'ın deniz trafiğini kontrol etmesine izin verilmeyecek. Rubio ayrıca Körfez ülkelerinin güvenlik kaygılarının nihai anlaşmaya yansıtılacağını söyledi. ABD'den akım medyasında öne çıkan analizlere gelince, Reuters'ın değerlendirmesine göre Washington şu anda iki hedefi aynı anda yürütmeye çalışıyor. İran ile diplomatik süreci ilerletmek, Körfez müttefiklerini ve İsrail'i aynı çizgide tutmak. Ajans özellikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden normalleşmesinin petrol piyasalarına olumlu yansıdığına dikkat çekiyor. The Guardian analizinde odak noktası J.D. Vance, gazeteye göre İran dosyasının siyasi sorumluluğu giderek J.D. Vance'in üzerine yükleniyor. Anlaşma başarıya ulaşırsa siyasi kazanç büyük olabilir. Başarısız olursa Cumhuriyetçi Parti içindeki Şahin kanadın ilk hedefi J.D. Vance olacak. Washington'daki yorumlardan en fazla konuşulan başlıklara gelince, İsrail'in Lübnan'daki askeri faaliyetlerinin İran müzakerelerini zora sokabileceği, Körfez ülkelerinin İran'ın ekonomik olarak çok hızlı güçlenmesini istemediği, Trump yönetiminin hem İsrail hem de Körfez ülkelerini aynı anda memnun etmeye çalıştığı yönünde. Washington'da dikkat çeken diğer gelişme ise İran konusunda başkanın hareket alanını genişleten siyasi atmosfer. Kongrede Cumhuriyetçi kanat Trump'ın müzakere yürütürken gerektiğinde askeri baskıyı sürdürebilmesini destekliyor. Pentagon kaynaklı değerlendirmelerde ise diplomasinin başarı şansının korunabilmesi için Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının stratejik öncelik olduğu vurgulanıyor.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Eser ve hizmet siyaseti vurgusu yapan Erdoğan, yeni gönüller kazanmanın peşindeyiz. Efendilik taslamaya değil, millete hizmet yapmaya geldik dedi. Erdoğan, Antalya'da kayda geçen 28 Şubat zihniyetini andıran görüntülere sert tepki gösterdi. Bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin canlandırılmasına izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı.
2: 11 milyon 500 bini aşkın üyemizle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük, en yaygın siyasi hareketlerinden biriyiz. Şunu bir defa açıkça söylemek isterim. Bizim tasavvurumuzda üyelik sadece bir kayıt işleminden ibaret değildir.
3: 81 ilden gelen başkanlara seslendi, parti üyelerine teşekkür etti.
2: Bizde üye demek, millete hizmet mücadelesine nefer yazılmak demektir. Muhalefetin bırakın yolunu, adını sanını dahi bilmediği mahallelerde davamıza aşkla hizmet eden, mücadelemize omuz veren kardeşlerimize teşekkür ediyor.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Hedefinde muhalefetin siyaset anlayışı vardı.
2: İcraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım, belki muhalefet

0: Muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Biz iş yapmanın, taş üstüne taş koymanın derdindeyiz. Biz eser ve hizmet siyasetimizle yeni gönüller kazanmanın peşindeyiz.
1: Millete hizmet vurgusu yaptık.
0: Bir taraftan şehirlerimizi abad etmek için canla başla çalışırken, diğer taraftan da siyasi rakiplerimizle gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz. Teşkilat yöneticilerimizden milletvekillerimize, bakanlarımızdan belediye başkanlarımıza kadar, tüm yol ve dava arkadaşlarımdan bu prensip ve ilkelerle hareket etmelerini beklediğimizi özellikle vurgulamak isterim. Teşkilatımızdaki hiçbir kardeşim şunu aklından çıkarmasın. Biz efendilik taslamaya değil, millete hizmet etmeye, hizmetkarlık yapmaya geldik.
1: Erdoğan, Antalya'da kayda geçen 28 Şubat zihniyetini andıran görüntülere sert tepki gösterdi.
0: Eskisi kadar olmasa da zaman zaman sesi çok çıkan kibir abidelerinin sessiz çoğunluğu susturma, yıldırma, tedip ve tehdit etme girişimlerine şahit oluyoruz. Hükümet olarak 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.
2: Siyasete kısa bir mola vereceğiz. Spordaki gelişmeyi aktaracağız. 2026 Dünya Kupası D grubunda Türkiye Amili futbol takımı şu sıralarda ABD ile karşılaşıyor. Amililer grupta oynadığı Avustralya ve Paraguay maçında puan alamamıştı. Karşılaşma Türkiye'de yine dev ekranlardan seyrediliyor. O noktalardan birine götüreceğiz sizleri. Yedikule meydanına gideceğiz. Kameralarımızı o noktaya çevireceğiz. Sözü haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'a bırakacağız.
3: Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar dileyerek başlayalım bizler de yayınımıza. Tıpkı Paraguay maçında olduğu gibi ABD ile karşılaşmamızda henüz daha maçın başında, ikinci dakikasında golü yiyerek geride başladık tekrardan maça. Bizler şu anda 7 kuledeyiz. Burada da yine dev ekranlar kurulmuş durumda. İstanbul'un farklı noktalarında, farklı lokasyonlarında bu tür manzaraları görmek mümkün. Ama grupta herhangi bir iddiamızın kalmaması üzerine çok fazla bir katılımın olmadığını söyleyelim. Yine de bu noktadan maçı takip etmek isteyen vatandaşlar, milli duygularla bu maçı takip etmek isteyen vatandaşlarımız yine bu noktaya gelmiş durumdalar. Ellerinde bayraklarıyla birlikte, yine üzerlerinde formalarla birlikte bu noktaya gelip maçı buradan izliyorlar. Artık işte aslında tüm Türkiye'nin o hüznü, hemen kameraman arkadaşım soldan sola doğru dönebilirse eğer, o hüznü net bir şekilde yine bir taraftarımızda görebiliyoruz. Aslında tüm Türkiye şu anda tam da bu şekilde maçı izliyor desek yeridir. İlk 11'lere de bakacak olursak aslında Paraguay maçından sonra büyük bir rotasyon var diyebiliriz. Yaklaşık 7 futbolculuk bir rotasyon söz konusu. Şu anda Barış Alper, Arda karşı karşıya ve turnuvadaki ilk golümüzü, Real Madrid'in yıldızı, Türk futbolunun genç yıldızı Arda Güler'den geldi. Dakika 9'u gösterdiğinde, hatta 10'u gösterdiğinde Arda Güler kaleciyle karşı karşıya kaldı ve golünü attı. Asisti de Barış Alper Yılmaz yaptı. Sağ kanattan geliştirdiğimiz atakla birlikte Barış Alper ceza sahasına girerken direkt olarak pasını Arda Güler'e verdi ve Arda Güler karşı karşıya kaldığı esnada güzel bir bitiricilikle golünü attı ve turnuvadaki 3. maçımızda ilk golümüzde atmış olduk. Aslında beklediğimiz başlangıçlardan bu şekilde bir performans bekliyorduk milli takımdan. Fakat maalesef ki ilk iki maçta puan almak bir kenara, gol dahi atamamıştık. Yine üstün bir performansımız vardı. Topla oynama yüzdeleri bizdeydi. Fakat işte o meşin yuvarlak ağlarla buluşmadığı takdirde ne kadar topla oynama yüzdesi Türkiye lehine olursa olsun maalesef ki sonuç olmayınca bu tür puan almadan tamamlayabiliyorduk maçları. Söylemiş olduğumuz gibi tüm Türkiye'de şu anda dev ekranlar kurulmuş durumda. Katılımın çok çok az olduğunu söylemek mümkün. Fakat hem iddiamızın olmaması sebebiyle hem de artık maçların çok erken oynanması sebebiyle vatandaşlar evlerinde izlemeyi tercih ettiler diyelim. Turnuvadaki ilk golümüzü biraz önce de aktardığım gibi Arda Güler'le bulduk diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Mustafa Kadir Mercan'a teşekkür edelim aktardığı bilgiler için. Devam edelim siyasetin gündemine. AK Parti'ye katılımlar devam ediyor. Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanları AK Parti saflarına geçti. Rozetlerini ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında taktı.

0: Pazartesi bir ilçe belediye başkanımızı, dün ise bir milletvekilimizi saflarımıza dahil ettik. Bugün de yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız.
1: Yeni isimler AK Parti'ye katıldı. Muhalefetteki kriz derinleşirken AK Parti kanadındaki kenetlenme arttı.
0: Birazdan AK Parti ailesine intisap edecek tüm arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti ailesine katılan Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanlarına rozet taktı.
0: Biz milletten icazeti sadece hizmet için almadık. Aynı zamanda yıllardır ötelenen, örselenen, kendi öz yurdunda oraya buraya itilen kardeşlerimizin haysiyetini, izzetini, özgürlüklerini savunmak için de aldık.
1: Önce İyi Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı kürsüye çıktı. Başkan Erdoğan Arı'ya rozetini taktı.
2: Değerli milletvekillerimizi de sahneye davet ediyoruz. Rasim Arı'ya, ailemize, büyük AK Parti ailemize hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz.
1: Daha sonra Özgür Özel'le yaşadığı gerginlik sonrası CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan çıktı sahneye. CHP ile yollarını ayıran Özarslan AK Parti'ye geçti ve rozeti Başkan Erdoğan tarafından takıldı. Son olaraksa CHP'den istifa eden ve AK Parti'ye katılan Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozeti yine Erdoğan tarafından takıldı.
0: Aramıza katılacak olan belediye başkanlarımıza da ailemize hoş geldiniz diyorum. Ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz.
3: CHP Yüksek Disiplin Kurulu eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 4 il başkanı ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tedbir kararına yaptıkları itirazı değerlendirdi. 5 ismin de itirazı reddedildi.
4: Mutlak butlan kararında adı geçenler, para dağıtanlar, şunlar bunlar hepsini verdik disiplin kuruluna.
1: Disiplin kurulu kararını verdi. 4 il başkanıyla bir belediye başkanının itirazı reddedildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bir kez daha toplandı. Geçtiğimiz haftalarda tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen il başkanları ve belediye başkanının tedbir kararına itirazları değerlendirildi. Tedbir kararı olduğu için bu isimlerin CHP üyelikleri askıya alınmıştı.
4: İfade verenler değişimciler. Parayı dağıttım diyenler onlar. Gezenler onlar. İfade verenler onlar.

0: 5 günlük savunma süresi verilecek. Savunma sözlü ya da yazılı yapılabilecek. Savunmaların alınmasının ardından Yüksek Disiplin Kurulu ihraca ilişkin kesin kararını verecek. Bu arada önümüzdeki hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bazı il başkanlarının da görevden alınabileceği ifade ediliyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Manisa Milletvekili Özgür Özel, mutlak mutlan kararının ardından ilk kez bir cenaze töreninde yan yana geldi. İki isim zoraki tokalaştı. Kılıçdaroğlu'yla Ali Mahir Başarır arasında da soğuk rüzgarlar esti.
0: Mutlak mutlan kararının ardından ilk kez yan yana geldiler. Gergindiler, zoraki tokalaştılar.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi 22. dönem milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni vardı. Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in üzerindeydi. İki isim ilk kez yan yana geldi. Törende soğuk rüzgarlar esti.
0: Önce Özgür Özel geldi törene. Yanında kurmayları da vardı. Özel tören alanına ilerlerken kendisine karşı olan milletvekilleri de Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle gözler iki isme çevrildi. Kılıçdaroğlu ile Özel tokalaştı. Özel'in o anda gergin olduğu gözlendi. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekillerine ise elini uzatmadı. Partiden ihracı istenen Ali Mahir Başarır'la Kılıçdaroğlu arasında da soğuk rüzgarlar esti. İki isim de zoraki tokalaştı. Başarır başını çevirdi. Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin yanında saf tuttu. Tokalaştı. Tören boyunca kimsenin ağzını bıçak açmadı. Kılıçdaroğlu soruları yanıtsız bırakarak meclisten ayrıldı. Özel de törenden ayrılırken Kılıçdaroğlu'na veda etmedi. Özgür Özel'in basın servisi tarafından paylaşılan fotoğraflarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel'le tokalaştığı anlara yer verilmedi. CHP'de mutlak mutlan tartışmalarının had safhaya ulaştığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına dönebileceğinin iddia edildiği dönemde Kılıçdaroğlu ile Özel İstanbul'da Hüsamettin Cindoruk'un cenaze törenine katılmış, Kılıçdaroğlu ile Özel tokalaşmak bir yana birbirlerine selam dahi vermemişti.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Utku Gümrükçü'yü İzmir İl Başkanlığı'na atamıştı. Bunun üzerine Özgür Özel'e yakın eski il başkanı Çağatay Güç, yeni bir il başkanlığı kurmak için harekete geçti.
3: CHP'deki genel başkanlık krizi İzmir'e taşındı. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, mutlak mutlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındı. Eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yeni il başkanı olarak atanırken partideki çift başlılık İzmir'e de taşındı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni il başkanı olarak Utku Gümrükçü'yü atadı. Zor da olsa koltuğuna oturabildi. Görevden alınan Çağatay Güç ise yeni paralel il başkanlığı için harekete geçti.
3: Ancak hukuki olarak aynı ilde iki il başkanlığı olması mümkün değil. Utku Gümrükçü, Özgür Özel tarafının yeni bina arayışlarına dikkati çekti. Bu yeni bir parti kurma hazırlığı olabilir dedi. Çağatay Güç ve ekibinin önümüzdeki günlerde yeni ofise taşınmayı planladığı ve binanın açılışını Özgür Özel'in yapacağı ve buraya CHP İzmir İl Başkanlığı tabelasının asılacağı öne sürüldü.
1: Eski tıp milletvekili Barış Atay ve oyuncu Bülent Emrah Parlak'ın Tunceli Munzur Üniversitesi'nde sahnelediği Sabotaj adlı sözde gösteri bir nefret şovuna dönüştü. Gösteride devletin zirvesi, milli ve manevi değerler hedef alındı.
5: Gördüğünüz gibi dört kötülüktür arkadaşlar.
6: Dört filmdir.
7: Mizah ve sanat adı altında milli ve manevi değerlere saldırdılar.
5: Bir dayım var.

0: Dayıma gün içinde Allahsızlık bazen yetmiyor. Daha fazla Allahsız olmak istiyor. Dayıma bir gün dedim ki, dayı dedim, sen böyle atıyorsun tutuyorsun ortamlarda ama ya varsa ne yaparsın? Bana böyle baktı. Yokmuş gibi davranmış dedi.
1: Tunceli Munzur Üniversitesi sanatla uzaktan yakından alakası olmayan tamamen ideolojik saplantılarla örülü bir provokasyona sahne oldu. Eski tip milletvekili Barış Atay ve oyuncu Bülent Emrah Parlak sabotaj adını verdikleri gösteride açık bir nefret söylemine soyundu.
2: Gördüğünüz gibi dört kötülüktür arkadaşlar.
3: Dört bölümdür.
1: Ülkenin ortak değerlerini ve siyasi sembollerini alaycı bir dinle hedef tahtasına koyan ikili gösteride skandal ifadeler kullandı. Atay ve Parlak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef almaktan da geri durmadı.
2: Ama yaşlandı, yaşlandı.
1: Başkan Erdoğan tarafından her fırsatta dile getirilen ve tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak ilkelerini temsil eden Rabia işareti gösterinin en karanlık bölümlerinden biri oldu.
2: Gördüğünüz gibi dört kötülüktür arkadaşlar.
3: Dört bölümdür.
1: Atay, Türkiye Büyük Millet Meclisi kampüsündeki camiden rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Yerli ve milli medyanın Türkiye'nin çıkarlarını savunmasından ve gerçekleri haykırmasından rahatsız olan ikili basın kuruluşlarını da unutmadı. Özellikle Sabah gazetesine yönelik haddi aşan çirkin hakaretlerde bulundular. Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak'ın tepkilere yol açan gösteriyi daha önce Karaman'da sahnelemek istediği ancak valiliğin izin vermediği öğrenildi.
2: Gördüğünüz gibi dört kötülüktür arkadaşlar.
3: Dört bölümdür.
4: Terörsüz Türkiye kapsamında önümüzdeki günlerde kritik bir eşik daha aşılacak. 12 maddeden oluşacak yasal düzenleme için Türkiye Büyük Millet Meclisi mesaide olacak. Diğer yandan Milli Güvenlik Kurulu bünyesinde yeni bir birim oluşturulacak. İşte detaylar.
5: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa çalışmalarında geri sayım hızlandı. Önümüzdeki günlerde kritik bir eşik daha aşılacak.
6: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
5: AK Parti hazırlıklarını tamamladı. Yasa taslağı meclise geldikten sonra başta MHP olmak üzere diğer partilerle de istişare süreci işletilecek. Ardından Meclis Adalet Komisyonu ve son olarak genel kurulda ele alınacak.
7: Gösterebilen.
5: MGK Genel Sekreterliği bünyesinde süreci izleme teyit tespit birimi oluşturulacak. Yasada suça karışmayanlara ilişkin düzenlemeler olacak. Denetimli serbestlik uygulanacak. Örgüt yöneticileri Avrupa ülkelerine gidecekler. Suça karışanlara ilişkin bir düzenleme olmayacak yasada. O sonra değerlendirilecek. Kanun bir yıl yürürlükte kalacak. Peki 12 maddeden oluşan düzenlemede neler olacak? Yasal düzenleme PKK terör örgütüne özgü olacak. Diğer terör örgütlerini kapsamayacak şekilde silah bırakan örgüt tanımlaması yapılacak. Yasada infaz düzenlemesinin de yer alması bekleniyor. Cezalarda sınıflandırma yapılacak. Suça karışmayanlar için ceza söz konusu olmayacak. Suça karıştığı tespit edilenler için farklı bir cezalandırma olacak. Örgüt yöneticileri içinse daha yüksek cezalar uygulanacak. 10.000'in üzerinde örgüt üyesinin Türkiye'ye dönüş yapacağı belirtiliyor. Avrupa, Irak, İran ve Suriye'de 21.800 örgüt mensubu olduğu ifade ediliyor. Eve dönüşler için belli bir süre tanınacak yasada. Bu sürenin 3 ay olabileceği belirtiliyor. Denetimli serbestlik uygulaması da yasada yer alacak hükümlerden olacak. Tek bir süre olmayacak, farklı suçlar için farklı denetimli serbestlik süreleri uygulanacak. Türkiye'ye dönen örgüt mensupları için yargılama süreci olacak. Bu sürede de gelenlerin nerede tutulacağı üzerinde çalışmalar yapılıyor.
4: Kocaeli'de FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda hücre evi ve özel eğitim kurumları üzerinden yürütülen örgütsel ağ ortaya çıkarıldı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda altın ve dijital materyaller ele geçirildi.
5: Hücre evi baskını örgüt ağını ortaya çıkardı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan ve haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan baylo kullanıcıları Rabia Yücesoy'la Tekin Yücesoy'un Kartepe ilçesindeki bir villada saklandığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından adresin örgütün hücre evi olarak kullanıldığı, tapu sahibi Erkan Elverdi tarafından örgüte tahsis edildiği belirlendi.

0: soruşturma kapsamında hücre evine düzenli gidip gelen isimlerden birinin Doğru Cevap isimli eğitim kurumunun yöneticisi Necdet Fersiz olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde Fersiz'in paravan yönetici olarak kullanıldığı, kurumunsa baylo kaydı bulunan Firari Tekin Yücesoy tarafından perde arkasından yönetildiği belirlendi. Soruşturmanın genişletilmesiyle özel eğitim kurumlarında çalışanların SGK kayıtları, MASAK verileriyle HTS ve BAS kayıtları tek tek incelendi. İncelemelerde Kaptan Hocam adı altında faaliyet yürüten 3 kurum, Artinet adıyla çalışan 3 kurum, Doğru Cevap adıyla faaliyet gösteren 2 kurum ve Kılavuz Eğitim Kurumu'nun illegal olarak FETÖ'cüler tarafından yönetildiği ortaya çıktı. Bu tespitler üzerine 15 şüphelinin yakalanması için önceki gün düğmeye basıldı. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda nakit para, altın, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
1: Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirve süresince başkentte birçok ana arter, bulvar ve cadde trafiğe kapatılacak veya kontrollü geçişe tabi tutulacak. Peki Ankara'da hangi yollar kapatılacak? İşte detaylar.
0: Dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanan Ankara, dev zirve öncesinde güvenlik önlemlerini en üst perdeye taşıdı. Valilik koordinasyonunda hayata geçirilen geniş kapsamlı emniyet protokolüyle şehrin stratejik noktalarında kırmızı alan ilan edilerek adeta bir güvenlik çemberi oluşturuldu. Zirve süresince özellikle Çankaya ve çevresi başta olmak üzere kritik noktalarda trafik akışında kısıtlamalar ve geçici yol kapatmaları yapılacağı açıklandı.
2: Ankara'da NATO zirvesi için geri sayım devam ediyor. 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan zirve için çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Özellikle Ankara'nın kalbi olan Çankaya'da 10 kritik cadde ve sokak trafiğe kapatıldı.
0: Özellikle Esenboğa Havalimanı ile Etimesgut Havalimanı güzergahları yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi ve katılımcıların konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlendi.
2: Burası Ankara trafiğinin en yoğun olduğu caddelerden bir tanesi, ancak zirve öncesinde bu caddede tam bir sessizlik hakim olacak. Özellikle Cinnah Caddesi, İran Caddesi, Arjantin Caddesi ve beraberindeki cadde sokaklar tamamen trafiğe kapalı olacak.
0: Bu kapsamda NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi için hazırlanan kullanılacak güzergahlar başlıklı resmi belgeye göre başkentte kırmızı alana dahil edilerek trafiğe kapatılacak ya da kısıtlanacak yollar sokak sokak netleşti.
3: NATO zirvesi kapsamında başkentin dört bir yanında güvenlik ve ulaşım alanında birçok tedbir alındı. İşte bu cadde ve bulvarlarda önlemler kritik seviyeye çıkarıldı.
4: Zirveye katılacak liderlerin geçiş güzergahlarından biri de Alparslan Türkeş Caddesi olacak. İçinde bulunduğumuz bu cadde 6 Temmuz sabah 7 itibariyle trafiğe kapatılacak.
3: Ankara, Anadolu, Atatürk ve Mevlana Bulvarı gibi birçok bulvarında ihtiyaç halinde kısmi olarak kapatılması planlanıyor.
0: Başkente gelen devlet protokolü ve özel konukların ulaşımında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için misafirlerin geçiş güzergahlarındaki caddelerde de kısıtlamaya gidilecek.
4: Yabancı liderlerin konaklayacağı otellerin bulunduğu bölgede de yollar trafiğe kapatılacak. Onlardan biri de Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi olacak. NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kala Ankara'da hazırlıklar tamamlandı. 6 Temmuz itibariyle trafiğe kapatılacak yollardan biri de Beştepe Caddesi olacak.
0: Öte yandan Ankara Valiliği zirve kapsamında trafiğe kapatılacak ve alternatif olarak kullanılacak yolların listesini de paylaştı.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi için olası siber saldırılara karşı da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılıyor. Bu çerçevede e-posta altyapılarında zaaf taraması yapılacak, kurtarma senaryoları gözden geçirilecek. Siber güvenlik personeli 7-24 nöbette olacak.
0: Ankara'da NATO zirvesi öncesinde adeta kırmızı alarm durumuna geçildi. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
2: Ankara'da 7-8 Temmuz'daki tarihi NATO zirvesi öncesi verilen siber alarmla birlikte zamanla yarışta başladı. Teknik ekipler siber altyapı

0: Zafiyet kontrolü yaparken idari birimler de olası bir kırmızı alarmda müdahil olmak için teyakkuzda bekliyor.
1: Bu kapsamda zirve öncesinde tedbiren kritik bilgi sistemleri, dijital altyapı ve hizmetler, internet erişim altyapıları, haberleşme sistemleri, veri merkezleri tek tek kontrol edilecek. Olası siber saldırılara karşı güvenlik açıkları taranacak. Riskli noktalar için anında önlem alınacak. Zirve öncesi ve süresince sistemler 7 gün 24 saat kesintisiz takip edilecek. Siber güvenlik ekipleri teyakkuzda olacak. Şüpheli hareketler anlık olarak izlenecek. Muhtemel siber güvenlik olaylarında görev alacak teknik ve idari irtibat personeli önceden belirlenecek. Kimlik doğrulama sistemleri güçlendirilecek. Yetkisiz girişimlere karşı ek önlemler devreye alınacak. Kamuya açık internet siteleri, çevrim içi başvuru ve işlem platformları, mobil uygulamalar, uzaktan erişim sistemleri, e-posta altyapıları ve dış dünyaya açık tüm servislerde zaaf taraması yapılacak. Felaket kurtarma senaryoları ve kriz yönetimi prosedürleri gözden geçirilerek eksiklikler giderilecek. Kurum ve kuruluşların uzaktan erişim amacıyla kullandığı SSL VPN, IPsec VPN ve benzeri dış erişim servisleri risk değerlendirmesine tabi tutulacak. Zirve süresince zorunlu olmayan uzaktan erişimler mümkün olduğunca kapatılacak veya kısıtlanacak.

Latin Amerika ülkesi Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde deprem oldu. Sadece 39 saniye arayla yaşanan şiddetli sarsıntılar başkent Caracas dahil birçok şehri enkaza çevirdi. Binlerce kişinin enkaz altında kaldığı ülkede şu ana kadar 235 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı sayısı ise 1500'ün üzerinde.

0: 39 saniye arayla çifte deprem yaşandı. Venezuela 7,2 ve 7,5'te sarsıldı.
1: Apartmandan inmeyi nasıl başardığımızı bilmiyorum. Yükselen toz dumanından göz gözü görmüyordu ve aşağı indiğimizde manzara korku filmi gibiydi. Her yer enkaza dönmüştü.
0: Latin Amerika ülkesi Venezuela'da peş peşe meydana gelen depremler büyük yıkıma yol açtı. Akşam saatlerinde başlayan şiddetli sarsıntıları çok sayıda artçı deprem izledi.
1: Saat 18 civarında ard arda iki deprem meydana geldi. İlki 7,2, ikincisi ise 7,5 büyüklüğündeydi. Şu ana kadar 20 artçı deprem kaydedildi.
0: Merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Moron kenti olarak belirlenen depremler 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Şiddetli sarsıntıların yeryüzüne olan yakınlığı nedeniyle yaşanan yıkımın boyutları çok büyük.
1: Bu korkunç sarsıntılardan en etkilenen eyaletin La Guaira eyaleti olduğunu belirtmek istiyorum. Onlarca bina yıkıldı ve şu an elimizden geldiği kadar çok kişiyi kurtarmak için çok yoğun bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz.
0: Ülkenin tamamını etkisi altına alan şiddetli depremler, merkez üssüne 168 kilometre uzaklıktaki başkent Caracas'ta da büyük paniğe yol açtı. Bazı mahalleleri bütünüyle yerle bir eden deprem, arkasında koca bir enkaz yığını bıraktı.
1: Neyse ki ailem apartmanın dışındaydı. Geri döndüğümüzde binanın tamamen yıkılmış olduğunu gördük. Enkaz altında kalan komşularımız var.
0: Sarsıntılar esnasında başkent sakinleri sokağa dökülürken depremin şiddeti de kameralara yansıdı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar komşu ülke Kolombiya'nın başkenti Bogota dahil olmak üzere birçok bölgesinde hissedildi.
2: Hala sallanıyoruz. Havalimanının haline bakın. Buradaki felakete bakın. Tamamen yıkılmış. Burada yaşadığımız durum ciddi. Deprem çok şiddetliydi.
0: Yüzlerce binanın yıkıldığı ülkede arama kurtarma çalışmaları sürerken geçici başkan Delcy Rodriguez o hali ilan etti.
1: Şu an itibariyle sivil koruma sistemi ve ulusal acil durum sistemi devreye alınmıştır.
0: Başkent Caracas'ta yaşayan bir Türk vatandaşı da yaşanan korkunç yıkımı cep telefonuyla kayda aldı.
3: Her yer cehennem. Her yer cehennem.

0: Her yer yıkıldı. Her yer yıkıldı. Hiçbir yer sağlam kalmadı.
1: Şiddetli depremde binlerce kişi enkaz altında kalırken ölü ve yaralı sayısı henüz netleşmiş değil.
2: Uzmanlar Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki büyük depremin asrın felaketiyle benzerliğine dikkat çekti. Bilim insanları Venezuela'daki fay hattıyla Kuzey Anadolu fay hattının adeta ikizi olduğunu belirtti.
3: Artçılar konusunda tabii bu iki büyük depremin artçısı 1-2 yıl devam edebilir. Aynı bizde olduğu gibi ve bu sırada da depremlerin bir kısmı 6.5'a kadar çıkabilir.
1: Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
3: Karayipler Denizi'nin olduğu bölgede lehva dediğimiz kıtalar sürekli çarpışan zonlar halinde. Bu bir tanesi.
1: Uzmanlar yıkıma neden olan sarsıntıların 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle benzerlik gösterdiğini vurguladı.
3: Bu depremleri oluşturan fay zonu sağ yanal hareketli doğrultu atımlı fay. Aynı Kuzey Anadolu fayının benzeri, ikiz kardeşi gibi. Yaklaşık deprem oluşturma kapasiteleri, büyüklükleri de aynı. Yani maksimum bu zonda 8 büyüklüğünde deprem olur. 39 saniye arayla peş peşe gelen deprem. Hatırlarsanız Maraş'taki deprem de birbirine tetiklemişti fay zonları. Bu da aynı şekilde, aynı fay üzerindeki iki farklı segmentin deprem ürettiği bir şey. Tabii bu deprem 1.7, 1.7.2 oldukça yıkıcı sınıfındaki depremler.
1: Bilim insanları Venezuela'daki afet sonrası Marmara bölgesindeki deprem riskini hatırlattı, bölgede büyük bir depremin olabileceğini belirtti.
3: Venezuela depremindeki fayın üzerindeki hareket her sene 20 milimetreydi. Bizde de 20-25 milimetre bir hareket söz konusu. Bunun biriktirdiği stresi biliyoruz. Yani 1766 Marmara depremlerindeki stresten bu yana uzun süre geçti. Yani 200 yılı aşan bir süre var. Dolayısıyla doğal olarak bir deprem beklentisi olması normal. Yani Marmara'da eninde sonunda böyle bir deprem olabilir. 7'nin üzerine çıkabilecek. Çünkü henüz deprem oluşturmamış iki tane fay segmenti var. Avcılar ve Adalar fayı.
2: CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İngiltere'de katıldığı oturumda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Erol, Türkiye'nin afet yönetimi ve yaraları sarma kapasitesini uluslararası arenada övgüyle anlattı. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen devasa inşaat hamlesine dikkati çekti.
1: "450.000 konutu bitirmek kolay değil, bu bir yetenektir," dedi. CHP'li vekil deprem bölgesindeki dev konut projesinden bu sözlerle bahsetti.
4: 450 bin konutu çok kısa sürede bitirmek ve insanları orada barınmalarını sağlamak çok kolay bir iş değildi. Bu bir başarı hikayesi.
1: CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İngiltere'nin başkenti Londra'daydı. Yabancı iş insanlarının da katıldığı uluslararası toplantıda ezber bozan açıklamalara imza attı. Deprem bölgesinde hayata geçirilen dev konut projelerini ve devletin refleksini övdü.
4: Yani bir tarafta asrın felaketi yaşanırken bir tarafta da bu asrın felaketine yönelik çözüm üretebilme kapasitesi yalnızca hiç ekonomik de değil. Organizasyonu, oradaki sürecin planlanması da ayrıca bir yetenektir.
5: Murat Kurum'u kürsüye arz ediyorum.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 2020'de Elazığ'da attığı adımları hatırlattı. O hamlelerin 2023 depreminde yıkımların önüne geçtiğini söyledi. Teşekkür etti.
4: 2020'de Elazığ milletvekiliyim ve 2020'de bir deprem yaşadık. Sayın Bakanımızla tanışıklığımız oradan gelir. 2 ay boyunca Elazığ'dan ayrılmayarak çok kısa sürede 25 bin konutu yaparak hak sahiplerine dağıttı ve barınma sorunu çözdü. Müthiş bir performans gösterildi ve arkasından 2023 depremini yaşadık. 2020 yılında hızlı bir şekilde alınan tedbirler, yapılan konutlardan dolayı Elazığ'da bir tek can kaybımız olmadı, bir tane binamız yıkılmadı. Ve bu tamamen Sayın Bakanımızın

0: 2020 yılındaki o deprem konutlarının çok hızlı bir şekilde yapılmış olması, hak sahiplerinin içine girmiş olmasına kaynaklı bir süreçti. Ve buradan Sayın Bakanıma teşekkür ederim.
1: Erol, asrın felaketinde yapılan hamleleri değerlendirdi. Bakanlığın çözüm üretme kapasitesi ve organizasyon yeteneklerine dikkat çekti. Bu bir başarı hikayesidir dedi.
0: 450 bin konutu çok sırada, kısa sürede bitirmek ve insanları orada barınmalarını sağlamak çok kolay bir iş değildi. Bu bir başarı hikayesidir. Yani bir tarafta asrın felaketi yaşanırken bir tarafta da bu asrın felaketine yönelik çözüm üretebilme kapasitesi yalnızca hiç ekonomik de değil. Organizasyonu, oradaki sürecin planlanması da ayrıca bir yetenektir.
2: 11 kenti vuran büyük deprem felaketini yaşayanlardan biri Ahmet Artan bir trafik kazası geçirdi ve o kazayla birlikte resmi olarak hayatta olmadığını öğrendi. İsim benzerliği nedeniyle kayıtlara ölü olarak geçmişti. İşin kötüsü bu yanlışlık hala düzeltilemedi. Artan uzun süredir yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor.
3: Uygun randevu bulunamamıştır.
4: Uygun bulamamıştır çünkü sistemde yoksun. Sistemde olmadığımız için bu şekilde bize red geliyor 182'den dahi olsa.
5: Çaldığı her kapıda aynı engelle karşılaşıyor.
4: Sen dedi burada sistemde öyle olarak gözüküyor dedi. Biz dedi bunu düzeltemeyiz.
5: Hatay'da 6 Şubat depremleri sonrası isim karışıklığı yüzünden sistemlere ölü olarak kaydedilen Ahmet Artan'ın çilesi bitmek bilmiyor.
4: 6 Şubat'tan beri tam şu an 4. yılımıza geçeceğiz. Sala bakalım da öyle olarak gözüküyor.
5: Bazı kurumlarda sorun çözüldü ama hastaneden hala randevu alamıyor.
4: Nüfus dairesine gidiyorum. Nüfus dairesi diyor ki bizim sistemimizde yaşadığını düzelttiler. Sürücü belgemin günü bitti. Uzatmak istiyorum, yenilemek istiyorum. Uzatamıyorum, yenilemiyorum.
5: Başındaki bu derdi tesadüfen bir trafik kazası sonucu öğrenen 39 yaşındaki depremzede çoğu yetkili kuruma da başvurdu.
4: Ben depremde ölmedim, ölü olarak gösterildim. Bir hata oluştu, bunu düzeltmemiz lazım diye. Ve bu şekilde dilekçe yazdık.
5: Yaşananların temel sebebi ise eşine az rastlanır bir isim benzerliği.
4: Hani babamızın da isimleri aynı. Mehmet. Ahmet Artan, Ahmet Artan. Hani 100 yılda bir olacak bir şey geldi bizi buldu.
5: Şimdi onun tek isteği var olduğunu ispatlayabilmek.
4: Bütün dünya benim yaşadığımı biliyor. Var olduğumu biliyor. Yalnız sistem bir türlü bunu kabul edemiyor.
2: İstanbul'da özel bir üniversitede bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisi olan Hamza Duras, Kurban Bayramı tatilini geçirdiği memleketi Safranbolu'dan 31 Mayıs'ta okuluna dönmek üzere yola çıktı. Ailesiyle son kez 3 Haziran'da konuştu ve dersteyim dedi. Ancak daha sonra arkadaşlarına Safranbolu kent ormanında olduğunu, biraz dinlenip kafasını toplamak istediğini söylediği ortaya çıktı. Ve sonrasında da Hamza'dan bir daha haber alınamadı. Kayıp gencin son görüntülerine arkadaşlarımız ulaştı.
6: Hamza! Aklımıza artık her türlü ihtimaller giriyor. Bu çocuğumuzu her türlü kabulleniyoruz yani.
5: Ailesinin iki gözü iki çeşme. Çünkü 22 yaşındaki oğulları en son böyle görüntülendi, sonra da ortadan kayboldu.
6: En son arkadaşlarıyla görüşüyor. İşte ben buralarda gezeceğim, biraz kafa dinleyeceğim gibi bir ibare kullanmış.
5: Oysa ailesi onu İstanbul'da sınavda sanıyordu. Bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisiydi Hamza Duras. 31 Mayıs pazar günü ailesinin Safranbolu'daki evinden ayrıldı, sınava diyerek İstanbul'a doğru yola çıktı.
6: Safranbolu terminalden kendi elimizle biz arabaya bindirdik. Annesiyle telefon görüşmesi yapıyor. Dersteyim diyor. Dersten sonra seni arayacağım diyor.
5: Ancak gencin İstanbul'a hiç gitmediği, otobüsten inip Safranbolu'ya geri döndüğünü onu arayan ekipler kamera kayıtlarından ortaya çıkardı.
6: Tam burslu okuyor. Oraya yani iyi bir dereceyle girdi aslında. Üniversitenin yurdunda kalıyor. Zekiydi. Ama son zamanlarda öğrendiğimize göre biraz derslerini falan aksatmış. Acaba ondan mı kaçtı falan dedik ama.
7: Hamza Duras'ın cep telefonundan alınan son sinyal Safranbolu kent ormanını işaret ediyordu. Tüm umutlar bu noktaya çevrildi.
5: AFAD jandarma gönüllü arama kurtarma ekipleri arazide adım adım ilerledi. Arama çalışmalarını ATV Haber'de görüntüledi.
7: Arazi büyük, zor ve engebeli. AFAD ekipleri buna rağmen her yeri didik didik arıyor.
8: Sesim duyuyor musun? Hamza!
5: Ormanda 50 kilometrelik alanın tamamı tarandı ama üniversite öğrencisine dair hiçbir ize rastlanmadı.
7: AFAD ekiplerinin arama kurtarma köpeği Efil de burada çalışmalara katıldı. Efil de Hamza Duras'a dair bir ize rastlamak için çabalıyor.
6: İHA geldi. Termal kameralar geldi. Aşağı yukarı günlük 100 kişilik bir ekiple arıyorlar. Ama hiçbir izine rastlanamadı. Ne çantası, ne üzerindeki herhangi bir eşyası. Biz de işin içine çıkamadık yani.
8: O karanlık açıyı görebiliyor musun şurada? Tam bak ışık tuttuğum yer.
5: Acaba Hamza Duras kaçtı mı, kaçırıldı mı, yoksa ormanda kayıp mı oldu? Ekipler tüm ihtimalleri değerlendiriyor. Endişe ise her geçen dakika büyüyor.
6: Bayramda geldiğinde 5-6 gün falan kaldı burada aşağı yukarı. Hiçbir psikolojik sorunu yoktu. Ama niye böyle bir şey yaptı, niye böyle bir yol denedi onu da tahmin edemiyoruz. Ama öyle bir merakı yoktu yani, böyle orman merakı, örtü böcekten bile korkan bir çocuktu.
9: Hamza!
2: Ayakkabı boyacısı, görünümlü dolandırıcılar var İstanbul'da. Daha önce birçok habere konu oldular. Taktikleri bilindik ama mega kentte ilk kez gelen turistler bilmiyor bunu. Beyoğlu'nda yaşandı o son örnek. Sahtekarlardan biri bir turisti tuzağa düşürdü ama amacına ulaşamadı. Bakın ona kim engel oldu?
5: Eski taktikle yeni kurban aradı. Sözde ayakkabı boyacısı fırçasını düşürdü. Kendisini uyaran turiste teşekkür için ayakkabısını boyamayı teklif etti. Aslında bu bir tuzaktı. Turistin olan bitenden haberi yoktu. Ama etraftakiler her şeyin farkındaydı. Teşekkür bahanesiyle yaptığı boyanın parasını istedi. Onları izleyen turist grubu da o an devreye girdi. Belli ki bu tuzağa daha önce onlar da çekilmişti. Dolandırıldığını fark eden turist para vermekten vazgeçti. Ama sözde boyacı ısrarcıydı. Görüntüler polise de ulaştı ve o boyacı gözaltına alındı.
2: Milyonları yakından ilgilendiren miraslardaki izale işi sorunuyla ilgili çözüm teklifi geldi. Bundan böyle mirasçılar anlaşamadığı zaman satış ilk olarak yine mirasçılar arasında olacak. İBAN mağdurlarıyla ilgili de 12. yargı paketinde ceza indirimi geldi.
10: Özellikle kırsal kesimlerde büyük sorun oluyordu. Yeni yasal düzenlemeyle miras anlaşmazlıklarında yeni döneme girildi.
11: Aile yadigarımız değerinin çok altında dışarıdan birisine 7 yabancıya gitti gibi halk arasında söylemler vardı. Bu onun önüne geçecek.
10: Miras hukukunda tartışmalı karar çözüme kavuşuyor. Artık taraflardan birinin hissesini satması durumunda öncelik mirasçılara tanınacak.
12: Diyelim ki bir taşınmaz ev, arsa ya da tarla 5 kardeşe miras kaldı. Ama kardeşlerden biri o ortaklığı bozmak istiyor anlaşamadığı için. Önceden ne oluyordu? Bu hisse açık artırmaya çıkarılıp satışa sunuluyordu. Ama daha uygun fiyata elden çıkıyordu. İşte bu mağduriyet giderilmesi için ilk satış kardeşler arasında gerçekleşecek. Ama kardeşlerden biri teklif vermezse bu defa genel satış olacak.
10: Eski sistem mülkün değerinin yarı fiyatına yabancılar tarafından toplanmasına ve aile yadigarı mülklerin yok pahasına elden çıkmasına neden oluyordu.
12: Diyelim ki bir tarla var, 10 tane mirasçısı var ve araları da açık. Dedi ki biri ben satacağım, çıkmak istiyorum, sizle uğraşamam. Ne oluyor ondan sonra?
11: Şimdi o bir kişi ben satacağım diyor. Önceden dışarıdan orayla hiç alakası olmayan bizler de bu satışa dahil olabiliyorduk. Şimdi ise öncelikle bu 10 kişinin arasından birisi burayı satın almak istiyor mu, istemiyor mu?
10: Yeni düzenlemede her detay düşünüldü. Mirasçılar birbirini zora sokmak için ihaleyi sabote edemeyecek. Açık artırmada en yüksek teklifi veren kişi belirlenen sürede parayı yatırmazsa ağır yaptırım olacak.
11: Eğer orada bir anlaşma, bir satış söz konusu olmaz ise ondan sonraki süreçte üçüncü kişiler, dışarıdan kişiler bu sürece dahil olabilecek.
10: Yatırılan %10 teminat iade edilmeyerek doğrudan mahkeme masraflarına aktarılacak. Kalan kısım diğer mirasçıların payları oranında dağıtılacak. Parayı yatırmayan kişiye teklifinin %5'i oranında para cezası kesilecek. 12. yargı paketinde bir diğer değişiklik IBAN mağdurları ile ilgili. IBAN adresini kiraya verenlere 70'e dönük %50 indirim uygulanacak.
12: Değişecek olan maddede kişinin suça katılımı, IBAN adresini, kredi kartını veya banka kartını kullandırmakla sınırlı kalıyorsa diye bir ibare var. Yani

0: siz bile isteye dahi bu suça katılmışsanız yine de cezanız yarı oranında indirilecek.
1: Para trafiğinin yönetilmesi yer almıyor olması lazım. Etkin rol aldığı tespit edilirse bu indirim söz konusu değil.
2: Van'ın Gürpınar ilçesinde yıllık 1000 tona yaklaşan kapasitesiyle bölge ekonomisine can veren tescilli alabalık tesisine götüreceğiz sizleri. Ardından da Geven ve kekik kokulu dağ yamaçlarında Hataylı arıcıların 34 yıllık emeğine ve mesaisine tanıklık edeceğiz. Bülteni noktalayacağız.

0: 40 değirmenler olarak bilinen noktadayız tabii. Burayı hemen abimize soracağız. Buralarda neler oluyor? Bu isim neden var?
1: Şimdi burada 40 tane değirmen vardı zamanında. Şu anda 13 bina içerisinde 28 değirmen var. Sadece biri aktiftir. Ben 40 Değirmenler ve Şamran Kanalını Koruma ve Yaşatma Derneği olarak Tarım Bakanlığımızla, Kültür Bakanlığımızla gerekli görüşmeleri yaptım. Bölgenin tekrar ayağa kaldırılması, restorasyonu ve su probleminin çözülmesi için çalışmalarımız devam ediyor.
0: Evet, su denildiği zaman akla zaten Gürpınar geliyor. Burada da herhalde tarihi geçmişe önemli bir yerde yere sahip bir nokta ve şu anda da siz de zaten çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz.
1: 2800 yıllık tarihi var buranın. Şimdi Türkiye'de aynı akarsu üzerine yapılmış 3-4 tane değirmen var. Fakat bu 40 tane değirmene urar turar 40 tane ark yapıp ayrı ayrı sularını getirip Şamran kanalında birleştirip 52 kilometre yol boyunca Şamran kanalını inşa ettikten sonra eski Van şehrine, Van kalesine, Van gölüne hayat vermişler.
0: Bulunduğumuz noktada iki çeşit alabalık üretimi yapılıyor. Birincisi gökkuşağı, ikincisi ise kırmızı benekli alabalık üretimi yapılıyor.
2: Garbi tanış, Gürpınar Değirmen Düzü Mahalle Muhtarıyım. Nazlı Hanım, siz ve ekibiniz hoş safa geldiniz, şeref verdiniz mahallemize. Dediğiniz üzere ilçemizde şu anda 9 tane alabalık tesisimiz vardır. Bunun 3 tanesi benim mahallemdedir, 2 tanesi Norduz bölgemizde. Geri kalanları da Zernek Barajımızda bulunmaktadır. 1100 ton kapasiteyle çalışmaktadır ilçemiz. İlçemizin ciddi anlamda alabalık tesisinde, alabalık üretiminde katkıları vardır ilçemize, ilimize, ülkemize katkıları vardır. Güzel bir alabalık üretimi yapılıyor. 3 tane de çok güzel kaliteli restoranımız var. Bütün eş dostları Gürpınar'ımızı, mahallemizi ziyarete, burada balık yemeye davet ediyoruz. Hepinizi bekleriz.
0: Gürpınar'da 9 tesiste yıllık 1100 kapasiteyle üretim yapılırken şu an bulunduğumuz noktada ise yıllık 100 ton kapasiteyle üretim yapılıyor.
3: Ben Van Birlik Başkanı Abdümenak Budak. Gürpınar ilçemizde alabalık üretimi 9 sene tesisimiz var. Burada 1100 ton yaklaşık olarak balık üretiliyor. Van genelinde de 5000 ton balık üretiliyor. Bunu çevre illere ve Van merkeze dağıtmaktayız. Restoranlara çok güzel, lezzetli, doğal biçimde yetişen balıklarımız var. Yemesi çok lezzetlidir. Bunu bütün çevre illere ve Van merkezine dağıtmaktayız, bütün restoranlara.

0: Bölge tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Alabalık üretiminin ardından şimdi arı kovanlarının hemen yanındayız. Gördüğünüz gibi burada yaklaşık kaç tane kovan var tabii soracağız. Öncelikle merhabalar, kolay gelsin.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Burada bal üretimi yapılıyor. Kaç tane kovan var? Neler yapılıyor? Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte neler yapıyorsunuz? Ama hemen izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Siz Hatay'dan gelmişsiniz,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, Hatay 4 yıldan geldik. İsmim Mehmet Alpar. Yani yaklaşık bu Değirmendüzü mahallesine 34 yıldan beri gelmekteyim.
0: 34 yıldır buradasınız. Neden burayı tercih ettiniz?
1: Yani hem florası güzel, hem insanları güzel. Yani alıştık biz buraya artık. Kendi ailemiz gibi görüyoruz bu mahalleyi. Yani onun için geliyoruz yani genelde.
0: Burada kaç tane kovan var?
1: Yani yaklaşık 500 küsür yani.
0: Tamam, peki

0: bunların hani bal ne zaman oluyor?
1: Yani genelde buranın üretimi Temmuz ayının 20'si gibi başlar yani burada genelde. Temmuz 15-20 o ara olur. Yani bazı yıllar 5 gün 10 gün fark eder arada da genel yani Temmuz 15-20'dir. Yani şimdi artık bu narı dolduracak. Yani bunun 4/3'ü sırlanacak. Ondan sonra bal yani hazır hale gelecek.
0: Peki şu anda arılar size hiçbir şey yapmıyor. Bunun sırrı ne acaba?
1: Ya artık biz kendimiz de alıştık. Bu hayvanlar da bizim kokumuza mı alışıyor artık? Nedir? Bize pek bir şey yapmıyorlar.
0: Normalde ben öyle tutamam değil mi?
1: Ya tutabilirsin aslında. Tutamayacak bir şey yok.
0: Bir denesek mi acaba?
1: Tabii denedim, hiç sıkıntı yok. Şu anda bak ballar, taze ballar bak artık oluşturuyorlar. Bak gözeneklerin arasında yeni yeni bal getiriyor. Dikkat ederseniz petekler dolacak. Bu yavrular bittikten sonra artık 4/3'ü sırlı hale gelince arı sağlayacak hale gelir.
2: 35 yıl civarıdır devamlı her sene ilkbaharın gelip buraya bırakırlar. Sonbahara kadar, kışın başına kadar burada kalırlar. Ondan sonra arılarını yükleyip götürürler. Yaklaşık 500-600 kovan numumuz var arkadaşlarımızın. Ciddi anlamda burada arıcılık yapıyorlar. İlçeye de mahalleye de katkıları var. İl ekonomisine de bunların güzel bir katkıları oluyor. Mahallemizin en büyük avantajı kendilerine arka tarafımız, dağ tarafı, bu tüsü dediğimiz bal üreten güzel bir otumuz var. Güzel bir gevenimiz var. Kekiğimiz var. Bu dağda dağda oluşuyor. Bu dağda yetişiyor. Buradan faydalanıyor. Geri kalan dönemde de mahallemizin içinde de yoncalarımız var, korungalarımız var, farklı türlerden çiçeklerimiz var, farklı türlerden meyve ağaçlarımız var ve arılarımız hem mahallenin içinde hem de dağlık kesimde bundan faydalanınca çok lezzetli, çok güzel, gerçekten çok doğal bal üretiyorlar. Ben kendim de bu arkadaşlar olduğu sürece ben de balı seven bir insanım. Başka yerden de bal almıyorum. Arkadaşlardan alıyoruz. Mahalleye de katkıları oluyor, destekleri oluyor. İnşallah bu üretimleri bu sene de güzel, faydalı yağış oldu. Bol bir yağış oldu. İnşallah çok bereketli bir yıl bekliyoruz. Onlar için de, tarımcılar için de, hayvancılar için de bereketli bir yıl Allah'ın izniyle önümüzdedir.

Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. A Haber ekranlarındayız. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle tam 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Tabii bir yandan gözümüz FIFA'da, Dünya Kupası'nda. A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile şu dakikalarda karşı karşıya. Maçın ilk yarısı tamamlandı ve ilk yarısını Türkiye 2-1 önde tamamladı. Şimdi gözler tabii ikinci yarıya çevrilmiş durumda. Maçın özet görüntülerini, maça dair en heyecanlı anları da ilerleyen dakikalarda Sabah Ajansı'nda konuşacağımızı da hatırlatalım. Ama bir yandan tabii ki gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde, ama bir başka noktada da Beyaz Saray'da. Önceki gün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump kameraların karşısına geçtiğinde Türkiye ziyaretimi öncesinde ya da NATO Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye'yi memnun edecek haberlerimiz olacak demişti ki o haberlerin içeriği de netleşiyor. Kısa bir süre önce Trump yönetimi Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'da kullanılacak olan F-110 jet motorlarının satışı için Kongre'ye bilgilendirmede bulundu ki ana başlığımızda zaten günün önemli konusu jet motoru satışı Kongre'de. ABD basını Trump yönetiminin Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirdiğini duyurdu. Yaklaşık 700 milyon dolarlık satış Kaan'ın ilk üretim ve test sürecindeki en kritik ihtiyaçlarından birinde karşılamış oluyor. Kaan projesi Türkiye'nin en önemli savunma sanayi hamlelerinden biri. Ankara nihai aşamada yerli motor geliştirmeyi hedeflese de ilk üretim ve test süreçlerinde ABD üretimi General Electric motorlarına ihtiyaç duyuluyor.

ekranlara getirdiğimiz görüntüler Amerika kıtasından. Venezuela'da dün yaşanan 39 saniye arayla yaşanan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin sonuçları, işte o deprem anlarına ilişkin her geçen gün yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Venezuela'da ise tam bir kaos hakim, çünkü can kaybı sayısına ilişkin net bilgiler yaşanamıyor, gelemiyor. Başkent Caracas'ta yıkım çok büyük, ama sadece Caracas'ta değil, ülkenin birçok farklı noktasında

noktalarından da felaket haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar açıklanan rakamlarda 200'e yakın kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ancak korkulan rakam 10 binin üzerinde kişinin bu depremde, bu faciada hayatını kaybetmiş olması.

0: 39 saniye arayla çifte deprem yaşandı. Venezuela 7,2 ve 7,5'te sarsıldı.
1: Apartmandan inmeyi nasıl başardığımızı bilmiyorum. Yükselen toz dumanından göz gözü görmüyordu ve aşağı indiğimizde manzara korku filmi gibiydi. Her yer enkaza dönmüştü.
0: Latin Amerika ülkesi Venezuela'da peş peşe meydana gelen depremler büyük yıkıma yol açtı. Akşam saatlerinde başlayan şiddetli sarsıntıları çok sayıda artçı deprem izledi.
1: Saat 18 civarında ard arda iki deprem meydana geldi. İlki 7,2, ikincisi ise 7,5 büyüklüğündeydi. Şu ana kadar 20 artçı deprem kaydedildi.
0: Merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Moron kenti olarak belirlenen depremler 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Şiddetli sarsıntıların yeryüzüne olan yakınlığı nedeniyle yaşanan yıkımın boyutları çok büyük.
1: Bu korkunç sarsıntılardan en etkilenen eyaletin La Guaira eyaleti olduğunu belirtmek istiyorum. Onlarca bina yıkıldı ve şu an elimizden geldiği kadar çok kişiyi kurtarmak için çok yoğun bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz.
0: Ülkenin tamamını etkisi altına alan şiddetli depremler, merkez üssüne 168 kilometre uzaklıktaki başkent Caracas'ta da büyük paniğe yol açtı. Bazı mahalleleri bütünüyle yerle bir eden deprem, arkasında koca bir enkaz yığını bıraktı.
1: Neyse ki ailem apartmanın dışındaydı. Geri döndüğümüzde binanın tamamen yıkılmış olduğunu gördük. Enkaz altında kalan komşularımız var.
0: Sarsıntılar esnasında başkent sakinleri sokağa dökülürken depremin şiddeti de kameralara yansıdı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar komşu ülke Kolombiya'nın başkenti Bogota dahil olmak üzere birçok bölgesinde hissedildi.
2: Hala sallanıyoruz. Havalimanının haline bakın. Buradaki felakete bakın. Tamamen yıkılmış. Burada yaşadığımız durum ciddi. Deprem çok şiddetliydi.
0: Yüzlerce binanın yıkıldığı ülkede arama kurtarma çalışmaları sürerken geçici başkan Delcy Rodriguez o hali ilan etti.
1: Şu an itibariyle sivil koruma sistemi ve ulusal acil durum sistemi devreye alınmıştır.
0: Başkent Caracas'ta yaşayan bir Türk vatandaşı da yaşanan korkunç yıkımı cep telefonuyla kayda aldı.
3: Her yer cehennem. Her yer cehennem. Her yer yıkıldı. Her yer yıkıldı. Hiçbir yer sağlam kalmadı.
0: Şiddetli depremde binlerce kişi enkaz altında kalırken ölü ve yaralı sayısı henüz netleşmiş değil.
4: Tam bir deprem fırtınası yaşandı dün gün boyunca. Dünyanın farklı noktalarında ama ardı ardına yaşanan o depremler aslında Venezuela'da yaşanan bu deprem öncesinde birkaç saat öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinden bir deprem haberi geldi. Kaliforniya'da 5,6 büyüklüğünde kuzeyinde bir deprem yaşandı. Malum Kaliforniya zaten 5 özellikle San Andreas fayı ile birlikte beklenen depremler adreslerinden biriydi. Bu depremden birkaç saat sonra az önce ekranlara getirdiğimiz o büyük felaket 39 saniye arayla önce 7,2 ardından da 7,5 büyüklüğündeki Venezuela depremi yaşandı. Venezuela depreminin hemen ardındansa bu kez Asya Pasifik'ten deprem haberleri gelmeye başladı. Japonya 6,9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Filipinler 4,9, Yeni Gine ise 5,1 büyüklüğünde depremlerle ardı ardına sarsıldı. Yani dünya dün gün boyunca depremleri ve depremlerin neden olmuş olduğu o yıkımları konuştu. Ama yıkımlar demişken tabii ki bir başka adrese bakmamız gerekiyor. O da Orta Doğu. Orta Doğu'da gerilim bitmiyor. Şu Orta Doğu'da tansiyon yüksek. Birazdan Hürmüz'ü konuşacağız. Hürmüz'deki tablo yeniden bir alarmlı rengi kırmızıya dönmüş durumda. Ama İsrail Hizbullah'a ve Lübnan'ın güneyine saldırmaya devam ediyor. Gece boyunca da saldırılar gerçekleşti. Hemen detaylandıralım. Gün boyu Lübnan'da hava saldırıları düzenlendi. Nebatiye'de bir araca

0: düzenlenen insan savaş aracı saldırısında ise 3 kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusu saldırıları üstlendiğini duyurdu. Zaftar bölgesinde ise Hizbullah mensubu olduğu öne sürülen 5 kişi hava saldırısında öldüğü duyuruldu. Saldırıların ardından İsrail kara birlikleri sınır hattında ilerlemeye başladı. Çatışmaların yeniden şiddetlendiği bölgede yaralanan İsrail askerlerinin helikopterlerle Hayfa'daki hastanelere taşındığı aktarıldı.
1: Gördüğümüz bu. Bir de onun şöyle aşağı tarafına doğru Aydın şimdi gösterecek. Bakın o arada bir yıkık bir bina var.
0: 107 gün süren o süreç bitti. İsviçre'de 18 saat süren görüşmelerin ardından taraflar arasında bir iletişim hattı kuruldu. Hürmüz konusuna artık gerilim düştü demiştik hafta başında. Ancak özellikle çarşamba günden itibaren gelen mesajlar tablonun hiç sol yönde olmadığını gösteriyor. Özellikle dün gerilim had safhaya ulaştı. İran, Hürmüz'de kendisi kontrolü dışındaki bir alandan gemi geçişlerine izin vermeyeceğini duyurdu. Akşamüstü saatlerinde ise Umman açıklarında bir gemiye yönelik saldırı düzenlendi. Bu da bir anda dünyanın gözünün yeniden Hürmüz'e çevrilmesine neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den gelen açıklamalara bakacağız. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, Umman açıklarında seyreden bir kargo gemisine kaynağı bilinmeyen bir merminin isabet ettiğini açıkladı. Geminin köprü kısmında hasar oluştu. Can kaybı yok ancak bu hızla bir paniğe neden oldu. Gelelim gazete manşetlerine. Tüm gazetelerimizi açalım. Gazetelerimize bakalım hangi haberler yer alıyor. Sabah gazetesi, Sabah gazetesinin manşetinde, sür manşetinde Venezuela depremi yer alıyor. Manşette ise Başkan Erdoğan'ın sözleri ki sabah zaten birazdan detaylandıracağız. Takvim gazetesi 4 kıta vurgun deniliyor. Sahtekarlar 4 yıl boyunca gurbetçileri 200 milyon euro dolandırdı. Tayland'a kaçtılar. Burada da durmadılar. Benzema, Neymar gibi yıldızların isimlerini kullanıp 4 kıtada 200 milyon euroluk yeni vurgun yaptı. Liderleri Tayland'da yakalandı haberi Takvim Gazetesi'nin manşetinde. Yeni Asır Gazetesi'nde ise belediyelerin ağababası haberi dikkat çekiyor. CHP ilişkin gelişmeler var. Türkiye Gazetesi'nde ise Orta Asya İhlas Enerjisi Türkiye Gazetesi'ne ilişkin bir haber. Türk'ün gazetesine baktığımızda sosyal medyada seçim kazanılmaz. Başkan Erdoğan'ın sözleri ayağınızı denk alın. Özellikle de Yunanistan ve İsrail ve Kıbrıs Rum kesimin işbirliğine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan gelen açıklamalar Türk'ün gazetesinin manşetinde. Akşam gazetesinde 8 yılda 105 bin tok satıldı. Malum TOG'un piyasaya sürülüşünün 8. yılıydı. Şov peşinde Koç Bey'in AK Parti teşkilatlarını uyarı Başkan Erdoğan'dan geldi. Ankara liderleri bekliyor. Özellikle NATO liderler zirvesi öncesindeki son durumda gazete manşetinde yer alıyor. Hürriyet gazetesi kongreye rağmen Kaan hamlesi az önce bir son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirmiştik. Beyaz Saray'ın Türkiye'ye yönelik o Kaan motorlarını F-110 motorlarının satışı için onay verdiği sürece ilişkin detay Hürriyet'te yer alıyor. Yapay zeka tehlike gerçek, bu da Milliyet gazetesinin manşetinde yer alan haberlerimiz. Ama şimdi Sabah gazetesiyle detaylandıralım hangi haberler yer alıyor. Hızlıca bir bakacağız Sabah gazetesi. Dünyayı sarsan deprem, 188 ölü, 1500 yaralı, can kaybı sayısı şu an 300'e yaklaşmış durumda. Venezuela 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki felaketle sarsıldı. YKS'de yapay zeka ile kopya suçüstü. Hayrete düşüren kopya skandalı İstanbul'da yaşandı. Üstü detaylı aranmayan Mustafa Erenke'ye şortunun içine sakladığı cep telefonuyla AYT sınavına girdi. Fen sorularının fotoğrafını çekip yapay zekaya attı. Salondan çıkacakken kendisinden şüphelenen görevlilerce durduruldu. Üst aramasında cep telefonu ele geçirilen genç tutuklandı. Bu da bir kez daha bu sınav öncesinde yapılan aramaların ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Hemen manşete bakalım. İlkemiz inanç özgürlüğü. 28 Şubat özlemiyle davranan baskıcı zihniyete izin vermeyeceğiz diyen Başkan Erdoğan, ilkemiz bellidir. İnanç özgürlüğü. Dar bir zümre bu millete yaşam tarzı dikte edemez dedi. Siyaset felsefemizde insana saygı var. Ama gerilimden kaçınmamız, insanımızın hakkının çiğnenmesine kayıtsız kalacağımız anlamına da gelmez diyor. Milletimizin özünde ehlibiyete hürmet vardır. Yine Başkan Erdoğan'ın açıklamalar. Diğer yandan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, CHP'den istifa Faden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarsan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan dün AK Parti saflarına katıldı. Ateş çemberindeki vaha Türkiye, hava durumuna ilişkin haberler, Avrupa kavruluyor ancak Türkiye daha serin havalarla birlikte yaza devam ediyor. Karneler alındı, tatil başladı. Artık bugün tabii ki karne tatili başlıyor. 3 aylık yaz tatiline de öğrenciler giriyor. Bu da Sabah gazetesinin

0: ilk sayfasına aktaracağımız haberler arasında çıkan öne çıkan haberlerdendi. Şimdi bir yandan da tabii ki az önce de söylediğimiz gibi gözümüz şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde. A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya maçın ikinci yarısı oynanıyor. Peki son durum ne? Maçı konuşacağız. Tabii ki İstanbul'un farklı noktalarında dev ekranlar kuruldu. A Haber ekibinden Kadir Mercan bizi bekliyor. Kadir günaydın. Kolaylıklar dilerim. Ne yazık ki son maçımız. Tabii ki şu an 2-1 öndeyiz ama son maçımızın burukluğu da var hepimizin içinde. İzleyiciler var, vatandaşlar. Vatandaşlar da sabah erken saatlere rağmen geldiler. Neler söyleyeceğiz?
1: Gökhan, tam da senin söylediğin noktada 2-1 öndeyiz dediğin noktada maalesef ki golü kalemizde gördük ve durum 2-2'ye gelmiş durumda. Aslında ilk yarı çok iyi bir performans göstermişti milli takım. Özellikle turnuvada herhangi bir iddiamızın kalmamasına rağmen yine vatandaşlarımız yaklaşık 50-60 kişilik bir grup burada bulunmuş olduğumuz dev ekranın kurulmuş olduğu bu alana geldiler ve sabahın erken saatlerinden itibaren maçı takip etmeye başladılar. Maç gelecek olursak da aslında tıpkı Paraguay maçındaki gibi henüz maçın başında dakika 2'de golü ağlarımızda görmüştük. Sonrasındaysa 10. dakikada Arda Güler'le bir birlik eşitliği sağladık ve 31. dakikada Orkun Kökçü ile birlikte 2-1 önde ilk yarıyı kapattık. İkinci yarı yaklaşık 5 dakika önce başladı ve yine ikinci yarı başlar başlamaz henüz 48. dakikadayken yine kalemizde golü gördük ve durum 2-2'ye gelmiş durumda. Maç için önemli notlar var. O notlardan biri Türk futbol tarihinde yeni bir rekor kırıldı. Dünya tarihi kupalarında gol atan en genç futbolcu olarak Arda Güler tarihe geçmiş durumdaydı. Bu rekor daha önce de Emre Belezoğlu'ndaydı. O da genç yaşta Costa Rica'ya attığı golle bu rekoru elinde tutuyordu. Fakat bugün itibariyle Arda Güler bu rekoru kırmış oldu. Öte yandan 2002 Dünya Kupası'ndan sonra İlhan Mansız'la son golümüzü atmıştık. 24 yıl aradan sonra yine Dünya Kupalarında ilk golü de Türk futbolunun genç yıldızı Arda Güler'den geldi desek yeridir. Yayının başında siz de belirttiniz. Türkiye'nin hemen hemen her noktasında Dünya Kupası'nda alışık olduğumuz manzaralar tüm iddiamızın olmamasına rağmen yine dev ekranlar kuruldu. Vatandaşların da yine o ilk maçlarda olan ilgisi olmasa da yine kısmen de olsa ilgilerinin olduğunu söylemekte fayda var. Yaklaşık bulunmuş olduğumuz 7 kulede 50-60 kişilik bir grup var. Genciyle yaşlısıyla vatandaşlarımız formalarını giyip ellerine Türk bayraklarını alıp maçı bu noktadan takip etmek için sabah erken saatlerde geldi. Şu anda kalemizde bir tehlike var fakat Ozan araya girerek o tehlikeyi önledi. Yine yüreklerimizin ağzımıza geldiği bir dakika yaşadık desek yeridir. Nitekim diğer maçlara göre, özellikle ilk iki maça göre Avustralya ve Paraguay maçlarına göre biliyorsunuz ki Avustralya ve Paraguay biraz daha kapalı bir futbol oynuyor. Biraz daha defans ağırlıklı bir futbol oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri ise daha açık bir futbol oynuyor. Ya yani atağa yönelik bir futbol oynuyor. Bu kapsamda da Türkiye'nin atağa yönelik futbol oynayan takımlara karşı, ülkelere karşı daha netice getirecek sporlar ürettiğini net bir şekilde bu maçta da gördük. Çünkü ilk iki maçta 65 şut çekmiştik fakat herhangi bir gol bulamamıştık. Bugün çektiğimiz ilk 3 şutta 2 gol bulduk.
0: Evet.
1: Şu anda da görebildiğim kadarıyla, izleyebildiğim kadarıyla performansımızın daha iyiye gittiğini söyleyelim. Umutlarımızın yeniden yeşerdiğini söyleyelim. Ve sözü şimdilik sizlere bırakalım, Gökhan Kurt.
0: Kadir Mercan ve Aydın Baytar'a teşekkür ederim. Tabii maçın bitimiyle birlikte bir kez daha Kadir'e döneceğimizi de hatırlatalım. Şimdi siyaset diyelim. Siyaset dediğimizde ise dün AK Parti'den gelen mesajlar tabii çok önemliydi. 3 kritik isim AK Parti saflarına katıldı. Nevşehir Belediye Başkanı, Ankara'nın Keçiören Belediye Başkanı ve Edirne'nin Keşan Belediye Başkanı AK Parti'ye katıldı. Katılım törenine Başkan Erdoğan tarafından belediye başkanlarına rozetleri bizzat katıldı. Başkan Erdoğan dün AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Gündeminde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar vardı. CHP için muhalefet gerilimden besleniyor dedi. Kayıkçı kavgalarının tarafı olmayacağız dedi. Ama aynı zamanda AK Parti teşkilatlarına yönelik de önemli uyarılarda bulundu Başkan Erdoğan.

0: toplantısında verdi. CHP'ye eleştirilerini belediye hizmetleri üzerinden sürdürdü.
1: Muhalefetin bırakın yolunu, adını sanını dahi bilmediği mahallelerde davamıza, mücadelemize omuz veren kardeşlerimize teşekkür ediyor, yürekten tebrik ediyorum. Biz efendilik taslamaya değil, millete hizmet etmeye, hizmetkarlık yapmaya geldik.
0: Son dönemde belediye başkanlarının sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da gündemindeydi. Dikkat çeken bir uyarısı vardı.
1: İcraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir.
0: Toplantıda AK Parti'ye sürpriz katılımlar da oldu. CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'la İyi Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AK Parti'ye katıldılar.
1: Ailemize hoş geldiniz diyorum.
0: AK Parti'ye yeni transferlerin sinyalini de veren Erdoğan, 3 belediye başkanına rozetini bizzat taktı.
2: AK Parti ailemize hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz.
0: Erdoğan, külliyede düzenlenen Muharrem Orucu iftar programında da Alevi Bektaşi kanaat önderleriyle bir araya geldi.
3: Huzurunuzda Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. Sizlerin sesini duymak bizlere mutluluk verdi, onur verdi. Sizleri çok seviyorum.
4: Çok teşekkür ederiz.
0: Programda bir de konuşma yapan Cumhurbaşkanı birlik mesajı verdi.
1: Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin bir olalım, iri olalım, diri olalım çağrısı millet olarak ebedi kardeşliğimizin mayasıdır. Bunlara ne kadar sıkı tutunursak fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam ederiz.
5: Peki muhalefette CHP'de neler oluyor dediğimizde Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki gerilim devam ediyor. Diğer yandan Yüksek Disiplin Kurulu ihraçları talep edilen il başkanlarının itirazlarını değerlendirdi ama o itirazlar reddedildi. Önümüzdeki günlerde de yeni ihraçların gerçekleştirilebileceği konuşuluyor kulislerde.
6: Adnan Peker'in orada ne işi var? Ki bu adam Cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermediğini açıklayan kişi. Bu adamın CHP'de ne işi var?
0: Bu sözlerle yüklenmişti Ankara Milletvekili Adnan Peker'e. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece Peker değil, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un da üstünü çizdiği konuşuluyor. Gelecek hafta yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında iki vekilin disipline sevk edileceği, Düzce, Sinop, Kars il başkanlarınınsa görevden alınacakları söyleniyor.
6: Arınmadan korkuyorlar. Arınmadan. Kirlileri arındıracağım.
0: Kılıçdaroğlu'nun olası ihraç listesi kadar şimdiye kadar attığı arınma adımları da dikkat çekiyor. 9 milletvekili ve 3 belediye başkanının ardından ondan fazla il başkanı da disipline sevk edilmiş ve görevden alınmıştı. İhracı istenen o il başkanlarının itirazları Yüksek Disiplin Kurulu'nda masaya yatırıldı.
7: Hukuki yollarla, siyasi yollarla ve fiziken mücadele ediyoruz. Vazgeçmeyeceğimizi bilsinler.
6: İtirafçılar kim? İş yaptıkları adamlar. Verdim diyor. Ne kadar verdin? Şuradan verdim diyor.
0: 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. Kurulun bir sonraki toplantısında ise MYK'nın ihraç talepleri karara bağlanacak.
7: Kemal Bey çıkıp da genel başkancılık oynamaya kalkmasaydı seçilmemiş bir şekilde 9 arkadaşımızı hukuksuzca ihraç etmeseydi.
0: CHP'deki koltuk savaşında Kılıçdaroğlu gerilimi yükseltecek bir açıklama da yaptı. Özgür Özel'in CHP'li belediyelere açılan davalar için dilinden düşürmediği siyasi söyleminin aksine o davalar yolsuzluk davası dedi. Öncelik tutuksuz yargılama değil ahlaki üstünlük diye de ekledi.
6: Çıkara dönük bir şey yapmışsa onun bu partide yeri yoktur. Para hareketi var orada. Bir siyasi partiye, partiyle ilgili bir olay bu. Ama olay adi bir olay.
0: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları da sürüyor. Son olarak İzmir'in Balçova ve Seferihisar belediyelerine operasyon düzenlendi. Rüşvet suçlamasıyla Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile birlikte 24 kişi gözaltına alındı. Rüşvet ağının CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya uzandığı da iddialar arasında.

0: Gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut'un belediyedeki makam odasında ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
1: Tüm dünyanın gözü, tabii bizim de gözümüz artık iyiden iyiye Ankara'ya çevrilecek. 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO liderleri Ankara'da o tarihi zirve için bir araya gelecek. Hazırlıklar ise artık neredeyse tamamlanmış durumda. Peki son durumda Ankara'da neler olacak? Ankara adeta bir kaleye dönüştürülüyor. Yanıtlarına bakalım.
2: Dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanan Ankara, dev zirve öncesinde güvenlik önlemlerini en üst perdeye taşıdı. Valilik koordinasyonunda hayata geçirilen geniş kapsamlı emniyet protokolüyle şehrin stratejik noktalarında kırmızı alan ilan edilerek adeta bir güvenlik çemberi oluşturuldu. Zirve süresince özellikle Çankaya ve çevresi başta olmak üzere kritik noktalarda trafik akışında kısıtlamalar ve geçici yol kapatmaları yapılacağı açıklandı.
3: Ankara'da NATO zirvesi için geri sayım devam ediyor. 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan zirve için çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Özellikle Ankara'nın kalbi olan Çankaya'da 10 kritik cadde ve sokak trafiğe kapatıldı.
2: Özellikle Esenboğa Havalimanı ile Etimesgut Havalimanı güzergahları yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi ve katılımcıların konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlendi.
3: Burası Ankara trafiğinin en yoğun olduğu caddelerden bir tanesi, ancak zirve öncesinde bu caddede tam bir sessizlik hakim olacak. Özellikle Cinnah Caddesi, İran Caddesi, Arjantin Caddesi ve beraberindeki cadde sokaklar tamamen trafiğe kapalı olacak.
2: Bu kapsamda NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi için hazırlanan kullanılacak güzergahlar başlıklı resmi belgeye göre başkentte kırmızı alana dahil edilerek trafiğe kapatılacak ya da kısıtlanacak yollar sokak sokak netleşti.
4: NATO zirvesi kapsamında başkentin dört bir yanında güvenlik ve ulaşım alanında birçok tedbir alındı. İşte bu cadde ve bulvarlarda önlemler kritik seviyeye çıkarıldı.
3: Zirveye katılacak liderlerin geçiş güzergahlarından biri de Alparslan Türkeş Caddesi olacak. İçinde bulunduğumuz bu cadde 6 Temmuz sabah 7 itibariyle trafiğe kapatılacak.
4: Ankara, Anadolu, Atatürk ve Mevlana Bulvarı gibi birçok bulvarında ihtiyaç halinde kısmi olarak kapatılması planlanıyor.
2: Başkente gelen devlet protokolü ve özel konukların ulaşımında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için misafirlerin geçiş güzergahlarındaki caddelerde de kısıtlamaya gidilecek.
3: Yabancı liderlerin konaklayacağı otellerin bulunduğu bölgede de yollar trafiğe kapatılacak. Onlardan biri de Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi olacak. NATO liderler zirvesine sayılı günler kala Ankara'da hazırlıklar tamamlandı. 6 Temmuz itibariyle trafiğe kapatılacak yollardan biri de Beştepe Caddesi olacak.
2: Öte yandan Ankara Valiliği zirve kapsamında trafiğe kapatılacak ve alternatif olarak kullanılacak yolların listesini de paylaştı.
1: Geçtiğimiz günlerde ekranlara getirmiştik. Ankara'da yaşanan o trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetmişti. O bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
2: Ankara'da Ego otobüsünün karıştığı ve bir kişinin yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
5: Kurtaramayınca direğe, ağaca vurdu geçti.
2: Kaza anı otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın otobüsün önüne kırdığı ve kaza sonrası savrulan otobüsün kaldırımda bekleyen Hamza Efe Doğan'a çarptığı anlar yer aldı.
3: Ankara Fatih Sultan Mehmet Vular üzerinde feci bir kaza yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir Ego otobüsünün karıştığı kazada biri ağır, 9 kişi yaralandı. Bir kişi de hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin ise askeri personel olduğu belirtiliyor.
2: Aracın sağ şeride geçmesi üzerine savrulan belediye otobüsü o sırada bulvar üzerindeki kaldırımda yürüyen 3. Hava Üssü İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 20 yaşındaki Hamza Efe Doğan'a çarptı.
5: Kurtaramayınca direğe, ağaca vurdu geçti.
2: Doğan'ın yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığı kazanın ardından aracın sürücüsü tutuklandı. Ego otobüsünün şoförü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
1: Esenyurt'ta ise evli ve bir çocuk babası bir adam evinin önünde infaz edildi. Saldırı anının güvenlik kamerası görüntülerine bakalım.

0: pusuya yattı. Aracına bineceği sırada silahını peş peşe ateşledi. Güvenlik kameralarına yansıyan olay Esenyurt'ta yaşandı. Evden çıkıp aracına binmek isteyen Şehmus Mert pusuda bekleyen iki kişinin saldırısına uğradı.
1: Silah sesleri iki defa duydu. Arabanın kapısını açmada vurulmuştu.
0: Kurşunların hedefi olan genç adam yere yığılırken saldırgan olayın ardından yanındaki diğer şüpheliyle birlikte kaçtı.
1: Ben geldiğimde eşi burada bağırıyordu. Çocuğu da var, bir tane küçük de çocuğu var.
0: Çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine giden sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen genç adam kurtarılamadı.
2: Yani öte tarafından yakıyorum, orada bekçi var, o attı zannettim. Bir de baktım buraya, bu yandan sesler var. Sonra polisler de iki adam orada ölmüş.
0: Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
3: Bir başka silahlı saldırı haberi daha ekranlara getireceğiz. Bu kez adresimiz ise Adana. Adana'da bir otomobil galerisine yönelik saldırı düzenlendi. O anlarda da kameralar kayıttaydı.
0: Peş peşe tetiğe bastı. Otogaleriye kurşun yağdırdı. Görüntüler Adana'nın merkez Seyhan ilçesinden. 21 Haziran'da ilçedeki otogaleriye giden kasklı saldırgan iş yerine ve araçlara peş peşe ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği iş yeri ve otomobillerde hasar oluştu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda motosikletli saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
3: Şimdi iki tane görüntü ekranlara getireceğiz. İlki Batman. Batman'da sulama kanalına girerek akıntıya kapılan iki kişi ve yardım için suya giren bir kişi çevredekilerin müdahalesiyle son anda kurtarıldı. Bir başka görüntü, şimdi ekranlara getirdiğimiz görüntünün adresi ise Nevşehir. Nevşehir'de bir berberde bir anda boğazına bir şey kaçtı, bir gıda maddesi kaçtı. Ve berberin müdahalesiyle o kişi hayata döndürüldü. İki kurtarma anına bakalım.
0: Akıntıya kapılan kişileri kurtarmak için suya girdi, kendi canını zor kurtardı. Batman'ın Gültepe mahallesinde serinlemek için suya giren iki kişi akıntıya kapıldı. İki kişinin suda sürüklendiğini görenler kurtarmak için suya atladı. Yapılan kurtarma çalışması sırasında suya girenlerden biri de akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Neyse ki korkulan olmadı. Akıntıya kapılan 3 kişi sağ olarak kurtarıldı. Nevşehir'de ise berbere giden bir müşterinin nefes borusuna erik kaçtı. Nefes almakta zorlanan müşteri panik yaşadı. Durumu fark eden berber hemen müşterisine Heimlich manevrası yaparak hayatını kurtardı.
3: Peki gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanında başka neler yaşandı? Hızlı bir haber turuyla Sabah Ajansı'na devam edelim.
4: Burada çocuğu alttan diziyle vuruyor, sonra kendine çekiyor, çocuğu darp ediyor.
5: Mersin'de otizm teşhisi konan 5 yaşındaki Kuzey Yılmaz'ın gittiği eğitim merkezinde şiddete uğradığı ortaya çıktı.
6: Yok anneciğim yok. Seni götürmeyeceğiz o okula, tamam mı?
4: Okulun yanından bile geçemiyor çocuk arabayla.
6: Çocuğum 3-5 kelime konuşuyordu, geriye attı. Çocuğumun şu anda psikolojik durumu, benim de çocuğumun da hiç iyi değil.
5: Şikayet sonrası gözaltına alınan öğretmen tutuklandı. Eskişehir'de park halindeyken freni boşalan kamyon yokuş aşağı hızla ilerlemeye başladı. Çocuk parkına girmek üzereyken önünde duran iki kamyona çarparak son anda durabildi.
7: Onlar olmasaydı park için her gün çocuk dolu. En az 500 kişi var.
4: Bırakıyorum ha.
8: Bırak.
5: Burası da

0: Batman. Piknik yapmak için Batman çayı kenarına giden 5 kişi suyun yükselmesiyle mahsur kalınca botla kurtarıldı. Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 32. dönem mezuniyet töreni düzenlendi.
1: Teşkilatımızın başarıları siz genç meslektaşlarımızın mezun olup aramıza katılmasıyla daha da artacaktır.
0: Polis yemini ederek mezun olan 475 polis adayı kep atarak mesleğe ilk adımlarını attı. Tunceli'de kaybolan küçükbaş hayvan sürüsü için jandarmanın drone destekli ekibi devreye girdi. Havadan kontrol sayesinde bulunan 32 koyun sahibine teslim edildi.
2: Çıkamadın mı sen? Çıkamıyor musun kuzum? Ah kuzum, yolda kalmış bu.
0: Eskişehir'de caddenin karşısına geçmeye çalışırken yoldan yeşil alana çıkamayan su kaplumbağası oracıkta mahsur kaldı.
2: Gel bakalım, gel. Gel bakalım, gel.
0: Onu tesadüfen fark eden Kemal Aybars kaplumbağayı alıp doğal yaşam alanına götürdü.
2: Dallısı ya.
3: Zehir tacirleriyle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'da iki ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan baskınlarda yaklaşık 198 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
4: İstanbul polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler bu kez İstanbul Arnavutköy ve Zeytinburnu'nda iki ev ve bir otomobili yakın takibe aldı.
5: Aç kapıyı polis! Gel bir de! Gel bir de!
4: Belirlenen adreslere şafak baskını yapıldı. Zehir tacirlerinin evlerinde 198 kilogram uyuşturucu madde, 2 uzun namlulu silah, 111 mermi ve 6 şarjörle uyuşturucu ticaretinde kullanılan 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli ise gözaltına alındı.
3: Bir başka önemli operasyonun detaylarına bakacağız. Bu kez adresimiz Beykoz. Beykoz'da kaçakçılık şube ekipleri bir eve düzenledikleri operasyonda tam 6819 eser ve 3666 sikke ele geçirdi. O eserlerden bazıları İstanbul Emniyeti'nde sergilendi.
4: Tarihi eser kaçakçılarına darbe vuruldu. Binlerce eser ve sikke ele geçirildi. İstanbul Emniyetine bağlı ekipler tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor. Tarihi eserler yurt dışına çıkarılmadan ele geçirildi.
6: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon kapsamında binlerce tarihi eser ele geçirildi. Operasyon kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.
4: Beykoz'daki baskında ele geçirilen birçok medeniyete ait arkeolojik obje, kitabe gibi 6819 eserle 3366 sikke İstanbul Emniyeti'nde sergilendi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelemiz sürecek dedi.
7: Kültürel varlıklarımız aynı zamanda ülkemizin ortak hafızasıdır, insanlığın evrensel mirasıdır. Bu varlıklarımızı korumak, aynı zamanda geçmişimize sahip çıkmak olduğu kadar geleceğimize de bu mirası taşımaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak yasa dışı her türlü faaliyetin karşısındayız.
3: Mersin'e devam edelim. Mersin'de Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde Denizler Halkındır projesi yürütülüyor. Proje kapsamında Mersin sahillerinde kaçak yapılaşmaya izin verilmezken imara aykırı yapılarsa bir bir yıkılıyor.
8: Denetimler daha sıkılaştı. Bu da kaçak yapılaşmaya verilen cezaların da artmasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda bunun daha azalacağını öngörebiliriz.
4: Kaçak yapılaşma bakanlığın radarında. Denizler Halkındır projesiyle kırmızı alarm verildi.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan Denizler ve Plajlar Halkındır projesi kapsamında Mersin ve Türkiye genelinde o sahilde yapılan kaçak yapılar tek tek mercek altına alındı.

0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler sahillerde denetim yapıyor. İmara aykırı yapılar yıkılıyor.
1: Son düzenlemede burada çok katı önlemler alıyor. Elektrik, su gibi altyapıların durdurulmasını, kaçak yapıların yıkılmasını emreden bir düzenleme. Bu da bundan sonra yapılması yönünü engelleyen caydırıcı bir düzenleme olarak ortaya çıkmak.
2: Mersin'in 321 kilometre sahil şeridinde tam 779 kaçak yapı var. Bu kaçak yapılar arasında motel var, büfeler var ve birçok da inşaatlar var. O inşaatlardan bir tanesi de arkamda gördüğünüz su basmanı yapılmış ve temeli de atılmış durumda. Ancak Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Denizler ve Plajlar Halkındır projesi kapsamında bu kaçak yapıları tek tek yıkıyor.
1: Daha önceki yıllardaki denetimler durdurma, yapı durdurma şeklindeydi ama artık para cezaları, hapis cezaları gibi ağır yaptırımlar uygulanmaya başladığı için bundan sonra yapı yapılması konusunda çok katı denetimler olacağını gösteriyor.
3: Adana'nın Seyhan ilçesinde ise toplanmayan çöpler etrafa pis koku yayıyor. Atıklar yüzünden şehirde sinek sorunu da var.
4: Biz burada oturuyoruz hep. Kardeş görüyor musun? Her yerlerimiz yara, böcek. Biz artık duramıyoruz buranın kokusundan.
0: Atıklar yol kenarlarına yığılmış durumda. Çevre felaketinin yaşandığı yer Adana'nın Seyhan ilçesi.
5: Burası Seyhan ilçesindeki Yenibey Mahallesi. Mahallede görmüş olduğunuz gibi çöpler düzenli bir şekilde toplanmıyor. İşte bu nedenle de mahalledeki çöp dağları giderek büyümeye devam ediyor.
0: Mahalle sakinleri bölgeye çöpleri Seyhan Belediyesi ekiplerinin attığını öne sürdü. Alandaki atıkların bir kısmının toplandığı ama çoğunluğunun mahallede bırakıldığı da iddialar arasında.
4: Çöpleri kendiler getirip atıyor buraya. Belediyenin adamları getirip döküyor.
5: Şu anda görmüş olduğunuz araç Seyhan Belediyesi'ne ait çöp toplama aracı, ancak buradan geçerken buradaki çöpleri almak yerine sadece sürücüsü çöplere bakarak geçmekle yetindi.
4: Belediyenin adamı diyor ki ben getirdim döktüm diyor, ben götürüp topluyorum diyor. Tamam da kendi madem öyle mahallene topla, mahallende götür oraya dök, nereye döküyorsan.
0: Çöpler pis kokuya ve sineklerin mahalleye istila etmesine neden oluyor.
5: Toplanmayan çöpler sadece çevre kirliliğine neden olmuyor. Aynı zamanda işte buradan çevreye pis kokular yayılırken aynı zamanda buraya atılan çöpler sineklerin de adeta yuvasına dönüşmüş durumda.
6: Pis kokuyor.
7: Evet, kokuyor tabii.
6: Sineklerin yuvası olmuş.
7: Yuvası tabii, yalnız sinekler mi? Öbür hayvanlar da var. İlan minal.
6: Yılan da var.
7: Evet, yılan da var he. Duramıyor çocuğum. Getiriyorlar buraya atıyorlar, getiriyorlar buraya atıyorlar. Hastalığa kaldık, sinekten duramıyoruz.
3: Şimdi üniversite sınavında öncesinde tabii yaşamış olduğumuz, her sene yaşamış olduğumuz görüntüler var. Sınavın o başlamasına dakikalar kala kapılar kapanır ama bazı öğrenciler saniyelerle işte burada olduğu gibi kapı dışında kalabiliyor. Tabii bu tartışmaları beraberinde getiriyor. Kimileri diyor ki hayatınızın bu kadar önemli bir sınavının olduğu bir günde neden geç kalıyorsunuz? Diğer giren zamanında çok daha saatler önceden okula giden öğrencilere haksızlık değil mi diyenler var. Diğer taraftan ne olacak ki o kapı açılsa bir saniyeli öğrenci de içeri girse diyenler de var. Tartışma devam ederken ÖSYM'den de açıklamalar geldi. ÖSYM sınav öncesine uygulanan 15 dakika kuralının değiştirilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.
0: YKS sonrası sınava geç kalan adaylar ve yıllardır uygulanan 15 dakika kuralı yine gündemde. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi yıllardır tartışılan 15 dakika kuralı hakkında Kamu Denetçiliği Kurumu'nun ölçülülük tavsiyesine karşı çıkma gerekçelerini tek tek sıraladı. ÖSYM yetkilileri her aday için fotoğraflı ve tek cevap kağıdı basıldığını, başka salona geçişinse kimlik ve evrak eşleşmesini engelleyeceğini açıkladı. Bu kapsamda geç kalan adayın başka salonlarda

0: sınava alınmasının başkası yerine sınava girme gibi birçok usulsüzlüğe zemin hazırlayacağı belirtildi. Özel salon uygulamasının ise birbirini tanıyan adayların bilerek geç kalıp aynı salonda toplanarak kopya çekmesini teşvik edebileceği uyarısı yapıldı. Bu adaylara ayrı bir sınav yapılması halinde ise soruların eşdeğerliğinin sağlanamayacağı ve sıralama adaletinin bozulacağı ifade edildi. Ayrıca zamanında gelen adaylar açısından geç kalanlara ayrıcalık tanındığı algısının oluşacağı ve sınav adaletinin sarsılacağı kaydedildi. ÖSYM'ye göre sınava alınmamak bir ceza değil, sadece bir ihmalin sonucu olarak değerlendiriliyor. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda milyonların katıldığı bir sınavda kuralı esnetmenin büyük bir kaosa yol açacağı bildirildi.
1: Şimdi tam da sınavlardan, sınavların güvenliğinden bahsederken az önce de okumuştuk ama bir kez daha okumamız gerekiyor. Sabah gazetesinin sür manşetinde bir özel haber var. YKS'de yapay zeka ile kopyaya suçüstü. Elyasa Karatepe'nin haberi. Hemen detaylandırayım, oldukça önemli bir haber çünkü. Hayrete düşüren bir kopya skandalı İstanbul'da sınavlar sırasında yaşandı. Üstü detaylı aranmayan Mustafa Eren K. şortunun içine sakladığı cep telefonuyla AYT sınavına girdi. Fen sınavının, fen sorularının fotoğrafını çekti. Çektiği fotoğrafları yapay zekaya attı. Salondan tam çıkacakken kendisinden şüphelenen görevlilerce durduruldu. Üst aramasında cep telefonunu ele geçirilen genç tutuklandı. İşte o hep diyoruz ya, o sınav öncesindeki önlemlerin, sınav sırasında yapılan denetimlerin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir özel haber var. Bugün Sabah gazetesinin 7. sayfasında onu da ekranlara getirdik. Adana'da ise sokaktan kağıt toplayarak geçimini sağlayan Adnan Aslan'ın tek amacı çocuklarını okutabilmekti. Aslan'ın büyük emeklerle üniversiteye gönderdiği kızı okulunu birincilikle bitirdi.
2: Herkesin bir kahramanı olmuyor ama benim en büyük kahramanım babam. Şimdiye kadar bizim için verdiği her emek için, her alın teri için ona minnettarım.
0: Zorluklarla büyüttüğü, okula gönderdiği kızı göğsünü kabarttı. Üniversiteyi birincilikle bitirdi.
3: Çocuklarımın yani gerçekten ileride sıkıntı, zorluklar yaşamasınlar diye mücadele ettim eğitim için. Çocuklarımı eğitmek, okutmak için mücadele verdim.
0: Adana'da yaşayan 3 çocuk babası Adnan Aslan, çocuklarının eğitimi için 33 yıldır her gün sokak sokak dolaşarak kağıt topluyor.
3: Babalarınızın kıymetini gerçekten bilin. Size verdikleri mücadeleyi, verdikleri emekleri gerçekten görmeniz lazım. Görün bunları, nasıl bir baba mücadele veriyor, ne ediyor. Ona göre sizler de bu mücadeleyi taçlandırın.
0: Fedakar babanın alın teri bir evladın başarısına dönüştü. Kızı Latife Aslan, Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümünü birincilikle tamamladı.
3: Kızım çok şükür üniversitesini bitirdi. Bölümünü de birincilikle bitirdi. Ben de bunun için her zaman arkandayım kızım. Her zaman sonuna kadar gerçekten ben çocuklarımın yanındayım sonuna kadar.
2: Benim için verdiği emeği sadece benim için değil, tüm evlatları için, ailesi için verdiği emeğe şahit oldunuz sizler de. Gerçekten çok iyi bir baba, çok iyi bir insan. Her zaman için onun yolundan ilerlemeye de devam edeceğim.
1: Peki dünyada neler oldu? Dünya neleri konuşuyor? Haber turuyla devam edelim.
4: Meksika Dünya Kupası'nda Çek Cumhuriyeti'ni mağlup etti. Cabo San Lucas şehrinde yüzlerce taraftar kutlama için sokağa çıktı. Bir saldırgan aracıyla kalabalığa dalarak kutlamayı kana buladı. Feci olayda 17 kişi yaralandı. Kaliforniya'da ise bir hırsız çaldığı arabayla dehşet saçtı. Polis ihbar üzerine hemen peşine takıldı. Hırsızsa onlardan kaçarken arabayı gözüne kestirdiği herkesin üzerine sürdü ve 10 kişiyi yaraladı. Teksas'ta arı kovanlarını taşıyan tır devrildi.

0: İçindeki 400 kovanda bulunan 2 milyona yakın arı serbest kaldı. Arılar hem ormanlık araziye hem de şehre yayıldı. Onlarca arıcı kaçan hayvanları yakalayıp güvene almak için çalışıyor. Polis bölge sakinlerine evde kalın çağrısı yaptı. Bir Amerikalı Colorado bozkırını yeşertmek için harekete geçti. Uçaktan paraşütle atlayıp çölün üzerine 248 bin tohum saçtı. Biyoçeşitliliği desteklemek için bu sıra dışı yönteme başvuran aktivistin görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Pensilvanya'da bir geyik yavrusu girdiği binanın bahçesinde mahsur kaldı. Minik geyik istinat duvarının etrafında panikle koşarken yardımına polis yetişti. Onu tek hamlede ustaca yakalayıp doğal yaşam alanına götürdü.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'de makine halısının %90'ı Gaziantep'te üretilerek yurt içinde ve yurt dışında satışa sunuluyor. Kentten bu sene 1.530 milyar dolarlık halı ihracatı yapıldı.
3: Türkiye'de üretilen her 10 makine halısından 9'u Gaziantep'te dokunuyor. Gaziantep gelişmiş üretim altyapısı ve ihracat gücüyle halı sektörünün lideri konumunda bulunuyor.
4: Eski bir geçmişe sahip, yani yüzyıllar boyunca bu medeniyette halılar üretilmiştir. Tabii halı sektörü de buraya kolay gelmedi. Yani tamam biz şu anda en son teknolojilerle üretim yapıyoruz ama daha önce saban üretiminde, kilim üretiminde eski teknolojiyle üretilip belli bir Ar-Ge ile buralara gelinmiştir.
5: Türkiye'de makine halısının %90'ını Gaziantep üretiyor. Gaziantep'te 200 firma 7/24 halı üretimine devam ediyor. Üretilen halılar dünyanın farklı ülkelerine gönderiliyor.
4: %30 pazarımız Amerika kıtasıdır. Başa Amerika bölgesi çekiyor. %30 Orta Doğu pazarına çalışıyoruz. Yaklaşık %15 gibi de Avrupa Birliği'ne ve arkasından diğer ülkelere ihracat yapmaktayız.
3: Üretim ve ihracattaki liderliğini sürdüren Gaziantep, Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
5: Türkiye'nin en büyük organize sanayilerinden birine sahip olan Gaziantep'te 200 halı firması bulunuyor. Bu 200 halı firmasında doğrudan 60 bin kişi istihdam edilirken dolaylı olarak 300 binden fazla kişi ekmek yiyor.
4: Dünyada parça halı sektöründe rakibi yoktur. Rakibi kendisidir Gaziantep'in. Dünyada ender lider olduğumuz sektörlerdendir.
3: Halı sektöründeki bu güçlü performans rakamlara da yansıyor.
5: Gaziantep'ten son 5 ayda 1,53 milyar dolarlık halı ihracatı gerçekleşti. Bu halıların büyük bir çoğunluğu Amerika'ya ihraç edildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Sayın seyirciler, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kurulan kahvaltı sofralarından yükselen lezzetlere ilgi her geçen gün artıyor. Sofrada tam 30 çeşit ürün yer alıyor.

0: Ergani ilçesinde güne kahvaltı yaparak başlıyoruz. Büyük bir restoranın içerisinde bulunuyoruz. Kahvaltı ekranlara taşıyacağız. Çünkü Ergani'nin kahvaltısı oldukça meşhur.
1: Diyarbakır Ergani'deyiz şimdi.
0: Bize Ergani'nin kahvaltısını anlatabilir misiniz? Ergani masada kaç çeşit kahvaltı var?
1: Tabii 30'a yakın çeşidimiz var. Bu ürünlerin geneli organik. Sebzesi, kavurması, yumurtası.
0: Ekranlar taşıyalım işte. Evine görmüş olduğunuz Ergani'nin meşhur kavurması. Evet. Nasıl çevre, yapıyorsunuz?
1: Biz yapmıyoruz. Çevre köylerden alıyoruz. Onlar dönem dönem hayvanları kesip kavurma yapıyor ve biz de onlardan alıyoruz.
0: Şimdi bir kısmını Nurullah Bey anlattı. Diğer kısmını da isterseniz siz anlatın.
2: Şimdi biz işletmeci olarak müşterilerimize, gelen misafirlerimize elimizden geldiğince en iyi şekilde en iyi hizmeti sunup en iyi ürünleri meydana çıkarmaya çalışıyoruz. Ürünlerimiz organik. Kendi mutfağımızdan

çıkardığımız, aşçılarımızın, ustalarımızın yaptığı birçok ürünü müşterilerimizin, misafirlerimizin hizmetine sunuyoruz. Köy yumurtamız, menemenimiz bölge genelinde çok beğeniliyor, çok seviliyor. Kavurmamızın tadı, ağır olmaması, ağrı yapmaması çok misafirlerimiz tarafından çok söyleniliyor.

0: Ergani ilçesi tarihsel yapısıyla da dikkat çekiyor ve o tarihsel yapılar günümüze kadar ulaştı. Burası Çayönü Hilal Mağarası olarak adlandırılan yer. Aynı zamanda da tarihsel süreç boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir lokasyon burası. İnsanların avcılıktan ve toplayıcılıktan sonra yerleşik düzene geçişini en iyi şekilde anlatıyor. Kaya mezarları burada bulunuyor. Bu tarihsel yapı ziyaretçilerini bekliyor. Fahrettin Bey, tabii şu anda Hilal mağaralarının olduğu yerdeyiz. Burası çok kıymetli ve değerli bir lokasyon. Bize burayı anlatabilir misiniz?
1: Öncelikle Ergen'imize hoş geldiniz. Bizlere şeref verdiniz. Çok tarihi bir yere geldiniz. Çoklu tarihi olan bir yere. Tabii burada Mezopotamya döneminde, daha doğrusu Mezopotamya'yı anlatan bir ruhumuz var. Biz Mezopotamya'yı sürekli konuştuğumuz zaman burada kayalık mezarları var burada. Tabii zamanında buradaki asil insanların yatması demektir yani. İlk ekilen yer burası. İlk yaşanmış yerler burası.

Neolitik çağda insanlar kendi elleriyle kocaman bir yaşam alanı inşa ettiler. Burası Hilal mağaralarının içi. İnsanlar kendi elleriyle mağarayı oydular ve çeşitli bölümler oluşturdular. Şu anda kameraman arkadaşım Muhammed Enes'in ekranlara taşıdığı yer mağaranın giriş kısmı. İşte eskiden burada toplantılar yapılırdı. Bunun yanı sıra da mağaranın sol tarafında, sağında, solunda çok sayıda bölme var. Kaya mezarları var. Hatta şu anda ekranlara taşıyoruz. İşte burası da bir çocuk mezarlığı.

0: Ergani Diyarbakır'ın en büyük ilçelerinden biri, çok sayıda esnaf burada vatandaşlara hizmet ediyor. Şu anda ayakkabı tamir eden bir iş yerinin içerisindeyiz. Kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, siz tanıyabilir miyiz?
1: Benim adım Baran.
0: Baran Bey, kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz?
1: Bu bizim baba mesleğimiz. 65 yıldır bu sektördeyiz. Önce imalatçılık, sonra hazırcılık, sonra tamircilik yapıyoruz.
0: Peki şu anda işleri nasıl, neler yapıyorsunuz? Eskiden nasıldı, şu anda nasıldı veya eskiden neler üretiyordunuz, şu anda ne yapıyorsunuz?
1: Evet, eskiden babamızın mesleği imalatçılık, kösele ayakkabı yaparlardı. Kişilerin isteğine göre, numarasına göre. Artık o mesleği öldükten sonra işte tekrar tamirciliğe döndük. Şu an her türlü ayakkabının tamirini, valizin tamirini yapabiliyoruz.
0: Baba mesleğini sürdürüyorsun.
2: Babam 58'den beri bu işi yapmış. Bıraktı o, şimdi biz devam ediyoruz. Böyle işte millete yardımcı oluyoruz.
0: Yaş kaç?
2: Yaş 42. Evet.
0: Yani 30 yıldır bu işi yapıyorsun.
2: Yani 12 yaşından beri diyebiliriz.
0: İnşallah Allah güç kuvvet versin. Peki neler yapıyorsunuz?
2: Yani ben dokunduğum her şeyi tamir ederim, öyle söyleyeyim. Yaparım yani, elimden gelir.
1: Ablacığım 70 lira.

0: Saat başına çok az bir süre kaldı. Sabah Ajansı'na sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Artık an itibariyle özel bir yayına geçtik. Tabii ki tüm dünyanın olduğu gibi gözümüz A Milli Futbol takımımızın son maçına çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri ile şu dakikalarda artık 7 dakika verilen uzatmalar oynanıyor. Çok değerli bir yayın konuğumuz olacak. Aspor yorumcusu Taner Karaman'la birlikteyiz. Taner Bey, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, selamlar, saygılar.
0: Hiç istediğimiz gibi olmadı tabii ki. Çok farklı şeyler konuşmayı umduk ama şu an için 2-2 beraberlikle devam ediyoruz. Öncelikle bu maçı bir değerlendirelim. Daha 90 dakika bitmedi ama nasıl bir futbol, nasıl bir oyun?
1: Yani potansiyelimizi gösterdiğimiz bir karşılaşma olduğunu söyleyebiliriz ki galibiyete de yakındık. Buradan başlayabilirim. Amerika gibi 70 bin taraftarın önünde oynamanın verdiği bir o baskıyı iyi kaldıran oyuncularımız vardı. Ve şurada bir gerçek. Aslında biz bu oyun oynamamız gerekiyordu. Evet. Belki Paraguay karşılaşmasında ve aynı zamanda Avustralya karşılaşmasında benzer bir oyun ortaya koyabilseydik çok yüksek bir olasılıkla bir galibiyet elde edecektik. Ama işin finalinde oyuncularımızın belki de turnuva deneyimlerinin zayıf kalması, aynı zamanda hazırlık sürecinde belki belli faktörlerin eksik kalması o karşılaşmalarda yenilgi getirdi. Bu maçta ise artık hikayenin bir de yenilgiyle sonuçlanmasının sonrasında doğurabileceği etkiler de gözünün bulunduğunda daha kontrollü oynayan bir milli takımımız vardı.
0: Arda ilk golünü attı Dünya Kupası'nda, önemliydi. İyi bir gol, iyi bir performans sergilendi ama şimdi şu soru da akıllara geliyor. Evet, bugün iyi bir oyun sergiledik ama neden diğer iki maçta bu oyunu sergileyemedik?
1: Şöyle, aslına bakarsanız iki maçın analizini yaptığımız zaman bizim belki de en büyük hatamız çok fazla ofansif oyun oynama çabamızdı ve Paraguay ve Avustralya'ya karşı rakibi küçümsercesine demeyeyim ama işin finalinde savunma güvenliğini yok sayarak hep ileride kaldık ve özellikle son karşılaşma Paraguay karşılaşmasında ortalama oyuncuların pozisyonlarına baktığımız zaman bizim savunmamızın son adamlarının santra noktasında konumlandığını, rakibin son adamının içinde yine kendi santra noktası çevresinde o yayda konumlandığını görüyoruz ve oyunu o kadar fazla ileride oynamaya çalıştık ki kaptırdığımız toplarda özellikle geçiş oyununda ikinci bölgeden üçüncü bölge izleyenlerin biraz daha net anlayabilmesi için de santra noktasından rakibin ceza sahasına olan bölgedeki o hızlı oyunumuzda kaptırdığımız toplarda arkada büyük boşluklar verdik. Evet. Ve az pozisyon verdik fakat o az pozisyonlarda golle sonuçlandı. Belki de bu karşılaşmayı biraz da o maçlardan ayıran nokta şuydu. Biz bu karşılaşmada biraz daha geniş alanda oynadık. Savunmacılarımız merkez orta saha çevrelerinde konumlandı. Çok fazla önde konum almadılar ve bunun da etkisiyle birlikte Amerika çok daha geniş alan bulmayı başaramadığını söyleyebiliriz. Bir önceki maçlarda rakibimiz bizim bir şekilde bir hatamızı gördüğü anda çok ciddi bir koridorla karşılaştılar. Evet. Ve bomboş bir alanla karşılaştılar. Kaleci Uğurcan'ın performansı bir adım daha belki önde olsaydı evet belki bir gol az giyebilirdik ama işin finalinde buradaki en büyük doğrumuz Amerika karşılaşmasında daha kontrollü bir oyunumuz vardı. Savunma güvenliğini boşlamadan hücumu düşündük. Avustralya ve Paraguay maçlarında savunmayı biraz aksatıp doğrudan hücum yapmaya çalıştığımız için problem yaşadığımızı söyleyebilirim.
0: Ki şu an artık 7. dakikaya geldik. 90+7'deyiz herhalde. Birkaç saniye sonra da zaten bir diş düdüğü çalacak. Bir de aslında önemli bir problemle de yaşadığımız karşımıza çıktı. Daha maçın birinci, ikinci dakikalarında yediğimiz goller. Şimdi Paraguay'da da biz bunu karşılaştık. Bugün de daha maçın ikinci dakikasında Amerika kalemizde Amerika Birleşik Devletleri'nin golünü gördük. Burada ne yapılması gerekiyor? Çünkü bu kadar erken gol bir anda bizi geriye düşürüyor. Buradan toparlamak tabii ki kolay olmuyor.
1: İşte o kısımda mental pozisyonlar ortaya çıkıyor. Yani oyuncunun evet bir taktik disiplini var fakat erken gol yemek bir kere taktik anlamda da oyunun içerisinde kalmayı gerektiriyor ve bu
0: evet, ve gol attı. Evet, 90+7 dakika, hatta 90+8 de diyebiliriz. 3. golümüzü bulduk. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı 3-2 galibiyeti ulaşıyoruz şu an itibariyle. Artık 8. dakikadayız ve golle birlikte Dünya Kupası'nı galibiyetle tamamlıyor A Milli Futbol takımımız.
1: Yanlış görmüyorsam Kaan Ayhan attı.
0: Kaan Ayhan attı golü. 90+8'de o gol geldi. En azından galibiyetle tamamlıyoruz.
1: Bu arada en azından da öte. Çünkü burada aldığımız galibiyet bizim Uluslar Ligi'nde sezon içerisinde ki Turkuaz Medya grubunda yayıncı olduğu bir akışımız var aynı zamanda ve oradaki süreçte de bizim birçok alanda avantaj sağlayacak bir statüyü gerektiriyor. Yani
0: hocam bir araya gireyim.
1: Buyurun.
0: Çünkü maçı İstanbul'da Türkiye Parkı'nın adlarında İstanbul'da dev ekranlar kuruldu. Vatandaşlar yine onları da izliyorlardı. Kadir Mercan bizlerle birlikte. Kadir, son anda atılan bir gol var. 96-8, neler söyleyeceğiz?
2: Kaan Ayhan'ın golüyle iddiamız olmasa bile burada maçı izleyen vatandaşlar coşkuya kapılmış durumdaydı. Yaklaşık sabah saatlerinden

0: İtibaren sabah saat 4'ten beri bu alanda maçı izlemek isteyen vatandaşlar bu alana gelmişlerdi ve son dakika golüyle Kaan Ayhan'ın golüyle en azından Dünya Kupası'na galibiyetle veda ediyoruz. Buradaki vatandaşlar da yine golle birlikte adeta yani bir nevi olsa da artık iddiamız olmamasına rağmen yine bu tür bir galibiyetle Dünya Kupası'ndan ayrılmamızla birlikte mutlulukla ayrıldı diye gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Gökhan Kurt.
1: Kadir Mercan'a teşekkür ederiz. 3-2'lik galibiyetle turnuvaya veda ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ki baktığımızda turnuvanın zorlu ve sürpriz ekiplerinden biri. Şimdi artık o son dakikada attığımız golü isterseniz sıcağı sıcağına konuşalım.
2: Tabii ki.
1: Çok iyi bir goldü çünkü. Buradan görebildiğimiz kadarıyla.
2: Evet, biraz daha organize bir ataktı ve maçın zaten az önce de tam değindiğimiz gibi iki yönlü oynamaya çalıştık. Hücuma da doğru çıkışlar yapıyorduk ve beklediğimiz gol geldi. İnsanın içi biraz dertleniyor. Keşke bir beraberlik bize yetecekti bu arada. Muhtemelen eğer Paraguay ve Avustralya karşılaşmalarından bir beraberlik çıkarsak en iyi üçüncülerden...
1: Biz cumartesi günü berabere kalsak bugün bambaşka bir yayın yapıyoruz.
2: Tabii en iyi üçüncülerden gidiyoruz diye konuşacaktık muhtemelen ve muhtemelen diğer gruplara bakmadan gidiyoruz diyecektik. Kısmet değilmiş diyeceğim. Çünkü iki karşılaşma 180 dakika uzatmalarla 200 dakika 60 şut attık, 70 orta yaptık, ceza sahasında 110 kez topla buluştuk ama bir gol atamadık ve direkten dönen toplarımız var ve bir yerden sonra da oyunun kırılamayan noktaları olabiliyor. Hani bir tabir vardı, topun da sevmesi lazım diye. Kesinlikle. Gerçekten iki karşılaşmada top pek bizi sevmedi gibi gözüküyor. Ama buradan bir deneyim elde ettik ve bu galibiyet en azından bizim milli takıma karşı olan duruşumuzu ve bazı kesimlerin milli takıma karşı olan son iki karşılaşmadaki, bundan önceki maçlardaki biraz da agresif tutumlarını yumuşatabilir ve önümüzde Eylül ayında çok kritik maçlar var. O maçlara gelirken milli takımın biraz daha hazır bir şekilde o maçlara çıkmasını sağlayabilir.
1: Şimdi tabii daha onu konuşmak için biraz erken Eylül ayı ama şimdi Eylül ayındaki o Uluslar Ligi'ne baktığımızda çok zorlu rakipler var.
2: Tabii.
1: Fransa, Belçika, İtalya. Belçika'nın performansı biraz daha tartışılır.
2: Doğru.
1: Ama İtalya ve Fransa, özellikle Fransa en önemli faktör olarak karşımıza var. Şimdi burada oynadığımız futbol ilerisi için bize nasıl bir yol haritası verecek? Çünkü bundan sonra yeni soru işaretleri var. Evet, turnuva bitti. Türkiye dönüyor.
2: Doğru.
1: Ama milli takımımızda bundan sonra ne olacak? Özellikle teknik direktör Montella ile yola devam mı değilmiş? Ne en fazla tartışılacak konu da bu.
2: Şöyle, Montella ile yola devam ediliyor. Burada bir değişiklik yok. Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da açıkladığı destek mesajı var ve çok yüksek bir olasılıkla, büyük bir sürpriz olmazsa Montella Hoca ile yolumuza devam ediyoruz. Ha, burada yapılanma ile alakalı belki bazı profesyonel transferler yapılabilir. Yani Montella Hoca'nın ekibine birileri gelebilir ya da burada bir futbol aklı olarak birilerinin transferiyle ilgili süreçler görme ihtimaliniz olabilir ama teknik kadro ile alakalı ya da kulübeyle ilgili bir değişiklik beklemiyoruz. Bizim Dünya Kupası'ndaki zorlandığımız nokta biraz ekollerdi. Yani bir tarafta Avustralya takımı, okyanus ötesi bir takım, diğer tarafta Paraguay, Güney Amerika ülkesi, diğer taraftan Amerika ve yine başka bir kıta. Avrupa takımlarına karşı zorlanmadığımız kadar bu tarz farklı ekollere karşı zorlanıyoruz ve emin olun Fransa karşılaşmasında, ki biz daha önce Fransa'ya karşı galibiyet elde etmiş ve bunları çok uzun zaman önce değil, çok yakın bir zaman içinde iyi oyunlarla elde etmiş bir takımız. O yüzden açıkçası İtalya maçı beni çok düşündürmüyor. Belçika ekolünü artık kaybediyor. Kevin De Bruyne dönemleri sona geldi artık ve birçok o altın neslin emekliliği ayrılmak üzere olduğu bir Belçika var. Ki Dünya Kupası'nda da istediklerini çok alamıyorlar oyun olarak. Fransa Fransa'dır tabii ki. Yani Fransa şu an dünyanın en iyi belki bir ikinci takım olarak adlandırabiliriz. Ama milli takım Dünya Kupası'nda Paraguay ve Avustralya'dan puan çıkartamamış milli takım gidip İtalya'yı, Belçika'yı yenerse de şaşırmam. Çünkü bu potansiyel zaten bizim doğru olan potansiyelimiz o maçlardan galibiyet almak. Yani burada puan kayıplarımız bizim normalimiz değil.
1: Evet.
2: Olması gereken galibiyet. Bir diğer taraftan da bu karşılaşmaların en büyük dezavantajı rakımdı. Yükseltiydi. Yani ve mesafeler, sıcaklık farkları. Arizona'da 50 derecede kamp yapıyorsunuz. Bir anda 2800 metrede müsabakaya çıkıyorsunuz. Ve bunlar gerçekten de sporcular için adapte olunması zor konular. Avustralya ile oynadık. Avustralya bizden bir ay önce Amerika'ya gitti ligler erken bittiği için. Bir ay önce giden ve fiziksel anlamda kendini oraya hazırlamış olan bir Avustralya'ya karşı kondisyon problemi yaşamamız da çok normaldi zaten.
1: Peki bu da şimdi çok tartışılıyor. Özellikle Arizona konusunda, evet, bu biliyoruz ki Türkiye zaten turnuvada sonlara kaldı. Son giden takımlardan biriydi ama şu eleştiri de dile getirildi. Evet, FIFA Arizona'yı verdi ama farklı tercihlerde yapılabilirdi. Yani maddi olarak karşılandığı takdirde başka bir yer tercih edilebilir.

0: Neden tercih edilmedi sorusu var.
1: İşte aslında bahsettiğim bu profesyonel transferler belki buraya gelecek. Yani bugün biz yaklaşık 1 ila 1,5 milyon dolar civarında bir harcamayla takımımızı başka bir bölgeye çekebilirdik. Bunu Paraguay ve Avustralya yaptı. Bu yapmanın avantajıyla jet lag etkisi çok az yaşadılar. Ki Uğurcan'ı hatırlayalım, bir önceki basın toplantısında hala jet lag'ım dedi. Yani mesafelerden dolayı. O yüzden de belki de buradaki profesyonel transfer buralara gelecek. Organizasyon yetisiyle alakalı. Çünkü federasyon buraya Dünya Kupası'nın ayak bastığı parası olarak bir bedel elde ettik. Bu paranın bir miktarı kamp yeri değişikliğinde kullanılması gerekirdi. Evet. O yüzden de bu organizasyonu yapanlarla alakalı da mutlaka bir değişim olacaktır, takviye olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü bir dahaki Dünya Kupası nerede olur? Elbette bu çevremizde olacak ama işin finalinde bir dahaki Dünya Kupası'nda biraz daha doğru organize olmamız lazım. Avrupa Şampiyonası'nda biraz daha organize olmamız gerekiyor. Aksi halde bu maçı ben bu arada taktiğimizde ya da saha içerisindeki disiplinsizliğimizde kaybettiğimizi düşünmüyorum. Yani turnuvayı. Biz organizasyonla kaybettik. Yani mesafelerle kaybettik, rakımla kaybettik. Belki daha erken gidilmesi, belki liglerin daha erken bitirilmesi, daha hızlı gidilip orada adaptasyonun sağlanması gibi farklı ki mentor yani psikolojik performans antrenörümüz yokmuş.
0: Evet, o da ayrı.
1: Böyle bir durumumuz da var. Evet. Bu kadar fazla ofansif anlamda eleştiriyi çok fazla yapan bir toplumun milli takımında mutlaka olayın bir de bu kısmıyla alakalı da teknik destek alınabilecek isimlerin olması gerekiyor.
0: Sonuçta genç futbolcular, ilk kez Dünya Kupası'na giden futbolcular ve onların dediğiniz gibi o ruh halini bir şekilde toparlayacak bir ekibin de olması gerekiyor.
1: Şunu söyleyeyim, yani olayın boyutu şudur. Avustralya takımı kendi baristasıyla gitmiş. Yani kahvesini yapacak olan baristasını bile yanında getirmiş Avustralya takımı. O yüzden rakiplerimiz bu seviyede hazırlandığı bir turnuvaya bizim psikolojik performans antrenörsüz gitmemiz zaten başka bir organizasyon problemiydi ama bunların hepsinden dersler çıkartmamız Kesinlikle. Lazım. Yani karalar bağlamak yerine bir sonraki organizasyonda bu turnuvada ne yapamadık kısmının bir SWOT analizini yapıp ona göre yolumuza bakmamız
0: lazım. Ki aslında evet sanki uzak bir mesafe gibi duruyor ama bir en fazla 3 ay sonra yeni bir turnuva başlıyor. Ona artık hazırlanmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Çünkü eğer onu da kaçırırsak bu kez bambaşka bir problemle karşı karşıya kalacağız. Peki şunu sormak istiyorum. İlk iki maçta olmayıp da bu maçta olan ne vardı ya da ilk iki maçta olan da olup da bu maçta olmayan ne var?
1: İlk iki maçta rakiplere çok fazla hücum yaptık. Yani belki de Montelli Hoca'nın birçok açıklamasında dediği biz bu kadar şut yaptık, bu kadar orta yaptık dediği ifade aslında belki yenilgimizi getirdi. Çünkü çok ilginç bir istatistik paylaşayım. Avustralya-Paraguay maçları uzatmalarla birlikte yaklaşık 200 dakika sürdü. 200 dakikada attığımız ve başaramadığımız şutlar ve yaptığımız ve isabet bulamadığımız ortalar sebebiyle 125 kez toplamda rakiplerimize yeni bir atak başlangıç şansı vermişiz. Bunu saniyeye böldüğümüz zaman ortalama her 80 saniyede bir iki rakibimiz bizim ceza sahamıza doğru bir atak başlangıcı yapmışlar. Ve bu atakları bizim başaramadığımız şutlar, başaramadığımız ortalar sebebiyle yapıyorlar. İşte bizim aslında bu maçla o maçı ayıran temel unsur buydu. Ve bu karşılaşmada şimdi performans rakamlarından bahsedeyim hızlı bir şekilde. Bu maçta bizim sadece bakın 18 tane şutumuz var ve 18 şutta ki bir önceki maçlara göre bir daha fazla ceza sahasında buluştuk. 37 kez rakip ceza sahasında topla buluşmamız var. Amerika evinde oynamasına rağmen sadece 23 kez ceza sahasında topla buluşabildi. Buna ek olarak diğer performans rakamlarına bakıyorum. Daha az top kaybımız var ve uzun top denemelerimizi de biraz daha azaltmışız. Orta konusunda da bir önceki maçlarda 40-50 orta yaparken bu maçta orta sayımız 15-18. Aslında takımı kimyasına göre oyun oynadığımızı gösteriyor.
0: Kadro değişimi nasıl etkiledi sizce?
1: Bence olumlu etkiledi. Yani kadroda zayıf unsurlarımız olduğu için değil, oynamaya çalıştığımız oyunu oynayamayan oyuncularımız vardı. Yoksa o oyuncular da kendi içinde mükemmel Tabii. isimler. Sadece eğer maç içerisinde 50 tane orta yapma hedefiyle oynuyorsanız ceza sahası içinde 1.75 boy ortalamalı bir oyuncu grubuyla oynamamız lazım. Çünkü rakiplerimiz 1.95 2 metre ortalamasıyla evet. savunmasını dizerken biz bir ortalamalara karşı 1.75 ile kafa topu almaya çalıştık. Ve maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar da bunu sürdürdüğümüz için belki de bizim bu maçlarda top kaybımız bu kadar fazla oldu. Ve tekrarlamış olayım, ilk iki maçta olup da bu maçta olmayan şey kayıplarımız. Az top kaybettik ve kontrolü elden bırakmadık. O maçlarda savunma kontrolünü elden bıraktık. Çok fazla da top kaybı yaptık ve sürekli olarak rakibin topu alıp organize bir atak başlangıcına sebebiyet verdik.
0: Gol yolları da tabii en fazla tartışılan konulardan biri. Çünkü ilk iki maçta golümüz yoktu. Şimdi 3 gol attık.
1: Doğru.
0: Buraya ilişkin ne söyleyeceğiz? Şimdi golcülerimiz vardı ama istediğimiz performansı göremedik onlardan.
1: Şimdi ne değişti bu maçta? Üçlü bir savunma attı. Top rakipteyken beşliye döndük. Orta sahada Eren Orkun'u, Salih'i ve Oğuz Aydın'ı gördük ki buradaki dörtlüde de özellikle Salih'in çok güzel bir performansı vardı. Önlerinde Kenan'la Arda'yı gördük. Onun önünde de Barış Alper'i gördük. İlk kez bunu görüyoruz bu arada. Yani Barış son adam oynadı bu maçta. Turnuvada ilk kez oluyor. Arkalarında Kenan ve Arda gibi Şampiyonlar Ligi finali bir oynasalar şaşırmayacağımız mükemmel iki tane orta sahamızla Barış Alper'i asist etmeye çalıştık. Aynı zamanda evet. Barış'ın da bir gol bir asisti var bu karşılaşmada. Bu maçın belki de doğru olanı bu sistemdi. Ve doğru olanı yaptığımız için aslında kazandık. Ve kanatlardan inmek yerine oyunu birazdan merkezden kurgulamaya çalıştık. Ve attığımız son gol de yine bu organize ataklardan biriyle geldi.
0: Doğru olanı yaptık diyoruz ama o doğru olanı Paraguay'da yapamaz mıydık?
1: Yapabilirdik. O yüzden zaten Montel Hoca'yı eleştiriyoruz. Yani Paraguay maçı Avustralya maçının kopyası oldu.
0: Evet.
1: Üstelik Paraguay'da benzer oyunlar oynadı. Paraguay elemeleri oynarken de benzer oyun oynuyordu. Sanki rakip hiç analiz etmemiş gibi oynadık ki bu mümkün değil.
0: Sürpriz değildi aslında değil mi? Yani Avustralya'nın oynayacağı maç da belliydi. Yani futbol da belliydi.
1: Buydu.
0: Paraguay'ın oynayacağı futbol da belli. Yani çok fazla izlediğimizde şaşırtan bir tablo yoktu aslında oynadıkları.
1: Yoktu. Onlar. Biz yine işte A-Spor ekranlarında da değerlendirdik. Burada yapılan spor programlarında da konuşuldu aralıklarda. Bunu bekliyorduk biz. Hava hakimiyeti yüksek takımlar, birebir oyunu seven takımlar, fiziksel kapasiteye biraz daha önem veren takımlar. Bugün gerçekleşen senaryoları biz bu bina içerisinde konuştuk.
0: Evet.
1: Ve Montelli Hoca'nın bu özellikle ilk maçtan dersler çıkartmadan ikinci maça başlayıp aynı planla ikinci maçı oynamış olması bizim belki de bir puan alamamıza sebebiyet. Yani bıraktım 3 puanı çünkü bize bir puan yetecekti.
0: Şu an çıkmış olacaktık.
1: Çıkmış olacaktık ve bugün bir de yani ülke açısından da şöyle düşünüyorum. Eğer biz bu maça galibiyet elde edersek gruptan çıkıyoruz atmosferiyle gelseydik bugün sokaklarda birçok
0: bambaşka bir
1: vatandaşımız maçları seyrediyor olacaktı. İnsanların futbola karşı olan hevesi ya da o sporun birlikteliği için de bu maçlarda alınacak bir puan önemliydi ama ne yazık ki başaramadık. Bundan sonrasını inşallah.
0: Kesinlikle. Şimdi baktığımızda oynanan futbolla birlikte tabii hani şu anda turnuva yeni bitmişken tartışmalar şimdi bundan sonra asıl belki de başlayacak ama teknik direktörün geleceği. Şimdi
1: evet.
0: Bu konu az önce siz de söylediniz. Evet, Futbol Federasyonu Başkanı destekliyoruz, yarı yolda bırakmayacağız dedi ama tartışmalar bitmeyecek. Şimdi bu pek çok isimden de bunu görüyoruz. Türkiye'ye dönüşle birlikte Montelli üzerine baskın da artacağı tahmin ediliyor. Şimdi siz ne bekliyorsunuz?
1: Şöyle, ben birincisi tabii radikal bir karar almayacaksanız eğer Şenol Güneş gibi bir ismi getiririm. Derim ki Sayın Hocam gel Türkiye Futbol Federasyonu futbolunun direktörü ol. Yani bizim yönetim kuruluyla Montelli Hoca arasındaki konuma yerleştirelim seni. Sen de onaylıyorsan ve hocanın eksik gördüğün yerlerle ilgili bize raporlama yap. Biz onu düzeltelim gibi bir adeta bir sportif direktör, bir futbol direktörü gibi bir ismi oraya konumlandırırım. Şenol Güneş diyorum şu anda hocanın müsaitliği olduğu için. Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Fatih Terim artık Fatih Terim çok mümkün değil artık. Çünkü evet. Fatih Hoca federasyon başkanlığı gibi gündemlerle daha çok konuşulduğu için. Ama bugün böyle bir pozisyon ihtiyacı var.
0: Montelli Hoca'yla saydığınız isimler bunu kabul ederler mi pozisyonu?
1: Tabii kabul ederler ama tabii kim kabul etmez? Dediğim gibi az önce Fatih Hoca muhtemelen oradaki evet. konumlandırmayı biraz daha farklı hayal ediyor olabilir ama Şenol Hoca'ya siz derseniz ki hocam gel böyle bir vazifede bizimle birlikte ol deseniz hoca zaten bakın hiç ego yapmadan Dünya Kupası'nda saha içerisi yorumculuk yaptı, evet. takımla kucaklaştı, Montelli'yi tebrik etti. Hoca gelip orada bakın şunu ben çok kabul edemiyorum. 1898 yılında dünya ilk kez spor psikolojisiyle tanışmışken ve bunun bilimsel anlamda bütün takımlara çok pozitif etkisi yaptığı kanıtlandığı bir coğrafyada 2026 yılında biz Dünya Kupası'na böyle bir mentor olmadan gidiyorsak çağın 125 yıl, 127 yıl gerisinden geliyoruz anlamına gelir.
0: Bu neden düşünülmüş?
1: Düşünülmüş ama Montelli Hoca ben varım demiş.
0: Ha, bunu teknik direktör istedim.
1: Teknik direktör demiş ki ben varım ya demiş. Ama bakıyorsunuz böyle bir eğitim yok, böyle bir sertifikası yok. Türkiye Futbol Federasyonu bunun eğitimlerini veriyor ve kulüplere zorunlu tutarken evet. kendi milli takımımızda bunun olmaması da bir çelişkiye sebebiyet veriyor. Acilen işte bu sportif kararlarla alakalı, bu tarz ihtiyaçlarla alakalı bir yapılanmaya ihtiyacımız var.
0: Bir de şunu konuşmak gerekiyor. Şimdi biz stres yönetiminde ne kadar başarılıydık, ne kadar başarısızdık. Şimdi bu maça çıktığımızda aslında bir stres tabii ki vardı futbolcularımız oynuyoruz üzerinde ama sonuçta sonuç değişmeyecekti. Yani doğru. Kazansak da kaybetsek de biz zaten artık turnuvadan elenmiştik. Stres yönetimini yapamadık mı? Avustralya'da da özellikle Paraguay'da en kritik maçta nerede eksik kaldık?
1: Şurada eksik kaldık. İzolasyon sağlayamadık. Yani oyuncular kampta ellerinde telefon, sosyal medyayı takip ettiler. Yani bugün şunu görmedik. Yani

0: Son. Evet, diyecektik ki oyuncular buyurun. Bunlar sizin kamp sürecinde telefonlarınız. Ailelerinizle görüşürsünüz. Sosyal medya uygulamaları yok diyeceksiniz. Bunu yönetmek için de bir mentorla da süreci yöneteceksiniz. Dünya bunu yaptı. Yani dünya bunu yaptığı için başarılı oldu birçok ülke. Biz ne yaptık? Edirne'den Kars'a fark etmez sizin. Evinde oturduğu yerden bir hakaret eden bir oyun çocuk bile Amerika'da kamp odamıza girebildi.
1: Bu çok kötüydü, evet.
0: Bu kötü bir durum.
1: En kötü, belki de turnuvanın en kötü kısmıydı.
0: Evet. Yani 2002 ile bugüne ayıran nokta bu. Ve 2002'de spor psikoloğu vardı kafilemizde. 2026'da yok. 2002'de sosyal medya kültürü ve bu tarz bir linç kampanyası yoktu. Oyuncular biraz daha rahat bir ortamda o müsabakalara çıktılar ve üstüne bir de mentörleri vardı. Bugün ise inanılmaz bir sosyal medya ortamı var ve şunun farkındayız. İlk maçı kaybedersek büyük bir baskı yiyeceğiz. Bunun bu kadar farkında olup bununla alakalı bir çalışma yapılması gerekiyordu. Ama bundan sonraki süreçte bizim karalar bağlamadan nerede hata yaptığımızı doğru bir şekilde çıkartıp bununla alakalı bir yol haritası çizmemiz gerekiyor.
1: Şu olumsuz etki yaptı mı? Bu aslında belki de hepimizin biraz da iğneyi hani kendimize de batırmamız gereken bir nokta. Daha turnuva başlamadan futbolcularımız tabii ki güvenimiz çoktu. Biz finale çıkarız, finale çıkmasak bile işte 32 zaten garanti, 16'ya çıkacağız, çeyrek finale çıkacağız söylemlerini hepimiz yaptık. Kimi zaman bunu ekranlarda dillendirdik, özel hayatımızda da konuştuk. Evet. Bu da bir hata mıydı belki?
0: Bence hata değildi. Bu arada olması gereken, yani çıtayı biz bir kere oraya bir koyalım. Oyuncular da bu arada şu bir gerçek, yani kadromuzdaki birçok oyuncu az önce ifade ettim. Yarın bir Şampiyonlar Ligi finalinde oynasalar, işte Hakan oynuyor zaten, Arda, Kenan gibi birçok oyuncu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Paris Saint Germain'in kadrosunda olsa, Real Madrid'in kadrosunda olsa ki var.
1: Arda.
0: Şaşırır mıyız? Hayır. Şaşırmayız. Eğer kadronuzda bu tarz yıldızlar varsa, yarın Uğurcan Çakır Liverpool'a transfer olsa şaşırır mıyız? Şaşırmayız. Böyle bir kadronuz varsa da ve daha önce Dünya Kupası'nda üçüncü olduysanız doğal olarak hedefiniz ikincilik ya da birincilik olması lazım. Çünkü senin çıtan zaten üçüncülük şu anda. Tabii. Şenol Güneş bu çıtayı oraya koymuş. Artık planlaman gereken şey ya ikincilik ya birincilik. Ve kadromuz da buna müsaitken biz bunu başaramayınca eleştiriler artıyor. İnsanlarımızın hayal kırıklığı da buradan zaten. Yani hedef bir Panama, bir Haiti değildi bizim için. Yani neydi? Yani girelim gruplara, çıkarsak çıkarız değildi. Çünkü bu kadronun vaat ettiği şey zaten daha önce üçüncü olduğumuz için ikincilik ya da birincilikti. Bunu başarmamız gerektiğiyle alakalı da doğal olarak kamuoyu baskısı da olması çok normal, çünkü yapılan yatırımlar, atılmış olan adımlar da bunu gerektiriyordu.
1: Şimdi o zaman şu soru izleyicilerimizin de aklına geliyor. Evet, siz de söylediniz. Şimdi bir futbolcumuz Real Madrid'de oynuyor.
0: Doğru.
1: Juventus'ta oynayan futbolcularımız var. Bırakın yurt dışına oynayan, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önemli futbolcuları var. Galatasaray ki Şampiyonlar Ligi'nde bu sene en iyi performanslarından birini gösterdi. Bu tabloda bireysel olarak kendi takımlarında bu kadar iyi olan futbolcularımız milli takıma geldiğinde ne olmadı, ne doğru gitmedi?
0: Şunu söyleyeyim. Bence tamamen psikolojik performans. Yani taktik anlamda ciddi problemlerimiz yoktu ama oyuncular Samet açıklama yaptı. Dedi ki ya kameralar varken antrenmanda adım bile atmaktan çekiniyorum dedi. Bakın düşünün. Yani bu kadar fazla bunu kafalarına takan bir oyuncu grubumuz varsa biz olayın taktiğinin dışına çıkmamız gerekiyor. Bill Westbrook'in çok güzel bir kitabı var. Amerikalı spor psikoloğu diyor ki optimal performans için oyunculara %100 fiziksel yükleme yapmayın. %60 yapın ama %40 mutlaka psikolojik performans yüklemesi yapın diyor. Ve yapılan çalışmalar şunu gösteriyor bize. Eğer bir takıma %100 fiziksel yükleme yapıp %0 psikolojik performans yapılıyorsa bu takımlar %50-%50 yapanlara göre daha başarısız oluyor. Yani biz burada tamamen oyuncuların taktiğine, fiziksel performansına ağırlık vermişiz. Zihinsel performanslarını geride bırakmışız. Ve bunu geride bıraktığımız için de oyuncuların kaygısı ve stresini yönetememeleri başarısızlığa sebebiyet veriyor. Ve futbolda şöyle bir gerçek var. Şut ve orta gibi kavramlar otonom hareketler aslında. Bu seviyelerde. Tabii ki de amatörde ya da bizler sahaya çıksak bunları biraz daha otonom yapmıyoruz ama tabii, bu seviyedeki elit sporcular genelde bu hareketleri otonom yapıyorlar. Ama stres ve kaygı bir yerden sonra yukarıya çıktığında bu otonom hareket manuele dönüyor. Ve bir anda bilinçli hareket yapmaya başlıyorsun ve otonomdan çıktığınız zaman sarsılmalar başlıyor.
1: Evet.
0: Bir uçağın otomatik pilottan çıkıp normal pilota döndüğü an gibi. Ve sallantılar da hatayı getiriyor ve bizim buradaki hatalarımız da bunlardan bir tanesiydi.
1: Şimdi az önce siz konuşurken arkada fotoğraf kareleri dönüyor. Birazdan maçın özetini de ekranlara getireceğimizi hatırlatalım. Şimdi gol sevinçlerinde Arda'nın teknik direktör Montella'ya koşması, yine gol sevincinde o takımın bir arada olması o takım içinde aslında bir problem olmadığında bir kez daha gözler önüne, ya da futbolcularla teknik direktör arasında bir sorun olmadığında gösteriyor. Bu birlik ruhu, bu birlik mesajı da aslında bundan

0: Sonrası için bize ne anlatıyor?
1: Şöyle, Monteloji'ye karşı bir güven problemi yok. Federasyon güveniyor. Buraya kadar iyi geldik bu arada. Yani buraya derken kupaya katılım sürecimizde oynadığımız maçlar da gerçekten bir elin parmağını geçmez kötü oyun oynadığımız maç sayısı. Ve oyuncular da hocaya güveniyor. Hocanın oyuncularla diyaloğu, ekiple diyaloğu gayet yerinde. Ve bizim aslında burada eleştirdiğimiz konu hocadan da ziyade yapılanma. Yani hocanın belki de ihtiyacım yok dediği şeylerin olmaması, aslında ihtiyaç olması kısmıyla alakalı bir yaklaşımımız var. Ve buradaki süreçte de oyuncular hocadan memnunlar. Bununla ilgili hiç problem yok. Ama hoca da bir gerçeği görmesi lazım. Bu kadronun başka ihtiyaçları da var. Ve önümüzdeki maçlara mutlaka bu takviyelerle çıkmamız gerekiyor.
0: Son olarak şunu sormak istiyorum. Bir eleştiri aslında, gelen bir eleştiri. Evet, Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitti ama katılan kulüp sayısı da, ülke sayısı da artmıştı. Doğru. Yani Irak'ın, Haiti'nin adını bile bilmediğimiz, o hep söylenir tırnak içinde diyoruz.
1: Özbekistan tarihinde ilk kez gitti.
0: Özbekistan tarihinde ilk kez gitti. Yeşilburun Adaları vesaire gibi takımların gittiği bir yerde Türkiye gitmesi zaten olması gerekendi. Bu yüzden bunu bir başarı olarak göstermeyin diyenler de var.
1: Katılıyorum. Ben de aynı noktadayım. Yani biz zaten FIFA sıralamasında 22.ydik. 22. olduğumuz FIFA sıralamasında 48 takım içerisine girmemiz başarı değildir. Olması gerekendir. O yüzden de oyuncularımız da biz katıldık ve bu bizim için yeterli başarıdır derlerse çıtayı düşürmüş olurlar. Zaten bu olması gereken. Bundan sonrasında zaten Dünya Kupası alışkanlığımızın hep olması gerekiyor ve takım sayısı, ülke sayısı da 60'a kadar çıkması planlanıyor. Öyle olduktan sonra zaten biz her 4-5 senede bir bu organizasyonlarda hep olacağız. Önemli olan olduktan sonra ne yapıyoruz? Yani kıtalar arası maçlarda Avrupa takımlarına karşı iyi oynuyoruz, evet, ama bir Uruguay, bir Paraguay, bir işte Avustralya, bir Kolombiya gibi farklı bir ekol geldiğinde onlara karşı direncimizin düşük kalmaması lazım.
0: Kesinlikle. Konuşacağız, değerlendireceğiz. Gönül isterdi ki bugün bambaşka bir yayın yapalım sizle. Bambaşka bir şey konuşalım ama olmadı. Ama A Milli Futbol takımımızı tebrik edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin son maçını 3-2 yendi. A Spor yorumcusu Taner Karaman bizlerle birlikteydi. Hocam çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Saygılar.
0: Katıldığınız için kolaylıklar diye. Maçın özet görüntülerini birazdan ekranlara getireceğimizde hatırlatalım. Ama Sabah Ajansı'na tabii ki gündemin sıcak başlıkları da var. Onları da değerlendireceğiz. Ne yazık ki bir facia haberiyle. Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangında sayın seyirciler, engelli 3 kardeş hayatını kaybetti.
2: Yangın çıkan evde facia yaşandı. 3 engelli kardeş kurtarılamadı. Kahramanmaraş'ın Boğaziçi mahallesinde anne ve çocuklarının yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
3: Yangını görenler ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Anne Nevruz Saltalı ve bir engelli çocuğu çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
4: Bir anneyle en küçük oğlunu, engelli bir oğlu var. Biz onları merdivende aldık. Gerisine müdahale edemedik.
5: Binada çalışıyordum ben. Birden siyah dumanları fark edince iskeleden inip yardıma koştuk. İlk etapta duman çok yoğundu, giremedik. Sonrasında bana bir battaniye ıslattılar. Ben battaniyeyle girdim.
2: Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Evde yapılan incelemede 45 yaşındaki Esra Saltalı ile 26 yaşındaki Abdülgani Saltalı'nın hayatını kaybettiği belirtildi. 32 yaşındaki Muhammed Saltalı ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3: Yaşamını yitiren 3 kardeşin yangın esnasında yer yatağında uyudukları belirlendi. Yangınla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
2: Anne Nevruz Saltalı ambulansa yapılan müdahalesinin ardından siteye döndü. Acılı anneyi komşuları teselli etmeye çalıştı.
3: Yangının meydana geldiği dairede her şey kül oldu. Yataklar, yastıklar, yorganlar, mutfak dolapları ve koridorda bulunan tüm dolaplar. Ancak Kur'an-ı Kerim'in bulunduğu dolaplar ve Kur'an-ı Kerimler hiçbir şekilde zarar görmedi.
0: Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız bir başka faciaydı. Adres Kocaeli. Kocaeli'de bir parfüm üretim merkezinde çıkan yangında 7 işçi hayatını kaybetmişti. İşte bu olayla ilgili olarak 7 belediye yetkilisi gözaltına alındı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025 tarihinde bir kozmetik dolum tesisinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi. Soruşturma kapsamında aralarında belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de bulunduğu 7 belediye yetkilisi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

0: Bu kadarı nasıl olabilir diye sorduğumuz görüntüler haberlerden biri. Adres Mersin. Mersin'de 5 yaşındaki otizmli bir çocuğun özel eğitim merkezinde darp edildiği öne sürüldü. Aile duruma tepkili. Detaylandıralım.
1: Çocuğum 3-5 kelime konuşuyordu, geriye attı. Çocuğumun şu anda psikolojik durumu, benim de çocuğumun da hiç iyi değil.
2: Özel merkezdeki şiddet iddiası üzerine öğretmen tutuklandı. Mersin'de yaşayan Yılmaz ailesi otizmli çocuklarını 2,5 yıl önce özel eğitim merkezine verdi. 5 yaşındaki çocuk bir süre sonra okula gitmek istemedi.
1: Çocuğum sürekli ağlamaya başladı giderken. Gitmek istemiyordu, çok huzursuzdu. Müdürüyle görüştüm, öğretmen değişikliği istedim. Ama beni sert bir şekilde reddettiler. Çocuğunuz zorlanıyor, eğitimimiz zor dediler bize.
2: Anne ve baba evlatlarının vücudunda tırnak izleri gördü. Bunun üzerine şikayette bulundu.
1: İki tane çizik işareti gördüm. Burada olmadı kesinlikle dediler bana ve ben orada olduğuna, yani evimde olmadığına emindim. Kayıt istedim. Kayıtları bana vermek istemediler. Çok uzattılar, türlü bahaneler uydurdular.
2: Soruşturma kapsamında ortaya çıkan görüntülerde öğretmenin çocuğa sert bir şekilde temasta bulunduğu görüldü.
1: Çocuğum çok korku dolu gözlerle bakıyordu. Çocuğum şiddete maruz kalmış. Travma yaşattılar çocuğumda, ben de. Yani emeklerimiz boşa gitti. Çocuğum 3-5 kelime konuşuyordu, geriye attı.
3: Darp edildiği günden bugüne yaklaşık 2 ay geçti. 2 aydır evimizde huzur yok. Eşim, ben gece 3'lere 4'lere kadar uyuyamıyoruz.
2: Yılmaz çifti çocuklarını o okuldan alıp başka bir eğitim merkezine gönderdi. Soruşturmada gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.
1: Adalete güveniyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Hem öğretmenden hem sorumlulardan.

0: Peki bugün bizi nasıl bir hava bekliyor? Özellikle de omega blokajı yeni haftayla birlikte Türkiye etkisi altına alacak mı? Yani daha doğrusu kavrulacak mıyız? Bu sorunun yanıtına bakalım. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Gökhan, teşekkür ediyorum.
0: Şimdi Avrupa ile başlayalım. Bu kez biraz farklılık yapıyoruz. Çünkü Avrupa adeta yanıyor. Şimdi tablo nedir şu an itibariyle Avrupa'da?
1: Haritamızın önündeyiz. Avrupa'da özellikle yani Fransa... Kaç gündür çok kötü durumda. Bugün de aynı durum orada devam ediyor. Özellikle Avrupa'nın batısı, yani İspanya biraz daha rahatlamış gibi bugün gözükse de Fransa ve Almanya'ya dokunan o yüksek basınç, yani omega blokajı bugün de etkisi oralarda sürdürüyor olacak. Hatta İngiltere'de Londra kısmında, yani İngiltere'nin doğusu, doğu kıyıları bu sıcak sistemden etkileniyor. Yine İtalya'da aynı sıcak sistemin etkisi var ve Orta Avrupa'ya doğru artık sistem yavaş yavaş kaymaya başlıyor. Ayın yani önümüzdeki pazartesiye kadar, yani bu hafta sonuyla birlikte bu sistem doğuya doğru kaymaya başlayacak. Biz de bir parça etkileneceğiz. Nereler? Trakya ve Ege'de biraz daha sıcaklıkların artacağını görüyoruz.
0: Yani şu bölge biraz daha gidecek.
1: Bu haritamız bugünkü öğle saatlerindeki harita, yani öğle saatlerindeki sıcaklık değerlerini gösteriyor.
0: Peki kaç dereceler hocam?
1: Yani Fransa'da 40 derecelere kadar çıkmaya başladılar. Yani bizim skalamızda da gözüküyor gibi 40 derecenin üstü. Kırmızı geçti mi geçti mi 40 derece üstü değerler artık kendini gösteriyor ki Almanya bu sıcaklık değerlerini çok kolay gördüğü bir durum söz konusu değil Almanya için. Bu Avrupa'daki sıcaklıklar ayın başı sonuna kadar devam edecek. Ayın sonundan itibaren biraz daha sönümlenmeye başlıyor. Bizde de ayın yani pazartesi, önümüzdeki hafta pazartesi, salıdan itibaren birkaç gün özellikle batı bölgelerde o sıcak değerleri çok sıklıkla görüyor olacağız genel olarak. Bugünkü durum ise ülkemizde şu anda şu saatler itibariyle hemen onu aktaralım. Ülke genelinde şu anda yağış yok, açık bir hava var. Karadeniz'de biraz parçalı bir hava var şu saatler itibariyle kendini gösteriyor. Gün içerisinde Doğu Karadeniz'de yağışları görüyor olacağız. Yine Doğu Anadolu'nun güneyinde de yine bugün gün içerisinde yağış var. Ayrıca şu bölgede, yani Tekke Yarımadası dediğimiz bölgede akşam saatlerine doğru hafif bir yağış geçişlerini görüyor olacağız.
0: Peki bugün hocam, şimdi haritamızı açtık. Marmara bölgesine ilişkin baktığımızda özellikle hemen bakalım Marmara.

0: Da şu an Trakya'da bir yağış görüyoruz. İstanbul güneşli ama güneyle ilişkin bir başka uyarı var. Ne var şu an güneyde?
1: Biraz kuvvetli rüzgarlar var burada. Rüzgarlar biraz daha etkisini gösteriyor. Yani çok kuvvetli olmasa da o rüzgarı görüyor olacağız güneyinde. Sıcaklıklar yavaş yavaş yükselmeye başladı. Ki bugün İstanbul'da sıcaklık değerleri 31-32 derecelere kadar çıkıyor olacak. Marmara kenar biz üzerinden devam. İstanbul 31-32 derecelere kadar çıkıyor. Önümüzdeki günlerde de İstanbul'daki sıcaklık değerleri yarın da 31 derece, önümüzdeki pazar günü, yani pazar günü 28 dereceye düşüyor ama önümüzdeki hafta içerisinde gene 31-32 dereceler İstanbul'da kendini gösteriyor.
0: Peki hocam, o hep söylenen, biraz aslında burada sosyal medyanın da, hep az önce konuğumuzda da sporla ilişkinde konuştuk. Sosyal medyanın hep zararlı etkilerini konuştuk. Sosyal medyada çıkan haberlerde özellikle çarşambadan, salıdan itibaren İstanbul'da da 40 derecelere kadar göreceğimiz tablolar olacak haberleri var. Gerçek mi?
1: Öyle bir şey yok. Yani şöyle, İstanbul'un yani bu yaz içerisinde İstanbul'un 40 derece görmesi çok da mümkün gözükmüyor. Yani şu andaki uzun vadeli tahminlerimiz, mevsimsel tahminler var. O mevsimsel tahminlere baktığımızda gözükmüyor. Yani şu anda önümüzdeki hafta içinde İstanbul, önümüzdeki notlarımızda 32 derecelere kadar.
0: En yüksek 32 göreceğiz.
1: 32 derece, evet. Yani belki güney ilçelerde 33-34 dereceler, yani Tuzla, Bakırköy, Beylikdüzü gibi o güneye bakan, güney yamacı olan ilçelerde bu değerlere 33-34 derecelere çıkabilir. Ama genel olarak bu önümüzdeki hafta içerisinde de İstanbul'u bu değerleri çok görmüyor. Ama Ege'ye geldiğimizde, evet, yani bugün İzmir'de 36 derece ve hafta sonu 36 derece olurken İzmir'de önümüzdeki hafta 38-39 dereceler İzmir'de görecek.
0: Özellikle o sıcaklar artık İzmir'e, özellikle Ege'yi vuracak.
1: Evet, yani Ege yine Trakya'yı vuracak. Trakya'da etkili olacak. Aydın'da da bu sıcaklık değerleri 39-40 derecelere kadar çıkacağını tahmin ediyoruz. Yine Akdeniz'de de sıcaklık değerleri Antalya'da 35-36 derecelere kadar çıkıyor bugün. Yurdun orta ve doğu kesimlerinde ise sıcaklıklarda çok büyük değişiklik yok ama Karadeniz'de, evet, bugün yağışlar var. Özellikle yağışlar öğleden sonraki saatlerde etkin. Karadeniz'de bugünkü yağışlar öğleden sonra etkin ama esas Karadeniz'e yarın dikkat çekmek istiyoruz. Yarın yani cumartesi günü öğleden sonra özellikle Rize, Artvin, Trabzon, evet, yani o bölgede çok kuvvetli yağışlar var. Sel, su baskını riski yüksek gözüküyor.
0: Kent merkezlerinde hayatı etkileyecek kadar etkili bir yağış mı?
1: Evet, yani cumartesi günü öğleden sonra, yarın öğleden sonraki saatler ve akşam saatlerine doğru buradaki yağışlar kuvvetlenecek. Yani o Rize, Artvin ve Trabzon biraz daha alınması gerekiyor. Diğer illerde, Samsun'a kadar olan illerde yağış alacak ama özellikle o kısımlarda daha yağış daha fazla. Yurdun doğusunda da, yani Doğu Anadolu'da da devam edecek olan yağışlar var. Doğu Anadolu'nun doğusunda daha çok Kars, Ağrı ve aşağı güneye doğru indikçe de Van, Hakkari civarında yarından sonraki günlerde de yağışları görüyor olacağız.
0: Güneydoğu Anadolu dediğimizde ise zaten güneşli.
1: Sıcaklıklar, evet, 37-38 derecelere kadar çıkıyor. Zaman zaman 40 dereceleri gördüğümüz değerler dolu. Zaten yani bugüne kadar, yani bu sene içerisinde bugüne kadar en yüksek sıcaklık değerleri 39-40 derecelere kadar Güneydoğu Anadolu'da çıktı gözüküyor. Önümüzdeki haftada bu buradaki yüksek sıcaklıklar, özellikle tekrar etmek gerekirse Ege, Güneydoğu Anadolu ve Trakya'nın batısında o yüksek sıcaklıkları, o omega blok hocanın oluşturduğu, birazcık bize doğru sarkmasından dolayı oluşturduğu yüksek sıcaklıkları göreceğiz.
0: Kaç gün göreceğiz hocam onu?
1: Şöyle Temmuz'un başı diyebiliriz, yani Haziran, yani 30'u ile 3'ü 4'ü arasında 3-4 günlük bir sıcak hava dalgası batı bölgelerimizi çok daha etkileyecek ve devamlı yine normal değerlere, yani yaz değerlerine tekrar dönmüş olacağız gözüküyor.
0: Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz. Adil Tek de vurguladı. Özellikle yarın Karadeniz'in doğusunda yaşayanlar çok daha dikkatli olsun. Çünkü yağış riskinin fazla olduğu bir tablo bizi bekliyor. Konuşmaya devam edeceğiz. Adil Hocam iyi bir gün, iyi bir hafta sonu dileriz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Şimdi piyasalar diyeceğiz. Piyasalar dediğimizde özellikle yeni haftayla birlikte petrol fiyatlarında yaşanan düşüş gündemimizin ilk sırasındaydı. İlk sırasındaydı diyoruz. Çünkü dün İran tarafından Hürmüz'ün yeniden kapatılacağını ya da gemi geçişlerine yönelik müdahale ihtimalleri biraz tabloyu değiştirmiş gibi duruyor. Grafiğimizi hemen ekranlara getireyim. Biz savaşa başlandığında 28 Haziran tarihinde 64-65 dolarlar civarında bir petrol fiyatları vardı. Dalgalanma zaten tüm hızıyla sürdü. 100 dolar, 110 dolarları telaffuz ettiğimiz bir tabloda dün itibariyle 73 dolar 87 sente kadar gerileyen bir petrol fiyatları vardı. Vardı diyoruz çünkü yeni güne baktığımızda petrol yeniden bir yukarı yönlü harekette göreceğiz gibi duruyor.

0: Şimdi tablo bu. 73 dolar 78 sent savaşın başından bu yana kadar görmüş olduğumuz en düşük fiyat. Tabii bunun iç piyasadaki etkilerini de konuşacağız. Ama bir de şu an itibariyle tablo nedir dediğimizde Borsa İstanbul'da aslında tüm küresel piyasalarda olduğu gibi Borsa İstanbul'da da bir düşüş vardı dün. 14.259 puanla yeni güne başlayacağız. Dolar TL'ye hemen bakalım. Dolar TL'de hafif bir yukarı yönlü hareket var. 46 lira 61 kuruş 47 liraya doğru bir hareketlilik var burada. Euro TL'ye bakalım. Euro TL'de 53 lira 53 kuruş 53 kuruş 53 lira 5 kuruş uzun zamandır bu seviyelerden işlemler zaten devam ediyor. Şimdi altın diyelim. Altında çok dalgalı seyir devam ediyor. Dün gün içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen veri hareketliliği sonrasında bir ara %1'e yakın bir yükseliş kaydetti. Yeni güne yeniden 4000 dolara kadar inmiş bir altın fiyatıyla karşı karşıyayız. İç piyasaya bakalım. Gram altına baktığımızda gram altında yine 6000 lira sınırındayız. Yani iç piyasada 6000 lira, uluslararası piyasalarda 4000 dolar kritik sınırlar. Buraların kırılması durumunda ise 3800 dolarlar telaffuz ediliyor. Bir de gümüş fiyatları diyelim. Gümüşte çok daha hızlı bir düşüş var. %2,44. 56 dolara kadar geriledik. Nereden geldik dediğimizde 100 dolardan geldik. Neredeyse %50'lik bir kayıp var gümüşte. Ve petrol fiyatları işte o dediğimiz başlığa bakma zamanı. Petrol fiyatlarında 74 dolar 11 sent. Şu an %2'ye yakın bir düşüşten bahsediyoruz. Bunun sebebi özellikle dün akşam saatleriyle birlikte yeniden bir %2'lik bir yukarı yönlü harekette. Ancak şimdilik yeni güne sakinleşmiş gibi başlıyor piyasa. %2'ye yakın bir düşüşle %1,84'lük bir düşüşle güne başlıyoruz. Peki altına şimdi birazdan bakmamız gerekiyor. Altın konusu önemli. Altında çünkü bundan sonra altının yol haritası ne olacağı konusunda ayrıca konuşmamız gerekiyor. Şu an itibariyle 6010 dolardayız. %0,30'luk bir düşüşle güne başlıyoruz. Şimdi bugün itibariyle baktığımızda en önemli veri akışı karşımızda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatta Hürmüz konusu olacak gibi duruyor. Hürmüz'de dün akşam saatlerinde Umman açıklarında bir gemiye hedef alınmasının ardından Hürmüz'de İran devrim muhafızları kendilerinin belirlediği güzergah dışında bir güzergahın geçişini kabul edilmeyeceğini, güvenli olmayacağını belirtmişti. Amerika Birleşik Devletleri ise şimdilik bu gelişmeler karşısında sessizliğini koruyor. Bu yüzden de hem altın hem de petrol fiyatları üzerinde baskı artıyor gibi duruyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Tabii ki bugünün gündemi, bugünün ana başlığı A Milli Futbol takımımızın FIFA 2026 Dünya Kupası'na vedası. Amerika Birleşik Devletleri ev sahibiyle karşı karşıya geldik. 3-2'lik skorla maçın galibi bizdik. Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan kazandıran golleri attı. Maçın özetine hemen bakalım.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerika Birleşik Devletleri küresel savaş riski ve ekonomik şoklara karşı ekonomisini güçlendirmeye yönelik yeni bir strateji uygulamaya aldı. Washington yönetimi enerji, tedarik zinciri ve sanayi üretiminde kritik adımlar atıyor. Başkan Donald Trump, akaryakıt fiyatlarının düşüşe rağmen pompaya yeterince yansımadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na petrol şirketleri hakkında soruşturma talimatı verdi. Hedef, tüketici fiyatlarındaki baskının azaltılması.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl boyu ücretsiz e-fatura kampanyası için İşcep'teki Dijikolay menüsünden hemen başvurunuzu yapın, işinizi kolaylaştırın.

Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacit'ten %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
5: Dünya Kupası tarihinde en farklı galibiyet rekoru 9 farkla paylaşılıyor. Bu maçların en dikkat çekeni ise 1982'deki Macaristan-El Salvador karşılaşması. Macaristan sahadan 10'a 1 galip ayrıldı. Bu skor, Dünya Kupası tarihinde bir takımın tek maçta çift taneli gole ulaştığı en çarpıcı örneklerden biri.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
6: Bir reklam.
7: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: İş Bankası.
6: Bir reklam.
9: A Haber Radyo, 24 saat haber.
10: Los Angeles'ta karşı karşıya geliyor. Montella ve Pochettino ekrandaydı. 3. dakika Birleşik Devletler kullandı korneri. Austin Trusty'nin golüyle Amerika Birleşik Devletleri üstünlüğü yakalıyor. Amili futbol takımımız atakta. Barış Alper Yılmaz ondan pas, Arda Güler karşı karşıya ve gol. 1-1. 10. dakikada Arda Güler'in golüyle maça denge getiriyoruz. Korner kullandı ev sahibi ekip. Top ağlara gidiyor. Mark McKenzie'nin vuruşunda ancak bayrak havada offside. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Pozisyon yeniden görüntüde. Ricardo Pepi ilk pozisyonda offside'tı. Milli takımımız atakta. Arda'nın pası Kenan'a. Kenan tekrar Arda, bıraktı araya. Eren çevirdi içeri. Orkun vurdu. Barış Alper'in teması var. Top ağlarda. Milli takımımız 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. McKenzie ile taç kullandı Amerika Birleşik Devletleri. Savunmamızdan sekti top. Sebastian Berhalter skoru 2-2'ye getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri atak geliştiriyor. Pulisic dokundu, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. İkinci pozisyon, savunmamız araya giriyor. Uğurcan'dan çok kritik bir kurtarış. 90+8'deyiz. Arda Güler bir bacak arası Pulisic'e. Arda orta geldi arka tarafa. Can Uzun onun vuruşu savunmadan sekti. Kaan Ayhan tamamladı. Milli takımımız 90+8'de Kaan Ayhan'ın golüyle 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Can Uzun'un vuruşu savunma ayak koydu ama Kaan Ayhan doğru zamanda doğru yerde. Amili futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup ederek turnuvayı galibiyetle tamamlıyor.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam. A Haber Radyo.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Garanti BBVA.
6: Görüyorum, bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
7: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
8: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
9: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
13: Kazancım Net, sigortam Net.
14: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
15: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
16: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
17: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
18: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
19: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
18: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: A Haber Radyo.
0: Reklam. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ile 18. kilometreleri arasında sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
8: kazancım net, Sigortam.net.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında

sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş. Jilet, erkek için en iyisi. 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Reklam.
4: A Haber Radyo. Canlı yayın.
5: Bu anlamda ama sonuçta bir galip gelmek, yurda böyle dönmek, orada bizim temsilimiz açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Teknik anlamda sizin sorduğun soruya cevap verirsem. Şimdi biz Avustralya ile Paraguay ile oynadığımız maçın hikayesi farklıydı. Çünkü ikisi de topu bize bırakıp daha böyle o düşük blokta derin bir savunma yaptılar. Kompakt bir şekilde. Ve de biz oynadık. Zaten o istatistikler ona dayanıklı çok yüksek çıktı. Yani işte topla çok %75 oynamalar, çok şut atıldı gibi gibi. Şimdi bu maç öyle değil. %53 Amerika topa sahip olup oynadı. %47 biz oynadık. 4 tane isabetli şutun 3'ü gol oldu. Ve de bizim istediğimiz ne? Bizim takımımız hep söylüyorum 2 türlü gol atabilir. Bir hücum geçişiyle aynı şekilde bir de duran toplarla. Bugün ne oldu? Amerika topa sahip olarak oynadı. Daha bize alan zaman bıraktı. Tam bizim oynayacağımız oyuncu profillerine uygun bir oyundu. Daha az %47 ile top oynayarak galip gelmesini bildik. Yani oynadığımız daha önceki 2 maça göre daha farklı saha içinde topa sahip olmak isteyen, oynamak isteyen bir takıma karşı oynadık ve farkı yarattık. Daha önceki iki takımı da bizi bozmaya yönelik oynadık. Bununla ilgili de bir strateji planımız, bir kurgumuz olmadığından maalesef o iki maçta 0 puan aldık.
6: Şimdi baktığımızda tabii ki gollerimiz var. Özellikle ilk iki maçta hiç gol bulamamışken bu maçta 3 gol birden bulduk. Bunu nasıl değerlendirmeli? Ne değişti burada?
5: Az önce söyledim. Daha böyle topu yani oynamaya yönelik bir Amerika var. Amerika iki maçta da oynadı. Hem Avustralya galibiyetinde farklı yendi keza. Aynı şekilde Paraguay maçlarında da daha oyunu domine eden, topa sahip olan bir takım. Yani bugün rotasyon 9 oyuncu olsa bile felsefe bu Pochettino'nun. Daha topa sahip olarak oynadığı için bize alan zaman kaldı. Yani bizim istediğimiz oyuncuların oynayabileceği, o profillerin performansını çıkarabileceği böyle bir oyundu. Ve de istediğimiz oyunu daha rahat oynayıp 3 tane de gol attık. Ya tekrar öyle az önce söylediğim gibi bir düşük blokta bizi böyle daha kompakt bir savunmayla oynayan bir takımla oynasaydık yine zorlanırdık. Ama bizim oynayacağımız, yani özellikle yapmaya yönelik bize hücum edecek, daha topa sahip olacak takımlara karşı geçmişte de başarılı olduk. Keza bugün de öyle.
6: Peki kadro. Şimdi ilk iki maçtan daha farklı bir bu noktada tartışmalar var. Kadroyu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Maç içindeki Montella'nın değişimleri yine konuşuluyor. Gelen bazı ilk yorumlarda eleştiriler de var bu konuda hala devam eden. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
5: Evet, biz de 7 tane oyuncu rotasyon yaptık. İkinci yarı fizik olarak Amerika bu turnuvada inanın yani birkaç tane mesela Fransa milli takımı, Gana milli takımı, yani bunlar Ekvator milli takımı. Bunlar Amerika'da aynı şekilde çok iyi fiziksel, sizin söylediğiniz soruya cevap için söylüyorum. Çok iyi hazırlanmış takımlar. Biz nitekim bu rotasyon 7 oyuncuyla yaptık. İkinci yarı dikkat ettiyseniz oyundan düştük ve çok geç oyuncu değişiklikleri oldu. Ve savunma oyuncuları, yani biz beraberliğe razı bir görüntüde gol attık işin gerçeği. Çünkü baktığımızda stoper tandansı Kaan Ayan orta sahada oynadı. Aynı şekilde Çağlar oyuna girdi. Mert Müldür girdi. Yani daha defansif 2-2 koruyalım derken

0: Arda'nın bana göre maçın oyuncusudur Arda.
1: Hı.
0: Orada mükemmel, biliyorsun, köşe korner bayrağının önünde mükemmel bir iş yaptı. Orada yaptığı bacak arasıyla Pulisic'i, kaptanların, Amerika'nın geçmesi, o topun devamında gol atmamız önemliydi. Yani ben esasen, yani son maça kalmadan, yani daha önceki maçlarda esas bunun sorgulanması gerekir.
1: Hı.
0: Montella,
1: Evet.
0: biz bir şeyleri karıştırıyoruz. Bak nasıl, biliyor musun? Şimdi federasyon başkanının görevi oradan gruptan çıkarmak değildir. Federasyon ayrı bir şeydir. Federasyon bir organizasyon, bir temsildir. Biz İbrahim Bey gelir, burada MHK'yi, aynı şekilde ikinci lig, üçüncü ligleri, Süper Lig'i düzenler. Aynı şekilde genç oyuncu gelişimi, antrenör gelişimi, siz de bunları biliyorsunuz çok iyi. Federasyon bununla ilgili. Şimdi ama burada çok yani yanlış, bana göre konuşmalar oldu İbrahim Bey'le ilgili. Bunlar doğru değil. Bir federasyon başkanı gidip işte baktığımızda başka X ülkelerde, yani ya işte o turnuvaya gidemezse başarılı olsa, değiştiği yok ki. Değişecek olan bir mercek varsa teknik anlamdadır.
1: Evet.
0: Orada yapılan hatalar teknik anlamda değerlendirilir. Şimdi Montella'nın ilk iki maçta bizden seviye olarak, kalibre olarak düşük takımlara karşı bir planı yoktur maalesef. Yani bu niye mesela bunu söylüyorum? Şimdi biz milli takım olarak oraya gittiğimizde daha derin gruplar şeklinde bir analiz olması gerekir. Mesela İsviçre milli takımı en son hazırlık maçı da aynı şekilde Avustralya ile oynadı. 1-1 bitti. Ben maçı seyrettim. Mesela orada bir Türk antrenör Montella'nın ekibinden kimin gittiğini merak ediyorum. Bir hafta kala oynadılar bu maçı. Bir hafta önce düşünebiliyor musun? Ya yani bununla ilgili derin analizler yok. İstatistik topa vurmak değildir. Ben burada seyircileri de böyle kafasını bulandırıp çok teknik olaya girmek de istemiyorum. Birçok parametre
1: Evet.
0: vardır. Şut atmak, ekmek, rakip saha sahasında buluşmak değildi. Şimdi Montella bunları sattı. Bugün maçtan sonra diyor ki ya işte orada soru soruyorlar. Sizin öz eleştiriniz var mı? Oyuncular işte çok baskı yarattılar vesaire. Oyuncular da bizim oyuncularımız, hepimiz. Biz hepimiz, onlar kardeşimiz, evladımız, hepimiz çok seviyoruz, yine sahip çıkacağız. Ama Montella teknik analizi hala, şimdi size bağlanmadan dinledim, çıktı basın toplantısı, bir teknik analizi hiçbir şey yapmıyor.
1: Hı.
0: Yani biz Avustralya ve Paraguay, şimdi bakacaksınız, bak şuradan net söyleyeyim şunu. Avustralya ve Paraguay bundan sonra çıktıkları ilk maçlarda falan elenebilir, çeyrek final
1: Evet.
0: göremez. Ama bizim milli takım potansiyel olarak çeyrek ya da final görür. Niye? Kalitemiz var ya, bizim oyuncuların kalitesi var. Bu kalite performansa, saha içine, enerjiye döküldü mü, dökülmedi. Bunu yapamayan kim? Federasyon başkanı değil. O başka bir şey. Diyorum ya, orada çok hatalı konuşmalar oluyor. Esas Montella'dır.
1: Evet.
0: Montella'nın sorgulanması
1: Peki
0: gerekir.
1: tam da işte o
0: Montella
1: soruya
0: bu
1: geleyim.
0: genç dinamik takıma performans veremedi.
1: Şimdi o soruya geleyim. Evet, artık turnuva bitti. İstemediğimiz bir sonuç ama millilerimiz Türkiye'ye dönecekler 1-2 gün içerisinde. Peki bundan sonra ne olacak? Şimdi tartışma artık bundan sonra başlayacak gibi duruyor. Montella'nın geleceği. Montella ile yola devam mı edilecek yoksa siz artık bir yol ayrımına geldiğimizi mi düşünüyorsunuz?
0: Buna tabii İbrahim Bey ve yönetim kurulu karar verecektir. İbrahim Bey gerçi orada söyledi. Dedi ki Montella'ya devam edeceğiz. Ama devam edecek, ama eski gücüyle devam etmeyeceğini sanırım sen de biliyorsun. Ne gibi? İlk mağlubiyette tekrar gündeme gelecek. Montella'nın gidip gelmesi. Yani işte zaten Dünya Kupası'na verdiği kötü performans vesaire. Yani açıklıyor, diyor ki 1000 maçtan daha önemli Amerika'ya karşı galibiyet elde ettik. Hayır, biz Dünya Kupası'nda antrenör performansının doğru dersini çalışmadığından, başarı için hazırlık yapmıyorsanız başarısızlık için yapıyorsunuz. Siz her gün sabahın köründe, ben de seyrediyorum, çıkıyorsunuz. Gece kaçta yattığınız erken belli, kalkıyorsunuz, bir hazırlık yapıyorsunuz. Çok doğru programlar sunuyorsunuz. Yani bu iş böyle hepimiz için. Her iş bizim gibi daha zor şartlarda çalışan için bir hazırlık yapar. Montella'nın hazırlığı yoktu. Bunu kabul etmesi gerekir. Bundan sonraki süreçte bir değişik bir şey olacaksa Montella üzerinden okumak gerekir. Bu kadroyu doğru kullanamadı. Hala da ben bir şey söyleyeyim, hikaye anlatıyor basın toplantısında. Yani bu yanlış. Yani bu, yani ülke olarak bu kadronun cevabı bu değil. Yani gruptan düşünebiliyor musunuz? Amerika zaten çıktı. Avustralya ve Paraguay'ın çıktığı bir gruptan biz çıkamadık.
1: Maalesef.
0: Yani bunun sorgulanması, bunu sorgulayacağımız tek mercek de teknik adamdır. Montella'dır. Yani hala da çıkıp da bir öz eleştiri, bir hata yaptım falan, hiçbir şey yok. Hala bir istatistik okuyordu düne kadar, biliyorsunuz. Bugün top %47 bizde, 3 gol attık. Daha önce diyordun hani top %75 bizde vesaire, turnuvanın şöyle böyle. Yok, futbolda böyle istatistikler falan bunlardan okunmaz. Hele Dünya Kupası gibi fast food turnuvalar. Bir maçın telafisi olmayan, bir puanın telafisi olmayan maçlar. Paraguay maçından önce Montella ne dedi hatırlayalım. Dedi ki bugün galibiyet bize şart. Biz berabere kalsaydık, bugün
1: Evet.
0: yendik, 4 puanla çıkar mıydık? Çıkardık. bitti. Yani bu kadar, yani yorumlarıyla, açıklamalarıyla, hazırlığıyla bu kadar.

0: kötü. Yani bu kadronun hakkı bu değil. Böyle bir performans bu kadar yetersiz bir teknik adamın bunları söyleyip yerine aksine ciddi bir öz eleştiri yapması gerekir. Montella'nın ne yüz ifadesinden vardı basın toplantısından? Gayet mutlu. Çünkü o kendi derdinde, kendi hani çok yüklenildi, iki maç sonra bırak falan diye yendim. İşte ben bu süreci devam ettireyim. Tekrar hani kalırım. Ben yani 2-2 iken bakın gol atıldı. Biz hepimiz milliyetçiyiz. Hamdolsun.
1: Tabii ki.
0: Hepimiz de vatanımızı, milletimizi benim gibi milyonlar ülke dışında seviyor. Şimdi biz tabii sevindik ama biz 2-2 iken yaptığımız oyuncu değişiklikleri düşün, 84. dakikada biz oyuncu değişikliği yaptık ve daha çok savunma tandansı az önce söyledim oyuncuları soktuk ve böyle galip geldik. Orada 2-2 bitseydi Montella diyecekti 2 gol attık 1 puan aldık gibi kendini yine kurtarma derdinde. Yani bunlardan bir şekilde ben dedim ya İbrahim Bey ve yönetim bunları geldiğinde daha sağlıklı karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Montella ile ilgili.
1: Bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Tabii ki artık süreç bittiği için sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunurken az önce değerli konuğumuzla da konuştuk. Spor psikoloğunun takımda olmaması çok eleştirilen bir başlıktı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Futbolcuların çok fazla o sosyal medya linçine maruz kalması ve bunun onlara tarafından bizzat takip ediliyor olması da eleştirilen konulardan biriydi. Neden bu kadar çok sosyal medyayla yakın ilişkiye bırakıldılar? Eleştirisi de var. Nasıl okunmalı, nasıl değerlendirilmeli bu eleştiriler?
0: Bakın program yapıyorsunuz ciddi sabahları. Az önce söyledim, bir entelektüel bilginiz var. Siz benden hele ben de takip ediyorum, daha iyi takip etmesi gerekir. Artık çağımızda her konuda 6 ayda bir, her anlamda değil mi? Sağlıkta, işte bir mimari yapıda, ne ağırsa, ne konuda olursa olsun çok ciddi bir 6 ay önce bildiğimiz bu çağda diyoruz ki ya o yanlışmış, bak böyle bir tedavi var. Böyle evet. Bir işte aynı şekilde tekstil buraya gitti, bu yeni böyle bir şey çıktı, şu çıktı, işte yapay zeka ile beraber farklı işler çıktı, yok şurada şu oldu falan. Biz bunu birebir yaşayan, özellikle milli savunmamızda bu gelişimi yaşayan bir ülke olarak düşünün yani. Biz birebir yani bu bilime inanacağız, çağa entegre olacağız. Ülke olarak onu çalışıyoruz ve de doğru bir şekilde gidiyoruz. Siz futbolda düşünün. Ya antrenör psikolog mudur ya, oraya bir mentor getirsin, mentor. Ciddi bir mentor bu oyuncularla konuşur. Ciddi bir yani bunlarla ilgili bir analiz yapılır mental anlamda. Çünkü bakın. Saha içinde bir futbol evet bir performans oyunu, koşu fiziksel dayanıklık diyoruz değil mi? Dayanıklık aynı şekilde zihinsel dayanıklık yok mu? Siz bu kadar programa çıkarak zihinsel dayanıklılığınızı her gün en üst seviyeye getirmeye çalışmıyor musunuz? Hepimiz ve bizim gibi milyonlarca insan çalışacak. Zihinsel dayanıklık bu işte çok önemli ve bunu sağlayacak Montella değil. Çünkü aynı dilde konuşun. Düşünün tercüman var bir şey söylüyor oradan bağlantı. Yani onun bir kere o kadar yanlış ki birinin tercüme etmesiyle nasıl performans oyuncuların mental anlamda %100'e çıkartırsınız. Bunun için Türk bir tane o ekipte bir veya iki tane olması gerekirdi. Bunu bile Montella ben varım diye bu çağda savunuyorsa pes yani diyorum ya. Yani İbrahim Bey ve yönetim geldikten sonra bunların hepsini daha doğru bir değerlendirmesi gerekir. Bu çağda Avrupa'da yaşayan Avrupalı İtalyan bir teknik adamın böyle bir cevap verir mi ya? Ya duygular, şimdi biz Türk milleti olarak duygularla hareket ederiz. Geçmişte Türk teknik adamların başarısı da böyledir. Doğru, aynı dili konuşan. Şimdi o düşünün mental anlamda oyuncuları bir şey söylüyor tercüman oraya. Yani ya bunlar doğru değil. Yani bir 21. yüzyılın neredeyse 1/3'ünü artık doğru mu? Yani evet. Bir 30'lu yıllara doğru bir hareket ediyoruz. Yani biz yani Montella nerede kalmış? Maalesef bir de amilli takım teknik direktörü bu.
1: Bir de son olarak şunu da değerlendirmenizi rica edeceğim. Evet, Dünya Kupası bitti ama önümüzde tabii yeni maçlar var. Fransa, Belçika ve İtalya ile artık karşı karşıya geleceğiz. Yeni bir turnuvamız da başlayacak. Bu şekilde milli takımımız bu takımlar karşısında bu futbolla ne işaretler verebilir? Ya da buna bu sürece doğru giderken hangi adımlar atılması gerekir sizce?
0: Bak şimdi net söyleyeyim. O maçlar oynandığında skordan bağımsız söylüyorum. Biz daha iyi oynayacağız. Niye? Bizden seviyor olarak üst takım bunlar. Şimdi böyle takımlar İtalya'yı söylemiyorum. İtalya çok kötü gidiyor bu ara. Belçika da kötü gidiyor. Yani Fransa. Ama yine de İtalya için söylemiyorum. Ama Belçika takımı mesela aynı şekilde Fransa takımı göreceksiniz topa daha fazla sahip olacak. Bizi daha doğru savunma yapacağız. Daha fazla bizim istediğimiz gibi ucum geçişi alan zaman bulacağız. Duran toplardan gol bulmaya çalışacağız. İnanın o maçlarda daha iyi oynayacağız. Çünkü Bize orada Paraguay gibi, Avustralya milli takımı gibi işte savunma, katı savunma yapacak, top oynatmayacak. Yani çok agresif bir saha içinde görüntü verecek.

0: ülke takımlarıyla oynamayacağız. Avrupa Şampiyonası'nda bunu zaten gördük. İşte çeyrek finali oynayarak.
1: Evet.
0: Yani bu Uluslar Ligi'nde esasen A Ligi'ne çıktık. Oradaki durum bizim oyuncularımızın daha iyi performans verebileceği ülke takımlarıyla oynayacağız. Ben orada başarısız olacağımızı zannetmiyorum. Avrupa elemelerinde de olacağımızı düşünmüyorum. Ama ben en önemli Montella'nın çok ciddi bir analiz çıkarması gerekir. Ben en son şunu söyleyeyim. Hı hı. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda biliyorsunuz ben 20 gün orada kaldım. Size evet. de bağlandım. ATV, tabii A Spor'a, Foto Maç'a sabah yazılar da yazdım. Oradayken
1: evet.
0: net bir şekilde benim gözlemlediğim mesela Avrupa Şampiyonası bizim takımımız oralarda ciddi fark yaratabilecek doğru savunma, yani burada Dünya Kupası'ndaki en büyük sıkıntımız da savunma anlayışımız çok kötüydü. Orada da bu doğru bir savunmayla fark yarattık.
1: Evet.
0: Ben oradaki görüntüde ne kadar iyi performans verdiysek bundan sonra vereceğimizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi 2024 Avrupa Şampiyonası Montella bunu sorardım. Bitti. Eğer Türkiye Futbol Federasyonu siz bir analiz çıkardığını orada katılan takımlara gördünüz mü? Hayır. İki tane ülke analiz çıkardı. 24 kişilik ekip.
1: Evet.
0: Niye? Şimdi başarılı olan Amerika ile Almanya. Şimdi futbol buralara gelmiş. Montella'nın bunlara biraz daha dikkat etmesi gerekir. Ama kısaca Avrupa Uluslar Ligi'ne ben başarılı olacağımızı, bu oyuncu topluluğu ve oyuncu profilleri buna uygun olduğunu düşünüyorum.
1: Rea Kapsal, A Spor yorumcusu bizlerle birlikteydi. Rea Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar dileyelim.
0: Rica ederim ben de. İyi günler, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Gazete manşetleriyle devam edelim. Sabah Ajansı'nın artık yeni bir saatinde ortalarına doğru geliyoruz. Milliyet Gazetesi diyelim. Bakalım Milliyet Gazetesi'nde hangi haberler yer alıyor? Baktığımızda yapay zeka tehlike. Yapay tehlike gerçek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okul saldırılarını araştırma komisyonunda bilgi veren uzmanlar yapay zeka sohbet botlarının çocuk ve gençlerin değer ve inanç sistemini değiştirdiğini belirtip yapay zeka ehliyeti önerisini dile getirdi. Türk Eğitim Derneği Düşünce Kuruluşu Direktörü Dr. Sabiha Sunar şiddetin sadece dijital boyutunun olmadığını belirterek dünyada ve Türkiye'de yapay zekayı en çok kullanan grup 25 yaş altı. Çocuklar problem çözmeyi, eleştirel düşünmeyi, bilgiye ulaşmayı yapay zekaya devretti. Gençler şu an duygularını değer ve inanç sistemlerini yapay zeka üzerinden inşa ediyor deniliyor. Bu da Milliyet'in manşetinden aktaracağımız haberlerdendi. Ve gecenin sıcak başlığı Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerdeki en önemli dönüm noktalarından biri. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz gece Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri ile yapmış olduğu görüşme sırasında Türkiye'ye gelirken Türkiye'yi memnun edecek haberlerimiz var demişti. Ve Trump yönetimi Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 jet motorlarının satışı için harekete geçti. ABD basını Trump yönetiminin Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını kongreye bildirdiğini duyurdu. Yaklaşık 700 milyon dolarlık satış, Kaan'ın ilk üretim ve test sürecindeki en kritik ihtiyaçlarından birini de karşılamış olacak. Türkiye'nin savunma sanayindeki en önemli projesi olan Kaan'da yerlilik hamleleri öne çıkıyor. Ancak yerli motor üretimi tamamlanana kadar özellikle ilk etapta Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretilen F-110 motorlarına ihtiyaç duyuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kanada'ya resmi bir ziyarette bulundu. Kanada Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Gündemde ise iki ülke arasındaki ilişkiler vardı.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan'ın son durağı Kanada oldu. Fidan temasları kapsamında Toronto kentinde mevkidaşı Anita Anand'la bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından Fidan ve Anand, Darlington nükleer tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Fidan, Kanada ziyaretinde mühendislik ve nükleer enerji hizmetleri sunan Atkins Realis adlı şirketin başkan yardımcılarıyla görüştü. Bakan Fidan, Kanada ziyaretinde Türk kökenli Kanadalı federal milletvekili Shima Achan'la da buluştu.
1: Hürmüz Hürmüz diyelim. Hürmüz'de yeniden gerilim yükselmiş gibi duruyor. Çünkü İran devrim muhafızları önce kendi belirledikleri güzergahın dışında bir güzergah kullanılmaması konusunda gemileri uyardı. Hemen ardından akşam saatlerinde ise Umman açıklarında bir gemiye saldırı düzenlendi. Gemiye saldırının nasıl gerçekleştiği ya da kim tarafından gerçekleştirildiği ise henüz belirsizliğini koruyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilimi arttırabilecek gelişmelerden biri. Çünkü tam olarak Hürmüz konusundaki güzergah konusunda belirsizlikler hala devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri şu noktada farklı. İran ve Umman ise çok daha farklı açıklamalarda bulunuyor. Şimdi hemen ekranlara getirelim. Tablomuz nedir? Hürmüz'e baktığımızda tablo şu an nedir dediğimizde hareketlilik sürüyor. Ama İran ne diyor dediğimizde İran işte tam da kuzeyden yer alan bu geçiş güzergahını kabul ediyor. Ve bu belirlenen güzergah gemilerin geçmesini istiyorum. Umman'sa önceki gün yapmış olduğu açıklamada kendi karasularına yakın bir noktadan geçişlerin yapılabileceğini söyledi. İran'sa Umman tarafından belirlenen bu güzergaha karşı ve kabul edilemez bulduğunu söyledi. Umman açıklarında ise bir gemiye akşam saatlerinde saldırı düzenlendi. Şimdi tabii ki Venezuela diyelim. Venezuela'dan çok çarpıcı görüntüler var. En sıcak görüntüyle başlayalım. Bir deprem anında bir binanın nasıl yıkılmaya doğru gittiğini gösteren, o kolonların nasıl çatladığını gösteren bu görüntü yeni günün hiç şüphesiz ki depreme dair konuşacağımız anlarından biri. İşte insanların o bina içinden kaçmaya çalıştıkları sırada o alt katta yaşanan korku dolu anlar, bir kişinin zorlukla dışarı çıktığı o anı ekranlara getiriyoruz. Deprem başlıyor. İşte ekranlara getirelim. Deprem başlıyor. Hemen sağ tarafta kolondaki o çatlama yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Ve depremin şiddeti arttıkça da o kolon adeta paramparça oluyor. Ve bir anda bina dökülmeye başlıyor. İşte o anlarda korku dolu anlar. Bir de bu depremin tabii ki havadan görüntüleri var. Gün ağarınca Venezuela'da o görüntülerle birlikte özellikle Caracas'ta başkentteki tablo daha net ortaya çıktı. O çok katlı binaların, gökdelenlerin, denize sıfır olan işte o lüks gökdelenlerin nasıl çöktüğü, katların birbiri üzerine nasıl oturduğunu gösteren o görüntülere bakalım. Sadece çok katlı binalar değil, düşük katlı binalarda aynı şey söz konusu. Limanlarda yine aynı zamanda yıkımlar söz konusu. Toprak kaymalarının yaşandığını biliyoruz. 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 39 saniyeyle gerçekleştiren o iki büyük depremin yaşatmış olduğu yıkım. Bilanço şu ana kadar can kaybı sayısı düşük. 235-300 yakın kişi hayatını kaybetti ama çok sayıda kişiye ulaşılamadığı bilgisi var. Bu da can kaybı sayısının yükselme ihtimalini beraberinde getiriyor. Bir başka nokta deprem anlarına ilişkin o hem toprak kayması da az önce söylemiştik. O toprak kayması ve binaların çökmesiyle birlikte oluşan toz bulutunun kentin üzerine nasıl kapladığını gösteren de o görüntüyü ekranlara getiriyoruz. Başkan Erdoğan Ankara'da Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Yeni mezun polislere seslenen Erdoğan, pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız dedi.
1: Bazen en kriminal kişilerle ve yapılarla muhatap olacaksınız. Fakat ne olursa olsun, şunu asla unutmayacaksınız. Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız.
2: Yeni mezun polislere seslendi, destek mesajı verdi.
1: Her birinizin bu ilkeler ışığında ülkemize ve milletimize layıkıyla hizmet edeceğinden en ufak bir şüphe duymuyorum. Bizler de devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Polis Akademisi mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu.
1: Sizler çok önemli bir misyonu deruhte ediyor. Şehit ve gazilerimizin kutlu emanetini taşıyorsunuz. Şundan eminim ki her biriniz meslek hayatınız boyunca devletimizin şefkat elini milletimizle buluşturacak, kamu düzenini hukuk ve kanunlar çerçevesinde koruyacaksınız. Sokaklarımızın, caddelerimizin, şehirlerimizin emniyet ve selametini kimi zaman canlarınız pahasına sizler sağlayacaksınız.
2: Emniyet teşkilatında hayata geçirilen görev puanına dayalı atama sistemine değindi.
1: Emeği esas alan, şeffaflığı güçlendiren, aile bütünlüğünü gözeten bu sistemin personel rejiminde öngörülebilir.

0: Bilirliği artıracağına inanıyorum. Görev yapılan bölgeyi, fedakarlığı ve hizmet süresini dikkate alan bu uygulama teşkilatımızdaki adalet duygusunu da kuvvetlendirecektir.
1: Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını şimdi bir fotoğraf karesi ekranlara getireceğiz ki bu fotoğraf karesi günün, yılın, ayların konuşulan karelerinden biri olacak gibi duruyor. Dün CHP eski milletvekilinin cenazesi vardı. O cenazede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve aynı zamanda ihracı istenen isim Ali Mahir Başarır aynı fotoğraf karesinde yer aldılar ve üç isim arasında soğuk rüzgarlar esti. Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel'in mutlak mutlan kararı çıkması sonrasında ilk kez karşı karşıya geldikleri ve tokalaştıkları o anlara bakalım.
2: Mutlak butlan kararının ardından ilk kez yan yana geldiler. Gergindiler, zoraki tokalaştılar.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi 22. dönem milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni vardı. Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in üzerindeydi. İki isim ilk kez yan yana geldi. Törende soğuk rüzgarlar esti.
2: Önce Özgür Özel geldi törene. Yanında kurmayları da vardı. Özel tören alanına ilerlerken kendisine karşı olan milletvekilleri de Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle gözler iki isme çevrildi. Kılıçdaroğlu ile Özel tokalaştı. Özel'in o anda gergin olduğu gözlendi. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekillerine ise elini uzatmadı. Partiden ihracı istenen Ali Mahir Başarır'la Kılıçdaroğlu arasında da soğuk rüzgarlar esti. İki isim de zoraki tokalaştı. Başarır başını çevirdi. Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin yanında saf tuttu. Tören boyunca kimsenin ağzını bıçak açmadı. Kılıçdaroğlu soruları yanıtsız bırakarak meclisten ayrıldı. Özel de törenden ayrılırken Kılıçdaroğlu'na veda etmedi. Özgür Özel'in basın servisi tarafından paylaşılan fotoğraflarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel'le tokalaştığı anlara yer verilmedi. CHP'de mutlak butlan tartışmalarının had safhaya ulaştığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına dönebileceğinin iddia edildiği dönemde Kılıçdaroğlu ile Özel İstanbul'da Hüsamettin Cindoruk'un cenaze törenine katılmış, Kılıçdaroğlu ile Özel tokalaşmak bir yana birbirlerine selam dahi vermemişti.
1: Türkiye İşçi Partisi eski milletvekili Barış Atay ve oyuncu Bülent Emrah Parlak'ın Tunceli Munzur Üniversitesi'nde sahnelediği sabotaj adlı sözde gösteri bir nefret şovuna dönüştü. Gösteride devletin zirvesi, milli ve manevi değerler hedef alındı.
4: Gördüğünüz gibi dört kötülüktür arkadaşlar.
5: Dört filmdir.
6: Mizah ve sanat adı altında milli ve manevi değerlere saldırdılar.
4: Bir dayım var çok ateist. Dayım var gün içinde Allahsızlık bazen yetmiyor. Daha fazla Allahsız olmak istiyor. Dayıma bir gün dedim ki, dayım sen böyle atıyorsun tutuyorsun ortamlarda ama ya varsa ne yaparsın? Bana böyle baktı. Yokmuş gibi davranmamışım dedi.
6: Tunceli Munzur Üniversitesi sanatla uzaktan yakından alakası olmayan tamamen ideolojik saplantılarla örülü bir provokasyona sahne oldu. Eski tip milletvekili Barış Atay ve oyuncu Bülent Emrah Parlak sabotaj adını verdikleri gösteride açık bir nefret söylemine soyundu.
4: Gördüğünüz gibi dört kötülüktür arkadaşlar.
5: Dört filmdir.
6: Ülkenin ortak değerlerini ve siyasi sembollerini alaycı bir dinle hedef tahtasına koyan ikili gösteride skandal ifadeler kullandı. Atay ve Parlak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef almaktan da geri durmadı.
4: Ama yaşlandı, yaşlandı.
6: Başkan Erdoğan tarafından her fırsatta dile getirilen ve tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak ilkelerini temsil eden Rabia işareti gösterinin en karanlık bölümlerinden biri oldu.
4: Gördüğünüz gibi dört
5: kötülüktür arkadaşlar.

0: Atay, Türkiye Büyük Millet Meclisi kampüsündeki camiden rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Yerli ve milli medyanın Türkiye'nin çıkarlarını savunmasından ve gerçekleri haykırmasından rahatsız olan ikili basın kuruluşlarını da unutmadı. Özellikle Sabah gazetesine yönelik haddi aşan çirkin hakaretlerde bulundular. Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak'ın tepkilere yol açan gösteriyi daha önce Karaman'da sahnelemek istediği ancak valiliğin izin vermediği öğrenildi.
1: Gördüğünüz gibi dört kötülüktür arkadaşlar.
2: Dört bölümdür.
3: Ve bir eğitim döneminin daha sonuna geldik. Bugün dersini son kez çalacak. Karne heyecanı var. Hemen İstanbul'da bir noktaya döneceğiz. Haber ekibinden Meral Dağlılar bizi bekliyor. Bir okulda bizi bekliyor olacak. Meral'le konuşacağız. Meral günaydın. Kolaylıklar diyeyim. Bir dönem daha bitti. 2025-2026 eğitim öğretim dönemini tamamlıyoruz. Heyecan dorukta. Peki karneler ne zaman verilecek? Neler söyleyeceğiz? Söz hemen sana bırakalım.
4: Evet, her öğrencinin aslında yıl boyunca heyecanla beklediği günlerden bir tanesi bugün karne günü yapılacak ve ardından da hemen yaklaşık 2,5 aylık bir tatile girecek. Çocuklar bir yıl boyunca büyük emek verdiler, sabırla sınavlarına sebat ettiler. Şimdi de işte o karne sonuçlarını almış olacaklar. Hemen sizlere tabii ki bilgileri verelim. Öncelikle ikili öğretim yapan okullarda karneler sabahçı olan öğrenciler için saat 10'dan itibaren başlayacak. Öğrenciler için de öğleden sonra yaklaşık 12'den ya da 1'den sonra okuldan okula değişiklik göstermekle birlikte karneler verilmiş olacak. Bununla birlikte elbette ki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak artık yaz tatiline girmiş olacak. O yüzden elbette ki önemli bir gün çocuklar için, özellikle ilkokul ve ortaokul çocuklar için de oldukça heyecanlı bir gün olduğunu söylemek mümkün. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Yaklaşık 2,5 aylık bir aradan sonra da yeni bir dönem başlamış olacak. Bu dönem 2 Şubat'ta başlamıştı. 26 Haziran'da, yani bugün sona erdi. Ondan öncesinde birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım arasında yapılmıştı. İkinci dönemdeki ara tatil ise 16-20 Mart arasında gerçekleştirilmişti. İşte bu da artık senenin son arası olacak ve öğrenciler bugün karnelerini aldıktan sonra artık uzunca sürecek olan yaz tatiline geçmiş olacaklar. Bu son haftalar özellikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dönem sonu kültür, sanat ve spor faaliyetleri haftası olarak planlanmıştı. Bu konuda da oldukça farklı eğitimler, değerler eğitimi, ahlak eğitimleri gibi birçok alanda eğitimler yapıldı diyebiliriz. Bizler de haber nöbetimizi bu alanda takip etmeye devam edeceğiz. Çocukların özellikle karne heyecanını yine ekranlarımıza getirmiş olacağız diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım. Gökhan Kurt.
3: Meral Dağlılar'a notları için teşekkür ederim. Meral'e de kolaylıklar dileyim. Bir başka sıcak gelişmemiz var. Türkiye genelinde sokak çetelerine yönelik 44 ayrı soruşturma kapsamında 841 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonun detaylarına bakalım. Haber ekibinden Kadir Mercan telefon attığımıza. Kadir, kolaylıklar dileyim. Önemli bir operasyon, detayları hemen senden alalım.
5: Gökhan Kurt, iyi yayınlar dilerim. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinesinde bu sabah itibariyle dev bir operasyona imza atıldı. Özellikle hem yeni nesil suç örgütlerine yönelik hem de sokak çetelerine yönelik toplamda 44 ayrı soruşturma kapsamında 841 kişiye yönelik gözaltı kararı verildi. Dev operasyonun birazdan Adalet Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor. 30'dan fazla Başsavcılığın bu kapsamda koordineli bir şekilde operasyonu yürüttüğünde altını çizelim. İlerleyen dakikalarda yapılan açıklamayla birlikte hangi illerde operasyon yapıldı, hangi illerde kaç gözaltı var, bunun net bilgisini ilerleyen dakikalarda Adalet Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamayla birlikte öğreneceğiz. Fakat sabah saatlerinde, sabah saat 5 itibariyle Türkiye genelinde, bunun altını çizmekte fayda var, Türkiye genelinde toplamda 841 şüpheliye yönelik eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi ve operasyon kapsamında kaç kişi gözaltına alındı, kaç kişinin daha gözaltına alınması bekleniyor, bunu da ilerleyen dakikalarda öğrenmiş olacağız. Adalet Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayla birlikte yaklaşık 9 olmadan saat Adalet Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılması bekleniyor. En azından kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgi o yöndeydi. Tekrar etmekte fayda var. Türkiye çapında sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında

0: 841 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve 44 ayrı soruşturmanın olduğunu, 30'dan fazla başsavcılığında görev yaptığını belirtelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Gökhan Kurt.
1: Kadir Mercan'a notları için teşekkür edeceğiz. Aydın'a kameralarımızı çevirelim. Aydın'da 2008 yılında kaybolan Naciye Ağa'nın cansız bedeni İzmir Torbalı'da bulunmuştu. Öldürüldüğü anlaşıldı. Katil ya da katillerine ulaşılamadı. O gün rafa kaldırılan dosyası tam 18 yıl sonra yeniden açıldı ve 7 şüpheli gözaltına alındı.
2: Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı bir sır perdesini daha araladı. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 12 Temmuz 2008'de kaybolan Naciye Ağa, İzmir Torbalı'da ölü bulunmuştu. Ancak katil ya da katillerden bir iz yoktu. Dosyası diğer faili meçhullerin yanında yerini aldı. Aradan 18 yıl geçti. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda kurulan özel ekip, geriye dönük yaptığı çalışmada Naciye Ağa'nın kaybolmasının sıradan olmadığını, planlı işleyen bir cinayet olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takipler, iletişim analizleri, saha araştırmaları ve elde edilen deliller sonucu İzmir, İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
1: Şimdi dolandırıcıların oyunlarını sıklıkla ekranlara getiriyoruz. Bu kez adres İstanbul Eyüp Sultan'da yaşlı bir kadın hedefteydi. Peki ne oldu? Haber ekibi Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor olacak. Ahmet günaydın. Hoş geldin yayınımıza. Yaşlı bir kadın hedef alınıyor. Peki adım adım güvenlik kamerası görüntüleri var. Ne yaşanıyor?
3: Yaşanan şeyi ilk başta şöyle açıklayalım. Dolandırıcılar hala aynı şekilde, aynı yöntemlerle insanları dolandırmaya çalışıyorlar. Yöntem ne? Polis, savcı, hakimiz diyerek isminizde terör soruşturmasında geçiyor diyerek aslında kişileri ağına düşürmeye çalışıyorlar. Ve işte görmüş olduğunuz bu teyze de 80 yaşında. Şimdi oradaki görüntüyü durdurmasını isteyeceğim arkadaşlarımın. İşte bakın bu görüntü. Hı hı. Bakın teyze kendi eliyle dolandırıcıyla beraber evine gidiyor.
1: Dolandırıcıyla birlikte eve gidiyor.
3: Evet evet çok doğru. Dolandırıcıyla beraber eve gidiyor. Eve gittikten sonra olanları anlatalım. Hı-hı. Eve gittikten sonra dolandırıcı kendisine o teyzeye şunu söylüyor. İsminiz terör soruşturmasında geçiyor. Terör soruşturmasında geçen isminizi aklayabilmek için bizler sizin masum olduğunuzu düşünüyoruz. Aklayabilmek için isminizi ve paranızı terör soruşturmasından kurtarmamız lazım diyorlar. Hı-hı. Ve ardından da o kadın gidip kiralık kasasından, bankadaki kasasından bütün altınlarını, dövizlerini alıp geliyor evine. Evine geldikten sonra bakıcısı bu herhangi bir durumdan şüphelenmesin diye ayakkabılığa saklıyor parayı. Altını ayakkabılığa saklıyor. O kadar artık aklı, zihni bulanmış halde. Ve dolandırıcılar oyununa devam ediyor. Son olarak ne yapıyorlar? Evine kadar gidiyorlar. 80 yaşındaki yıllar boyunca Almanya'da yaşamış, birikimlerini orada yapmış, daha sonra
1: tesadüfen seçilmiş değil, yine bilinçli bir şekilde hedef almış.
3: Burada aslında çok önemli bir nokta bu. Bu kişiler takip etmişler çok belli. Çünkü buraya kadar evinde bu kadar fazla altın bulundurabilen, daha öncesinde böyle ciddi birikimler yapmış olabilen bir kişiyi seçmek gerçekten plan isteyen bir durum. Ve işte bu planı yürürlüğe sokuyorlar. Bu şekilde eve giriyorlar. Evde önce o yaşlı teyzemiz paraları sayıyor, altınları sayıyor. Değeri 11 milyonu aşan altın, ziynet eşyası, 30 bin euroyu da geçen döviz bulunuyor. Bunu sadece teyze saymıyor. O dolandırıcı teyzecim, yani amiyane tabirle söyleyelim, teyzecim dur bir de ben sayayım diyerek oturuyor, bir de kendisi sayıyor evin içinde. İşte durum aslında tam olarak da böyle. Sonrasında işte bu güvenlik kameralarında göründüğü gibi kuyumcuya gidiyor. Hı hı. O paralarla beraber kuyumcu da toplam değeri, hatta hemen şurada bahsedelim, 230 bin dolarlık bir pay var. Bu paydan kendi payına düşeni alıyor. Aldıktan sonra bunu kuyumcuya veriyor. Oradaki diğer arkadaşına. Hı. Verdikten sonra diğer arkadaşı bir zincir timsali bir başka kişiye gidiyor. ona da kendi
1: İş payından. İşbirlikçilerine dağıtıyorlar.
3: Tabii birbirlerine dağıtıyorlar. Dağıttıktan sonra ifadeleri ise çok farklı. Birisi diyor ki ben eğlence mekanlarındaydım. Birisi diyor ki ben televizyon aldım, başka şeyler aldım. Ve bir diğeri ise paranın en büyüğünün gittiği kişi ise parayı soğuk cüzdana aktardığını belirtiyor.
1: Peki nasıl yakalanıyorlar?
3: İşte bu güvenlik kameraları vasıtasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, dolandırıcı büro ekipleri bu noktada bu güvenlik kameralarını an be an izliyorlar. Herhangi bir kişi atlamamak için onları teknik takibi alıyorlar ve bu teknik takibi sonucunda da bu 3 kişiye ulaşılıyor.
1: Evet.
3: Olayda da herhangi başka birisinin olmadığından emin olunduktan sonra bu 3 kişi gözaltına alınıyor, ardından da adliyeye sevk ediliyor.
1: Günün olaylarından biriydi. Çok daha çok dikkatli olmak gerekiyor. Evet, çok zor ama çok dikkatli olmak gerekiyor. Ahmet Nazif Ural bizlerle birlikte. Ahmet, teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Katıldığın için kolaylıklar dileyelim sana. Şimdi bir başka başlıkla devam edeceğiz. O da özellikle baktığımızda Antalya'ya gideceğiz. Antalya'da kışın buğday ekilen tarlalar yazın rengarenk halı ve kilimlere ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanında üretilen halılar güneşlendirildiler ve güneşlendirilerek ek doğal renklerine kavuşuyorlar.
4: Ekinlerin yerini rengarenk halı ve kilimler aldı. Antalya'nın Döşeme Altı ilçesinde halı tarlası dönemi başladı. İlçede hasadın tamamlanmasının ardından tarlalara el dokuması halı ve kilimler serildi. Güneş altında bekletilen halı ve kilimler doğal renklerine kavuşuyor.
5: Anadolu'nun her tarafında topluyorlar. Biz de gidip bu arkadaşlardan alıyoruz, getiriyoruz. Burada yıkatıyoruz, güneşletiyoruz.
4: Halı tarlaları ziyaretçilerin de ilgi odağı oluyor.
6: Çok renkli ve çok değişik buluyorum. İkinci gelişim ama tekrar tekrar geleceğim tabii ki.
4: Milyonluk halılar başta ABD ve İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.
5: Avusturya, İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya, çoğu yere gönderiyoruz.
1: Kameralarımızı bu kez Mersin'e çevireceğiz. Mersin'de patlıcan hasadı başladı. Hemen detaylara bakalım. Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur bizlerle birlikte. Halil İbrahim, günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Sözü İstanbul'dan sana bırakalım.
7: Teşekkürler Gökhan Kurt. Bizler şu anda Mersin'deyiz. Elbette Mersin hem meyve hem de sebze üretimi noktasında Türkiye'deki en önemli şehirlerden bir tanesi ve şu anda patlıcan için hasat mevsimi. Açıktaki tarlalarda patlıcan için hasat başladı. Peki üretim nedir? Türkiye genelinde Mersin'deki üretim nedir? Onlar da ayrıntısıyla konuşacağız. Hemen yayın konuma dönmek istiyorum. Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz. Efendim kolay gelsin.
8: Merhaba efendim, hoş geldiniz. Burası Mersin'in erkenci olarak patlıcan hasat ettiğimiz tarlalarından bir tanesidir. Biliyorsunuz uzun yağışlardan dolayı kolay kolay ekimler yapılamamıştı. Burası o zor yağışlara rağmen burada ekimler yapıldı ve şu anda ilk hasatları başladı. Fiyat olarak da şu an güzel fiyatlarla gidiyor. 20-25 gibi erken hasat olduğu için. Türkiye geneline baktığımızda toplamda 880 bin ton üretim yapılmaktadır. Mersin olarak baktığımızda 115 bin ton üretimi vardır. Bu da ciddi bir rakamdır. Türkiye'de ağırlıklı iç tüketimde gitmektedir. Taze tüketim olarak gitmektedir. Tabii bunun yanı sıra da ihracat da yapılmaktadır. İhracat olarak da 30-35 bin ton bir ihracatı vardır. İhracat olarak özellikle katma değeri yüksek olarak ihracat yapmaktayız. Bunun da nedeni fiyatının daha yüksek gitmesi. Nasıl katma değeri yüksek? Közlenmiş olarak, yani konserve dediğimiz közlenmiş bunların ve kurutulmuş dolma patlıcan. Bunlar daha yüksektir ve daha yüksek fiyatlardan satışı yapılmaktadır. Şu anda iç piyasada da biliyorsunuz şu an tabii ki Türkiye'nin her yerine buradan ve Antalya'dan patlıcanlar taze tüketim olarak gitmektedir. Türk toplumu olarak biz biliyorsunuz patlıcanı közlemesini çok severiz. Soframızda sabah akşam tüketiyoruz. Patlıcan tabii ki burada da gördüğümüz çok canlı renkleri vardır. Koyu renklidir. Yani ne kadar kalitesinin yüksek olduğunda görebiliyoruz. Burada patlıcanın işte koyu olmasının sebebi insan vücudundaki bağırsak sisteminin de müthiş bir şekilde sindirimini sağlamaktadır. Büyük bir faydası vardır.
7: Tabii Mersin hem açık tarla olarak hem de sera olarak yetiştirilmesi babında patlıcan da önemli şehir.
8: Evet, şimdi baktığımızda Türkiye genelinde de ağırlıklı %40 serada üretilmektedir. Bunun da en fazla serada üretimi Antalya ve Mersin'de yapılmaktadır. Kalan %60'ı açıkta üretilmektedir, açık tarlalarda. Yani Mersin olarak da baktığımızda bir serada patlıcan üretimi olarak da 8500 dekarlık bir alanda patlıcan üretimi, hani sera olarak patlıcan üretimi yapılmaktadır. Bu da ciddi bir rakamdır. Yani serada demektir daha uzun süre üretim demektir, daha fazla hasat demektir, daha fazla istihdam demektir, daha fazla ihracata yön vermektir. Kış ayı boyunca da biliyorsunuz soframızda patlıcanı eksik etmiyoruz.
7: İleriye doğru gidelim, ablalarımızı bir gösterelim. Çünkü patlıcan hasat etmek diğer ürünleri hasat etmekten biraz daha zor. Çünkü ellerinde görüyorsunuz plastik eldivenler var. Sebebi ise tabii ki bitkinin dikenli olması. İşte bu dikenli olduğu için de diğer bitkilerden daha zor hasat ediliyor.
8: Hem dikenli hem de bunun tozu kaşıntı yapmaktadır. Bunu da mecburen toplaması bir zahmetlidir. Eldiven kullanmak zorundayız.
7: Çok teşekkürler. Bizler şu anda Mersin'deyiz ve Mersin'deki patlıcan hasadını ekranlara getirdik ve patlıcanın Mersin için önemini aktarmaya çalıştık diyelim ve sözü Mersin'den tekrar size bırakalım. Gökhan Kurt.
1: Halil İbrahim Uğur ve Okan Can Sapkayalı'ya notları için teşekkür edelim ve Dünya Kupası diyelim. Dünya Kupası'na Türkiye galibiyetle veda etti. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yendik. Maçın özet görüntüleriyle Sabah Ajansı'nda tamamlıyoruz.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
3: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
6: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, takdir bir kompen. 30 yıllık kalite.

0: Compen.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Compen.
4: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
5: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
6: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
8: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
9: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Bir reklam.
10: A Haber Radyo, 24 saat haber.
11: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
12: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
13: Ay gaz diyorum, 100 oktan diyorum, ay gaz diyorum.
12: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Ay Gaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
13: Ay gaz diyorum.
14: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
15: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
16: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım hadi.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse

0: vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu, A Haber Radyo.
2: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
2: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
5: Dünya Kupası denince akla ilk gelen ülkelerden biri Brezilya. Çünkü erkekler Dünya Kupası tarihinde kupayı en çok kazanan ülke onlar. Brezilya 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de şampiyon olarak toplam 5 kez zirveye çıktı. Futbolun sambası Dünya Kupası tarihinin de en parlak istatistiğine sahipti.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: A Haber Radyo.
6: Ki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile Los Angeles'ta karşı karşıya geliyor. Montella ve Pochettino ekrandaydı. 3. dakika Birleşik Devletler kullandı korneri. Austin Trusty'nin golüyle Amerika Birleşik Devletleri üstünlüğü yakalıyor. Amili futbol takımımız atakta. Barış Alper Yılmaz ondan pas, Arda Güler karşı karşıya ve gol. 1-1. 10. dakikada Arda Güler'in golüyle maça denge getiriyoruz. Korner kullandı ev sahibi ekip. Top ağlara gidiyor. Mark McKenzie'nin vuruşunda. Ancak bayrak havada offside. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Pozisyon yeniden görüntüde. Ricardo Pepi ilk pozisyonda offside'tı. Milli takımımız atakta. Arda'nın pası Kenan'a. Kenan tekrar Arda, bıraktı araya, Eren çevirdi içeri, Orkun vurdu, Barış Alper'in teması var, top ağlarda, milli takımımız 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. McKenzie ile taç kullandı Amerika Birleşik Devletleri, savunmamızdan sekti top, Sebastian Berhalter skoru 2-2'ye getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri atak geliştiriyor. Pulisic dokundu, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. İkinci pozisyon, savunmamız araya giriyor. Uğurcan'dan çok kritik bir kurtarış. 90+8'deyiz. Arda Güler bir bacak arası Pulisic'e. Arda orta geldi arka tarafa, Can Uzun, onun vuruşu savunmadan sekti, Kaan Ayhan tamamladı. Milli takımımız 90+8'de Kaan Ayhan'ın golüyle 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Can Uzun'un vuruşu savunma ayak koydu ama Kaan Ayhan doğru zamanda doğru yerde. Amili futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup ederek turnuvayı galibiyetle tamamlıyor.

0: yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Elsab oldu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk abicim günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, İyi teşekkür misiniz? Ederim. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de.
1: Millileri izledim.
0: Birazdan yine izleyeceğiz. Az önce bizden önce hemen bir özeti gördük.
1: Ben canlı da izledim. Tebrik ediyorum. Artık şunu düşünüyorum. Evet üzüldük. Evet bu turnuvayı kaybettik. Ama artık önümüzde çok daha fazla turnuva var. Bu çocuklar da çok genç. Çok turnuva görecekler. Gerçek oyunlarını, gerçek kimliklerini gösterdiler. Onlar için de önemli bir maçtı ve kazanmak güzeldi. Yani şöyle düşün, yarın işe gidecek Amerika'daki Türkler iş arkadaşlarına sizin takımı yendik diyebilecekler. Yani öyle de bir şey var. Dolayısıyla artık ileriye bakmak lazım. Üzüntüleri bir kenara bırakmak lazım. Çok hani futbol bir oyun. Çok da böyle duygusallıkla değil de akılcı hareket etmek lazım diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum. Güzel bir oyundu, güzel bir maçtı. Arda golünü attı. Son dakikada gelen gol güzeldi.
0: Tebrik edelim. Evet. İlerleyen dakikalarda konuşacağız. Bir giriş yapmış olduk. Şimdi Trump yönetimi Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 jet motorlarına satışı için harekete geçti. Amerikan basını Trump yönetiminin Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motor satışını Kongre'ye bildirdiğini duyurdu. Yaklaşık 700 milyon dolarlık satış Kaan'ın ilk üretim ve test sürecindeki en kritik ihtiyaçlarından birini karşılamış olacak. Kaan projesi ülkenin en önemli savunma sanayi hamlelerinden biri olarak öne çıkıyor. Ankara nihai aşamada yerli motor geliştirmeyi hedeflese de ilk üretim ve test süreçlerinde Amerikan üretimi General Electric motorlarına ihtiyaç duyuluyor. Ve Trump'ın biliyorsunuz Türkiye'ye mesajı vardı. Bu biraz Yunanistan'ı karıştırdı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 ve Kaan için jet motoru satış konusunda olumlu mesajlar vermesi Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Atina basını Miçotakis hükümetini sert sözlerle eleştirirken Türkiye'nin uluslararası alanda güçlendiğine dikkat çekti. Amerikan Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la NATO zirvesinde savunma alanındaki bazı başlıkları sonuçlandırabileceğine ilişkin açıklamaları Yunanistan'da gündem oldu. Bu arada sadece Yunanistan'da değil, aynı gündem İsrail basınında da var. Orada daha da bir tedirginlik söz konusu. Özellikle yapılan yorumlar oldukça dikkat çekici. Yunan basını Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olabileceği ve Kaan projesi için Amerikan motorlarına erişim sağlayabileceği ihtimalinin Atina'da endişe yarattığını yazdı. Bir başlık da bu. Bir diğer yandan şimdi bunun detaylarına bir bakalım. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam edelim. Peki. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Eser ve hizmet siyaseti vurgusu yaptı Erdoğan. Yeni gönüller kazanmanın peşindeyiz dedi. Efendilik taslamaya değil, millete hizmet yapmaya geldik dedi.
2: 11 milyon 500 bini aşkın üyemizle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük, en yaygın siyasi hareketlerinden biriyiz. Şunu bir defa açıkça söylemek isterim. Bizim tasavvurumuzda üyelik sadece bir kayıt işleminden ibaret değildir.
3: 81 ilden gelen başkanlara seslendi, parti üyelerine teşekkür etti.
2: Bizde üye demek millete hizmet mücadelesine nefer yazılmak demektir. Muhalefetin bırakın yolunu, adını sanını dahi bilmediği mahallelerde davamıza aşkla hizmet eden, mücadelemize omuz veren kardeşlerimize teşekkür ediyor.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Hedefinde muhalefetin siyaset anlayışı vardı.
2: İcraat peşinde değil, şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Biz iş yapmanın, taş üstüne taş koymanın

0: derdindeyiz. Biz eser ve hizmet siyasetimizle yeni gönüller kazanmanın peşindeyiz.
1: Millete hizmet vurgusu yaptı.
0: Bir taraftan şehirlerimizi abad etmek için canla başla çalışırken, diğer taraftan da siyasi rakiplerimizle gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz. Teşkilat yöneticilerimizden milletvekillerimize, bakanlarımızdan belediye başkanlarımıza kadar, tüm yol ve dava arkadaşlarımdan bu prensip ve ilkelerle hareket etmelerini beklediğimizi özellikle vurgulamak isterim. Teşkilatımızdaki hiçbir kardeşim şunu aklından çıkarmasın. Biz efendilik taslamaya değil, millete hizmet etmeye, hizmetkarlık yapmaya geldik.
1: Erdoğan, Antalya'da kayda geçen 28 Şubat zihniyetini andıran görüntülere sert tepki gösterdi.
0: Eskisi kadar olmasa da zaman zaman sesi çok çıkan kibir abidelerinin sessiz çoğunluğu susturma, yıldırma, tedip ve tehdit etme girişimlerine şahit oluyoruz. Hükümet olarak 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Milyonlar nefer, dünyalı sirekler.
2: İstanbul'da Şile Belediyesi'ne yönelik olarak düzenlenen usulsüzlük ve rüşvet operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Muhabir arkadaşımız Ahmet Nazif Vural telefon hattında detayları aktaracak. Ahmet Nazif, günaydın. Seni dinliyoruz.
3: Teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması bir yandan devam ederken, belediyelerdeki yine çeşitli yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturmalar da devam ediyor. Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen bu soruşturma kapsamında da 3. dalga operasyonundan bahsediyoruz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmalarda ve operasyonlarda toplamda 3. dalga operasyonunda 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Konuyla alakalı da toplam 18 kişi hakkında İstanbul ve İzmir illerinde toplam 21 adreste operasyon düzenlendi ve bu 21 adreste 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı. Peki nasıl ilerledi bu 3. dalga operasyonu? Hemen onlardan bahsedelim. Geride bıraktığımız aylar içerisinde yapılan operasyonlarda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yapmış olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün deşifresine yönelik yapılan bu soruşturmalar kapsamında yeni eylemler, 6 farklı yeni eylem tespit edildi ve bu eylemler soruşturmaya konu olan bu eylemlerin içerisinde de usulsüzlüklerin olduğu ve makul suç şüpheleri olduğuna dair iddialar ve tespitler vardı ve bu tespitlerin ardından da operasyonun düğmesine basıldı. Bu kapsamda şunu da aslında belirtmemiz gerekiyor. Alınan ifadeler ve aynı zamanda etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren kişilerin vermiş olduğu bilgiler aslında bu 3. dalga operasyonunu başlattı ve devam ettirdi diyebiliriz. Öyle ki bu etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ifadeleri özellikle belediyenin içerisindeki yaşanan herhangi bir olumsuzluğu ve belediyenin içerisinde yaşanan herhangi bir usulsüzlüğü dile getirme noktasında ve aynı zamanda bunlara dair kanıt bulma noktasında oldukça önemliydi. Ve bu kanıtlar neticesinde de 3. dalga operasyonu gerçekleşti diyelim.
2: Ahmet Nazif Buralı'ya teşekkür edelim. Son durum böyleydi. Ankara'da Polis Akademisi mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Akademiyi dereceyle bitiren polis memurlarına diplomalarını takdim etti.
4: Aliken Garibay Kongo, Kongo Cumhuriyeti, arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
5: Ankara'da düzenlenen Polis Akademisi mezuniyet törenine Kongolu polisin işte bu tekmeli damga vurdu.
4: Kongo Cumhuriyeti, arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
5: Kongolu polise diplomasını veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan polis ayrılmadan önce Kongo'ya da selam yolladı.
6: Şimdi Kongo'ya gidiyorsun.
7: Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım.
6: Bizden de Kongo'ya selam götürüyor musun?
7: Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım.
6: Hayırlı olsun.
4: Sağ ol.
5: Akademi dereceyle bitiren polis memurlarına diplomalarını takdim eden Başkan Erdoğan'ın polislerle atanacakları ilk konusunda yaptığı sohbet renkli görüntülere sahne oldu.
6: Sen nereye gidiyorsun?
8: Henüz belli değil Sayın Cumhurbaşkanım.
6: Sen nereye gidiyorsun?
8: Nasıl uygun görürsünüz Sayın Cumhurbaşkanım?
6: Söyle kızım, nereye gidiyorsun?

0: Hanım nasıl uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Erdoğan'ın dönem üçüncüsü polis memuruyla neşeli sohbeti kameralara yansıdı.
2: Memleket neresi?
3: Balıkesir Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Ne oluyor ya, Balıkesir.
3: Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Sen nereye gidiyorsun?
3: Henüz belli değil Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Mustafa nereye verelim?
4: Çorum'a verelim.
2: Ha?
4: Çorum'a verelim.
2: Öyle mi?
4: Evet.
2: Yani Yiğit'in Arman olduğu yer.
4: Evet. Yiğit'in Arman olduğu yer.
5: Sol!
6: Yakın tarihte yaşanan büyük hadiseleri genelde en iyi anlatan kitaplar değil, fotoğraflar yani görseller olmuştur. Artık tabii teknoloji ilerledi. Fotoğraflar, videolar, bunlardan bahsediyoruz. Bazen tek bir kare uzun uzun yapılan konuşmalardan, sayfa sayfa yazılanlardan çok daha etkilidir. İşte bu da öyle bir video, bir fotoğraf karesi. Uzun süredir ortadan ikiye ayrılan CHP'yi ve sonucunda mahkemeden gelen mutlak butlan kararını konuşuyoruz. Haftalardır, aylardır yazıldı, çizildi. Herkes açıklamalarını yaptı. Her şey söylendi. Biz de haberleştirdik. Olan biteni bu fotoğraftan daha iyi anlatabilen açıklamalarıyla dahi oldu mu bilmiyoruz. Detayları haberde bakalım.

0: Mutlak butlan kararı sonrası ilk kez aynı karede görüntülendiler. Tokalaştılar ama sonrasında göz göze bile gelmeyerek adeta köşe kapmaca oynadılar. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, eski milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Tören alanına önce Özel ve ekibi geldi. Özel, protokolle tokalaştıktan sonra Gür ailesinin hemen yanında yerini aldı. Kılıçdaroğlu'nu ise kendisini destekleyen milletvekilleri makam aracının önünde karşıladı. Ve Kılıçdaroğlu tören alanına geldi. Gözler iki ismin ilk temasına çevrildi. Aylar sonra Özel ve Kılıçdaroğlu ilk kez yüz yüze gelerek tokalaştı. Özel'in hemen yanında Kılıçdaroğlu'nu hainlikle suçlayan Ali Mahir Başarır vardı. Kılıçdaroğlu affetmeyeceğim tek isim dediği Başarır'ın yüzüne bakmadı. İkilinin kısa ve mesafeli tokalaşması kameralara böyle yansıdı. Esen soğuk rüzgarların gölgesinde Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin yanına geçti. Özel'le tören boyunca bir kez bile göz göze gelmedi. Tören kıtası uğurlanırken protokol de arkasından yürümeye başladı. Kılıçdaroğlu ve Özel'in yan yana gelmemek için gösterdiği çaba da o sırada kayda geçti. Ali Mahir Başarır da Özel'le Kılıçdaroğlu arasında adeta etten duvar ördü. Özel, Gür ailesiyle vedalaştı, arkasına bile bakmadan alandan ayrılıp meclisteki makam odasına geçti. Kılıçdaroğlu, Özel gittikten sonra aileye başsağlığı diledi. Soruları yanıtsız bırakarak meclisten ayrıldı, genel merkeze geçti. Aslında Kılıçdaroğlu'nun tam da tören saatinde İstanbul'da olması bekleniyordu. Hatta kent girişinde partililerce karşılanacaktı. Ancak Kılıçdaroğlu o programı son anda iptal etti. Gerekçesini ise sosyal medya paylaşımıyla açıkladı. Kılıçdaroğlu Muharrem ayının ve Aşure gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek, en azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız ifadeleriyle Özel ekibinin provokasyonuna gelmemek için programı iptal ettiği mesajını paylaştı.
1: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinde arınma süreci kapsamında milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarına yönelik disipline sevk ve görevden almalar devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu ihraçları talep edilen il başkanlarının itirazlarını değerlendirdi. Kulislerde yeni haftadaysa iki vekilin ihraç edileceği, üç il başkanının ise görevden alınacağı konuşuluyor.
2: Adnan Peker'in orada ne işi var? Ki bu adam Cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermeyen

0: oy vermediğini açıklayan kişi. Bu adamın CHP'de ne işi var?
1: Bu sözlerle yüklenmişti Ankara Milletvekili Adnan Beker'e. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece Beker değil, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un da üstünü çizdiği konuşuluyor. Gelecek hafta yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında iki vekilin disipline sevk edileceği, Düzce, Sinop, Kars il başkanlarının ise görevden alınacakları söyleniyor.
0: Arınmadan korkuyorlar, arınmadan. Kirlileri arındıracağım.
1: Kılıçdaroğlu'nun olası ihraç listesi kadar şimdiye kadar attığı arınma adımları da dikkat çekiyor. 9 milletvekili ve 3 belediye başkanının ardından ondan fazla il başkanı da disipline sevk edilmiş ve görevden alınmıştı. İhracı istenen o il başkanlarının itirazları Yüksek Disiplin Kurulu'nda masaya yatırıldı.
2: Hukuki yollarla, siyasi yollarla ve fiziken mücadele ediyoruz. Vazgeçmeyeceğimizi bilsinler.
0: İtirafçılar kim? İş yaptıkları adamlar. Verdim diyor. Ne kadar verdin? Şuradan verdim diyor.
1: 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. Kurulun bir sonraki toplantısında ise MYK'nın ihraç talepleri karara bağlanacak.
2: Kemal Bey çıkıp da genel başkancılık oynamaya kalkmasaydı, seçilmemiş bir şekilde 9 arkadaşımızı hukuksuzca ihraç etmeseydi.
1: CHP'deki koltuk savaşında Kılıçdaroğlu gerilimi yükseltecek bir açıklama da yaptı. Özgür Özel'in CHP'li belediyelere açılan davalar için dilinden düşürmediği siyasi söyleminin aksine o davalar yolsuzluk davası dedi. Öncelik tutuksuz yargılama değil, ahlaki üstünlük diye de ekledi.
0: Çıkara dönük bir şey yapmışsa onun bu partide yeri yoktur. Para hareketi var orada. Bir siyasi partiye, partiyle ilgili bir olay bu. Ama olay adi bir olay.
1: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları da sürüyor. Son olarak İzmir'in Balçova ve Seferihisar belediyelerine operasyon düzenlendi. Rüşvet suçlamasıyla Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le birlikte 24 kişi gözaltına alındı. Rüşvet ağının CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya uzandığı da iddialar arasında. Gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut'un belediyedeki makam odasında ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili gözaltına alınanlardan 6'sı tutuklanmış. Gözaltındaki diğer 8 kişi ise bugün adliyeye sevk edilecek. Karaal olayında yeni gelişme ne? Detayları muhabir arkadaşımız Mustafa Kadir Mercan'dan alacağız. Günaydın, seni dinliyoruz.
4: Cansın Eracı, günaydın, iyi yayınlar dileyelim bizler de. Karaal soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde 12 kişi gözaltına alınmıştı. 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli birçok noktada eş zamanlı olarak yine operasyonlar düzenlenmişti. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün itibariyle o şüpheli sayısı da 10'a yükselmiş durumda. Artık İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemler tamamlandı. İfade işlemleri tamamlandı. Biraz sonra da bu merdivenlerden şüphelilerin aşağıya indirilip adliyeye sevk işlemlerinin yapılması bekleniyor. Şunu da söylemekte, hatırlatmakta fayda var. Özellikle kaçırılmanın olduğu akşam bizzat olaya iştirak eden kişilerin de yine gözaltına alındığının altını çizelim. O kişilerden bazıları İşte bu merdivenlerden biraz sonra indirilecekler ve ilk önce hastaneye götürülüp adli bir kontrol yapılacak. Daha doğrusu rutin bir sağlık kontrolü yapılacak. Rutin sağlık kontrolünün ardındansa adliyeye sevk işlemleri yapılacak. Öte yandan konuyla alakalı olarak Karaal'ın vermiş olduğu ifade de çok önemliydi. Özellikle Karaal vermiş olduğu ifadede şunları söylemişti. Eğer ki polis tam zamanında operasyon yapmasaydı belki de beni öldüreceklerdi. Çünkü kendi kulaklarımla duydum. Eğer ki parayı teslim etmese kaçıran şüpheliler söylüyor bunu. Parayı teslim etmediği takdirde direkt olarak öldür talimatı almıştı. Çünkü Karaal'ın bulunduğu alanda, bulunduğu sandalyenin başında bir tırnak içerisinde bir gardiyan bekliyordu. Elinde silahıyla şarjörü dolu bir şekilde bir gardiyan bekliyordu. İşte o kişi eğer ki para gelmeseydi belki operasyonun yapıldığı akşam öldürülecekti. İşte

0: O kaçırılmayı yöneten kişilerin de bu şüphelilerin arasında olduğunun altını çizmekte fayda var. İşte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polis aracına şüpheliler bindirildi. Biraz önce de söylemiş olduğum gibi rutin bir sağlık kontrolünden geçirilecekler ilk önce. Sonrasında ise adli makamlara sevk işlemleri yapılacak. Savcı huzurunda bir ifade verecekler. Savcı huzurundaki ifadesi tamamlandıktan sonra sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri yapılacak. Öte yandan dün itibariyle yeni bir bilgiye daha ulaştık yine A Haber farkıyla. Biliyorsunuz ki Erhan Karal'ın aracında GPS takip cihazı bulundu. Fakat bu GPS takip cihazının kaçıran şüphelilere mi ait olduğu yoksa başka bir kişi tarafından mı konulduğu polis tarafından araştırılıyor. Özellikle Karal'ın vermiş olduğu ifadede beni kaçıran kişiler ilk önce 300 kilogram altın, sonrasında 500 kilogram altın istediler. Bu altınların bende olduğunu düşündükleri için beni kaçırdılar. Erzincan'da bir noktada gömülü olduğunu bana söylediler. Fakat benim bu altınlardan haberim yok. Bunun karşılığında ben kendilerine oğlum için biriktirdiğim 2-3 milyon bir param var. Ben size bu parayı teslim edeyim dediği öğrenildi. Ve buna karşılık da şüpheliler şu ifadelerde kullanıldı. Biz sana 3 milyon verelim. Sen bize altınların yerini söyle gibi ifadelerinde olduğunu söylemiş olalım. Öte yandan soruşturmayla ilgili detaylı olarak bilgileri aldıkça bizler yine bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz. Şu anda bulunduğumuz dakika itibariyle artık Gayrettepe şubede işlemler tamamlandı. Artık yaklaşık birkaç dakika sonra buradan polis aracı hareket edecek ve ilk olarak hastaneye rutin bir sağlık kontrolünden geçirilecek şüpheliler. Sonrasında ise adli makamlara sevk edilecek. Soruşturma kapsamında pazartesi günü sabahında filmleri aratmayacak bir şekilde Asayiş Büro ekiplerinin yapmış olduğu bir operasyon vardı. Ve operasyon kapsamında o sabah 5 kişi gözaltına alınmıştı. Sonrasında ise teknik ve fiziki takipler devam ediyordu. Ve hem şüphelilerin vermiş olduğu beyanlar hem teknik ve fiziki takipler sonucunda bu gözaltı sayısı 10'a yükselmişti. Ve bulunduğumuz dakika itibariyle artık şüpheliler ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler artık buradaki işlemleri tamamlandı ve artık adli makamlara sevk işlemleri yapıldı. Peki şüpheliler ifadelerinde ne anlattılar? Hangi bilgileri verdiler? Bu soruşturma kapsamında farklı operasyonlar, üçüncü dalga bir operasyon olur mu, olmaz mı? Bunu da tabii ki önümüzdeki günlerde öğrenmiş olacağız diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Elveci.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ankara'daki düzenlemelere bakalım. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirve süresince başkentte birçok ana arter ve cadde trafiğe kapatılacak veya kontrollü geçişe tabi tutulacak. Peki Ankara'da hangi yollar kapatılacak? İşte detaylar.
2: Dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanan Ankara, dev zirve öncesinde güvenlik önlemlerini en üst perdeye taşıdı. Valilik koordinasyonunda hayata geçirilen geniş kapsamlı emniyet protokolüyle şehrin stratejik noktalarında kırmızı alan ilan edilerek adeta bir güvenlik çemberi oluşturuldu. Zirve süresince özellikle Çankaya ve çevresi başta olmak üzere kritik noktalarda trafik akışında kısıtlamalar ve geçici yol kapatmaları yapılacağı açıklandı.
3: Ankara'da NATO zirvesi için geri sayım devam ediyor. 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan zirve için çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Özellikle Ankara'nın kalbi olan Çankaya'da 10 kritik cadde ve sokak trafiğe kapatıldı.
2: Özellikle Esenboğa Havalimanı ile Etimesgut Havalimanı güzergahları yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi ve katılımcıların konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlendi.
3: Burası Ankara trafiğinin en yoğun olduğu caddelerden bir tanesi, ancak zirve öncesinde bu caddede tam bir sessizlik hakim olacak. Özellikle Cinnah Caddesi.

0: İran Caddesi, Arjantin Caddesi ve beraberindeki cadde, sokaklar tamamen trafiğe kapalı olacak.
1: Bu kapsamda NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi için hazırlanan kullanılacak güzergahlar başlıklı resmi belgeye göre başkentte kırmızı alana dahil edilerek trafiğe kapatılacak ya da kısıtlanacak yollar sokak sokak netleşti.
2: NATO zirvesi kapsamında başkentin dört bir yanında güvenlik ve ulaşım alanında birçok tedbir alındı. İşte bu cadde ve bulvarlarda önlemler kritik seviyeye çıkarıldı.
3: Zirveye katılacak liderlerin geçiş güzergahlarından biri de Alparslan Türkeş Caddesi olacak. İçinde bulunduğumuz bu cadde 6 Temmuz sabah 7 itibariyle trafiğe kapatılacak.
2: Ankara, Anadolu, Atatürk ve Mevlana Bulvarı gibi birçok bulvarında ihtiyaç halinde kısmi olarak kapatılması planlanıyor.
1: Başkente gelen devlet protokolü ve özel konukların ulaşımında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için misafirlerin geçiş güzergahlarındaki caddelerde de kısıtlamaya gidilecek.
3: Yabancı liderlerin konaklayacağı otellerin bulunduğu bölgede de yollar trafiğe kapatılacak. Onlardan biri de Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi olacak. NATO liderler zirvesine sayılı günler kala Ankara'da hazırlıklar tamamlandı. 6 Temmuz itibariyle trafiğe kapatılacak yollardan biri de Beştepe Caddesi olacak.
1: Öte yandan Ankara Valiliği zirve kapsamında trafiğe kapatılacak ve alternatif olarak kullanılacak yolların listesini de paylaştı.
4: 18 milyon öğrenci için bugün karne zili çalıyor. Yaz tatili başlıyor. Muhabir arkadaşımız Meral Dağlılar notlarıyla bizi bekliyor. Meral, günaydın. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
5: Milyonlarca öğrenci için heyecanla beklenen o gün artık geldi, çattı. Bir senenin sonunda emeklerinin karşılıklarını bu karne itibariyle, karne günü itibariyle almış olacaklar. Bizler de şu anda aslında o atmosferin en derinden hissedildiği noktalardan bir tanesindeyiz. Elbette ki okulumuzdayız. Bakırköy'de bulunan bir okuldayız ve buradan yayınlarımızı gerçekleştireceğiz. Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte. Bugün 18 milyon öğrenci karnelerini alarak artık yaz tatiline girmiş olacaklar. Yaklaşık 2,5 aylık bir tatile başlamış olacaklar. Elbette bir yıl boyunca oldukça fazla yoruldular, emek gösterdiler. İşte bugün de karne sonuçlarını alacaklar. Aileleri onları kapıda bekliyorlar. Birazdan tahmin ediyoruz ki karne dağıtımı olacak. Elbette ki Milli Eğitim Bakanımız da şu anda bu okulda. Milli Eğitim Bakanımız İstanbul Valimiz Davut Gül ve beraberinde de İl Milli Eğitim Müdürümüz Mücahit Yentür de yine burada öğrencilerle birlikte olacak. Onlara özel bir tören gerçekleşmiş olacak. Bugün itibariyle artık 2,5 aylık tatile girmiş olacaklar. Bu dönem 2 Şubat'ta başlamıştı. İkinci dönemin başlangıcı 2 Şubat'tı. Ardından da 26 Haziran'da, yani bugün, nihayete ermiş olacak. Bir sonraki dönem ise 14 Eylül'de artık yeni 2026-2027 eğitim öğretim yılı da başlamış olacak. Bizler de aslında öğrencilerin bu heyecanlı gününe tanıklık etmek ve ortak olmak amacıyla bu alanda onlarla birlikte olacağız. Onların gülen yüzlerini ve karne görüntülerini aslında ekranlara getirmeye devam edeceğiz diyebiliriz. Okulun son haftalarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir çalışma yapılmıştı. Dönem sonu kültür, sanat ve spor faaliyetleri haftası olmuştu. Bu noktada da öğrenciler aslında bir nevi o yaz ayına geldiklerini de anlamışlardı. Hem ahlak dersleri hem de spor ve sanat dersleri alanında birçok farklı şeyler öğrenmiş oldular diyebiliriz. Özellikle sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimleri açısından da yeni bir çalışma olmuş oldu. Bu sene denenmiş oldu. Şu anda İstanbul Valisi Davut Gül okulumuzdan çıkış yapıyor. Milli Eğitim Bakanımız da hala alanda bulunuyor. Şu anda ekrana geçirelim. Çocukları tebrik ettiler. Bir tören gerçekleştirildi. Hemen okulun içerisinde şu anda da Davut Gül ayrılıyorlar diyebiliriz. Bu noktada bizler Bakırköy'de bulunan Medeni Berk İlkokulu'ndan yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün hem ilkokul öğrencileri hem de ortaokul öğrencileri karnelerini almış olacaklar. Bir sevinçle de elbette ki ailelerinin yanına gideceklerdir diye tahmin ediyoruz. Bu noktada hem İl Milli Eğitim Müdürümüz hem de Milli Eğitim Bakanımız şu anda bu okulda bulunuyorlar. Çocukların yanındalar, onlarla görüşüyorlar. Aileleri hemen bahçenin önünde bekliyor. Büyük bir heyecanla, elbette ki onlar da büyük bir heyecan var. Çocuklarıyla birlikte onlar da çok fazla gayret ve emek gösteriyorlar. O yüzden artık karne heyecanı için aslında burada beklediklerini söylemek mümkün. Dediğimiz gibi bugün artık karne günü. 18 milyon öğrenci Türkiye genelinde karnesini alacaklar. Evlerine o şekilde gitmiş olacaklar ve bir sonraki dönemde 14 Eylül'de başlamış olacak. Yaklaşık 2,5 aylıkta bir tatilleri var. Bu tatilde de elbette ki dinlenmeleri, güzel vakitler geçirmeleri ama dönem içerisindeki yaptığı çalışmaları da unutmamaları oldukça kıymetli. İşte iki öğrencimiz şu an için okulda vaktini geçiriyor. Birazdan da artık karnesini alacağını söyleyebiliriz. Şimdiden tebrik ediyoruz tüm öğrencileri. Karnelerinde ve eğitim öğretim hayatlarında da başarılar dileyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
4: Şimdi dün annelere erken emeklilikten bahsettik. Sonra hatta ben burada dün bizi izleyenler bilir açamamıştım sayfayı. Ne soracaksınız sorularınızı Faruk abiye yönelteyim diye. Sonra yayından sonra bir baktım. Beyefendiler dedi ki annelere var, erkeklere bir erken emeklilikle ilgili bir bizim bilmediğimiz mutluluk verici bir haber var mı diye. Ben bu soruyu sormak zorundayım.
6: Doğru. Şimdi tabii dün şöyle bir şey söylemiştim. Emekli olabilmek için prim gerekiyor demiştim.
4: Evet.
6: Bu primi çalışarak iş yeri ödeyebilir, kendiniz bir iş yeri açıp ödeyebilirsiniz. Ama yasalarımızda istisnaları da var prim kazanmanın. Toplu prim kazanma yöntemleri var. Bir tanesi annelerin sigortadan sonra dünyaya getirdikleri çocuklar için işten ayrı kaldıkları süreleri satın almaları demiştim ki 3 çocuğa kadar 6 yıl 2160 gün kazanabiliyor anneler.
4: Evet.
6: Hatta staj yapan anneler işe giriş tarihinde geri çekip EYT'li olabilirdi dedim ve bir özet yapmış oldum bu arada dünün de.
4: Tamam, izlemeyenler evet. için iyi oldu.
6: Şimdi erkekler için de elbette var. Bu da askerlik borçlanması. Çünkü kadınlar nasıl doğum yapıp işten ayrı kalıyorlar çocuklarına bakmak için.
4: Askerlikte mi borçlanılıyor?
6: Evet, askerlik sürelerinde prim yatırmak mümkün değil. Yani bir şirketin ortağıysanız Bağkur primi yatırabilirsiniz ama ben hem askerdeyim hem de burada çalışıyormuş gibi gösterilirsem o primler geçersiz oluyor. O yüzden askerlik zorunlu bir hizmet olduğu için o sürelerde çalışamıyorsun, prim ödeyemiyorsun. Mevzuatımızda diyor ki ha ben seni zorunlu olarak askere alıyorum. Sen de bu süreleri istersen satın alıp emekliliğinde kullanabilirsin. Ne kadar askerlik yaptıysan ve ne kadar ihtiyacın varsa. Buradaki ince tarafta şu, yani bu kadınlarda olmayan tarafı söyleyeyim. Eğer askerliği sigortadan önce yapmışsanız ki birçok arkadaşımız böyle, biliyorsun biz de askerlik yapmayana kız vermezler, iş vermezler.
4: Evet.
6: Dolayısıyla önce askerlik yaparız biz. Sonra işte hayata atılırız. İşte,
4: kurarız,
6: evet,
4: tamam.
6: Evleniriz, iş buluruz. Eğer askerliği sigortadan önce yapmışsanız askerlik süresince işe giriş tarihini geri çekebilirsiniz. Böylece birçok arkadaşımız EYT'li olup yaş şartı olmadan emekli oldu. Yani şöyle söyleyeyim, tabii askerlik süreleri kadınların 3 çocuktaki gibi 6 yıl değil. Yani en uzun askerlik süresi çok hadi bizim babalarımız dedelerimiz yapmış 24 ay ama 18 ay. Şu anda borçlanan arkadaşlarımızın birçoğu 18 ay. Bu da 540 gün. 540 diye böyle rakam olur askerlerin küçük not defterlerinde. Onu karalarlar her gün.
4: Şafak.
6: Evet, şafak 540 gün. O 540 günü borçlanabilirsiniz. İşe giriş tarihini 18 ay geri çekebilirsiniz. Bu da atıyorum işte 2000'de işe giren, 2001'in başlarında işe giren arkadaşlar için 8 Eylül 99 öncesine dönme imkanı sağlar ve EYT'li olup erken emekli olabilir. Yine gelmiş primi eksik 540 gün ya da 300 gün. Yaşı da dolmuş, o kadar daha çalışmasına gerek kalmadan askerliği borçlanıp o primleri emeklilik işlemlerine ekleyebilir ve erken emekli olabilir. O yüzden askerlik borçlanması erkekler için de bir avantaj. Yani sadece kadınlar için değil, erkekler için de böyle bir avantaj var. Birkaç borçlanma türü daha söyleyeyim. Mesela gurbetçilerin yurt dışında bulunduk, onu da bir gün anlatalım. Çünkü bizi gerçekten yurt dışından izleyen çok izleyicimiz var. Ben Apara'daki bize sorundan biliyorum. Hep Almanya'dan, Fransa'dan, İsviçre'den bize sorular geliyor. Gurbetçiler de özellikle kadınlar için bir avantaj var. Onu belki ilerleyen günlerde bir gün konuşuruz.
4: Söyleyin nedir?
6: Kadınlar yurt dışında çalış...
4: gurbetçilere geçtik.
6: Kadınlar yurt dışında çalışmalarına gerek yok. Pasaportuyla yurt dışına gittiği süreden başlayarak orada bulunduğu süreleri satın alıp Türkiye'de emekli olabilirler.
4: Bir daha.
6: Kadınların yurt dışında bulundukları süreleri satın alarak Türkiye'de emekli olma imkanı var. Hmm. Erkekler ise yurt dışında çalıştıkları süreleri borçlanabiliyorlar.
4: Kadınlar

0: çıkış yeterli. Yurt yeter. Dışına yurt, çıktı.
1: Yurt, evlendi, yurt dışına çıktı. Gitti. Babasıyla yurt dışına gitti. 18 yaşından sonra yurt dışında bulundukları süreleri satın alıp Türkiye'den emekli olabilirler. Hmm. Türkiye'den emekli.
0: Erkekler de çalıştıkları.
1: Çalıştıkları süreler. Çalıştıklarını ispatlamak zorundalar. Ayrıca işte bu avukatların staj sürelerini borçlanabiliyorlar. Yurt dışında eğitime giden arkadaşlarımız o süreleri borçlanabiliyorlar gibi böyle borçlanma yani prim satın alma yöntemleri var. Ama en popüleri doğum borçlanması, askerlik borçlanması
0: bu
1: ve yurt dışı borçlanma.
0: Çok fazla şey var bedelli askerlik yapan onlar.
1: Şimdi bedelli askerlik yapan da var. Kısa dönem askerlik yapan da var mesela.
0: Evet,
1: 8
0: mesela.
1: Ay askerlik yapıyor üniversite mezunları. Askerlik yaptığınız süreyi borçlanabiliyorsunuz.
0: Bedelli askerlikte.
1: Bedelli askerlikte 20 gün mü yapıyorlar?
0: İşte 1 ay 19, yapıyorlar. 19-20.
1: 1 ay yapıyorlar şey. Diyelim. 1 ayı borçlanabilirsiniz. Bazı arkadaşlar sadece banka şubesinde askerlik
0: onlar
1: yapıyor. Onlar borçlanamıyorlar. Dolayısıyla askerlik yapmış olmak yani işten ayrı kalmak gerekiyor borçlanabilmek için.
0: Anladım.
1: Yani doğumdaki gibi. Gurbetçilerimize sözümüz olsun. Onları böyle detaylı anlatayım. Çünkü Türkiye'de sigortası olup Almanya'da çalışan çok arkadaşımız var. Nasıl emekli olacağım diye çok merak ediyorlar. Bir gün onu konuşalım.
0: Pazartesi
1: vaktimiz
0: olur. Konuşuruz olsun. İnşallah. Şimdi bir yandan da bu memur emekli zamları veriler ışığında tabii son rakamları biz burada hesapladık ama 3 Temmuz'a da ne kaldı son
1: bir
0: enflasyon
1: hafta kaldı.
0: Verisi?
1: Haftaya Cuma.
0: Volkan bu ara nasıl böylesiniz? Takvim konusunda hani çok bu... ilerledin. Takvim gazetesi, takvim çok ilerlediniz bu konuda.
1: Hayır şöyle bu konu tabii üstünde çalıştığımız bir konu. O güne
0: tamam,
1: de hazırlanıyoruz
0: yani
1: inşallah.
0: Biliyoruz ama yine de tarihleri karıştırıyoruz burada
1: 3 Temmuz Cuma günü inşallah.
0: 2, 4, 5, 6, 7 bir hafta tam bir hafta.
1: Yaklaşık 20 milyon kişinin hatta belki daha da fazla aileleriyle düşünürsen 3 kişi olsa 60 milyon çocukları çıkartırsan Türkiye'nin neredeyse tamamı 3 Temmuz'u bekliyor. Maaşları, gelirleri artacak. Kimlerin maaşları artacak? SSK, Bağkur emeklileri, memur emeklileri, memurlar, sosyal yardım alanlar, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı artacak. Memurların ek ödemeleri artacak. Dolayısıyla asgari ücretle çalışanların dışında kalan herkesin geliri artmış olacak. Ha işçilerin nesi artacak? Kıdem tazminatı tavanı artacak onlar açısından da. Önümüzdeki hafta inşallah burada kısmet olursa seninle gene hesaplamalarımızı yaparız ama aşağı yukarı %18-19 aralığında bir SSK Bağkur emekli zammı, %14-15 aralığında da bir memur zammı bekliyorum.
0: Peki. Şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Bir yandan da dün Venezuela'da yaşananları ekrana taşıyıp işi uzmanlarıyla konuşmuştuk. 7.2-7.5 39 saniyede çifte bir yıkım. Dünya bu depremi konuşuyor. Tabii yıkım çok büyük. Hayatını kaybedenler var. Kayıplar var. Enkaz altında olanlar var. Venezuela'da yaşanan deprem sonrası sokaklarda yağma başladığı yönünde bilgiler gelmeye başladı. Meydana gelen depremde şu ana kadar resmi açıklamalar doğrultusunda 188 kişinin hayatını kaybettiği, 520 kişinin yaralandığı açıklandı. Sosyal medyada bazı vatandaşların yağma yapmaya başladığına dair görüntüler paylaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e yükseldi. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Rodriguez, ülkede büyük yıkıma yol açan depremlerin bilançosuna ilişkin açıklamada bulundu. Rodriguez, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Depremler hayatını kaybedenlerin sayısının en az 188'e, yaralı sayısının ise 1520'ye yükseldiğini açıkladı. Meclis Başkanı ayrıca yetkililerin yaklaşık 200 kişinin hala enkaz altında bulunduğunu değerlendirdiğini aktarıyor. Yağma başladı. Öte yandan depremin ardından kaosun hakim olduğu cadde ve sokaklarda üzücü görüntüler gelmeye başladı. Afetten en çok etkilenen bölgeler yağma olayının başladığı noktalar oldu. Sosyal medyada paylaşımlar var, yağma anlarına ilişkin paylaşımlar. Venezuela vatandaşı ortaya çıkan kaosu sosyal medyasında paylaşmış durumda. İngiltere'den bir haber paylaşalım. İngiltere'de hastanelerde yaşanan ve 500'den fazla anne ile bebeğinin ölümü ya da zarar görmesiyle sonuçlanan devasa doğum skandallarıyla çalkalanıyor. Konu hakkında hazırlanan resmi rapor ülkede infiale yol açtı.

0: Yüzlerce bebek, onlarca anne yaşamını yitirdi. Hayatta kalanlarsa hastanelerin sorumsuzluğu nedeniyle geri döndürülemez yaralar aldı. İngiltere, sağlık sisteminin göbeğinde yaşanan ve adeta bir katliama dönüşen hasta ihmalleriyle sarsılıyor. İngiliz medyasından The Guardian, İngiltere'nin Nottingham kentinde bulunan hastanelerdeki doğum hizmetlerini kapsayan geniş kapsamlı bir rapor hazırladı. Araştırmayla birlikte ortaya çıkan tablo kan dondurdu. Raporda şehirdeki hastanelerde yaşanan doğum ihmalleri, yetersiz bakım ve sistematik başarısızlık nedeniyle 500'den fazla anne ve bebeğin öldüğü veya zarar gördüğü bildirildi. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin en büyük doğum skandalı arkasında geri dönülemez bir yıkım bıraktı. Skandalın bilançosuysa tam 13 yıla yayılıyor. Öyle ki 2012-2025 yılları arasında hastanede yetersiz bakım gören 444 kadın ve 76 bebeğin zamanında doğru müdahale yapılsaydı kurtarılabileceği belgelendi. Hastanelerdeki bu ihmaller zinciri yaklaşık 2500 aileyi etkiledi. Olayın personel arasındaki korku ve sağlık kurumlarının itibarı için saklandığı belirtildi. Nottingham Üniversite Hastaneleri de bu trajik olaya ilişkin açıklama yaptı. Katliam gibi ihmalin ardından hastane yönetimi yalnızca bir özürle yetindi.
1: Nottingham Hastanesi yetkilileri hizmetlerimizde bakım alırken zarar gören, kayıp yaşayan, travma geçiren veya sıkıntı çeken kadınlardan ve ailelerinden koşulsuz özür diliyoruz açıklamasını yaptı.
0: Daha önce de 2022'de bir rapor hazırlanmış ve 2000-2019 yılları arasında 201 bebek ve 9 annenin kötü bakım nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.
2: Dünya Kupası'nı galibiyetle veda etti. Ay Yıldızlar turnuvanın ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ni son dakika golüyle yendi.
3: Amili futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile Los Angeles'ta karşı karşıya geliyor. Montella ve Pochettino ekrandaydı. 3. dakika Birleşik Devletler kullandı korneri. Austin Trusty'nin golüyle Amerika Birleşik Devletleri üstünlüğü yakalıyor. Amili futbol takımımız atakta. Barış Alper Yılmaz ondan pas, Arda Güler karşı karşıya ve gol. 1-1. 10. dakikada Arda Güler'in golüyle maça denge getiriyoruz. Korner kullandı ev sahibi ekip. Top ağlara gidiyor. Mark McKenzie'nin vuruşunda. Ancak bayrak havada offside. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Pozisyon yeniden görüntüde. Ricardo Pepi ilk pozisyonda offside'tı. Milli takımımız atakta. Arda'nın pası Kenan'a. Kenan tekrar Arda, bıraktı araya. Eren çevirdi içeri. Orkun vurdu. Barış Alper'in teması var. Top ağlarda. Milli takımımız 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. McKenzie ile taç kullandı Amerika Birleşik Devletleri. Savunmamızdan sekti top. Sebastian Berhalter skoru 2-2'ye getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri atak geliştiriyor. Pulisic dokundu, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. İkinci pozisyon, savunmamız araya giriyor. Uğurcan'dan çok kritik bir kurtarış. 90+8'deyiz. Arda Güler bir bacak arası Pulisic'e. Arda orta geldi arka tarafa. Can Uzun onun vuruşu savunmadan sekti. Kaan Ayhan tamamladı. Milli takımımız 90+8'de Kaan Ayhan'ın golüyle 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Can Uzun'un vuruşu savunma ayak koydu ama Kaan Ayhan doğru zamanda doğru yerde. Amili futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup ederek turnuvayı galibiyetle tamamlıyor.
2: Amerika'ya uzanalım mı? A-Spor yorumcusu Serhan Türk Amerika'dan yayına katılacak. Hemen bir selam verelim önce.
4: İyi yayınlar diliyorum. Günaydınlar size. Bize de iyi geceler.
2: İyi geceler.
5: Gece oldu orada değil mi?
2: Hoş geldiniz. Nasıldı atmosfer?
4: Atmosfer harikaydı. Gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı. Adeta seyircilerimiz şov yaptı diyebilirim. Bir de zaten Amerika'nın yani seyirci olarak üstünlük sağladığı ve kendi evinde oynadığı bir karşılaşmaydı. Bu anlamda stat harikaydı. Gelenler bile harikaydı. Hollywood yıldızlarının bir resitali şeklinde oldu. Bizim de resitalimiz maalesef kaybettiğimiz ve veda ettiğimiz Dünya Kupası'na son maçını en azından gol atarak galibiyet gelerek bitirdik. Artık sağlık olsun diyoruz ve artık evimize döneceğiz. Milli takımımız da biraz sonra hareket edecek.
2: Yolculuk biraz sonra başlıyor.
4: Evet, milli takımımızın yolculuğu biraz sonra havalimanına gidiyorlar.
5: Yarın ancak
4: özel uçağa binecekler ve yarın akşam saat 8 civarında ülkemizde İstanbul'da olmalarını bekliyoruz.
6: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Alibaba, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nı mahkemeye verdi. Pentagon bu yılın başlarında Alibaba'yı Çin ordusuyla bağlantılı olduğu öne sürülen şirketler listesine dahil etmişti. Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde açılan davada Alibaba söz konusu kararın hiçbir hukuki ve fiili dayanağı bulunmadığını savundu. Şirket Çin ordusuyla bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları reddederken listeye alınmasının ticari faaliyetlerine ve uluslararası itibarına zarar verdiğini belirtti.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Ticaret Bakanlığı kuyumculuk sektöründe tüketicinin korunmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre laboratuvar ortamında üretilen pırlanta, elmas ve benzeri kıymetli taşların satışında sentetik, laboratuvar üretimi veya yapay üretim olduğunun açık şekilde belirtilmesi zorunlu olacak. Ticaret Bakanlığı uygulamanın tüketicinin yanıltılmasını önlemeyi, piyasa şeffaflığını artırmayı ve adil rekabeti güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.

banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın.

0: kaçırmayın.
1: Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
6: Dünya Kupası tarihinin en gollü maçı 1954'te oynandı. Avusturya, İsviçre'yi 7-5 mağlup etti ve karşılaşmada toplam 12 gol atıldı. Bugünün futbolunda böyle bir skor görmek neredeyse imkansız. Bu maç, Dünya Kupası arşivlerinde gol yağmuru denince ilk akla gelen karşılaşmaydı.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
8: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan, beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite, Kompen.
11: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
13: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
14: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorum faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
15: Yeni Dacia Logan yola çıktı.
0: Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
15: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ile 18. kilometreleri arasında sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
16: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Bir reklam.
17: A Haber Radyo. 24 saat haber.
18: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
19: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
18: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
1: Reklam.
20: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
21: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
22: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
23: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
22: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
23: Mutlu Akü bir numara.
24: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
25: Aygaz diyorum, Isoktan diyorum, Aygaz diyorum.
24: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
26: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Gaziantep 88.
5: Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 10 yaptık. Yeni saat dilimine başlayacağız. Bir de konuğumuz var. Sohbetle başlayacağız. Ekonomist Üzeyir Doğan bizimle birlikte olacak. Üzeyir Bey günaydın. Hoş geldiniz.
6: Günaydın. İyi yayınlar.
5: Çok teşekkürler. Faruk abi.
7: Evet.
5: Üzeyir Bey.

0: ile konuşalım. Altınla başlayalım. Evet. Zaten arkadaşlarım da ekrana verdiler. Dün
1: evet, ons'ta 4000 doların altına gerilemişti. İçeride de gram altın 6000 liranın altına gerilemiş. Çok alt konuşuyoruz bu arada. 6000 liranın altına gerilemişti ama sonra ufak tepki alımlarıyla tekrar bugün 6000 liranın üzerinde, ama çok anlamlı bir yükseliş değil. Fakat altında tabii işte faiz baskısı, güçlü dolar, hepsi altını baskılıyor. Dolayısıyla inişli çıkışlı süreç devam ediyor ama uzun vadede ben ivmenin yukarı olduğunu düşünüyorum. Ama hala tabii Amerika'da, Fed'de, şimdi Üzeyir Bey'e de sorarız, faiz arttırımı beklentisi çok yüksek. Dolayısıyla bütün bunlar altını baskılıyor. Üzeyir Bey
0: ne diyorsunuz Faruk abi? Uzun vadede ben seyirin yukarı olacağını düşünüyorum dedi. Sizin öngörünüz ne?
2: Şöyle, ben aslında altına sene başında o 5000-5600 döneme gittiğinde şöyle bir ibare kullanmıştım yayınlarda. Benim için 3000 dolardan fazlası pahalı diye. Ben altının geçen sene ve 2024'ün sonundan itibaren bir Trump'ın gelmesiyle beraber faizlerin düşeceği beklentisi, bunlar elbette o tarafa bir katkı sağladı. İki, merkez bankaları alıyor furyası vardı ama en önemli etken ciddi bir spekülatif pozisyonlanma oldu orada. Biz bunu nerede gördük aslında? Önce altın yükseldi, daha sonra altına benzer diyerek döndük, gümüşlü hareketleri gördük. Ve en sonunda platin, palladium gibi artık yan ürünler diyebileceğimiz değerli metallerde bu hareketleri gördük. Aslında ben geçen sene Aralık ayında platin, palladiumda çöküş olduğunda bir günde %18 düşmüştü. Bakın, bu spekülatif pozisyonların klasik özelliği. Bu tarz sert hareketler önce likit olanda, daha sonra da orta likitte ve daha az likitte olmak üzere bir silsile halinde bu gerçekleşir. Ama çöküşlerde önce az likit olan, daha sonra orta likitte ve en sonda da en likit olan varlık satılır. Aralık ayında palladium, platindeki bu %18'lik düşüş bu spekülasyonun çözülmesine yönelik çok ciddi bir emare. Bunun devamı da gelecek. Altında da 3000 dolar bile benim için pahalı demiştim. Aradan çok geçmeden gümüşte biz bir çöküş gördük. Gümüş bir günde %30 düşmüştü hatırlarsanız.
1: Yani 120 dolara kadar çıkmıştı.
2: Bir düşüş gördük. Yani o taraftaki hareket çok daha agresif olmaya başladı ve devamında bu düşüş silsilesi altına sirayet etti. Yani tam aslında aynadaki görünüm gibi oldu. Altın yükseldi, gümüş yükseldi, platin, palladium yükseldi, platin, palladium düştü, gümüş düştü, altın düşüyor. Şimdi bu silsile içerisinde bir hareket söz konusu. İkincisi kripto varlıklar tarafı. Yani orası da burayla ilişkilendirmek lazım. Orada da hatırlarsanız Bitcoin 120 bin dolardı. Bugün işte 60 bin doların alttaki rakamları konuşuyoruz. Orada %50'den fazla kayıp var ama altcoin'lere geçtiğimizde bu kayıplar %70, 80, 90'a ulaştı. Yani ortalama coin piyasasında böyle hani belli bir hacme sahip olanlara baktığımızda %70'ler civarında kayıp söz konusu ortalamada. Yani orada da çok ciddi bir dönüş oldu. Hatırlarsanız yine bir hikayede şuydu. Kağıt para devri bitiyor. Merkez bankalarının parası bitiyor. Merkeziyetsiz bir finans sistemi kuruluyor. Bu finans sisteminin öncüsü de kripto paralar ve altın olacak. Kerameti kendinden menkul çünkü altının. Yani bu ikisi yeni para birimi olacak. Ama savaş başladığında da gördük ki güvenli liman algısı çalıştığında bu güvenli liman olarak yine dolar seçildi. Yani savaş döneminde bunu çok net gördük. İşte sonrasında savaş bitsin altın öyle yükselir. Tekrar bunları konuşmaya başladık vesaire ama geldiğimiz noktada gözden kaçan durum şu. Yani biz Trump'ın ilk geldiğinde faiz indirimlerini, parasal genişlemeyi, işte Amerika'daki ekonominin büyümesi, doların değer kaybetmesini konuşuyorduk. Nitekim ben Trump göreve geldiğinde dolar euro paritesi, euro dolar paritesi 1.03'tü. Trump'la beraber bu çok hızlı bir şekilde 1.15, 1.20 ve hatta 1.20, 1.25'e gidebilir demiştim. 1.25'i görmedik ama 1.20'lerin üstünü test eden bir parite gördük. Ama o ekonomi politikası son aylarda çöktü. Yani ne Amerika'nın ihracatı artıyor ne ithalat azalıyor. Üstüne bir de doların değer kaybetmesinin Amerika'da getirdiği enflasyonist süreç var. En azından seçimlere kadar Trump Amerika'da enflasyonu arttırmamak için doları değerli tutmak zorunda kalacak. Doların değerli kalmasıysa dolarla fiyatlanan varlıklarda düşüş demektir. Artı bir de doların faizi söz konusu. Yani şu an Amerikan 20 yıllıklarına, 30 yıllıklarına baktığınızda %5'e yakın getiri söz konusu orada. Alternatif getiri de çok yüksek. Yani bizim için %5

0: çok bir şey ifade etmiyor olabilir ama Amerika'daki bireysel ve kurumsal yatırımcılar için bu oranlar yüksek rakamlar. Artı bunun artma ihtimali de söz konusu. Yani faizlerin artma ihtimali de söz konusu. Bugün baktığımızda artık bir tane faiz artışına piyasa kesin gözüyle bakıyor. Hatta 2 olması gerekiyordu, 3 olması gerektiğini savunanlar da var. Böyle bir atmosferde en azından Amerikan seçimleri geride kalana kadar ben altın fiyatlarında çok agresif bir yukarı yönlü hareket olacağı kanaatinde değilim. Hı. Benim görüşüm her yükseliş satış fırsatı en azından Amerikan seçimlerine kadar. Orada
1: bir şey soracağım, bu önemli agresif bir yükseliş olacağını düşünmüyorum dediniz. Bu verdiğiniz işte örnekleri, gümüştü, bitcoin'di vesaire, altcoin'ler. Bunlar konuşulduğu dönemde o yükselişle birlikte hep şu söylendi: dolar bir yatırım aracı değil, dolar bir yatırım aracı değil diye. Trump'ın bu seviyeyi korumasını öngörüyorum ya da olması gereken bu diyorsunuz kendisini kurtarmak için. Tabii ki öyle. Ama önümüzdeki süreçte peki dolarda beklenmedik ani bir yükseliş vesaire olur mu?
0: Yani bizim ülkemizde olmaz. Bizim buradaki kastımız doların değerlenmesi, dolar endeksi ve özellikle bunu oluşturan %50'si evet. Euro dolar paritesi, o tarafta bir değerlenme. Bu değerlenmenin de çok uç noktalara gideceği kanaatinde değilim. Yani şu an baktığımızda Euro dolar paritesi 1.14'ün hemen altında. Benim buradaki beklentim ilk etapta 1.10-1.11 bu banta geliş aralığı. Zaten buraya gelecek olursak altın çok kısa sürede 3.500-3.000 bu tarafa doğru bir geri çekilme yapar. Yani o paritenin doların gücüyle beraber altında da o çöküşü görürüz. Yani o bölgeye kadar bir geri çekilme olur. Yani bu da nedir? Doların küresel ölçüde %3, %4 daha değer kazanması anlamına geliyor. Yani çok büyük marjinal rakamlar değil. Bizim tarafta TL tarafına baktığımızda biz aslında hep dolar üzerinden Türkiye'de bir şey oluyor mu olmuyor mu diyoruz ama bir parite etkisi var. Bizde de sepet kur var. Yani dolar TL ve euro TL. Dolar güçlendiğinde euro zayıflıyor. Yani euro daha az artıyor, dolar biraz artıyor. Ortada babasına baktığımızda sepet kur değişimi önemli olan. Ve sepet kur tarafına baktığımızda da Türkiye'de kur tarafı çok net bir şekilde güzel idare ediliyor ve yönetiliyor. Yani ve geçen sene ben TL'nin reel değerlenmesi üzerine çok konuştuk. Birçok ihracatçıya da bunu anlattık. Yani beklediğiniz kur artışı olmayacak. Planınızı, projeksiyonunuzu buna göre yapın ve buna göre hazırlanın diye. Ve sene başına geldiğimizde biz yeni projeksiyonumuzu yaparken şunu söylemiştik: geçen seneki projeksiyonumuzda TL'nin %10 reel değerlenmesi. Reel değerlenmeden kastım şu: yani enflasyon örneğin 40'sa %10 reel değerlenme demek, sepet kur bunun %16, yani %36 yukarı gider gibi. Geçen sene nitekim %32 civarı bir reel enflasyon vardı. Hı hı. Sepet kurda da %26-27 civarında bir artış vardı. Dolar az arttı, euro çok arttı. Dengesi orada oluştu, sterlini vesaire kattığınızda da. Şimdi biz bu seneye başlarken şunu söyledik: 2025 yılında enflasyon hedeflerinden sapma var. Bundan dolayı 2026 daha sıkı geçecek. Yani geçen sene %10 değerlemeyle öngördüğümüz senaryoyu bu sene neredeyse %15 değerlenmeye çalıştık. Yani bu sene de kur böyle gidecek. Yani bu tarafa çok bel bağlamayın. Yani buraya enerjinizi tüketmeyin. Burada bir şey olsun diye çabada bulunmayın. Sizin çabada bulunmanız gereken daha uygun finansman, daha uzun finansman vadeleri, bunlara nasıl erişebiliriz, bunlar konusunda konuşun. Çünkü bu politikanın omurgası bunun üzerine kurulu. Bu olmayacak dedik ve biz çok eleştirildik. Yani kur gitmezse biteriz, yanarız vesaire gibi. Böyle bir atmosferde içeride kurda çok büyük bir harekette beklememek lazım. Şimdi dolar TL altın yatırımcısının en büyük handikaplarından biri şu: altın hiçbir zaman kaybettirmez. Hayır, altın kaybettirdi. 2011 yılıyla 2024 yılı içerisinde altın kaybettirdi. Ama bizim yatırımcımız o dönem kur hızlı yükseldiği için zannetti ki altından para kazanıyorum. Hayır, sen altından para kazanmadın. Sen kur artışından para kazandın. Altın 2011 yılında 2000 dolardı ki ondan önceki 1,5 yılda 700 dolardan 2000 dolara geldi. Daha sonra 1050 dolara kadar geriledi 2013-14 yıllarında. Sonra tekrar 2000 doları geçmesi 2024 yılı. Yani 13 yıl yerinde sayan, hatta düşen bir altın fiyatı gördük. Ama o esnada biz dolar TL kuru yükseldiği için gram altın fiyatlarında artış gördük ve altın yatırımcısı içeride ki bak altın kaybettirmiyor, her türlü kazandırıyor. Hayır, altın size kaybettirdi. Siz dolar TL kurundan para kazandınız. Şu an dolar TL kurunun da çok büyük bir para kazandırma potansiyeli yok. Diğer taraftan da ons tarafı baskı altında. Hani böyle bir atmosferde, hele ki bir de karşılığında %40'a yakın faiz getirisi var. Yani bugün 6000 liradan gramını aldığınızda bir yıl sonra altın 8400 lira olursa aşabaş noktanız. Hiç risk almasanız mevduatı mı getirir zaten elde ediyorsunuz.
1: E ne yapacak yani o zaman altın yatırımcısı, ne yapsın?
0: Yani ben aylardır söylüyorum, muazzam bir TL getirisi var. Kısa vadeli mevduatlar var, para piyasası fonları var. Uzun vadeli tutacaksanız da Türk tahvilleri, devlet tahvilleri muazzam getiriler sunuyor. Eğer bu ülkenin enflasyon belasından öyle de böyle kurtulacağını düşünüyorsanız, %5 çok afaki bir hedef. Ben hiçbir zaman inanmadım, öyle bir hedefim de olmadı. Benim ömrümün de öyle bir %5 hedefini göreceğine, yeteceğini zannetmiyorum. Çok net söyleyeyim. Ama Türkiye'nin düşük çift haneli enflasyon rakamlarına ulaşma ihtimali var. Şu an %30'lar, %35'ler uzun vade 2033-2035 tahvillerinde o yıllara kadar böyle bir getiri potansiyeli var. Yani seneye enflasyon 22'ye 20'ye düştüğünde sen %30-35'ten tahvil faizini almaya devam edeceksin. Yani getirin o segmentte olmaya devam edecek.
2: Tabii bu...
0: Sonraki yıl örneğin 16'ya düştü, sen yine o getiriyi almaya devam edeceksin. Muazzam bir TL getirisi var. Ben hep söylüyorum.
1: Evet.
0: Bu konjektür TL'ye yatırım dönemi. Yani TL tarafta pozisyonlanmakta fayda var.
2: Elbette tabii.
0: Yani, uzak durmak gerekiyor.
2: Elbette TL'ye güvenen kazanacak ama tabii faiz hassasiyeti olan insanlar da var. Tabii onlar da işte altını güvenli liman olarak görüp, hani bizim Türk insanı biliyorsunuz Zey Bey, altını sever özellikle kadınlarımız. Hani altını hep güvenli liman olarak görür. Tabii faiz hassasiyeti olan insanlar açısından baktığınız zaman da işte burada altını görüyor ama tabii altında dediğiniz gibi hani o işte Şubat aylarından önce hani işte 8 bin liralara 9 bin liralara çıktığında biliyorsunuz kapalı çarşıda uzun kuyruklar gördük. Böyle de bir yanlış ne diyeyim, hani ekonomide açgözlülük deniyor buna, bildiğimiz anlamda açgözlülük değil ama çok kazanacağım diye kuyrukları gördük biliyorsunuz. Kuyumcularda altın kalmadı. Hani vagona son trene son vagondan binmek gibi. Şimdi tabii o insanlar bir şekilde zarardalar şu anda ve altınlarını satamıyorlar da ellerinde tutuyorlar. Tabii güçlü dolar aslında altınla ne alakası var diyebilirsin. Güçlü dolar aslında diğer para birimlerini düşündüğün zaman altının maliyetini arttırıyor sizin açınızdan. Dolayısıyla altın sizin için pahalı hale geliyor. O yüzden de dolar güçlendiği zaman altında bir düşüş yaşanıyor. Altına talep azalıyor.
1: Ama Üzeyir Bey'in söylediği ilginç. Üzeyir Bey diyor ki yıllardır aslında altın yatırımcısı altından kazanmıyor.
2: Şöyle hani Üzeyir Bey
1: TL'li
2: onu söyledi.
1: Vaktidir, TL'den kazanın.
2: Evet. Bazen altın öyle bir noktaya geliyor ki hani geçmiş tarihe baktığınız zaman 1-2 yıl böyle yatay seyredebiliyor. Yani öyle de bir yatırım aracı. Ona da dikkat etmek lazım tabii. Ama dediğim gibi hani evet TL kazandırıyor ama dediğim gibi faiz hassasiyeti olan insanlar da var. Onlar açısından da farklı yatırım araçları, işte belki borsa diyebilirsiniz. O da biraz finansal okuryazarlık istiyor.
0: Aslında şöyle farklı. Yani ben Türkiye'de İslami ürünlerin bu kesim tarafından yeterince anlatılabildiği kanaatinde değilim. Mesela biz tahvili konuşuyoruz ama tahvilin muadili, yani faiz hassasiyeti olanlar için sukuklar var.
2: Doğru.
0: Hani Türkiye'de çok konuşuluyor. Gelir ortaklığı senetleri, sukuklar, kira sertifikaları. Aslında mesela para piyasası fonu diyoruz ama katılım para piyasası fonu da var. Yani faiz hassasiyeti olan için bu esaslara uygun şekilde yönetilen fonlar da var. Ama maalesef Türkiye'de bu kesim kendini anlatmakta çok zorlanıyor. Biz yine yatırımcılarımıza alternatif olarak bunları sunuyoruz. Evet, böyle çok ciddi bir kesimimiz var. Türkiye'de faiz hassasiyeti olan. Ama bu ürünleri bilmiyorlar. Bu ürünlerin sahipleri de bu ürünleri anlatmayı bilmiyorlar. Çok net söyleyeyim. Türkiye'de İslami finansın gelişmemesinin sebebi o kesimin toplumun ihtiyaçlarını ve toplumun algısını yönetebilecek o şeyi anlatamaması. Bu ürünleri anlatamıyorlar.
1: Peki.
0: Halbuki var, bu ürünler var. Yani birçok şey alternatifinde konuştuğumuz leasing'in karşılığı var, factoring'in karşılığı var, başka şeyler var. Yani birçok ürünün bu İslami kesime, yani İslami finans dediğimiz kesimde de ürün karşılıkları var. Ama bu kesim bunu anlatmayı beceremedi. Ya ben yıllarca bunu hep eleştirdim. Peki. Mesela katılım bankacılığında da benzer durumu gördük. Kendilerini anlatmakta çok geride kaldılar. Bunun sonucunda da o alanın gelişmediğini gördük maalesef. Yoksa ürün yok değil onlar için de.
1: Peki. Üzeyir Bey çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Sağ olun. Üzeyir Doğan bizimle birlikteydi. Şimdi bir Ankara'ya dönelim. CHP ile ilgili başlığı açalım. Tülay Aldo hazır mı? Peki, CHP'de olan kurultay süreci Eylül'de başlayacak. Bu süreç nasıl işleyecek?

0: Sandıklar önce nerede kurulacak? Bu gibi sorular var akıllarda. O soruların yanıtlarına bakarak başlayalım.
1: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
2: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
3: Ne kadar sürecek?
2: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
3: Ne kadar
2: sürecek? En fazla 4-5 ay sürer.
3: 4-5 ay sürer.
2: Tabii nereden bakarsan.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısına rest çekti. Olağan kurultay olacak dedi. Süreç Eylül'de başlayacak.
5: Kongre takvimi, bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız. Ve Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz bugün aldığımız kararlarla.
4: Peki süreç nasıl işleyecek? Önce mahallelerde sandıklar kurulacak. CHP üyelerinin oy kullanacağı seçimlerde mahalle delegeleri seçilecek. Ardından ilçe kongreleri başlayacak. Mahallelerde seçilen delegeler ilçe kongresinde oy kullanacak. İlçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve il kongresi delegelerini seçecekler. İlçe kongrelerinde seçilen il delegeleri de il başkanı, il yönetim kurulu ve büyük kurultay delegelerini belirleyecek.
2: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
3: Ama 10 hiçbir milyon yere, demiyorsun.
2: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
4: Mahkeme kararının kesinleşmesiyle büyük kurultayın yapılmasının önünde engel kalmayacak. Büyük kurultay delegeleriyle doğal delegeler genel başkan, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerini seçecek. Kurultay süreci böylece tamamlanmış olacak.
0: Peki son durum ne? Ankara'da neler konuşuluyor? Mutlak butlan kararının ardından dün ilk kez bir cenaze töreni vardı. Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yan yana geldi, tokalaştılar. Dünden bu yana bu görüntü de konuşuluyor aslında. Parlamento şefimiz Tüleyağlı hazır Ankara'da. Tüleyağlı günaydın, hoş geldin yayına. Neler konuşuyorsunuz, nedir son durum?
6: Günaydın Cansın Elvacı, iyi yayınlar diliyorum. Evet, dünkü o tokalaşma görüntülerinden sonra acaba bir diyalog olur mu ikili arasında gibi sorular gündeme geldi. Ancak bu pek de mümkün görünmüyor. Çünkü görüntülerden de anlaşılacağı gibi oldukça gergin olduğu gözlemleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in bu tokalaşma sırasında aslında istemeyerek bunu yaptığı söyleniyor, gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Bu arada zaten bu fotoğraf da, bu tokalaşma fotoğrafı da Özgür Özel'in yanındaki isimler tarafından basına servis edilmedi, gönderilmedi daha doğrusu. Bu nedenle son derece gergin bir tokalaşma söz konusu dünkü o görüntülerde. Bundan sonra da bir diyalog gelişmesi çok beklenmiyor. Çünkü olağanüstü kurultay istiyor Özgür Özel ve onun yanında bulunan isimler. Ancak bu konu reddedilmiş durumda CHP Genel Merkezi tarafından ve Eylül'de olağan kurultay süreci başlayacak, mahallelerden başlayacak artık ne kadar sürerse işte bir yıllık bir süreç de öngörülüyor kimilerince. Bundan sonra Özgür Özel aslında çok da ayrılmak istemiyor CHP'den, ancak CHP'den ayrılmak isteyen yeni bir parti kurmak isteyen isim Ekrem İmamoğlu, şu anda tutuklu olan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Bu nedenle aslında o cephede de bir bölünme yaşanıyor. CHP'de kalınıp mücadele edilmesi gerektiğini düşünen var. Bir de ayrılıp bir an önce yola konulmasını düşünenler var. Şimdi 26 Temmuz'a kadar bir tarih tanınmış durumda. Olağanüstü kurultay talebi yani geri, resmi olarak geri çevrilecek kuşkusuz. Sonrasında son tarih 26 Temmuz deniliyor. İşte bu tarihten sonra da artık yeni parti kurulduğu söyleniyor. Başka partilerle yine mevcut partilerle de yine ittifak halinde oldukları ifade ediliyor. İşbirliği içinde oldukları söyleniyor. Bu gidişin gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Yani bundan sonra iki taraf açısından da çok olumlu gelişmelerin olması beklenmiyor. Aslında Kılıçdaroğlu tarafı gitmelerini istemiyor. Ancak il başkanları görevden alınmaya başladıktan sonra özellikle Özgür Özel cephesi artık başka yolun kalmadığı görüşünü dile getiriyorlar. Ama az önce de söylediğim gibi orada da bir ikiye bölünmüşlük yaşanıyor Cansın Elvacı.
0: Tüleyağlı, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Yine yeni bir gelişme olursa konuşuyor oluruz. Şimdi Okan Derisoğlu, günaydın.
7: Günaydın. Hayırlı cumalar diliyorum. İyi yayınlar.
0: Sağolunuz. Size de bir fotoğraf

0: Ne diyecek tarihte bu fotoğraf bize? Ve bu bakış.
1: Bu fotoğraf "Niçin baktın bana öyle, dargın mısın durma söyle" bestesinden başlayabilirsiniz. "Çok gidenler oldu elbet, ne istersen öyle farz et" diye bir başka besteyle devam edebilirsiniz. "Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir" diyebilirsiniz. Ama ne derseniz deyin, bu aslında bir tokalaşma fotoğrafı. Sayın Cumhurbaşkanı o yüzden zaman zaman musafaha der. Bu tabi samimiyetle, sıcak bir birliktelikle, karşılıklı ortak duygulara aktarma biçimindeki yaklaşıma verilen isim. Burada ise az önce belirtildiği gibi tokalaşma ve zoraki tokalaşma. Artık cenazede ancak bir araya gelinebiliyorsa eğer, zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda sela verilmiş demektir siyaseten.
0: Okan Müdürsoğlu, siz konuşurken içeriden rejiden yorumlar geliyor. Çok gençler diyeceğim yani, nasıl bilmezsiniz, nasıl bilmezsiniz yani, şarkıyı araştırmışlar. "Niçin baktın bana öyle, derdin nedir durma söyle" diye. Çok da güzel söyler. Safiye ailemiş diye Google'lamışlar hemen siz söylerken. Biraz Türk sanat müziği dinleyin arkadaşlar. Ne varsa orada var. Şimdi bir yandan da konuyu kaydırmayalım. İçeriden gelen yorumları da duyun istedim. Peki bir Eylül'de başlaması, bir seneye kadar uzamasının bile öngörüldüğü bir olağan kurultay süreci konuşuluyor. Bir yandan da aslında ana başlık değişmedi. Özgür Özel'in içeride kalmak istediği, CHP'den kopmadan bu savaşı yürütmek istediği ama İmamoğlu'nun bir an önce yeni partinin kurulmasını istediği yönünde bilgiler dolaşıyor. Bunlar yorumlanıyor. Bir yandan da geride bıraktığımız haftada bazı gazeteciler kendi kaynaklarına dayandırarak bazı programlarda yorumlar yaptılar. Belki duymuşsunuzdur. Yeni kurulacak partiyi Özgür Özel kuracak ve onun içerisinde İmamoğlu ile birlikte yol yürümeyecekler, önemli kulis bilgileri veriyorum diyenler de oldu. Bu böyle karmaşanın içerisinde önümüzde neyi görüyoruz CHP'de? En yakın kurultayı mı görebiliyoruz sağ salim? Onu sorayım.
1: Yine Sayın Cumhurbaşkanı'na atıfta bulunmak zorundayım. Çünkü son grup toplantısında bir kez daha dikkati çekti. Burada bir Türkiye projesi, bir gelecek vizyonu ve bununla ilgili bir program proje değil, koltuk kapma, salon kovalama ve birbirleriyle yumruklaşmaya varan iktidar, ama küçük olsun benim olsun buna dayalı küçük iktidar alanı mücadelesi görüyoruz elbette. Fakat kulis bilgisi olarak aktarılanların her biri de BCD planları olarak aksini kimsenin söyleyemeyeceği ama aynı zamanda doğrulayamayacağı bolca fikir jimnastiği olduğunu gösteriyor. Hep bu olağanüstülük üzerinden gitmek yerine aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün olağan kurultayın takvimini zorlayarak, "Siz bunu Eylül'de değil, gelin Ağustos'ta başlatın" diyerek, Ağustos'ta mahalle delegesi, ilçe, Eylül, Ekim gibi il, Kasım, Aralık gibi kongre tarihini belirleyip en geç 2027'nin başında da istenirse olağan kurultay yapılabilir ve Cumhuriyet Halk Partisi de kolaylıkla yoluna devam edebilir. Efendim işte bu arada yeni ihraçlar olursa, o zaman yeni parti için çok anlamlı belki de nedenler daha güçlü bir şekilde oluşur. Dolayısıyla bedeni bir yerde, beyni bir yerde, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu bu, özellikle Özgür Özel'in durumu o. Beden olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde durmaya çalışırken beyin olarak çoktan aslında yeni bir partiye doğru evrildi. Burada sizin aracılığınızla birkaç kez hatırlatma fırsatı bulmuştum. Bir kez daha ileteyim. Lütfen Yüksek Seçim Kurulu ile görüşülsün. Yüksek Seçim Kurulu siyasi partilerin kurultay kongre süreçleri, partilerin isimlerine göre bunların kavramı değişiyor, süreçlerin hangi aralıklarla yapılabileceğine ilişkin yasal düzenlemeyi, özellikle de son yasal düzenlemeyi esas alarak, hı hı, Cumhuriyet Halk Partisi için 38. olan kurultay iptal edildiğinden dolayı aslında 2028'e kadar kurultay yapma ihtimalinin, daha doğrusu seçeneğinin önünde olduğunu söylüyor. Yani kurultay yapamazsak biz seçime giremeyiz. Bunun son tarihi 26 Temmuz'dur. Bu bir kamuoyu yönetim biçimi Özgür Özel ve arkadaşlarının, veya işte adli tatil başlayacak Temmuz ayında. Yargıtay'dan bu anlamda bir karar da çıkmayacağına göre tatil döneminde. O zaman biz bir an önce parti kurmak için harekete geçelim. Fakat bunun için de bir güçlü dayanak oluşturalım. Bütün mesele şu. Bugün hala Türkiye'de başörtüsü üzerinden yeniden tartışma alevlendirildiğini ve başörtülerin imha

0: edilmesi gerektiğini söyleyecek zihniyetin hastalıklı versiyonlarını görüyoruz. Elbette tekil bir örnekten genelleme yapmak istemiyorum. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu döneminde helalleşme, öz eleştiri, farklı partilerle masa kurma biçiminde oluşturduğu o dönemsel işbirliğinin yerel seçimlerde sağladığı başarıyı Cumhuriyet Halk Partisi kendi büyük zaferi gibi, özellikle de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisi büyük gelecek yürüyüşünün hareket noktası olarak tanımlar. Yani bunun siyasal ve toplumsal gerçekliklerini analiz etmeden Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün yürütülen kampanyanın aslında çok suni bir kampanya olduğunu, isimler değişse bile aslında mantığın çok değişmediğini belirgin şekilde görüyoruz. Bu anlamda artık belki de siyasi partilerin önümüzdeki dönemde yani sistemik rollerinin bile çok köklü değişime uğrayacağı yepyeni bir döneme doğru gidiyoruz. Artık farklı örgütlenme, ifade etme biçimleri ve siyaseti yönlendirme ya da etki etme biçimlerinin çok daha modern yöntemleri ortaya çıkacak. Yepyeni bir kuşak geliyor, yepyeni iletişim teknikleri var ve yepyeni zekalar ortada. Bu nedenle bu klasik modelle, bu itişmeyle bir yere varamazsınız. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi, son olarak onu söyleyeyim, önemli hatta çalışan belediye ya da halk otobüsüne en yoğun durakta sıraya girmeden birbirinin üstüne çıkarak binmeye çalışan yolcular misali. Hepsi aslında aynı otobüsün, aynı güzergahın yolcusu. Fakat hepsi birbirinin üstüne çıkarak, omuz atarak aynı otobüse binmeye çalışıyor. Sonuçta dışarıda kalanlar var, otobüse binenler var. Ondan sonra da direksiyonda kimin olacağı tartışması var. Ve aslında bir metrobüs yolu gibi Cumhuriyet Halk Partisi tayin edilmiş bir yolda da gidiyor. Yani öyle kolay kolay istikamet değiştireceği benzemiyor. O yüzden bu yolcuların binmesi, direksiyonda kimin olduğu meselesi ana güzergah değişmedikçe sadece böyle bir aksiyon filmi gibi bir süre insanları meşgul eder diye düşünüyorum açıkçası.
1: Peki Okan Müderrisoğlu, bir diğer yandan da Ankara NATO'ya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu süreçte Trump'ın açıklamaları da çokça konuşuldu. Sorarım, yorumlarız mesela Kaan motoru ile ilgili açıklaması, Türkiye'ye jest yapacak olması, bu ana gündem. Ama buna gelen yolu birazcık okusanız istiyorum ben, eğer zahmet olmazsa size. Çünkü Amerika ile bir dönem önceki yaşadığımız süreç, diyalog, iletişim belli. Eski liderlerden kim kaldı ki? Bir yandan da Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iletişimi, Trump'ın her saniye Erdoğan'la ilgili bir cümle duyduğunda o benim dostum deyişi, ama bu işin hani biraz da magazinsel boyutu, ama işleyişe baktığımızda, işin ciddi boyutuna baktığımızda da sürecin ne kadar dengeli bir şekilde ilerlediğini, kelimeleri doğru kullanmaya çalışıyorum, gerçekten bir denge ve uyum sağlandığını görüyoruz Amerikan-Türk ilişkilerinde. Bu son dönemde şahit olmadığımız da bir durumdu. Yeri geldiğinde Trump'ı yerden yere vuruyoruz, ama bir yandan da Orta Doğu'da ya da Türkiye'deki bazı çizgileri yerine oturtup Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çalışıp bunu da düzelttiği zamanları görüyoruz. Şimdi bu jestler vesaire de bu siyaset biliminin karşılıklı anlaşmalar sonucu gelen sonuçları diyeyim. Cümle çok doğru olmadı ama böyle baktığımızda bu ikili ilişkiyi, Amerikan-Türk ilişkisini son dönemde nasıl okumak lazım? Özellikle ilerisi için, sadece bu NATO toplantısı ya da bu jestler için değil.
0: Gerçekten çok mümtaz bir insansınız siz. Şu anda ekrandaki bu anlatım dilinde hem siyasi hem diplomatik hassasiyeti, hem de muhtelif mahallenin azgın azınlığının her bir kelimeden özel anlam çıkartarak üretebileceği saldırganlığı da yönetmeye çalışarak İşinizi iyi yapma gayreti içindesiniz. Kusura bakmayın, ben sizin adınıza bu yorumu yaptım. Çünkü biz her gün bunlarla muhatap alıyoruz. Ama siz ekranda olduğunuz için çarpan etkisiyle bunlara mutlaka bir şekilde muhatap olarak işte işinizi devam ettirmeye gayret ediyorsunuz. Biz işin üzerine gelelim. Trump patavatsız, çoğu zaman öngörülemez bir nevi şahsına münhasır karakter. Fakat Beyaz Saray'da önceki gün NATO Genel Sekreteri'yle yapılan toplantıda jest yapacağım, Erdoğan benim dostum falan da bütün bunları söyledikten sonra aslında çok önemli bir şey daha orada vurguladı. Ben, dedi, Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarını düşünüyorum. O da Türkiye'nin çıkarını düşünüyor.
1: Aynen öyle.
0: Dolayısıyla kendisi kolay bir insan değil ama çok güçlü bir lider ve bu anlamda güven duyuyorum kendisine. Şimdi bu çok önemli.

0: işte lider diplomasi dediğimiz husus budur. Orada yani ülkenin çıkarını önceleyerek yürütülen ilişki biçiminin sonuç vermesine diyoruz biz lider diplomasi. Yoksa ben seni seviyorum, sen de beni seviyorsun, böyle bir duygusallık yok. Uluslararası ilişkiler son derece açık, ebedi dostluk, ebedi düşmanlık yoktur, ebedi çıkarlar vardır. Trump bütün o dediğim gibi zaman zaman denge problemi olan anlatımında çok tutarlı ve işin özünü yakalayan ifadeler de kullanıyor. Dün bütün o hoş, böyle gönül okşayan sözleri bir kenara, Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını temsil eden başkanla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarını koruyup kollayan ve bunun için mücadele eden Cumhurbaşkanı Erdoğan profilini aynı anda zikretti. Ama tabii ki Kaan projesinin sürdürülebilirliği için Amerika Birleşik Devletleri'nden teknoloji transferine ihtiyaç var. Türkiye'nin bizzat katıldığı, ben böyle ifade edeceğim, anasının ak sütü gibi helal olan halen 6 adet Türkiye adına üretilmiş ve parası da ödenmiş F-35 uçaklarının teslimi gibi konuların artık bu müttefiklik ilişkisi içinde bir tür yaptırımlara konu olmaması lazım. Başkanın o konuda sergilediği tavır ve irade önemli. Halkbank dosyası gibi Türkiye'ye karşı şantaj amaçlı üretilmiş bir dosyanın kapatılması da, yargıda nihayete erdirilmesi de önemli. Sonuçta İran'la ticaret üzerinden üretilmiş bir FETÖ senaryosu ve bununla da Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyen eski Amerikan yönetiminin yığınla tuzaklar dizisi söz konusuydu. Her ülke kendi çıkarı için belli işleri yapıyor. Ve bugün Amerika Birleşik Devletleri o hani kendisini dünyanın şeytanı ilan eden İran'la masaya oturmuş ve ateşkesi bir anlaşmayı da kalıcı işbirliğine dönüştürüp belki de İran'ı da yeni Amerikan pazarına çevirmeye çalışacak, hiç şaşırmayalım. O yüzden Halkbank dosyası üzerinden yürütülen operasyon da aslında hayasızca bir akın ve kirli bir operasyondu. Ama tabii ki orada başkanın gösterdiği siyasi irade ve Cumhurbaşkanı'nın takipçiliği, Halkbank'ın izlediği yöntemin doğruluğu, tutarlılığı ve ahlaki üstünlük bir yere bağlandı. Şimdi müttefiklik ilişkisi içinde, hele NATO'nun geleceğinin tartışıldığı bir ortamda, üstelik Ankara zirvesine ben bizzat Erdoğan beni aradı ve gelmenizi istiyoruz şeklindeki ricasını da kırmamak için de gidiyorum, evet, diyerek İran savaşında NATO'nun önde gelen ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri'ne yardım etmemesini çok ağır bir tavır olarak gördüğünü ve bunun müttefiklikle açıklanamayacağına ilişkin sözlerini, yer yer duygusal kırılma ve travma yaşayan ifadelerini dikkate aldığınızda, hakikaten bu NATO zirvesi NATO'nun geleceği bakımından ne kadar önemliyse, Erdoğan-Trump diplomasisinin de Türkiye'nin yürüttüğü stratejik projelerin yarına ve yarından sonraya taşınması bakımından atılacak adımlar için de çok çok çok önemli. Artık dünyada güvenlik ülkelerin birinci önceliği. Türkiye etrafındaki ateş çemberi içinde bir güven adası olarak duruyorsa, burada yönetsel istikrarın, öngörülebilirliğin, basiretin büyük etkisi var. Ve zamanında ve çok erken kritik teknolojileri üreten ve yakalayan bir Türkiye, bugün NATO Genel Sekreterinin dediği gibi, yani 3000 ayrı malzeme üreten kapasitesiyle NATO ve Avrupa güvenliği içinde vazgeçilmez. Daha birçok şey söyleyebilirim ama vaktinizi almayayım. Bunlar önümüzdeki günlerde bolca konuşacağımız konular. Evet. Ama bu NATO zirvesi, Türk-Amerikan ilişkileri, ki ben onu birinci sıraya koyuyorum, ve NATO'nun geleceği bakımından onu da ikinci sıraya koyuyorum, hakikaten çok izlenmeye değer hayati bir toplantı olacak.
1: Okan Müderrisoğlu, çok çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Bugün beyazlar içindesiniz. İnşallah akça pakça bir gün olur sizin için.
1: Hepimiz için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ankara Büro'daki arkadaşlarımıza da kolaylıklar, selamlar. Okan Müderrisoğlu bizimle birlikteydi. Gündem başlıklarını birlikte konuştuk. Ekber de hazır bekliyor İran'da. Muhabir arkadaşım Ekber Karabağ hazır. Ekber, günaydın. Hoş geldin yayına. Yine bir İran-Amerika arasında bir Hürmüz gerilimi var gibi. Neden, nasıl, nedir son durum? Dinleyelim.
2: Evet, Can, altını çizdiğiniz üzere, evet, yeni bir gerilim söz konusu. Esasında İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında savaşın sona ermesinin ardından, varılan mutabakatın ardından ilk kez bölgede Hürmüz Boğazı'nda bir ticari gemiye yönelik saldırı söz konusu oldu. Olay gece saatlerinde Umman kıyılarında yaşandı ve gelen bilgilere göre bu bölgede seyir halinde olan Singapur bayraklı bir gemiye yönelik kaynağı belirsiz bir cisim tarafından saldırı yapıldı. Saldırı sonrası gemide hasar oluşta da can kaybının olmadığı ve çevre zararı oluşmadığı ve geminin rotasına devam ettiği ifade edildi. Bu saldırıdan sonra Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Deniz Örgütü bölgede tahliye işlemlerini durduğunu ifade bildirdi. İki gün önce söz

0: Konusu Kurumu'ndan gelen açıklamada bölgede 11 bin üzerinde gemicinin, denizcinin mahsur kaldığı ve Umman'la birlikte geçici bir rota oluşturularak bu gemicilerin ve gemilerin tahliye işlemlerine başlatıldığı ifade edilmişti. O açıklamadan hemen sonra İran söz konusu konuya tepki göstermişti, uyarıda bulunmuştu. Bölgedeki geçişlerin ancak İran'ın belirlediği rotalar üzerinde mümkün olabileceği ifade edilmişti. Ve bu İran'ın bu uyarısının ardından bu olayın yaşanması da dikkat çekti. Amerikan medyası ismini belirlemediği bazı kaynaklara dayandırarak gece saatlerinde bu bölgede yaşanan bu olayın İran tarafından yapıldığı ve geminin İran insansız hava araçları tarafından saldırıya uğradığını altını çizerek söylüyorum iddia etti. Ancak İran'dan bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Özetlemem gerekiyorsa dediğim üzere İran ABD arasında varılan uzlaşmanın ardından ilk kez bölgede bir sivil ticari gemiye yönelik saldırı yapılıyor.
1: Ekber, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi orada bir kriz sürecek mi, var mı, bu barışı tehdit eder mi, bu bir soru işareti. Bir yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kanada'ya resmi bir ziyarette bulundu. Bu ziyaret de önemliydi. Mevkidaşıyla, Türk kökenli Kanadalı federal milletvekiliyle görüştü, nükleer tesis gezdi. Detaylara bakalım.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan'ın son durağı Kanada oldu. Fidan temasları kapsamında Toronto kentinde mevkidaşı Anita Anand'la bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından Fidan ve Anand, Darlington nükleer tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Fidan, Kanada ziyaretinde mühendislik ve nükleer enerji hizmetleri sunan Atkins Realis adlı şirketin başkan yardımcılarıyla görüştü. Bakan Fidan, Kanada ziyaretinde Türk kökenli Kanadalı federal milletvekili Şima Açan'la da buluştu.
1: Milyonlarca öğrenci için yaz tatili başlıyor. Erzurum'da köy okullarında karne heyecanı var. O noktaya gideceğiz, o heyecana ortak olacağız. Mavi arkadaşım Yüksel Akalan konuyla birlikte bizi bekliyor. Yüksel, günaydın, sizi dinliyoruz.
3: Günaydın Can Senalvacı. Senin de ifade etmiş olduğun gibi aslında yurdumuzun dört bir yanında milyonlarca öğrenci için karne heyecanı yaşanıyor. Bizler de şehir merkezlerinin yanı sıra yine köy okullarındaki o heyecanı da ekranlara taşımak istedik ve Erzurum'un Şirin köylerinden birisindeyiz. Erzurum'un Yakut ilçesine bağlı Güzelova köyündeyiz ve Güzelova Ortaokulu'ndayız. Tabii okula ilk geldiğimiz andan itibaren bir tarafta ailelerin heyecanı, diğer tarafta çocukların heyecanına tanıklık ettik. Tabii şunu da belirtelim, karneler sadece notlardan ibaret değil. Aynı zamanda bir yıl boyunca öğrencilerin o vermiş olduğu emeğin, mücadelenin karşılığı diyebiliriz. Her öğrencinin başarısı da tabii ki birbirinden farklı oluyor. Bugün itibariyle de onlar karnelerine kavuşturuyorlar. Çalışmanın heyecanını, mutluluğunu yaşıyorlar. Tabii bir taraftan da öğretmenlerimiz de yine öğrencileriyle karnelerini dağıtmaya devam ediyorlar. Şöyle kameraman arkadaşım, çocuklardan başlayalım isterseniz, karnesini alanlardan. Evet, sen de karneni aldın, tebrik ederim.
4: Rica ederim.
3: Nasıldı karnen?
4: Güzel, evet, takdir aldım.
3: Peki tatil başlıyor, tatilde neler yapacaksın?
4: Tatilde arkadaşlarımızla gezeceğiz, tozacağız, sonra oyunlar oynayacağız, derslerimize çalışacağız.
3: Yine tatilde de mi ders çalışacaksın?
4: Ödevlerimizi mecbur yapacağız.
3: Evet. Peki Erzurum'da mı kalacaksın yoksa şehir dışına vesaire tatile gidecek misin?
4: Erzurum'da kalacağım.
3: Erzurum'da neler yapacaksın köyde?
4: Köyde babama yardım edeceğim. Hayvanlara bakacağız. Ondan sonra abime yardım edeceğim.
3: Biraz da evet. Arkadaşlarına vakit geçeceksin değil mi?
4: Evet, yapacağım.
3: Peki üzülüyor musun, sevinçli misin tatil başlıyor diye?
4: Hem üzülüyorum hem sevinçliyim.
3: Neden?
4: Öğretmenlerimle ayrıldığım için üzülüyorum. Yaz tatiline girdiğim için de seviniyorum.
3: Tebrik ederim seni o zaman. Şöyle tabii bir taraftan öğretmenlerimize de mikrofon uzatmak istiyorum. Yine okul müdürümüz Selami Topaloğlu da burada. Tabii tatlı bir heyecan var. Evet. Neler söylersiniz, öğrencilerimiz karnelerine kavuştu.
5: Eğitim öğretim yılımız çok yoğun bir şekilde devam etti ve bugün son gün. Öğrenciler için özel bir gün. Bugün öğretmenler için de aslında özel bir gün, karne töreni. İnşallah çocuklarımız yaz döneminde dinlenecekler. Hazır bir şekilde okula gelecekler. Zaten çocuklarımızı da

0: karne töreninden sonra güzel oyunlarla, etkinliklerle yolcu edeceğiz. Çocuklarımızı seviyoruz. Bizde de bir yüzüm var. Ayrılıyoruz ama kısa bir süre inşallah güzel bir şekilde tekrar kavuşacağız, devam edeceğiz.
1: Teşekkür ederiz hocam. Okul müdürümüzün yanı sıra yine öğretmenimize de mikrofonu uzatmak istiyorum. Sizler de bir yıl boyunca büyük bir emek verdiniz çocuklara. Bugün karnelerini aldılar. Neler söylersiniz?
2: Güzel bir gün. 2025-2026 eğitim öğretim yılı bitti. Güzel geçti, güzel de bitti. Yaz tatili başladı. Hepsi emeklerinin karşılığını aldı. Yaz tatilinde kitap okuma sözü verdiler bize. Öyle devam edecek. Bir dahaki seneye çok güzel bir şekilde başlamayı düşünüyoruz.
1: Teşekkür ederiz. Şöyle öğrencileri de yine mikrofonu uzatalım. Burada da yine bir öğrenci adayı, minik bir yavrumuz da var. O da kalemlerle oynuyor. Sen de karneni aldın.
3: Evet. Çok.
1: Nasıldı karnen?
3: Takdir belgesi aldım.
1: Tebrik ederim. Peki tatilde neler yapacaksın?
3: Tatilde bir programımız var 26 Ağustos'ta. Umre programı.
1: Umre'ye gideceksin.
3: Evet. İşte sonradan ders çalışacağım arkadaşlarımla beraber. Sonra oyunlar. İşte öyle.
1: Bol dinleneceksin.
3: Evet. Sonradan ders çalışmalar da var.
1: Ödevlerinizi yapacaksınız. Kitap okuma sözü vermişsiniz.
3: Kitap okuma sözü verdik. Onları da gerçekleştireceğiz.
1: Ama önce tatil değil mi?
3: Önce tatil. Evet.
1: Tebrik ederim. Şöyle birkaç arkadaşımıza daha mikrofonu uzatalım. Karnelerini alanlar da yine burada. Sen de karneni aldın. Nasıldı karnen?
4: Güzeldi.
1: Peki tatilde neler yapacaksın?
4: Tatilde şehir dışına çıkmayı düşünüyorum.
1: Sen evet. Biraz Erzurum dışına çıkmayı istiyorsun.
4: Yani tatil yapmak istiyorum. Kitap nereye okuyorum. Bilmiyorum onun için ayarlayacağız. Karar vermedik.
1: Tebrik ederim seninle.
4: Sağ olun.
1: Evet, görmüş olduğunuz gibi bulunduğumuz güzel ortaokulunda da yine öğrenciler karnelerine kavuştu. Şunu bir kez daha belirtelim. Karneler sadece notlardan ibaret değil. Aynı zamanda öğrencinin bir yıl boyunca verdiği emeğin karşılığı ancak tabii her öğrencinin başarısı farklıdır. Önemli olan bu yolda emin adımlarla yürümeye devam etmesi, öğrenmeye devam etmesi ve umudunu kaybetmemesi diyelim. Erzurum'dan sözü tekrar sizlere bırakalım Cansener Hoca.
5: Yüksel, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da. Şimdi Ahmet Nazif Vural hazır. Neden derseniz restoran ve kafelerde, menülerde yeni bir dönem yine. Ayrıntı dönemi. 1 Temmuz itibariyle başlayacak. Peki neyin ayrıntısı olacak bu menülerde? Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor. Detayları konuyla konuşacak. Hemen sözü onlara bırakalım.
6: Teşekkür ediyorum. Özellikle dışarıya çıktığımızda yeme içme ihtiyaçlarımızı gidermek için gitmiş olduğumuz restoran ve kafelerde zaman zaman yaşadığımız çeşitli problemler oluyor. Bu problemler yediğimiz yemekle alakalı, kendi bünyemizde bulunan alerjenlerle alakalı olabiliyor. Bu sebepten artık yeni bir düzenleme gelecek 1 Temmuz itibariyle. Peki bu düzenlemenin detayları neler? İşin uzmanına soralım. Yanımızda restoran işletmecisi Nihat Bingöl var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
7: Merhabalar, siz de hoş geldiniz.
6: Çok teşekkür ederim. Efendim nedir bu düzenlemenin detayı, sizden alalım.
7: Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı artık ayrıntılı menü dönemine geçiyor. Yeni bir düzenleme yaptı. Artık menülerimizde fiyat ve isim harici olarak hem kalori bilgileri, hem gıda bileşenleri, hem de alerjen bilgileri yer alacak. Yani tüketiciler sağlıklarıyla ilgili oluşturulabilecek her türlü riski kendi birebir öğrenmiş olacak. Yani menüde gıdanın içinde ne bulunuyorsa ya da alerjen bir etki olacaksa ya da kaloriyle ilgili bir konu varsa hepsini birebir menüden öğrenebilecekler ve bu da artık zorunlu hale geliyor 1 Temmuz 2026 ile beraber.
6: Peki şu an işte görmüş olduğumuz bu menüde artık sadece fiyat bilgisi yer almayacak, doğru mudur Nihat Bey?
7: Evet, gördüğünüz üzere şu an menümüzde sadece isim ve fiyat bilgileri var. En sonunda da gerekli KDV beyanları var. Ama artık gıdaların altında açıklamalarıyla beraber bileşenleri de yer alacak. Aynı zamanda isimlerin yanında da kalori bilgileri yer alacak ve bir alerjen takvimi olacak. Yani gıdaların hangi konuda sizlere alerjik reaksiyon yaratabileceği ile ilgili menülerde bilgiler olacak.
6: Burada ben şu soruyu da size sormak istiyorum. Özellikle alerjen bilgisini orada edinmemizin yanı sıra bir de orada yazan oranlara göre o yemeğin her zaman çıkması gerekiyor değil mi? Bir yandan böyle de bir sorumluluk var.
7: Tabii ki işletmelerin şu an ivedi şekilde yapması gereken reçetelerini yazılı hale getirmesi ve burada bir stabil hale getirmesi. Çünkü artık bunu biz yazılı olarak beyan ettiğimiz için işi asla insan sağlığı olduğu için şansa bırakamayız. Yani reçetemiz neyse, mutfakta ne pişiyorsa menüde de o yazmak zorunda ve bununla ilgili ne eksik ne fazla bir gıda asla ekleyemeyiz artık.
6: Yani bu eksik veya fazla olması durumunda başka bir alerji tetiklenebilir veya bir hastalık tetiklenebilir. Bu da nitekim başımıza gelen örneklerden değil mi?
7: Tabii ki maalesef zaten başımıza gelen bu alerjik reaksiyonlarda gündemimizden düşmeyen maalesef.

0: maalesef hepimizin gözlemlediği, aynı zamanda artan obezite vakaları zaten bunu zorunlu hale getirdi. Ben bu zaten düzenlemeyi çok olumlu buluyorum. Çünkü artık zorunluluk hale geldi bu. Bunun da insan sağlığı söz konusu olduğu zaman şansa bırakamayız. Daha önce servis personellerimiz bunu anlatmaya çalışıyordu. İnsani hatalara çok açık bir sistemde bu maalesef. Bir ufacık bilgi bile unutulursa alerjik reaksiyonların insanlar için ne kadar tehlikeli olabildiğini zaten hepimiz yıllar boyu gözlemlemek durumunda kaldık. O yüzden artık gerçekten bu işin ciddi bir şekilde düzenlenmiş olması ve restoranların bunun ciddiyetini anlaması çok önemli.
1: Çok kısa son soru olarak şunun cevabını isteyeceğim. Bu hem müşteri için bir güven hem de aynı zamanda işletmeler için de bir güven ortamı oluşturur mu? Bunu sorayım, işletmeler nasıl bakıyor şu an bu yeni düzenlemeye?
0: Tüketiciler için bir sağlık, iki net ve şeffaf bilgi edinecekler. Zaten onu hepimiz hemfikiriz. İkincisi olarak işletmeler için şu artısı var. Biz servis personelleri ya da oradaki çalışan personellerimiz bunu anlatırken insani olarak hatalar yapabiliyorlardı. Bu da tabii ki de insan sağlığına etki edecek bir konu olduğu için hem işletmeleri idari ve hukuksal anlamda zor durumda bırakıyordu, hem de bizleri kendimizi sürekli açıklama fırsatı yaratıyordu. Şimdi artık personeller burada daha iç rahat olacak, daha sistemsel bir şekilde olduğu için hem onların iş yükü azalacak, hem de restoranlara, esnaflara kendini daha iyi açıklaması için, bir güven ortamı oluşturması için yardımcı olacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet, restoran işletmecisi Nihat Bingöl bizlerle beraberdi. Yeni düzenlemeye dair çok önemli bilgileri bizlerle paylaştı. Artık yeni düzenlemeyle birlikte menülerde sadece isim ve fiyat yazmayacak. Aynı zamanda alerjen bilgileri ve o reçetenin tam olarak oranı oranına bilgileri de yer alacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Ahmet Nazif Vural'a, kıymetli konuğuna teşekkür edelim. Bu da yeni bir dönem menülerde. Bunların tabii sonrasında takibi de yapılacak. Biliyorsunuz bundan önce de ücretlendirme gelmişti. Detaylı bir şekilde kapının önünde menüler olacaktı. Ve müşteri içeri girmeden önce...
3: O sanki biraz uygulanıyor artık. Ben de dikkat ediyorum. Evet. Orada çok sıkı denetim olunca
2: uygulanması
3: artık restoranta girdiğinde... Ne ödeyeceğini biliyorsun. Evet. İşte bu küverdir vesairedir, böyle ek ödemeleri.
2: Sonra şarj biraz... aletlerini tartıştık bir. Şarj
3: aleti. Masa parası vardı.
2: Masa parası. Rezervasyon parası.
3: Hani akıllarına ne geliyorsa onun parası vardı. Son dönemde de hani çok oturma benim internetimi kullanma noktası var.
2: İnternet parası.
3: İnternet parası var.
2: Gibi gibi.
3: Evet.
2: Ama bu düzenlemeler tabii yerinde ve doğru düzenlemeler. Şimdi A-Milli takım Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. Bir özeti bir kez daha paylaşacağız bu saat diliminde de. Ay Yıldızlılar turnuvanın ev sahiplerinden biri. Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldiler. Son dakika golüyle de maçı kazandılar.
4: A-Milli futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya. Vincenzo Montella ve Mauricio Pochettino arka arkaya ekrandaydı. Korner kullandı Birleşik Devletler. Gol atan oyuncu Trusty. 3. dakikada durum 1-0. 10. dakikadayız. Barış Alper Yılmaz pası Arda'ya. Arda Güler topu ağlarda gol. 1-1. A-Milli futbol takımımız Arda Güler'in golüyle eşitliği yakalıyor. Korner kullandı Birleşik Devletler. Önce Pepe, sonrasında McKenzie vuruşların sahibi, ancak pozisyon bitiminde bayrak havada offside. Offside pozisyonu yeniden ekrandaydı. ...31. dakikadayız... Arda Güler... pası Kenan'a... Kenan Yıldız... tekrar bıraktı Arda'ya... Arda'dan Eren'e... Eren çevirdi içeri... Orkun vurdu... Barış'ın da teması var... top ağlarda... milli takımımız üstünlüğü yakalıyor... İlk yarı 2-1 sona erdi... ikinci devredeyiz... savunmamız topu karşıladı... Beralter sert vuruyor. Durum 2-2 oluyor. Christian Pulisic, Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

içerisinde savunmamız araya giriyor. Pulisic'in teması, Uğurcan Çakır'ın kritik hamlesi ekrandaydı. 90+8'deyiz. Arda Güler, bir bacak arası Pulisic'e. Arda, Mert, Salih Özcan yaptı ortayı. Can Uzun, onun vuruşu, savunma ayak koydu. Kaan Ayhan tamamladı. 3-2 öndeyiz. 90+8'de Amili futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Bu gol maçın da skorunu belirliyor. Türkiye Dünya Kupası'nı 3 puanla noktalıyor.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerika Birleşik Devletleri borsalarında teknoloji hisseleri sert satış baskısı altında. Yapay zeka rüzgarıyla rekor seviyelere ulaşan teknoloji devlerinde yön aşağı döndü. Yatırımcılar artık milyarlarca dolarlık yapay zeka yatırımlarının ne zaman kazanca dönüşeceği sorusuna yanıt arıyor. Bu belirsizlik teknoloji hisselerinde satışları hızlandırdı. Özellikle çip üreticileri darbenin merkezinde yer aldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Şansa kalmaz işiniz, Umran
6: Oto Ekspertiz. Banka hesabı herkeste bak. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam. 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
9: Denize çek gönder, denize çek gönder.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48

0: 8'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
5: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
6: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
7: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haber Radyo.
1: Ajans bugün de yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 11 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, İstanbul'da Şile Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük ve rüşvet iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. Aralarında belediye görevlilerinin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Mustafa Kadir Mercan operasyonun detayları için yayına hazır. Kolaylıklar dileyerek detaylar için sözü Kadir'e bırakalım.
2: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon bu sabah saatlerinde yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 16 kişi gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise halen daha yakalama işlemleri devam ediyor. Yapılan açıklamada 21 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı bilgisi de var. Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da sabah saatlerinde bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada belediye başkanı Özgür Kabadayı'nın yapmış olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün de

0: şifresine yönelik Şile Belediyesi soruşturması kapsamında birinci ve ikinci dalga operasyonlar kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan etkin pişmanlık ifadeleri, bunun haricinde ele geçirilen rüşvete ilişkin belgeler, HTS kayıtları ve MASAK raporları kapsamında bu operasyon yapılmıştır denildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki farklı ilde yapıldı operasyon. İstanbul ve İzmir'de yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler şu anda kolluk kuvvetlerindeki ifade işlemlerinin başlamasını bekliyorlar. 16 şüpheli olduğundan dolayı aslında bu tür soruşturmalarda, bu tür operasyonlarda 4 günlük bir süre zarfı oluyor. Örgütlü suçlar olduğundan dolayı. Belki bir ihtimal pazar günü adliyeye sevk edilme ihtimalleri var gözaltına alınan kişilerin. Eğer ki pazar günü sevk işlemleri yapılmazsa pazartesi sabahı rutin sağlık kontrollerinden geçirildikten hemen sonra adli makamlara sevk işlemleri yapılacak. İlk önce savcı huzurunda bir ifade verecekler. Sonrasında ise sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri yapılacak. Emniyet ifadelerinden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan an be an aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kadir, çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. İstanbul merkezli 11 ilde suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 51 şüpheli yakalandı.
2: İstanbul merkezli 11 ilde suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 51 şüpheli gözaltına alındı. 4 çetenin yurt içi ve yurt dışında yağma, tehdit, kasten öldürme, yaralama gibi birçok suça karıştığı deşifre edildi. Elebaşları yurt dışında olan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütlerine yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı. 11 ilde şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi. Eş zamanlı baskınlarda 51 kişi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
1: Sevgili izleyenler, Ankara'da da NATO zirvesi öncesinde terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 225 şüpheliden 103'ü tutuklandı. 26 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
3: Terör örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla sürüyor. Ankara Valiliği'nin NATO zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından emniyet ve jandarma ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda DAEŞ, TKP-MD, MLKP ve DHKPC terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 225 şüpheliden 135'i Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Başsavcılık tarafından 6 şüpheli serbest bırakılırken 129 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince yapılan değerlendirme sonucunda 103 şüpheli tutuklanırken 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
1: Dünya gündemiyle devam edeceğiz. İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'ın işgal etmeye devam edeceklerini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e baskı yaptığını itiraf etti. Silah vermemekle tehdit ettiler dedi. Öte yandan İsrail'in Lübnan'da yaptığı son saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.
4: Lübnan'dan çekilmeyeceğiz.
3: İsrail Başbakanı Netanyahu askeri mezuniyet töreninde konuştu. Lübnan'da işgal mesajı verdi. Güney Lübnan'da kalmaya devam edeceğiz dedi.
4: Güney Lübnan'a hakimiyet kurduk ve Güney Lübnan'daki güvenlik bölgesinde gerektiği sürece kalacağız. Oradan çekilmeyeceğiz.
3: Netanyahu ABD'nin Lübnan'dan çekilmesi için Tel Aviv'e baskı yaptığını itiraf etti. Silah vermemekle tehdit ettiler ifadelerini kullandı.
4: Yurt dışından gelen baskılar arasında savaş sırasında mühimmat tedarikinin durması da vardı. Siz bunun ne kadar önemli olduğunu herkesten iyi biliyorsunuz. Bana nasıl savaşacağımızı sordular. Amerikalı arkadaşlarımıza söylemek zorunda kaldım. Onlara dedim ki zorundaysak tırnaklarımızla savaşacağız.
3: İsrail işgal ettiği bölgelerde katliam da yapıyor. Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırı düzenlendi. Bir araç vuruldu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. 2 Mart'tan bu yana ölenlerin sayısı 4230'a ulaştı.

0: Lübnanlılarsa evleri yerle bir olsa da topraklarını terk etmemekte karardı.
1: Bu benim evim. 3 katlı. Acımasız düşman tarafından yerle bir edildi. Burası bizim. Vazgeçmeyeceğiz.
2: Ve ABD ile İran arasında son yaşananlar. Hürmüz Boğazı gerilimi devam ediyor efendim. Daha da yükseldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran geçiş ücreti alırsa ateşkes ihlali olur dedi. İran kanadındansa Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmiyoruz sesleri yükseldi.
3: Hürmüz'den ücret alınmayacak dedi. Ateşkes ihlali olacağını söyledi. ABD ile İran arasında Hürmüz gerilimi yaşandı.
1: Eğer gemiler hareket etmiyorsa bu anlaşmanın ihlalidir.
3: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Bahreyn'e gitti. Körfez ülkeleriyle bir araya geldi. Daha sonra kamera karşısına geçti, basının sorularını yanıtladı. Gündeminde Hürmüz Boğazı vardı. Tahran'ın geçiş ücreti yok, hizmet bedeli var sözlerini işaret etti. Hiçbir ücretin ödenmeyeceğini söyledi.
1: İster geçiş ücreti deyin, ister ücret deyin, ne derseniz deyin. Bu bir kelime oyunu. Gerçek şu ki, yeryüzünde hiçbir ülkenin uluslararası su yollarının kullanımı için ücret talep etme hakkı yoktur. Bu hiçbir zaman bir anlaşmanın kabul edilebilir bir koşulu olmayacaktır.
3: Rubio, gemiler İran tarafından durdurulursa ateşkes ihlali olur uyarısında bulundu.
1: Eğer gemiler ilerliyorsa ona göre hareket edeceğiz ama gemiler hareket etmiyorsa bu bir anlaşmanın ihlalidir ve bununla ilgili bir sorunumuz var demektir.
3: İran'da müzakere sonrası ABD'nin tutumunu eleştirdi. Trump'ın İran serbest bırakılan varlıklarla bizden tarım ürünü alacak ifadelerini hatırlattı. Yanlış iddia dedi. Sizin ektiğiniz şey 10 yıllarca süren güvensizlik. Organik, bol ve yerli üretim ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai de sosyal medyadan açıklamalar yaptı. ABD'nin güvenilmez olduğunu söyledi. Kininiz mutabakatla sönmeyecek dedi. Buna göre adım attıklarını duyurdu. Taahhüt karşılığı taahhüt ilkesini benimsiyoruz ifadesini kullandı. Gerilime rağmen Hürmüz Boğazı'ndan geçişler devam ediyor. Günlük ticari gemi geçişi savaş sonrası en yüksek seviyeyi gördü.
2: Sevgili izleyenler, ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye yönelik oldukça sıcak mesajlar verdi. Malum o mesajlar Yunanistan'da paniğe yol açtı. Yunan basını Trump'ın F-35 ve jet motoru açıklamalarını manşete taşıdı.
4: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim.
0: ABD Başkanı Trump'ın bu sözleri Atina'yı korkuttu. Yunan medyası alarma geçti. Korku ve endişe manşetlere taşındı.
4: Erdoğan iyi bir insan. Onu seviyorum. O benim arkadaşım. Erdoğan harika bir lider. Çok güçlü bir kişi. Ordusu da harika. Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor.
0: ABD Başkanı Trump Oval Ofis'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Ankara'daki NATO zirvesine katılacağını hatırlatan Trump, "Elimde hediyeler olacak." dedi. Trump'ın sözleri Türkiye'ye F-35 ve jet motoru verilecek olarak yorumlandı.
5: İyi bir adam, iyi bir lider sözü gerçekten Yunanistan'ı tedirgin etti. Bir de hediye paketi sunacağım, bir hediye paketiyle gidiyorum demesi, senin de belirttiğin üzere zaten Kaan'ın motorları öteden beri konuşuluyor. Dolayısıyla F-35'ler Türkiye'nin parasını ödemiş, F-35'leri var. Şimdi bunları mı verecek? Biz filoyu kurmadan Türkiye bizden önce mi sahip olacak? Bizim lobimiz ne yapıyor Amerika Birleşik Devletleri diye ver yansın ediyor Yunanistan'da Atina basını dünden beri.
0: İşte bu açıklama Yunan basınında manşetlere taşındı. Europost, Trump'la Erdoğan arasındaki yakın ilişkiye dikkati çekti. İlişkinin artık yalnızca siyasi söylemlerle sınırlı kalmadığı, somut sonuçlar doğurmaya başladığı vurgulandı. Gelişmeler yaşanırken Atina uyuyor ifadeleri kullanıldı. Savunma haberleriyle öne çıkan Milite sitesi ise Trump'ın Erdoğan'a hediyesi başlığını attı. Türk savunma sanayinin son dönemlerdeki ilerleyişini hatırlattı. Kaan projesini işaret etti. Türkiye askeri alanda daha güçlü hale geliyor denildi. Banking News'te Atina'daki rahatsızlığa dikkati çekti. F-35 satışı ve Kaan projesine desteğin Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştireceği ifade edildi. Haberde Türkiye F-35'leri garantiliyor ve Yunanistan'ın hava gücünü yerle bir ediyor değerlendirmesi yapıldı.
2: Ve altına bakacağız şimdi de altın son 7 ayın dibi.

0: Yeni gördü sevgili izleyenler, altın fiyatları 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Peki yatırımcı bu durumda ne yapmalı? A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve konuğu detaylar aktarmak üzere bizi bekliyor. Merve, kolaylıklar dileyelim, söz sizde.
1: Merve Gaffaroğlu, iyi yayınlar dileyelim. Evet, aslında senin de söylemiş olduğun gibi 7 ay sonra en düşük rakamları gördü diyebiliriz. Bununla birlikte de hem kapalı çarşılarda hem de kuyumcularda bir hareketlilik var elbette. Ama bundan sonraki süreçte bizleri neler bekliyor? Daha detaylı konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Altın ve piyasa uzmanı Adnan Kapukaya bizlerle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz.
2: Siz de hoş geldiniz.
1: Teşekkürler Adnan Bey. Evet, 7 ay sonra altın gitgide düşmeye devam ediyordu. Ancak şu an dip noktalara tekrar kavuştu. Bununla birlikte de yatırımcının da kafası karışmaya devam ediyor elbette. Neler yapılmalı? Altını bundan sonraki günlerde neler bekliyor?
2: Şimdi özellikle bu Amerika-İran görüşmeleri başarılı bir sonuçta devam ediyor. Petrol eski döneme döndü. Yani savaş öncesine geldi. İşte 70 dolarlarda Brent'te bir düşük gördük. Altın da tekrar 6 seviyesine geri dönmüş oldu. Yani o hareketlilik, o panik havaları bitmiş gibi gözüküyor ama şu anda tamamen insanlarda bir korku var. Tabii yüksekten altın aldıkları için daha çok düşecek mi, çıkacak mı, artık yavaş yavaş dip noktalara yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Çünkü dün bir enflasyon rakamı geldi Amerika'nın. Çok aşırı yüksek de gelmedi. Çok düşük de gelmedi. Beklentiler dahilinde geldiği için 27 Temmuz'daki FED'in toplantısı muhtemelen faiz artışı aralığı erteleyecek gibi gözüküyor. Bu da piyasa için bir zaman. TL bazında baktığımız zaman yani 5.90-6.20 bandı böyle bir hafta 10 gün böyle bu bandı o izleyebiliriz. Aksi takdirde bu İsrail'den gelen bir sessizlik o sıkıntı verebilir. Yani herhangi bir şeyler karıştırmak isteyecektir. Çünkü onun seçimi yaklaşıyor. Piyasanın dikkatli izlediği bu Temmuz'da Trump'ın Türkiye'den NATO zirvesine gelmesi, oradan açıklamaları piyasalarca izlenecektir. Ama şu anda baktığımızda hem altındaki düşüş sert, özellikle gümüşün düşüşü altından daha çok sert. Ciddi kayıplar oldu. 4000 dolarlık bir gümüş bugün 1800 dolara kadar geldi. TL bazında baktığımızda gümüşte 180 TL'den 86 TL'ye geldi ki doların destekli olması bugünkü 6500'lerde altın TL bazında düşüşünü durduruyor. Yani şöyle söyleyebiliriz. 5 önce baktığımızda dolar 40 TL iken altın 10'su buralara gelse herhalde gram 5.40'larda 5.30'larda görecektik. O zaman ciddi bir kayıp olacaktı ama insanlar bu saatten sonra zararına bir şey satmasınlar. Yani borcu olanlar, düğünü olanlar, işte yatırım yapmak için küçük küçük bir çeyreği gördünüz mü? Ondan altına geldi. Yüksek fiyatlarda gram bulunamıyordu piyasalarda biliyorsunuz. Şu anda sakin, kuyumcular da sakin. Vatandaş da istediği yerde istediği çeyreği alabilir, yarım da alabilirler. İşçilik sıfırlanmışken, düşmüşken kademede yatırım yapılabilir gibi gözüküyor. Çünkü alt noktalara geldi ama yani sene sonu ne olacak diye soranlar da var. Muhtemelen sene sonu büyük bir ihtimal yani 6.80-7.20 arasında bir bantla bir kapanış yapabiliriz. Yani muhtemelen o da doların 50 TL olacağından biz düşünüyoruz ama bu gidişatta enflasyon düşüşte en ufak bir yumuşama görürsek FED Başkanı Kevan'ın piyasasında biraz rahatlama olduğundan bahsederse altın olan bir destek gelebilir. 4.300 onslara tekrar bir yükselme riski var. Altın ana trendinin başlaması için 4.500 onsun üzerine atması lazım ki tekrar altında 7 seviyelerin üzerinde bir tekrar konuşmak lazım. Ama şu anda altın 4.000 üzerinde kalıp kalmayacağı bu hafta sonu için çok önemli. Eğer 4.000 altta bir ons kapanış görürsek bugün haftaya yeni bir lowlarla yeni bir düşüklerle görebiliriz. Sadece halk düştüğü için gelip almak istemiyor, satmak istemiyor çünkü yüksekten maliyetli olduğu için insanlar yatırım yapamıyor. Muhtemelen bekleyeceklerdir ama zaten bu işin karşıyı sistemi şu. Türk vatandaşı yükselen altın sever düşerken maalesef almıyor ama kademeli olarak artık kademeli 5.60 bunun dip noktası diye düşünüyoruz biz şahsımız olarak. Dolayısıyla altın altta böyle çeyrekleri geleceği rakamlar 9 TL gibi iyi bir rakamlar. Yani rahat bir şekilde alabilirler. Şu anda zaten en büyük darbe alt gümüş dediğim yani %100 düştüğü için insanlar orada çok para sildiler. Altındaki düşüş %30. Yani bir ayda 74'tü 4 ay önce savaştan ilk başladığı gün bugün 54-56'ya kadar düşmüş durumda. Evlenecek onlar. Gençler için güzel bir şey yani bu.
1: Teşekkür ederiz Adnan Bey vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı. Altın ve piyasalar uzmanı Adnan Kapukaya bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Efendim şimdi de siyasetteki gelişmelere bakacağız. CHP'de olağan kurultay süreci Eylül'de başlıyor. Peki süreç nasıl işleyecek? Sandıklar önce nerede kurulacak? Ayrıntılara haberimizde bakalım.
3: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
4: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
5: Ne kadar sürecek?
4: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
5: Ne kadar
4: sürecek? En fazla 4-5 ay sürer.
5: 4-5 ay sürer.
4: Tabii nereden bakarsan.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısına rest çekti. Olağan kurultay olacak dedi. Süreç Eylül'de başlayacak.
7: Kongre takvimi, bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız. Ve Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz bugün aldığımız kararlarla.
6: Peki süreç nasıl işleyecek? Önce mahallelerde sandıklar kurulacak. CHP üyelerinin oy kullanacağı seçimlerde mahalle delegeleri seçilecek. Ardından ilçe kongreleri başlayacak. Mahallelerde seçilen delegeler ilçe kongresinde oy kullanacak. İlçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve il kongresi delegelerini seçecekler. İlçe kongrelerinde seçilen il delegeleri de il başkanı, il yönetim kurulu ve büyük kurultay delegelerini belirleyecek.
8: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
9: Ama 10 hiçbir milyon yere, demiyorsun.
8: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani sizi aday gösterirler.
6: Mahkeme kararının kesinleşmesiyle büyük kurultayın yapılmasının önünde engel kalmayacak. Büyük kurultay delegeleriyle doğal delegeler genel başkan, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerini seçecek. Kurultay süreci böylece tamamlanmış olacak.
0: Ve AK Parti'ye katılımlar devam ediyor sevgili izleyenler. Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanları AK Parti saflarına geçti. Rozetlerini ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı. 2024 seçimlerinden bu yana peki kaç isim AK Parti'ye geçti? Bu sorunun yanıtını Ankara'dan Şener Çetin aktaracak. Kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
10: Teşekkür edelim, sözü alalım ve hemen başlayalım dilerseniz. Tabii 2024 yerel seçimlerinden bu yana o geçişler devam ediyor. Şu günlerde, aslında son günlerde o transfer hareketleri hız kesmeden sürüyor. O transferlerde zaten yüksek olasılık olarak da AK Parti'ye devam ediyor diyebiliriz. Geride bıraktığımız gün yine önemli transferler gerçekleşti. AK Parti'ye Başkan Erdoğan tarafından o isimlere rozetleri takıldı. Kimler geçti hemen bakalım dilerseniz. 3 belediye daha AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı istifasını duyurmuştu ki bu istifasının ardından AK Parti'ye geçen isim oldu. CHP'den yine Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı görüyoruz ve Ankara Keçiören Belediye Başkanı yine çok konuşulan isimlerden bir tanesiydi. Mesut Özarslan da AK Parti'ye geçen isim oldu. 3 belediye AK Parti'ye katılmış oldu. Tabi CHP cenahına baktığımızda sadece bu isimlerle sınırlı değil. CHP'den 2024 seçimlerinden bugüne kadar 19 belediye AK Parti saflarına katıldı. O belediyelerde sırasıyla Haymana Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Afyon Karahisar Belediyesi, Dinar Belediyesi, Söke Belediyesi, Şehit Kamil Belediyesi yer alıyor. Diğer taraftan sıralama Karkamış Belediyesi, Aksu Belediyesi, Seydişehir, Yeni Pazar, Hasan Keyf ve Altınova'yla da devam ediyor. Ve böylelikle CHP'den 19 belediye AK Parti saflarına geçmiş oldu. Aslında şunu da ifade etmekte fayda var. Sadece CHP'den geçişler bunlar. Bağımsız ve diğer partilerden geçişler de sürdüğünü söylemek mümkün. Zira en az 80 belediyenin de 2024'ten bu yana AK Parti saflarına katıldığını söylemek mümkün. İYİ Parti'ye de ayrı bir parantez açacak olursak geride bıraktığımız gün Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın AK Parti'ye katılmasıyla birlikte İYİ Parti'de de önemli ölçüde güç kaybı yaşandığını söylemek mümkün. Zira son kalesini de kaybetmiş oldu. Böylelikle 81 ilde İYİ Parti'nin hiçbir belediyesi de kalmadı diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
0: Şener Çetin'e çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyenler. Eski tip milletvekili Barış Atay ve oyuncu Bülent Emrah Parlak'ın Tunceli Munzur Üniversitesi'nde sahnelediği Sabotaj adlı sözde gösteri bir nefret şovuna dönüştü adeta. Gösteride devletin zirvesi, milli ve manevi değerler hedef alındı.
11: Gördüğünüz gibi dört kötülüktür arkadaşlar.
12: Dört filmdir.
13: Mizah ve sanat adı altında milli ve manevi değerlere saldırdılar.
11: Bir dayıma çok ateş. Dayıma gün içinde Allahsızlık bazen yetmiyor. Daha fazla Allahsız olmak istiyor. Dayıma bir gün dedim ki, dayıdım sen böyle atıyorsun tutuyorsun ortamlarda ama ya varsa ne yaparsın? Bana böyle baktı. Yokmuş gibi davranmış dedi.
13: Tunceli Munzur Üniversitesi sanatla uzaktan yakından alakası olmayan tamamen ideolojik saplantılarla örülü bir provokasyona sahne oldu. Eski tip milletvekili Barış Atay ve oyuncu Bülent Emrah Parlak sabotaj adını verdikleri gösteride açık bir nefret söylemine soyundu.
9: Gördüğünüz gibi dört kötülüktür arkadaşlar.
12: Dört zulümdür.
13: Ülkenin ortak değerlerini ve siyasi

0: ve gerçekleri haykırmasından rahatsız olan ikili basın kuruluşlarını da unutmadı. Özellikle Sabah gazetesine yönelik haddi aşan çirkin hakaretlerde bulundular. Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak'ın tepkilere yol açan gösteriyi daha önce Karaman'da sahnelemek istediği ancak valiliğin izin vermediği öğrenildi.
1: Gördüğünüz gibi dört kötülüktür arkadaşlar.
2: Dört filmdir.
3: Evet efendim, son dönemde revaçta olan stand-up gösterilerinde espri adı altında siyasiler, özellikle de Başkan Recep Tayyip Erdoğan hedef alınıyor. Espri ve eleştiri sınırlarını aşan gösteriler peki toplumu nasıl etkiliyor? Konuşalım efendim bu önemli hususu. Gazeteci Murat Özer ve akademisyen Profesör Doktor Zakir Aşar bu dilimde yayın konuğumuz. Hoş geldiniz diyorum her iki konuğumuza da.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ederim. Zakir Hocam, sizinle başlayalım dilerseniz. Yani sabotaj adlı işte bu sözde gösteri ama bir provokasyon bu. Bu sanat değil, sanat adı altında yapılıyor ama hem milli manevi değerlerimiz hedef alınıyor, hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan devletin zirvesi hedef alınıyor. Nasıl değerlendirirsiniz bu sınır tanımamazlığı?
4: Tabii latife latif gerek demiş büyükler. Bu bir latife değil, şaka değil, humor değil, mizah değil. Yani artık hangi isimle adlandıracaksak bunlar tamamıyla bir nefret suçu içeren cümlelerden oluşan bir stand-up gösterisi. Maalesef en üzüntü verici tarafı bunun bir üniversite çatısı altında gerçekleşmiş olması. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin bayraklaştırıldığı bir süreç içerisinde üstelik tam bir suikast gibi böyle bir gösteriye başvurulmuş olması. Bir kere nereden alsanız oradan, nereden baksanız yanlış. Kavramlar çok büyük bir kargaşa içerisinde gerçekten de. Seçimle gelmiş bir diktatör olur mu? İnsanların sürekli seçtikleri özgür serbest seçimlerle bir diktatör olabilir mi? Sayın Cumhurbaşkanı mütemadiyen seçime giriyor. Üstelik de şöyle de bir gerçek hakikat var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli, bakın rakibiydi Sayın Cumhurbaşkanımızın. En son seçimde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adaylığı esnasında. O serbest seçimde Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı kazandı Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi Tunceli'nin bir evladının aday olabildiği, Cumhurbaşkanı aday olabildiği, kıyasaya yarıştığı bir iklimde kazanmış olan bir Cumhurbaşkanı'na karşı Tunceli'de siz kalkıyorsunuz. Böyle pespaye bir oyun sergilemek suretiyle hakikaten bir tahrif, tezyif gibi bir şeye giriyorsunuz. Bunlar hakikaten kabul edilecek şeyler değil, bunların hiçbirisi. Mizahla bağdaşmaz. Mizah dediğimiz şeyde bir zeka ürünü de vardır. Burada herhangi bir zeka yok. Hiçbir insanları gerçekten güldürecek bir şey yok. Sadece bir şartlanmış yankı odası refleksi içerisinde hareket eden insanlara yönelik bir cümleler yığını var maalesef. Üzüntü verici şey, dediğim gibi, burada niye Sayın Rektör böyle bir şeye izin verdi, böyle bir şeyin üniversite çatısı olmasına, onu çok anlamlı bulmuyorum. Çok üzüntü verici olarak buluyorum. Ama diğer taraftan da çok seviyesiz. Hakikaten bu kadar büyük bir seviyesizliğin bize altında yapılmış olması, kardeşliğe suikast biçiminde gerçekleşmesi hiç kabul edilebilir bir şey değil.
3: Kesinlikle.
4: Şöhret olmak isteyenler böyle yapıyorlar maalesef.
3: Peki. Murat Bey, sizin de yorumunuzu almak isterim. Özellikle bu tarz sanat adı altında yapılan bu had bilmezlik, sınır tanımamazlık gösterileri diyelim, toplumdaki kutuplaşmayı nasıl etkiliyor? Sonuçta toplumsal olarak da bir sorumluluğumuz var ve bir hassasiyet göstermek gerekiyor. Özellikle bazı hususi noktalarda milli manevi değerlerimiz, özellikle Rabia işaretiyle bir dalga geçildiğini görüyoruz. Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak anlamına gelen bir işaret için zulümdür diyorlar. Neler söylersiniz?
5: Şimdi bu iki şahısla alakalı olarak şeyi bir kenarda tutuyorum. Çünkü onlarla alakalı başka şeyler söyleyeceğim. Sanatçı olmadıklarına dair. Ama sanat, yani hice sanatı, bizim kendi edebiyatımızda da çok kıymetli bir yeri olan bir husustur. Nef'iden beri bizim hice sanatında son derece önemli, çok önemli edebiyatçılarımız var. Daha sonra bizim Tuluat Tiyatromuzda da çok kıymetli yerleri oldu. Haldun Taner böyle önemli eserler üreten sanatçılarımızdan biriydi. Yani Necdet Uygur böyleydi. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız mesela Necdet Uygur kendisinin hakkında hiciv dolu pek çok şey yapmış olmasına rağmen onu yani hastanede ziyaret ederek, vefatına kadar yanında durarak ona saygısını, hürmetini hiç eksik etmemişti. O açıdan gerçek sanatçılara siyasileri ne kadar eleştiriyor.

0: eleştirsinler. Ne kadar ağır bir dille eleştirseler de hiciv sanatının kendi usulü dairesi içerisinde eleştirdikleri için bu bir sanat yapıtı olur. Fakat söz konusu iki şahıs sanatkar değiller. Birincisi bunu söyleyelim. Birincisi bir tanesi zaten milletvekilliği yaptı. Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parlamentosunda Türk Devleti'ne soykırım yapmakla suçlayacak, itham edecek kadar ileri gitti. En önemli iki özelliği vardır bu iki kişinin. Tunceli'nin özellikle seçilmesinin de böyle bir toplumsal kamplaşmayı ve bir iç çatışmayı körüklemek için seçildiği çok açıktır. Her ikisinin ortak bir özelliği vardır. İkisi de Suriyeli mülteci düşmanıdır ve mezhepçidir. Her ikisi de Alevilik mezhebini kullanarak Sünnilerle Aleviler arasında Türkiye'de tıpkı Suriye'de olduğu gibi bir iç çatışmanın çıkmasını ve Türkiye'nin Suriye'ye dönmesini, Suriye gibi bir vaziyete dönmesini, milyonlarca insanın hayatını kaybettiği, göçmek zorunda olduğu bir ülkeye dönüşmesi için gayret etmektedir. Barış Atay'ın en çok dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarından bir tanesi, biz iktidara geldiğimizde teker teker hesap soracağız, asla affetmeyeceğiz, asla sizi unutmayacağız, hepinizden hesabı teker teker soracağız, burnunuzdan fitil fitil getireceğiz. Ağır ithamlar, tehditler, hakaretler, bunu yaptığında milletvekiliydi kendisi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parlamentosunda vekil olan, vekil dokunulmazlık zırhına bürünmüş olarak o şu anda bu sözlerin hepsini söyledi. Şimdi de aynı şeyi yapmaya devam ediyor. Türkiye'de mülteciler aleyhine ikisi de hem Emrah Parlak hem de Barış Atay, ikisi de mezhepçi, Esatçı, milyonlarca insanın kanının üzerinde siyaset yapmaya çalışan politik figürlerdir ve bunların hepsi aslına bakarsanız Hitler'den farkı olmayan, Naziler nasıl insanlığa karşı suç işlemişse bu kişiler de insanlığa karşı suç işleyen Esad'ı savunan, Esad'ın zulmünden kaçıp Türkiye'ye sığınmış olan Suriyeliler aleyhinde çeşitli yalanlar ve iftiralar uydurarak Türkiye'de bir iç çatışmayı körüklemek isteyen, özellikle de buradaki şu anda yaptığı şeyde de Alevi vatandaşlarımızın yoğun olduğu bir Tunceli'de bu işi yaparak daha da fazla tahrik etmeye gayret eden kişiler. Ancak bunların borusu artık ötmüyor, açık söyleyelim. Yenildiler, Suriye'de de yenildiler. Mezhepçiler yenildi, insanlık düşmanları yenildi. Türkiye'de de Suriye'de de insanlık kazandı, insan hakları kazandı, adalet kazandı, demokrasi ve özgürlükler kazandı. Bunların çağ dışı zihniyetleri yok oldu. O sebeple şu anda her türlü imkanı kullanarak saldırmaya devam ediyorlar. Ve bunları dikkate almamak gerekiyor, açık söyleyeyim. Yaptıkları işten dolayı ceza bir müeyyide uygulayacaksa savcılar devlet büyüklerinin hakaretten dolayı toplumda kin ve fesadı yaymaya gayret ettikleri için savcılar soruşturma yapmak isterlerse yapabilirler. Bu hukukun bildiği iş. Ancak bu kişilerin hedefi zaten toplumda bir kamplaşma yapmak ve insanları birbirine düşürmektir. Bunlara gelmemek lazım, bu oyunlara gelmemek lazım. Hem de Muharrem ayının, işte şu anda 11'indeyiz, Aşura gününün ertesindeyiz. Yapmaya çalıştıkları mezhepçiliktir, kışkırtıcılıktır. Alevi ve Sünniler arasında kavga çıkarmaktır. Bütün hedefleri budur. Türkiye'de sol örgütlerde, bu insanlık düşmanları da, marjinal örgütlerde, Esad'la beraber desteklediği MLKP'si'de, DHKP'si'de yok oldu, ezildi. Tarihten silindiler, çok şükür. Orta Doğu'dan temizleniyorlar, dünyamızdan, Türkiye'den temizleniyorlar. Terörsüz Türkiye süreciyle beraber Türkiye'den de temizleniyorlar. Bunların zihinleri tamamen artık insanlar tarafından ifşa olmuş durumda. İnsanlık düşmanı bu kişiler karşısında halkımız bunları dikkate almayan, bunları yok sayan, bunların kesinlikle sanatla, ahlakla falan böyle bir kıymetli mesleklerle hiçbir alakası olmayan marjinal yapıların birer sözcüsü olduğunu bilmeliler. Bu şekilde değerlendiriyorum açıkçası.
1: Çok teşekkür ederim. Gazeteci Murat Özer ve akademisyen Profesör Doktor Zakir Avşar'a bu skandal gösteriyi değerlendirdik. Tabii çok prim vermemek gerekiyor. Çok da umursamamak gerekiyor aslında bunları, dediğiniz gibi. Evet. Murat Bey, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
2: İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Devam edelim efendim. Aydın'da 2008 yılında kaybolan Naciye Ağa'nın cansız bedeni İzmir Torbalı'da bulunmuştu. Öldürüldüğü anlaşıldı. Katil ya da katillerine ulaşılamadı. O gün rafa kaldırılan dosyası 18 yıl sonra yeniden açıldı ve 7 şüpheli gözaltına alındı.

0: Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı bir sır perdesini daha araladı. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 12 Temmuz 2008'de kaybolan Naciye Ağa, İzmir Torbalı'da ölü bulunmuştu. Ancak katil ya da katillerden bir iz yoktu. Dosyası diğer faili meçhullerin yanında yerini aldı. Aradan 18 yıl geçti. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda kurulan özel ekip, geriye dönük yaptığı çalışmada Naciye Ağa'nın kaybolmasının sıradan olmadığını, planlı işleyen bir cinayet olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takipler, iletişim analizleri, saha araştırmaları ve elde edilen deliller sonucu İzmir, İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
1: İstanbul Esenyurt'ta evli ve bir çocuk babası evinin önünde infaz edildi. Saldırgan evden çıkmasını bekleyip peş peşe tetiğe bastı. Cinayet anında güvenlik kamerası da kayıttaydı.
0: Pusuya yattı. Aracına bineceği sırada silahını peş peşe ateşledi. Güvenlik kameralarına yansıyan olay Esenyurt'ta yaşandı. Evden çıkıp aracına binmek isteyen Şehmus Mert, pusuda bekleyen iki kişinin saldırısına uğradı.
2: Silah sesleri iki defa duydu. Arabanın kapısını açmada vurulmuştu.
0: Kurşunların hedefi olan genç adam yere yığılırken saldırgan olayın ardından yanındaki diğer şüpheliyle birlikte kaçtı.
2: Ben geldiğimde eşi burada bağırıyordu. Çocuğu da var, bir tane küçük de çocuğu var.
0: Çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine giden sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen genç adam kurtarılamadı.
3: Hani öte tarafından yatıyorum, orada bekçi var, o attı zannettim. Bir de baktım buraya, bu yandan sesler var. Sonra polisler de iki adam orada ölmüş.
0: Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
1: Ve sevgili izleyenler, okullar tatile girdi bugün. Peki yaz Kur'an kursları ne zaman başlıyor? Meral Dağlılar ve konuğu notlarını aktarmak üzere bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
4: Çocukluğumuzun en güzel hatıraları hiç şüphesiz yaz Kur'an kurslarında geçmiştir diyebiliriz elbette ki. Şimdi okullar bugün tatil oldu. Artık yaz Kur'an kursları ne zaman açılıyor? Merakla beklenen bir soruydu. Öncelikle şunu söylemiş olalım. 22 Haziran itibariyle yaz Kur'an kursları için başvurular başladı. 13 Temmuz'a kadar da devam edecek. Aynı zamanda 6 Temmuz itibariyle de Kur'an kurslarımız başlamış olacak. Peki Kur'an kurslarının içeriğinde neler var? Başvurular nasıl olacak? Elbette ki bunları konuşacağız. Çok kıymetli bir yayın konuğum var. Doktor Talip Akbaş hocam bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
5: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
4: Hocam, çocukların ve velilerin heyecanla beklediği yaz Kur'an kursları başlıyor. Öncelikle başvurular nasıl alınacak? Online mı, yüz yüze mi? Neler söylemek istersiniz?
5: Öncelikle başkanlığımızın çok önemli çalışmalarından birisi olan yaz Kur'an kursları sizin de ifade ettiğiniz gibi başlayacak. Öğrencilerimizi camilerde ağırlayacağız. Başvuruları camilerde hocalarımıza yüz yüze yapabilecekleri gibi vatandaşlarımızın ve velilerimizin online olarak da başvurmaları mümkün. Tabii yaz kursları bizim her birimizin hayatında çok önemli yeri olan kurslar. Belki de ibadet hayatımızı sürdürebileceğimiz imkanları yaz kurslarında elde etmiş olacağız. Sadece bununla değil, manevi gelişimimizi temin edecek olan özellikle Kur'an'la ilişkimizi kurmuş olacağız. İbadet hayatıyla ilgili bir başlangıç yapmış olacağız. Peygamberimizin hayatıyla ilgili çocuklarımızı bilgilendirmiş olacağız. Dolayısıyla bu manevi gelişimine önemli katkılar sunacak olan yaz kurslarımıza, yaz Kur'an kurslarımıza bütün vatandaşlarımızı ve yavrularımızı bekliyoruz.
4: Peki hocam, yaş aralıkları olacak, farklı sınıflar olacak, müfredat da hakeza ona göre farklılaşacak. O gruplardan da bahseder misiniz?
5: Tabii yaz kursları çok geniş bir skalayı oluşturuyor. 4-6 yaş sınıflarımız olacağı gibi 22 yaşına kadar gençlerimize de hitap edebileceğiz. Tabii bu yaş gruplarını belli gruplara ayırarak sınıfları oluşturmuş olacağız. Buna göre 4-6 yaş grubundaki yavrularımız için düzenlenmiş olan müfredat elbette farklı olacak. Orada daha çok etkinlikle sürdürülen bir eğitim olacak. Kur'an'ı öğretme, öğrenme veya bir takım

0: ahlaki erdemli davranışları benimseme hususunda etkinlikler üzerinden eğitim verilecek. Diğer yaş gruplarına yönelik Kur'an-ı Kerim, sosyal ve kültürel etkinlikler dersleri olacak. Bununla ilgili dini temel bilgiler olacak. İtikat, ibadet, siyer, ahlak şeklinde düzenlenmiş olan bizim bu konuda Diyanet'in müktesebatı, yani tecrübesi de çok geniş. Çok erken dönemlerde başlamış olan bu İtikat, ibadet, siyer, ahlak ders kitabı son derece kapsamlı ve bunlar tabii çocuklarımızın yaş durumuna göre yeniden uyarlanmış, düzenlenmiş şekilde inşallah hizmetlerine sunacağız.
1: Peki hocam, son olarak velilerimiz bu Kur'an kursları önemsemeli, çocuklarına da teşvik etmeli. Bu hususta onlara neler söylemek istiyorsunuz?
0: Tabii velilerimiz için çok büyük bir imkan ve fırsat olduğunu burada açıkça belirtmemiz gerekir. Çocuklarımızın öncelikle milli ve manevi değerlerine bağlılığını burada temin etmiş olacak, kazanmış olacaklar. Bir takım ahlaki gelişimlerini, işte iyilik, dürüstlük, hemdaşlarıyla kuracakları ilişki, öğretmenleriyle, öğretmenlerinden alacakları bilgi ve bir takım tecrübelerle çocuklarımız çok önemli gelişimler sağlayacaktır. Yaz dönemini çok iyi bir şekilde değerlendirmiş olacaklardır.
1: Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kıymetli konuğumuz Doktor Talip Akbaş bizlerle birlikteydi. Ve yaz Kur'an kursunun tekrardan 22 Haziran'da başvurularının başladığını, 13 Temmuz'a kadar da devam edeceğini ve 3 Temmuz'la 14 Ağustos arasında da yine kurslarımızın var olduğunu söylemiş olalım ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
2: Enstitü Sosyal'in ev sahipliğinde Türkiye-Çin Akademik İşbirliği Forumu düzenlendi. Türkiye ve Çin'den akademisyenlerin bir araya geldiği forumda yapay zeka, ticaret, diplomasi ve akademik işbirliği başlıkları ele alındı.
3: Türkiye ve Çin'den akademisyenler İstanbul'da bir araya geldi. Enstitü Sosyal'in ev sahipliğinde 3. Türkiye-Çin Akademik İşbirliği Forumu düzenlendi.
4: Anlamlı yerel deneyimin evrensel bilgiye katkıda bulunduğunda en büyük değerini kazandığına ve evrensel fikirlerin ancak yerel gerçekliklerle etkileşime girdiğinde gerçekten anlamlı hale geldiğine inanıyoruz.
5: Bence Çin'i anlamak için ekonomisi, ordusu, jeopolitikası gibi tüm boyutların ötesine bakmak gerekir. ABD ile Çin arasında tezahür eden ticaret savaşı, teknoloji rekabeti, askeri yeteneklere bakmak lazım. Aynı derecede önemli olan Çin'i fikirlerin diliyle değerler ve bilgi üretimi açısından da anlamak önemli.
3: Krizler çağında ortak karar alma ve işbirliği imkanları temasıyla gerçekleştirilen forumda yapay zekadan ticarete, akademik işbirliklerinden küresel krizlere kadar birçok konu ele alındı.
4: Bir şeyi 3 kez başarabilirseniz muhtemelen kalıcı ve verimli bir sonuç olacaktır. Bu anlamda burada 3. kez bir araya gelmek bir diyaloğun devamından daha fazlası. Bu ortaklığımızın olgunlaştığının ve anlamlı sonuçlar üretmeye başladığının bir işaretidir.
5: Sömürgecilikten, Avrupa merkezciliğinden, Batı merkezciliğinden arınmamız gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle Çin Devlet Başkanı Xi, bilim insanlarından sosyal bilimler alanında önemli rol oynamalarını istedi.
3: Yapılan programın iki ülke arasında bilgi paylaşımını artırması ve yeni işbirliklerine zemin hazırlaması hedefleniyor.
2: Sevgili izleyenler, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde olan inci kefalleri sıkı önlemlerle korunuyor. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Nazlı Timur ve konuğu bekliyor bizi. Kolaylıklar dileyelim ve sözü Nazlı'ya ve konuğuna bırakacağız.
6: Teşekkür ederiz. Van'ın tek balık türü olan inci kefal ve birçok kişinin de ekmek kapısı olan inci kefalin korunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Tabii her yıl 15 Nisan ve 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı var. Tabii bununla ilgili denetimler de sürüyor. Şu an bir yayın konuğum olacak. Yanımızda Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir Bey hemen yanımızda. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
6: Denetimleriniz devam ediyor 24 saat esasına göre. Neler söyleyeceksiniz?
7: Dünyada sadece Van Gölü havzasında yaşamını sürdüren inci kefali balıkları 15 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında Van Gölü'nün sodalı ve tuzlu sularından çıkarak üremek için tatlı sulara göç etmektedirler. Bu dönemde inci kefali balıkları kaçak avcıların hedefi haline gelmektedir. İl müdürlüğümüz ekipleri olarak inci kefali balığının kaçak avcılara karşı koruma

0: amacıyla komisyon toplantıları gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamda av yasa komisyon toplantısı düzenlenerek inci kefali av yasasında uygulanmak üzere kararlar alınmaktadır. Ayrıca sahada görev alan jandarma, zabıta, emniyet, sahil güvenlik birimlerine de bilgilendirme eğitimleri düzenlemekteyiz. İnci kefalinin üreme alanı olan Van Gölü ve üreme bölgelerinde su kaynakları çevresinde bulunan okullarda da öğrencilere yönelik bilinçlendirme eğitimleri düzenlenmekteyiz. İnci kefalinin av yasağı olan 15 Nisan tarihi itibariyle il müdürümüz ekipleri jandarma kolluk kuvvetleriyle birlikte 7/24 sahada denetimler yaparak inci kefali balığını kurmaktadır. İnci kefalinin av yasanın başladığı 15 Nisan tarihinden bugüne kadar yapılan denetimlerde 18 ton inci kefali balığına el konularak 125 yasada 2 milyon 372 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 7 adet saç teknesine ve 54 adet de diğer av araçlarına el konuldu. İnci kefali balığının koruma çalışmalarının olumlu sonuçlarını sahada görmekteyiz. Bundan yaklaşık 15-20 yıl önce inci kefali balığımızın boyu 17-18 santim iken şu an yaptığımız denetimlerde inci kefali balığımızın 22-23 santime kadar uzadığını görmekteyiz. Bu da yapılan denetim sonuçlarının, denetim koruma çalışmalarının ve bilinçlendirme eğitimlerinin ne kadar faydalı ve etkin olduğunu bize göstermektedir. Şu an Edremit ilçemizde bulunan Edremit Küçük Tekne Balıkçı Barınağı'nda da denetimlerimizi gerçekleştirmekteyiz. İnci kefali av yasağı başlamadan önce balıkçı teknelerimizin karaya çekilmesi lazım. Ayrıca balıkçı teknelerinde de herhangi bir av malzemesi bulundurulmaması gerekmektedir. Arkadaşlarımız da şu an Edremit Küçük Tekne Balıkçı Barınağı'nda bulunan balıkçı teknelerinde denetimler yaparak av araçlarının olup olmadığını kontrol etmektedir. Ayrıca diğer ekibimiz de kolluk kuvvetleriyle birlikte hem gece hem gündüz 7/24 sahada denetimler yaparak inci kefali balığımızı korumaktadır. Burada hakkımıza şunu söylemek istiyorum. Dünyada sadece Van Gölü Havzası'nda bulunan endemik bir tür olan ve ilimiz 15 bin insanın geçim kaynağı olan inci kefali balığını av yasağı döneminde avlamıyorsa ve avlanmasına da müsaade etmiyoruz.
1: Müdürüm çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun efendim. Evet müdürüm de aksardı. Dediğimiz gibi şu anda Edremit'te balıkçı tekneleri denetimleri devam ediyor. Tarım ekipleri gerek jandarma gerek emniyet güçleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor deyip sözü Van'dan size bırakalım. Şimdi de Trabzon'a gideceğiz. Adını Trabzon'un Akçaabat ilçesinden alan Akçaabat köftesi Türk mutfağının önde gelen lezzetlerinden biri. Peki Akçaabat köftesinin sırrı ne? A Haber muhabiri Selman Kutlu ve konuğu karşımızda.
2: Evet, Trabzon'un Akçaabat ilçesindeyiz. Akçaabat denince akla gelen en önemli şey tabii ki o coğrafi işareti. Dünyaya nam salmış olan köftesi. Peki o Akçaabat köftesi bu unvanını nasıl, nereden alıyor? O köfte nasıl yapıyor? Özellikleri nelerdir? Hemen yanımızda Sayın Ustam var. Yusuf Bey, önceki yanıma hoş geldiniz siz de. Ustam. Nedir bu Akçaabat köftesi?
3: Köftemizin özelliği yöresel bölgemizin hayvanlarından oluşudur. Yani bu bölgemizin hayvanı gerçekten bu şey yapmıyorum. Gerçekten bunun üstüne parmak basmam lazım. Yok olmazsa olmazıdır.
2: Yani bölgenin eti olur. Niye? Yaylaları.
3: Bizim yaylalarımızda kekik otu boldur. Hayvanlarımız meralarda beslenirler. Yaylarda beslenirler.
2: Yoğuralım tabii.
3: Yaylarda beslenirler. Dolayısıyla bunun etinin lezzeti bir başkadır. Zaten ette kekik olmazsa olmazdır. Dolayısıyla bizim etimiz kekiğin kendisiyle beraber geliyor. Bu da hayvanın üç bölgesinden oluşan bir köftedir. Nedir?
2: Hayvanın şunu belirtelim. Bütünle üç bölgesinden.
3: Üç bölgesinden.
2: Hangi
3: tabii
2: bölgeler?
3: Mesela bunda döş var. Kaburga döşü. Kol var. Hayvanın kolu var. Gerdanı var. Renklendirme. Bir de çember yağı var bunda. Hayvanın çember yağından. Ve buna da bir ekmeğini ve tuzunu katıyoruz. Başka bir baharatı
2: ekmeğinde.
3: Evet. Başka bir baharatı yoktur.
2: Dolayısıyla böylece kıymadan geçiyor yoğurulma işi.
3: Kesinlikle öyledir. Yani başka bir şeysi yoktur. Aha burada buyur köfte.
2: Peki,
3: yaptık.
2: Kaç dakika yoğuruyorsunuz da?
3: Kıymanın çoğunluğuna bağlı. Azsa 15 dakika. Çoksa
2: biraz
3: miktarına göre. Tabii, biraz da ona bağlı. Yani 15 dakika ile 45 dakika arası değişir.
2: Şunu da belirtelim. Baharat yok, tuz
3: yoktur.
2: Dışında.
3: Kesinlikle tuzun dışında bir baharatı yoktur. Saf, temizdir. Kalitesi yüksektir. Tadı mükemmeldir.
2: Şimdi biz yoğurduk. Evet, o şekilde sen yapıyorsun.

0: Tabii ama tabii yayında olduğumuz için biz hızlandırılmış olarak bu şekli alıyoruz ve pişirmeye geçelim yavaş yavaş. Ne kadar dinlendirmek lazım ama hem dizelim hem de şöyle Özgür bu tarafa geçsin yavaş yavaş.
1: 2-3 saat dursa çok iyi mi olur? Bence çok iyi olur. Ama hani bir gün beklese.
0: Dizelim köftemizi.
1: Hani
0: bir gün... Ne kadar beklerse o kadar iyi yani.
1: Kesinlikle.
0: Bu dinlenmesi
1: lazım. Dinlenmesi lazım. Etin dinlenerek yenmesi olmazsa olmazıdır.
0: Gelelim mangala. Nasıl bir ateşte pişmeli?
1: Köftemiz çok harlı bir ateşte olmaması lazım. Yoksa yanar, dışı yanar. Orantılı pişmesi lazım. İçi dışı direkt bir olması çevirmek lazım. Çevirmek lazım. Böyle dinlenmiş bir közle olması lazım.
0: Evet ustam, şimdi köfteleri
1: yani, tabii köftemizin tadı burada. Tatmanızı isterim. Buyurun.
0: Tatacağız inşallah.
1: Garanti bir tadı vardır. Garanti.
0: Şüphe yok diyorsun yani.
1: Kesinlikle hiç şüphe yok. Buyursunlar.
0: Bir domates, biberi yanında ama Trabzon ekmeği de olmaz olmaz.
1: Kesinlikle olmazsa olmazıdır. Evet. Buyurun.
0: Evet, buyurun. Az gördüğünüz
1: işte
0: gibi
1: köftemiz
0: şöyle
1: burada.
0: Geçelim. Şimdi burada Trabzon ekmeği var.
1: Var.
0: Trabzon'un domatesi var, var. Biberi var ama tabii ki Akçaabat köftesi Özgür göstersin size bir yanında. Ben şimdi şöyle bir açayım bakın.
1: Açın
0: işte
1: efendim.
0: Şüphe yok derken açın şunu efendim. Diyor ustam, görüyorsunuz renk tamamen
1: i̇çi
0: bir
1: dışı
0: bütün.
1: İçi dışı bir kırmızılığı yoktur. Dışı yanmış değildir.
0: İçi dışı ama ıslak. Çok da pişmemiş.
1: Köftemiz de ıslak ıslak, bak yağ gözenekleri hemen görünüyor.
0: Evet. Bilenler bilir zaten Akçaabat köftesini, gerçekten harika bir lezzet. Ne kadar yerseniz de o doğallık olduğu için dokunmuyor da insana.
1: Kesinlikle.
0: Galiba. Ustama çok teşekkür ediyorum öncelikle.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Akçaabat köftesinin özellikleri nelerdir, nasıl pişmeli, hayvanın hangi bölgelerinden yapılır? Bunları size tek tek gösterdik diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakın.
2: Ve sevgili izleyenler, A Milli Takım Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. Ay Yıldızlılar turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni son dakika golüyle yendi. Şimdi maç özeti geliyor ekranlara.
3: A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya. Vincenzo Montella ve Mauricio Pochettino arka arkaya ekrandaydı. Korner kullandı Birleşik Devletler. Gol atan oyuncu Trusty. 3. dakikada durum 1-0. 10. dakikadayız. Barış Alper Yılmaz pası Arda'ya. Arda Güler topu ağlarda gol. 1-1. A Milli Futbol Takımımız Arda Güler'in golüyle eşitliği yakalıyor. Korner kullandı Birleşik Devletler. Önce Pepe, sonrasında McKenzie vuruşların sahibi, ancak pozisyon bitiminde bayrak havada offside. Offside pozisyonu yeniden ekrandaydı. ...31. dakikadayız. Arda Güler pası Kenan'a. Kenan Yıldız tekrar bıraktı Arda'ya. Arda'dan Eren'e. Eren çevirdi içeri. Orkun vurdu. Barış'ın da teması var. Top ağlarda. Milli takımımız üstünlüğü yakalıyor. İlk yarı 2-1 sona erdi. İkinci devredeyiz. Savunmamız topu karşıladı. Beralter sert vuruyor. Durum 2-2 oluyor. Christian Pulisic, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Sonrasında savunmamız araya giriyor. Pulisic'in teması, Uğurcan Çakır'ın kritik hamlesi ekrandaydı. 90+8'deyiz. Arda Güler. Bir bacak arası Pulisic'e. Arda, Mert, Salih Özcan yaptı ortayı. Can Uzun, onun vuruşu, savunma ayak koydu. Kaan Ayhan tamamladı. 3-2 öndeyiz. 90+8'de A Milli Futbol Takımımız Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Bu gol maçın da skorunu belirliyor.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerika Birleşik Devletleri küresel savaş riski ve ekonomik şoklara karşı ekonomisini güçlendirmeye yönelik yeni bir strateji uygulamaya aldı. Washington yönetimi enerji, tedarik zinciri ve sanayi üretiminde kritik adımlar atıyor. Başkan Donald Trump, akaryakıt fiyatlarının düşüşe rağmen pompaya yeterince yansımadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na petrol şirketleri hakkında soruşturma talimatı verdi. Hedef, tüketici fiyatlarındaki baskının azaltılması.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: Futbolfutbol.com.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: İFinans, günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
3: İFinans, günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Türkiye'nin haber radyosu.

0: Ajans bugün de yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 12 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz sevgili izleyenler. Tunceli'de 13 kişinin tutuklandığı Gülistan Doku dosyasında 25 kişinin daha şüpheli sıfatında dinlenmesi isteniyor. Gelin detayları öğrenelim. A Haber muhabiri Yüksel Akalan bizi bekleyen isim. Kolaylıklar dileyerek detaylar için sözü kendisine bırakalım.
1: Teşekkürler Sümeyye Gaffaroğlu. Tabii tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen tarafından 25 kişilik bir liste hazırlandı ve bu liste Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu. Bu listedeki isimler şu an itibariyle 4'ü üst düzey kamu çalışanı olmak üzere 25 kişiden oluşuyor ve yakın zaman içerisinde de yine Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir değerlendirme yapılacak. Ardından gerek duyulması halinde ya da şüpheli bulunması halinde ise bu kişilerin yine ifadesine başvurulacak ve gözaltı sayısının da artmasının beklendiğini belirtelim. Tabii bir taraftan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları da devam ediyor. Cansız bedenin arama çalışmaları da devam ediyor. Özel bir ekip kurulmuştu ve Tunceli'de şu an itibariyle şüphe duyulan noktalarda da yine Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmalarını sürdüğünü belirtelim. Tabii soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklanmış ve bir kişi de firariydi. Firari sanık Umut Altaş da yine ABD'de güvenlik birimleri tarafından gözaltına alınmıştı ve o noktada bazı itiraflarda da bulunmuştu açıkçası ve bu itirafların ardından da yine iade sürecinin başlatıldığında belirtildi.

0: Önümüzdeki günlerde de yine aslında Gülistan 9 soruşturmasının kilit isimlerinden birisi olan Umut Altaş'ın da Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor. Toparlayacak olursak Gülistan 9 ailesinin avukatı Ali Çimen tarafından 25 kişilik bir liste hazırlandı ve bu listede bulunan kişilerin aslında Gülistan 9 cinayetinin aydınlatılması açısından oldukça önemli olduğu ve bu kişilerin ifadesine başvurulması konusunda da bir değerlendirme yapıldı. Ardından avukat tarafından, Ali Çimen tarafından hazırlanan liste Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu ve önümüzdeki günlerde de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sunulan listedeki isimlerin değerlendirilmesi yapılacak. Şüpheli bulunan kişiler ise gözaltına alınacak ve yine Tunceli'de ve Erzurum'da olmak üzere ifadeye çağrılacak. Tabii bu kişilerin ifadesi de oldukça önemli çünkü cinayetin aydınlatılması ya da herhangi bir kurum ya da kuruluşun ihmali var mı ya da şu ana kadar gizli kalan soruların cevap bulması açısından da oldukça önemli bir gelişme olduğunu belirtelim. Tabii şu an itibariyle herhangi bir gözaltı söz konusu değil. Ali Çimen tarafından, avukat Ali Çimen tarafından liste Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi ve an itibariyle de başsavcılık tarafından bir değerlendirme yapılıyor. Herhangi bir şüpheli durum oluşması durumunda ise gözaltına alınacaklarını belirtelim. Söz tekrar sizlere bırakalım. Sümeyye Gaffaroğlu.
1: Yüksel Akalan, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sana. Şüphesiz önemli bir gelişmeydi. Detayları paylaştı bizlerle. Sevgili izleyenler, bir de İstanbul Fatih'te anne baba ve iki çocuğun zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada celse arasında mütalaa açıklandı. 5 kişi hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Daha fazla detay için hemen sözü Mustafa Kadir Mercan'a bırakıyoruz.
2: Böcek ailesine ilişkin yürütülen soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. İlk celsesi görülmüştü. Bugün ikinci celsesi saat 10.30 itibariyle başladı. Mahkeme başlamadan hemen önce savcı mütalasını açıkladı. Biraz önce de sizin de belirtmiş olduğunuz gibi 5 kişi hakkında hapis cezası talep edildi. Bir kişinin ise beraati talep edildi. Savcılık makamı tarafından mütalada sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Caferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammed Mun hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Savcılık makamı tarafından sanık Rüstem Batırov'un ise ölümüne ilişkin, daha doğrusu ölümlerle alakalı olarak bir bağı bulunmadığından dolayı beraati talep edildi. Sanıkların şu an itibariyle de savunmaları devam ediyor. Yaklaşık 1-2 saat daha mahkemenin sürmesi planlanıyor. En azından öngörümüz bu yönde. Böcek ailesi davasını da, daha doğrusu soruşturmasını da hatırlayacak olursak, geçtiğimiz yaz ayında, ilkbahar ayında Böcek ailesi, 4 kişilik bir aile İstanbul'a geliyor gezmek için. Fatih'te bir otelde konaklıyorlar. Fakat otelde konaklamadan önce, aile konaklamadan önce bir ilaçlama yapıldığı tespit ediliyor ve bu ilaçlama yüzünden de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılıyor. İlk başta Ortaköy'de ve çevre ilçelerde yedikleri içtiklerinden dolayı zehirlenme şüphesiyle yaklaşık 7-8 kişi gözaltına alınmıştı. Hem oradaki işletmelerin sahipleri hem de farklı kafelerin sahipleri gözaltına alınmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen isimler vardı. Bu kapsamda o isimler tahliye edilmişti. Sonrasındaysa otelin, kaldıkları otelin ilaçlandığı ortaya çıkmıştı ve ilaçlandığı noktanın Böcek ailesiyle, Böcek ailesinin kaldığı odayla çok yakın olduğunu ve Böcek ailesinin kaldığı odada da yine ilaç emanetleri rastlanmıştı. Konuyla alakalı olarak direkt olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştı ve soruşturma başlatıldıktan sonra da bazı tespitler, ilaçlama yönündeki bazı tespitler yapılmıştı. Keza yine cansız bedenleri, Böcek ailesinin cansız bedenleri adli tıp kurumuna sevk edilmişti. Adli tıp kurumundan gelen bilgiler neticesinde de Böcek ailesinin o ilaçlama yüzünden zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Bu kapsamda işte artık soruşturma tamamlanmış. Geçtiğimiz aylarda iddianame de tamamlanmıştı. Sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktılar. Halen daha savunmaları devam ediyor. Konuyla alakalı olarak bizlere yansıyanlar oldukça, bizler bu ekranlardan an be an aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Sümeyye Gaffaroğlu.
1: Mustafa Kadir Mercan, çok teşekkür ediyoruz. Tüm detayları paylaştık.

0: Yaşı süreci de hatırlattı bize, kolaylıklar diliyoruz ve devam ediyoruz Ajans Bugün'e sevgili izleyenler. Başkan Erdoğan Ankara'da Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Yeni mezun polislere seslenen Erdoğan, pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız dedi. Erdoğan polislere ve güvenlik görevlilerine en güçlü desteği sunmaya devam edeceklerini vurguladı.
1: Bazen en kriminal kişilerle ve yapılarla muhatap olacaksınız. Fakat ne olursa olsun, şunu asla unutmayacaksınız. Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız.
2: Yeni mezun polislere seslendi, destek mesajı verdi.
1: Her birinizin bu ilkeler ışığında ülkemize ve milletimize layıkıyla hizmet edeceğinden en ufak bir şüphe duymuyorum. Bizler de devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Polis Akademisi mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu.
1: Sizler çok önemli bir misyonu deruhte ediyor. Şehit ve gazilerimizin kutlu emanetini taşıyorsunuz. Şundan eminim ki her biriniz meslek hayatınız boyunca devletimizin şefkat elini milletimizle buluşturacak, kamu düzenini hukuk ve kanunlar çerçevesinde koruyacaksınız. Sokaklarımızın, caddelerimizin, şehirlerimizin emniyet ve selametini kimi zaman canlarınız pahasına sizler sağlayacaksınız.
2: Emniyet teşkilatında hayata geçirilen görev puanına dayalı atama sistemine değindi.
1: Emeği esas alan, şeffaflığı güçlendiren, aile bütünlüğünü gözeten bu sistemin personel rejiminde öngörülebilirliği artıracağına inanıyorum. Görev yapılan bölgeyi, fedakarlığı ve hizmet süresini dikkate alan bu uygulama teşkilatımızdaki adalet duygusunu da kuvvetlendirecektir.
3: Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını
0: sevgili izleyenler, yakın tarihte yaşanan büyük hadiseleri genelde en iyi anlatan kitaplar değil, fotoğraflar olmuştur. Bazen tek bir kare uzun uzun yapılan konuşmalardan, sayfa sayfa yazılardan çok daha etkilidir. İşte bu da öyle özel bir an. Uzun süredir ortadan ikiye ayrılan CHP'yi ve sonucunda mahkemeden gelen mutlak butlan kararını konuşuyoruz malum. Haftalardır, aylardır yazıldı, çizildi. Herkes her şeyi söyledi. Biz de burada anlattık. Ama inanın olan biteni bu fotoğraftan daha iyi anlatabildi kimi, inanın sanmıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel aylar sonra ilk kez tokalaşmalarının hemen ardından çekildi bu fotoğraf. Uzun zaman sonra pek istemeseler de eski vekil Orhan Sür'ün cenazesi için yan yanalar. İkonik bir an. Karede tam da ikilinin arasında Ali Mahir Başarır var.

Mutlak butlan kararı sonrası ilk kez aynı karede görüntülendiler. Tokalaştılar ama sonrasında göz göze bile gelmeyerek adeta köşe kapmaca oynadılar. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, eski milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Tören alanına önce Özel ve ekibi geldi. Özel, protokolle tokalaştıktan sonra Gür ailesinin hemen yanında yerini aldı. Kılıçdaroğlu'nu ise kendisini destekleyen milletvekilleri makam aracının önünde karşıladı. Ve Kılıçdaroğlu tören alanına geldi. Gözler iki ismin ilk

0: ...asına çevrildi. Aylar sonra Özel ve Kılıçdaroğlu ilk kez yüz yüze gelerek tokalaştı. Özel'in hemen yanında Kılıçdaroğlu'nu hainlikle suçlayan Ali Mahir Başarır vardı. Kılıçdaroğlu affetmeyeceğim tek isim dediği Başarır'ın yüzüne bakmadı. İkilinin kısa ve mesafeli tokalaşması kameralara böyle yansıdı. Esen soğuk rüzgarların gölgesinde Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin yanına geçti. Özel'le tören boyunca bir kez bile göz göze gelmedi. Tören kıtası uğurlanırken protokol de arkasından yürümeye başladı. Kılıçdaroğlu ve Özel'in yan yana gelmemek için gösterdiği çaba da o sırada kayda geçti. Ali Mahir Başarır da Özel'le Kılıçdaroğlu arasında adeta etten duvar ördü. Özel, Gür ailesiyle vedalaştı, arkasına bile bakmadan alandan ayrılıp meclisteki makam odasına geçti. Kılıçdaroğlu, Özel gittikten sonra aileye başsağlığı diledi. Soruları yanıtsız bırakarak meclisten ayrıldı, genel merkeze geçti. Aslında Kılıçdaroğlu'nun tam da tören saatinde İstanbul'da olması bekleniyordu. Hatta kent girişinde partililerce karşılanacaktı. Ancak Kılıçdaroğlu o programı son anda iptal etti. Gerekçesini ise sosyal medya paylaşımıyla açıkladı. Kılıçdaroğlu Muharrem ayının ve Aşure gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek, en azından bu utancım ve bu vebalin bir parçası olmayacağız ifadeleriyle Özel ekibinin provokasyonuna gelmemek için programı iptal ettiği mesajını paylaştı.
1: Ve AK Parti istişare ve değerlendirme kampına giriyor sevgili izleyenler. Bugün başlayacak olan ve Sapanca'da düzenlenecek programda parti politikaları, bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecek. Kampta bakanlar AK Parti'nin yetkili kurul üyelerinin sorularını yanıtlayacak. Detayları öğreneceğiz. Mert Hacı Alioğlu yayın için hazır. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: Çok teşekkürler. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın başladığını belirtelim. Hatta geride bıraktığımız dakikalarda Eyüp Kadir İnan ve Faruk Acar'da kampa dair açıklamalar gerçekleştirildi. Aslında AK Parti bu istişare ve değerlendirme kampıyla son bir yılın muhasebesi, önümüzdeki süreçte de izlenecek yol haritasına ilişkin bir araya geliyor diyebiliriz. Belirttiğiniz hem bakanlar hem milletvekilleri hem partinin kurucular kurulu üyeleri hem de tabii ki genel merkezde bulunan tüm organlar, kadın kolları, gençlik kolları gibi birçok partideki görevli ismin A takımın aslında burada olması beklenmekte. Bu süreçte yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti kampına katılacak. Açılış konuşması gerçekleştirecek. Hem küresel hem bölgesel konular, özellikle tabii ki terörsüz Türkiye ve Türkiye yüzyılı gibi başlıkların ön planda olması beklenmekte. Bu kapsamda belirttiğiniz aslında hem parti politikaları noktasında hem de ortak akıl noktasında iki ayrı aslında başlık altında toplantılar gerçekleştirecek. Parti politikaları noktasında önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritaları, meclis çalışmaları, yeni anayasa çalışması ve terörsüz Türkiye gibi aslında birçok konu başlığının değerlendirilmesi beklenmekte. Ortak akılda ise özellikle bakanların da bulunmuş olduğu ekonomi, güvenlik, kalkınma gibi birçok konu başlığının ele alınacağı, talep ve önerilerinde değerlendirileceği toplantılar gerçekleşecek. Genel toplam 12 toplantıdan söz etmekteyiz. İşte bu toplantılarla birlikte özellikle milletvekilleri sağdan vatandaşların iletmiş oldukları talepleri değerlendirecekler. Bakanlara iletecek. Ve aslında bir fikir ve görüş alışverişinde bulunacaklar. Bunlara ortaya konulacak çözümlerle birlikte AK Parti aslında bu kampla birlikte bir yol haritası oluşturacak. Bundan sonraki süreçte de izlenecek yol haritasının yine notları da burada görülmüş olacak. Bilindiği üzere Ağustos ayında AK Parti'nin aynı zamanda kuruluşunun 25. yılı çeyrek asırlık destan başlığıyla birlikte aslında ki arkamızda da bir görsel var. Bu görselde de bu yer almakta. Aynı zamanda tabii ki bu 25. yıla ilişkin biliyorsunuz önemli bir etkinlik gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu kampta bu etkinlikte yer alacak. Yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasıyla birlikte aslında 25 yıla özgü AK Parti'nin yeni bir müziğini de duyacağız. Biliyorsunuz AK Parti yapmış olduğu birçok öncülükle beraber aslında farklı alanlarda kendini göstermişti. Partilerin müzikleri, şarkıları da oldukça önemli ve dikkat çekicidir. Bizler de AK Parti'nin yeni şarkısını yarın duyup dinleme fırsatı bulacağız. Pazar günü ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan kapanış konuşması çalışmasını gerçekleştirdi.

0: Gelecek aslında kapanış konuşmasıyla birlikte kampında bir genel değerlendirmesi yapılacak diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Efendim, Gazze'den yürek burkan bir haber getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Henüz 13 yaşındaki Filistinli Muhammed El Cercavi gittiği hastanedeki kontrol noktasında İsrail askerlerinin şiddetine maruz kaldı. Küçük Cercavi, kadın bir askerin silahının dipçiyle vurması sonucu bir gözünde görme yetisini tamamen kaybetti.
2: Doğup büyüdüğü şehri, neşeyle koşturduğu mahalleleri, eğitim gördüğü okulları ve arkadaşlarını elinden aldı İsrail. Çocukluk yıllarında barışa değil, sadece savaşın ve çatışmanın acımasız yüzüne tanıklık etti. Küçük Muhammed şimdi de işgalci şiddeti yüzünden bir gözünü kaybetti.
3: İsrail Gazze'de yaşayan insanlar üzerinde çok derin yaralar bıraktı. Büyüklerde, küçüklerde saldırının hedefi oldu.
2: Henüz 13 yaşında Muhammed El Cercavi. Savaşın gölgesi altında hayalleri elinden alınan masum çocuklardan biriydi. Gazze'nin kuzeyinde hala işlev göstermeye çalışan birkaç sağlık kurumundan biri olan Endonezya Hastanesi'ne gitmişti. Ancak orada da soykırım ordusunun hedefi oldu. Filistinli çocuk o yürek burkan anları işte böyle anlattı.
4: Hastanede askerler ben, kardeşlerim ve babamı durdurdu. Babamı dışarıya gönderdiler. Ben de içeride kaldım. Babam beni dışarıda beklediği sırada İsrail kadın askeri silahın dipçiyle bana vurdu. Bu yüzden gözüm kanamaya başladı. Sonra beni orada bekleyen diğer Gazze'liler dışarıya gönderdiler. Babam kapıda beklerken beni gördü. Acilen şifa hastanesine götürdü.
2: Hali hazırda bir çadırda yaşayan Muhammed şu an protez bir göz kullanıyor.
4: Çok acılar çektim o dönemde. O aldığım yara sonrası çok zorlandım. Okula gidemez, arkadaşlarımla oynayamaz oldum. Şu an maalesef bir gözüm görmüyor.
2: Sadece fiziki değil, psikolojik olarak da etkilendi Muhammed El Cercavi. Özgüvenini kaybetti.
3: Oğlum 10 yaşındayken İsrail askerlerinin saldırısında gözünü kaybetti. Bu onun için de, bizim için de çok zor bir şey. Çok zorlandı. Muhammed bu saldırı sonrası birçok şeyden mahrum kaldı. Arkadaşları dışarıda oyun oynarken kendisi onlara katılamıyordu. Arkadaşları bir yerlere giderken kendisi hep çadırın içinde kalmak zorunda kaldı.
1: Savaşta ABD'nin en az 2 uçağını düşürmeyi başaran İran ordusu elde ettiği başarıyla adından söz ettirmişti. Ancak İran dağlarına gizlenen ve ABD ordusunun düzenlediği kara operasyonuyla kurtarılan F-15 pilotunun ifadesi olaya ilişkin çarpıcı bir tartışmanın fitilini ateşledi. Pilotun ABD basınına yansıyan açıklamalarına göre söz konusu uçak deniz anası şeklindeki ve daha önce eşine rastlanmamış bir İHA sürüsü tarafından vurulmuş olabilir. Ayrıntılara bakalım.
2: İran savaşına damgasını vuran bu görüntüler düşürülen F-15 pilotunun ifadesiyle yeniden gündeme geldi. Saldırı anına ilişkin çarpıcı detaylar paylaşan pilot, uçağın deniz anası şeklinde bir İHA sürüsü tarafından vurulduğunu öne sürdü.
4: Perşembe gecesi geç saatlerde Amerikan yapımı bir F-15 savaş uçağı Destansı Öfke operasyonuna katılırken İran'da düşman topraklarının derinliklerinde düştü.
2: Fırlatma koltuğunu kullanarak hayatta kalan ABD'li iki pilottan biri İran'ın dağlık bölgesine iniş yapmak zorunda kalmıştı. Bir mağaraya gizlenerek 24 saatten uzun süre saklanan pilot ABD ordusunun düzenlediği operasyonla kurtarılmıştı.
4: Bugün burada ordunun bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük, en karmaşık ve en zorlu arama kurtarma operasyonlarından birinin başarısını kutlamak için bulunuyoruz.
2: Ancak ABD savaş uçaklarının yenilmez olduğu efsanesini çürüten olay çarpıcı bir iddiayla farklı boyuta taşındı. Pilotun ABD basınına yansıyan ifadesine göre söz konusu uçak deniz anası şeklindeki bir İHA sürüsü tarafından vurulmuş olabilir.
5: Birbirine bağlı ve tek bir vücut gibi hareket eden çok sayıda insansız hava aracı vardı. Daha büyük insansız hava araçlarının altında bacakları andıran şekilde daha küçük araçlar bulunuyordu. Görüntü tam anlamıyla sıra dışıydı. Uzaylı filmlerinden fırlamış gibiydi.
2: Pilotun ifadesine göre İHA'lar yalnızca yan yana uçmuyordu. Dronların tamamı senkronize hareket ediyor, yön değiştiriyor ve tek bir merkezden yönetiliyormuş izlenimi veriyordu. Bu durum son yıllarda

0: Erhan Karaal dosyasının her adımını takip eden Karataş olayla ilgili yeni görüntülere ulaştı. Evet, Mehmet Karataş'a hemen dönelim. Hoş geldin diyorum Mehmet Karataş. Nedir o görüntüler? Hangi bilgiler var elinde? Paylaş lütfen bizimle.
1: Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bu yolsuzluk dosyası sonrasında aslında birçok skandal ortaya çıktı ve geldiğimiz nokta ise artık adam kaçırılmaya kadar da gitti. Bu iddiaya göre ise özellikle Serdar Ulusoğlu'nun iddiasına göre yine bu kaçırılma olayının perde arkasında bir rüşvetten sağlanmış olan bir para, hatta 300 kilogram bir altın olduğu iddia ediliyor. İmamoğlu'na ait olduğu iddia ediliyor ve Erhan Karaal'ın da bu altınların yerini bildiği ve kendisinde olduğu sebebiyle kaçırıldığına iddiaları vardı. Tabii sonrasında Karaal'ın İstanbul Emniyeti, İstanbul Polisi tarafından, Asya Şube Müdürü tarafından sağ salim şekilde kurtarılması büyük bir operasyonun neticesinde çıkan bir sonuçtu ve o operasyon sonrasında Karaal'ın nasıl kaçırıldığı, kimler tarafından kaçırıldığı ile ilgili birçok operasyon ve baskın yapıldı. Toplam bugüne kadar 21 kişi gözaltına alındı. Bunların 6'sı tutuklandı ve şu dakikalarda da adliyede yine 10 kişi var. Özellikle şunu söyleyeyim, peki nasıl kaçırıldığına dair şöyle geriye dönük bakılırken bir de baktılar ki Erhan Karaal'ın aracında bir GPS cihazı var, yani takip cihazı var. Bu takip cihazının kimin taktığını anlamak için de İstanbul Polisi Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tam 4 gün boyunca yüzlerce saat birçok noktada aracını park ettiği her yerde saniye saniye gözünü ayırmadan ne yaptı? Araca kim geliyor, kim yaklaşıyor, cihazı kim takıyor, bakıyorlar ve geriye dönük bakarken 4. günde işte şimdi ekranlara taşıdığımız bu özel görüntü ortaya çıkıyor. Erhan Karaal'ın aracına GPS cihazının yerleştirildiği anların görüntüsünü şu anda A Haber ekranlarında görüyorlar. İşte GPS cihazını takan kişinin kim olduğunu da hemen açıklayayım. Takan kişi ise meğerse geçtiğimiz dönemlerde kısa bir süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kişi Serdar Ulusoğlu'ymuş. Yani Erhan Karaal'ın, kaçırılan Erhan Karaal'ın aracına GPS cihazını takan, takip cihazını takan yine kendilerinin içinde biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğu ortaya çıktı. Bakın bu görüntüde Serdar Ulusoğlu kuzeni Sadık İnce ile birlikte bu beyaz araca biniyorlar. Önce bir mekana gidiyorlar, orada yemek yiyorlar, hatta orada biraz eğleniyorlar. Sonrasında olaydan 4 gün önce bu arada bu görüntüler. Sonrasında ise Maltepe'ye Erhan Karaal'ın evinin olduğu yere gidiyor. Bak şu anda bu ekranlarda gördüğünüz önce buradalar. Evet, az önce bahsettiğim yer. Evet. Önce geliyorlar, yemek yiyorlar ve daha sonrasında saatler 21'i gösterdiğinde Maltepe'deki Erhan Karaal'ın evinin önüne gidiyorlar. Arkadaşlarımız gelecek o görüntüyü de vereceklerdir. Şimdi. Oraya gidiyorlar. Önce evet, araçla geçiyor, ardından geliyor. Bak şu anda geldi. Öyle telefonla konuşuyormuş gibi yapıyor, ardından eğiliyor ve Erhan Karaal'ın aracına takip cihazını işte bu şekilde yerleştiriyor ve İstanbul Emniyeti de bu anlara da ulaştı. Yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen, yürütülen bu soruşturmanın dosyasında yok yok. Kaçırıldığı beraber anların görüntüsü, operasyonda yakalandığı anların görüntüsü ve öncesinde bu cihazların nasıl yerleştirdiğini İstanbul Polisi bu şekilde yaptığı operasyonla, yaptığı incelemeyle geriye dönük 400 saat, 4 gün boyunca daha doğrusu yüzlerce saat inceliyor ve en sonunda da aracına yaklaşan kişinin Serdar Ulusoğlu olduğunu belirliyor ve kendisine soruyorlar. Bunu neden yaptın? Diyor ki daha öncesinde yapılan operasyonlarla Kültür AŞ'nin müdürü yolsuzluk sebebiyle biliyorsunuz cezaevinde. Ve yerine gelen Erhan Karaal'ın almış olduğu bu rüşvetlerde daha çok kendi şahsına menfaat sağladığını ve bundan dolayı da aralarında bir tartışma çıktı ve bu tartışmadan dolayı kendisinin işten çıkarıldığını ve onun da işte bu rüşvet alımını, işte kendisini takip etmek istediğini ve bu sebeple bu cihazı taktığını söylüyor. Bu kendisinin iddiası. Ama şimdi İstanbul Polisi şunun üzerinde duruyor. Yani bu Ulusoğlu'nun kaçıran kişilerle ilişkisi nedir? Ve özellikle de şu an asıl sorulan soru şu. Bu 300 kilogram, 500 kilogram altın iddiası var. Bu altınlar nerede? Bu altınların gerçek sahibi İmamoğlu mu? Yoksa Serdal Taşkın mı? Kültür AŞ'nin müdürü? Tüm bunlar cevap bekliyor. Ve bir yandan da şunu söyleyeyim. Burada bu kişinin iddiası şu. Ortada ciddi anlamda bir rüşvet vardı ve rüşvet kavgası olduğu söyleniyor. Yani bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuk kavgası olurken bir yandan da görüyoruz ki bir de rüşvet kavgası giderek büyüyor, adli olaylara sebep oluyor. Ama dediğim gibi İstanbul Polisi yaptığı operasyonlarla, yaptığı incelemelerle tüm yönlü ortaya çıkıyor. Ki İstanbul'da yani bu sabahta yapılan operasyonlara baktığımızda Sümeyye, sabah saatlerinde 4 ayrı çeteye yapılan organize şube müdürlüğünün yaptığı operasyonla 51 kişi alındı. Yine 20

0: 1 kilo uyuşturucu madde alındı. Yani İstanbul'un dört bir tarafında güvenlik kameralarının incelenmesi, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün istihbarat çalışması sonucu bir şekilde tüm suçlar ortaya çıkıyor. Evet. Nasıl onlar çıkıyorsa burada da yapılan istihbarati çalışma ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Serdar Ulusoğlu'nun Erhan Karal'ın aracına nasıl o GPS cihazını yerleştirdiği de açık ve net bir şekilde dosyada yerini aldı. Özellikle şunu söyleyeyim, şu an gelen son bilgide de birkaç dakika önce emniyetten çıkarılmış ve şu dakikalarda Çağlayan Adliyesi'ne de götürüldüğünü sizlerle paylaşmış olayım.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Karataş, A Haber,
0: o özel haberler. Bu arada. Evet, adliyeden adliye götürülme
1: şu anda
0: anları.
1: Emniyetten çıkış, evet, gerçekleşiyor. Görüntüler ekranlarda.
0: İşte bu şekilde, bakın bunu da son dakika vermiş olalım. Arkada kendisi, hemen önünde de onun o GPS cihazını takması için yardım eden kuzeni ve toplamda bir de Erhan Karal'ın kaçırılma anının görüntülerine yansıyan kişiler. Yani bizzat Erhan Karal'ı kaçıran kişilerden de tamamı, bu sadece bir kişi eksik, onlar da yakalandı. Yani şu an A Haber ekranlarında bir son dakika olarak izlediğiniz ve emniyetten adliye sevk edilen bu kişiler Erhan Karal'ı kaçıran, bizzat eylemi gerçekleştiren kişiler ve bir taraftan da o GPS takip cihazını da aracına yerleştiren, yani soruşturma içerisinde şüpheliler ve zanlı olarak bilinen tamamı alındı. Sadece bir kişi aranıyor. Onun da kimliği belirlenmiş. Onun da yakalanması an meselesi gibi geliyor. O da yakalandığında yine A Haber ekranlarında paylaşacağız. Ama asıl mesele şu: bunlara Erhan Karal'ı kim kaçırttırdı? 300 kilogram altın nerede ve o altınların sahibi kim ve gerçekten rüşvet sebebiyle mi bu kavgalar yaşanıyor? Tamamına ulaştığımızda bizler de bu ekrandan paylaşmaya devam edeceğiz.
1: Hepsi sorulacak, ulaşılacak ve biz de ulaştığımızda izleyicilerimizle paylaşacağız. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür A Haber Özel Haberler Şefimiz Mehmet Karataş yine çok özel görüntülere ve bilgilere ulaştı. Bizlerle paylaştı. Devam edelim efendim. Bizler Mislina Akçakoyun ve Ahmet İnce nişanlı çift geçen Aralık ayında geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Onlara çarpan sürücünün 6 ay geçmeden tahliye edilmesi ailelerini isyan ettirdi.
2: ...157 metre sürüklenme var. Kardeşim orta refüje düşüyor.
3: Nişanlı çifti hayattan kopardı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücünün tahliyesi genç çiftin ailelerini bir kez daha yıktı. Görüntü Kahramanmaraş'ta 23 Aralık 2025 günü kayda geçti. Ahmet İnce ve nişanlısı Mislina Akçakoyun motosiklette seyir halindeydiler. İddiaya göre bulvarda yarış yapan iki otomobilden biri motora çarparak metrelerce sürükledi. Genç çift asfalta savrularak ağır yaralandı. Çabalar onları hayatta tutmaya yetmedi.
2: Mislina şu anda hayatta olsaydı mezun olacaktı. Kardeşim de öyle, hani askere gidecekti falan. İkisinin hayalleri vardı.
3: Nişanlı çiftin hayallerini yarım bırakan otomobilin sürücüsü Şahin Kahraman, kazanın üzerinden 6 ay geçmeden tahliye edildi. Karar Ahmet İnce ve Mislina Akçakoyun'un yakınlarını isyan ettirdi.
2: Benim kardeşim asli kusurlu olduğu iddia ediliyor. 50 kilometre hızla gidilen bir yerde nasıl oluyor da %70 ile 60 ile gidilebiliyor? Biz adalet istiyoruz. Sonuna kadar da peşindeyiz.
3: Genç çiftin aileleri dava dosyasına giren kaza görüntülerinin iki aracın yarıştığını kanıtladığı görüşünde. İki sürücünün de gereken cezayı almasını istiyorlar.
1: Bu arada Ankara'da belediye otobüsüyle hafif ticari aracın çarpıştığı ve bir yayanın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı sevgili izleyenler. Görüntülerde ticari aracın Ego otobüsünün önüne doğru direksiyonu kırdığı görüldü. Hafif ticari aracın sürücüsü tutuklanırken Ego otobüsünün şoförü ise serbest bırakıldı.
4: Ankara'da Ego otobüsünün karıştığı ve bir kişinin yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
5: Kurtaramayınca direğe, ağaca vurdu geçti.
4: Kaza anı otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın otobüsün önüne kırdığı ve kaza sonrası savrulan otobüsün kaldırımda bekleyen Hamza Efe Doğan'a çarptığı anlar yer aldı.
6: Ankara Fatih Sultan Mehmet Vular üzerinde feci bir kaza yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir Ego otobüsünün karıştığı kazada biri ağır, 9 kişi yaralandı. yaralandı. Bir kişi de hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin ise askeri personel olduğu belirtiliyor.
4: Aracın sağ şeride geçmesi üzerine

0: Savrulan belediye otobüsü, o sırada bulvar üzerindeki kaldırımda yürüyen 3. Hava Üssü İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 20 yaşındaki Hamza Efe Doğan'a çarptı.
1: Kurtaramayınca direğe, ağaca vurdu geçti.
0: Doğan'ın yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığı kazanın ardından aracın sürücüsü tutuklandı. Ego otobüsünün şoförü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
2: Evet, tatil başladı. Tatil beldeleri de doldu, taştı. Bölgelerde güvenliği sağlamak amacıyla ise ek tedbirler alındı sevgili izleyenler. Detayları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve konuğu bekliyor bizi. Öncelikle kolaylıklar dileyelim ve sözü kendilerine bırakalım.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim. Şunu söylemek lazım aslında, şu anda polis ekipleri tatil bölgelerinde kuş dahi uçurtmuyorlar. Bu noktada da ek önlemler alındı, çalışmalar devam ediyor. Peki bu çalışmalar nelerdir? Çünkü turistlerin, hem yerli turistlerin hem de yabancı turistlerin güvenli bir şekilde tatillerine geçirmeleri için emniyet ekipleri şu anda yaz mesaisinde. Alınan tedbirler nelerdir? Hemen yayın konuğuma dönmek istiyorum ve sormak istiyorum. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri İhsan Uğur. Efendim, kolay gelsin.
4: Sağ olun, teşekkür ederim.
3: Öncelikle neden buradayız onu anlatalım. Hemen MOBESE kameralarını, görüntülerini görüyoruz burada. Evet. Şu anda kaç MOBESE kamerası kayıtta ve önemi nedir?
4: Şu an Kız Kalesi bölgesini 72 KGS kamerasıyla izlemekteyiz. Ayrıca buna ilave olarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapay zeka destekli gözcü kameralarımız da devrede.
3: Şu anda bu kameralar yüz tarama sistemiyle suç işlemiş kişileri tek tek tespit ediyor.
4: Evet, sistem tespit ediyor. Akabinde polis noktasındaki görevlimize uyarı düştüğünde bölgedeki ekiplerimizi hızlı bir şekilde yönlendirerek şahsın yakalanmasını sağlıyoruz.
3: Tabii yavaş yavaş dışarıya çıkalım. Bu Türkiye'deki en önemli projelerden ve ilki de burada Mersin'de Kız Kalesi bölgesinde hayata geçirildi.
4: Evet, Türkiye'de örnek teşkil edecek bir projeyi burada hayata geçirdik Mersin İl Emniyet Müdürlüğü olarak. Şu an Kız Kalesi bölgesinde KGS kameralarıyla göremediğimiz herhangi bir sokak yok.
3: MOBESE'ler kayıtta, yine ekipler, motorize ekipler de şu anda bulunduğumuz yerde trafik yok ama onlar şu anda araç trafiğine kapalı yerde görev yapıyorlar.
4: Evet, araç trafiğine kapalı yerlerde motosikletli Yunus timlerimiz, skuterlı devriyelerimiz ve yaya devriyelerimizle 7 gün 24 saat burada tatil yapan misafirlerimizin güvenliğini sağlıyoruz.
3: Peki buradaki en önemli başlık nedir? En önemli husus nedir efendim?
4: Burada hedefimiz öncelikle suçların meydana gelmeden önlenmesi, vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin rahat bir şekilde tatillerini gerçekleştirmeleri.
3: Bunun için de şu anda emniyet ekipleri devrede ve mesaide.
4: Evet, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü olarak tatil bölgelerinde, sahillerde, misafirlerimizin yoğun olduğu yerlerde güvenlik önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Gerekli bütün birimlerden takviye ekiplerle şu an tatilcilerimizin güvenliğini sağlıyoruz.
3: Efendim, çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
4: Sağ olun, ben teşekkür ederim.
3: Sağ olun. Evet, şu anda alınan tedbirler ortada ve tatile gelen insanlar da alınan bu tedbirleri, yani polis ekiplerinin yaz mesaisini gözle fark edebiliyor ve polis ekiplerine de bu huzurlu, güvenli ortamı sağladıkları için teşekkür ediyorlar ve burada mutlu bir tatil geçirdiklerini söyleyelim. Kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ile birlikte Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün tatilciler için almış olduğu ek tedbirleri ekranlara taşıdığımızı ifade edelim ve sözü Mersin'e tekrar size bırakalım.
2: Sevgili izleyenler, günlerdir Avrupa'daki kavurucu sıcakları konuşuyoruz. Pazartesi itibarıyla Türkiye'ye de geliyor kavurucu sıcaklar. Meteoroloji peki hangi kentler için uyarı yaptı? Hemen gidelim. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz konuyla bizi bekliyor. Nuray, kolaylıklar dileyelim. Soruların ve yanıtları oldukça önemli. Hemen sözü size bırakıyorum.
5: Yazın gelmesiyle birlikte sıcak havalar her geçen gün etkisini daha da artırmaya başladı elbette ki. Özellikle pazartesi gününden itibaren birçok kentte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde çıkması bekleniyor. Peki hangi illerde bu kavurucu sıcaklık etkisini gösterecek? İstanbul'da durum ne? Çok değerli yayın konuğu meteoroloji mühendisi Adil Tek'e soracağız. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
6: Teşekkürler.

0: İyi yayınlar.
1: Efendim, sıcaklıklar ne durumda olacak? Kavurucu sıcaklıklar hangi illeri etkileyecek?
0: Öncelikle bulunduğumuz noktadan başlayalım. Şu anda İstanbul'da 27 ile 31 derece arasında bir sıcaklık var. Bazı ilçelerde 31 dereceye kadar çıkmış vaziyette. Ama şu anda bulunduğumuz noktada özellikle Poyraz'dan esen rüzgarın etkisinin olduğu yerlerde sıcaklıklar çok yüksek değil. Biraz İstanbul'da bu Poyraz'dan esen rüzgar serinletiyor. Öncelikle İstanbul'da bugünden sonraki sıcaklıklarda 1-2 derecelik artışlar var ama pazar günü tekrar bir 2-3 derecelik düşüş görülecek. Önümüzdeki hafta içerisinde tekrar sıcaklıkların yükseldiğini göreceğiz İstanbul'da. 31-32 derecelere kadar çıkacak. Bazı ilçelerimizde bu sıcaklıklarla 33-34 dereceye kadar da çıkabilir. Çok yakın plan için yağış yok. Dediğimiz gibi Avrupa'da etkili olan yüksek sıcaklıklar yavaş yavaş bize doğru da yaklaşmaya başlıyor. Şu an itibariyle de başkent Ankara'da 30 derece bir hava sıcaklığı var ve yine İzmir'de de 34-35 derecelere kadar çıkan hava sıcaklığı kendini gösteriyor. Yurt genelinde şu saatler itibariyle yağış yok ama ilerleyen saatlerde, önümüzdeki saatlerde Doğu Karadeniz'de ve Antalya'nın batısında Teke Yarımadası adlandırdığımız bölümde öğleden sonraki saatlerde akşama doğru yağışları görüyor olacağız. Sıcaklıklar tabii ki artışını sürdürüyor olacak ama çok sert yükselişler değil ama özellikle Ege'de ve Trakya'da yani Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ gibi illerimizde önümüzdeki hafta içerisinde pazartesinden itibaren sıcaklıkların 36-37 derecelere kadar çıkacağını göreceğiz ki İzmir'de, Ege'deki İzmir, Manisa, Aydın gibi illerimizde bu sıcaklık değerleri yaklaşık 40 derecelere kadar yaklaşacak. Tabii Güneydoğu Anadolu'da her zaman olduğu gibi sıcaklıklar bugün için 37-38 derecelere kadar çıkıyor ama önümüzdeki hafta içerisinde buradaki değerlerde 40 dereceleri görecek gözüküyor. Bu sıcak havanın etkisi önümüzdeki hafta yaklaşık 3-4 gün kadar sürecek. Ardından yine mevsim normalleri, o yaz değerlerine dönüyor olacağız gözüküyor.
1: Peki efendim, Avrupa'da da oldukça sıcak bir hava hakim. O da ülkemize gelir mi? Yani onun etkisini görür müyüz yakın zamanda?
0: Avrupa'yı şu anda etkilen çok kuvvetli bir sıcak hava dalgası mevcut. Bu omega blokajı diye adlandırılan bir yapı söz konusu ki öncelikle Fransa bundan çok etkileniyor ki hatta bugün Fransa'da şu saatler itibariyle kamusal alanlarda ve açık alanlarda alkol tüketimi yasak. Yarın sabah saat 7'ye kadar alkol tüketimi yasaklanmış vaziyette ve birçok açık hava etkinlikleri de iptal edilmiş durumda. Önümüzdeki günlerde de bu yasak birkaç gün daha sürecek gözüküyor. Bu Avrupa'daki sistem yaklaşık 4-5 gün boyunca yine Avrupa'da etkisini sürdürüyor olacak. Öncelikle Fransa ama daha sonraki günlerden, yarından sonraki günlerde özellikle Avrupa'nın orta kısımlarına doğru da kaymaya başlayacak. İşte Avusturya, Macaristan, Polonya ki Almanya'da zaten etkilenmeye başladı ve yarından itibaren Almanya'da daha çok etkilenecek gözüküyor. Bu omega blokajı Afrika'dan beslenen bir sıcak hava dalgası olarak gözüküyor.
1: Efendim, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür edelim. Meteoroloji mühendisi Adil Tek'le havanın notlarını konuştuk diyelim ve bu noktadan sözü sizlere bırakalım.
2: Evet, Nuray'a ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Havanın notlarını aktardılar. Şimdi devam edelim efendim. Amasya mutfağının vazgeçilmezi mantı damakları tatlandırıyor. Peki kentteki mantı çeşitleri neler? Öğreneceğiz detayları bize. A Haber muhabiri Murat Onur ve konuğu aktaracak. Kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
3: Teşekkür ederim Sümeyye Gaffaroğlu. Bizler de sizlere Şehzadeler Şehri Amasya'dan iyi yayınlar dileyelim, İstanbul'a selamlarımızı iletelim. Evet, sen de söyledin, aslında asıllık bir lezzet Amasya mantısı. Aslında Anadolu'da çok yaygın. Şöyle bir kameraman arkadaşım Ali İbrahim Yer masayı bir göstersin. Birbirinden farklı lezzetler, birbirinden farklı mantı çeşitleri Amasya'da hem Amasyalıların hem de Amasya dışından gelen hatta yurt dışından gelenlerin vazgeçilmez lezzeti olmuş durumda. Şimdi Medine Hanım yanımda efendim. Medine Hanım, birbirinden farklı lezzetler ama Amasya mantıları da ön plana çıkıyor.
4: Evet.
3: Kaç çeşit mantı var?
4: Şu anda bizde 8 çeşit mantı var. Bunun 2 tanesi Amasya'ya özel bir mantı. Birisinde biz yöresel olarak kaypak deriz.
3: Hangisi kaypak? Gösterin.
4: Bu kaypak peynirle yapılır. İçinde köy peyniri vardır. İncecik açılır. İçine peynir dolgusu atılır ve kapatılır. Çok zor kapatılıyor ve çok ince açılıyor. Bunların hepsi annelerimiz yaptığı gibi elle yapılıyor. Açılmasından kapanmasına kadar. Üzerine de pul biberi tereyağı yaparız. Hatuniye mantımız.
3: Evet, şimdi hatuniye mantısını aslında ben çok merak ediyorum. Çünkü birkaç sefer kızartılıyor ve evet, patlatma işlemi
4: yapılıyor. Evet. Hatuniye mantısı yine 3 çeşit peynirle yapılıyor. Bu şehzadelerimizin yediği mantılardan bir tanesi. Biz bunu şehzadeler sofrasının araştırdık. Kendimize de özgü bir sunum yaptık. İki defa

0: kızartılır. Önce kızartılıyor, bir kenara alınıyor, sonra patlatılıyor. Yani içindeki peynirinin süzülmesi lazım. Biz bunu içine dolgu peyniri iyice verilir ve incecik açılır. Kadınlarımız imalathanede tek tek böyle elleriyle örer bu kenarlarını. Özel bir mantıdır. Hiçbir yerde
1: kenarları
0: bulamazsın.
1: Zaten baktığımız zaman şöyle, ben şimdi müsaadenizle elimden göstereceğim. Evet. Kenarları böyle örgü gibi.
0: Evet, tek tek örerler hepsini özenle. Zor bir mantıdır, yapılması çok zor bir mantıdır.
1: Ama yemesi
0: çok lezzetli. En çok beğendiğimiz mantılardan, beğenilen mantılardan bir tanesidir. Yurt içi, yurt dışı mutlaka bu mantıları yemeye geliyorlar konuklarımız.
1: Şimdi tabii Amasya mutfağında aslında Anadolu kültüründe mantı çok önemli.
0: Evet.
1: Geçmişi, şimdi Şehzadeler Şehri dedik ya,
0: evet,
1: o kadar da eskiye dayanıyor, evet, değil mi bu mantılar?
0: Esasında kaypak Selçuklu zamanından.
1: Şöyle göstertelim kaypağı Halim İrem. Evet, kaypak mantısı.
0: Evet, kaypak mantısı. Coğrafi işaretli bir mantımızdır. Gerçekten biz annelerimiz eskiden şey yapardı, böyle tepsilere yapıp ortaya koyarlardı. Hepimiz etrafında kaşıkla mantı yerdik.
1: Değil mi? Eskiden,
0: evet,
1: ne güzeldi o kültürler.
0: Evet.
1: Böyle efendim, şimdi eskiden bizi izleyenler belki de çok eskilere gidecekler. Böyle yer sofraları kurulurdu. Tepsinin içerisinde mantılar boşaltılır. İşte bu mantılar geçmiş dönemlere afiyetle ailecek sofraların vazgeçilmeziydi.
0: Evet. Zaten ikisi de birbirine entegreli. İkisi de peynirli. Birisi üç peynirli, birisi tek peynirli. Birisi
1: peynir, ne peyniri kullanıyorsunuz genelde?
0: Köy peyniri kullanıyoruz. Bunda akışkan olan bir özel bir peynirimiz var. Biz kendimiz özel yaptırıyoruz. O peynir var. Diğerleri de köy peyniri var. Bir tanesinde az bir kaşar koyuyoruz.
1: Şimdi Medine Hanım, özellikle baktığım zaman soslar var. Evet. Soslar çok dikkatimi çekiyor. Nedir sosların özelliği?
0: Soslarda zaten mantın olmazsa olmazı yoğurt, naneli yoğurt.
1: Şöyle batırıyorlar herhalde,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Şöyle.
0: Evet. Öbürü de salçayla yapılan bir sos. Yine salça, yoğurt, mantıyla entegre olduğu için salçalı, acuka tarzı ama tam değildir. İçinde çeşitli baharatlar var bu sosun.
1: Evet, özenle hazırlamışım hatta. Şimdi, evet, ben müsaadenizle bir tanesinin tadına bakayım.
0: Amasya'da olan baharatlar.
1: Amasya yazıyor.
0: Evet.
1: Efendim, şimdi ben bir tane, neydi bu mantının adı?
0: Hatuniye mantısı.
1: Efendim, Hatuniye mantısı 2-3 sefer işlemden geçerek yapılıyor. Tabii sosa batırılıyor. Müsaadenizle efendim ben bakacağım. Böyle pişi gibi, puf böreği gibi.
0: Evet. Biz bunu özenle yaptık. Şöyle pişiye benziyor ama aslında mantı.
1: Hı hı.
0: Yani kızartmalı. Bunun değişik bir versiyonudur. Yani kaypağın devamı gibi düşünün bunu.
1: Peki şu mantı çok dikkatimi çekti. Bu nedir?
0: Evet, o da aslında Çerkez mantısı. Çerkeze halüş, pise halüş. İki patateslidir. Yoğurtla servis ediyoruz. Kendine özel bir baharatı var. Çerkez olan jipjişu, yani tuzlu baharat diye bir baharatı var. Onunla servis ediliyor.
1: Şimdi tabii mantı söz konusu olduğu zaman Anadolu'da diğer çeşitler de var. Mesela Kayseri, evet, yağlaması.
0: Evet, olmazsa olmaz.
1: Veya Sinop.
0: Sinop mantısı.
1: Cevizle yapılır değil
0: esasında mi? Esasında işte Anadolu'nun kültürünü yaşatmak için biz bu mantılarını koyduk. Yani buraya gelen misafirlerimiz her Anadolu'nun her iline, her şehrine dokunsun. Onlar yani hem ön plana çıkan hem lezzetli, bizimle mutfağımıza çıkabilecek en lezzetli mantıları yaptık. Anadolu'nun mantılarını burada bulabilirsiniz.
1: Şimdi baktığım zaman aslında Anadolu'da en çok bilinen mantı çeşidi, şimdi göstereceğim, evet, bu şekilde hafif soslu salçalı,
0: evet,
1: mantı.
0: Evet, Kayseri mantısı. O Kayseri'de ünlüdür. Salçalı sosta pişer esasında. Sumakla yenir. Yani biraz ekşi tadı verilmesi lazım ona.
1: Peki masada turşuları görüyorum. Bu turşular mantının olmazsa olmazı,
0: evet,
1: mı?
0: Evet. Esasında turşu mantıyla en çok yenilen bir ürün. O yüzden de biz de misafirlerimize turşu ikram ediyoruz.
1: Peki Medine Hanım, valla ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Muhteşem görünüyorlar. İnşallah tadına
0: biz
1: bakacağız.
0: Biz Amasya'ya bekliyoruz herkesi. Amasya Şehzadeler Şehri ama Krallar da Şehri Amasya. Bizim Amasya'yı görmediyseniz en güzel şehri görmediniz.
1: Çok Çok teşekkür ederiz. Efendim biz birazdan bu lezzetlerin tadına bakacağız. Bizlere afiyet olsun. Yiyemeyenlere de şehzadeler, padişahlar şehri Amasya'ya gelmek, bu mantıların tadına bakmak inşallah nasip olsun diyelim. Ve sözü İstanbul'a sana bırakalım. Sümeyye Gaffaroğlu.
2: Evet, Murat Onur'a çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun diyoruz. Yine güzel temennileriyle de yayınını noktaladı. Şimdi devam edelim efendim. İstanbul'un simgelerinden biri artık kediler. Hatta neredeyse her semtin kendine özgü fenomen kedisi de var. Bu ün yapmış kedilere bir yenisi eklendi. Adı Şişman Kedi. Yalnız bir özelliği var bu kedinin. Cep telefonunuzdaki haritaya adını yazdığınızda sizinle konumunu paylaşıyor. Mega kente gelen turistler de ellerinde telefonla sokak sokak onu arıyor. Haberimizi de bir izleyelim. Ajans bugünü de böylelikle noktalayalım. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Girip kediyi buluyorlar.
4: Konumu belli, çevresi geniş. Beyoğlu'nun fenomen kedisiyle tanışmak isteyenler ellerinde telefonla onu arıyor.
5: İstanbul şu an kedileriyle ünlü. O yüzden çok mantıklı. Turistler İstanbul'da kedileri görmeye geliyor. Şişman kediyi arayarak bulmak çok güzel.
6: Sultanahmet'te, Cihangir'de, Kadıköy'de, yani İstanbul'un her yerinde pek çok ünlü kedi var. Bu fenomen kedilere bir yenisi daha eklendi. Adı Şişman Kedi. Yalnız bu kedinin bir farkı var. O da haritalara adını yazdığınızda kedinin nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Bizler de şu anda İstanbul Beyoğlu'ndayız. Kameraman arkadaşımla birlikte Şişman Kedi'yi bu haritaya göre adım adım arayacağız.
3: Ya burada şeyin apartmanın içinde ya konumda olduğu yerde, hep buralarda.
6: İleriden sağa döndüğümüzde doğru konumda olacağız. Zaten kendisi de bizim için buraya ipuçları bırakmış. Şişman Kedi'nin konumuna geldik. Normalde kendisi sürekli burada oturuyor ancak bugün kameralardan kaçıyor olabilir. Kendisi burada değil, esnafa sorarak aramaya devam edeceğiz.
3: Bu saatlerde, bu sıcaklarda da oteldedir şimdi. Yatıyordur büyük ihtimal.
6: Bölgenin esnafı bize bu otelde olabileceğini söylemişti ve evet, Şişman Kedi diğer adıyla Cengiz, sıcak olduğu için yakınlarda bulunan bu otelde yatıyor şu anda. Aradığımız Şişman Kedi'yi bir diğer adıyla Cengiz Can'ı işte bu otelde bulduk. Havalar sıcak olduğunda, güneşli olduğunda genelde bu otelde konaklıyor. 12 yıldır da Beyoğlu çevresinde. Aslında dişi ancak ebatları biraz büyük olduğundan buradaki esnaf adını Cengiz Can koymuş. Nerede takılır?
3: Mahallemizin kedisi. Hemen hemen her esnaf ona yardımcı oluyor. Yemesini, içmesini karşılıyoruz. Biraz orada yatıyor, biraz burada. Bütün her yeri gezi konumuna girip kediyi buluyorlar.
7: Fotoğraf çekiyorlar, video çekiyorlar onunla. Yazıyorlar, tombiş kedi, burası çıkıyor zaten.
8: Buraya çok da uzakta değil sanırım.
6: Dönüş yoluna geçeceğimiz esnada yabancı bir sokak fotoğrafçısı da bizimle birlikte Şişman Kedi Cengiz Can'ı bulmak istedi. Şimdi onu da doğru adrese doğru götürüyoruz.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Alibaba, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nı mahkemeye verdi. Pentagon bu yılın başlarında Alibaba'yı Çin ordusuyla bağlantılı olduğu öne sürülen şirketler listesine dahil etmişti. Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde açılan davada Alibaba söz konusu kararın hiçbir hukuki ve fiili dayanağı bulunmadığını savundu. Şirket Çin ordusuyla bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları reddederken listeye alınmasının ticari faaliyetlerine ve uluslararası itibarına zarar verdiğini belirtti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi?

0: Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam. Bir reklam.
1: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
6: DTS uğraşır.
5: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
6: DTS ile ödenir.
5: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
6: DTS kovalar.
5: Güzel de ne bu ya DTS?
6: Dinleyelim.
7: DTS yani doğrudan tahsilat sistemiyle siz işinizi yapın, bırakın ödemelerinizin vadelerini sizin yerinize DTS halletsin.
4: Garanti BBVA.
3: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
4: Garanti BBVA.
8: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
9: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
7: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Türkiye'nin haber radyosu.

0: tokalaştılar.
1: Mutlak butlan kararının ardından ilk kez yan yana geldiler. Gergindiler, zoraki tokalaştılar.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi 22. dönem milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni vardı. Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in üzerindeydi. İki isim ilk kez yan yana geldi. Törende soğuk rüzgarlar esti.
1: Önce Özgür Özel geldi törene. Yanında kurmayları da vardı. Özel tören alanına ilerlerken kendisine karşı olan milletvekilleri de Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle gözler iki isme çevrildi. Kılıçdaroğlu ile Özel tokalaştı. Özel'in o anda gergin olduğu gözlendi. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekillerine ise elini uzatmadı.
0: Tokalaştılar.
1: Partiden ihracı istenen Ali Mahir Başarır'la Kılıçdaroğlu arasında da soğuk rüzgarlar esti. İki isim de zoraki tokalaştı. Başarır başını çevirdi. Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin yanında saf tuttu.
0: Tokalaştılar.
1: Tören boyunca kimsenin ağzını bıçak açmadı. Kılıçdaroğlu soruları yanıtsız bırakarak meclisten ayrıldı. Özel de törenden ayrılırken Kılıçdaroğlu'na veda etmedi. Özgür Özel'in basın servisi tarafından paylaşılan fotoğraflarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel'le tokalaştığı anlara yer verilmedi. CHP'de mutlak butlan tartışmalarının had safhaya ulaştığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına dönebileceğinin iddia edildiği dönemde Kılıçdaroğlu ile Özel İstanbul'da Hüsamettin Cindoruk'un cenaze törenine katılmış, Kılıçdaroğlu ile Özel tokalaşmak bir yana birbirlerine

0: Yüzlerce bebek, onlarca anne yaşamını yitirdi. Hayatta kalanlarsa hastanelerin sorumsuzluğu nedeniyle geri döndürülemez yaralar aldı. İngiltere, sağlık sisteminin göbeğinde yaşanan ve adeta bir katliama dönüşen hasta ihmalleriyle sarsılıyor. İngiliz medyasından The Guardian, İngiltere'nin Nottingham kentinde bulunan hastanelerdeki doğum hizmetlerini kapsayan geniş kapsamlı bir rapor hazırladı. Araştırmayla birlikte ortaya çıkan tablo kan dondurdu. Raporda şehirdeki hastanelerde yaşanan doğum ihmalleri, yetersiz bakım ve sistematik başarısızlık nedeniyle 500'den fazla anne ve bebeğin öldüğü veya zarar gördüğü bildirildi. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin en büyük doğum skandalı arkasında geri dönülemez bir yıkım bıraktı. Skandalın bilançosu ise tam 13 yıla yayılıyor. Öyle ki 2012-2025 yılları arasında hastanede yetersiz bakım gören 444 kadın ve 76 bebeğin zamanında doğru müdahale yapılsaydı kurtarılabileceği belgelendi. Hastanelerdeki bu ihmaller zinciri yaklaşık 2500 aileyi etkiledi. Olayın personel arasındaki korku ve sağlık kurumlarının itibarı için saklandığı belirtildi. Nottingham Üniversite Hastaneleri de bu trajik olaya ilişkin açıklama yaptı. Katliam gibi ihmalin ardından hastane yönetimi yalnızca bir özürle yetindi.
1: Nottingham Hastanesi yetkilileri hizmetlerimizde bakım alırken zarar gören, kayıp yaşayan, travma geçiren veya sıkıntı çeken kadınlardan ve ailelerinden koşulsuz özür diliyoruz açıklamasını yaptı.
0: Daha önce de 2022'de bir rapor hazırlanmış ve 2000-2019 yılları arasında 201 bebek ve 9 annenin kötü bakım nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.
2: A Haber Radyo.
3: Son gelişmelerle ajansdayız. Bugün 26 Haziran Cuma. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden tırmandı. İran bir gemiyi vurdu. Ekber Karabağ Tahran'dan canlı yayında. İstanbul'da denize girilebilecek güvenli noktalar açıklandı. Bu yaz denize girilebilecek 95 yüzme alanı belirlendi. Merve İzci Özmen İstanbul'dan canlı yayında. 12. yargı paketinde İBAN mağdurlarına ceza indirimi geldi. Oğuzhan Gültekin Ankara'dan canlı yayında. İstanbul'da kaldıkları oteldeki ilaçlama yüzünden hayatını kaybeden Böcek ailesi davasında istenen cezalar belli oldu. Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında. Ukrayna Rus enerji altyapısına saldırdı. Moskova rafinerisi 6 ay üretim yapamayacak. Akşin Kişiye Rusya'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. Sıcak gelişmeyle başlıyoruz. Bir ailenin yok olduğu ilaçlama faciasını hatırlayacaksınız. İstanbul'da kaldıkları oteldeki ilaçlama yüzünden zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı. Ayrıntılar için Mustafa Kadir Mercan notlarıyla karşımızda.
4: Geçtiğimiz Kasım ayında yaşanmıştı bu elim olay. Olayı hatırlayacak olursak çok kısa. Böcek ailesi Fatih'te bir otelde kalıyorlardı. Tatil için Almanya'dan gelmişlerdi. Kasım ayında 13 Kasım'da gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmışlardı Böcek ailesi. Sonrasında tüm müdahalelere rağmen ilk önce biri 3 yaşında, biri 6 yaşında olmak üzere Böcek ailesinin çocukları hayatını kaybetmişti. Sonrasında ise anne hayatını kaybetmişti bir gün sonra ve 17 Kasım günü ise baba Servet Böcek hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili olarak da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında aslında ilk önce Böcek ailesinin gezdiği noktalar, Ortaköy'de, Karaköy'de gezdiği restoranlar, kafelerdeki yediklerinden, içtiklerinden zehirlendikleri şüphesiyle oradaki kafe ve restoran sahipleri gözaltına alınmıştı. Hatta tutuklanmıştı. Aynı gün yine Böcek ailesinin ölümünden sonra Adli Tıp Kurumu raporuna sunmak için de Böcek ailesinin vücutlarından örnekler alınmıştı. Bu kapsamda örnekler sonucunda aslında yediklerinden, içtiklerinden değil de otelin ilaçlanmasından dolayı zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri ortaya çıkmıştı. Ve sonrasında hem otel sahibi, hem otel çalışanı, hem ilaçlamayı yapan şirket sahibi ve ilaçlamayı yapan kişi gözaltına alınmış. Sonrasında ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Geçtiğimiz aylarda iddianame tamamlanmış ve ilk celse için sanıklar hakim karşısına çıkmıştı. O dava bugün ertelenmişti. İki celse arasında savcı mütalasını açıkladı. Savcılık mütalasında Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Caferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammed Mun bilinçli taksirli birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Savcılık makamı sanık Rüstem Batıroğlu'nsa ölümle alakalı olarak bağı kurulabilecek herhangi bir kuvvetli suç şüphesi bulunmadığından dolayı da beraati istedi. Beraati istendi. Mahkemenin halen daha devam ettiğini söyleyelim. Sanıklar savunmalarını devam ediyorlar. Sanıkların savunmalarından bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan an be an aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım Can Okaner.
3: Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir davasında da karar açıklandı. Tutuklu amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili yeniden görülen davada karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanık Yusuf Aydemir'i kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıkların ise beraatine karar verdi. Duruşma sonrası adliye önünde kavga çıktı. Tarafları polise verdi. Ve gündemin diğer önemli başlıklarıyla devam ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim sözlerinin ardından Washington harekete geçti. Trump yönetimi Milli Muharip Uçak Kaan'a güç verecek 700 milyon dolar değerinde 80 adet F-110 jet motorunun Ankara'ya satışını kongreye bildirdi.
5: Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim.
0: Ankara'ya jest yapacağını bu sözlerle açıklamıştı. Yerli ve milli savaş uçağına güç verecek motorların satışında kritik aşamaya gelindi. ABD geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye savaş uçağı motorunun temini için yeşil ışık yakmıştı. Kongrenin karşı çıkmasına rağmen Trump yönetimi süreci hızlandırdı. Kaan'ın Gökvatan'daki hakimiyetini pekiştirecek 700 milyon dolarlık jet motoru satışı ABD Kongresi'ne resmen bildirildi.
5: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
0: Senato'dan onay çıkması halinde Türkiye, ABD'li General Electric tarafından üretilen F-110 motorlarından 80 adet satın alacak. Bazı test ekipmanları ve yedek parçalarla birlikte söz konusu alımın mali boyutunun 800 milyon doları bulabileceği kaydedildi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Trump'ın söz konusu satışa onay vermesi bekleniyor. Sürecin uzamaması için Trump yönetiminin kongreyi de devre dışı bırakacağı öne sürüldü. Söz konusu ithalatla 5. nesil milli savaş uçağının seri üretiminde kritik bir eşik aşılmış olacak. Alınacak motorlarla 40 adet Kaan uçağının seri üretimi garanti altına alınmış oluyor. Kaan'ın 2028'e kadar F-16'lara güç veren F-110 motorlarıyla ardından da yerli üretim TF-35000'le uçması planlanıyor.
3: ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye sıcak mesajları Yunanistan'da paniğe yol açtı. Yunan basını Trump'ın F-35 ve jet motoru açıklamalarını manşete taşıdı.
5: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim.

0: ABD Başkanı Trump'ın bu sözleri Atina'yı korkuttu. Yunan medyası alarma geçti. Korku ve endişe manşetlere taşındı.
1: Erdoğan iyi bir insan. Onu seviyorum. O benim arkadaşım. Erdoğan harika bir lider. Çok güçlü bir kişi. Ordusu da harika. Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor.
0: ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Ankara'daki NATO zirvesine katılacağını hatırlatan Trump, "Elimde hediyeler olacak." dedi. Trump'ın sözleri Türkiye'ye F-35 ve jet motoru verilecek olarak yorumlandı.
2: İyi bir adam, iyi bir lider sözü gerçekten Yunanistan'ı tedirgin etti. Bir de hediye paketi sunacağım, bir hediye paketiyle gidiyorum demesi, senin de belirttiğin üzere zaten Kaan'ın motorları öteden beri konuşuluyor. Dolayısıyla F-35'ler Türkiye'nin parasını ödemiş F-35'leri var. Şimdi bunların verecek, biz filoyu kurmadan Türkiye bizden önce mi sahip olacak? Bizim lobimiz ne yapıyor Amerika Birleşik Devletleri terinde diye ver yansın ediyor Yunanistan'da Atina basını dünden beri.
0: İşte bu açıklama Yunan basınında manşetlere taşındı. Europost, Trump'la Erdoğan arasındaki yakın ilişkiye dikkati çekti. İlişkinin artık yalnızca siyasi söylemlerle sınırlı kalmadığı, somut sonuçlar doğurmaya başladığı vurgulandı. Gelişmeler yaşanırken Atina uyuyor ifadeleri kullanıldı. Savunma haberleriyle öne çıkan Milli Testesi ise Trump'ın Erdoğan'a hediyesi başlığını attı. Türk savunma sanayinin son dönemlerdeki ilerleyişini hatırlattı. KAN projesini işaret etti. Türkiye askeri alanda daha güçlü hale geliyor denildi. Banking News'te Atina'daki rahatsızlığa dikkati çekti. F-35 satışı ve KAN projesine desteğin Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştireceği ifade edildi. Haberde Türkiye F-35'leri garantiliyor ve Yunanistan'ın hava gücünü yerle bir ediyor değerlendirmesi yapıldı.
3: ABD ile İran arasındaki mutabakatın 11. gününde Hürmüz'de tansiyon yükseldi. Boğaz'dan geçmeye çalışan bir gemiye ateş açıldı. ABD basını saldırının İran tarafından yapıldığını öne sürdü. Ayrıntılar için Tahran'a gidiyoruz. A Haber muhabiri Ekber Karabağ karşımızda.
4: Evet Canlıkona, senin de altını çizdiğin üzere İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında savaşın sonlanması için varılan mutabakatın ardından ilk kez bölgede Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye yönelik, sivil bir gemiye yönelik saldırı söz konusu oldu. Olay gece saatlerinde oldu. Umman kıyılarına yakın bir bölgede, o bölgeden geçen bir kargo gemiye yönelik saldırı söz konusu oldu. Gelen bilgilere göre söz konusu gemide hasar oluştuğu, ancak geminin rotasına devam etmeyi başardığı ifade edildi. Can kaybının da olmadığı gelen bilgiler arasında. Bu olayın ardından Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü geçici olarak bu bölgedeki tahliyeleri durdurduğunu bildirdi. Hatırlatmakta fayda var. Daha iki gün önce söz konusu teşkilat Umman'la birlikte söz konusu bölgede Umman'ın kıyılarına yakın bir bölgede geçici bir rota belirlediğini ve bu bölgedeki tahliyelerin o güzergahtan yapılmasının mümkün olabileceğini ifade etmişti. Söz konusu kurum 11 bin denizcinin bu bölgede mahsur kaldığını da sözlerine eklemişti. Bu açıklamanın hemen ardından İran uyarıda bulundu. İran bölgedeki her güzergahın İran tarafından belirlenen rota olduğunu ve bu rotanın dışına çıkanların güvenliğinin temin edilemeyeceğini ve bunun kabul edilemez olduğunu bildirmişti. Özellikle İran'ın bu tehdidin ardından bu saldırının gelmesi anlamda bulundu. Gerçi resmi olarak ne Tahran yönetimi ne Amerika Birleşik Devletleri bu konuyla ilgili açıklama yapmadı. Ancak senin de belirttiğin üzere Amerikan medyası adını açıklamadığı bazı Amerikalı kaynaklara dayandırarak bu saldırının insansız hava aracıyla İran tarafından yapıldığını altını çizerek söylüyorum iddia etmektedir. Can Okan'a şunu da belirteyim, sadece sahada değil aynı zamanda diplomatik alanda da Hürmüz'le ilgili gerginlik devam etmektedir. ABD Dışişleri Bakanı Mark Rubio bölge turunda dün Bahreyn'deydi. Körfez İşbirliği Teşkilatı ülkeleri dün bir toplantı yaptı ve bir sonuç bildirisi yayınladı. Ve o sonuç bildirisinde özellikle Hürmüz'ün durumuna ve Hürmüz'ün kimse tarafından kontrol edilemeyeceği ve kimsenin buradan para alamamasını mümkün olamayacağının altı çizildi. Ancak İran bugün bu konuya tepki gösterdi. Az önce İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Hürmüz durumu İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan mutabakat metninde yer alacak şekilde olacak denildi.
3: Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en

0: üst seviyeye çıkarıldı. Zirve süresince başkentte birçok ana arter, bulvar ve cadde trafiğe kapatılacak veya kontrollü geçişe tabi tutulacak.
1: Dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanan Ankara, dev zirve öncesinde güvenlik önlemlerini en üst perdeye taşıdı. Valilik koordinasyonunda hayata geçirilen geniş kapsamlı emniyet protokolüyle şehrin stratejik noktalarında kırmızı alan ilan edilerek adeta bir güvenlik çemberi oluşturuldu. Zirve süresince özellikle Çankaya ve çevresi başta olmak üzere kritik noktalarda trafik akışında kısıtlamalar ve geçici yol kapatmaları yapılacağı açıklandı.
2: Ankara'da NATO zirvesi için geri sayım devam ediyor. 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan zirve için çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Özellikle Ankara'nın kalbi olan Çankaya'da 10 kritik cadde ve sokak trafiğe kapatıldı.
1: Özellikle Esenboğa Havalimanı ile Etimesgut Havalimanı güzergahları, yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Söğüt Özü Mahallesi ve katılımcıların konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlendi.
2: Burası Ankara trafiğinin en yoğun olduğu caddelerden bir tanesi, ancak zirve öncesinde bu caddede tam bir sessizlik hakim olacak. Özellikle Cinnah Caddesi, İran Caddesi, Arjantin Caddesi ve beraberindeki cadde sokaklar tamamen trafiğe kapalı olacak.
1: Bu kapsamda NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi için hazırlanan kullanılacak güzergahlar başlıklı resmi belgeye göre başkentte kırmızı alana dahil edilerek trafiğe kapatılacak ya da kısıtlanacak yollar sokak sokak netleşti.
3: NATO zirvesi kapsamında başkentin dört bir yanında güvenlik ve ulaşım alanında birçok tedbir alındı. İşte bu cadde ve bulvarlarda önlemler kritik seviyeye çıkarıldı.
4: Zirveye katılacak liderlerin geçiş güzergahlarından biri de Alparslan Türkeş Caddesi olacak. İçinde bulunduğumuz bu cadde 6 Temmuz sabah 7 itibariyle trafiğe kapatılacak.
3: Ankara, Anadolu, Atatürk ve Mevlana Bulvarı gibi birçok bulvarında ihtiyaç halinde kısmi olarak kapatılması planlanıyor.
1: Başkente gelen devlet protokolü ve özel konukların ulaşımında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için misafirlerin geçiş güzergahlarındaki caddelerde de kısıtlamaya gidilecek.
4: Yabancı liderlerin konaklayacağı otellerin bulunduğu bölgede de yollar trafiğe kapatılacak. Onlardan biri de Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi olacak. NATO Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kala Ankara'da hazırlıklar tamamlandı. 6 Temmuz itibariyle trafiğe kapatılacak yollardan biri de Beştepe Caddesi olacak.
1: Öte yandan Ankara Valiliği zirve kapsamında trafiğe kapatılacak ve alternatif olarak kullanılacak yolların listesini de paylaştı.
0: Karadeniz'de dördüncü yılını geride bırakan savaşta enerji altyapıları bir numaralı hedef haline geldi. Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine saldırıları ülkedeki akaryakıt krizini derinleştirdi. Ayrıntılara haber muhabiri Akşin Kişi geldi.
5: Sen o kadar petrol ülkesi Rusya'da akaryakıt krizi her geçen gün daha da derinleşiyor. Bunun da tabii ki en önemli nedeni Rusya'nın özellikle de Avrupa kısmında yer alan petrol rafinerilerinin son günler yoğun bir şekilde Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının saldırısına uğraması ve Rusya'nın ise bu tesislerin güvenliğini koruyamamasından kaynaklanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı sadece son bir gecede 660 Ukrayna drone'unun vurulduğunu rapor ederken bu rakamın yıl başından beri en yoğun hava saldırısı anlamına geldiğini bildirdi. Rusya hükümeti her ne kadar ülkede akaryakıt kıtlığı gibi bir sorunun olduğunu kabul etmese de ülkenin en az 20 bölgesinde benzin istasyonlarında oluşan uzun kuyruklar sorunun ciddiyetini gösteriyor. Akaryakıtla ilgili durumun hangi yönde seyredeceği konusundaki belirsizlik şu anda vatandaşları en fazla rahatsız eden konuların başında geliyor. Ukrayna'nın yeni saldırılar gerçekleştirmesi durumunda krizin daha da tırmanacağı olasılığına karşı bazı vatandaşlar benzin stoklamaya başlarken hükümet ise her araca 20 litre satış sınırlaması ve bidonla akaryakıt alımını yasaklayarak bu süreci engellemeye çalışıyor. Geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının saldırısına uğrayan Moskova yakınlığındaki Kapotnya bölgesindeki petrol rafinerisinin yeniden faaliyete başlaması için ise en az 6 aylık bir süre gerektiği bildirildi. Uzmanlar ülkenin akaryakıt ihtiyacının %5'ini karşılayan söz konusu rafinerinin 6 ay sonra da faaliyete geçeceğinin beri garantisi olmadığını olmadığını, çünkü bu tesisin onarılmasına Ukrayna'nın kolayca fırsat vermeyeceğini söylüyorlar. Rusya'nın Avrupa kısmında Ukrayna dronlarının saldırısına uğramamış bir tek bile petrol rafinerisi kalmazken, hatta bazı tesislerin üst üste 16 kez saldırıya uğradığı ifade ediliyor. Rusya hükümeti toplantısında Putin ülkedeki durumun kritik olduğunu itiraf ederken, fakat durumun şu anda kontrol altında tutulduğunu ve hükümeti de daha sıkı önlemler almaya çağırdı. İç piyasadaki fiyat istikrarını korumak ve kıtlığın önüne geçmek amacıyla bir taraftan ülkede benzin satışları kısıtlanırken, bir taraftan da Rusya'nın artık Kazakistan'dan da akaryakıt ithalini görüşmeye başladığını diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
0: CHP Yüksek Disiplin Kurulu, eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 4 il başkanı ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tedbir kararına yaptıkları itirazı değerlendirdi. 5 isminde itirazı reddedildi.
6: Butlak butlan kararında adı geçenler, para dağıtanlar, şunlar bunlar, hepsini verdik disiplin kuruluna.
1: Disiplin kurulu kararını verdi. 4 il başkanıyla bir belediye başkanının itirazı reddedildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bir kez daha toplandı. Geçtiğimiz haftalarda tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen il başkanları ve belediye başkanının tedbir kararına itirazları değerlendirildi. Tedbir kararı olduğu için bu isimlerin CHP üyelikleri askıya alınmıştı.
6: İfade verenler değişimciler. Parayı dağıttım diyenler onlar. Gezenler onlar. İfade verenler onlar. Hakim de diyor ki burada olursa, bu parayla pulla bu kurultayı satın alırsa ben de bunu iptal ediyorum diyor.
1: Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer YDK'ya başvurdu.
7: Gün dedikodu zamanı değil, gün birlik olma zamanı.
1: Disiplin Kurulu 5 ismin başvurusunu değerlendirdi ve tedbir kararına itirazları reddetti. Önümüzdeki günlerde bu isimlere 15 günlük savunma süresi verilecek. Savunma sözlü ya da yazılı yapılabilecek. Savunmaların alınmasının ardından Yüksek Disiplin Kurulu ihraca ilişkin kesin kararını verecek. Bu arada önümüzdeki hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bazı il başkanlarının da görevden alınabileceği ifade ediliyor.
0: İstanbul'da Şile Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük ve rüşvet iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. 16 şüpheli gözaltına alındı. Meral Dağlılar gelişmeleri aktaracak.
8: Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün 3. dalga operasyonu gerçekleştirilmiş oldu. Bu operasyon kapsamında da tam 16 kişi gözaltına alındı. Hemen gözaltına dair detayları sizlerle paylaşmış olalım. Şile Belediyesi'ne yönelik aslında usulsüzlük ve rüşvet soruşturması devam ediyordu. Bugün bu sabah itibariyle de 3. dalga operasyonu yapılmış oldu. 3. dalga operasyonu kapsamında ise tam 18 kişinin gözaltı kararı verilmişti. Bunun 16'sı yakalanmış oldu ve şu anda da emniyetteki işlemleri devam ediyor. Hem İstanbul'da hem de İzmir'de eş zamanlı olarak 21 farklı adrese yapıldı operasyonlar. Bu kapsamda da özellikle aslında belediyeyle bağlantısı bulunanlar, özellikle belediye çalışanı olmuş kişiler tarafından aslında gözaltına alınma işlemi gerçekleştirilmiş oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ise operasyonlarda belediye görevlilerinde bulunduğu aslında tespit edilen kişiler var. 16'sı şu anda gözaltına alındı. İkisiyle alakalı çalışmalarında devam ettiğini söylemek mümkün. Savcılığın açıklamasına göre ise ilk iki operasyonun ardından elde edilen delillerden ötürü böyle bir operasyonun yapıldığı, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadelerin, tanık beyanları, telefon incelemeleri ve beraberinde de hesap hareketliliklerinin değerlendirilmesi sonucunda şüphelilerin 6 farklı eylemden daha suç işlediklerine dahil bir şüphe oluştuğu için bu nedenle de bunun üzerine toplam 18 kişi hakkında bir gözaltı kararı süreci başlatılmış oldu. Bununla birlikte hatırlanacağı üzere aslında geçen yıl yapılmıştı Şile Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon. Bu kapsamda da suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları gündeme gelmişti. Daha önce de düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. O kişilerden birisi de yine belediye başkanı aralarında vardı. Belediye başkanı Oğuz Kabadayı, Özgür Kabadayı'nın aslında bir tutuklanması söz konusu olmuştu. Ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bununla birlikte belediye başkanının yanı sıra Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak, Evren Buçhan tutuklanmış. Bunlar da yine serbest bırakılmıştı.

0: alan sizlere bırakalım.
1: AK Parti'ye katılımlar devam ediyor. Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanları AK Parti saflarına geçti. Rozetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında taktı.

0: Pazartesi bir ilçe belediye başkanımızı, dün ise bir milletvekilimizi saflarımıza dahil ettik. Bugün de yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız.
1: Yeni isimler AK Parti'ye katıldı. Muhalefetteki kriz derinleşirken AK Parti kanadındaki kenetlenme arttı.
0: Birazdan AK Parti ailesine intisap edecek tüm arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti ailesine katılan Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanlarına rozet taktı.
0: Biz milletten icazeti sadece hizmet için almadık. Aynı zamanda yıllardır ötelenen, örselenen, kendi öz yurdunda oraya buraya itilen kardeşlerimizin haysiyetini, izzetini, özgürlüklerini savunmak için de aldık.
1: Önce İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı kürsüye çıktı. Başkan Erdoğan Arı'ya rozetini taktı.
2: Değerli milletvekillerimizi de sahneye davet ediyoruz. Rasim Arı'ya, ailemize, büyük AK Parti ailemize hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz.
1: Daha sonra Özgür Özel'le yaşadığı gerginlik sonrası CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan çıktı sahneye. CHP ile yollarını ayıran Özarslan AK Parti'ye geçti ve rozeti Başkan Erdoğan tarafından takıldı. Son olaraksa CHP'den istifa eden ve AK Parti'ye katılan Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozeti yine Erdoğan tarafından takıldı.
0: Aramıza katılacak olan belediye başkanlarımıza da ailemize hoş geldiniz diyorum. Ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz.
3: Mersin'de 5 yaşındaki otizmli bir çocuğun özel eğitim merkezinde darp edildiği bildirildi. Ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.
4: Çocuğum 3-5 kelime konuşuyordu, geriye attı. Çocuğum şu anda psikolojik durumu, benim de çocuğumun da hiç iyi değil.
1: Özel merkezdeki şiddet iddiası üzerine öğretmen tutuklandı. Mersin'de yaşayan Yılmaz ailesi otizmli çocuklarını 2,5 yıl önce özel eğitim merkezine verdi. 5 yaşındaki çocuk bir süre sonra okula gitmek istemedi.
4: Çocuğum sürekli ağlamaya başladı giderken. Gitmek istemiyordu, çok huzursuzdu. Müdürüyle görüştüm, öğretmen değişikliği istedim. Ama beni sert bir şekilde reddettiler. Çocuğunuz zorlanıyor, eğitimimiz zor dediler bize.
1: Anne ve baba evlatlarının vücudunda tırnak izleri gördü, bunun üzerine şikayette bulundu.
4: İki tane çizik işareti gördüm. Burada olmadı kesinlikle dediler bana ve ben orada olduğuna, yani evimde olmadığına emindim. Kayıt istedim. Kayıtları bana vermek istemediler. Çok uzattılar, türlü bahaneler uydurdular.
1: Soruşturma kapsamında ortaya çıkan görüntülerde öğretmenin çocuğa sert bir şekilde temasta bulunduğu görüldü.
4: Çocuğum çok korku dolu gözlerle bakıyordu. Çocuğum şiddete maruz kalmış. Travma yaşattılar çocuğumda, ben de. Yani emeklerimiz boşa gitti. Çocuğum 3-5 kelime konuşuyordu, geriye attı.
5: Darp edildiği günden bugüne yaklaşık 2 ay geçti. 2 aydır evimizde huzur yok. Eşim, ben gece 3'lere 4'lere kadar uyuyamıyoruz.
1: Yılmaz çifti çocuklarını o okuldan alıp başka bir eğitim merkezine gönderdi. Soruşturmada gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.
4: Adalete güveniyorum.

0: Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Hem öğretmenden hem sorumlulardan.
1: İstanbul'da özel bir üniversitede bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisi olan Hamza Duras, Kurban Bayramı tatilini geçirdiği memleketi Safranbolu'dan 31 Mayıs'ta okuluna dönmek üzere yola çıktı. Sonrasında da Hamza'dan bir daha haber alınamadı. Kayıp gencin son görüntülerine arkadaşlarımız ulaştı.
2: Aklımıza artık her türlü ihtimaller giriyor. Biz çocuğumuzu her türlü kabulleniyoruz yani.
3: Ailesinin iki gözü iki çeşme. Çünkü 22 yaşındaki oğulları en son böyle görüntülendi. Sonra da ortadan kayboldu.
2: En son arkadaşlarıyla görüşüyor. İşte ben buralarda gezeceğim, biraz kafa dinleyeceğim gibi bir ibare kullanmış.
3: Oysa ailesi onu İstanbul'da sınavda sanıyordu. Bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisiydi Hamza Duras. 31 Mayıs pazar günü ailesinin Safranbolu'daki evinden ayrıldı. Sınava diyerek İstanbul'a doğru yola çıktı.
2: Safranbolu terminalden kendi elimizle arabaya bindirdik. Annesiyle telefon görüşmesi yapıyor. Dersteyim diyor. Dersten sonra seni arayacağım diyor.
3: Ancak gencin İstanbul'a hiç gitmediği, otobüsten inip Safranbolu'ya geri döndüğünü onu arayan ekipler kamera kayıtlarından ortaya çıkardı.
2: Tam burslu okuyor. Oraya yani iyi bir dereceyle girdi aslında. Üniversitenin yurdunda kalıyor. Zekiydi. Ama son zamanlarda öğrendiğimize göre biraz derslerini falan aksatmış. Acaba ondan mı kaçtı falan dedik ama.
4: Hamza Duras'ın cep telefonundan alınan son sinyal Safranbolu kent ormanını işaret ediyordu. Tüm umutlar bu noktaya çevrildi.
3: AFAD jandarma gönüllü arama kurtarma ekipleri arazide adım adım ilerledi. Arama çalışmalarını ATV Haber'de görüntüledi.
4: Arazi büyük, zor ve engebeli. AFAD ekipleri buna rağmen her yeri didik didik arıyor.
5: Hamza!
3: Ormanda 50 kilometrelik alanın tamamı tarandı ama üniversite öğrencisine dair hiçbir ize rastlanmadı.
4: AFAD ekiplerinin arama kurtarma köpeği Efil de burada çalışmalara katıldı. Efil de Hamza Duras'a dair bir ize rastlamak için çabalıyor.
2: İHA geldi, termal kameralar geldi. Aşağı yukarı günlük 100 kişilik bir ekiple arıyorlar. Ama hiçbir izine rastlanamadı. Ne çantası, ne üzerindeki herhangi bir eşyası. Biz de işin içinden çıkamadık yani.
5: O karanlık açıyı görebiliyor musun şurada? Tam bak ışık tuttuğum yer.
3: Acaba Hamza Duras kaçtı mı, kaçırıldı mı, yoksa ormanda kayıp mı oldu? Ekipler tüm ihtimalleri değerlendiriyor. Endişe ise her geçen dakika büyüyor.
2: Bayramda geldiğinde 5-6 gün falan kaldı burada aşağı yukarı. Hiçbir psikolojik sorunu yoktu. Ama niye böyle bir şey yaptı, niye böyle bir yol denedi onu da tahmin edemiyoruz. Ama öyle bir merakı yoktu yani, böyle orman merakı, örtü böcekten bile korkan bir çocuktu.
1: Adana'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 16 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı. 420 kilo patlayıcı kullanılan yıkımda bina saniyeler içinde yerle bir oldu.
6: Adana'nın hafıza sayfasından bir yaprak daha koptu. Çuko Birlik'in Seyhan ilçesindeki 46 yıllık hizmet binası saniyeler içinde yerle bir oldu.

0: Tarihi bina 6 Şubat depremlerinde ağır hasar görmüştü. 16 katlı binanın yıkımında 420 kilo dinamit kullanıldı. Çevrede güvenlik önlemi alındı, yol trafiğe kapatıldı. Uyarı anonslarının ardından beklenen an geldi. Dinamitler peş peşe patlatıldı. Geriye ise gökyüzüne yükselen toz bulutu kaldı.
1: Latin Amerika ülkesi Venezuela dün 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5'lik depremlerle sarsıldı. Şiddetli sarsıntılar başkent Caracas dahil birçok şehri enkaza çevirdi. Binlerce kişinin enkaz altında kaldığı ülkede şu ana kadar 235 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı sayısı ise 1500'ün üzerinde.
0: Önce 7,2 ardından 7,5. Latin Amerika ülkesi Venezuela 39 saniye arayla yaşanan şiddetli depremlerle ağır yıkıma uğradı. Gökdelenler yerle bir oldu, yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlercesi enkaz altında kaldı. Depremler son 126 yılın en büyüğü olarak kayda geçti. Ülkede hayat durdu, olağanüstü hal ilan edildi.
2: Deprem sırasında evdeydim. Çok gürültülü bir ses duyduk. Aniden her şey bir yandan diğer yana sallanmaya başladı. Çok, çok şiddetli bir sarsıntıydı. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştık. Duvarlar çatlamaya başladı. Eşyalar yere düşmeye başladı. Böyle bir şey yaşamadıysanız asla anlayamazsınız.
0: Yaşlı bir çift depreme evde yakalandı. Kadın yürüyemiyordu. Evden çıkması çok zordu. Eşi elini tutarak ona destek oldu. O anlar evdeki güvenlik kamerasına yansıdı. Tüm ülke enkaz altında kalanlar için seferber oldu. Binlerce arama kurtarma görevlisi hayatta kalabilenleri kurtarmak için gece gündüz çalışıyor. Depremin yıkımı uydu görüntülerine de yansıdı. Afetten önceki ve sonraki görüntüler paylaşıldı.
2: Neyse ki ailem apartmanın dışındaydı. Geri döndüğümüzde binanın tamamen yıkılmış olduğunu gördük. Enkaz altında kalan komşularımız var.
0: Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez afet bölgesine gitti. Ülkelerden destek istediklerini söyledi.
3: Uluslararası yardım talebinde bulunduk. Önümüzdeki saatler içinde diğer ülkelerden ve uluslararası toplumdan gelen ekipler buraya ulaşacak.
0: Türkiye dahil birçok ülke yardım için sıraya girdi. Bazıları arama kurtarma ekiplerini seferber etti. ABD Başkanı Trump da yardım göndereceklerini açıkladı.
2: Venezuela'yı bir günden az bir sürede ele geçirdik. Onlara büyük bir konuda da yardım edeceğiz. Haberlerde okuduğunuz gibi çok büyük bir deprem yaşandı. Onlara yardım götüreceğiz.
1: İngiltere, Nottingham'daki hastanelerde yaşanan ve 500'den fazla anne ile bebeğin ölümü ya da zarar görmesiyle sonuçlanan devasa doğum skandalıyla çalkalanıyor. Konu hakkında hazırlanan resmi rapor ülkede infiale yol açtı. Kurumsal ihmaller zincirin boyutunu kan dondurdu. Skandalın merkezindeki hastane yönetimi bu büyük trajediye karşı yalnızca özür açıklaması yaptı.

0: Yüzlerce bebek, onlarca anne yaşamını yitirdi. Hayatta kalanlarsa hastanelerin sorumsuzluğu nedeniyle geri döndürülemez yaralar aldı. İngiltere, sağlık sisteminin göbeğinde yaşanan ve adeta bir katliama dönüşen hasta ihmalleriyle sarsılıyor. İngiliz medyasından The Guardian, İngiltere'nin Nottingham kentinde bulunan hastanelerdeki doğum hizmetlerini kapsayan geniş kapsamlı bir rapor hazırladı. Araştırmayla birlikte ortaya çıkan tablo kan dondurdu. Raporda şehirdeki hastanelerde yaşanan doğum ihmalleri, yetersiz bakım ve sistematik başarısızlık nedeniyle 500'den fazla anne ve bebeğin öldüğü veya zarar gördüğü bildirildi. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin en büyük doğum skandalı arkasında geri dönülemez bir yıkım bıraktı. Skandalın bilançosuysa tam 13 yıla yayılıyor. Öyle ki 2012-2025 yılları arasında hastanede yetersiz bakım gören 444 kadın ve 76 bebeğin zamanında doğru müdahale yapılsaydı kurtarılabileceği belgelendi. Hastanelerdeki bu ihmaller zinciri yaklaşık 2500 aileyi etkiledi. Olayın personel arasındaki korku ve sağlık kurumlarının itibarı için saklandığı belirtildi. Nottingham Üniversite Hastaneleri de bu trajik olaya ilişkin açıklama yaptı. Katliam gibi ihmalin ardından hastane yönetimi yalnızca bir özürle yetindi.
1: Nottingham Hastanesi yetkilileri hizmetlerimizde bakım alırken zarar gören, kayıp yaşayan, travma geçiren veya sıkıntı çeken kadınlardan ve ailelerinden koşulsuz özür diliyoruz açıklamasını yaptı.
0: Daha önce de 2022'de bir rapor hazırlanmış ve 2000-2019 yılları arasında 201 bebek ve 9 annenin kötü bakım nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.
2: Avrupa genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası birçok ülkede rekor seviyelere ulaştı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Fransa'da insanların içine girip serinleyebilmesi için sokaklara su dolu hazneler yerleştirildi. İngiltere'de birçok bölgede kırmızı alarm durumuna geçildi.
3: Benzeri görülmemiş bir dönemden geçiyoruz. Avrupa'da eşi benzeri görülmemiş ve tarihimizde emsali olmayan sıcaklığa uyum sağlamak mümkün değil.
4: Avrupa alev alev yanıyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği rekor sıcaklıkları da beraberinde getirdi. Termometrelerin rekor dereceleri gösterdiği ülkelerden biri Fransa oldu. Onlarca kişi sıcaktan hayatını kaybetti, hastaneler doldu taştı. Sıcaktan etkilenenler için sokaklara soğuk suyla doldurulmuş hazneler yerleştirildi. İnsanların sıcaktan topluca kaçabileceği serinleme odaları bile yapıldı.
3: Fransa'ya gelir gelmez çok sıcak hissettim ve hemen kıyafetlerimi değiştirmeye gittim. Otele geri döndüğümde yüzümün kıpkırmızı olduğunu ve ter içinde kaldığımı fark ettim. Gezmek istiyorduk ama sıcaktan dolayı otelden çıkmamaya karar verdik. Daha yazın başındayız. Böyle bir sıcağa alışkın değiliz. Görünüşe göre burası Sahra Çölü'nden bile daha sıcak.
4: Fransa'da yaşayan evsizler de sıcaktan bunalmış durumda.
3: Hava çok sıcak. Bu yüzden burada pek çok kişi hastalanıyor. Dün bir yere düştü. Çığlık atıyordu. Aynı durum benim için de geçerli. Benim durumum da çok kötü. Sıcaktan başım dönüyor.
4: Fransa'da rekor sıcaklıklar hayvanları da vurdu.
3: Normalde burada günlük 1-2 tavuk ölüyor. Ancak sıcakların artmasıyla günlük 700 tavuk ölmeye başladı. Sıcaktan dolayı boğularak ölüyorlar.
4: Paris Belediye Başkanı Emmanuel Grégoire sıcak sebebiyle ölüm oranlarının arttığını söyledi.
3: Ölüm oranları artıyor. Kendi güvenliğimiz için sıcağa karşı önlemler almak ve bol su içmek gerekiyor. Ve bana bir şey olmaz dememelisiniz. Bu sabah buraya gelirken 100 kadar koşucu gördüm. Açıkçası bu sorumsuzca bir davranış. Elbette çoğu hemen ölmeyecek. Ancak bu kişiler kendilerini gerçekten büyük risklere maruz bırakıyorlar.
4: Fransa'da sıcaklıkların rekor kırması klima kullanımını ülkenin ana gündem maddesi haline getirdi. Fransa Meclisi 20 milyar euroluk bir plan üzerinde tartışıyor. Bu bütçeyle Fransa'daki tüm okul ve hastanelerin klimayla donatılması hedefleniyor. İngiltere'de de manzara farklı değildi. Hampshire bölgesinde termometreler 36,1 dereceyi gösterdi. Bu değer ülkede şimdiye kadar kaydedilen en sıcak Haziran günü oldu. İngiltere'de bazı bölgelerde kırmızı alarm süresi uzatıldı.
3: Açıkçası bu sıcakla nasıl başa çıkıyorsunuz bilmiyorum. Mesela memleketim Kanada'da klimamız var. Nereye gidersek gidelim girdiğimiz tüm binalarda klima var. Ancak burada hiç klima yok. Yani soğuk bir duş almaktan başka bununla başa çıkmanın gerçek bir yolu yok.
4: İngiltere'de birçok okul tatil edildi. Açık olanlarsa farklı çözüm yolları üretiyor.
5: Sıcaktan bunalan çocuklar için bol bol su oyunları yapıyoruz. Fıskiyeleri kurduk. Bu hafta herkesin epey ıslanacağı kesin olduğu için herkesin okulda yedek kıyafetleri var. Çocuklar öğle arasında dışarı çıkmayacaklar. Bu yüzden sabahları su oyunlarıyla dolu ekstra uzun bir teneffüs yapıyoruz. Ders aralarında herkesin serinlemesi için dondurma dolabımızı buzlu şekerlerle dolu tutuyoruz.
2: İstanbul kavrulurken serinlemek için denize koşan binlerce kişi acaba gerçekten temiz sularda mı yüzüyor? Bazı popüler plajlar yıllardır riskli kategoride yer alıyor. Hangi plajların güvenli, hangilerinin alarm verdiğine bakıyoruz. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen karşımızda.
6: Evet Can Okanar, iyi yayınlar dileyelim öncelikle. Tabii yaz geldi, artık havalar oldukça sıcak. Bununla birlikte de Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar deniz için, denizin özellikle temiz ve güvenli olduğu limanlara akın etmeye başladılar. Tabii bununla birlikte temiz olduğu kadar ne kadar güvenli olduğu da bizler için önemli. Şimdi daha detaylı konuşacağız. Yanında çok değerli bir konuğum var. Can Kurtaran Şefi Muhammed Can Çoban. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz.
6: Teşekkürler. Biliyorsunuz ki artık sıcak havalar yüzünü oldukça göstermeye başladı. Bununla birlikte sahillerde bir yoğunluk da var ama hangi plajlar temizdir, hangileri güvenlidir, sizden daha detaylı bilgileri alalım.
7: Şu anda Karaburun plajındayız. Anıtköy Belediyesi tarafından işletilen Karaburun Halk Plajı'ndayız. Plajımız öncelikle Mavi Bayrak ödüllü olan bir Karaburun Halk Plajı. Yani

0: Bayrak ödülü alan bir plaj, suyun temizliği, kumsalın temizliği, gerçekten güvenilir bir plajdayız şu anda. Yetkililer bize bu konuda hakkında daha dikkatli olmamızı öneriyor, fakat uyarıları dikkate almamız gerekiyor. 30 tane can kurtaran personeliyle sahada çalışıyoruz, fakat denizin güzel olduğu günler var, denizin kötü olduğu günler var. Güzel olduğu günde Karaburun plajı, Şile plajı, Yeniköy plajı oldukça çok yoğun bir plaj oluyor. Çünkü bu plajlar ödüllü olduğu için bir sirkülasyon var. Şöyle söyleyeyim, uyarılara dikkate aldığımız sürece Karaburun plajında gerek su içinde gerek kumsalla hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Ekibimiz çok sağlam. Bu konu hakkında Mustafa Başkan'ın vizyonunda ilerliyoruz. O da bize çok desteklerini sunuyor. Buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Şu an Karaburun plajı güvenilir.
1: Evet, şu an aslında çalışanların yanı sıra gelen ziyaretçilerin, vatandaşların da plajı aslında buldukları gibi bırakmaları gerekiyor temizlik açısından yine aynı şekilde.
0: Yani o konu, evet, vatandaşlarımız geldiği zaman çok temiz görüyorsunuz. Şu anda plajımız çok oldukça temiz, fakat vatandaşlarımızdan rica ediyorum, geldikleri zaman çöplerini çöp kovalarına götürmeleri daha güzel olur. Çünkü yaklaşık hafta sonu 400 bin insana kadar burası kalabalıklaşıyor. Yani o kadar insanın sirkülasyonunu sağlamak, koordinasyonu etmek gerçekten zor oluyor. Ama biz dediğim gibi profesyonel bir ekip olduğumuz için herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani can kurtaranın görevde olduğu sürece plajlarımız güvenli. Vatandaşlarımız da can kurtaranın görevde olduğu sürece denize girmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü daha güvenilir oluyor.
1: Bunun yanı sıra bir de şöyle bir durum var ki kayalıklardan atlama gibi bir durum var. Ama siz zaten önlemleri almışsınız ki birçok plajda da bu önlemler alındı. Ama buradan yine izleyicilerimize bir uyarı yapacak olsak neler söylemek istersiniz?
0: Dibini görmediğimiz bir suya atlamak çok büyük bir risk oluyor. Çünkü suya atladığımız zaman kafa travması yaşayabiliyoruz. Çok basit gibi görünen ama daha sonrasında ciddi sıkıntılar yaratabilecek bir olay. Biz elimizden geldiği kadar idare etmeye çalışıyoruz ama sahamız, plajımız çok yoğun. Çok temiz ve çok güzel plajda, evet, çalışıyoruz.
1: Aslında Muhammed Bey, sizin de söylemiş olduğunuz gibi yoğunluk var, ancak bugün haftanın son günü, artık önümüzdeki hafta sonu, yani cumartesi pazar günü ciddi bir şekilde yoğunluk olacaktır. Şu an çok temiz görünüyor. Umarım hafta sonunda yine bu temizlikte kalır.
0: Plajımız sürekli temiz ama dediğim gibi çok fazla gelen misafir olduğu için plajımız bazen kirlenebiliyor. Yani yetişmeye çalışıyoruz. Şunu söyleyeyim, hava durumunu takip etmemiz lazım. Vatandaşlarımıza bu konuda dikkatli olmalarını rica ediyorum. Dalga boyu yüksekliği nedeniyle bazen plajlar genellikle kapatabiliyor. Bu hafta sonu bir tatlı bir rüzgarımız var. Biraz bizim için zorlu geçecek.
1: Evet, şimdi artık hafta sonları yoğunluk kaç katına çıkıyordur? Buradan bir oran verecek olsak. Hem de gelecek olan vatandaşlarımız da vardır. Onlara da bilgi olur.
0: Şu an plajda 10 bin insan vardır yoktur ama hafta sonu çarpı 400 bin, 500 bine kadar insan plajımıza geliyor. Ve çok yoğun bir bölge, çok temiz bir bölge olduğu için insanlar bu bölgeleri tercih ediyor.
1: Evet, başka hangi plajları önerirsiniz? Hem temizlik hem de güvenlik açısından.
0: Yani Karadeniz'in olayı akışkan olduğu için, sürekli sirkülasyon olduğu için Karadeniz'i tercih etmelerini isterim. Yeniköy plajı olur, Şile olur, Beykoz plajı olur, Riva plajı olur. Bu bölgeler temiz ve güvenilir. Çünkü Karadeniz akışkan, pislik barındırmıyor. Sürekli akışkan olduğu için Karadeniz daha temiz oluyor. Ama dikkat etmekte fayda var.
1: Evet, mavi bayraklı plajlarımız var özellikle. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turistler de elbette ki bunları dikkate alarak geliyordur. O plajları da sizden tekrar rica edeceğim.
0: Mavi bayraklı plajlarımızı genellikle turistlerimiz çok dikkat ediyor. Yani mavi bayraklı plajlara turistlerimiz daha çok yoğun geliyor. Büyükçekmece'de var. Karaburun'da hem Karaburun plajında var, hem Yeniköy plajında var, Şile plajında var. İstanbul'da herhalde 39 tane plajda bu mavi bayrak olayımız var.
1: Evet. Umarız ki aslında bu rakamın artmasını umut ediyoruz ki sizin kadar vatandaşlarımız da dikkat ettiği sürece bence mavi bayraklı plaj sayılarımız da artacak.
0: Evet, plajın temizliği, suyun temizliği çok önemli bir konu bizim için. Bunu da belediyemiz, Arnavutköy Belediyesi tarafından her gün sıklıkla gerçekleştiriyor ki zaten Mustafa Başkanımızın vizyonunda mavi bayrak ödülünü bu senede almış bulunmaktayız.
1: Evet, çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Evet, aslında hafta sonu özellikle cumartesi ve pazar günü plajlarda daha ciddi bir şekilde yoğunluk bekleniyor. Bununla birlikte can kurtaran şefi Muhammed Bey çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve söz size bırakalım Can Okanar.
2: A milli takım Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. Ay Yıldızlılar turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni son dakika golüyle yendi.
3: Amili futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya. Vincenzo Montella ve Mauricio Pochettino arka arkaya ekrandaydı. Korner kullandı Birleşik Devletler. Golü atan

oyuncu Trusty. 3. dakikada durum 1-0. 10. dakikadayız. Barış Alper Yılmaz pası Arda'ya. Arda Güler topu alır da gol. 1-1. Amili futbol takımımız Arda Güler'in golüyle eşitliği yakalıyor. Korner kullandı Birleşik Devletler. Önce Pepe, sonrasında McKenzie vuruşların sahibi, ancak pozisyon bitiminde bayrak havada offside. Offside pozisyonu yeniden ekrandaydı. ...31. dakikadayız. Arda Güler pası Kenan'a. Kenan Yıldız tekrar bıraktı Arda'ya. Arda'dan Eren'e. Eren çevirdi içeri. Orkun vurdu. Barış'ın da teması var. Topu alır da milli takımımız üstünlüğü yakalıyor. İlk yarı 2-1 sona erdi. İkinci devredeyiz. Savunmamız topu karşıladı. Beralter sert vuruyor. Durum 2-2 oluyor. Christian Pulisic, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Sonrasında savunmamız araya giriyor. Pulisic'in teması, Uğurcan Çakır'ın kritik hamlesi ekrandaydı. 90+8'deyiz. Arda Güler, bir bacak arası Pulisic'e. Arda, Mert, Salih Özcan yaptı ortayı. Can Uzun, onun vuruşu, savunma ayak koydu. Kaan Ayhan tamamladı. 3-2 öndeyiz. 90+8'de Amili futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Bu gol maçın da skorunu belirliyor. Türkiye Dünya Kupası'nı 3 puanla noktalıyor.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ticaret Bakanlığı kuyumculuk sektöründe tüketicinin korunmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre laboratuvar ortamında üretilen pırlanta, elmas ve benzeri kıymetli taşların satışında sentetik, laboratuvar üretimi veya yapay üretimi olduğunun açık şekilde belirtilmesi zorunlu olacak. Ticaret Bakanlığı uygulamanın tüketicinin yanıltılmasını önlemeyi, piyasa şeffaflığını artırmayı ve adil rekabeti güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: ...1 ve 30 Haziran tarihleri arasında Krimas'ını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel

0: faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu, A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Garanti BBVA.
7: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
8: DTS uğraşır.
7: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
8: DTS ile ödenir.
7: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
8: DTS kovalar.
7: Güzel de ne bu ya DTS?
8: Dinleyelim.
9: DTS yani doğrudan tahsil.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
2: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz... ...RS Oto Ekspertiz... ...trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ile 18. kilometreleri arasında sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
5: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
6: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
5: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Reklam.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Ajans Haber ve Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. Şile Belediyesi'ndeki rüşvet ve usulsüzlük iddialarına yönelik soruşturmada 3. dalga operasyon düzenlendi. İstanbul ve İzmir'de 16 şüpheli gözaltına alındı.
1: Yöneticiliğini Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Şile Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına yönelik başlatılan 3. dalga operasyonda 16 şüpheli daha gözaltına alındı. Yürütülen çalışmalarda Şile Belediyesi'nde doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı belirlendi. Daha önce gerçekleştirilen 1. ve 2. dalga operasyonların ardından elde edilen yeni itiraflar, rüşvete ilişkin belgeler, telefon incelemeleri ve hesap hareketleri mercek altına alındı. İncelemeler sonucunda 6 farklı yolsuzluk eylemi daha deşifre edildi.
2: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 16 kişi gözaltına alındı.
1: Firari durumdaki 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Utku Gümrükçü'yü İzmir İl Başkanlığı'na atamıştı. Bunun üzerine Özgür Özel'e yakın eski il başkanı Çağatay Güç yeni bir il başkanlığı kurmak için harekete geçti.
3: CHP'deki genel başkanlık krizi İzmir'e taşındı. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, mutlak buttan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındı. Eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yeni il başkanı olarak atanırken partideki çift başlılık İzmir'e de taşındı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni il başkanı olarak Utku Gümrükçü'yü atadı. Zor da olsa koltuğuna oturabildi. Görevden alınan Çağatay Güç ise yeni paralel il başkanlığı için harekete geçti.
3: Ancak hukuki olarak aynı ilde iki il başkanlığı olması mümkün değil. Utku Gümrükçü, Özgür Özel tarafının yeni bina arayışlarına dikkati çekti. Bu yeni bir parti kurma hazırlığı olabilir dedi. Çağatay Güç ve ekibinin önümüzdeki günlerde yeni ofise taşınmayı planladığı ve binanın açılışını Özgür Özel'in yapacağı ve buraya CHP İzmir İl Başkanlığı tabelasının asılacağı öne sürüldü.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi olağan kurultay sürecinin Eylül ayı başında başlatılacağını duyurdu. Kayseri ve Antalya il örgütleri de görevden alındı. Daha fazla ayrıntı için A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'na dönüyoruz.
5: Can Okunar, kuşkusuz örgütlerin görevden alınma işlemi uygulaması devam edecek gibi görünüyor bu süreçte. CHP Genel Merkezi açıklamasını yaptı ve olağanüstü kurultayı kabul etmediklerini, olağan kurultayın da Eylül ayında başlayacağını söyledi. Ve bu kurultay nasıl başlayacak, süreç nasıl başlayacak Eylül'de? Mahallelerden, beldelerden, ilçelerden, illerden yola çıkarak bir delege yapısında değişiklik söz konusu olacak. Sonra da büyük kurultaya gidilecek. Tabii ki onun tarihi henüz netleşmiş değil, daha doğrusu belli değil. Aslında CHP Genel Merkezi ve Kemal Kılıçdaroğlu bu süreçte önemli mesajlar verecek, şunu söyleyecek, slogan daha doğrusu şu olacak, şaibesiz kurultay sloganı olacak, kullanılacak sık sık. Temiz, tartışmasız, şaibesiz bir kurultaya götürme vaadinde bulunacak Kılıçdaroğlu bu süreçte. Aslında Özgür Özel cephesine de şu mesaj veriliyor: gitmeyin, kalın, mücadelenizi işte bu kurultaylarda sürdürün şeklinde. Ancak onlar da kendilerine çok imkansız imkan tanımıyorlar bu konuda. Mücadele zemininin olmayacağı yönünde görüşler ifade ediliyor o cephede de. Şöyle ki çünkü teşkilat yapıları değişiyor. Tek tek teşkilat başkanları görevden alınıyor ki bu koşullarda mücadele etmenin çok da mümkün olmadığı ifade ediliyor o cephede de. O nedenle kurultaya kadar bu tartışmaların devam edeceği ifade ediliyor. Ayrıca özel cephesinin de 26 Temmuz'u son tarih olarak gördüğü söyleniyor. 26 Temmuz'dan sonra yeni parti için zaten mevcutta hazır olan durum için harekete geçileceği, daha büyük adımların gündeme geleceği ifade ediliyor diyelim. Sözü Can Okaner'e bırakalım.
0: ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Körfez'deki Amerikan üslerine düzenlenen İran saldırılarının yol açtığı hasarın gerçek boyutlarını gözler önüne seren bir analize imza attı. Bahreyn'deki 5. filo karargahına ait uydu görüntüleri, onlarca tesis ve ekipmanın yok edildiği kritik üssün devre dışı kaldığını ortaya koydu.
1: Milyon dolarlık sistemler, 10 bin dolarlık dronlarla yok edildi. Birbiri ardına düşen balistik füzeler, ABD'nin bölgedeki operasyonel gücünü felç etti. The Wall Street Journal gazetesi, 4 ay süren savaşta Körfez'deki Amerikan üslerini defalarca vuran İran ordusunun saldırılarını mercek altına aldı. ABD'nin Bahreyn'deki 5. filo deniz karargahına ait uydu görüntülerine yer verilen haberde, oluşan hasarın gerçek boyutları gün yüzüne çıkarıldı. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin salı günü yayımladığı rapora göre, üstteki komuta merkezi en az bir düzine bina ve iki uydu iletişim terminali İran saldırılarında ağır darbe aldı. Yaklaşık 20 milyon dolar değerindeki iki ANGSC-52B uydu iletişim terminali ve bir iletişim yönetim tesisi imha edildi. Deniz destek faaliyetleri üssünde 3 bölüme ayrılan tesisin tamamı da hasar gördü. Gazeteye konuşan ABD'li üst düzey askeri kaynaklar, kritik önemi bulunan 5. filo karargahının kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Askeri hedeflerin yanı sıra üstteki acil durum yönetim deposu, su deposu, ana yemekhane ve 450 kişilik koğuş binasının da ağır hasar aldığı belirtildi. Uydu görüntüleri İran'ın saldırı kapasitesinin gerçek kapsamını gözler önüne sererken, bu durum ABD'yi önemli bir değerlendirme yapmak zorunda bıraktı. İran'ın bölgedeki ABD üslerini etkin bir şekilde hedef alabileceğinin anlaşılması üzerine, ordu içinde üslerin daha uzak noktalara taşınmasına yönelik tartışmalar başladı. Raporda kullanılan üstteki hasarlar, ABD ordusunun her alandaki zayıflıkları ve güvenlik açıklarını ortaya çıkardığı ifadesi de dikkat çeken detaylar arasındaydı.
0: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da yapılacak zirveye ilişkin konuştu. İttifakın dönüşüm sürecinde Türk savunma sanayi şirketlerinin

0: kritik rolde olduğunu belirten Rutte, Aselsan'ın Türkiye'de devrim yaptığını da ifade etti.
1: Aselsan, Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor.
2: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türk savunma sanayinden övgüyle söz etti. Zirvede tarihi bir dönüşüm beklendiğini ifade etti.
1: Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3000 savunma sanayisi şirketi var.
2: Washington'daki Atlantik Konseyi'nde konuştu Rutte. Ana gündemi 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesiydi. İttifakın kritik adımlar atma sürecinde olduğunu vurguladı.
1: Zirveden en büyük beklentim savunma yatırımlarında tarihi bir dönüşüm.
2: Bu kapsamda Türk şirketlerinin rolünün önemine vurgu yaptı.
1: Aselsan, ittifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor. Sanayi tabanının Kaliforniya'dan Türkiye'ye kadar uzandığını anlamamız gerekiyor.
2: Rutte, Ankara zirvesinde ittifakın caydırıcılık, birliktelik ve savunma kapasitesinin artacağını da ifade etti.
1: İşte NATO 3.0 budur. Daha güçlü bir Avrupa ve daha güçlü bir NATO. Artık artan savunma talebini karşılayacak üretim kapasitesine ihtiyaç duyuyoruz.
2: Rutte, NATO'nun ABD'ye bağımlılığının azaltılacağına da vurgu yaptı.
1: NATO 3.0 süreci ABD'ye daha az bağımlı, ancak ABD'nin ittifak içindeki güçlü konumunu koruduğu yeni bir yapı.
2: ABD-Türkiye arasındaki F-35 meselesi de sorulan Rutte yanıt vermekten kaçındı.
1: Bunlar öncelikle iki ülke arasındaki ABD-Türkiye meseleleridir. Ancak başkan ve başkan yardımcısının dün bu konuda yaptıkları açıklamalar zaten ortada. Trump's leadership.
0: İstanbul'da iki ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Baskınlarda 198 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. 5 şüpheli yakalandı.
2: İstanbul polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler bu kez İstanbul Arnavutköy ve Zeytinburnu'nda iki ev ve bir otomobili yakın takibe aldı.
3: Aç kapıyı polis! Gel!
2: Belirlenen adreslere şafak baskını yapıldı. Zehir tacirlerinin evlerinde 198 kilogram uyuşturucu madde, 2 uzun namlulu silah, 111 mermi ve 6 şarjörle uyuşturucu ticaretinde kullanılan 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli ise gözaltına alındı.
0: Sırada yurttan haber turu var.
4: Burada çocuğu alttan diziyle vuruyor, sonra kendine çekiyor, çocuğu darp ediyor.
5: Mersin'de otizm teşhisi konan 5 yaşındaki Kuzey Yılmaz'ın gittiği eğitim merkezinde şiddete uğradığı ortaya çıktı.
6: Yok anneciğim, yok. Seni götürmeyeceğiz o okula, tamam mı?
7: Okulun yanından bile geçemiyor çocuk arabayla.
6: Çocuğum 3-5 kelime konuşuyordu, geriye attı. Çocuğumun şu anda psikolojik durumu, benim de çocuğumun da hiç iyi değil.
5: Şikayet sonrası gözaltına alınan öğretmen tutuklandı. Eskişehir'de park halindeyken freni boşalan kamyon yokuş aşağı hızla ilerlemeye başladı. Çocuk parkına girmek üzereyken önünde duran iki kamyona çarparak son anda durabildi.
8: Onlar olmasaydı park için her gün çocuk dolu. En az 500 kişi var.
5: Burası da Batman. Piknik yapmak için Batman çayı kenarına giden 5 kişi suyun yükselmesiyle mahsur kalınca botla kurtarıldı. Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 32. dönem mezuniyet töreni düzenlendi.
9: Teşkilatımızın başarıları siz genç meslektaşlarımızın mezun olup aramıza katılmasıyla daha da artacaktır.
5: Polis yemini ederek mezun olan 475 polis adayı kep atarak mesleğe ilk adımlarını attı. Tunceli'de kaybolan küçükbaş hayvan sürüsü için jandarmanın drone destekli ekibi devreye girdi.

0: Havadan kontrol sayesinde bulunan 32 koyun sahibine teslim edildi.
1: Çıkamadın mı sen? Çıkamıyor musun kuzum? Ah kuzum, yolda kalmış bu.
0: Eskişehir'de caddenin karşısına geçmeye çalışırken yoldan yeşil alana çıkamayan su kaplumbağası oracıkta mahsur kaldı.
1: Gel bakalım, gel. Gel bakalım, gel.
0: Onu tesadüfen fark eden Kemal Aybars kaplumbağayı alıp doğal yaşam alanına götürdü.
1: Tavlusu ya.
2: Bahar ve yaz aylarında artan polenler mevsimsel alerjileri yeniden gündeme getiriyor. Uzmanlar polenlerin önemli bir bölümünün erkek ağaçlardan kaynaklandığına dikkat çekiyor. Peki alerjisi olanlar polenlerden korunmak için ne yapmalı? Ayrıntılar haberimizde.
3: Polen alerjisi olanlar dikkat!
4: Çok esintili, fırtınalı havalarda polenler daha küçük partiküllere parçalanıyor. Daha yoğunlaşıyor. Yine rüzgarın etkisiyle kilometrelerce uzaklara taşınabiliyor. Yani sizin görüş alanınızda, atıyorum zeytin polenine alerjiniz var, bir zeytin ağacının olması şart değil. Çünkü kilometrelerce yayılabiliyor polenleri.
3: Hapşırık krizleri, burun akıntısı, gözlerde dinmeyen kaşıntı. Yaz ayları polen alerjisi olanlar için hiç de kolay geçmiyor.
5: Milyonlarca kişinin ortak sorunu yeniden gündemde, polen alerjisi. Uzmanlara göre kentlerde yaygın olarak tercih edilen özellikle çam ağaçları, erkek ağaçlar ve çift cinsiyetli ağaçlar ve bitkiler havaya saldıkları yoğun polen nedeniyle alerjik şikayetlerin artmasında önemli rol oynuyor.
4: Polenler tabii ki erkek üreme organlarının saldığı uçuşan bitki tozları. Ama aynı ağacın üzerinde hem erkek hem dişi taşıdığı için çok böyle erkek ağaç, dişi ağaç çok az grupta tanınıyor. Özellikle bu çam gibi, zeytin gibi bizim bölgemize özel ağaçlar çift cinsiyetli. Kendi üzerinde her iki cinsiyeti de barındırıyor.
3: Peki alerjisi olanlar polenlerden korunmak için ne yapmalı?
4: Bilinen alerjisi olan hastalar için özellikle bu bahar mevsiminde sabah saatlerinde evi havalandırmamalarını, açık alana çıkacaklarsa maske, gözlük, geniş etekli şapkalar kullanabilirler. Arabalarda yine camları açmadan polen filtreli klimaları kullanabilirler. Eve döndükten sonra dış ortam alerjenini içeri de üstümüze taşımış oluyoruz. Kıyafetlerini uyudukları odaya girmeden mümkünse banyoda çıkarıp bir duş alabilirler. Açıkta kalan yerlerini bir yıpayabilirler. Bilirler elleri kolları. Çünkü dışarıda da içeriye taşıdığımız zaman bu sefer içi alerjen haline dönüşüyor.
3: Çevresel faktörler de alerji vakalarını tetikleyen önemli unsurlar arasında.
4: Bu dönemde açıkçası bunların artışının sebebi biraz hava kirliliğinin artışıyla, karbondioksit artışıyla polen üretiminin artmış olması, yine küresel ısınma, çevresel değişiklikler polen sürelerinin uzamasına sebebiyet verdi.
2: Mahalle bakkalları bir dönemin simgesiydi. Bazı adreslerde o kültür hala yaşatılıyor. Üsküdar'da 30 yıldır esnaflık yapan Hayri amca dükkanında mahallenin hafızasını saklıyor.

0: Burada yaşlı bir amca vardı, dükkan devrediyor dediler. Biz de geldik, açtık burayı.
1: Küçük bir dükkan ancak büyük bir samimiyet hikayesi. Yılların güveni de veresiye defterinin satır aralarında saklı.
2: Eskiden mahalle bakkalına gelenler ekmeğini alır, iki çift sohbet eder, öyle çıkardı. Fakat şu anda marketlerde yüzlerce ürün var belki ama bu sıcaklığı, bu samimiyeti yakalamak çok zor. İşte vatanına 25 yıl hizmet ettikten sonra 30 yılında da bu küçük mahalle dükkanında mahallesine hizmet eden Hayri amcanın yanındayız.
3: Hayri amca bizim mahallemizin amcası aynı zamanda. Sadece buradaki bir bakkal değil bizim için.
0: Bir haftalığına Kandıra'ya gittim. Herkes sormuş, hastamız söker mi, niye gelmiyor, niye etmiyor. Herkes telefon etti. Neredesin diye. Çok iyi ilişkilerimiz var.
4: Üsküdar'ın birçok sokağı, mahallesi için bir değer. Mahallede yıllarını vermiş, çeyrek asırlık bir bakkal demeyelim sadece. Mahallenin abisi, çok eski muhtarı, mahallenin sırdaşı, dert ortağı.
1: 30 yıldır aynı dükkanda hizmet veriyor. Mahallenin abisi, amcası olarak görülüyor.
0: 25 yıl polislik yaptım. 3 tane evladım okuyun dedi. 2 tane kızımı, bir oğlumu okuttum. Bu bakkal okuttu. Ben her hafta Kandıra'ya gidiyorum. Süt, yoğurt, yumurta, peynir getiriyorum. Getirdiğim yoğurt, manda yoğurdu.
1: İhtiyaç sahiplerine veresiye veriyor, ödenemeyen bazı borçları da siliyor.
2: Mahalleli bazen cebindeki son parasıyla gelir, ihtiyacını alır, hatta parası çıkışmazsa deftere yazdırır. İşte bu defterde yalnızca rakamlar değil, kurulan güven, dostluk ve komşuluk bağları var. Hatta ödeyemeyecek durumda olanların borçları dahi bir süre sonra Hayri amca tarafından silinir.
0: Böyle tek sıra. Burada da yazar, bir altta yazar, şimdi yazmıyor. Bak, verme. Şuna, 3 ay içinde borcunu ödeyemeyen daha ben vermem.
2: Yardımcı oluyor.
0: Yani şöyle oluyor kızım, esas fakirden ben ekmek parası almıyorum.
1: Mahalleli ona evinin anahtarını emanet ediyor. Büyük marketler zaman zaman tercihleri değiştirse de camdan sarkan sepetin içi dolmaya devam ediyor.
5: Ya ilk önce zaten mahallenin insanı, güvenerek geldiğim bir yer. Çocuklarımı dahi emanet edebilirim. Anahtarımı teslim ediyorum en başta. Onun dışında yokluğu çok fark ediliyor. Arada böyle gelmediği günler hemen belli.
2: Bu dükkanın raflarında yalnızca ekmek, süt, şeker değil, bir mahallenin hafızası var. Devir değişse bile halen bazı kapılar aynı sıcaklıkla açılmaya devam ediyor.
6: Amasya'da kene vakalarına karşı doğal önlem alındı. Artan kene nüfusunu azaltmak amacıyla yetiştirilen yüzlerce keklik doğaya salınıyor. Daha fazla bilgi A Haber muhabiri Murat Onur ve konuğunda.
7: Evet Can, o kadar Kırım-Kongo kanamalı ateşi, yani halk arasındaki tabirle kene yapışması, kene tutması vakalarına karşı Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler adeta seferber olmuş durumda. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından keklik salınımları yapılıyor. Bizler de bugün Amasya'dayız. Türkiye genelinde 2026 yılında 51 binden fazla keklik ve sürün salımı yapılacak. Çok kıymetli, çok değerli yayın konumla birlikte şu anda adeta yüksek bir tepedeyiz. Rüzgar da arkamızda oldukça hissediliyor. Amasya Valisi Sayın Önder Bakan burada. Sayın Bakanım, Sayın Bakan, şu anda kekliklerin salınımı yapılıyor. Amasya'da, Tokat'ta, Yozgat'ta, Sivas'ta tabii kene vakalarına karşı alınan bir önlem.
8: Evet Murat Bey, tekrar merhabalar diliyorum. Bugün burada yine yaklaşık 300 kekliğimizi, kınalı kekliğimizi doğayla buluşturacağız. Hem biyolojik çeşitliliğin artması, hem tarımsal zararlıların ortadan kaldırılması için en kıymetli doğal mücadelelerden bir tanesi. 2003 yılından bugüne kadar Amasya ilimizde 14.300 keklik doğaya bırakılmış. Bu çok iyi bir rakam. Bu yıl itibariyle toplamda bugün bırakacağımız 300 ile birlikte toplam 1200 keklik doğaya bırakılmış olacak. Hakikaten bu hayvanlar gördüğünüz gibi şimdi uçmaya başladılar.
7: Evet, teker teker uçuyorlar.
8: Evet, işte Bence o görüntüyü alsınlar arkadaşlar, çok daha kıymetli.
7: Evet, Halil İbrahim, yukarıya doğru da bir gösterebilirsen şu anda, evet, çekliklerin salımları yapıldığı, özellikle yaz aylarının sıcak havaların gelmesiyle birlikte Kırım Kongu kanamalı ateşi, yani kene yapışmalarına karşı da aslında alınan bir önlem.
8: Doğa kendi seleksiyonunu kendisi yaratıyor gördüğünüz gibi. Keklikler doğadaki, tabiattaki kenelerle en iyi mücadeleyi yapan hayvanlarımız ve bu doğal yaşam içerisinde hem tarımsal zararlılarla çok iyi bir mücadele. Milli Parklar Tarım İl Müdürlüğümüzü ben tebrik ediyorum bu noktada. Çok güzel bir mücadele. Sana talip kondu zannediyorum evet, bu arada. Umarım bunlar gelecekte sayılarını daha fazla arttıracaklar. Az önce ifade ettiğim gibi 2003 yılından bugüne toplam 14.300 keklik bu doğaya, bu tabiata bırakılmış ve doğayla iç içe yaşamlarını devam ettiriyorlar. Ben Milli Parklarımızı ve Tarım Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum buraya yaptıkları bu katkılardan dolayı.
7: Evet Sayın Bakan, yani son baktığımız 2026 yılında 51.000'den fazla keklik ve sülünün salınacağını, doğaya bırakılacağını özellikle Tarım ve Orman Bakanımız da açıkladı.
8: Biz de kendi biliyorsunuz yani Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat,

0: valim bir kez daha sizden duymak istiyorum. Amasya genelinde bu sene ne kadar salım yapıldı?
1: Bu yıl şu anda 300 kınalı keklik bırakıldı ve bu yıl bu 300'le birlikte toplam 1200 oldu. Ama az önce ifade ettiğim gibi 2003 yılından 2026 yılına kadar bugünkü bıraktıklarımızla birlikte toplam 14.300 kınalı kekliği biz doğayla buluşturmuş olduk.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. İyi yayınlar.
0: Amasya Valisi Sayın Önder Bakan da söyledi. Amasya'da keklik salımı yapılıyor. İşte bakın şu anda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir personel arkadaşımız elinde kekliği tutuyor. Aslında çok küçük hayvanlar ama keneyle mücadele için adeta yaratılmışlar diyebiliriz bu hayvanlar. Doğaya salımı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı da açıkladı. 51 binden fazla keklik ve sülün bu sene 2026 yılında doğaya bırakılacak ve işte ilk salımlardan bir tanesi de Amasya'da gerçekleştirildi diyelim ve sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Can Okanar.
2: Malatya'da belediye otobüsünde rahatsızlanan 60 yaşındaki Mehdiye Genco, şoförün soğukkanlı müdahalesiyle hastaneye yetiştirildi. Güzergahını değiştiren otobüs şoförünün zamanla yarışı hayat kurtaran bir müdahaleye dönüştü.
3: Otobüste kriz geçiren yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi. Malatya'da belediye otobüsünde yaşanan olay hem yolcuları hem de sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Yeşilyurt'la şehir merkezi arasında sefer yapan otobüste yolculuk eden 60 yaşındaki Mehdiye Genco aniden fenalaştı. Yolcuların uyarısı üzerine şoför Erdoğan Küllü güzergahını değiştirdi. Küllü otobüsü hızla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdi. Şoförün hızlı refleksi sayesinde hasta kısa sürede acil servise ulaştırıldı. Genco'nun kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
4: Yolcumuzun içeride rahatsızlandığını içerideki yolcular tarafından bana iletildi. Evet. Benim de yaptığım kontrol neticesinde kalp krizi olma ihtimali değerlendirerek amirlerimizin haberi doğrultusunda en yakın hastaneye ulaştırdık. Hasta kendine değildi, bilinci hiçbir şekilde yerinde yoktu. Buna dayanarak ben de gerekli olanağı sağlamak için en yakın hastaneye ulaştırdım hastayı kendisine.
2: Milyonları yakından ilgilendiren miraslardaki izale-i şuyu sorunuyla ilgili çözüm teklifi geldi. Bundan böyle mirasçılar anlaşamadığı zaman satış ilk olarak yine mirasçılar arasında olacak. İBAN mağdurları ile ilgili de 12. yargı paketinde ceza indirimi geldi.
5: Özellikle kırsal kesimlerde büyük sorun oluyordu. Yeni yasal düzenlemeyle miras anlaşmazlıklarında yeni döneme girildi.
6: Aile yadigarımız değerinin çok altında dışarıdan birisine 7 yabancıya gitti gibi halk arasında söylemler vardı. Bu onun önüne geçecek.
5: Miras hukukunda tartışmalı karar çözüme kavuşuyor. Artık taraflardan birinin hissesini satması durumunda öncelik mirasçılara tanınacak.
7: Diyelim ki bir taşınmaz ev, arsa ya da tarla 5 kardeşe miras kaldı. Ama kardeşlerden biri o ortaklığı bozmak istiyor anlaşamadığı için. Önceden ne oluyordu? Bu hisse açık artırmaya çıkarılıp satışa sunuluyordu ama daha uygun fiyata elden çıkıyordu. İşte bu mağduriyet giderilmesi için ilk satış kardeşler arasında gerçekleşecek. Ama kardeşlerden biri teklif vermezse bu defa genel satış olacak.
5: Eski sistem mülkün değerinin yarı fiyatına yabancılar tarafından toplanmasına ve aile yadigarı mülklerin yok pahasına elden çıkmasına neden oluyordu.
7: Diyelim ki bir tarla var, 10 tane mirasçısı var ve araları da açık. Dedi ki biri ben satacağım, çıkmak istiyorum, sizle uğraşamam. Ne oluyor ondan sonra?
6: Şimdi o bir kişi ben satacağım diyor. Önceden dışarıdan orayla hiç alakası olmayan bizler de bu satışa dahil olabiliyorduk. Şimdi ise öncelikle bu 10 kişinin arasından birisi burayı satın almak istiyor mu, istemiyor mu?
5: Yeni düzenlemede her detay düşünüldü. Mirasçılar birbirini zora sokmak için ihaleyi sabote edemeyecek. Açık artırmada en yüksek teklifi veren kişi belirlenen sürede parayı yatırmazsa ağır yaptırım olacak.
6: Eğer orada bir anlaşma, bir satış söz konusu olmaz ise ondan sonraki süreçte üçüncü kişiler, dışarıdan kişiler bu sürece dahil olabilecek.
5: Yatırılan %10 teminat iade edilmeyerek doğrudan mahkeme masraflarına aktarılacak.

0: dağıtılacak. Kalan kısım diğer mirasçıların payları oranında dağıtılacak. Parayı yatırmayan kişiye teklifinin %5'i oranında para cezası kesilecek. 12. yargı paketinde bir diğer değişiklik IBAN mağdurları ile ilgili. IBAN adresini kiraya verenlere 70'e dönük %50 indirim uygulanacak.
1: Değişecek olan maddede kişinin suça katılımı IBAN adresini, kredi kartını veya banka kartını kullandırmakla sınırlı kalıyorsa diye bir ibare var. Yani siz bile isteye dahi bu suça katılmışsanız yine de cezanız yarı oranında indirilecek.
2: Para trafiğinin yönetilmesi yer almıyor olması lazım. Etkin rol aldığı tespit edilirse bu indirim söz konusu değil.
3: Sağlık Bakanlığı ve Aselsan işbirliğiyle tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk yerli kalp akciğer makinesi kullanılarak ilk klinik ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Abdullah Ünver ayrıntıları aktarmak üzere konuyla yayına hazır.
4: Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Türkiye sağlıkta çığır açmaya devam ediyor. Bu yayında sizlere Türkiye'nin ilk yerli ve milli imkanlarıyla üretilen kalp ve akciğer makinesini tanıtacağız. 2 gün önce de o ilk ameliyat gerçekleştirildi ve o ilk ameliyata giren doktorumuz yanımızda Profesör Doktor Ümit Kervan. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, merhaba.
4: Öncelikle cihazdan bahsedelim isterseniz. Ayrıca süreci tamamlandı, ilk ameliyata da girdiniz. Neler hissediyorsunuz?
5: Kalp akciğer makinesi bizim için çok kritik, stratejik bir ürün. Çünkü biz açık kalp ameliyatlarını, bypass, kalp kapak ameliyatları ya da konjenital kalp ameliyatlarını yaparken hastamızın kalbini durdurarak da işlemi yapıyoruz. O sırada hastanın bütün yaşam bulgularını devam ettirecek bu cihazla tedavi ediyoruz. Kalp akciğer makinesi bizim için stratejik bir ürün. Hem gerçekten de yurt dışına büyük maliyetlerle ülkemize satın aldığımız bir cihaz, hem de hastalarımız için çok kritik bir cihazdı. Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı ile birlikte Aselsan'ın bir işbirliğiyle bu cihazın geliştirilmesi süreci başladı. Bizler de bu sürecin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bilkentşehir Hastanesi'nde Aselsan mühendisleri birlikte ilk dizaynların yapıldı. Ardından ilk böyle klinik öncesi çalışmalar, laboratuvar çalışmalar da Bilkentşehir Hastanesi Aselsan laboratuvarlarında gerçekleştirildi. Her bir adım titizlikle çalışıldı. Her bir adım titizlikle planlandı. Arkasından hayvan çalışmaları yapıldı. Hayvan çalışmaları yine TÜSEB'in İstanbul'daki İDEA Araştırma Merkezi'nde yapıldı. Orada da sonuçlar gayet iyi çıktı. Şunu gördük ki gerçekten de Türk mühendisler ve bilim insanları, hekimleri bir araya geldiğinde başaramayacağımız bir şey yok. 2 gün önce de ilk hastamızın ameliyatını Aselsan'la birlikte geliştirdiğimiz bu cihazı da yaptık. Hastamızı ameliyatı sağlandı. Dün hastamızı servise çıkardık. Hastamız gayet iyi, sağlıklı. Şu anda taburcu olmayı bekliyor.
4: Peki hocam, izleyicilerimiz daha iyi anlaması açısından bu cihaz tam olarak neye yarıyor? Ameliyatlarda ne gibi görev üstleniyor?
5: Bu cihazın 2 fonksiyonu var. Hem kalbin durdurduğumuzda vücuda gerekli kanı pompalamak için sizin dakikadaki kaç litre kana ihtiyacınız varsa bu cihaz ayarlanabiliyor. Çocuklar için her bir bireyin ayrı ayrı özellikle kan pompalama fonksiyonları var. Her bir bireye özgü olarak kanı pompalıyor ve oksijenlendiriyor. Bu bizim için kritik. Bazen 10 saat süren ameliyatlarımız oluyor. O ameliyat sırasında hiç kesintiye uğramadan hastanın yaşıyormuş gibi, kalbini atıyormuş gibisine o vücudundaki kanı pompalayacak bir sistem bu sistem. Hata kabul edecek bir sistem değil. O yüzden de gerçekten de mühendis ve hekimler bir arada titizlikle bu süreçleri çalıştılar. Testleri çok uzun süre boyunca testler yapıldı.
4: Hem kalp görevi hem de akciğer görevi.
5: Görevini yapıyor. Evet.
4: Peki dünyada 4. üretici konumundayız ülke olarak. Ondan da bahsedelim isterseniz.
5: Tabii bu cihazlar ileri teknoloji cihazlar. Dünyada Avrupa ve Amerika'dan sonra Türkiye kendi bu cihazını geliştirebilen, kendi mühendisleri yapabilen nadir ülkelerden birisi oldu.
4: Peki, teşekkür ediyoruz. Oldukça önemli bir cihaz. Efendim, Ankara'da böylesine önemli bir sağlık anlamda önemli bir adımı sizlere duyurmaktan elbette biz de memnuniyet duyuyoruz. Dediğim gibi Türkiye dünyada 4. ülke konumundayız. Amerika, Almanya ve İtalya'nın ardından dünyada 4. üretici konumundayız diyelim ve Ankara'dan sözü tekrardan size bırakalım.
3: Adana'da sokaktan kağıt toplayarak geçimini sağlayan Adnan Aslan'ın tek amacı çocuklarını okutabilmekti. Aslan'ın büyük emeklerle üniversiteye gönderdiği kızı okulunu birincilikle bitirdi.

0: herkesin bir kahramanı olmuyor ama benim en büyük kahramanım babam. Şimdiye kadar bizim için verdiği her emek için, her alın teri için ona minnettarım.
1: Zorluklarla büyüttüğü, okula gönderdiği kızı göğsünü kabarttı. Üniversiteyi birincilikle bitirdi.
2: Çocuklarımın yani gerçekten ileride sıkıntı, zorluklar yaşamasınlar diye mücadele ettim. Eğitim için, çocuklarımı eğitmek, okutmak için mücadele verdim.
1: Adana'da yaşayan 3 çocuk babası Adnan Aslan, çocuklarının eğitimi için 33 yıldır her gün sokak sokak dolaşarak kağıt topluyor.
2: Babalarınızın kıymetini gerçekten bilin. Size verdikleri mücadeleyi, verdikleri emekleri gerçekten görmeniz lazım. Görün bunları, nasıl bir baba mücadele veriyor, ne ediyor. Ona göre sizler de bu mücadeleyi taçlandırın.
1: Fedakar babanın alın teri bir evladın başarısına dönüştü. Kızı Latife Aslan, Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümünü birincilikle tamamladı.
2: Kızım çok şükür üniversitesini bitirdi. Bölümünü de birincilikle bitirdi. Ben de bunun için her zaman arkandayım kızım. Her zaman sonuna kadar gerçekten ben çocuklarımın yanındayım sonuna kadar.
0: Benim için verdiği emeği sadece benim için değil, tüm evlatları için, ailesi için verdiği emeğe şahit oldunuz sizler de. Gerçekten çok iyi bir baba, çok iyi bir insan. Her zaman için onun yolundan ilerlemeye de devam edeceğim.
3: Antalya'da kışın buğday ekilen tarlalar yazın rengarenk halı ve kilimlere ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanında üretilen halılar güreşlendirildiler ve böylece özgün renklere kavuşturuldular.
4: Ekinlerin yerini rengarenk halı ve kilimler aldı. Antalya'nın Döşeme Altı ilçesinde halı tarlası dönemi başladı. İlçede hasadın tamamlanmasının ardından tarlalara el dokuması halı ve kilimler serildi. Güneş altında bekletilen halı ve kilimler doğal renklerine kavuşuyor.
5: Anadolu'nun her tarafında topluyorlar. Biz de gidip bu arkadaşlardan alıyoruz, getiriyoruz. Burada yıkatıyoruz, güneşletiyoruz.
4: Halı tarlaları ziyaretçilerin de ilgi odağı oluyor.
6: Çok renkli ve çok değişik buluyorum. İkinci gelişim ama tekrar tekrar geleceğim tabii ki.
4: Milyonluk halılar başta ABD ve İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.
5: Avusturya, İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya çoğu yere gönderiyoruz.
3: Karadeniz'in eşsiz manzarasında yöresel bir lezzet misafirleri ağırlıyor. Fatsa'nın simgelerinden Çerkez kebabı hem göze hem damağa hitap ediyor.
1: Çerkez kebabı özel marinasyonu ve eşsiz sunumuyla Fatsa mutfağının öne çıkan lezzetlerinden biri.
7: Bölgesinde, özellikle Fatsa'da Çerkezler Tepesi'nde yapılan Çerkez kebabı yiyenlerin damaklarını çatlatmaya devam ediyor.
8: Dana eti kullanıyoruz. Danamızın bonfile kısmından, arpacık, soğan, sarımsak, kendi mantarlarımızdan, kendi ürettiğimiz mantarlardan. Yine tırnaklı pide kullanıyoruz üstünde. O da bizim kendi yaptığımız bir pide. Tamamen kendi köyümüze, kendi yöremize ait malzemeler, doğal organik malzemeler kullanıyoruz. Et, sarımsak, mantar, arpacık, soğan, çeri domates ve ekmeğimizin buluştuğu bir yemek. Çok lezzetli.
1: Etin yumuşak dokusu zengin aromalarla birleşiyor, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.
7: Adeta asırlara meydan okuyan Çerkez kebabını yerken yanında tercihe göre yöreye özgü doğal yoğurdu, ezmesi, turşusu, sütlacı ve olmazsa olmaz tırnak pidesiyle birlikte de yiyebilirsiniz. Nasıl başlayacağız? Etimizi mühürledik.
8: Etimizi evet kömür ocağımızda mühürledik. O is kokusu da biraz olsun diye. Sonraki sıralamamızda mantarımızı ekleyeceğiz. Sonra etlerimizi tavaya dizip yine orada bir yağda kızartıp tekrar mantolayacağız. Sonra geri kalan

0: mantar, biber, domates hepsini içine atıp bağladıktan sonra kaynatıp tereyağlı ekmek bandırıp sunum yapacağız.
1: Akşam oldu yanıyor da ordunun ışıkları. Akşam oldu yanıyor da ordunun ışıkları.
2: Elinize sağlık. Tabii Çerkez kebabı her yerde yapılabilir ancak Çerkezler Tepesi'nde usta ellerde ayrı bir hayat bulmuş.
3: Ankara'da yaşayan kültürel miras sanatçısı Sultan Avuz Ateş, Altınköy Açık Hava Müzesi'nde başkentlilerle buluştu. 35 yıldır açtığı sergilerle Türk kültürünü anlatan Özateş, bu kez Türk kültüründe çeyizin yerini anlattı.

0: çeyiz kültürü yaşayan miras olarak anneannelerimizin, dedelerimizin, nenelerimizin geleneğinin mührü ve imzasıdır. Şimdi çemberler çıkmış. Vay efendim, bu Ukrayna sanatı, Yunan sanatı, Bulgar sanatı. Hayır efendim, Türk sanatı. Sadece biz patent yememişiz. Ben Türk dünyasına Türk el sanatlarını çıkarıp sergisini yapan ilk öğretmenim.
1: Çeyiz bir dönem genç kızların en büyük heyecanıydı. Her ilmek gelecekte kurulacak yuvanın umudunu taşırdı.
2: Bir zamanlar genç kızların yıllar önce hazırlamaya başladığı çeyiz, şimdilerde günümüzde kültürel mirasın önemli parçalarından biri. Bugün Türk kültüründe çeyizin yerini konuşacağız. Yanımda Sultan Özateş var. Tüm detayları kendisinden öğreneceğiz. Sultan Hanım, öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
2: Efendim, bugün sizlerle Türk kültüründe çeyizin yerini konuşacağız. Türk kültüründe çeyiz ne demektir, ne anlam ifade eder?
0: Öncelikle hoş buldum. Sultan Özateş, kültürel miras taşıyıcısı olmaya gayret ediyorum ahilerimizin de. Özellikle Türk çeyizine sahip çıkmaya çalışıyorum. Çeyiz, bir genç kızın baba evinden evlendiği zaman koca evine götürdüğü malı mülkü demek kısaca. Nedir bu mal mülk? El emeği, göz nuru, ilmekler ve yaşayan motiflerdir. Bunun içerisinde yaşayacağı, evde kullanacağı örtülerden tutun eşyalara kadar işleme sanatı, nakış, dantel, örgü ve dekoratif el sanatlarıdır.
2: Bir çeyizde olmazsa olmaz nedir?
0: Öncelikle kızın yatak odası. İlk oradan başlanır. Bir çeyizde ilk sırada gelen yorgandır, kilimdir. Hani derler ya, bir kilimim bile yoktu, üstüme atacak yorganım dahi yoktu, yerdeki kilimi attım diyen yokluk içindeki nenelerimizi bilirsiniz, dedelerimizi bilirsiniz. Türk kültüründe çeyizde şimdi Maraş işi olarak bilirdik. Kasnak gerilir, sim sırma sanatını biz yapamazdık çeyizlerimize. Neden? Çok zengin ailelerin kızları yapardı. Onların babalarının ekonomik durumu iyi olduğu için otomatikman daha iyi yerlerden ipler, kadifeler alınırdı. Köyün ağasının kızıyla işte nedir? Dağ köyünde yaşayan kızın geminisi farklıdır. Çiçeği de farklıdır. Bu normal. Halkın aldığı, kızların suya bakraçla gittiği yemeni ise ağa kızı noyasıyla gider.
1: Değişen yaşam koşullarıyla birlikte çeyiz geleneği de eski önemini büyük ölçüde kaybetti.
2: Çeyiz anlamını yavaşça kaybediyor gibi. Neler düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Aslında kaybediyor değil, kaybetti. Fakat şöyle, çeyiz kültüründe şu vardı genç kızlığımızda. Biz birinin çeyizi serildiğinde, yani artık evlenecek bir hafta önce çeyiz serilir. Sandığın üzerine kardeş oturur. Kayınvalide o kardeşe altın ya da para verir. Kardeş kalkar, içeri kayınvalide ve erkek tarafı girer. Çeyize maşallah, maşallah, subhanallah derler. Felak, nas, dua okurlar. Ve kayınvalide elindeki Kur'an-ı Kerim'i bir seccade ve tesbihle öperek bir Türk bayrağıyla geline verir. Altınını takar.
1: Çeyizdeki motifler ise yalnızca süsleme amacı taşımıyor. Hepsinin bir anlamı var.

0: var. Mesela pembe. Daha henüz evlenmemiş nişanlı kıza verilir. Bu nişanlı kız çeyizine koysun diye. Mor renkli ise kız nişanlı demek. Pembe bekar demek. Ya da kırmızı verdiğinde sevdiğine vermişler ispatıdır. Mesela burada biliyorsunuz ki yukarı bakar, laleyi temsil eder. Eğer böyle bir kanefçe yatak odasına 3 etek, 2 yastık şimdi var. Eskiden uzun yastık. Bir yastıkta kocayın derdini. Nelerimiz gelinler kayınvalide ile beraber otururlardı ve sofralar birdi. İşte ne yapar? Gelin o sofraya gelirken yeminisinin oyasıyla kendini anlatırdı. Eğer kırmızı takmışsa hem mutlu hem de kayınvalidesi ve gelin geldiği ev ona saygılı anlamına geliyor. Siyah ya da koyu renkler, koyu yeşil takıyorsa kız kendi ailesine mesaj verir. Der ki mutsuzum.
1: Genç kızın sandığında onlarca havlu, yemeni, patik ve seccade bulunurdu. Bunların her biri gelen misafirlere hediye edilmek üzere hazırlanırdı.
0: Bir kızın çeyizinde kesinlikle 100 tane yemeni, 100 tane patik, 100 tane seccade ekonomisine göre. Bunun adı dürülüktü. El öpmeye kız gelin olduktan sonra çıkarken kendi çeyizinden havlu, yemeni, patik götürürdü ve anne ayırırdı. Dürülüklerin renkleri farklı, erkeklere ayrı, kadınlara ayrı ve kızımız gelin gittikten sonra hamile mi kaldı? Bunu söylemezdi. Bunu taktığı yemeniyle, sardığı yatak örtüsüyle, mesela elimdeki motifi bir kırlent ya, mesela anne bayramda kırlentlerini değiştirirdi. Neydi? En büyük bir tane pembe ise, büyük kızı evli, 2 tane torunu var, 2 kız, 4 tane daha torunu var. Kırlentlerle anlatılırdı. Örgüden minik bir battaniyemiz var. Bakın orada şalımız var, örgü şal. Mutlaka nenelerimizin, annelerimizin kış oldu mu omuzlarında şalla gezerlerdi. Bir de o şalla hava atarlardı. Annem gelirdi mesela, ay gördün mü sultanım, Sakine'nin omuzunda bir şal vardı. Kız nereden hellem almış gibi, benim bulmam lazım. Ben yapsam daha güzel olur. Böyle bir tatlı rekabet vardı, tatlı yarış vardı.
1: Bugünse geçmişten kalan bu el emeği ürünler hem sergilerde tanıtılıyor hem de yeni nesillere aktarılmaya çalışılıyor.
0: Çocuklar sadece dondurma yemesin. Hemen öğrencileri davet ediyoruz. Aa, annemin de böyle bir şeyi var. Aa, babaannem böyle yemeniden kullanıyor diyor. İşte biz yavaş yavaş maziye doğru giderek kültürümüzü korumak zorundayız. Burada da görev biraz bizlere düşüyor, büyüklere.

0: A milli takım Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. Ay Yıldızlılar turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni son dakika golüyle 3-2 yendi.
1: A milli futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya. Vincenzo Montella ve Mauricio Pochettino arka arkaya ekrandaydı. Korner kullandı Birleşik Devletler. Golü atan oyuncu Trusty. 3. dakikada durum 1-0. 10. dakikadayız. Barış Alper Yılmaz pası Arda'ya. Arda Güler top ağlarda gol. 1-1. A milli futbol takımımız Arda Güler'in golüyle eşitliği yakalıyor. Korner kullandı Birleşik Devletler. Önce Pepe, sonrasında McKenzie vuruşların sahibi, ancak pozisyon bitiminde bayrak havada offside. Offside pozisyonu yeniden ekrandaydı. ...31. dakikadayız. Arda Güler pası Kenan'a. Kenan Yıldız tekrar bıraktı Arda'ya. Arda'dan Eren'e. Eren çevirdi içeri. Orkun vurdu. Barış'ın da teması var. Top ağlarda. Milli takımımız üstün.

yakalıyor. İlk yarı 2-1 sona erdi. İkinci devredeyiz. Savunmamız topu karşıladı. Beralter sert vuruyor. Durum 2-2 oluyor. Christian Pulisic, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Sonrasında savunmamız araya giriyor. Pulisic'in teması, Uğurcan Çakır'ın kritik hamlesi ekrandaydı. 90+8'deyiz. Arda Güler, bir bacak arası Pulisic'e. Arda, Mert, Salih Özcan yaptı ortayı. Can Uzun, onun vuruşu, savunma ayak koydu. Kaan Ayhan tamamladı. 3-2 öndeyiz. 90+8'de Amilli Futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Bu gol maçın da skorunu belirliyor. Türkiye Dünya Kupası'nı 3 puanla noktalıyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerika Birleşik Devletleri borsalarında teknoloji hisseleri sert satış baskısı altında. Yapay zeka rüzgarıyla rekor seviyelere ulaşan teknoloji devlerinde yön aşağı döndü. Yatırımcılar artık milyarlarca dolarlık yapay zeka yatırımlarının ne zaman kazanca dönüşeceği sorusuna yanıt arıyor. Bu belirsizlik teknoloji hisselerinde satışları hızlandırdı. Özellikle çip üreticileri darbenin merkezinde yer aldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu, A Haber Radyo. Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum, bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
2: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Muharrem ayının ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programına katıldı.
0: Mah-ı Muharrem'in bu manevi ikliminde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.
1: Başkan Erdoğan konuşmasında Kerbela şehitlerini yad etti.
0: Şehadetlerinin 1387. sene-i devriyesinde Serdar-ı Şehidan Şah-ı Kerbela Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve 70'i aşkın yol arkadaşını rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Kerbela'nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz.
1: Erdoğan tüm kesimlerle birlikte birlik ve beraberlik mesajı verdi.
0: Ey müminler! Hepiniz birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin. Emiri nifak girişimlerine karşı en güçlü kalkanımızdır. Bunlara ne kadar sıkı tutunursak Allah'ın izniyle o derece huzurlu oluruz. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam ederiz.
1: Başkan Erdoğan kendilerinin yoğun gayretleriyle Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kurulduğunu hatırlattı. İlk günden bu yana Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik dedi.
0: İlk günden itibaren bu ülkenin her vatandaşına aynı hissiyatla yaklaştık.
1: Cemevlerinin bakım, onarım ve giderlerine dair her türlü devlet desteğinin sağlandığını belirten Başkan Erdoğan, sürdürülen çalışmaları anlattı.
0: Bugün itibariyle ülkemizin dört bir yanındaki 1133 cemevinin aydınlatma gideri başkanlığımızca karşılanıyor. Son 3 yılda 533 cemevinin bakım ve onarım işleriyle tefrişat alımlarına 800 milyon lira tutarında önemli bir destek verdik.
1: Başkan Erdoğan yurdun dört bir yanından programa katılan Alevi dedeleriyle sohbet etti.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Pusuya yattı. Aracına bineceği sırada silahını peş peşe ateşledi. Güvenlik kameralarına yansıyan olay Esenyurt'ta yaşandı. Evden çıkıp aracına binmek isteyen Şehmus Mert, pusuda bekleyen iki kişinin saldırısına uğradı.
3: Silah sesleri iki defa duydu. Arabanın kapısını açmada vurulmuştu.
1: Kurşunların hedefi olan genç adam yere yığılırken saldırgan olayın ardından yanındaki diğer şüpheliyle birlikte kaçtı.
3: Ben geldiğimde eşi burada bağırıyordu. Çocuğu da var, bir tane küçük de çocuğu var.
1: Çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine giden sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen genç adam kurtarılamadı.
4: Hani öte tarafında yatıyorum, orada bekçi var, o attı zannettim. Bir de baktım buraya, bu yandan sesler var. Sonra polisler de iki adam orada ölmüş.
1: Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: saatlerimiz 14.58'i göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında Gün Üç Kuşağı'nda gelişmelerle karşınızdayız. Ve her zaman olduğu gibi ilk saatimize başlarken canlı yayın noktalarımızı ekranlarınıza taşıyacağız ve her birinin altını çizeceğiz. Sayın seyirciler, 3 gün sürecek olan AK Parti Sakarya kampı başladı. Kampın gündeminde neler var? Mert Acalioğlu notlarıyla karşınızda olacak. Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Kalp krizi vakaları 4 kat arttı. Hangi ülkede hangi tedbirler alındı? Ömer Aydın Fransa'dan aktaracak. Milli muharip uçak Kaan'a güç verecek motorların satışı Amerikan Kongresi'ne bildirildi. Türkiye 80 adet jet motoru satın alacak. İrfan Sapmaz Amerika'dan detayları aktaracak. Amerika Güney Çin Denizi'ndeki askeri faaliyetlerini sürdürüyor malum. Pekin yönetimi Amerika'nın hamlesine nasıl bir yanıt verecek detayları Mehmet Zeyrek aktaracak. Evet, canlı yayın noktalarımız bunlar. Ancak bültenlerimiz içerisinde çok daha fazlası var elbette. Ayrıntılar ve daha fazlası için Ajans Gün İçi başlıyor. AK Parti Sakarya kampı başladı demiştik. 28 Haziran'a kadar sürecek olan kamp nedeniyle Sakarya genelinde güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Peki kampın gündeminde neler var? Bu sorunun yanıtını alalım. Söz A Haber ekibinden Mert Acalioğlu'nda. Mert.
1: Manuel, AK Parti Sakarya kampı, Sapanca kampı başladı. 33. istişare ve değerlendirme kampından söz etmekteyiz. Önemli konu başlıkları tabii ki kampa geliyor. Bu kapsamda özellikle Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı, mecliste yapılacak yasal düzenlemelerle ilgili konular ve vatandaşlardan gelen talepler kamp boyunca ele alınacak ve değerlendirilecek. Geride bıraktığımız saatlerde AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan'la birlikte Medya Tanıtım Başkanı Faruk Acar açıklamalarda bulundu. Özellikle Eyüp Kadir yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın tarihi bir konuşma yapacağını dile getirdi ve tabii ki istişare kültürüne değindi. Faruk Acar ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmalar ve değerlendirmelerle birlikte kampta aslında sahadan gelen taleplerin net bir şekilde karşılanması ve çözüme kavuşması noktasında konulacak iradenin ele alınacağını dile getirdi ve Başkan Erdoğan'ın yarın yapılacağı açılış konuşmasından sonra da AK Parti'nin yeni şarkısının kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi. Tabii ki AK Parti'de biliyorsunuz kamp kültürü, istişare kültürü oldukça farklı bir noktaya ulaşmış durumda. Bu kapsamda genel toplamda toplam 12 toplantı gerçekleştirecek. AK Parti A takımı burada olacak tabii ki. Milletvekilleri burada olacak. Partide genel merkezde görev alan gençlik kolları, kadın kolları gibi tüm kurulların burada yer alması beklenmekte. Yapılacak kurul toplantılarıyla birlikte aslında hem partinin önümüzdeki süreçte yol haritası hem de sahadan gelen talepleri, örneğin vatandaşın herhangi bir konuya ilişkin yapmış olduğu şikayet varsa bunun çözümü vekiller tarafından bizzat ilgili bakanlara toplantılar vasıtasıyla iletilebilecek. Bu açıdan oldukça önemliydi. Birkaç yıldır aslında bu formatta gerçekleşiyor. Bu formatın da çok verimli olduğu kanısındaydı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kurmayları. Bunun devamını

0: noktasında bir kararlılık var. Özellikle parti politikaları noktasında bir oturum grubu var. İlk gün bunlar gerçekleşiyor. Yine ilk gün öğleden sonra yapılacak. Bir diğer toplantılarda ise ortak akıl toplantıları olacak. Burada güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum oturumu var. Özellikle toplumu, vatandaşı yakından ilgilendiren, sahadan gelecek olan, örneğin aile konusunda bazı tedirginlikler var ya da ekonomi konusunda bazı tedirginlikler var. Vatandaş ne istiyor, işte bunların her birinin değerlendirmesi noktasında özellikle AK Parti ailesi açısından önemli bir süreçten söz etmekteyiz. Tabii ki bir yandan da AK Parti'nin 25. yılı biliyorsunuz kutlanıyor bu yıl. Bu nedenden dolayı kampta bu konunun da enine boyuna görüşülmesi ve tabii ki 25. yıl kutlamaları noktasında da İstanbul'da bazı etkinlikler yapılması planlanıyordu. Bu hususta kampta da bazı kararların çıkması beklenmekte. Bizler de buradayız. Kameraman arkadaşım Barış Yar'la birlikte takibimiz sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiğimiz gibi yarın burada olması bekleniyor. Neler konuşacak, o tarihi konuşmanın içeriğinde neler olacak? Bizler de merakla bekliyoruz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Banu Er.
1: Mert, çok teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim sözlerinin ardından Washington harekete geçti. Trump yönetimi Milli Muharip Uçak Kaan'a güç verecek 700 milyon dolar değerinde 80 adet F-110 jet motorunun Ankara'ya satışını Kongre'ye bildirdi.
2: Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim.
3: Ankara'ya jest yapacağını bu sözlerle açıklamıştı. Yerli ve milli savaş uçağına güç verecek motorların satışında kritik aşamaya gelindi. ABD geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye savaş uçağı motorunun temini için yeşil ışık yakmıştı. Kongre'nin karşı çıkmasına rağmen Trump yönetimi süreci hızlandırdı. Kaan'ın Gökvatan'daki hakimiyetini pekiştirecek 700 milyon dolarlık jet motoru satışı ABD Kongresi'ne resmen bildirildi.
2: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
3: Senato'dan onay çıkması halinde Türkiye, ABD'li General Electric tarafından üretilen F-110 motorlarından 80 adet satın alacak. Bazı test ekipmanları ve yedek parçalarla birlikte söz konusu alımın mali boyutunun 800 milyon doları bulabileceği kaydedildi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Trump'ın söz konusu satışa onay vermesi bekleniyor. Sürecin uzamaması için Trump yönetiminin Kongre'yi de devre dışı bırakacağı öne sürüldü. Söz konusu ithalatla 5. nesil milli savaş uçağının seri üretiminde kritik bir eşik aşılmış olacak. Alınacak motorlarla 40 adet Kaan uçağının seri üretimi garanti altına alınmış oluyor. Kaan'ın 2028'e kadar F-16'lara güç veren F-110 motorlarıyla ardından da yerli üretim TF-35000 ile uçması planlanıyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kanada'ya resmi ziyarette bulundu. Mevkidaşı ve Türk kökenli Kanadalı Federal Milletvekili Şima Açan'la görüşen Fidan, Darlington nükleer tesisini de gezdi.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan'ın son durağı Kanada oldu. Fidan temasları kapsamında Toronto kentinde mevkidaşı Anita Anand'la bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından Fidan ve Anand, Darlington nükleer tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Fidan, Kanada ziyaretinde mühendislik ve nükleer enerji hizmetleri sunan Atkins Realis adlı şirketin başkan yardımcılarıyla görüştü. Bakan Fidan, Kanada ziyaretinde Türk kökenli Kanadalı Federal Milletvekili Şima Açan'la da buluştu.
1: İstanbul Avcılar'da drone destekli huzur uygulaması yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız uygulamaya katılan polisleri yalnız bırakmadı. Yıldız, şehir eşkıyalarıyla mücadelemiz sürecek dedi.
4: İstanbul polisi suç ve suçluyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Kent genelinde aralıksız düzenlenen huzur uygulamaları bu mücadelenin önemli bir parçası olarak ön plana çıkıyor. Uygulamanın bu seferki adresi Avcılar'dı. Şüpheli görünen kişiler ve araçlar tek tek arandı.

0: genel bilgi taraması yapıldı. Asayiş ve trafik ekiplerine havadan da drone'la destek verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da mesai arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Yıldız, İstanbul halkının güvende hissettiği her an bizim için en büyük başarımızdır dedi.
1: Yine İstanbul merkezli 11 ilde 4 suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 51 şüpheli yakalandı.
2: İstanbul merkezli 11 ilde suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 51 şüpheli gözaltına alındı. 4 çetenin yurt içi ve yurt dışında yağma, tehdit, kasten öldürme, yaralama gibi birçok suça karıştığı deşifre edildi. Elebaşları yurt dışında olan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütlerine yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı. 11 ilde şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi. Eş zamanlı baskınlarda 51 kişi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
1: Lübnan'la İsrail arasındaki müzakereler işgal ordusunun saldırılarıyla sekteye uğradı. Amerika arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler sürerken İsrail Lübnan'ın güneyini bombaladı yine. İsrail Lübnan'ın güneyine gün boyu hava saldırıları düzenledi. Nebatiye'de bir araca düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Zavtar bölgesinde ise Hizbullah mensubu olduğu öne sürülen 5 kişinin hava saldırısında öldürüldüğü açıklandı. Saldırıların ardından İsrail kara birlikleri sınır hattında ilerlemeye başladı. Çatışmaların yeniden şiddetlendiği bölgede yaralanan İsrail askerlerinin helikopterlerle Hayfa'daki hastanelere taşındığı aktarıldı.
3: Onun şöyle aşağı tarafına doğru Aydın şimdi gösterecek. Bakın o arada...
1: Amerika ile İran arasında nihai anlaşmaya yönelik temaslar sürerken gerilimi had safhaya çıkaracak bir saldırı oldu. Uzlaşı sonrası ilk kez Hürmüz'de bir gemiye ateş açıldı. Saldırının Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Körfez ziyaretinden hemen sonra yapılması da dikkat çekti.
2: ABD İran hattında tırmanan Hürmüz gerilimi karşılıklı resleşmelerin ardından sahaya taşındı. 14 Haziran'da varılan mutabakat sonrası Boğaz'dan geçen bir gemiye ilk kez ateş açıldı.
4: Bizim ilgilendiğimiz tek şey gemilerin hareket edip etmediğidir. Eğer Hürmüz'deki ticaret tehdit altındaysa ve gemiler hareket etmiyorsa bu anlaşmanın ihlalidir ve bununla ilgili bir sorunumuz olacak.
2: Endişe veren gelişmeyi İngiltere Deniz Ticaret Örgütü duyurdu. Umman açıklarında seyreden bir kargo gemisine kaynağı belirsiz bir merminin isabet ettiği açıklandı. Saldırıda geminin köprü kısmında hasar oluşurken can kaybı veya yaralanma olmadığı bilgisi paylaşıldı. Taraflardan olaya ilişkin henüz açıklama gelmedi ama ABD basını Tahran'ı suçladı.
5: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında savaşın durdurulması için varılan mutabakatın ardından bölgede ilk kez bir ticari gemiye yönelik saldırı yapıldı. Söz konusu saldırı özellikle İran'dan yapılan tehdidin ardından hayata geçmesi önem taşımaktadır.
2: Tırmanan gerilim nedeniyle bölgedeki denizcilerin tahliyesine yönelik çalışmalar da sekteye uğradı.
5: Saldırının ardından Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü bölgedeki tahliye işlemlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu. İran bu bölgedeki tahliye işlemlerinin ancak kendi belirlediği rota üzerinden mümkün olabileceğini ifade ediyor.
2: Tüm gözlerin çevrildiği Hürmüz'e ilişkin önemli bir açıklamada Körfez İşbirliği Konseyi'nden geldi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ziyareti sonrası bildiri yayınlayan 6 Arap ülkesi Hürmüz'den geçişlerin ücretsiz olmasını istedi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine işaret edilen bildiride Boğaz'da seyri sefer özgürlüğünün bölgesel ve küresel güvenlik için hayati önem taşıdığı ifade edildi.
1: İsrail'in Lübnan saldırılarının sürmesi ve Hürmüz'de bir kargo gemisine ateş açılması Orta Doğu'da gerilimi yeniden yükseltti dedik. Peki yaşanan bu gelişmeler piyasalara nasıl yansıyor? Ekonomist Sayın Onurcan Bal'la konuşacağız. Önce piyasalardaki son durumu bizim için

0: özetlemenizi istiyoruz Onurcan Bey. Nasıl kapatıyoruz haftayı?
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum öncelikle.
0: Çok teşekkürler, sağ olun.
1: Bu hafta Borsa İstanbul'da geçen hafta gördüğümüz yükselişlerin ardından biraz daha kar satışlarının etkili olduğu bir süreci takip etmekteyiz. Amerika-İran tarafında görüşmeleri takip ediyoruz. Geçen hafta sonu İsviçre'de olan. Devamındaki haber akışları, süreçler önemli. Burada mutabakatın ardından kalıcı barış için çabalar var ama zaman zaman da belli gelişmeler burada hala daha tüm risklerin tamamen ortadan kalkmadığını da bizlere gösteriyor. Ancak önceki haftaları, geçtiğimiz haftalara nazaran risklerin daha yatıştığı ve petrol fiyatlarında ağırlıklı olarak hızlı düşüşlerin, geri çekimlerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Bu dünya için tabii ki olumlu petrol fiyatlarının düşmesi. Bizim tarafta ise özellikle küresel tarafta risk iştahını biraz zayıfladığı bir süreci gözlemliyoruz. Biz de geçen haftaki yükselişlerin ardından bir miktar kar satışları olarak yorumlamak mümkün bu haftaki genel fiyatlamayı. Küreselde ise özellikle Amerika'da teknoloji hisselerine düşüşler söz konusu. Geçtiğimiz haftalarda orada da güçlü yükselişler vardı. Ve burada özellikle Fed'e yönelik artan faiz artırım beklentilerinin küresel varlık sınıfları üzerinde, varlık grupları üzerinde etkili olduğunu takip etmekteyiz. Burada doların küresel anlamıyla değer kazandığı bir süreci gözlemliyoruz. Fed öncesinde 99'lu seviyelerde yer alan dolar endeksi 101.50'lere kadar çıktı. Özellikle Fed'in Eylül'de faiz arttıracağına dair güç kazanan beklentiler doları desteklerken özellikle emtialarda, hisse senedi piyasalarında biraz daha zayıf bir seyrin etkili olduğunu takip etmekteyiz. Çünkü petroldeki düşüşe kıyasla emtia tarafındaki toparlanmanın çok sınırlı kaldığını, hatta baskının devam ettiğini gördük.
0: Bunu da yeni FED Başkanı'nın Şahin açıklamalarına mı bağlıyor bütün dünya? Nasıl yorumlanıyor yani?
1: Yeni başkanın açıklamaları ve aynı zamanda tabii Haziran toplantısı projeksiyonu yayınlanması açısından da önemliydi. Burada noktasal grafiklerde 18 üyeli FOMC'nin 9 üyesinin faiz arttırımı öngörmesi bu yıl FED'e ilişkin Şahin beklentileri arttırdı. Tabii bir de buna ek olarak enflasyon yükseldi Amerika'da. Artı istihdam piyasası da güçlü. Yani hepsi birleşince bu yıl FED'den bir faiz arttırımı piyasalar bekliyor. Hal böyle olunca da emtialar üzerinde bu faiz arttırım beklentileri, doların güçlenmesi gibi nedenlerle bir baskı görüyoruz. Bu hafta özellikle takip ettiğimiz, hatta iki haftadır takip ettiğimiz ana fiyatlama eğilimi tamamıyla FED'e yönelik Şahin beklentiler.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon dışındaki veriler nispeten iyi geliyor diyor ekonomistler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın önceki FED Başkanı'yla polemiği, hatta kavgası ortada. Mevcut başkanın Şahin açıklamalarına da az önce zaten atıfta bulunduk. Önümüzdeki süreçte Amerika'daki verilerin iyi gelmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın cesaretlendirmesiyle diyelim, bu açıklamalarını güncellemesi beklenebilir mi yeni başkanın ve bunun piyasaya etkisi nasıl olur? Çünkü Amerika'da böyle bir olasılık da var denilebilir.
1: Tabii yani Trump'ın söylemlerini öngörebilmek biraz zor. O konuda gerçekten değişik açıklamalar yapabiliyor. Yani
0: şu ana kadar sessiz kaldı herhalde, pek bir yorum yapmadı bu konuda ama işleri bitince, yoğunluğu bitince bu işlere de sarabilir çünkü.
1: İhtimal dahilinde tabii. Yani tabii kendi atadığı başkanı önceki başkan kadar sert eleştirir mi, eleştirmez mi onu bilemiyorum. Artı bir de Fed'in hani faiz indirim döngüsünden faiz arttırım noktasına gelmesinde Amerika'nın, yani Trump'ın da kararları da var. Burada özellikle İran'a yönelik saldırıları başlatması, bunun üzerine önümüzün kapanması ve petrolün yükselmesi nihayetinde buraya geldik. Hani bu sebep sonuç ilişkisini kurarak bir açıklama yapar mı yapmaz mı onu bilemiyorum ama yapacak olursa, ki yapabilir. Böyle bir risk var. Bu tabii Fed'i etkilememeli. Çünkü Fed Başkanı burada ekonomik verilere bakarak hareket edeceklerini söyledi. Ben Fed Başkanı'nın da Trump'ın açıklamalarına bağlı olarak çok böyle önemli değişimler olmasını beklemiyorum. Ama hani olsa bile bu diğer Fed verilerini etkilemeyecektir. Sonuçta Fed cephesindeki kararlar oy birliğiyle alınıyor. Yani tabii ki başkanın ama bu açıklamalardan veya baskıdan dolayı ekonomik parametrelerden kopup, ben böyle bir ihtimal görmesem de bir senaryo olarak söylüyorum, Trump'ın yönlenmesi, hareket eden, açıklama yapan bir başkan görecek olursa o piyasaları olumludan ziyade çok daha olumsuz etkiler Fed'in bağımsızlığına yönelik endişeler dolayısıyla. Ama ben böyle bir ihtimali pek görmüyorum. Yani Trump evet açıklama yapabilir, eleştirebilir ama

0: Fed'in ekonomi verilerden koparak edileceği kanısında değilim açıkçası. Evet.
1: Sayın Bal, çok teşekkür ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Sağolunuz, kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim. Sizlere de çok sağ olun.
1: Sağ olun, çok teşekkürler. Sayın seyirciler, Avrupa genelinde etkili olan aşırı sıcaklar rekor seviyelere ulaştı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti demiştik. Fransa'da insanların içine girip serinleyebilmesi için sokaklara su dolu hazneler yerleştirildi. İngiltere'de ise birçok bölgede kırmızı alarm durumuna geçildi.
2: Benzeri görülmemiş bir dönemden geçiyoruz. Avrupa'da işi benzeri görülmemiş ve tarihimizde emsali olmayan sıcakla uyum sağlamak mümkün değil.
3: Avrupa alev alev yanıyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği rekor sıcaklıkları da beraberinde getirdi. Termometrelerin rekor dereceleri gösterdiği ülkelerden biri Fransa oldu. Onlarca kişi sıcaktan hayatını kaybetti, hastaneler doldu taştı. Sıcaktan etkilenenler için sokaklara soğuk suyla doldurulmuş hazneler yerleştirildi. İnsanların sıcaktan topluca kaçabileceği serinleme odaları bile yapıldı.
2: Fransa'ya gelir gelmez çok sıcak hissettim ve hemen kıyafetlerimi değiştirmeye gittim. Otele geri döndüğümde yüzümün kıpkırmızı olduğunu ve ter içinde kaldığımı fark ettim. Gezmek istiyorduk ama sıcaktan dolayı otelden çıkmamaya karar verdik. Daha yazın başındayız. Böyle bir sıcağa alışkın değiliz. Görünüşe göre burası Sahra Çölü'nden bile daha sıcak.
3: Fransa'da yaşayan evsizler de sıcaktan bunalmış durumda.
2: Hava çok sıcak. Bu yüzden burada pek çok kişi hastalanıyor. Dün bir yere düştü. Çığlık atıyordu. Aynı durum benim için de geçerli. Benim durumum da çok kötü. Sıcaktan başım dönüyor.
3: Fransa'da rekor sıcaklıklar hayvanları da vurdu.
2: Normalde burada günlük 1-2 tavuk ölüyor. Ancak sıcakların artmasıyla günlük 700 tavuk ölmeye başladı. Sıcaktan dolayı boğularak ölüyorlar.
3: Paris Belediye Başkanı Emmanuel Grégoire sıcak sebebiyle ölüm oranlarının arttığını söyledi.
2: Ölüm oranları artıyor. Kendi güvenliğimiz için sıcağa karşı önlemler almak ve bol su içmek gerekiyor. Ve bana bir şey olmaz dememelisiniz. Bu sabah buraya gelirken 100 kadar koşucu gördüm. Açıkçası bu sorumsuzca bir davranış. Elbette çoğu hemen ölmeyecek. Ancak bu kişiler kendilerini gerçekten büyük risklere maruz bırakıyorlar.
3: Fransa'da sıcaklıkların rekor kırması klima kullanımını ülkenin ana gündem maddesi haline getirdi. Fransa Meclisi 20 milyar euroluk bir plan üzerinde tartışıyor. Bu bütçeyle Fransa'daki tüm okul ve hastanelerin klimayla donatılması hedefleniyor. İngiltere'de de manzara farklı değildi. Hampshire bölgesinde termometreler 36,1 dereceyi gösterdi. Bu değer ülkede şimdiye kadar kaydedilen en sıcak Haziran günü oldu. İngiltere'de bazı bölgelerde kırmızı alarm süresi uzatıldı.
2: Açıkçası bu sıcakla nasıl başa çıkıyorsunuz bilmiyorum. Mesela memleketim Kanada'da klimamız var. Nereye gidersek gidelim girdiğimiz tüm binalarda klima var. Ancak burada hiç klima yok. Yani soğuk bir duş almaktan başka bununla başa çıkmanın gerçek bir yolu yok.
3: İngiltere'de birçok okul tatil edildi. Açık olanlarsa farklı çözüm yolları üretiyor.
4: Sıcaktan bunalan çocuklar için bol bol su oyunları yapıyoruz. Fiskiyeleri kurduk. Bu hafta herkesin epey ıslanacağı kesin olduğu için herkesin okulda yedek kıyafetleri var. Çocuklar öğle arasında dışarı çıkmayacaklar. Bu yüzden sabahları su oyunlarıyla dolu ekstra uzun bir teneffüs yapıyoruz. Ders aralarında herkesin serinlemesi için dondurma dolabımızı buzlu şekerlerle dolu tutuyoruz.
1: Meral Akşener'in görevi bırakmasının ardından İyi Parti'de büyük bir güç kaybı yaşanıyor. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da partiden istifa edip AK Parti saflarına katılmasıyla İyi Parti'nin 81 ilin hiçbirinde belediyesi kalmadı.
5: İnanan bizimle yürüsün, inanmayan var ise onun da yolu açık ve aydınlık olsun.
6: Kimse inanmadı, yollarını ayırdı. İyi Parti son kalesini de kaybetti. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İyi Parti'den istifa ederek AK Parti ailesine katıldı.
7: Rasim Arı'ya, ailemize, büyük AK Parti ailemize hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz.
6: Meral Akşener'in liderliğinde İyi Parti kurulduktan kısa süre sonra %10'lara ulaşan oy oranıyla dikkat çekmiş, 2019 yerel seçimlerinde birçok ilçe ve beldede başarı elde etmişti. Özellikle büyük şehirlerde CHP ile yaptığı ittifaklar sayesinde önemli belediyelerde, yönetimlerde söz sahibi olmuştu. Ancak Akşener sonra

0: içinde yeni arayışların ve ittifakların kapısını aralayabilir.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarının merakla beklediği akademi giriş sınavına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, öğretmen alımlarına ilişkin kontenjan ve detaylı sayıların Eylül-Ekim ayları gibi ilan edileceğini söyledi. LGS ve YKS sınav sisteminin değişmeyeceğini de tekrarladı.
2: AGS sınavını yapacağız, ondan sonra sayıyı açıklarız.
3: Akademik giriş sınavı ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Öğretmen atamaları ile ilgili takvim konusunda Eylül ayını işaret etti.
2: Bizim için şu rakamlar önemli. Yıl sonu itibariyle emekliliğini isteyecek öğretmenlerimizin sayıları vesaire, onları da biz netleştirmiş oluruz. Ben tahmin ediyorum Eylül-Ekim ayı gibi
4: net bir rakam açıklanmış.
2: Netleştirmiş oluruz.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı. Sınav sisteminde değişiklik olmadığını yineledi.
2: Değiştirecek tek şey, eski sorular artık yok, yeni sorular, ama sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok. Müfredata uyumlu dediğimiz için müfredatın yeni müfredata göre yeni sorular. YÖK Başkanımızın talimatıyla ÖSYM ile birlikte arkadaşlarımız yeni müfredata özgü yeni soru havuzu oluşturuyorlar.
3: Okulların güvenliği konusunda yürütülen yeni çalışmanın detaylarını anlattı.
2: Okullarımızdaki kamera sistemini İçişleri Bakanlığı'yla birlikte Kent Güvenlik Yönetim Sistemi diye KGYS diye kısalttığımız sisteme entegre ediyoruz. Dolayısıyla emniyet birimleri artık bu okullarımızdaki internet erişimli kameralar üzerinden bu olayları izleyebilecek duruma gelecekler. Bu da bizim için önemli. Bunlar işte bazı okullarımızda giriş çıkışlarla ilgili olarak, tabii şöyle, millet bilmeden bazı şeyleri söylüyor. Bizim okullarımızın bir kısmı duvarları yüksek, ama bir kısmı da çocukların rahatlıkla atlayabilecekleri yükseklikte duvarları olan okullarımız var. Şimdi burada alacağınız tedbirler kapıya Nasrettin Hoca'nın türbesi gibi olacak. Yani kapıya koyacağımız tedbirler. Dolayısıyla her okulun nevi şahsına münhasır bir tedbir silsilesi yaz boyunca okul yöneticilerimiz buna çalışacaklar.
3: Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin dünyadan büyük destek gördüğünü söyledi.
2: Başta OECD olmak üzere uluslararası örgütlerde bu anlamda program değişikliklerimize özü itibariyle inanılmaz bir destek var. OECD direktörü Mayıs ayında Türkiye'deydi Beceriler Zirvesi için. Orada çok açık bir şekilde Türkiye Yüzyılı Marif modelindeki beceri örgüsünden övgüyle bahsetti. Bunun farklı ülkeler için kullanılabilecek şekilde çevrilmesinden bahsetti.
3: Bakan Tekin ailelere seslendi.
2: Şöyle bir şey de söylüyorum, bazen arkadaşlarımız kızıyorlar. Öğretmenlerimize öğretmenlik öğretmeye kalkmasınlar. Ebeveynlik yapsınlar. Öğretmenlerimizin çalışma koşulları açısından, fedakarlıkları açısından, velilerimiz, öğretmenlerimiz de bu anlamda iyi bir diyalog kurarlarsa çok çok çok daha eğitim öğretim süreçleri başarılı olacaktır.
1: Ege bölgesine özgü sütlaç hafif ve ferahlatıcı tadıyla öne çıkıyor. Peki Ege sütlacını klasik sütlaçtan ayıran ne? Yanıtı Sefer Ayçe ve konuğunda. Sefer.
5: Teşekkürler Banu'ya. Evet, çok güzel bir kokular var. Süt kokuları, sütlaç kokuları, gerçekten kıskanılacak bir yerdeyiz şu anda. Çocukluğumuzun lezzeti diyebiliriz tabii ki. İşte Ege sütlacı, bu hem hafifliği hem de narin bir yapısı olmasına nazaran ayrı bir tat. Peki nasıl yapılıyor? Şefimizden onu hemen yapması için ve bu arada Mustafa Eraslan da size göstersin. Evet. Hoş geldiniz.
6: Öncelikle sizler de hoş geldiniz mutfağımıza. Sütlaç nasıl yapılır? Kısaca bahsetmek gerekirse sütlaçımızda en önemli ürünlerden bir tanesi olmazsa olmazı zaten süt. Sütümüzün kaliteli ve yüksek yağ oranı içermesi gerekiyor.
5: Yüksek yağ oranı.
6: Kesinlikle, çünkü ürünümüze çok daha ekstra bir lezzet verecektir. Bunun dışında yine şeker. Şeker oranı 1 kilo süte 200 gram bilindik bir orandır, ama Güneydoğu'da ya da İç Anadolu'da bunu 250 gram kullanıyorlar. Biraz daha şekerli ve ağır tatlı yani seviyorlar. Ama
5: Ege'nin biraz daha hafif.
6: Ege'nin hafif olmasının sebebi de şekerin az olması. Şekeri ve pirinci. Pirinci önceden haşlıyoruz. şu şekilde görüyoruz.

0: Gördüğünüz gibi bir gece önceden biz haşlıyoruz, bırakıyoruz ve sütümüzü neyle bağlıyoruz? Sütümüzü sübiye ile bağlıyoruz. Şöyle göstermek gerekirse sübiye dediğimiz nedir? Pirincimizi haşlayıp bir gün önce, özür dilerim düzeltiyorum, bir gün önceden ıslayıp blenderla parçalayıp tülbent yardımıyla da süzüp bu kıvamı elde ediyoruz. Yani bilinenin aksine evlerde herkes nişastayla yapar bunu. Evet. Biz pastanelerde profesyonel şekilde sübyeyle, yani sütlace pirinçle bağlıyoruz.
1: Sübyenin olması, şimdi seyircimize merak ediyor. Sübyenin olması ne özellik katıyor sütlacın lezzetinde?
0: Nişastayının sertliğiyle pirincin sertliği bambaşkadır.
1: Evet.
0: Nişastayı sütün içerisinde istediğimiz kıvamda patlatamayız ve bir de nişasta kokusu verir. Biz nişasta kokusunu bu sütlaçta istemiyoruz. Şimdi şu anda sütümüz kaynadı. Örneğin sütümüz kaynadıktan sonra hemen şekerimizi ilave yapıyoruz. Şekerimizi ilave yaptıktan sonra pirincimizi ilave yapacağız. Hemen Osman Usta'mla birlikte şöyle pirincimizi de, tabii pirincimizi, yani burada oran çok önemli. Örnek veriyorum, işte biz Ege'de çok fazla pirinç kullanmıyoruz.
1: Evet.
0: Biz burada biraz fazla pirinç yaptık. Çünkü İç Anadolu'da biraz daha fazla pirinç kullanıyorlar. Biz İzmir'de biraz daha az pirinçli seviyoruz.
1: İzmirliler o zaman, Egeliler az pirinç mi seviyor?
0: Özelliğimiz şu şekilde: az pirinç, az şeker ve sunumda da olmazsa olmazımız bizim, şöyle göstereyim,
1: şöyle.
0: Fındık sunumda ve tarçın.
1: Evet, bu tarçın çok fazla kullanılıyor.
0: Ege'de çok çok önemli. Çünkü ürünü daha da hafif hale getiriyor. Şu şekilde.
1: Şimdi pirinçlerimizi,
0: şimdi pirincimizi koyduk.
1: Evet.
0: Şekerimizi koyduk. Şimdi birazdan da bağlama için de bu pirinç suyumuzu ilave yapacağız. İsterseniz başlayın ustacığım.
1: Onu da koyalım.
0: Şu şekilde. Onu da yine yavaş yavaş kıvamını görerek. Tabi burada reçete çok çok önemli. Biz tekrar ediyorum. Örneğin 1 kilo pirince yaklaşık 40 gram, 45 gram kadar pirinç düşünebilirsiniz. 40 gram kadar pirinç düşünebilirsiniz. Sübiyeyi de göz kararı veriyoruz. Şeker 200 gram. Bunları haşlandıktan sonra hepsi bir homojen bir şekilde bir araya geldikten sonra tatlandırmak için, aroma vermek için isterseniz bir tutam vanilya verebilirsiniz.
1: Vanilya.
0: Evet, evet, vanilya da önemli püf noktalarından bir tanesi.
1: Şey, o kadar da sütlaç kolay değil yani. Ege sütlacı da desek de sadece evet, menü biraz hafif.
0: Ya evet, çok fazla kafa karışıklığı olmasın.
1: Evet.
0: Ana maddemiz süt, şeker, haşlanmış pirinç ve haşlanmış ya da bu şekilde pirinçten elde ettiğimiz sübiyeleri de bağlıyoruz.
1: Evet.
0: Sütle çoğaltıp.
1: Ne kadar pişecek burada?
0: Yani burada şu anda bir 15 dakika yeterli olacaktır.
1: 15 dakika.
0: Tabii biz öncesinde sizlere hazırladık şöyle gördüğünüz üzere. Şimdi tabii sütlacımızı biz burada güveçlerde sunum yapıyoruz.
1: Güveç neden?
0: Olması gerektiği gibi şu şekilde, evet, içinde kalan su oranını güveç çeker.
1: O da önemli.
0: Evet, lezzet katar. Yani bir ürünü ne kadar kaynattınız, su oranı içinden aldınız, yağını yükselttiniz, ürün daha kaliteli, daha lezzetli olur. Bir de bu doğal, natürel olduğunu gösterir.
1: Şimdi insandan rica edeceğim, üzerindeki bu güzel kızarıklık var. Ben bunu,
0: evet,
1: hep merak ederim.
0: Bunu da,
1: çok sevdiğim bir şeydir.
0: Şöyle,
1: onu nasıl, evet, elde ediyorsunuz bu kızarıklığı?
0: Bu şekilde derin küvetlerde biz bunları pişiriyoruz.
1: Evet.
0: İçerisine su koyuyoruz. Güvecimizin bakın buraya kadar su gelir.
1: Evet.
0: Bizim suda biz bunu pişiririz. Fırının altını yakmayız. Altını yaktığımızda pirinç dibe çöker çünkü. Sadece fırının üst katını yakarız. Üst katını 190-200 derecede, yani yaklaşık 25-30 dakikada.
1: Nedir sütlaç son durum?
0: Evet, şu şekilde. Şöyle tabii biz kıvamı ölçmek,
1: evet,
0: için de
1: kıvamı
0: şu şekilde şöyle,
1: şu an tamam herhalde.
0: Evet, şu anda
1: koyalım, şu an bitirelim yayınımızı.
0: Evet, aynen. Biz tabii daha öncesinde de bunu sizler için hazırlamıştık.
1: Hazırlandı şu anda görmüş olduğunuz gibi.
0: Evet.
1: Menüsünü de verdik. Şeker, sübiye, pirinç bir gece öncesine haşlanmış. Yaklaşık ne kaç dakika pişti?
0: 15 dakika. 15 dakika pişmesi yeterli olacaktır. Her seferinde de şu şekilde karıştırıyoruz. Pirinçler eşit bir şekilde yayılsın diye. Bu arada bu şekilde
1: hazır şu anda.
0: Şu anda hazır.
1: Ondan sonra fırına vereceğiz.
0: Üzerinin bir kabuk tutmasını bekleyeceğiz. Kabuk tutması da 20 dakika falandır. Diğer türlü fırında çatlama yapabilirsiniz. Bu da püf noktalardan bir tanesi. Süt kabuk bağlayacak fırına girmezden önce. 190 derecede.
1: Gerçekten sütlaç, Ege sütlaçını da konuğumuzda yaptık ama biraz meşakkatliydi tabii ki. Hem lezzet bakımından da lezzet vermesi için de sübyede kullandıklarını söyledi. Şimdi sütlaçlarımız görmüş olduğunuz gibi hazırlandı. Fırına girecek. Fırında da kızaracak. Birçok püf noktası vardı. Onları da size aktardık diyelim. Sözü tekrardan İzmir'den size bırakalım Banu El.
2: Sefer biz de sana ve konuklarına çok teşekkür ediyoruz. Malatya'da 60 yaşındaki Mehdiye Genco belediye otobüsünde kalp krizi geçirdi. Yolcunun rahatsızlandığını gören otobüs şoförü güzergahını değiştirip yaşlı kadını hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştı.
3: Otobüste kriz geçiren yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi. Malatya'da belediye otobüsünde yaşanan olay hem yolcuları hem de sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Yeşilyurt'la şehir merkezi arasında sefer yapan otobüste yolculuk eden 60 yaşındaki Mehdiye Genco aniden fenalaştı. Yolcuların uyarısı üzerine şoför Erdoğan Küllü güzergahını değiştirdi. Küllü otobüsü hızla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdi. Şoförün hızlı refleksi sayesinde hasta kısa sürede acil servise ulaştırıldı. Genco'nun kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
4: Yolcumuzun içeride rahatsızlandığını içerideki yolcular tarafından bana iletildi.
5: Evet.
4: Benim de yaptığım kontrol neticesinde kalp krizi olma ihtimali değerlendirerek amirlerimizin haberi doğrultusunda en yakın hastaneye ulaştırdık. Hasta kendine değildi, bilinci hiçbir şekilde yerinde yoktu. Buna dayanarak ben de gerekli olanağı sağlamak için en yakın hastaneye ulaştırdım hastayı kendisine.
2: Nevşehir'de tıraş olmak için kuaföre giden Berkay Göktan'ın nefes borusuna yediği eriğin bir parçası kaçtı. Göktan'ı boğulmaktan kurtaransa kendisine eriği ikram eden kuaför oldu.
3: Kuaförüydü, artık kahramanı da oldu. Nevşehir'de yaşayan Berkay Göktan tıraş olmak için kuaförü Fatih Yıldız'ın dükkanına gitti. Yıldız tıraşa başlamadan önce müşterisine erik ikram etti. Göktan ikramı geri çevirmedi. Bir yandan da sohbet ediyorlardı. Bir anda nefessiz kalan Göktan öksürmeye başladı.
6: Nefes alamadı tabii ki. Nefes alamadığı için ben de bir anda bir sırtına vurma darbesiyle birkaç tane acaba düzeltebilir miyim gibisinden. O şekilde düzelmedi. Hemen müşteriyi apar topar bir anda kaldırdım. Ardından Heimlich manevrası yapmayı denedim.
3: Göktan'ın nefes borusuna kaçan erik parçası çıktı.
6: Yani demem o ki tüm Türkiye'de herkesin temel ilk yardım eğitimini alması gerekir ve Heimlich manevrasını muhakkak öğrenmeleri gerekir.
3: Boğulmaktan kurtulan Berkay Göktan, hayatını kurtaran kuaförü Fatih Yıldız'a sarılarak teşekkür etti.
2: Bahar ve yaz aylarında artan polenler mevsimsel alerjileri tetikliyor. Uzmanlar polenlerin önemli bir bölümünün erkek ağaçlardan kaynaklandığına dikkat çekiyor. Peki alerjisi olanlar polenlerden korunmak için ne yapmalı? Detaylar haberimizde.
3: Polen alerjisi olanlar dikkat.
7: Çok esintili, fırtınalı havalarda polenler daha küçük partiküllere parçalanıyor. Daha yoğunlaşıyor. Yine rüzgarın etkisiyle kilometrelerce uzaklara taşınabiliyor. Yani sizin görüş alanınızda atıyorum zeytin polenine alerjiniz var. Bir zeytin ağacının olması şart değil. Çünkü kilometrelerce yayılabiliyor polenleri.
3: Hapşırık krizleri, burun akıntısı, gözlerde dinmeyen kaşıntı. Yaz ayları polen alerjisi olanlar için hiç de kolay geçmiyor.
8: Milyonlarca kişinin ortak sorunu yeniden gündemde. Polen alerjisi. Uzmanlara göre kentlerde yaygın olarak tercih edilen özellikle çam ağaçları, erkek ağaçlar ve çift cinsiyetli ağaçlar ve bitkiler havaya saldıkları yoğun polen nedeniyle alerjik şikayetlerin artmasında önemli rol oynuyor.
7: Polenler tabii ki erkek üreme organlarının saldığı uçuşan bitki tozları. Ama aynı ağacın üzerinde hem erkek hem dişi taşıdığı için çok böyle erkek ağaç, dişi ağaç çok az grupta tanınıyor. Özellikle bu çam gibi, zeytin gibi bizim bölgemize özel ağaçlar çift cinsiyetli. Kendi üzerinde her iki cinsiyeti de barındırıyor.
3: Peki alerjisi olanlar polenlerden korunmak için ne yapmalı?
7: bilinen alerjisi olan hastalar için özellikle bu bahar mevsiminde sabah saatlerinde evi havalandırmamalarını, açık alana çıkacaklarsa maske, gözlük, geniş etekli şapkalar kullanabilirler. Arabalarda yine camları açmadan polen filtreli klimaları kullanabilirler. Eve döndükten sonra dış ortam alerjenini içeri de üstümüze taşımış oluyoruz. Kıyafetlerini uyudukları odaya girmeden mümkünse banyoda

0: Bir duş alabilirler, açıkta kalan yerlerini bir yıkayabilirler elleri kolları. Çünkü dışarıda da içeriye taşıdığımız zaman bu sefer içi alerjen haline dönüşüyor.
1: Çevresel faktörler de alerji vakalarını tetikleyen önemli unsurlar arasında.
0: Bu dönemde açıkçası bunların artışının sebebi biraz hava kirliliğinin artışıyla, karbondioksit artışıyla polen üretiminin artmış olması, yine küresel ısınma, çevresel değişiklikler polen sürelerinin uzamasına sebebiyet verdi.
2: İstanbul Küçükçekmece'de ilginç bir olay yaşandı. Bir yavru kedi 7. kattan atladı ya da düştü. Binanın karşısındaki market çalışanları durumu fark edip açtıkları şemsiye ile kediyi kurtardı. İşte güvenlik kameralarına yansıyan o kurtarma anları.
3: Bu yaramaz kaçıncı kattan düştü?
4: Bu yaramaz 7. kattan düştü maalesef.
1: Esnaf yavru kedinin 7. kattan atlayacağını fark etti. Hemen marketteki şemsiyeye sarıldı. O şemsiye kedinin hayatını kurtardı. İlginç olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Kedinin sahibi işe gitmişti. Pencereyi de açık unutmuştu. Kedi pencerenin kenarında neredeyse yarım saat bekledi. Herkes ona kilitlendi ve sonrasında olanlar oldu.
3: Namı diğer kara bela, işte yavru kedi bu apartmanın 7. katında bir anda pencereye çıktı. Tabi esnaf onu hemen gördü ve akıllı yöntemleri sayesinde burnu bile kanamadı.
4: Aklıma gelen ilk şey şemsiye oldu. Hızlıca girdim, onu aldım. Aldıktan sonra bir yarım saat zaten buralarda bekledik. Tam atlayacak gibi oldu, tutmaya çalıştık böyle falan filan. Ondan sonraki müşterim gelince ben içeriye girdim. Ona devrettim, dışarıya bir çıktık. Karabela atlamış. Herkes bir alkış, bir tufan. Yani bir burası şenlik.
3: Herkesi korkuttu.
4: Tabii. Herkesi korkuttu ama şu an...
3: Ama şu an sapasağlam.
4: Sapasağlam.
1: Yedinci kattan düşse de yavru kediye hiçbir şey olmadı.
4: Burnu bile kanamadı. Kediler 9 canlıdır derler ya. Bu 10 defa düştü, 20 defa biz kurtardık.
2: Antalya'da orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan ekipler müdahale ediyor. Sayın seyirciler, yangın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz'in eşsiz manzarasında yöresel bir lezzet misafirleri ağırlıyor. Fatsa'nın simgelerinden Çerkez kebabı hem göze hem damağa hitap etmekte.
1: Çerkez kebabı, özel marinasyonu ve eşsiz sunumuyla Fatsa mutfağının öne çıkan lezzetlerinden biri.
5: Ordu bölgesinde, özellikle Fatsa'da Çerkezler Tepesi'nde yapılan Çerkez kebabı yiyenlerin damaklarını çatlatmaya devam ediyor.
6: Dana eti kullanıyoruz. Danamızın bonfile kısmından, arpacık, soğan, sarımsak, kendi mantarlarımızdan, kendi ürettiğimiz mantarlardan. Yine tırnaklı pide kullanıyoruz üstünde. O da bizim kendi yaptığımız bir pide. Tamamen kendi köyümüze, kendi yöremize ait malzemeler, doğal organik malzemeler kullanıyoruz. Et, sarımsak, mantar, arpacık, soğan, çeri domates ve ekmeğimizin buluştuğu bir yemek. Çok lezzetli.
1: Etin yumuşak dokusu zengin aromalarla birleşiyor, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.
5: Adeta asırlara meydan okuyan Çerkez kebabını yerken yanında tercihe göre yöreye özgü doğal yoğurdu, ezmesi, turşusu, sütlacı ve olmazsa olmaz tırnak pidesiyle birlikte de yiyebilirsiniz. Nasıl başlayacağız? Etimizi mühürledik.
6: Etimizi evet, kömür ocağımızda mühürledik. O is kokusu da biraz olsun diye. Sonraki sıralamamızda mantarımızı ekleyeceğiz. Sonra etlerimizi tavaya dizip yine orada bir yağda kızartıp tekrar montalayacağız. Sonra geri kalan mantar, biber, domates hepsini içine atıp bağladıktan sonra kaynatıp tereyağlı ekmek bandırıp sunum yapacağım.
5: Elinize sağlık. Tabii Çerkez kebabı her yerde yapılabilir ancak Çerkezler Tepesi'nde usta ellerde.
6: İsmini özel.

0: ayrı bir hayat bulmuş.
1: Böcek ailesi davasında karar açıklandı. İlaçlama şirketinin sahiplerine 18 yıl, otel sahibine 13 yıl hapis cezası verildi. Bu sıcak bir gelişme. Detayları alacağız. A Haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan telefon attığımızda. Kadir, söz sende.
2: Böcek ailesine ilişkin yürütülen davada bugün ikinci celse görülmüştü. Savcı celse arasında sunduğu esas hakkındaki mütalasında sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Caferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammed Mun Christie için bilinçli taksirli birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istemişti. Keza bu kapsamda da mahkeme başkanı bugün kararını bu celsede verdi ve ilaçlama firması sahipleri Zeki ve Serkan Kışı'ya 18 yıl hapis, otel sorumlusu Kaan Oğlak'a 13 yıl 4 ay hapis, Doğan Caferoğlu'na ise 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi. Muhammed Mun Kris ve Muhammed Rüstem Batırova ise beraat kararı verdi. Mahkeme başkanı cezada indirim yapmadığını söyleyelim. Gelişmeler oldukça bizler aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Bağmel.
1: Teşekkürler. Sırada yurttan derlediğimiz haber turu var.
3: Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde iş arkadaşını bıçakla kovalayan bir kişi, kendisine müdahale eden bekçilere de saldırdı. Saldırgan bacağından vurularak yakalandı. Adana'da özel gereksinimli genç, evinin dışına kurulan engelli asansöründe mahsur kaldı. Gencin imdadına itfaiye ekibi yetişti. Bolu'da bir düğün salonunda gelin ve damadın yakınları arasında kavga çıktı. Arbede'de damadın da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı. Bursa'da bir kişi düşen eşyasını almak için yola atladı. Seyir halindeki araçları umursamaması az kalsın onu canından ediyordu. O anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde özel halk otobüsüne tekerlekli sandalyesiyle binmek isteyen Salih Kara, şoförden engelli rampasını açmasını istedi. Şoför yanında refakatçi yoksa yardımcı olamayacağını söyledi. O anları cep telefonuyla kaydeden Kara şikayetçi oldu. Otobüs şoförü görevinden uzaklaştırıldı.
1: A milli takım Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. Ay Yıldızlılar turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne son dakika golüyle yendi.
4: A milli futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya. Vincenzo Montella ve Mauricio Pochettino arka arkaya ekrandaydı. Korner kullandı Birleşik Devletler. Gol atan oyuncu Trusty. 3. dakikada durum 1-0. 10. dakikadayız. Barış Alper Yılmaz pası Arda'ya. Arda Güler topu alır da gol. 1-1. A milli futbol takımımız Arda Güler'in golüyle eşitliği yakalıyor. Korner kullandı Birleşik Devletler. Önce Pepe, sonrasında McKenzie vuruşların sahibi ancak pozisyon bitiminde bayrak havada offside. Offside pozisyonu yeniden ekrandaydı. ...31. dakikadayız. Arda Güler pası Kenan'a. Kenan Yıldız tekrar bıraktı Arda'ya. Arda'dan Eren'e. Eren çevirdi içeri. Orkun vurdu. Barış'ın da teması var. Topu alır da milli takımımız üstünlüğü yakalıyor. İlk yarı 2-1 sona erdi. İkinci devredeyiz. Savunmamız topu karşıladı. Beralter sert vuruyor. Durum 2-2 oluyor. Christian Pulisic, Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

0: sırasında savunmamız araya giriyor. Pulisic'in teması, Uğurcan Çakır'ın kritik hamlesi ekrandaydı. 90+8'deyiz. Arda Güler, bir bacak arası Pulisic'e. Arda, Mert, Salih Özcan yaptı ortayı. Can Uzun, onun vuruşu, savunma ayak koydu. Kaan Ayhan tamamladı. 3-2 öndeyiz. 90+8'de A-Milli futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Bu gol maçın da skorunu belirliyor. Türkiye Dünya Kupası'nı 3 puanla noktalıyor.
1: Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Amerika galibiyetinin ardından bin zafere bedel bir maç oldu. Sergilenen futbol gururumuz açısından önemliydi dedi.
2: Posso dire possono strafelice per ragazzi.
3: Son hafta hepimiz için çok zor oldu. Kadroda zihinsel olarak enerji sarf eden çok futbolcumuz vardı. Gol yiyip bir dakika sonra ayağa kalkabilmek takımın ruhunu ortaya koyan bir göstergeydi. Bu akşam çok mutluyum. Bütün futbolcular yeteneklerini gösterdi. Türk halkı adına, oyuncularım ve başkan adına çok mutluyum. Başımız dik bir şekilde ülkemize döneceğiz. Biraz adaletsizlikler de oldu. Ben çok duygusallaştım maçın sonuna doğru. Bu akşamki galibiyet bin tane zafere bedel bir maç oldu. Ben doğru bağlamda olayları incelemeyi tercih ederim. Biz ilk iki maçta şanslı değildik. En azından iki maçtan birinde berabere kalmak bizim için işleri kolaylaştırabilirdi. Ama ben takımın bu akşam nasıl tepki vereceğini görmek istedim. Tabii ki elendiğimiz için hayal kırıklığı içindeyiz. Ama buna rağmen gurur duyabileceğimiz bir noktadayız. Bu maçta sergilenen futbol gururumuz açısından önemliydi. Bazı fırsatları daha iyi değerlendirebilirdik. Hiç kimseye suç atmak istemem. Bu bir tecrübe. Dersler çıkaracağız. Bu konuda yapabilecek bazı konuları gündeme getirdim. Ama belki biraz aceleci davranmasaydık daha iyi ilerleyebilirdik. Kale önünde bitiricilikte daha etkili olabilirdik. Ama bazen olmuyor. Futbol bu. Hemen de eleştiri bombardımanı oldu. Ve takım üzerinde farklı bir baskı oluşturuldu. Bizim takım gerçekten büyük baskı altında kaldı. Bütün bunlara rağmen iyi bir tepki verdiler. Elimden geldiğince onların psikoloğu gibi davranmaya çalıştım. Bence bir psikoloji uzmanına ihtiyaç olmayacak. Çünkü takım becerilerini, karakterinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. Bundan sonra Dünya Kupası'na gelmek 24 sene sürmeyecek. Çok daha kısa sürede geleceğiz.
1: Bir aramız var. Az sonra buradayız.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Amerika Birleşik Devletleri küresel savaş riski ve ekonomik şoklara karşı ekonomisini güçlendirmeye yönelik yeni bir strateji uygulamaya aldı. Washington yönetimi enerji, tedarik zinciri ve sanayi üretiminde kritik adımlar atıyor. Başkan Donald Trump, akaryakıt fiyatlarının düşüşe rağmen pompaya yeterince yansımadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na petrol şirketleri hakkında soruşturma talimatı verdi. Hedef tüketici fiyatlarındaki baskının azaltılması.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
7: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da. Senin

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam.
6: A Haber Radyo.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ile 18. kilometreleri arasında sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspert trafik gündemini sundu.
1: Reklam.
9: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan
11: canlı yayın.
12: Burada hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yol, dava ve kader arkadaşlarım olarak gördüğüm ihracatçılarımızın daima yanında oldum. Bundan sonra da yanınızda olmayı sürdüreceğim. Değerli arkadaşlar, ülkemizdeki 27 sektörü, 61 ihracatçı birliğini ve 140 bini aşkın ihracatçıyı çatısı altında toplayan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin amacı, dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşmaktır. Dünyanın en ücra köşelerinden en rekabetçi pazarlarına kadar üzerinde Türkiye mührü taşıyan her üründe bu devasa

siyasal ailenin alın teri, dinamizmi ve küresel vizyonu vardır. Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiği ortada. Türkiye'nin karşılaştığı çeşitli güçlüklere rağmen nereden nereye geldiğini dünyayı takip eden ufku ve gözleri açık herkes görebiliyor. Konjonktürel gerilimlerin gölgesinde 2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık. Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline gelmiş durumda. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara çıktı. Küresel mal ihracatındaki payımız %55'ten %1,04'e, hizmet ihracatımızdaki payımız da %89'dan %1,28'e ulaştı. İhracatta yakaladığımız ivme hamdolsun 2026 yılında da kaldığı yerden devam ediyor. Mayıs ayında tatil etkisiyle dış ticaret verilerimizde geçici bir yavaşlama oldu. Ama 22 Mayıs tarihinde günlük ihracatta 2,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık. Tabii Türkiye'nin ihracatındaki artış sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da büyük bir gelişim gösteriyor. 2002 yılında 10 milyar dolar olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız 2025 yılında 112 milyar dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayi ürünleri ihracatımız ise 114,4 milyar doları buldu. Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Son verilere göre savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik. Yani bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz. Bu rakamlar Türkiye'nin teknoloji yoğun ürünlere olan yöneliminin bir sonucu olarak gerçekleşti ve bu payın daha da artırılmasını hedefliyoruz. Bir diğer gündemimiz ihracatımızı ülke sathına yaymaktır. Bunda da hamdolsun önemli ilerlemeler kaydettik. Ocak-Mayıs

döneminde 21 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. Daha fazla ilimizi ihracatta pay sahibi kılmak için çalışmalarımız sürüyor. Şunu bir defa herkesin bilmesini temenni ediyorum. Etrafındaki onca sıkıntıya, çatışmaya, krize rağmen dünyada ülkemizin ihracattaki bu hızlı yükselişiyle mukayese edilebilecek pek az örnek vardır. Elbette buralarda durmayacağız. Mevcutla yetinmeyeceğiz. Yakın coğrafyalarda yoğunlaşan ihracat ağımızı daha uzak coğrafyalara doğru genişleterek ihracatçımızın yeni ihtiyaçlarını karşılayacak yeni imkanlar geliştirerek artan ihracatımızın hızına ve ihtiyaçlarına uygun finansmanı sağlayacak yeni mekanizmalarla bu başarı hikayesini daha da ileriye taşıyacağız. İnşallah bunu da 23 yıldır olduğu gibi yine sizlerle birlikte başaracağız. Değerli arkadaşlar, limanlarımızdan kalkan gemiler, sınırlarımızdan çıkan tırlar, Türkiye'de üretilen ürünleri taşısın, kargo uçakları iş insanlarımız için çalışsın diye üzerimize düşeni yapıyoruz. İhracatçımız için yeri geldi kendi bürokrasimizi hızlandırdık. Yeri geldi diğer ülkelerle müzakere ederek engelleri kaldırdık. Ne zaman bir devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelsem, notlarımda ihracatçılarımızın, yatırımcılarımızın talepleri hep üst sıralardadır. Mutlaka konuyu muhatabına masaya yatırır ve çözüm iradesinin ticaret yollarına yansıması için de arkadaşlarımı yönlendiririm. Daha sonra da bu görevlerin takibini çok sıkı bir şekilde yaparım. Diğer ülke liderleri de bizim bu tutumumuzu bildikleri için iş insanlarımıza kapılarını açmış, Türk iş dünyasını bağlarına basmışlardır. Serbest ticaret anlaşmalarından tercihli ticaret anlaşmalarına, yatırımların karşılıklı teşvikinden çifte vergilendirmenin önlenmesine kadar sizleri teşvik edecek her türlü hukuki altyapıyı kurduk, kuruyoruz. Özellikle uzak ülkelere ihracatımızı 2028 yılına kadar 50 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Ciddi potansiyel barındıran İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin toplam ihracatımızdaki payını ise %30 seviyesine çıkarmak için çalışıyoruz. Diğer tarafta taşımayı kolaylaştırmak için dijitalleşmenin tüm imkanlarını kullanarak gümrük süreçlerimizi sürekli hızlandırıyoruz. Ayrıca finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve erişilebilirliğinin artırılması için önemli adımlar atıyoruz. Türk Exim Bank ve Türk Ticaret Bankası ve İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi eliyle ihracat menzilimizi genişletecek destekleri kesintisiz sağlıyoruz. Exim Bank'ın sermayesini 13,8 milyar liradan 100 milyar liraya çıkardık. Bankamızın kredi ve sigorta desteği bu yılın ilk 5 ayında %31 artışla 26 milyar dolara ulaştı. İnşallah yıl sonunda bankamız 60 milyar dolarlık destekle rekor kıracak. Öte yandan faaliyetlerine yakın zamanda başlayan Türk Ticaret Bankası 2025 yılında ihracatçılarımıza 76,3 milyar lira

0: finansman desteği verdi. İhracatı geliştirme anonim şirketi ise 2025 yılı sonu itibariyle ihracatçılarımızın 228 milyar liralık kredisine 200 milyar lira değerinde kefalet sağladı. Merkez Bankamızın kullandırdığı reskont kredileri son bir yılda 1 trilyon 300 milyar lira oldu. Öte yandan başta Avrupa pazarı olmak üzere küresel pazarların içinde bulunduğu olumsuz atmosfer sebebiyle yaşanan zorlukların farkındayız. Özellikle bu güçleri açmanıza yardımcı olmak gayesiyle ihracatçılarımıza döviz dönüşüm desteği sunuyor, üretim ve rekabet güçlerini destekliyoruz. Bu vesileyle sevindirici bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz daha önce 300 milyon lira olan reskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz. Bir diğer ifadeyle 3 yıl önce 300 milyon lira olan reskont kredileri günlük limitini yaklaşık 17 kat artırarak 5 milyar liraya yükseltmiş oluyoruz. Tüm ihracat ailemize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, bölgemizdeki her türlü siyasi, ekonomik, sosyal gerilim elbette bizi de etkiliyor. Etkileyecektir. Ancak Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye'si de değildir. Artık her alanda dünya ile bütünleşmiş, göz hizasında ilişkiler kurma kabiliyeti kazanmış, büyük devletlerin saygı duyduğu bir Türkiye vardı. Küresel krizlerle her yüzleşmemizi siyasi ve ekonomik kazanımlara dönüştürecek bir yaklaşımla hareket ederek ihracatçılarımızla birlikte yeni fırsatlara ve yeni kıtalara doğru ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Devlet, özel sektör el ele vererek inşallah bu yeni dönemde ülkemizin ihracat çatısını çok daha yükseklere çıkaracağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu duygularla bir kez daha Türkiye İhracatçılar Meclisimizin genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. İhracatın şampiyonları ödülüne layık görülen firmalarımızı ve iş insanlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, efendim hitaplarınız için zahmet devletinize şükranlarımızı sunuyoruz. Yüksek müsaadelerinize bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz efendim. Hediye takdimi ve ardından gerçekleşecek ödül töreni için. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ihracat ailemiz adına günün anlam ve önemine istinaden hediyelerini takdim etmek üzere Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'ı ve Tim Başkanımız Sayın Mustafa Gültepe'yi güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum.
2: Görüntüler İstanbul'dan Haliç Kongre Merkezi'nden, Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni gerçekleşiyor İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ödül töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıktı, konuşmasını yaptı. Şimdi de Ticaret Bakanı ve Tim Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir hediye takdimi var. Ekranlarınıza canlı yayında getiriyoruz. Tablonun üzerinde işimiz üretimiz, işimiz üretim, gücümüz ihracat mottosunu görmekteyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan hediye takdiminden sonra bir hatıra fotoğrafı da çektirilir muhtemelen. Cumhurbaşkanı Erdoğan

0: Türkiye'nin 23 çeyrektir büyüdüğünü vurguladı ve aynı zamanda reskont kredilerinin yükseltildiğini, 5 milyar liraya yükseltildiğini açıkladığı bir konuşma gerçekleştirdi. İhracatçılara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sizler kimi zaman bir ihracatçı, kimi zaman Türkiye'nin önüne çıkarılan engelleri aşmak için mücadele eden birer serden geçti olarak ülkemizin yükünü omuzluyorsunuz dedi ihracatçılara, ödül sahiplerine seslenirken. İhracattaki başarılarınız milli motivasyon kaynağımız haline gelmiş durumda dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bazı veriler paylaştı. Hiç şüphesiz son derece önemli veriler bunlar. Dedi ki son verilere göre savunma ve havacılık ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar olan savunma sanayi ihracatından bugün aylık 992 milyon dolar ihracat yapan bir seviyeye geldik. Bir yılda yaptığımız ihracatı artık bir haftada yapıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ihracat ağını genişleteceğiz vurgusu da son derece önemliydi. Muhtemelen önümüzdeki hafta NATO zirvesi marjında pek çok yeni anlaşmaya da imza atacak Türkiye Cumhuriyeti'nde üretim yapan ve ihracat noktasında da pek çok başarıya imza atmış olan savunma sanayi şirketleri, işte Bayraktar Genel Müdürü'nü görmekteyiz. O da ihracat noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödülünden ödülünü aldı Baykar Genel Müdürü. Ödül sahipleri sahneye çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödüllerini almaya devam ediyor. Özellikle uluslararası konjonktüre vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Etrafımızdaki onca sıkıntıya, çatışmaya rağmen dünyada ülkemizin ihracattaki yükselişiyle mukayese edilebilecek pek az örnek vardır dedi. Sevindirici bir haberi paylaşmak istiyorum diye başladığı açıklamasında, daha önce 300 milyon lira olan reskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İhracatın şampiyonları birer birer sahneye gelmeye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödülünü almaya devam ediyor ve arkada onlar da aile fotoğrafını beklemek için sıraya giriyorlar. Birazdan da aile fotoğrafının çekildiğini göreceğiz. Ekranlarınıza yine canlı yayında getireceğimizi vurgulayalım. Savunma ihracatına ilişkin çok önemli bir veriyi paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5'luk bir artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik. Bir yılda yaptığımız ihracatı artık bir haftada yapıyoruz dedi Cumhurbaşkanımız.
1: İkinci firmamız Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Anonim Şirketi adına Genel Müdür ve CEO Sayın Murat Bülbül.
0: Küresel pazarlarda
1: şampiyon.
0: Bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla ihracattaki başarılarımız milli motivasyon kaynağımız haline geldi dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Ödül alan firmalarımızın değerli yöneticilerini de Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına davet ediyorum. Alkışlarınız şampiyonlar için, Sayın Cumhurbaşkanım müsaadeniz olursa bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz sizi. Ödül alan değerli isimleri yerlerine davet edeceğim. Lütfen buyurun. Sayın Bakanımız buradalar. Sayın Başkanımız da yine. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat ediyorlar. Hizmet ihracatında Türkiye'nin gururu ilk 10 firmamızı tek tek anons edeceğim. 2025 yılı Türkiye hizmet ihracatı 10.

0: Corendon Airlines Turistik Hava Taşımacılık Anonim Şirketi adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yıldıray Karaer geliyorlar.
1: İhracatın şampiyonları ödül töreni devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden şimdi de hizmet ihracatında ilk ona giren firmaların temsilcileri ödüllerini alacak. O ödül töreni de ödül töreninin o marjı da devam ediyor diyelim. 10 kişinin daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödülünü aldığını göreceğiz.
0: Şirketi adına Genel Müdür Sayın Kerem

0: 8. firmamız Fun and Sun Hotels Otel İşletmeciliği Turizm İnşaat Ticaret Anonim Şirketi adına Genel Müdür Sayın Süleyman Oğuzhan Ergül. Ödüller Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim ediliyor. 7. firmamız Annex Services Turizm Organizasyon Taşımacılık.
1: Evet, genellikle havacılık ve turizm şirketlerinin ödül aldığını görüyoruz. Hizmet ihracatının şampiyonları onlar. Muhtemelen birkaç inşaat firmasının da yine bu kapsamda ödül alacağını tahmin edebiliriz. Haliç Kongre Merkezinden görüntüleri ekranlarınıza canlı yayında taşımaktayız. Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce sahnedeydi, konuşmasını yaptı. Önemli mesajlar verdi. Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye'si değildir. Artık büyük devletlerin saygı duyduğu bir Türkiye vardır dedi. Sevindirici bir haberi paylaşmak istiyorum diyerek bir müjdeyi paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lirayla bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin 23 çeyrektir büyüyerek bir rekora imza attığını vurguladığı açıklamasında, etrafımızdaki onca sıkıntıya, çatışmaya rağmen dünyada ülkemizin ihracattaki yükselişiyle mukayese edilebilecek pek az örnek vardır vurgusu şüphesiz çok önemliydi. İhracat rakamlarına ilişkin önemli veriler paylaştı. Savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5'luk bir artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aylık 992 milyon dolar ihracat yapan bir seviyeye geldik. Bir yılda yaptığımız ihracatı artık bir haftada yapıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii bu noktada önümüzdeki hafta gerçekleşecek NATO zirvesine vurgu yapmakta fayda var. NATO Genel Sekreteri Rutte'nin bir açıklamasını hatırlatmak isterim. Türkiye'nin tüm NATO genelinde, tüm NATO topraklarında faaliyet gösteren yaklaşık 3000 savunma sanayi şirketi bulunuyor dedi Rutte. Dolayısıyla da zirvede ne yapacağımıza gelirsek, ilk gün büyük bir savunma sanayi günü gerçekleştireceğiz ve çok büyük miktarda yeni sözleşmelerin, mutabakat zabıtlarının, niyet mektuplarının imzalandığının, bunun yanı sıra büyük kontratların yapıldığını göreceksiniz dedi NATO Genel Sekreteri. Yani bu ihracat rakamlarına çok ciddi bir ek gelecek. Önümüzdeki hafta içerisinde başkent Ankara'da yapılacak NATO zirvesi marjında imzalanabilecek anlaşmalar vesilesiyle. Hizmet ihracatının şampiyonları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödüllerini aldı.

0: Biz de Güneş kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Böcek ailesi davasında karar açıklandı. Geride bıraktığımız saat içerisinde ilaçlama şirketinin sahiplerine 18 yıl, otel sahibine 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Detayları da alacağız elbette. A Haber ekibinden Kadir Mercan'a dönelim. Kendisi telefon attığımızda. Kadir, söz sende.
1: Manuel, hemen sizin de belirtmiş olduğunuz gibi böcek ailesine yönelik

0: altına çarptırıldı. İki kişi ise davadan beraat etti. Öte yandan Çiğdem Böceğin annesi Aysu Şelik de mahkeme başkanından bir söz istedi ve şunları söyledi. Ve söylediği esnada da kendiyle birlikte tüm mahkemede bulunan kişiler ağladı desek yeridir. Aysu Şelik, kızım biz zehirlendik herhalde diyor. Çocuğum resepsiyonda söylüyor bunu. Oğlum kustu diyor. Biriniz de demiyor ki ilaçtan oldu. Öyle deselerdi damadım giderdi başka otele, belki de kurtulurlardı. Nasıl vicdanınız var sizin? Bile bile ilaçladınız, öldürdünüz. Değdi mi yalan dünyanın malına? Bir annenin gözyaşını dindirin. Bunları serbest bırakmayın dedi mahkeme başkanına ve şöyle devam etti. Gereken adaleti sağlamanızı istiyorum. Çocuğumu toprağa koyduğumuz gün biz de öldük. Benim ne günahım vardı? Bizim çocuğumuzun ne günahı vardı? Benim evimde yemek yapılmıyor. Benim çocuğum sağ olsaydı şimdi izne gelecekti dedi kendisi. Yeniden tekrar etmekte fayda var. Banuel artık mahkeme başkanı kararını açıkladı. İlaçlama firması sahibi Zeki ve Serkan Kışı 18 yıl hapis. Otel sorumlusu, otel sahibi Hakan Oğlak 13 yıl 4 ay hapis. Ve ilaçlamayı yapan Doğan Caferoğlu'na da 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı diyelim. Ve sözü şimdilik sizlere bırakalım Banuel.
1: Kadir çok teşekkürler. CHP'de kurultay takvimi Eylül'de başlayacak. Şaibesiz kurultay sloganını kullanacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultaya kadar olan süreçte güvenli liman mesajları verecek.
2: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
3: Ne kadar sürecek?
2: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
3: Ne kadar sürecek?
2: En fazla 4-5 ay sürer.
3: 4-5 ay sürer.
2: Tabii.
4: Olağan kurultay sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şaibesiz kurultay söylemini kullanacak. Olağanüstü kurultay taleplerini reddeden CHP Genel Merkezi olağan kurultaya hazırlanıyor.
5: Kongre takvimi bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız. Ve Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz bugün aldığımız kararlarla.
4: Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecinin gerginliklerden uzak, birlik ve bütünlüğü koruyan bir atmosferde yürütülmesini istediği belirtildi. Ayrıştırıcı söylem ve tavırlara yer verilmemesi gerektiği üzerinde durduğu ifade edildi. Eylül'e kadar Kılıçdaroğlu ve kurmayları güvenli liman mesajı verecek. Bu söylemi sık sık kullanacak. Şaibesiz, tartışmasız, temiz ve adil bir kurultay vaadinde bulunacak. Kılıçdaroğlu'nun büyük kurultayda aday olup olmayacağı da merak konusu.
2: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
3: Ama olmayacağım demiyorsun.
2: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
4: Kurmayları Kılıçdaroğlu'nun adaylık niyetinin olmadığını belirtiyor. Bunu da yaptığı toplantılarda sonsuza kadar burada olacağım, genel başkanlık yapacağım diye bir şey yok. Benim niyetim partimizi güvenli limana ulaştırmak, sağlıklı bir süreç yürütmek demesine bağlıyor.
1: Almanya'da aşırı sağcı AfD partisi yine kapatılmasıyla gündemde. Berlin merkezli Özgürlük Hakları Derneği raporunda ırkçı AfD'nin anayasaya aykırı bir parti olduğu görüşüne vardı. Ayrıntıları alacağız A Haber ekibinden Fatih Yılmaz'da söz. Fatih.
6: Manuel, Almanya'da çok tartışılan aşırı sağcı göçmen karşıtı Almanya için alternatif partisinin kapatılması tartışmaları yeniden gündemin ilk sıralarında. İfade ettiğin üzere Berlin'de kamuoyuna açıklanan yeni bilirkişi raporu bu partinin anayasaya aykırı olduğunu ve yine olası bir kapatma davası açılması halinde bunun büyük olasılıkla başarıya ulaşabileceği değerlendirmesinde bulundu. Berlin merkezli Özgürlük Hakları Derneği tarafından hazırlandı rapor. AfD'nin kullandığı ırkçı söylemler, etnik kültürel temelli halk tanımı ve siyasi rakiplerini hedef alan tutumunun Almanya Anayasası'nın temel ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtildi. Rapora göre parti hem insan onurunu hem de demokratik düzeni ihlal ediyor. Raporu hazırlayan hukukçular AfD'nin göçmen kökenli kişileri sistematik biçimde dışlayan bir siyaset izlediğini, farklı görüşteki siyasetçileri sindirmeye yönelik söylemler kullandığını savundu. Uzmanlar bu gerekçelerle Anayasa Mahkemesi'nde bir dava açılabileceğini ve kapatma davası içinde çok güçlü hukuki dayanaklar bulunduğunu belirtiyor. Raporun açıklanmasının ardından hem iktidardaki hem de muhalefetteki partilerin milletvekillerinden de destek geldi. Birçok milletvekili federal hükümet, federal meclis veya eyaletler temsilciler meclisinin Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak kapatma sürecini

0: başlatması gerektiğini dile getirdi. Ancak nihai kararın yalnızca Anayasa Mahkemesi tarafından verileceğinin de altı çizildi. Öte yandan AfD hakkındaki bu kapatma tartışmaları yeniden gündeme gelirken bu partinin hızla büyümesi devam ediyor. Son anketlere göre AfD %27 oy oranıyla Almanya'da en güçlü birinci parti konumunda. İktidardaki Hristiyan Birlik partilerinin oy oranının %22, Sosyal Demokratların %12, Yeşillerin de %15 ve Sol Parti'nin %11 oy bandında olduğunun altını çizelim. AfD hakkında olası bir kapatma davası açılması halinde sürecin Anayasa Mahkemesi'nde en az birkaç yıl sürmesi bekleniyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Fatih, çok teşekkürler. Latin Amerika ülkesi Venezuela 39 saniye arayla 7.10'da 2 ve 7.5'luk depremlerle sarsıldı. Başkent Caracas dahil birçok şehir enkaza döndü. Ölü sayısı 589'a, yaralı sayısı 2980'e yükseldi.
2: Önce 7.2, ardından 7.5. Latin Amerika ülkesi Venezuela 39 saniye arayla yaşanan şiddetli depremlerle ağır yıkıma uğradı. Gökdelenler yerle bir oldu, yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlercesi enkaz altında kaldı. Depremler son 126 yılın en büyüğü olarak kayda geçti. Ülkede hayat durdu, olağanüstü hal ilan edildi.
3: Deprem sırasında evdeydim. Çok gürültülü bir ses duyduk. Aniden her şey bir yandan diğer yana sallanmaya başladı. Çok, çok şiddetli bir sarsıntıydı. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştık. Duvarlar çatlamaya başladı. Eşyalar yere düşmeye başladı. Böyle bir şey yaşamadıysanız asla anlayamazsınız.
2: Yaşlı bir çift depreme evde yakalandı. Kadın yürüyemiyordu. Evden çıkması çok zordu. Eşi elini tutarak ona destek oldu. O anlar evdeki güvenlik kamerasına yansıdı. Tüm ülke enkaz altında kalanlar için seferber oldu. Binlerce arama kurtarma görevlisi hayatta kalabilenleri kurtarmak için gece gündüz çalışıyor. Depremin yıkımı uydu görüntülerine de yansıdı. Afetten önceki ve sonraki görüntüler paylaşıldı.
3: Neyse ki ailem apartmanın dışındaydı. Geri döndüğümüzde binanın tamamen yıkılmış olduğunu gördük. Enkaz altında kalan komşularımız var.
2: Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez afet bölgesine gitti. Ülkelerden destek istediklerini söyledi.
4: Uluslararası yardım talebinde bulunduk. Önümüzdeki saatler içinde diğer ülkelerden ve uluslararası toplumdan gelen ekipler buraya ulaşacak.
2: Türkiye dahil birçok ülke yardım için sıraya girdi. Bazıları arama kurtarma ekiplerini seferber etti. ABD Başkanı Trump da yardım göndereceklerini açıkladı.
3: Venezuela'yı bir günden az bir sürede ele geçirdik. Onlara büyük bir konuda da yardım edeceğiz. Haberlerde okuduğunuz gibi çok büyük bir deprem yaşandı. Onlara yardım götüreceğiz.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim sözlerinin ardından Washington harekete geçti. Trump yönetimi Milli Muharip Uçak Kaan'a güç verecek jet motorlarının Ankara'ya satışı için 700 milyon dolar değerindeki paketi Kongre'ye sundu. Detayları alacağız. Söz A Haber ekibinden İrfan Satmaz'da. İrfan.
5: Merhabalar Banu. Evet, Trump yönetimi Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'da kullanılacak yaklaşık 80 adet F-110 savaş uçağı motorunun satışını resmen ABD Kongresi'ne bildirdi Banu. Yaklaşık 700 milyon doların üzerindeki bu satış yalnızca ticari bir anlaşma değil. Aynı zamanda Ankara-Washington savunma ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Peki bu süreç nasıl işleyecek? ABD'de bu tür büyük savunma satışları doğrudan Kongre oylamasıyla onaylanmıyor. Dışişleri Bakanlığı'nın uygun görüş vermesinin ardından Kongre'ye resmi bildirim yapılıyor ve Türkiye NATO müttefiki olduğu için yaklaşık 15 günlük inceleme süreci başlıyor. Bu süre içerisinde özellikle Senato ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komiteleri dosyayı değerlendirecek. Satışın durdurulabilmesi için Kongre'nin her iki kanadının ortak bir red kararı alması gerekiyor. Üstelik Trump'ın böyle bir kararı veto etme yetkisi bulunuyor. Bu vetonun aşılabilmesi ise hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde 3'te 2 çoğunluk gerektiriyor. Washington'da bunun siyasi olarak oldukça zor bir senaryo olduğu değerlendiriliyor. Ancak Kongre'de itiraz eden isimler de var. Özellikle S-400 hava savunma sistemleri, F-35 programından çıkarılma süreci, Doğu Akdeniz politikaları ve çeşitli başlıklar nedeniyle bazı demokrat üyeler satışa karşı çıkıyor. Trump yönetiminin ise 3 temel argümanla Kongre'yi ikna etmeye çalışması bekleniyor. Birincisi, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olması ve Rusya ve İran karşısında Batı ittifak içinde güçlü tutulmasının ABD'nin stratejik çıkarını olduğu vurgulanacak. İkincisi, bu satışın F-35 programı ile ilgili olmadığı, yalnızca Kaan programında kullanılacak motor ihracatı olduğu anlatılacak. Üçüncüsü ise Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yürüttüğü kişisel diplomasi ve NATO zirvesi öncesinde iki ülke ilişkilerinde olumlu bir atmosfer oluşturma hedefi öne çıkarılacak. Washington'da birçok uzmana göre bu dosya yalnızca 80 motorun satışıyla sınırlı değil. Kongre sürecinin sonucu önümüzdeki dönemde Türkiye-ABD savunma işbirliğinin ve daha büyük projelerin geleceği açısından da önemli bir test niteliği taşıyor diyebiliriz Banu.
1: İrfan, çok teşekkürler. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da yapılacak zirveye ilişkin konuştu. İttifakın dönüşüm sürecinde Türk savunma sanayi şirketlerinin kritik rolde olduğunu söyledi. Aselsan'ın Türkiye'de devrim yaptığını ifade etti.
6: Aselsan, Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor.
7: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türk savunma sanayinden övgüyle söz etti. Zirvede tarihi bir dönüşüm beklendiğini ifade etti.
6: Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3000 savunma sanayisi şirketi var.
7: Washington'daki Atlantik Konseyi'nde konuştu Rutte. Ana gündemi 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesiydi. İttifakın kritik adımlar atma sürecinde olduğunu vurguladı.
6: Zirveden en büyük beklentim savunma yatırımlarında tarihi bir dönüşüm.
7: Bu kapsamda Türk şirketlerinin rolünün önemine vurgu yaptı.
6: Aselsan, ittifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor. Sanayi tabanının Kaliforniya'dan Türkiye'ye kadar uzandığını anlamamız gerekiyor.
7: Rutte, Ankara zirvesinde ittifakın caydırıcılık, birliktelik ve savunma kapasitesinin artacağını da ifade etti.
6: İşte NATO 3.0 budur. Daha güçlü bir Avrupa ve daha güçlü bir NATO. Artık artan savunma talebini karşılayacak üretim kapasitesine ihtiyaç duyuyoruz.
7: Rutte, NATO'nun ABD'ye bağımlılığının azaltılacağına da vurgu yaptı.
6: NATO 3.0 süreci ABD'ye daha az bağımlı, ancak ABD'nin ittifak içindeki güçlü konumunu koruduğu yeni bir yapı.
7: ABD-Türkiye arasındaki F-35 meselesi de sorulan Rutte yanıt vermekten kaçındı.
6: Bunlar öncelikle iki ülke arasındaki ABD-Türkiye meseleleridir. Ancak başkan ve başkan yardımcısının dün bu konuda yaptıkları açıklamalar zaten ortada. Trump's leadership.
1: Amerika ile Çin arasında Güney Çin Denizi gerilimi sürüyor demiştik. Amerika'nın Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerini sürdürmesine karşı Pekin'den bir hamle gelecek mi? Detayları alacağız A Haber ekibinden. Mehmet Zeyrek'te şimdi de söz. Mehmet.
8: Banuel, bugün Çin resmi medyasında geçtiğimiz yıla ait bir rapor yayınlandı ve Amerika Güney Çin Denizi'nde yoğun keşif, tatbikat ve devriye faaliyetleri yürüttüğü ortaya konuldu ve 2025 yılı boyunca raporda Amerika'ya ait büyük keşif uçaklarının 1200 sorti yaptığı uçak gemisi taarruz gruplarının da 9 kez bölgeye girdiği ve en az 11 nükleer denizaltının bölgede faaliyet gösterdiği belirtildi. Amerika'nın bölge ülkeleriyle yaptığı büyük ölçekli tatbikat sayısı ise 122'ye çıktı. Güney Çin Denizi sıradan bir deniz alanı değil aslında. Özellikle Asya Pasifik'in en kritik ticaret ağı olarak da kullanılan bir yol. Petrol tankerleri, LNG gemileri ve konteyner taşımacılığı alanında çok kritik bir bir öneme sahip. Bu nedenle Güney Çin Denizi'ndeki her askeri hareketlilik sadece bölgesel bir güvenlik meselesi olarak görülmüyor. Aynı zamanda küresel ticaret, enerji akışı ve Asya Pasifik'teki güç dengesi olarak karşımıza çıkıyor. Çin tarafı Amerika'nın bölgedeki faaliyetlerini seyri sefer serbestisi söylemiyle açıklamasına tepki gösteriyor. Pekin'e göre Amerika bölge dışı bir güç ve keşif uçuşları

0: Gemi, uçak gemileri ve müttefikleriyle yaptığı tatbikatlarla burada tansiyonu artırıyor. Raporda özellikle Japonya ve Filipinlere de dikkat çekildi. Japonya'nın Amerika ile yapılan tatbikatlarda en fazla yer alan müttefiklerden biri olduğu, Filipinlerin ise Amerika'ya sağladığı askeri erişim ve tartışmalı deniz alanlarındaki adımları nedeniyle öne çıktığı belirtiliyor. Çinli uzmanlara göre bölge deki en büyük risklerden biri yanlış hesaplama ihtimali. Çünkü Güney Çin Denizi'nde bir keşif uçuşu, bir gemi geçişi ya da bir tatbikat kısa sürede diplomatik ve askeri bir gerilime dönüşebiliyor. Kısacası Güney Çin Denizi'nde yaşanan rekabet yalnızca ada, resif ya da deniz yetki alanı olarak görülmüyor. Bölge ticaret yollarının, enerji güvenliğinin ve Çin-Amerikan rekabetinin kesiştiği en kritik hatlardan biri olarak öne çıkıyor. Yılbaşından itibaren özellikle Amerika'nın deniz gücünü Orta Doğu'ya kaydırmasını da göz önünde bulunduruyor uzmanlar ve yıl boyunca yine Güney Çin Denizi'ndeki keşiflerin ve izleme faaliyetlerinin süreceği de raporda bir kez daha vurgulanmış oldu. Öne çıkan notlar böyleydi. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım Banuel.
1: Mehmet, çok teşekkürler. Yeniden yurttayız. Aydın'da 2008 yılında kaybolan Naciye Ağa'nın cansız bedeni İzmir Torbalı'da bulunmuştu. Öldürüldüğü anlaşılsa da katil ya da katillerine ulaşılamadı. O gün rafa kaldırılan cinayet dosyası 18 yıl sonra yeniden açıldı. 7 şüpheli gözaltına alındı.
2: Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı bir sır perdesini daha araladı. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 12 Temmuz 2008'de kaybolan Naciye Ağa, İzmir Torbalı'da ölü bulunmuştu. Ancak katil ya da katillerden bir iz yoktu. Dosyası diğer faili meçhullerin yanında yerini aldı. Aradan 18 yıl geçti. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda kurulan özel ekip, geriye dönük yaptığı çalışmada Naciye Ağa'nın kaybolmasının sıradan olmadığını, planlı işleyen bir cinayet olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takipler, iletişim analizleri, saha araştırmaları ve elde edilen deliller sonucu İzmir, İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
1: Türkiye İşçi Partisi eski milletvekili Barış Atay ve oyuncu Bülent Emrah Parlak'ın Tunceli Munzur Üniversitesi'nde sahnelediği Sabotaj adlı sözde gösteri bir nefret şovuna dönüştü. Gösteride devletin zirvesiyle birlikte milli ve manevi değerler hedef alındı.
3: Mizah ve sanat adı altında milli ve manevi değerlere saldırdılar.
4: Bir dayım var, çok ateş. Dayım var, gün içinde Allahsızlık bazen yetmiyor. Daha fazla Allahsız olmak istiyor. Dayıma bir gün dedim ki, dayım sen böyle atıyorsun tutuyorsun ortamlarda ama ya varsa ne yaparsın? Bana böyle baktı. Yokmuş gibi davranmamışsın dedi.
3: Tunceli Munzur Üniversitesi, sanatla uzaktan yakından alakası olmayan, tamamen ideolojik saplantılarla örülü bir provokasyona sahne oldu. Eski tip milletvekili Barış Atay ve oyuncu Bülent Emrah Parlak, Sabotaj adını verdikleri gösteride açık bir nefret söylemine soyundu.
4: Gördüğünüz gibi dört kötülüktür arkadaşlar.
5: Dört zulümdür.
3: Ülkenin ortak değerlerini ve siyasi sembollerini alaycı bir dille hedef tahtasına koyan ikili gösteride skandal ifadeler kullandı. Atay ve Parlak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef almaktan da geri durmadı.
4: Ama yaşlandı, yaşlandı.
3: Başkan Erdoğan tarafından her fırsatta dile getirilen ve tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak ilkelerini temsil eden Rabia işareti gösterinin en karanlık bölümlerinden biri oldu.
4: Gördüğünüz gibi dört kötülüktür arkadaşlar.
5: Dört zulümdür.
3: Atay, Türkiye Büyük Millet Meclisi kampüsündeki camiden rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Yerli ve milli medyanın Türkiye'nin çıkarlarını savunmasından ve gerçekleri haykırmasından rahatsız olan ikili basın kuruluşlarını da unutmadı. Özellikle Sabah gazetesine yönelik haddi aşan çirkin hakaretlerde bulundular.
4: Dayım
3: Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak'ın tepkilere yol açan gösteriyi daha önce Karaman'da sahnelemek istediği ancak

0: valiliğin izin vermediği öğrenildi.
1: Gördüğünüz gibi dört kötülüktür arkadaşlar.
2: Dört kötülüktür.
3: Şile Belediyesi'ndeki rüşvet ve usulsüzlük iddialarına yönelik soruşturmada 3. dalga operasyon geldi. İstanbul ve İzmir'de 16 şüpheli gözaltına alındı.
4: Yöneticiliğini Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Şile Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına yönelik başlatılan 3. dalga operasyonda 16 şüpheli daha gözaltına alındı. Yürütülen çalışmalarda Şile Belediyesi'nde doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı belirlendi. Daha önce gerçekleştirilen 1. ve 2. dalga operasyonların ardından elde edilen yeni itiraflar, rüşvete ilişkin belgeler, telefon incelemeleri ve hesap hareketleri mercek altına alındı. İncelemeler sonucunda 6 farklı yolsuzluk eylemi daha deşifre edildi.
5: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 16 kişi gözaltına alındı.
4: Firari durumdaki 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
3: A milli takım Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. Ay Yıldızlılar turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni son dakika golüyle yendi.
6: A milli futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya. Vincenzo Montella ve Mauricio Pochettino arka arkaya ekrandaydı. Korner kullandı Birleşik Devletler. Gol atan oyuncu Trusty. 3. dakikada durum 1-0. 10. dakikadayız. Barış Alper Yılmaz pası Arda'ya. Arda Güler top ağlarda gol. 1-1. A milli futbol takımımız Arda Güler'in golüyle eşitliği yakalıyor. Korner kullandı Birleşik Devletler. Önce Pepe, sonrasında Mackenzie vuruşların sahibi, ancak pozisyon bitiminde bayrak havada offside. Offside pozisyonu yeniden ekrandaydı. ...31. dakikadayız. Arda Güler pası Kenan'a. Kenan Yıldız tekrar bıraktı Arda'ya. Arda'dan Eren'e. Eren çevirdi içeri. Orkun vurdu. Barış'ın da teması var. Top ağlarda. Milli takımımız üstünlüğü yakalıyor. İlk yarı 2-1 sona erdi. İkinci devredeyiz. Savunmamız topu karşıladı. Beralter sert vuruyor. Durum 2-2 oluyor. Christian Pulisic, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Sonrasında savunmamız araya giriyor. Pulisic'in teması, Uğurcan Çakır'ın kritik hamlesi ekrandaydı. 90+8'deyiz. Arda Güler, bir bacak arası Pulisic'e. Arda, Mert, Salih Özcan yaptı ortayı. Can Uzun, onun vuruşu, savunma ayak koydu. Kaan Ayhan tamamladı. 3-2 öndeyiz. 90+8'de A milli futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Bu gol maçın da skorunu belirliyor. Türkiye Dünya Kupası'nı 3 puanla noktalıyor.
3: Bugün de gün içi kuşağını burada noktalıyoruz. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın. İyi akşamlar.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Alibaba, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nı mahkemeye verdi. Pentagon bu yılın başlarında Alibaba'yı Çin ordusuyla bağlantılı olduğu öne sürülen şirketler listesine dahil etmişti. Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde açılan davada Alibaba söz konusu kararın hiçbir hukuki ve fiili dayanağı bulunmadığını savundu. Şirket Çin ordusuyla bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları reddederken listeye alınmasının ticari faaliyetlerine ve uluslararası itibarına zarar verdiğini belirtti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks. Talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A-Haber Radyo. Bir reklam.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
0: Bir reklam. A-Haber Radyo, 24 saat haber.
2: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
3: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DRKON.TR'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DRKON.TR'de.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
0: Reklam. A-Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ile 18. kilometreleri arasında sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
7: Reklam.
8: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
10: Pronto, Pronto Tur.
11: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli.

0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: İmzalar atıldı. Aselsan ilk yerli süper iletken kuantum işlemci birimini geliştirecek. Aselsan ana yükleniciliğinde yürütülecek ve 4 yıl sürecek projeyle kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden biri olan süper iletken kuantum işlemci biriminin yerli ve milli olarak geliştirilmesi hedefleniyor.

0: Kuantum bilgisayarın sunacağı yüksek hesaplama gücünün savunma sanayisi, siber güvenlik, kriptoloji, ilaç, kimya, finans ve malzeme gibi birçok sektörde devrim niteliğinde bir dönüşüm sağlaması bekleniyor. Dünya genelinde teknoloji şirketleri, araştırma merkezleri ve kamu destekli programların odak noktasında yer alan kuantum teknolojileri, geleceğin en önemli stratejik rekabet alanlarından biri olarak değerlendiriliyor. Proje kapsamında yürütülecek çalışmalarla Türkiye'nin kuantum donanım alanında teknolojik bağımsızlığının sağlanması ve kritik kuantum bileşenlerinde dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Bak biz burada oturuyoruz hep. Kardeş görüyor musun? Her yerlerimiz yara, böcek. Biz artık duramıyoruz buranın kokusundan.
0: Atıklar yol kenarlarına yığılmış durumda. Çevre felaketinin yaşandığı yer Adana'nın Seyhan ilçesi.
3: Burası Seyhan ilçesindeki Yenibey Mahallesi. Mahallede görmüş olduğunuz gibi çöpler düzenli bir şekilde toplanmıyor. İşte bu nedenle de mahalledeki çöp dağları giderek büyümeye devam ediyor.
0: Mahalle sakinleri bölgeye çöpleri Seyhan Belediyesi ekiplerinin attığını öne sürdü. Alandaki atıkların bir kısmının toplandığı ama çoğunluğunun mahallede bırakıldığı da iddialar arasında.
2: Çöpleri kendiler getirip atıyor buraya. Belediyenin adamları getirip döküyor.
3: Şu anda görmüş olduğunuz araç Seyhan Belediyesi'ne ait çöp toplama aracı. Ancak buradan geçerken buradaki çöpleri almak yerine sadece sürücüsü çöplere bakarak geçmekle yetindi.
2: Belediyenin adamı diyor ki ben getirdim döktüm diyor, ben götürüp topluyorum diyor. E tamam da kendi madem öyle mahallene topla, mahallende götür oraya dök. Nereye döküyorsan.
0: Çöpler pis kokuya ve sineklerin mahalleye istila etmesine neden oluyor.
3: Toplanmayan çöpler sadece çevre kirliliğine neden olmuyor. Aynı zamanda işte buradan çevreye pis kokular yayılırken aynı zamanda buraya atılan çöpler sineklerin de adeta yuvasına dönüşmüş durumda.
4: Pis kokuyor.
5: Evet kokuyor tabii.
4: Sineklerin yuvası olmuş.
5: Yuvası tabii. Yalnız sinekler mi? Öbür hayvanlar da var. İlan minal.
4: Yılan da var.
5: Evet yılan da var he. Duramıyor çocuğum. Getiriyorlar buraya atıyorlar. Getiriyorlar buraya atıyorlar. Hastalığa kaldık. Sinekten duramıyoruz.
6: Yaşamına son veren genç iş insanı geride bıraktığı mektupta belediyeden şikayetçi oldu. Olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Çeşitli işletmelerde ortaklığı bulunan 32 yaşındaki Mehmet Çaput evinde ölü bulundu.
7: Denizlili genç iş insanı eşine, 2 yaşındaki kızına ve Pamukkale Belediyesi'ne hitaben bir de mektup bıraktı.
6: Mehmet Çaput mektubunda Pamukkale Belediyesi'ni suçladı. Belediye personeli bir ruhsat bu kadar zor verilmemeli. Kıskançlıklarla, zorluklarla bunaltıyorlar. Pamukkale Belediyesi'nden şikayetçiyim, bu da son isteğim ifadelerini kullandı. Mehmet Çaput'un yüklü miktarda borcu bulunduğu ve bir süredir iş yeri açma ruhsatı almaya çalıştığı öğrenildi.
7: İş insanının Pamukkale Belediyesi tarafından işletmesine ruhsat verilmemesi nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşadığı ve bunalıma girdi, öne sürüldü.
6: Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: İyi akşamlar. Ajans Akşam'a Doğru'na hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 17'ye yaklaşıyor. A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayındayız. Yaklaşık olarak da 2 saat boyunca karşınızda olacağız gelişmelerle. Hemen başlayalım isterseniz. Önce ana başlıklarımıza bakalım. İlk başlığımız YKS ile ilgili. YKS sınavında İstanbul'da Çekmeköy'de bir skandal yaşanmış. Bir öğrenci sınava telefonuyla girmiş ve gizlice cep telefonuyla yapay zeka yardımıyla kopya çekmiş. Çıkışta yakalanıyor. Bugün cezaevine gönderildi o öğrenci. Detaylarına bakacağız bu olayın. Güvenlik kamerası görüntüleri de var. İkinci başlığımız ise Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesiyle ilgili 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek. Ve bunun öncesinde pek çok güvenlik önlemi alındığı gibi terör örgütlerine yönelik operasyonlar da düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler var, tutuklananlar var. 103'ü tutuklandı şüphelilerden, detaylarına bakacağız. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda kaçırılmıştı, ardından bir operasyonla bulunmuştu. Soruşturmada yeni detaylar var kaçırılmasına ilişkin. Aracında GPS cihazı olduğu ortaya çıktı Karaal'ın. Bakacağız bu kaçırılma meselesinin detaylarına da. Ve İstanbul'da Kadıköy'de bir kişi kafe çalışanına acımasızca saldırıyor. Gencin vücudunda çok sayıda kırık var. Yani bu derece bir saldırıdan bahsediyoruz. Güvenlik kamerası görüntüler de var. Neler yaşanmış o anlarda? Şimdi sağlık durumu ne o gencin? Bu da gündemimizde olacak. Ama bugün önemli bir gün. Milyonlarca öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı. Okul öncesi ilköğretim, orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini aldı ve yaz tatili de resmi olarak da başlamış oldu. Her birine iyi tatiller dileyelim. Her birine yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyelim. Yeni eğitim öğretim yılı bu arada 14 Eylül'de başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bugün karne gününde etkinlikler kapsamında İstanbul'daki bir okuldaydı.
1: Nasıl gelmiş? Memnun musun sonuçlardan?
2: Memnunum, çok iyi gelmiş. Çok güzel geçti.
1: Karnendeki notlardan memnun musun?
2: Evet.
1: Hepsi nasıl gelmiş, anlatır mısın?
2: Hepsi pek iyi geldi.
3: Okullarda son ders zili çaldı. 18 milyon öğrenci karnelerini alarak tatile başladı.
4: Ben bir yıl boyunca öğretmenim arkadaşımla çok güzel bir yıl geçirdim.
5: Benim için bu yıl çok güzel geçti. Öğretmenim ve arkadaşlarımla birlikte okulda buluşmayı çok seviyordum.
6: Hem arkadaşlarımla hem öğretmenimle çok güzel bir sene geçirdim.
7: Okulda kitap okudum, ödevleri, derslerime çalıştım. Arkadaşlarımla güzel vakit geçirdim.
1: Bütün yıl boyunca tam 18 milyon öğrenci emek gösterdi, gayret etti. İşte bugün de o gayretlerin sonucunda alma günü öğrenciler için, karne günü.
8: Sadece 2 tane iyim var, diğerleri hepsi çok iyi.
9: Karnem çok güzel geldi, neredeyse hepsi çok iyi.
10: Çok iyi geldi, her zamanki gibi.
11: Hep çok iyi, bir tane iyi var.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise karne günü etkinlikleri kapsamında İstanbul'da bir okuldaydı. Bakan Tekin, LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi de duyurdu.
12: 10 Temmuz'da sonuçları açıklayacağız. Sonra yerleştirme başvurularını alacağız. 5 Ağustos günü ise yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız.
3: Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin uygulaması ile ilgili de konuştu.
12: Önümüzdeki yıl her kademenin 3. sınıfında da uygulanmaya başlanacak. Yani okul öncesi ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokullarda 5, 6 ve 7, liselerde ise 9, 10 ve 11. sınıflarda önümüzdeki yıl Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ile eğitim öğretim hayatımız devam edecek.
3: Veliler de en az öğrenciler kadar karne heyecanı yaşadı.
13: Torun bekliyoruz. Bir yıl evet bayağı iyi geçti. Şimdi de karnesini alınca rahatlayacağız.
14: 40 yıllık öğretmenlikten sonra torun bekliyorum şimdi.
15: İlk karnesi, ilk heyecanımız. Allah daim etsin.
1: Okullarda son ders zili bugün çaldı. O zaman 14 Eylül'de görüşmek üzere.
16: İyi tatiller!
0: Şimdi sınavlar geride kaldı. LGS sınavı, YKS sınavı ki Bakan Tekin de ne zaman açıklanacağına ilişkin açıklamalarda bulundu bu sınav sonuçlarının, ama bir skandal ortaya çıktı. YKS sınavında ikinci bölümünde Çekmeköy'de bir okulda bir öğrenci sınava cep telefonuyla giriyor. Fark edilmiyor o süreçte sınava girdi, cep telefonuyla girdi. Fakat çıkışta davranışlarından şüpheleniyor görevliler ve üzerinde telefon bulunuyor. Bugün ifadesi alındı. İşte

0: Kimse fark etmedi, yanlışlıkla soktum, sonra bir anda aklıma geldi, yapay zekaya soruları yükledim diyor. O öğrenci bugün cezaevine gönderildi.
1: YKS'de yapay zekayı kullanarak kopya çekmeye çalışan genç tutuklandı. Zanlı ifadesinde bir anlık gaflete düştüm, pişmanım dedi. Skandal olay İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. 20 yaşındaki bir aday cep telefonunu AYT oturumuna girerken şortunun içine gizleyerek sınav salonuna soktu. Sınav esnasında telefonunu çıkaran genç, fen bilimleri kitapçığının iki sayfasını fotoğraflayıp soruları yapay zeka uygulamasına yükledi ve cevapları aramaya başladı. Sınav anında hareketlerinden şüphelenilen aday salondan çıkarken durduruldu. Üst aramasında sınıfa gizlice soktuğu telefon cebinden çıktı. Polis ekipleri genci gözaltına aldı. İfadesinde şüpheli, sınava girerken telefonu yanımda götürme amacım kesinlikle kopya çekmek değildi. Ancak sınav esnasında bir anlık gaflete düşerek böyle bir girişimim oldu. Sınav salonuna cep telefonuyla girdiğim için ve soruların fotoğraflarını çektiğim için pişmanım dedi. Kopya çeken üniversite adayı genç, ÖSYM kanununa muhalefet suçundan tutuklandı.
0: Bu arada yeni dönemden bahsetmiştik geçtiğimiz dakikalarda. 14 Eylül'de açılacak okullar ve 14 Eylül ile birlikte pek çok yeni düzenleme de devreye girecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dün açıkladı. Okullarda güvenlik önlemlerinin artırılacağını, yeni eğitim yılında okullardaki bütün kameraların emniyetin takibine gireceğini, emniyetin takip sistemine dahil olacağını söyledi. Bakalım Bakan Tekin'in açıklamalarının devamına. Okullardaki güvenlik kameraları KGYS olarak bilinen kent güvenlik yönetim sistemine bağlanacak ve bu sistem üzerinden polis okullardaki güvenlikle ilgili gelişmeleri izlemeye başlayacak. İçişleri Bakanlığı ile birlikte güvenlik tedbirleriyle ilgili komisyon toplantılarının yapıldığını belirtti Bakan Tekin ve güvenlik açısından risk taşıyan okullarda doğrudan silahlı polis memurlarının da bulunması, bazı okullarda belirli aralıklarla polis araçlarının devreye gezmesi gibi tedbirlerimiz vardı dedi. Bu yıl yeniden o toplantıları yaptık. Önümüzdeki yıl itibariyle bu tedbirleri daha da sıklaştıracağız. Bu yönde adımlar atacağız. Tüm okullarımız artık emniyetin bu görüntülemesiyle birlikte daha güvenli hale gelecek herhalde Bakan Tekin'in açıklamasına göre. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Büyükşehir Belediye İştiraki Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırılmıştı, evinin önünden kaçırılmıştı. Şimdi sonra bulunmuştu, fakat o soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Karaal'ın aracında GPS aracı olduğu ortaya çıktı. Bu tek başına haber değil. Ama haber olan şu ki yerleştiren kişi, GPS cihazını Karaal'ın aracına yerleştiren kişi eski bir İBB çalışanı.

0: öyle telefonla konuşuyormuş gibi yapıyor. Ardından eğiliyor ve Erhan Karal'ın aracına takip cihazını işte bu şekilde yerleştiriyor.
1: Erhan Karal'ın aracına GPS takan kişi eski İBB çalışanı çıktı.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen, yürütülen bu soruşturmanın dosyasında yok yok.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal 17 Haziran'da İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. Karal iki gün sonra Tuzla'da bir inşaatta bulunurken soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Erhan Karal'ın aracında GPS cihazı olduğu ortaya çıktı.
0: İşte GPS cihazını takan kişinin kim olduğunu da hemen açıklayayım. Takan kişi ise meğerse geçtiğimiz dönemlerde kısa bir süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kişi Serdar Ulusoğlu'ymuş. Yani Erhan Karal'ın, kaçırılan Erhan Karal'ın aracına GPS cihazını takan, takip cihazını takan yine kendilerinin içinde biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğu ortaya çıktı.
1: Polis ekipleri Karal'ın aracına GPS takan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. O şüphelinin eski İBB çalışanı olduğu ve takip cihazının kaçırılma olayından tam 4 gün önce yerleştirildiği saptandı.
0: Öyle telefonla konuşuyormuş gibi yapıyor, ardından eğiliyor ve Erhan Karal'ın aracına takip cihazını işte bu şekilde yerleştiriyor.

0: Kendisine soruyorlar. Bunu neden yaptın? Diyor ki daha öncesinde yapılan operasyonlarla Kültür AŞ'nin müdürü yolsuzluk sebebiyle biliyorsunuz cezaevinde. Hı hı. Ve yerine gelen Erhan Karaal'ın almış olduğu bu rüşvetlerde daha çok kendi şahsına menfaat sağladığını ve bundan dolayı da aralarında bir tartışma çıktı ve bu tartışmadan dolayı kendisinin işten çıkarıldığını ve onun da işte bu rüşvet alımını işte kendisini takip etmek istediğini ve bu sebeple bu cihazı taktığını söylüyor. Bu kendisinin iddiası ama şimdi İstanbul polisi şunun üzerinde duruyor. Yani bu Ulusoğlu'nun kaçıran kişilerle ilişkisi nedir ve özellikle de şu an asıl sorulan soru şu. Bu 300 kilogram 500 kilogram altın iddiası var. Bu altınlar nerede? Bu altınların gerçek sahibi İmamoğlu mu? Yoksa Serdal Taşkın mı? Kültür AŞ'nin müdürü? Tüm bunlar cevap bekliyor.
1: İstanbul Emniyeti Asay Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda bugüne kadar toplam 21 kişi gözaltına alındı.
2: Geçen sene İstanbul'da Fatih'te kaldıkları otelde fenalaşmıştı. Hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesi ve ne yazık ki hayatlarını kaybetmişlerdi. Soruşturma başlatılmıştı. Ardından da dava süreci başlamıştı. Bugün ikinci duruşmada öğle saatlerinde mahkeme 22,5 yıl hapis istemi istedi sanıklarla ilgili. Akşama doğru da karar çıktı. Mahkeme kararını verdi. Ne karar verdi böcek ailesinin ölümüyle ilgili sanıklarla ilgili mahkeme? Hemen dönelim. Erşan Karaca bizi bekliyor. Detaylar Erşan'da olacak.
3: İyi akşamlar ve yayınlar diyorum Merve Türkay. Şüphesiz ki günün en önemli gelişmelerinden bir tanesi geçtiğimiz saatlerde yaşandı. Tarihler 9 Kasım 2025'i gösteriyordu ve böcek ailesi Almanya'dan Türkiye'ye tatil amacıyla gelmişlerdi ve burada seyahatlerini gerçekleştirirlerken öncesinde bir gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmışlardı ve buradaki yapılan bütün müdahalelerin ardından hastaneye tekrardan taburcu olmuşlardı. Taburcu olduktan sonra otele dönen böcek ailesi gece saatlerinde yeniden rahatsızlanıp hastaneye tekrar başvurmuşlardı ve gece yarısında ambulansla hastaneye kaldırılan böcek ailesinden 4 kişi de anne baba ve 2 çocuğu da ne yazık ki kurtarılamamıştı. Bu olayla alakalı bir soruşturma başlatıldı. Otel sahibi aynı zamanda ilaçlama firması sahibi ve 2 resepsiyonistin aralarında bulunduğu 4 kişi de biliyoruz ki tutuklama istemiyle aslında adliyeye sevki gerçekleştirilmişti. Ve aslında olayın ön örgüsünü tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonrasında ise verilen kararı sizlerle paylaşacağım. Otel sorumlusu Hakan Oğlan ilaçlama yapması için yetki belgesi ve sertifikası bulunmayan bir ilaçlama firmasıyla anlaştığı ortaya çıkmıştı. Olayın yaşandığı gün otelin 101 numaralı odasında yapılan ilaçlama sonrasında otelin kapısı kapatılmıştı ve bir anda bantlanmıştı. Fakat alt tarafından çıkan gaz ve hava boşluğundan çıkan gaz yan odasında kalan böcek ailesini ne yazık ki zehirledi ve bütün aileyi hayattan kopardı. Ancak sızan gazı yeni tekrarlayalım. Yan odada kalan böcek ailesini hayattan kopardı ve bilirkişi raporlarında otel yönetimin sertifikasız bir firmayla ilaçlama yaptığı da ortaya çıktı. Sonuç ise sanıklara ceza yağdı Merve Türkay. Mahkeme heyeti cezaları açıkladı. Mahkeme sanıkların eylemlerini bilinçli taksir kapsamında değerlendirerek şu kararlara hükmetti. Zeki Kışı ve Serkan Kışı bunlar ilaçlama firmasının sahipleri. Onlar hakkında 18'er yıl hapis cezası. Hakan Oğlak otel sorumlusu ve işletmecisiydi. 13 yıl 4 ay hapis cezası. Doğan Caferoğlu ilaçlamayı gerçekleştiren firmanın çalışanı. Onun için ise 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası istendi. Tutuklu bulunan bu 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Son olarak ise öte yandan olayda doğrudan kusuru ve illiyet bağı bulunmadığı anlaşılan otel resepsiyon görevlileri Muhammed Uddin Kristi ve Rüstem Abaytrov isimli kişiler ise mahkeme tarafından beraat edildiğini bildirmiş olalım ve sözü adliyeden stüdyomuza bırakalım Merve Türkay.
2: Erşan Karaca aktardı. Bugün mahkemenin verdiği kararı böcek ailesinin davasına ilişkin ve Venezuela'daki deprem 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsıldı Venezuela. Şu ana kadar en az 589 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ama 10 bin kişinin enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Haber alınamıyor 10 bin kişiden. Şimdi o iki büyük deprem 39 saniye arayla meydana gelen iki büyük depreme ilişkin yeni görüntüler var ekranlarınızda. Ekranın sağ tarafında kalan duvarın yavaş yavaş çatladığını görüyorsunuz. Ve o anlık hayatta kalma savaşı, o kaçış anları ekranlarınıza yansıyor, korku dolu anlar.

0: bir apartmanın yıkılma anına ait. Adım adım o çatlak büyüyor ve sarsıntı devam ederken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler bunlar. Bina sakinleri muhtemelen kaçıyorlar ve son anda artık muhtemelen tamamı tahliye olduktan sonra binadan duvarlar merdiven boşluğuna yıkılıyor. Önce çatlaklar oluşuyor, saniye saniye uzun süre devam ediyor sarsıntı, binayı çökme noktasına getiriyor. İşte hep apartmanda merdiven boşluklarının ne kadar tehlikeli olabileceğine yönelik uzmanların uyarıları vardı. Bir örneğini gördük ama belki de binadan çıkışın tek yolu burasıydı ve insanlar can havliyle işte kendilerini buradan dışarıya attılar ve saniyeler içinde belki de hayatları kurtuldu. Dün Ankara'da Polis Akademisi mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte bu görüntüler epeyce konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan akademiyi dereceyle bitiren polis memurlarına diplomalarını takdim etti. Törende bir de Kongolu bir polis vardı. Yani Kongo'ya da döneceğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Tekmili de damga vurdu belki de o törene. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı zamanda yeni mezun polislerle diyaloğunda da renkli görüntüler vardı.
1: Ankara'da düzenlenen Polis Akademisi mezuniyet törenine Kongolu polisin işte bu tekmili damga vurdu.
2: Kongo Cumhuriyeti! Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım!
1: Kongolu polise diplomasını veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan polis ayrılmadan önce Kongo'ya da selam yolladı.
3: Şimdi Kongo'ya gidiyorsun.
4: Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Bizden de Kongo'ya selam götürüyor musun?
4: Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Hayırlı olsun.
2: Sağ ol.
1: Akademiyi dereceyle bitiren polis memurlarına diplomalarını takdim eden Başkan Erdoğan'ın polislerle atanacakları ilk konusunda yaptığı sohbet renkli görüntülere sahne oldu.
3: Sen nereye gidiyorsun?
5: Henüz belli değil Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Sen nereye gidiyorsun?
5: Nasıl uygun görürsünüz Sayın Cumhurbaşkanım?
3: Söyle kızım, nereye gidiyorsun?
5: Başkanlarım nasıl uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Erdoğan'ın dönem üçüncüsü polis memuruyla neşeli sohbeti kameralara yansıdı.
3: Memleket neresi?
6: Balıkesir Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Ne oluyor ya? Balıkesir.
6: Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Sen nereye gidiyorsun?
6: Henüz belli değil Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Mustafa nereye verelim?
7: Çorum'a verelim.
3: He?
7: Çorum'a verelim.
3: Öyle mi?
7: Evet.
3: Yani Yiğit'in Arman olduğu yer.
7: Evet. Yiğit'in Arman olduğu yer.
2: Sol!
0: Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Genel Sekreteri Rutte ile ortak basın toplantısında Beyaz Saray'da Oval Ofis'te sorulan bir soru üzerine Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim yanıtını vermişti hatırlarsınız. NATO toplantısından bahsederken Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu için gidiyorum dedikten sonra güzel bir hediye paketiyle gideceğim dedi. Şimdi bunun ardından Washington harekete geçti. Donald Trump yönetimi milli muharip uçağımız Kaan'a güç verecek 700 milyon dolar değerinde 80 adet F-110 jet motorunun Ankara'ya satışını artık Kongre'ye bildirdi.
8: Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim.
9: Ankara'ya jest yapacağını bu sözlerle açıklamıştı. Yerli ve milli savaş uçağına güç verecek motorların satışında kritik aşamaya gelindi. ABD geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye savaş uçağı motorunun temini için yeşil ışık yakmıştı. Kongrenin karşı çıkmasına rağmen Trump yönetimi süreci hızlandırdı. Kaan'ın Gökvatan'daki hakimiyetini pekiştirecek 700 milyon dolarlık jet motoru satışı ABD Kongresi'ne resmen bildirildi.
8: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
9: Senato'dan onay çıkması halinde Türkiye, ABD'li General Electric tarafından üretilen F-110 motorlarından 80 adet satın alacak. Bazı test ekipmanları ve yedek parçalarla birlikte söz konusu alımın mali boyutunun 800 milyon doları bulabileceği kaydedildi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Trump'ın söz konusu satışa onay vermesi bekleniyor. Sürecin uzamaması için Trump yönetiminin Kongre'yi de devre dışı bırakacağı öne sürüldü. Söz konusu ithalatla 5. nesil milli savaş uçağının seri üretiminde kritik bir eşik aşılmış olacak. Alınacak motorlarla 40 adet Kaan uçağının seri üretimi garanti altına alınmış oluyor. Kaan'ın 2028'e kadar F-16'lara güç veren F-110 motorlarıyla ardından da yerli üretim TF-35 binli uçması planlanıyor.

0: Şimdi geçtiğimiz hafta bir araya geldi Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri ve İsviçre'de bir mütabakat zaptı imzaladılar. Gözler Hürmüz'de, çünkü en kritik nokta, belki sürecin sabote edilebileceği en kritik nokta Hürmüz. Bu noktada bugün bir gerginlik yaşandı. 11. gündeyiz ama Hürmüz'e bir gemi hedef alındı. Dolayısıyla da o uzlaşı sonrasında ilk kez bir gemiye ateş açılmasıyla birlikte gerginlik tırmandı. Karşı karşıya açıklamalar geldi. Arda açıklamalar geldi. Bir de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Körfez ziyareti gerçekleştiriyordu. O ziyaret tamamlandı ve hemen ardından bu saldırı gerçekleşti. ABD basını diyor ki devrim muhafızları saldırdı. Ama İran'dan başka açıklamalar var.
1: ABD-İran hattında tırmanan Hürmüz gerilimi karşılıklı resleşmelerin ardından sahaya taşındı. 14 Haziran'da varılan mutabakat sonrası Boğaz'dan geçen bir gemiye ilk kez ateş açıldı.
2: Bizim ilgilendiğimiz tek şey gemilerin hareket edip etmediğidir. Eğer Hürmüz'deki ticaret tehdit altındaysa ve gemiler hareket etmiyorsa bu anlaşmanın ihlalidir ve bununla ilgili bir sorunumuz olacak.
1: Endişe veren gelişmeyi İngiltere Deniz Ticaret Örgütü duyurdu. Umman açıklarında seyreden bir kargo gemisine kaynağı belirsiz bir merminin isabet ettiği açıklandı. Saldırıda geminin köprü kısmında hasar oluşurken can kaybı veya yaralanma olmadığı bilgisi paylaşıldı. Taraflardan olaya ilişkin henüz açıklama gelmedi ama ABD basını Tahran'ı suçladı.
3: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında savaşın durdurulması için varılan mutabakatın ardından bölgede ilk kez bir ticari gemiye yönelik saldırı yapıldı. Söz konusu saldırı özellikle İran'dan yapılan tehdidin ardından hayata geçmesi önem taşımaktadır.
1: Tırmanan gerilim nedeniyle bölgedeki denizcilerin tahliyesine yönelik çalışmalar da sekteye uğradı.
3: Saldırının ardından Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü bölgedeki tahliye işlemlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu. İran bu bölgedeki tahliye işlemlerinin ancak kendi belirlediği rota üzerinden mümkün olabileceğini ifade ediyor.
1: Tüm gözlerin çevrildiği Hürmüz'e ilişkin önemli bir açıklamada Körfez İşbirliği Konseyi'nden geldi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ziyareti sonrası bildiri yayınlayan 6 Arap ülkesi Hürmüz'den geçişlerin ücretsiz olmasını istedi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine işaret edilen bildiride Boğaz'da seyri sefer özgürlüğünün bölgesel ve küresel güvenlik için hayati önem taşıdığı ifade edildi.
0: Ve Avrupa genelindeki sıcaklıklar, işte Avrupa kıtası böyle görünüyor. Almanya'da 6 kişi boğuldu, İngiltere'de 15 kişi, Fransa'da daha fazla 40 kişi boğularak öldü o günden bu yana. Hatta Fransa'da artık sokaklara böyle havuzlar yerleştirilmiş, su dolu hazneler yerleştiriliyor. İngiltere'de pek çok noktada kırmızı alarm durumu var ve pek çok ülkede okullar tatil ve alarm seviyesi hala kırmızı, henüz düşmüş değil.
4: Benzeri görülmemiş bir dönemden geçiyoruz. Avrupa'da işi benzeri görülmemiş ve tarihimizde emsali olmayan sıcaklığa uyum sağlamak mümkün değil.
5: Avrupa alev alev yanıyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği rekor sıcaklıkları da beraberinde getirdi. Termometrelerin rekor dereceleri gösterdiği ülkelerden biri Fransa oldu. Onlarca kişi sıcaktan hayatını kaybetti, hastaneler doldu taştı. Sıcaktan etkilenenler için sokaklara soğuk suyla doldurulmuş hazneler yerleştirildi. İnsanların sıcaktan topluca kaçabileceği serinleme odaları bile yapıldı.
4: Fransa'ya gelir gelmez çok sıcak hissettim ve hemen kıyafetlerimi değiştirmeye gittim. Otele geri döndüğümde yüzümün kıpkırmızı olduğunu ve ter içinde kaldığımı fark ettim. Gezmek istiyorduk ama sıcaktan dolayı otelden çıkmamaya karar verdik. Daha yazın başındayız. Böyle bir sıcağa alışkın değiliz. Görünüşe göre burası Sahra Çölü'nden bile daha sıcak.
5: Fransa'da yaşayan evsizler de sıcaktan bunalmış durumda.
4: Hava çok sıcak. Bu yüzden burada pek çok kişi hastalanıyor. Dün bir yere düştü. Çığlık atıyordu. Aynı durum benim için de geçerli. Benim durumum da çok kötü. Sıcaktan başım dönüyor.
5: Fransa'da rekor sıcaklıklar hayvanları da vurdu.
4: Normalde burada günlük 1-2 tavuk ölüyor. Ancak sıcakların artmasıyla günlük 700 tavuk ölmeye başladı. Sıcaktan dolayı boğularak ölüyorlar.
5: Paris Belediye Başkanı Emmanuel Grégoire sıcak sebebiyle ölüm oranlarının arttığını söyledi.
4: Ölüm oranları artıyor. Kendi güvenliğimiz için sıcağa karşı önlemler almak ve bol su içmek gerekiyor. Ve bana bir şey olmaz dememelisiniz. Bu sabah buraya gelirken 100 kadar koşucu gördüm. Açıkçası bu sorumsuzca bir davranış. Elbette çoğu hemen ölmeyecek. Ancak bu kişiler kendilerini gerçekten büyük risklere maruz

0: uzatıldı.
1: Açıkçası bu sıcakla nasıl başa çıkıyorsunuz bilmiyorum. Mesela memleketim Kanada'da klimamız var. Nereye gidersek gidelim girdiğimiz tüm binalarda klima var. Ancak burada hiç klima yok. Yani soğuk bir duş almaktan başka bununla başa çıkmanın gerçek bir yolu yok.
2: İngiltere'de birçok okul tatil edildi. Açık olanlarsa farklı çözüm yolları üretiyor.
3: Sıcaktan bunalan çocuklar için bol bol su oyunları yapıyoruz. Fiskiyeleri kurduk. Bu hafta herkesin epey ıslanacağı kesin olduğu için herkesin okulda yedek kıyafetleri var. Çocuklar öğle arasında dışarı çıkmayacaklar. Bu yüzden sabahları su oyunlarıyla dolu ekstra uzun bir teneffüs yapıyoruz. Ders aralarında herkesin serinlemesi için dondurma dolabımızı buzlu şekerlerle dolu tutuyoruz.
4: Avrupa böyle ama benim arkamda kar yağıyor görüyorsunuz. Bizde kar yağan hala da kardan yolları açılmayan köyler var. Bitlis'te Avrupa şu günlerde bu sıcaklıklarla kavrulurken Haziran bitti biz Temmuz'a girdik ama doğuda ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor. Bitlis'ten görüntüler ekranlarınızda. Hizan ilçesinde kar sebebiyle kapalı kalan yayla yolları ekiplerin çalışmasıyla yeniden açılıyor. Ve ekipler Haziran ayında da ulaşımın sağlanamadığı yaylaların yollarının açılması için işte gördüğünüz gibi hummalı bir çalışma yürütüyorlar. Hayvancılıkla uğraşanlar, besiciler yaylalara güvenli şekilde ulaşabilmek için buna ihtiyaç duyuyorlar, yetkililere bildiriyorlar durumu ve yetkililerin de bazı noktalarda hatta yüksekliği 3 metreyi bulan kar kütleleriyle mücadelesi ekranlarımızda. Ve 7-8 Temmuz'da Ankara ev sahipliği yapacak NATO zirvesine çok önemli güvenlik önlemleri alınıyor. Çok ciddi hazırlıklar var. Ekranlarımıza taşıyoruz zaman zaman ama bir de NATO zirvesi öncesinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar arka arkaya düzenleniyor. Son operasyonlarda gözaltına alınan 225 şüpheliden 103'ü tutuklandı. 26 zanlı hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
5: Terör örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla sürüyor. Ankara Valiliği'nin NATO zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından emniyet ve jandarma ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda DAEŞ, TKP-MD, MLKP ve DHKPC terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 225 şüpheliden 135'i Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Başsavcılık tarafından 6 şüpheli serbest bırakılırken 129 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince yapılan değerlendirme sonucunda 103 şüpheli tutuklanırken 26 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
4: Ve anneler için, çalışan anneler için emeklilik hayali artık daha gerçekçi bir forma bürünüyor. Anneler 2160 gün prim kazanarak emekliliklerini tam 6 yıl öne çekebilecekler. EYT'li olup yaşı bekleme süreciyle ilgili de önemli değişiklikler var. Şimdi biraz anlatınca karmaşık gibi ama daha detaylı bakınca daha net anlayacağız. Buyurun izleyelim.
6: Doğum borçlanması annelere erken emeklilik sağlayan bir avantaj.
7: Annelere erken emekliliğin yolu açıldı. Avantajın detayları belli oldu.
8: Milyonlarca anneyi yakından ilgilendiren bir konu doğum borçlanması. Peki doğum borçlanmasında ne tür bir değişiklik yapıldı?
6: Bir kadın iş yerine başlıyor sigortalı olarak. Sonra bir çocuk dünyaya getiriyor ve o çocuğu büyütmek için işten ayrı kalıyor. Sistem diyor ki senin bu ayrı kaldığın süreyi satın alabilirsin ve o süreyi emekliliğinde kullanabilirsin.
7: Doğum borçlanmasında sınır rekor düzeyde, yani 3 çocuğa çıkarıldı. Böylece annelere tam 2160 günlük prim kazanma fırsatı sunuldu.
6: Çocuğun sigortadan sonra dünyaya gelmiş olması, ikincisi çocuğun yaşıyor olması. En önemlisi buradaki şartlardan o dönemde çalışmamış olman gerekiyor. Yani hem çalışıp hem de doğum borçlanması yapmıyorsun. Prim ödenmemiş olması gerekiyor. Bu sadece biyolojik anneler için değil, evlat edinen anneler için de geçerli. Eğer bir anne 2 yaşından

0: önce bir çocuğu evlat edinmişse onun için doğum borçlanması yapabiliyor. Aynı zamanda o çocuğu doğuran anne de, biyolojik anne de doğum borçlanması yapabiliyor.
1: Düzenlemenin en büyük sürprizi ise stajyer annelere geldi.
0: Staj yapan anne eğer stajla işe başlama tarihi arasında bir çocuk dünyaya getirmişse, bu çocuğu borçlandığı zaman, yani bu çocukla ilgili bir satın alma yaptığı zaman, işe giriş tarihi 2 yıl geriye geliyor. Dolayısıyla bazı anneler tarihler uyuyorsa bu 2 yıl geriye getirerek EYT'li olup yaş şartı olmadan da emekli olabiliyor.
1: Bu yıl için en düşük aylık ödeme ise 10.569 lira olarak belirlendi.
0: En düşüğü asgari ücretten hesaplanıyor. Asgari ücretin %32'si kadar hesaplanıyor. Bir aylık ödeme 10.569 lira bu yıl için. 12 aylık ödeme 126.835 lira. 24 aylık bir çocuk için ödeme de 253.670 liraya tekabül ediyor.
2: Ve A milli takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. Ay yıldızlılarımız turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni son dakika golüyle yendi.
3: A milli futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya. Vincenzo Montella ve Mauricio Pochettino arka arkaya ekrandaydı. Korner kullandı Birleşik Devletler. Gol atan oyuncu Trusty. 3. dakikada durum 1-0. 10. dakikadayız. Barış Alper Yılmaz pası Arda'ya. Arda Güler topu alır da gol. 1-1. A milli futbol takımımız Arda Güler'in golüyle eşitliği yakalıyor. Korner kullandı Birleşik Devletler. Önce Pepe, sonrasında McKenzie vuruşların sahibi, ancak pozisyon bitiminde bayrak havada offside. Offside pozisyonu yeniden ekrandaydı. ...31. dakikadayız... Arda Güler... pası Kenan'a... Kenan Yıldız... tekrar bıraktı Arda'ya... Arda'dan Eren'e... Eren çevirdi içeri... Orkun vurdu... Barış'ın da teması var... topu Arda... milli takımımız üstünlüğü yakalıyor... İlk yarı 2-1 sona erdi... ikinci devredeyiz... savunmamız topu karşıladı... Beralter sert vuruyor. Durum 2-2 oluyor. Christian Pulisic, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Sonrasında savunmamız araya giriyor. Pulisic'in teması, Uğurcan Çakır'ın kritik hamlesi ekrandaydı. 90+8'deyiz. Arda Güler. Bir bacak arası Pulisic'e. Arda, Mert, Salih Özcan yaptı ortayı. Can Uzun, onun vuruşu, savunma ayak koydu. Kaan Ayhan tamamladı. 3-2 öndeyiz. 90+8'de A milli futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri karşısında 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Bu gol maçın da skorunu belirliyor. Türkiye Dünya Kupası'nı 3 puanla noktalıyor.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Küçükçekmece'de hizmete açılan cep otogarında çok ciddi bir kriz yaşanıyor. O kriz gitgide tırmanıyor. Şöyle ki, Trakya hattında çalışan firma sahipleri yüksek kira bedelleri, giriş çıkış ücretleri ve korsan taşımacılık nedeniyle çok büyük bir mağduriyet yaşadıklarını söylüyorlar.
4: Müzik Trakya'daki ileri giden minibüslerin tek çatı altında toplanması amaçlandı ancak proje krize dönüştü.
5: Bundan tam 8 ay önce Büyükçekmece Cep Otogarı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edildi. Vatandaşların kolaylığını sunuldu. Fakat buradaki firma sahipleri son zamanlarda bir durumdan şikayetçi. Verilen sözler tutulmuyor, kiralar ise çok yüksek.
6: Boğaziçi bize dedi ki biz sizin için bu cep otogarını yapıyoruz, sizleri buraya alacağız. Kurumsal hale geleceksiniz. İhale bedelini söyledi bize. Yer 2 metrekare, sade 2 metrekare. Biz buna biraz hani tepki gösterince dediler ki sizi iyileştirme yapacağız. Benim firmamın aylık gideri 400 bin TL aylık gideri var.
4: Firma sahipleri en büyük sorunlardan birinin korsan taşımacılık olduğunu öne sürdü.
7: Herkes şu anda korsan taşımacılık yapıyorlar.
8: Burada çalışan firmaların hepsini buraya toplamak için vatandaşa tek bir yerden hizmet verilmek için yapıldı. Başka firmalar da dahil edildi. Doğru mu arkadaşlar?
9: Doğrudur. Aynen.
8: Bu ben bir vatandaş olarak bir yerde bir yolsuzluk olduğunu düşünüyorum böyle bir şey olunca.
10: Benim toplamda 800 bin lira gibi bir aylık giderim var. Peki ben bu parayı nereden çıkartacağım? Vatandaştan. Vatandaşa yazık diyeyim abicim.
4: İddiaya göre bazı firmalar resmi otogar yerine benzin istasyonları ve E5 kenarlarından yolcu taşımaya devam ediyor.
11: Şu anda dışarıda bildiğiniz kaçak yolculuk yapıyorlar. Hep yol kenarlarında, benzin istasyonlarının içinde.
12: Yolcuyu taşıyoruz 350 lira, kapıya veriyoruz 550 lira. Burada her bir firmada 200 kişi insan ekmek yiyor.
2: Görüntüler İstanbul'da Kadıköy'de bir kafeden kafe çalışanına bir anda dükkana giren bir kişi görüntülerde de görüyorsunuz saldırmaya başlıyor. O genç çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde kırık var. O anlarda güvenlik kameralarına yansıyor.
4: Kafeye girip dehşet saçtı. Garson genç hastanelik oldu. İstanbul Kadıköy'deki bir kafeye giden kişi hiçbir şey söylemeden garson gence acımasızca saldırdı. Ne olduğunu anlayamayan ve kendini korumaya çalışan kafe çalışanı aldığı ağır darbelerde yere yığıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç hastaneye kaldırıldı. Polis olaydan sonra kayıplara karışan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
2: Şimdi NATO zirvesiyle ilgili Donald Trump geçtiğimiz gün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Türkiye'ye çok önemli bir paketle, hediye paketiyle gideceğim demişti. Ve hemen ardından da F-35'lerle ve Kaan için jet motorlarıyla ilgili bir süreçten bahsedilmişti ki kongreye bildiride bulunulduğu bilgisini paylaşmıştım. Yunanistan basını işte o açıklamanın geldiği günden beri sadece bu konuyu işliyor. Yunan bakanları bu konuyla ilgili kışkırtıcı açıklamalar yapıyorlar. Tüm manşetlerinde bu konu var.
13: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim.
4: ABD Başkanı Trump'ın bu sözleri Atina'yı korkuttu. Yunan medyası alarma geçti. Korku ve endişe manşetlere taşındı.
13: Erdoğan iyi bir insan. Onu seviyorum. O benim arkadaşım. Erdoğan harika bir lider. Çok güçlü bir kişi. Ordusu da harika. Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor.
4: ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Ankara'daki NATO zirvesine katılacağını hatırlatan Trump, "Elimde hediyeler olacak." dedi. Trump'ın sözleri Türkiye'ye F-35 ve jet motoru verilecek olarak yorumlandı.
14: İyi bir adam, iyi bir lider sözü gerçekten Yunanistan'ı tedirgin etti. Bir de hediye paketi sunacağım, bir hediye paketiyle gidiyorum demesi, senin de belirttiğin üzere zaten Kaan'ın motorları öteden beri konuşuluyor. Dolayısıyla F-35'ler Türkiye'nin parasını ödemiş, F-35'leri var. Şimdi bunları mı verecek? Biz filoyu kurmadan Türkiye bizden önce mi sahip olacak? Bizim lobimiz ne yapıyor Amerika Birleşik Devletleri diye ver yansın ediyor Yunanistan'da Atina basını dünden beri.
4: İşte bu açıklama Yunan basınında manşetlere taşındı. Europost, Trump'la Erdoğan arasındaki yakın ilişkiye dikkati çekti. İlişkinin artık yalnızca siyasi söylemlerle sınırlı kalmadığı, somut sonuçlar doğurmaya başladığı vurgulandı. Gelişmeler yaşanırken Atina uyuyor ifadeleri kullanıldı. Savunma haberleriyle öne çıkan Milli Testesi ise Trump'ın Erdoğan'a hediyesi başlığını attı. Türk savunma sanayinin son dönemlerdeki ilerleyişini hatırlattı. Kaan projesini işaret etti. Türkiye askeri alanda daha güçlü hale geliyor denildi. Banking News'te Atina'daki rahatsızlığa dikkati çekti. F-35 satışı ve Kaan projesine desteğin Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştireceği ifade edildi. Haberde Türkiye F-35'leri garantiliyor ve Yunanistan'ın hava gücünü yerle bir ediyor değerlendirmesi yapıldı.
2: Trump'ın kızı olduğunu iddia eden bir kişi var, Necla Hanım.

0: ısrarcı, çok iddialı bu konuyla ilgili biyolojik kızı olduğunu iddia ediyor. Süreci anlatıyor. Şimdi Donald Trump da Türkiye'ye geliyor, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Ankara'daki zirveye. Ve Necla Özmen babalık davası açtığı Donald Trump için hazır Ankara'ya geliyorken çok kritik bir adım daha attı, bir hamle yaptı. Donald Trump'la görüşebilmek için ABD Büyükelçiliğine mektup gönderdiğini söyledi ve yabancı kişiler tarafından arandığını da iddia etti.
1: Sevgili babacığım, NATO için Türkiye'ye geldiğinde gerçekten görüşmek istiyorum.
2: NATO Liderler Zirvesi öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ankara'da yaşayan 56 yaşındaki Necla Özmen, geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu ileri sürmüş, ancak açtığı babalık davası mahkeme tarafından somut delil olmadığı gerekçesiyle reddedilmişti. Trump'ın Ankara'ya geleceği haberini alınca duygulanan ve görüşme talebinde bulunan Özmen, ABD Büyükelçiliği aracılığıyla yeni bir adım attı.
1: Elçiliğe de bu görüşme talebinde bulundum. Gelmeden 2 hafta önce gönderdim. Sonuçta benim için bir baba, bir büyük olarak gerçekten içimde bir sevinç, bir tarif edilemeyecek bir duygu var.
2: Trump'a benzerliğiyle de dikkat çeken Özmen, mektubunda Sayın Baba Donald Trump diye seslendiğini, kendisiyle şahsen tanışmanın en içten dileği olduğunu ve kabul edilirse dünyanın en mutlu insanı olacağını söyledi.
1: Kendisine sormak istiyorum. Bu süreci belki haberi vardı benden, belki yoktu, bilemiyorum.
2: Necla Özmen, buluşmanın gerçekleşmesiyle birlikte Trump'a Türk mutfağından özel lezzetler hazırlayacak.
1: Sevgili babacığım Donald Trump, senin için Türk mutfağından yaprak sarması yap. Senin için hazırladım, bekliyor. Umarım ziyaretime gelirsin.
2: Büyük buluşma için mektubunu postalayan Özmen'in umutlu ve heyecanlı bekleyişi devam ediyor.
1: Ülkenin arasında bir bağ olarak.
0: Özellikle pandemiden sonra artık her şeyimiz neredeyse internet üzerinden, online satış üzerinden, yemeğimiz dakikalar içerisinde geliyor. Tek bir dokunuşla her şeyini seçebiliyoruz. Çok büyük bir kolaylık, evet. Market alışverişlerimiz bile öyle. Ama bir de bunun esnafa ağır bir faturası var. Çünkü online yemek platformları gitgide büyüyorlarken küçük esnaf, İşte bu yüksek komisyonlar sebebiyle, reklam baskısı sebebiyle, haksız puanlamalar sebebiyle ayakta kalma mücadelesi veriyor.
3: Onlar kazanıyor, biz emeğimiz gidiyor.
4: İnan ki biz para kazanmıyoruz.
5: Şikayet geliyor yani. Tavuk buz gibi döner geldi. Belki 3-5 yere uğruyor. En son benim müşterime götürüyor.
6: Esnaf artık şunu söylüyor. Burada dönerin başında ben yanıyorum. Parayı bu platformlar kazanıyor.
2: Anında teslimat, 3 al 2 öde ya da sipariş verdikçe biriken paranı harca.
6: Bu 650 liralık almış olduğunuz ürünün sadece 128 lirası esnafa gidiyor. Bu esnafa gittiği 128 liranın da içerisinde ürün ve ham madde maliyeti var, faaliyet giderleri var, personel maliyetleri var.
2: Online yemek platformları tüketiciye birçok şey vaat ediyor. Kurye gecikiyor, bazen adresi bulamıyor ama soğuyan yiyeceğin faturası esnafa kesiliyor.
3: Biz burada hazırlıyoruz, emek veriyoruz. Kurye her zaman aynı saatte gelmiyor, yoğun oluyor. Bunlar gidene kadar soğuyor. Buraya gelip yiyenlerin lezzetini orada alamıyorlar.
7: Online yemekler bizim ortağımız. Sen kur tezgahı, biz seninle ortak olalım diyorlar.
8: Neden ortak dediniz? Çok mu yüksek komisyon oranları? Yani
7: adamın hiçbir şey katkısı yok. Sadece platformu kullanıyoruz. Biz bütün tezgahı kuruyoruz. O gelip bizle ortak çalışıyor işte.
6: 5 köftelerine 50 köfte satıyor ama emin olun ki o 5 köfteyi normalde kendi dükkanında satsa edeceği karı o 50 tane online üzerinden sattığı köfteden edemiyor, hatta zarar ediyor.
2: Müşteri bu platformda sipariş vermeden önce ilk olarak puana bakıyor. Fakat o puan her zaman yemeğin kalitesini göstermiyor.
6: Mükemmeldi, çok iyiydi, ortaydı, kötüydü. Şimdi buradan puanlama oluyor ve iddiaya göre şimdi normal şartlarda burada iyi puan aldığınızda yukarı çıkıyorsunuz.
9: Olması gereken bu.
10: Olması gerekiyor.
6: Bak, 5 tane objektif kriter. 5 tane mükemmel, 10 tane çok iyi puan alın. Ama vereceğiniz o kampanya bedeli olarak ödediğiniz ücretin yarısı kadar etkili değil.
8: Kampanya katılmadığınız zamanlarda siparişlerinizde yoğunlukta bir azalma hissediyor musunuz? Oluyor mu? Sayıda bir düşüş yaşanıyor mu?
11: Efendim tabii ki oluyor. Yani %0.
12: Yani kampanyaya katılmadığın zaman da alt sıralarda yer alıyorsun. Puanların düşük oluyor. O yüzden müşteri...

0: derin daha az.
1: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ticaret Bakanlığı, kuyumculuk sektöründe tüketicinin korunmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre laboratuvar ortamında üretilen pırlanta, elmas ve benzeri kıymetli taşların satışında sentetik, laboratuvar üretimi veya yapay üretim olduğunun açık şekilde belirtilmesi zorunlu olacak. Ticaret Bakanlığı, uygulamanın tüketicinin yanıltılmasını önlemeyi, piyasa şeffaflığını artırmayı ve adil rekabeti güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks. Talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacit'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla. 1994 Dünya Kupası'nda Rusya'ya karşı gol attığında 42 yaşındaydı. Milla'nın kaşe bayrağı yanındaki meşhur dansı zaten hafızalardaydı. Bu golle birlikte Dünya Kupası tarihine bir de yaş rekoru bıraktırdı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
6: DTS uğraşır.
5: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
6: DTS ile ödenir.
5: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.

0: DTS kovalar.
1: Güzel de ne bu ya DTS?
2: Dinleyelim.
3: DTS yani doğrudan tahsilat sistemiyle siz işinizi yapın, bırakın ödemelerinizin vadelerini sizin yerinize DTS halletsin.
4: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
5: Garanti BBVA.
6: Görüyorum, bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
7: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
8: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
9: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
10: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
13: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
14: Tatil Budur hissi.
15: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
16: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
17: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
18: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
19: Pronto Tur.
10: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
0: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Kütahya-Eskişehir yolunun 17 ile 18. kilometreleri arasında sanat yapıları çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
9: Reklam.
20: Denize çek gönder, denize çek gönder.
21: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
22: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
23: Jilet, erkek için en iyisi.
22: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haber Radyo, haberin radyosu. Canlı yayın.
1: Şu an için APAT, jandarma ekipleri bu noktada belirli çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Yapılan çalışmaların ardından patlamanın neden kaynaklandığı ile ilgili net bir tablo ortaya çıkacak.
2: Peki Hayrettin, bilgi alabildin mi yetkililerden? Ulaşılamayan kişiler var mı? Bir can kaybının olduğunu biliyoruz, bir yaralının olduğunu da biliyoruz
1: şu
2: ama.
1: Şu ana kadarki elde etmiş olduğumuz net bilgilere göre sadece bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralı. Onun haricinde başka bir durum yok. Etraftan ve içeriden gelen bilgilere göre, çünkü dışarıya gelen işçiler falan da vardı, onlarla da sohbet etme imkanımız oldu. Şu an için ilk bilgi bu.
2: Ama özel bir firmaya ait değil mi bu fabrika?
1: Tabii ki özel bir şirkete ait bir fabrika. Yaklaşık olarak Bor ilçesine 10-12 kilometre, 13 kilometre uzaklıkta, Bozkır'ın ortasında, güvenlik nedeniyle de böyle bir ortama yapıldığını tahmin ediyoruz. Etrafında herhangi bir şekilde yerleşim alanı ya da herhangi bir insan unsuru yok. Dediğimiz gibi bu noktada yaklaşık olarak bir saate yakın önce bir patlama meydana geldi ve patlama neticesinde bir tane can kaybının olduğunu, bir tane de yaralının
2: olduğunu. Kaç sularında meydana geldi patlama, bilgi var mı bununla ilgili?
1: Yaklaşık olarak 16-40 civarlarında falan böyle bir patlama olduğu söylendi bize.
2: 16-40 civarlarında.
1: Evet.
2: Sen de belirtiyorsun, boş bir alan, yaşam alanlarına uzak bir nokta, bir bozkırın ortasında kurulmuş özel bir şirkete ait bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geliyor. Bu arada ekranımızı ikiye böldük, sen takip ediyor biliyor musun bilmiyorum. Sol tarafında olay yeri var, sağ tarafındaysa yaralıların hastaneye kaldırılma görüntüleri var. Ne yazık ki bir can kaybının olduğunu sen de teyit ettin. Bir yaralı da var ama olay yerine çok yakındasınız ve dumanların yükselmediğini artık söylüyorsun. Yani yangının herhalde artık kısmen de olsa kontrol, büyük oranda kontrol altına alınabildiğini anlıyoruz buradan, değil mi?
1: Esasında şöyle bir durumu açıklamak istiyorum. Patlamadan hemen sonra kısa süreli bir alev ya da duman çıktı. Ondan sonra da söndüğü belirtiliyor. Yani etrafa sirayet etmeden o konunun kontrol altına alındığını belirtebiliriz.
2: Yangın kontrol altına alındı. Sizin de gördüğünüz alandan teyit ettiğin bir bilgi bu. Hayrettin. Saat 16.40, 16.45 sularında meydana geldi. Yaklaşık herhalde 1,5 saat oldu patlama meydana geleli. Herhangi bir kayıp ihbarı yok. Yani ulaşılamayan kimse yok. Neyse ki bu da iyi bir haber ama ne yazık ki bir kişinin hayatını kaybettiğini söylüyoruz patlamaya ilişkin. Hayrettin Yener olay yerinde, çok sıcak bir gelişme bu. Çok yakında bir noktada yangının kontrol altına alındığını tahmin ediyoruz. Aynı fabrikada bu arada 2018 yılında da bir patlama meydana gelmiş. Onun ardından nasıl bir süreç işledi henüz bilmiyoruz ama sıklıkla yaşanan kazalardan biri olduğu anlaşılıyor. Çok da uzun bir zaman değil, 8 yıl evvel böyle bir kaza daha meydana gelmiş.
1: Şimdi belirttiğiniz gibi havai fişek fabrikaları belli bir noktada risk taşıyan bir fabrika olduğu için insan unsurunun olmadığı şehirden uzak noktalarda olan bir tesis olarak değerlendirilebilir. Niğde'nin Bor ilçesindeki bu tesis de bu şekilde.
2: Tabii iş güvenliği konusu da devreye giriyor. Bununla ilgili de mutlaka açıklamalar gelir yetkililerden. Ne kadar devredeydi iş güvenliği, hangi önlemler alınmıştı, bununla ilgili prosedürlere uyuluyor muydu? Çünkü nihayetinde bir canımız burada kayboldu. Ve bir can kaybı bir fabrika yangınının ardından çok şey ifade ediyor. Bunun sonrasında elbette tartışılacak konulardan biri de bu olacaktır. Yaralılardan birinin de hastaneye taşınma görüntüleri de ekranın sağ tarafında. Yangın kontrol altına alındı. Muhabir arkadaşımızın teyit ettiği bilgiye göre de herhangi bir ulaşılamayan kimsenin olmadığı bilgisine varıyoruz. Şu an için hala daha muhtemelen belki ardarda patlamalar da olabilir, değil mi Hayrettin? Bununla
1: yok,
2: ilgili müdahale hala...
1: Şu an için öyle bir risk yok. O nokta, patlama noktasındaki olayın herhangi bir yere sirayet etme imkanı da yok. Öyle bir risk şu an için.
2: Hayır, fabrika içerisinde farklı bölümlerde belki bununla ilgili de güvenlik önlemleri alınıyor mu? Ekipler bölgeye sevk ediliyor mu?
1: Şöyle biliyoruz. Yani gerçekten de sıkı güvenlik önlemleri alınan, bu konuda hassasiyet gösteren bir fabrika olarak bilindir Yiğit'in içerisinde.

0: de bu fabrika. Zaten can kaybının az olması ya da yaralının az olması büyük ihtimalle buna da dayandırılabilir diyelim.
1: Peki sizi yaklaştırmıyorlar değil mi? Bir güvenlik çemberi mi var orada?
0: Yani şöyle bir şey, yaklaşık olarak fabrikaya bir 50 metre uzaklıkta bir kontrol noktası var. O noktada işte içeriye giren insanların bir kimlik kontrolü vesaire yapılıyor. Onun haricinde fabrikanın arazisi çok büyük ve sadece bir dış kapının oradan içerideki düz binaları görebiliyoruz. Herhangi bir duman ya da herhangi bir alev, yani patlamaya ilişkin herhangi bir belirtiyi buradan gözlemlemek mümkün değil. Çünkü içeriye kimseyi almıyorlar bu şey açısından. Peki. Bir araştırma, soruşturma çerçevesinde şu anda ekipler bu noktada olduğu için diyelim.
1: Yaralıların sağlık durumuna ilişkin bir bilgi var mı?
0: Şu an için elimizde bir net bilgi yok. Gelişmeler oldukça tekrar yeniden aktaralım.
1: Peki. Teşekkür ediyorum Hayrettin. Olay yerinden görüntüler gelmeye devam ediyor. Ekranın sol tarafında patlama anına ilişkin, hemen sonrasına ilişkin görüntüler var. Sağ tarafında ise yaralıların bu patlama sonrasında, hem de bir yangın çıktı, itfaiye yangına müdahale etti. Muhabir arkadaşımızın yakın bir noktadan gözlemleri üzerine yangının kontrol altına alındığı bilgisini sizlerle paylaşabiliyoruz. Fakat tehlikeli bir havai fişek fabrikasından bahsediyoruz. Çok küçük bir kıvılcım yeni bir tetiklenmeye de sebep olabilir. Dolayısıyla çok yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda bölgede. Bu arada fabrikanın yerleşim yerlerinden uzak bir noktada olduğunu teyit etti muhabir arkadaşımız aynı zamanda ve fabrikanın arazisinin çok geniş olduğunu ve o alanda güvenlik çemberi oluşturulduğunu ifade etti. Patlama yaklaşık olarak saat 16.40-16.45 sularında meydana geldi bugün. Ne yazık ki bir kişinin, bir çalışanın, fabrika çalışanının hayatını kaybettiği bilgisini şu dakikada doğrulayabiliyoruz. Yaralıların hastaneye kaldırılma görüntüleri, ambulanstan görüntülerde ekranlarınıza yansıyan bir diğer görüntü, ekranın sağ tarafından bir havai fişek fabrikasında meydana gelen bu patlama sonrasında çıkan yangına müdahale edildi. Yangının en azından şu an söndürüldüğü, kontrol altına alındığı bilgisini paylaşabiliyoruz. Bir başka noktada bir başka muhabirimiz var. Olay yerine yakın bir noktada bizi bekliyor Yağmur. Yağmur Aksu, duyabiliyor musun beni?
2: Merve Türkay, evet duyuyorum.
1: Yeni bir bilgi var mı elimizde Yağmur?
2: Şu anda bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralı olduğu bilgisi geldi elime. Tabii bu yüzden olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve diğer ilgili ekipler de sevk edildi. Tabii şu anda yangın söndürüldü. Herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade edeyim. Tabii patlamada bir işçi hayatını kaybederken aynı zamanda yaralanan işçi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altında alındı. Tabii patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığını tekrar belirtelim. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Tabii gözlerde resmi açıklamaya çevrildi. Şu an resmi kaynaklardan ve resmi yetkililerden bir bilgi olmadığını belirtelim. Bölgede güvenlik önlemleri de artırıldı. Bir yandan da devam ediyor. Ekipler olay yerinde soğukluğun inceleme çalışmalarına devam ediyor. Tabii şu anda patlamanın neyden çıktığı ile ilgili herhangi bir bilgi yok.
1: Yağmur, müsaadenle. Niğde Valisi Nedim Akmeş'e telefon hattımıza, hemen oraya dönüyorum. Sayın Vali, hoş geldiniz yayınımıza. Geçmiş olsun.
3: Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk.
1: Teyit edebildiğimiz bilgiler ne yazık ki bir çalışanın vefat ettiği yönünde, bir de yaralının olduğu yönünde. Yangının kontrol altına alındığını kısmen gözlemleyebildi muhabir arkadaşlarımız. Neler söyleyeceksiniz?
3: Evet, bugün 16 sularında Bor ilçemiz Kemerhisar beldemizde bulunan havai fişek fabrikasında maalesef bir patlama meydana geldi. İhbarın alınmasının ardından olay yerine jandarma, 112 acil sağlık ekiplerimiz, İtfaiye ve AFAD'dan personel sevk edilip gerekli müdahale ivedilikle yapıldı. Patlama sonucu çıkan yangın ekiplerimizin müdahalesiyle kontrol altına alınmış durumda. Meydana gelen olayda maalesef 1974 doğumlu bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir vatandaşımız ise yaralandı. Yaralı vatandaşımız önce Bor Devlet Hastanemize, daha sonrasında ileri tetik ve tedavi amacıyla da il dışındaki bir hastanemize sevki yapıldı. Yani şu anda olay inceleme araştırma aşaması safahatı sürüyor. Bir komisyon oluşturuldu. O komisyon marifetiyle de gerekli rapor, çalışma kamuoyuna da duyurulacaktır.
1: Peki Sayın Valim, mesai saatleri içerisinde gerçekleşti muhtemelen bu patlama. 16.40-16.45 sularında diye siz bunu teyit edebilir misiniz?
3: 16.16.

0: 16 sularında. Peki bu tesiste kaç kişi çalışıyor bu patlama yaşandığında aktif olarak?
1: Şöyle bilgimiz söyleyeyim. Var. Burada tesisin tamamında çalışan sayısı fazla olmakla birlikte burada güvenlik tedbirleri bir bölüm bölüm parça parça çalışmalar yürütüldüğü için bir alanda fazla işçimiz bulunmuyor. Hı hı. Yani o anda patlama anda orada bulunan işçi sayısı 2. Hı hı. Yani fabrikayı bir bütün halinde değerlendirdiğimiz zaman
0: çok geniş bir arazide olduğunu
1: geniş
0: söyledi
1: arazi ve yine aynı şekilde üretim faaliyeti bir alanda yapılmıyor. Farklı alanlarda yapıyor. Bu da bir güvenlik tedbirinin sonucu düzenlenen bir çalışma sistemimiz. İşte bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz.
0: Amin.
1: Yaralı vatandaşımıza da acil şifa diliyoruz.
0: Amin. Çok teşekkür ediyorum Sayın Vali. Bir gelişme olursa yeniden bizlere aktarmanızı isteyeceğiz. Tekrar geçmiş olsun. Başımız sağ olsun.
1: Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hayırlı günler. Sağ olun.
0: Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Geçmiş olsun. Evet, ne yazık ki bir çalışanın hayatını kaybettiği bir kazadan bahsediyoruz. Niğde Valisi Nedim Akmeşe'de son duruma ilişkin haber ekranlarında açıklamalarda bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına bakalım mı? Bugünkü programına Cumhurbaşkanı Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı bugün. Ve ihracat 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında. Ve Türkiye'nin başarı grafiği yıldan yıla artıyor diye konuştu.
2: Yıllık ihracat bir haftada yapılıyor dedi. İhracatçılara reeskont kredisi müjdesi verdi.
3: Daha önce 300 milyon lira olan reeskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz.
2: Başkan Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.
3: Bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline gelmiş durumda.
2: Başkan Erdoğan, savunma sanayinde rekor üstüne rekor kıran ihracat rakamlarını da paylaştı.
3: 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldi. Yani bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz.
2: Kesintisiz büyüme oranlarına da değindi Başkan Erdoğan.
3: Türkiye'nin karşılaştığı çeşitli güçlüklere rağmen nereden nereye geldiğini dünyayı takip eden ufku ve gözleri açık herkes görebiliyor. 2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık.
2: Türkiye'nin ihracatının yıldan yıla arttığını söyleyen Erdoğan, bununla yetinmeyeceğiz dedi.
3: Yakın coğrafyalarda yoğunlaşan ihracat ağımızı daha uzak coğrafyalara doğru genişleterek yeni mekanizmalarla bu başarı hikayesini daha da ileriye taşıyacağız.
0: Ve Venezuela'daki o deprem, arka arkaya yaşanan iki büyük deprem, 39 saniye arayla sadece 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki ikiz depremlerle sarsıldı Venezuela. Şu ana kadar en az 589 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Gerçekten içler acısı görüntüler var. Bine yakın yaralının olduğu da aktarıldı. Fakat bir başka not, 10 binden fazla

0: Kişinin kayıp olduğu söyleniyor.
1: Önce 7,2 ardından 7,5. Latin Amerika ülkesi Venezuela 39 saniye arayla yaşanan şiddetli depremlerle ağır yıkıma uğradı. Gökdelenler yerle bir oldu, yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlercesi enkaz altında kaldı. Depremler son 126 yılın en büyüğü olarak kayda geçti. Ülkede hayat durdu, olağanüstü hal ilan edildi.
2: Deprem sırasında evdeydim. Çok gürültülü bir ses duyduk. Aniden her şey bir yandan diğer yana sallanmaya başladı. Çok, çok şiddetli bir sarsıntıydı. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştık. Duvarlar çatlamaya başladı. Eşyalar yere düşmeye başladı. Böyle bir şey yaşamadıysanız asla anlayamazsınız.
1: Yaşlı bir çift depreme evde yakalandı. Kadın yürüyemiyordu. Evden çıkması çok zordu. Eşi elini tutarak ona destek oldu. O anlar evdeki güvenlik kamerasına yansıdı. Tüm ülke enkaz altında kalanlar için seferber oldu. Binlerce arama kurtarma görevlisi hayatta kalabilenleri kurtarmak için gece gündüz çalışıyor. Depremin yıkımı uydu görüntülerine de yansıdı. Afetten önceki ve sonraki görüntüler paylaşıldı.
2: Neyse ki ailem apartmanın dışındaydı. Geri döndüğümüzde binanın tamamen yıkılmış olduğunu gördük. Enkaz altında kalan komşularımız var.
1: Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez afet bölgesine gitti. Ülkelerden destek istediklerini söyledi.
3: Uluslararası yardım talebinde bulunduk. Önümüzdeki saatler içinde diğer ülkelerden ve uluslararası toplumdan gelen ekipler buraya ulaşacak.
1: Türkiye dahil birçok ülke yardım için sıraya girdi. Bazıları arama kurtarma ekiplerini seferber etti. ABD Başkanı Trump da yardım göndereceklerini açıkladı.
2: Venezuela'yı bir günden az bir sürede ele geçirdik. Onlara büyük bir konuda da yardım edeceğiz. Haberlerde okuduğunuz gibi çok büyük bir deprem yaşandı. Onlara yardım götüreceğiz.
0: Venezuela'nın bulunduğu bölgede yani tüm Güney Amerika'da çok fay hatlarının bulunduğu, aktif fay hatlarının bulunduğu bir bölge, bir kıta. Güney Amerika'da bugüne kadar yaşanan depremlere biraz göz atmak istedik. Çünkü gözler buraya çevrildi. İki büyük deprem 7,2, 7,5 arka arkaya yaşanınca Güney Amerika'da bu büyüklükte depremler oluyor muydu diye merak ettik. Evet, yıllar boyunca Güney Amerika'da bu kıtada 8 büyüklüğünde 8,4 büyüklüğünde depremler dahi yaşanmış. Ekvador'da 8,8 büyüklüğündeki depremi hatırlıyoruz. Kolombiya'da 8 büyüklüğünde, Peru'da 8 büyüklüğünde yine 8,1, yine Peru'da 8,1, Şili'de 8,2 büyüklüğünde, Peru'da 7'nin çok üzerinde, 8'in üzerinde depremler meydana gelmiş. Şili'de 8,5 ama en büyüğü 9,5 büyüklüğünde Şili'de meydana gelen bir deprem. 1960 yılında meydana gelmiş bu büyüklükteki deprem ve kıyıya çok yakın bir noktada. Baktığınız zaman ana karanın üzerinde denizde meydana gelen depremler değil, büyük okyanusta meydana gelen depremler değil, Anakara'da, kıtada meydana gelen çok büyük depremler. Ekvador'da 8,8 büyüklüğündeki deprem 1906'da. Peru'daki depremi hatırlıyoruz 2019 yılında 8 büyüklüğünde. Ve bölgenin deprem açısından ne kadar riskli bir bölge olduğunu da bize bir kez daha hatırlatmış oluyor. Çok büyük fay hatlarının, aktif fay hatlarının yer aldığı bir kıta burası. Amerika kıtasının güneyi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden de biraz bahsedelim. Çünkü Hürmüz'de yeniden gerilimin yükseldiği bir noktada ABD basını diyor ki Hürmüz'de gemiye saldırıyı devrim muhafızları gerçekleştirdi. İşte bu tansiyonu daha da artırdı. Bir gemiye ateş açılmasıyla birlikte. İran Dışişleri Bakanlığı yardımcısı diyor ki İran'ın egemenliği dikkate alınmadan Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş garanti edilemez. Bunun garantisini bizden başka hiçbir ülke veremez diyor İran'ın Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Tahran'a uzanalım. Ekber Karabağ bizi bekliyor. Detaylar Ekber'de olacak. Ekber, hoş geldin yayına.
4: Teşekkür ederim.
0: Şimdi çok kırılgan bir süreç diyoruz. Her ne kadar 60 günlük bir süre biçilmiş olsa da bugün 11. günündeyiz. Bir gemiye saldırı. Bu bir sabotaj da olabilir ki en çok buna dikkat çekiliyor. ABD basını devrim muhafızlarını

0: bu saldırıyla ilgili suçlarken az önce de bahsettim, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden Hürmüz'ün egemenliği bizde açıklaması geldi. Sence Hürmüz'de bir gerginlik var mı? Suni bir gerginlik mi oluşturuluyor?
1: Merve, öncelikle şunu söyleyeyim. Olay gemiye saldırılması İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında savaşın bitirilmesi için yapılan uzlaşmanın ardından ilktir. Yani ilk kez bu bölgede bu uzlaşmadan sonra bir ticari gemiye yönelik saldırı yapılıyor. Bu yönüyle de bu dikkat çekmektedir. Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Singapur bayraklı bir gemi bölgeden Ummun kıyılarından geçmeye çalışırken saldırıya uğradı. Ve Singapur'dan gelen açıklamaya göre söz konusu gemide 21 mürettebatın olduğu, ancak hepsinin sağlıklı olduğu kaydedilmiş oldu. Ve bu saldırıyı kim yaptı konuyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Resmi olarak Amerika Birleşik Devletleri İran'ı suçlamadı. İran'dan da bu konuyla ilgili bir şey. Evet. Ancak ABD basını bunun ismini açıklamadığı bazı yetkililere dayandırarak bunun İran tarafından yapıldığını iddia etmektedir. Bunun insansız hava aracıyla olduğunu iddia etmektedir. Dediğim üzere İran'dan da bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
0: Biz peki ikinci başlığa geçelim mi Ekber? Yani Hürmüz'ün statüsüyle ilgili İran bu konuda belli ki kararlı. Hürmüz'ün statüsünü değiştirecek evet. Bu savaşın ardından. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dedi ki hayır, hiçbir şey değişmeyecek. Hürmüz'den geçiş lerden ücret alınmayacak ve eskisi gibi devam edecek. Şimdi bu konuda mütabakatta da bir takım anlaşmazlıklar var mıydı, yoksa iki ülkede bir noktada ortak bir karara vardı mı bugün farklı açıklamalar geliyorken?
1: Evet, farklı taraflar farklı bu meseleyi yorumlamaktadır. Yani hem Amerika Birleşik Devletleri hem İran bu meseleyi farklı yorumluyor. Sürekli bir şekilde de hem İran'dan hem bölge ülkelerinden bu konuyla ilgili açıklamalar geliyor. Daha bugün az önce İran Dışişleri Bakanı ile Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı'nın bir telefon görüşmesi söz konusu oldu. Orada Birleşik Arap Emirlikleri'nin bakanı yine tam da bu konuya İranlı bakanı hatırlattı. O bölgeden geçişler özgür bir şekilde para alınmadan yapılacak dedi. Yine dün bölgede bir toplantı vardı. Körfez İşbirliği Teşkilatı toplantısı vardı. Teşkilat 6 üyeden oluşmaktadır. Körfez ülkesinden oluşmaktadır. ABD Dışişleri Bakanı Mark Rubio'nun da yine oradaydı. Ve orada da yine bu sonuç bildirgesinde bunun altı çizilmiş oldu. Özellikle bu bölgede Hürmüz'ün kontrolünü kimsenin kontrolünün kimsede olmayacağı da buranın özgürlüğü olduğunun altı çizilmiş
0: oldu. Peki İran ne diyor? Yani bu örgütler bu kararı alıyor, bu birlikler, ama bunları açıklıyorlar. İran ne diyor tam olarak? Resmi bir açıklama var mı? Yani Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün bu açıklaması ne anlama geliyor ya da?
1: Evet, resmi açıklama var. Zaten İran Dışişleri Bakanlığı o dün yapılan bölgede yapılan toplantıya tepki gösterdi. Diyor ki bu bölgenin statüsü, bu bölgenin durumu bizim ve Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan uzlaşmada zaten kaydedilmişti. Oranın işte idaresi bizde olacaktır ve biz bunu Umman yönetimiyle birlikte yöneteceğiz. İran tarafından gelen açıklamalar bu yönde. Esasında bu saldırıdan önce İran uyarıda bulunmuştu. Hem İran devrim muhafızları tarafından uyarı yapılmıştı, hem bu bölgeyi kontrol eden ve İran tarafından oluşturulan bilim tarafından bir uyarı yapılmıştı. İran'ın belirlediği rotaların dışındaki rotalardan geçişlere güvence verilemeyeceğine ilişkin senin de belirttiğin üzere İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabad'ın da bugün benzeri bir açıklama söz konusu oldu. İran'ın kanar mekanizmasında olmadığı herhangi bir rotanın güvenliği için güvence verilmeyeceklerini ifade ediyor. Başka bir de işte yani özetlemem gerekiyorsa İran diyor ki buranın güvenliği bana aitti, buranın kontrolü bana aitti. Ben Amerika Birleşik Devletleri ile vardığım uzlaşma kapsamında bunu elde etmiş durumdayım ve bunu Umman'la birlikte sağlayacağım. İşte bölge ülkeleri diyor ki yok, burası bir uluslararası sudur ve burada bu bölgeyi kimse kontrol edemez ve ücret alamaz. Bu yönde gerginlikler devam etmektedir. Ve sonunda önemli bir konuyla değineyim. Az önce Press TV'nin geçtiği bir haber vardı. Bu bölgedeki olası gerginliklerin önüne geçmek için İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında özel bir hattın oluştuğunu bildirdi. Zaten J.D. Vance de dünkü konuşmasında söylemişti. Bu kapsamda İran devrim muhafızlarından üst düzey bir komutan ve aynı zamanda CENTCOM'dan da üst düzey bir komutan Doha'da hazır bulunacak ve bu şekilde işleri olası işte bu gerginliklerin önüne geçmek için işleri doğrudan yürütecekler.
0: Çok önemli. Çok teşekkür ediyorum Ekber. Umarız yani o hattın bir faydası olur. CENTCOM yetkilileriyle devrim muhafızları yetkililerinin birebir ortak irtibat sağlayabileceği bir hat bölgedeki gerginliği düşürecektir. Belki de

0: etmiyor. Bir bakalım Rubio bu konuyla ilgili tam olarak ne diyor?
1: Hürmüz'den ücret alınmayacak dedi. Ateşkes ihlali olacağını söyledi. ABD ile İran arasında Hürmüz gerilimi yaşandı.
2: Eğer gemiler hareket etmiyorsa bu anlaşmanın ihlalidir.
1: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Bahreyn'e gitti. Körfez ülkeleriyle bir araya geldi. Daha sonra kamera karşısına geçti, basının sorularını yanıtladı. Gündeminde Hürmüz Boğazı vardı. Tahran'ın geçiş ücreti yok, hizmet bedeli var sözlerini işaret etti. Hiçbir ücretin ödenmeyeceğini söyledi.
2: İster geçiş ücreti deyin, ister ücret deyin, ne derseniz deyin, bu bir kelime oyunu. Gerçek şu ki, yeryüzünde hiçbir ülkenin uluslararası su yollarının kullanımı için ücret talep etme hakkı yoktur. Bu hiçbir zaman bir anlaşmanın kabul edilebilir bir koşulu olmayacaktır.
1: Rubio, gemiler İran tarafından durdurulursa ateşkes ihlali olur uyarısında bulundu.
2: Eğer gemiler ilerliyorsa ona göre hareket edeceğiz ama gemiler hareket etmiyorsa bu bir anlaşmanın ihlalidir ve bununla ilgili bir sorunumuz var demektir.
1: İran'da müzakere sonrası ABD'nin tutumunu eleştirdi. Trump'ın İran serbest bırakılan varlıklarla bizden tarım ürünü alacak ifadelerini hatırlattı. Yanlış iddia dedi. Sizin ektiğiniz şey 10 yıllarca süren güvensizlik. Organik, bol ve yerli üretim ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai de sosyal medyadan açıklamalar yaptı. ABD'nin güvenilmez olduğunu söyledi. Kininiz mutabakatla sönmeyecek dedi. Buna göre adım attıklarını duyurdu. Taahhüt karşılığı taahhüt ilkesini benimsiyoruz ifadesini kullandı. Gerilime rağmen Hürmüz Boğazı'ndan geçişler devam ediyor. Günlük ticari gemi geçişi savaş sonrası en yüksek seviyeyi gördü.
0: Son dakika ekranlarınızda görüyorsunuz. Türk sinemasının usta sanatçısı Kadir İnanır hayatını kaybetti. 77 yaşındaydı. 14 Mayıs'ta hastalanmıştı, hastaneye kaldırılmıştı Kadir İnanır ve 6 gündür de yoğun bakımdaydı, entübe edilmişti. Süreçle ilgili bir açıklama gelmişti usta aktörün hayat arkadaşı Jülide Kural'dan. 21 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Jülide Kural, maalesef Kadir entübe edildi. Zatüreye bağlı akciğerin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek için, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberler alırız demişti. Ve ne yazık ki şu dakikalarda Türk sinemasının, Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın hayatını kaybettiği haberi geldi. 77 yaşındaydı Kadir İnanır. 14 Mayıs'ta hastaneye kaldırılmıştı. Ve 6 gündür de yoğun bakım sürecindeydi. Ve geçtiğimiz dakikalarda zatüre sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberi geldi. Yapılan ilk açıklama bu yönde oldu. Elbette konuyla ilgili doktorları tarafından, hastane tarafından detaylı açıklamalar gelecektir ama zatüreye yakalandığını yine Jülide Kural açıklamıştı bu süreçte. Hatta biraz da sitem etmişti, kendisine iyi bakmadığını söylemişti. Tabii bu üzüntüyle karışık bir sitemdi ve 6 gündür de 6 gün önce yapılan bir açıklamada Kadir İnanır'ın entübe edildiğini duymuştuk. Ve ne yazık ki bugün de Kadir İnanır'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberi geldi. Uzun süredir yaşam mücadelesi veriyordu. Ve ne yazık ki sağlığının da kötüye gittiğinin işaretleri vardı fiziksel olarak görüntülerinde. Ve acı haber bugün geldi usta oyuncudan. Birkaç günlük yoğun bakım süreci sonrasında da 21 Mayıs'ta entübe edilmişti. Bugünse hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Muhabir arkadaşımız Numan Erşan Karaca telefon hattımızda. Kadir İnanır'ın vefatıyla ilgili yeni bilgiler Erşan'da olacak. Sinemaya adanan bir ömürden bahsediyoruz Kadir İnanır'dan. 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğmuştu Kadir İnanır. İlkokul ve ortaokul eğitiminin ardından da sahne yeteneğini gözler önüne serip İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirmişti. Ve Yeşilçam'da 180'den fazla karaktere de bürünmüştü. Numan sanıyorum telefon hattımızda hazır.

0: Numan Erşan Karaca bizi bekliyor.
1: Evet, Merve Türkay, Yeşilçam'ın acı kaybı diyebiliriz aslında. Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tatar Ramazan, Selvi Boylu, Mal Yazmalın ve Yaban gibi hafızalara kazınan yapımların usta oyuncusu Kadir İnanır 77 yaşında yaşamını yitirdi. Yeşilçam'ın efsane aktörünün vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini ise yasa boğduğunu belirtmiş olalım. Yoğun bakım mücadelesini kaybetti Merve Türkay. Geçtiğimiz 14 Mayıs'ta aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı Kadir İnanır. Sonrasında ise sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Burada 6 gün süren kritik bir entübasyon süreci geçiren usta sanatçıdan geçtiğimiz dakikalarda acı haber geldi. Hastaneden yapılan açıklamada 77 yaşındaki İnanır'ın zatüre nedeniyle tedavi gördüğü ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini belirttiler. Türk sinemasında bir devir kapandı diyebiliriz aslında. Kadirizm akımıyla Türk sinemasında kendine has bir ekol yaratan Kadir İnanır sadece canlandırdı. Sert ve mağrur karakterlerle değil, toplumsal mesajlar içeren filmleriyle de halkın kalbinde taht kurmuştu. Kadir İnanır'ın vefatının ardından sanat dünyasından dostları, siyasetçiler ve binlerce seveni ise başsağlığı mesajları yayınlamaya başladı diyebiliriz ve derin üzüntülerini dile getiriyorlar. Dile kolay tabii, yarım asırlık kariyer var burada ve yüzlerce film sığdı ustanın oyun içerisine diyelim, aslında hayatı içerisine diyelim. Usta oyuncunun cenaze programı da önümüzdeki dakikalarda netleşecek ve bizler de onları aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim ve yeniden tekrarlayalım. Yeşilçam'ın acı kaybı, Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Türk sineması unutulmaz isimlerinden birisiydi. Tatar Ramazan, Selvi Boylu, Mal Yazmalı ve Yaban gibi hafızalara kazınan yapımların usta oyuncusu Kadir İnanır 77 yaşına yaşamını yitirdi. Yeşilçam'ın efsane aktörünün vefatı ise sanat dünyasında ve sevenlerini yasa boğdu diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Merve Türkay.
0: Sağ ol Ayşen, başımız sağ olsun diyelim. Bir sanatçımız daha bugün itibariyle aramızdan ayrıldı, hayatını kaybetti Kadir İnanır. Uzun süredir tedavi altındaydı ama son 6 gündür yoğun bir tedavi uygulanıyordu, entübe edilmişti. Ve ardından da geçtiğimiz dakikalarda Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Ordu Fatsa doğumlu olduğunu söylemiştik Kadir İnanır'ın ve 180'den fazla karakteri Türk seyircisiyle buluşturmuştu. Usta oyuncu Kadir İnanır 1949 yılında doğmuştu. İlerleyen yıllarda, az önce de bahsetmiştim, İstanbul'a gelmişti ve oyunculuk yeteneği burada ortaya çıkmıştı. Burada keşfedilmişti ve önce Haydarpaşa Lisesi, ardından Marmara Üniversitesi'nde eğitim gördü. 1967 yılında da Ses Dergisi'nin sinema artisti yarışmasında finallere kaldı. 1968'de ise Saklambaç Gazetesi'nin fotoroman artisti yarışmasında birinci oldu. Tam da şöhretin kapılarını açtığı o dönemde yarışmaları kazanırken Kadir İnanır 1968 yılında 7 Adım Sonra filmiyle ilk kez kameraların karşısına geçmişti. Ve ilk başrolünü de Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde oynamıştı. Hem Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'la birlikte de rol almıştı. Kara Gözlüm filmi o kadar büyük bir başarı elde etmişti ki o günlerde Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın isimleri artık hep yan yana yazılmaya başlamıştı. Tüm afişlerde onların resimleri, onların isimleri vardı. Yeşilçam'ın unutulmaz ismi seyircilerin karşısına replikleriyle, hafızalara kazınan pek çok cümleleriyle de yer etmişti. Ama Selvi Boylum, Al Yazmalım filmi artık yeni bir sürecin başlangıcı olmuştu sanatçı içinde. Usta oyuncu Utanç, Amansız Yol, Kırık Bir Aşk Hikayesi, Tatar Ramazan ve Yılanların Öcü gibi birçok unutulmaz Türk sinemasında rol almıştı. Altın Koza, Altın Portakal gibi pek çok yarışmada da en iyi erkek oyuncu seçilmişti. Usta oyuncu Kadir İnanır son yıllarda üst üste yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle ekranlara ara vermek zorunda kalmıştı. Önce akciğerinde görülen tümör nedeniyle, ardından da beyninde pıhtı atması nedeniyle arka arkaya operasyonlar gerçekleştirilmişti. Ve 2024 yılında hastalığı

0: nüksetmişti. 4 ay yoğun bakımda kaldı o süreçte. Uzun sürede fizik tedavi gördü. Usta oyuncunun tedavi sonrası son hali, sanatçı dostu Coşkun Sabah'la çektirdiği bir fotoğraf karesine yansımıştı. Ve ilk defa orada o kadar yorgun görmüştük Kadir İnanır'ı. Kendisinden gelecek iyi haberleri bekleyen hayranları işte o kareyle biraz olsun kendilerine umut bulmuşlardı bir yandan da. Ama maalesef geçtiğimiz aylarda yeniden hastaneye kaldırıldığı haberini almıştık. Hemen ardından da yoğun bakıma alındı. 6 gün önce de entübe edildiğini duyduk. Üzücü haber çok geçmeden geldi bugün akşam saatlerinde. Türk seyircisinin hafızasında unutulmaz oyunculuğu, karakterleriyle kazınan Yeşilçam'ın en parlak yıldızlarından biri daha, ardında izlendikçe pek çok hatıra bırakacak, belki de yüzlerce eser bırakarak arkasından aramızdan ayrıldı. Bu arada Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun bir paylaşımı var. Sinema sanatçısı Kadir İnanır'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun der Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu. Yapmış oldukları paylaşımında taziye mesajları böyle. Telefon attığımızda usta sanatçı Orhan Gencebay var. Sayın Gencebay, hoş geldiniz. Başınız sağ olsun.
1: Selamlar, selamlar, selamlar. Çok üzüntülüyüm şu anda. Yarım saat içinde rahmetli Kadir kardeşimizin vefat haberini aldım. Son derece üzüldüm. Son günlerde ha bugün ha yarın hemen gideceğim diye niyetlenmeme rağmen kısmet olmadı. Son derece üzüldüm. Yani vedalaşamadık onunla. Allah Rabbim gani gani rahmet eylesin. Amin. Kadir'cim rahmetli oldu artık. İnanacağı gelmiyor insan ama bir gün hepimiz göçeceğiz de. Elbette. O da onun da kısmeti bu kadarmış. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu dünyada herkes bir görev yapar. O da bu görevini çok iyi yaptı. Çok iyi çalışmalar yaptı, güzel çalışmalar yaptı. Hem görevini iyi yaptı ve Allah gani gani rahmet eylesin.
0: Çok böyle anılmak, böyle hatırlanmak, milyonlar tarafından böyle hatırlanmak herkese nasip olmaz elbette. Kadir İnanır'a nasip oldu ve o da emanetini teslim etti. 77 yaşındaydı ama son dönemine kadar da sağlıklı görüntüsü vardı. Sağlıklıydı fakat son yıllarda arka arkaya geçirdiği operasyonlar sonrasında biraz fiziki görüntüsünde deformasyon da yaşanmıştı. Hatta hayat arkadaşı Julie de Coral kendisine biraz dikkat etmediğini söylüyordu. Sağlığına dikkat etmediğini, işte tütün ürünlerini fazlasıyla kullandığından biraz da şikayetçiydi, sitem ediyordu. Ve geçtiğimiz aylarda siz de söylediğiniz hastaneye yatırılmıştı Kadir İnanır. Geçmişinde arkadaşlığınıza dair anlatacağınız anılarınız var mı Sayın Gencebay?
1: Çok evvel çok 70'lerin başından beri tanıdığım birisi.
0: Sinemadan tabii mıydı tanışıklığınız?
1: Ay sinemaya girmeden önce de tanıdığım birisiydi kardeşimdi. Ben ondan yaşça biraz büyüktüm. Yani aynı yaşlardaydık. Ve uzun süre beraber çok görüştük. Daha sonra görüşemedik bir aile ama neticede son zamanlarda işte ziyaretine gidemediğim için çok üzüldüm. Haberini almıştım. Biliyordum hasta olduğunu. Ne zamandan beri hasta olduğunu da biliyorduk zaten. Bayağı zamandır, zaten önce 10-15 sene evvel yaklaşık, belki biraz daha sonra da hastanede yatmıştım akciğerden dolayı. Bu defa tekrar nüksedince bu defa çok ciddi acılar çekti tabii. Kısmeti buymuş diyorum, bir şey diyemiyoruz, Rabbim bilir tabii. Allah'ım gani gani rahmet eylesin sevgili Kadir kardeşime.
0: Amin, çok teşekkür ediyoruz.
1: Sevenlere de sabırlar diliyorum, tüm yakınlarına, canlarına sabırlar diliyorum.
0: Amin. Allah'a çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ ol,
0: Sayın Gencebay. Başınız sağ olsun. Evet, 77 yaşında sinemanın usta oyuncusu, Yeşilçam'ın efsane aktörü Kadir İnanır ne yazık ki geçtiğimiz dakikalarda hayatını kaybetti. Bir açıklama yapıldı hastane tarafından. Bu duyuruldu. Sanatçının sevenleri üzgün, Türk sineması üzgün. Dolu dolu bir hayat yaşadığından bahsetti Orhan Gencebay. Görevini

0: Ayıyla yaptığını anlattı. Çok eski bir tanışıklıkları olduğunu da söyledi. Bu süre zarfında her zaman görevini layığına yaptığını, bunun karşılığını da kat be kat aldığını, sevenleri tarafından aldığını söyledi. Ve 77 yaşında da hepimizin gideceği yer belli dedi. Emanetini teslim etti Kadir İnanır bugün. Sabah gazetesi yazarı Sayın Yüksel Altuğ telefon hattımızda. Sayın Altuğ, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Başınız sağ olsun.
1: Cümleten evet, Türk sinemasının, seyircilerinin, ailesinin başı sağ olsun.
0: Amin.
1: Kadir İnanır'la beraber ben Türk sinemasında bir devrin kapandığını düşünüyorum. Buna inanıyorum. Çünkü Yeşilçam'ın ilk yıllarından itibaren tırnak içinde jön olarak adlandırabileceğimiz belki de son ismi uğurluyoruz. Bugün onun vedası var aslında. Yani yeri doldurulamayacak bir sanatçıyı kaybetmiş bulunuyoruz. Sadece bir film oyuncusu olarak insanların gönüllerinde yer bulmamıştı.
0: Evet, şimdi ekranlarda da sizi anlatırken pek çok sosyal konuda Türkiye ile ilgili hani çok mihenk taşlarının olduğu noktalarda elini taşın altına koymuş isimlerden de biriydi.
1: Aynen öyle. İçinde yaşadığı topluma sahip çıkan, örnek olmaya gayret eden, aynı zamanda bir denge adamı, bir akil kişiydi. Hı hı. Her türlü sosyal meselede kendini sorumlu hisseden ve bir fiil çözümüne katkı veren ender sanatçılarımızdan, oyuncularımızdan biriydi. Aynı zamanda Kadir İnanır deyince kelime karşılığı bana dürüstlük, yiğitlik, mertlik olarak yansıyor. Ben öyle değerlendiriyorum. O nedenle kaybı gerçekten çok büyük. Türk insanı onu arayacak, özleyecek ama geride bıraktığı eserleriyle her daim hatırlanacak. O nitelikte, o kalibrede bir sanatçıyı maalesef bugün kaybetmiş bulunuyoruz.
0: Başımız sağ olsun Sayın Yüksel Altuğ.
1: Çok teşekkür ederim hepimizin.
0: Sağ olun. Evet, Kadir İnanır'ın vefatı çok yakinen tanıyanlar büyük bir hüzünle karşılıyorlar bu haberi. Türk milleti ekranda Kadir İnanır'ın oynadığı sadece birkaç filmden birkaç kare dönüyor dakikalardır. Fakat baktığımızda her biri, her birimizin geçmişinde çok büyük anılar, çok büyük hikayelerde barındırılıyor. Kadir İnanır'ın oynadığı filmlerin çok büyük bölümüne imza atmış yönetmenlerden biri Ünal Küpeli telefon attığımızda. Sayın Küpeli, başınız sağ olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Sağ olun.
0: Buyurun.
2: Vallahi çok üzgünüm. Çünkü o benim çok yakınım. Sadece yaptığımız filmlerde oğlumun, biricik oğlumun da kirvesiydi. 45 senedir bir arada yaşadık. Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
2: Sineması sanatın çok büyüktü. İnsan olarak dürüst, mert, hiç kimsenin aleyhine lehine konuşmaya, dedikodu yapmayan tam bir sanat adamıydı. Yani çok üzgünüm şu anda. Yani bonkördü, eli açıktı, herkese dosttu. Yani kimseyle bir sorun olmadı hayatı boyunca. Onun için yani içimizden bir dost gitti. Çok üzgünüm.
0: Peki Sayın Küpeli, başınız sağ olsun. Acınız yansıyor, sesinize de yansıyor. Çok yakın bir dostunuzu kaybettiniz.
2: Evet, çok yakınım hem de.
0: Başınız sağ olsun.
2: Sağ olun. Sağ olun. Türkiye'nin başı sağ olsun.
0: Amin.
2: Öyle diyelim.
0: Amin.
2: Sağ olun.
0: Sağ olun. Evet, yani bu kadar güzel sıfatlarla anılmak,

0: yakınları tarafından işte bağlantılarımızda izleyicilerimiz sizler de duyuyorsunuz. Belki de yani geride bırakabileceği insanın bu dünyada en güzel şey yakınlarına, kendisi için de ölümünden sonra bu kadar güzel anılması, bu kadar iyi şeylerle anılması. Sayın Ahmet Yanılmaz da, Yenilmez de telefon hattımızda sanıyorum. Sayın Yenilmez, hoş geldiniz. Başımız sağ olsun.
1: Başımız sağ olsun. Aynı zamanda hemşerim de şimdi. Öyle mi? Biraz önce onun memleketinden geçtim. Meslek büyüğü olmasının yanında bir hemşeri büyüğümü kaybettim. Biraz önce konuşurken saygıdeğer Ünal Bey'le çok doğru şeyler söyledi. Ölen beden imiş.
0: Evet.
1: Mesele arkada bıraktığın sen.
0: Evet.
1: Yoksa yani denemişler 13 günden fazla cesedin yanında durulmuyor. En siz bile olsa. O yüzden Yunus güzel söylemiş. Ölen beden imiş. Gerçekten duruşuyla hassas dönemlerde memleket meselesine olan hassasiyetiyle, cesaretle öne çıkmasıyla, ki bana göre sanatçının ana misyonlarından biri odur. Çünkü bu da şeyden kaynaklanır. Biraz önce bir televizyon kanalında onu söyledim. Düşünsenize, bir meslek uğruna feda olmuş bir hayat. Bir aile olmamış, çoluk çocuk bırakmamış, herkesin çocuklarını, çocuğu bilmiş, memleketi bilmiş. Şimdi Tatar Ramazan. Hadi bakayım bir Tatar Ramazan'ı oynayacak bir aktör çıksın. O yüzden Tatar Ramazan öldü, selvi boylum öksüz kaldı. Allah rahmet eylesin, Allah mekanını cennet eylesin.
0: Amin,
1: inşallah.
0: Amin, amin. Sizin yakın çalışma dönemleriniz oldu mu? Meslek büyüğüm dediniz ama öyle bir şansınız oldu mu?
1: Ben hiçbir projede beraber olmadık ama biz aynı orduluyuz. Zaman zaman Ordu Sokağı'nda, zaman zaman Fatsa'da, zaman zaman bizim ordu derneklerin toplantılarında çok sık karşılaşırdık. Hakikaten bir ağabeydi. Yani sorardı, alatır sorardı, iş güç sorardı. İşte ne okuyun bugünlerde derdi. Evet, evet. Bizim ideolojik yapımız biraz zıttı birbirine. O sosyal demokrat yapıya bir sahip bir insandı. Ben Türk keçisiydim. Döner döner otururdu. Gel bakayım bana. Gaspıralı'yı anlat. İsmail Gaspıralı ne demiştir? İşte Ziya Gökalp'in Türkçülüğün esaslarında şöyle şöyle bir şey var. Bunu bir konuşalım. Yani baktığınız zaman az da Kenan Kadir İnanır olunmuyor. Yani sadece önünde oynadığı rol değil. Dünya edebiyatı, Türk bir kere yerli edebiyatın hepsine vakıftı. Kemal Tahir'inden tutun, Atilla İlhan'la dostluğundan tutun. Bu tip sanatçı profilini kaybettik. Bittiler işte. Soruyorum şimdi. En böyle reytingler, rekorları kıran arkadaşlarımızın şunu okuduğu kitapları soralım. Bu yapılan işlere de aksediyor. Dikkat ediyor musunuz?
0: Evet, mutlaka. Tabii ayrışanlar vardır muhakkak. Ama genel itibariyle evet, her meslek grubunda ne yazık ki böyle bir
1: sığlaşma var değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, sığlaşma yaşanıyor.
1: Evet, Allah rahmet
0: eylesin. Dönemsel olduğunu umut edelim.
1: İnşallah, inşallah. Tabii ki yani bir gün dibe vuruş mutlaka özü aratır. Yani her dibe vuruştan sonra bir yükseliş söz konusu olursa o öze dönüşten olur. O mutlaka aranır. Hangi ideoloji, hangi yapı, hangi dünya görüşü olursa olsun. O yüzden bunlar örnek insanlardı, duruşuyla örnek insanlardı, sanatıyla örnek insanlardı. Bir devir yavaş yavaş kapanıyor. Hayatta olanlara Allah sağlıklı ömür nasip etsin. Kadir abiye de Allah gani gani rahmet eylesin.
0: Amin, amin, sağ olun. Yani örnek alınabilmek, örnek olabilmek, öyle hatırlanabilmek, herkes çok güzel cümlelerle yad etti artık bu noktada. Bu ifadeleri kullanabiliriz. Buyurun.
1: Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Düşünün, iletişimin bu kadar olmadığı bir dönemde öyle bir şöhrete sahiptiler ki, öyle ne bir ekonomik istismara, ne ahlaki bir istismara

0: siz şahit oldunuz ki o şu dönemin şöhretleri tırnak içerisinde teşbihte hata olmaz, bir ilah gibi görünüyordu onlar. Buna rağmen bunu taşıyabilmesini bildiler. Bu çok önemli bir şey.
1: Evet, bu da çok güçlü bir irade, çok güçlü bir inanmışlık, tabii, tabii, adanmışlık gerektiriyor. Varoluşu kavramını da getiriyor. Onunla birlikte zaten bahsetmiş olduğunuz o duruş, zaten o yansıdığı için evet, bu kadar kucak açılıyor. Böyle insanlara, toplumun sizin bahsettiğiniz gibi farklı siyasi ideolojilerde ya da fikirde, düşüncelerde olabilirsiniz ama toplumun geneli sanatçılara kucak açıyorlar. Farklı düşünseler bile ancak bu böyle duruşlarda gerçek olabiliyor. Çok güzel andınız. Çok güzel anekdotlarda bulundunuz.
0: Kadın İnanır %100 yerli ama alabildiğine de hümanist bir yüreğe sahipti.
1: Ne güzel. Böyle hatırlanmak hepimize nasip olsun inşallah. Sayın Ahmet Yenilmez, çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun, ben teşekkür ediyorum.
1: Başınız sağ olsun. Diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır ne yazık ki 77 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz dakikalarda bu haber haber merkezlerine ulaştı. 6 gündür entübe ediliyordu Kadir İnanır ve uzun süredir yaşadığı akciğeriyle ilgili bir problem vardı. Ve hayat arkadaşı Jüril'de Koral geçtiğimiz günlerde bir tümör tespit edildiğini açıklamıştı akciğerinin altında. Hemen ardından da yoğun bakıma alındı. Ve ne yazık ki sonrasında 6 gün sonra vefat haberi geldi. Kadir İnanır'ın, Yeşilçam'ın usta oyuncusu, 180'den fazla sanat eserinde rol almış bir isim, bir kült Türk sinemasında. Şu an ekrana gelen bazı filmlerinden birkaç görüntü var sadece ekranlarınızda. Yüzlercesini hatırlıyoruz. Her birimiz yüzlercesini hatırlıyoruz. Bizim yaş grubumuzun dönemine denk gelmese bile pek çoğunu hatırlıyoruz. Tekrar tekrar izliyoruz ve tekrar tekrar aynı keyfi alıyoruz. Böyle hatırlanmak, böyle anılmak bir sanatçı için, belki de herkes için, tüm insanlar için en kıymetli şeydir belki. Kadir İnanır'ı kaybettik. Ne yazık ki bugün 77 yaşında hayatına veda etti, aramızdan ayrıldı. Kısa bir kesit hazırladık Kadir İnanır'la ilgili. Ona saygı için hem de anmak için. Buyurun izleyelim.
2: Yıllar sonra geriye dönüp filmlerime baktığımda anılarım gerçekten bir film gibi gözümün önünden geçiyor.
3: Bir gün İlyas karakterine büründü.
4: Asya'm, al yazmalım.
5: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti.
3: Bir gün Tatar Ramazan oldu.
6: Kurduğunuz tezgah bana işlemez. Yanılırsanız fena harcarım.
3: Yeşilçam'ın usta ismi canlandırdığı 180'den fazla karakterle Türk seyircisinin kalbine altın harflerle yazıldı. Usta oyuncu Kadir İnanır 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Yola ilerleyen yıllarda İstanbul'a düştü. Oyunculuk yeteneği daha küçük yaşlarda kendini göstermeye başladı. İnanır ilkokulda sık sık okul gösterilerine katılırdı.
2: Kamera ne bilmiyorum. Senaryo ne bilmiyorum.
3: Usta oyuncu önce Haydarpaşa Lisesi, ardından da Marmara Üniversitesi'nde okudu. 1967 yılında Ses Dergisi'nin sinema artisti yarışmasında finale kaldı. 1968'de ise Saklambaç Gazetesi'nin fotoroman artisti yarışmasında birinci oldu.
2: Fatsa'dayken arkadaşım resmimi bir yarışmaya göndermiş ve resim finale kalmış. Abim mektubu yarışmaya gidemeyeyim diye saklamış. Geldi bana dedi ki sen bizim başımıza artist mi olacaksın? Biz seni okumaya gönderdik.
7: Niye?
2: Ya ben göndermedim diyorum. Bu ne diyor, mektubu götür.
7: Abi evde konuşalım.
8: Hayır.
2: Ben sana anlatamıyorum. Sen hala milletin içinde bağırıyorsun. Ben bu yarışmaya gideceğim.
8: Abi bağırma.
2: Gideceğiz. Yarışmaya da nasıl gideceğiz? Gittim rahmetli anneme. Ben dedim bu yarışmaya gideceğim dedim abime. Paran var mı anne dedim. Yakarın çıkartın. Nasıl sakladıysa.

0: Mor binlik aldım parayı. İstanbul'a indim Taksim'de. Bir tane lacivert elbise aldım. Oradan yürüyerek yarışmaya girdim.
1: Usta oyuncuya böylelikle şöhretin kapıları da aralandı. 1968 yılında 7 adım sonra filmiyle ilk kez kameraların karşısına geçti. İlk başrolünü ise Atıf Yılmaz'ın yönettiği Karagöz'ün filminde hem de Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'la birlikte canlandırdı.
2: Tebrik ederim Kenan. Besten gerçekten çok başarılı.
1: Yeşilçam'ın unutulmaz iki ismi kısa süre sonra seyircilerin karşısına replikleriyle hafızalara kazınan Selvi Boylum Al Yazmalım filmiyle yeniden çıktı.
3: Bu ne güzel kız böyle.
4: Yakışıklı çocuk. Buralı değil herhalde.
3: Kekliği ürkütmemeli.
0: Daha birinci günden belliydi iyi film olacağı. Çünkü herkes büyük bir heyecanla iyi bir film çekeceği bilinciyle sete çıktık ve hakikaten dediğimiz gibi oldu.
1: Usta oyuncu utanç, amansız yol, kırık bir aşk hikayesi ve Yılanların Öcü gibi birçok unutulmaz eserde de rol aldı.
0: Filmlerim sayesinde çok fazla hayat yaşadım. Çocukken hayalim doktor olmaktı. Oldum, hasta da oldum, hapse de düştüm. Polis oldum, asker oldum, kaçakçı oldum.
1: İnanır Altın Koza, Altın Portakal gibi birçok yarışmada en iyi erkek oyuncu seçildi. Usta oyuncu son yıllarda üst üste yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle ekranlara ara vermek zorunda kaldı. İnanır önce akciğerlerinde görülen tümör nedeniyle ardından da beyninde pıhtı atması nedeniyle operasyon geçirdi. Rahatsızlığı 2024 yılında yeniden tekrarladı. 4 ay yoğun bakımda kaldı. Uzun süre fizik tedavi gördü. Usta oyuncunun tedavi sonrası son hali ise bu fotoğraf karesine yansıdı.
5: Sen bunu anlamazsın. Sen kardeşlikten bile anlamazsın.
1: O kareyle hayranlarını umutlandıran İnanır, geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alındı. Daha sonra entübe edildi. Ancak üzücü haber çok geçmeden geldi. Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. Türk seyircisinin hafızasında unutulmaz oyunculuğu ve karakteriyle.
0: Birçok kez öldüm. Kısacası hayatımız sadece film.

0: Efendim Akşam Ajansı'ndan merhaba. Her zaman iyi akşamlar diye açıyoruz ama bu sefer iyi akşamlar diye açamayacağız. Zira çok önemli bir ismin kayıp haberini aldık dakikalar öncesinde. Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır bir süredir tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Erşen Karaca telefon attığımızda neler yaşandı? Erşen dinleyelim senden.
1: Evet Hikmet Öztürk, Yeşilçam'ın acı kaybı Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tatar Ramazan, Selvi Boylu Mal Yazmalım ve Yaban gibi hafızalara kazınan yapımların usta oyuncusu Kadir İnanır 77 yaşında yaşamını yitirdi. Yeşilçam'ın efsane aktörünün vefatı sanat dünyasını ve sevenleri de yasa boğdu. Geçtiğimiz 14 Mayıs'ta aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Burada 6 gün süren kritik bir entübasyon süreci geçiren usta sanatçıdan bugün acı haber geldi. Hastaneden yapılan açıklamada 77 yaşındaki İnanır'ın zatürre nedeniyle tedavi gördüğü ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Usta aktörün hayat arkadaşı Jülide Kural 21 Mayıs'ta bir açıklama yapmıştı. Maalesef Kadir entübe edildi demişti. Zatürreye bağlı akciğerin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için ise entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız demişti. Usta aktörün hayat arkadaşı Jülide Kural. Sonrasında ise Türk sinemasında belirtelim ki maalesef bir devir kapandığını belirtelim. Kadirizm akımıyla Türk sinemasında kendisine has bir ekol yaratan Kadir İnanır sadece canlandırdığı sert ve mağrur karakterlerle değil, toplumsal mesajlar içeren filmleriyle de halkın kalbine taht kurmuştu. Kadir İnanır'ın vefatının ardından sanat dünyasında dostları binlerce seveni başsağlığı mesajları yayınlamaya başladı. Derin üzüntülerini dile getiriyorlar. Yarım asırlık kariyerine yüzlerce film sığdıran usta oyuncunun cenaze programının önümüzdeki dakikalarda saatlerde netleşmesi de bekliyor.

0: bekleniyor. Onları da aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim. Ve Türk sinemasının başı sağ olsun diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
1: Evet, Kadir İnanır'a bir kez daha A Haber olarak da Allah'tan rahmet dileyelim efendim. 77 yaşında hayatını kaybeden efsane bir ismi andık. Mekanı cennet olsun diyelim ve devam edin. Bir üzücü haber de Niğde'den geldi bugün. Niğde'nin Bora ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada bir işçi öldü, bir işçi de yaralandı. A Haber muhabiri Hayrettin Yener detayları aktaracak bizlere. Hayrettin.
2: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi 16.45 sıralarında Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesi Tınarları ilçesinde bulunan Bor ilçesine de yaklaşık olarak 12 kilometre uzaklıkta bir havai fişek fabrikasında bir patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri, jandarma ekipleri, afet ekipleri yönlendirildi. Burada sizin de belirttiğiniz gibi üzücü bir haber de geldi ardından. Bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin de yaralandığı noktasındaki haber üzerine sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine geldiler. Yaralıyı alarak önce Bor ilçesinde bulunan devlet hastanesine, oradan da zannettiğim kadarıyla biraz ağır olması nedeniyle il dışında bir hastaneye sevk edildiğini Niğde valisi tarafından da açıklandı.
1: Evet.
2: Evet, biz de şu anda olay yerindeyiz. Nokta olarak burada internet çok fazla çekmediği için canlı bir görüntü bağlantısı sağlayamadık. Fakat buradaki ortamı anlatmak gerekirse olayın hemen ardından bu fabrikada çalışan işçiler, yakınları olay yerine intikal ettiler. Burada bir yoğun bir kalabalık vardı. Bu kalabalığın ardından bir cenaze aracı içeriye girdi. Bir de ambulans evet, dışarıya çıktı diyebiliriz.
1: Peki Hayrettin, orada internet çekmediğini sen de belirttin. Dolayısıyla oradan canlı bağlantı yapamıyoruz. Senden ilerleyen dakikalarda görüntüleri de bültenimize yayınlamak üzere istirham edeceğiz. Kolay gelsin, sana çok teşekkürler yayına aktardığı bilgilerden dolayı. Efendim devam edelim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan çok önemli bir açıklama geldi. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim ifadesi kullanmıştı. O hediye paketlerinden bir tanesi kanımız için kullanılacak motorlar. Şimdi buna bir açıklık getirmek gerekiyor. O motorlar şöyle efendim. Kanımız için zaten bir motor üretiliyor Türkiye'de. Fakat o motor üretim süreci esnasında kanın da havada denenmesi gerekiyor. Dolayısıyla kanın havada denenmesi için jet motorlara ihtiyacımız var. Bu motorlar da Amerika Birleşik Devletleri'den gelecek. Bir taraftan havada kan işte aviyonikleriyle, işte ergonomisiyle, diğer yönleriyle denenirken bir taraftan da motoru geliştirilecek. Dolayısıyla eş zamanlı bir şekilde hem motorlarına kavuşacak hem de uçmaya başaracak kan. Ama bu süreç içerisinde jet motorlarına ihtiyacımız var. Zaman kısalması için Amerika'dan bu jet motorlarının alınması için Trump yönetiminden çok önemli bir adım geldi.
3: Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim.
4: Ankara'ya jest yapacağını bu sözlerle açıklamıştı. Yerli ve milli savaş uçağına güç verecek motorların satışında kritik aşamaya gelindi. ABD geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye savaş uçağı motorunun temini için yeşil ışık yakmıştı. Kongrenin karşı çıkmasına rağmen Trump yönetimi süreci hızlandırdı. Kaan'ın Gökvatan'daki hakimiyetini pekiştirecek 700 milyon dolarlık jet motoru satışı ABD Kongresi'ne resmen bildirildi.
3: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
4: Senato'dan onay çıkması halinde Türkiye, ABD'li General Electric tarafından üretilen F-110 motorlarından 80 adet satın alacak. Bazı test ekipmanları ve yedek parçalarla birlikte söz konusu alımın mali boyutunun 800 milyon doları bulabileceği kaydedildi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Trump'ın söz konusu satışa onay vermesi bekleniyor. Sürecin uzamaması için Trump yönetiminin Kongre'yi de devre dışı bırakacağı öne sürüldü. Söz konusu ithalatla 5. nesil milli savaş uçağının seri üretiminde kritik bir eşik aşılmış olacak. Alınacak motorlarla 40 adet Kaan uçağının seri üretimi garanti altına alınmış oluyor. Kaan'ın 2028'e kadar F-16'lara güç veren F-110 motorlarıyla ardından da yerli üretim TF-35000 ile uçması planlanıyor.
1: Efendim bir son dakika bilgisi, Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Bunun için İrfan Sapmaz'a Donald Trump İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini söyledi. Sosyal medya hesabına yaptığı açıklamayla İrfan ne anlama geliyor bu, neler söyledi Donald?

0: Donald Trump.
1: Evet, merhaba Hikmet. Öncelikle tabii ABD Başkanı Donald Trump'ın son dakika açıklamasını hemen aktarmak istiyorum. İran İslam Cumhuriyeti Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere en az 4 adet tek yönlü saldırı insansız hava aracı fırlattı. Bu insansız hava araçlarından biri büyük ve çok pahalı bir kargo gemisinin üst güvertesini isabet etti. Gemi hasar gördü ancak yoluna devam edebildi. Diğer 3 insansız hava aracını ise düşürdük. Açıkçası bu ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir, diyor Donald Trump. Tabii bu önemli bir gelişme. Donald Trump bunu bir son dakika olarak duyurması hiç şüphesiz İran'a yönelik bir sert mesaj, askeri bir mesaj aynı zamanda. Ama şunu söyleyebilirim. Donald Trump anlaşmanın memorandumun daha doğrusu bozulmaması için bu 60 günlük süre içerisinde özellikle oldukça bundan sonraki süreçte de dikkatli olacağını düşünüyorum. Çünkü onun yansımalarını biz Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle de Donald Trump'ın önem verdiği birinci alandaki petrol fiyatlarında görüyoruz. 1 dolar kadar bir düşüş gerçekleştirdi. O açıdan da ben bunun arkasından daha fazla Amerika Birleşik Devletleri'nin en azından bu anlaşmayı, bu memorandumu daha doğrusu bozacak şekilde bir saldırıya geçeceğine çok ihtimal vermiyorum diyebilirim Hikmet.
2: Evet, ama en önemli maddelerden bir tanesi de tüm bölgelerdeki çatışmasızlık ortamıydı. İsrail bunu Lübnan'da başarmadı. Tabiri caizse mesela İran burada bir oyun bozanlık yapmıyor değil mi? Ama hani birkaç şey gönderildi iddiasıyla Donald Trump bir anda herhalde senin de söylediğin gibi ateşkesi bozmaz, yani mutabakat sona erdi falan demez herhalde.
1: Ben Tahran cephesinde de hep altını çiziyorum. İki ayrı cephenin birbirleriyle savaş halinde olduğunu söylüyorum. En azından siyasi savaş ve daha önce de çok altını çizdim. Özel kaynaklarımla gelen haberlerde hep siyasi suikastların devam ettiği yönündeydi. Müştebe Hameney ve Mesut Pezeşkiyan'ın beraber hareket ettiğini söylemiştim. Hiç şüphesiz o açıdan sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail lobisi uzantıların bu memorandumu tamamıyla provoke edecek girişimlerde bulunmasının yanında Tahran içerisindeki çeşitli güçler, devrim muhafızları içerisinden bu memorandum, bu anlaşmayı istemeyenler tarafından da sürekli olarak altını çiziyorum, bir takım provokasyonlar yapılabilir diye. Tabii ki Donald Trump bunun çok farkında. O açıdan da Donald Trump da son derece sabırla yol almaya çalışıyor. Özellikle de tabii Donald Trump'ın Türkiye NATO zirvesi öncesi bu tip provokasyonlarla karşılaşabileceğimizi düşünüyorum.
2: Evet İrfan, teşekkürler aktardım bilgilerden dolayı. Efendim, daha önceden ekranlarınıza taşımıştık Necla Özmen. Kendisi Donald Trump'ın öz be öz kızı olduğunu iddia ediyor. Annesinin böyle bir şey söylediğini iddia ediyor kendisi. Donald Trump'la görüşmek istediğini defalarca belirtmişti. Şimdi Donald Trump'ın NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya, Türkiye'ye geleceğini duyunca Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğine dilekçe vermiş Donald Trump'la görüşmek için.
3: Sevgili babacığım, NATO için Türkiye'ye geldiğinde gerçekten görüşmek istiyorum.
4: NATO Liderler Zirvesi öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ankara'da yaşayan 56 yaşındaki Necla Özmen, geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu ileri sürmüş, ancak açtığı babalık davası mahkeme tarafından somut delil olmadığı gerekçesiyle reddedilmişti. Trump'ın Ankara'ya geleceği haberini alınca duygulanan ve görüşme talebinde bulunan Özmen, ABD Büyükelçiliği aracılığıyla yeni bir adım attı.
3: Elçiliğe de bu görüşme talebinde bulundum. Gelmeden 2 hafta önce gönderdim. Sonuçta benim için bir baba, bir büyük olarak gerçekten içimde bir sevinç, bir tarif edilemeyecek bir duygu var.
4: Trump'a benzerliğiyle de dikkat çeken Özmen, mektubunda Sayın Baba Donald Trump diye seslendiğini, kendisiyle şahsen tanışmanın en içten dileği olduğunu ve kabul edilirse dünyanın en mutlu insanı olacağını söyledi.
3: Kendisine sormak istiyorum. Bu süreci belki haberi vardı, benden belki yoktu, bilemiyorum.
4: Necla Özmen, buluşmanın gerçekleşmesiyle birlikte Trump'a Türk mutfağından özel lezzetler hazırlayacak.
3: Sevgili babacığım Donald Trump, senin için Türk mutfağından yaprak sarması yap. Senin için hazırladım, bekliyor. Umarım ziyaretime gelirsin.
4: Büyük buluşma için mektubunu postalayan Özmen'in umutlu ve heyecanlı bekleyişi devam ediyor.
3: Ülkenin arasında bir bağ olarak.
2: Efendim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kanadalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Ekranlarınıza taşıyoruz.
5: Küresel gelişmelere baktığımızda Türkiye ve Kanada gibi ülkelerin çok daha yakın bir işbirliği sergilemeleri gerektiğini görmekteyiz. Bu anlayışla Türkiye-Kanada ilişkilerini stratejik bir seviyeye taşıma kararını aldık ve bu çalışmalarımızı yürütüyoruz.

söz konusu hedef doğrultusunda Türkiye-Kanada serbest ticaret anlaşmasına yönelik ön görüşmelerde ilgili birimlerimiz arasında başlatılmış durumda. En kısa sürede bunu daha da ileri taşımayı düşünüyoruz. Ülkelerimiz arasında serbest ticaret hayata geçirmesi halinde halen 3.2 milyar ABD doları düzeyinde seyreden ikili ticaret hacmimizin daha da artacağını değerlendiriyoruz. Ayrıca Kanada ile enerji alanındaki işbirliği imkanlarını da stratejik bir perspektifle değerlendirmekteyiz. Dün Sayın Bakan'ın da eşlik etmesiyle Darlington Nükleer Santrali'ne gittik. Bir yarım gün geçirdik. Gerçekten orada Kanada'nın nükleer enerji üretimindeki yeteneklerini, kabiliyetlerini bir kez daha gördük. Biliyorsunuz Türkiye nükleer enerji arayışında olan bir ülke. Bu konuda nükleer enerji santrallerinin yapımı konusunda uluslararası ortaklarımızla çok yoğun temaslarımız var. Enerji Bakanımız bu konuda gece gündüz çalışıyor. Kendisi de geçtiğimiz haftalarda buradaydı. Ben de dün bu enerji santraline giderek Türkiye'nin Kanada'nın teknolojisinden nasıl istifade edebileceğine ilişkin görüşmeleri yaptık. Gerçekten çok ciddi bir potansiyel var. Burada Türkiye-Kanada işbirliğinin ben çok olumlu pozitif sonuçlar üreteceğine inanıyorum. Klasik nükleer reaktörlerin dışında küçük modüler reaktörlerin de biliyorsunuz son 10 yıldır hayata geçirilmesi konusunda uluslararası camiada büyük bir çaba var. Fakat bu konseptten öteye birçok ülkede gidemedi. Kanada'nın bu konuda somut adım atması Türkiye olarak bizi açıkçası etkilemiş durumda ve biz buradan hareketle gelip yerinde bu teknolojiyi görmek istedik. Bu konuda Enerji Bakanlığımızın ciddi bir ilgisi var. Cumhurbaşkanımız bu konuda diğer ülkelerle işbirliği yapmak konusunda da büyük bir hassasiyet gösteriyor. Kanada'da somut bir adım atılması bizim olayı yerinde görmemiz açısından önemliydi. Darlington'da hem klasik nükleer elektrik santralinin olması hem de yeni inşaatı başlayan SMR'ın bulunması dolayısıyla bizim ziyaretimizi daha pratik hale getirdi. Diğer taraftan kritik mineraller ve sıvılaştırılmış doğalgaz alanlarında da büyük bir potansiyel açıkçası bulunduğunu görüyoruz. Keza savunma sanayi alanındaki işbirliğimizi daha da geliştirmeyi ve derinleştirmeyi hedefliyoruz. Kısacası ülkelerimizin yararına olacak çok sayıda proje üzerinde ekipler olarak çalışmaktayız. Bu projeleri hayata geçirmek için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz. Değerli basın mensupları, başlıca küresel ve bölgesel meselelere giderek daha benzer bir bakış açısıyla yaklaşmamız Türkiye ile Kanada'yı birbirine daha da yakınlaştırmakta. Uluslararası meselelerin diplomasi ve diyalog yoluyla çözümü için çaba sarf ediyoruz. Amerika ile İran arasında ateşkesi temin eden mutabakat zaptının imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ateşkesin Lübnan'ı kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Tarafların yapıcı yaklaşımlarını sürdürerek kalan meseleler üzerinde de bir an evvel uzlaşmalarını ümit ediyoruz. Gelinen aşama itibariyle Hürmüz Boğazı'ndan kesintisiz ve serbest geçişin kalıcı olarak tesis edilmesi elzemdir. Türkiye olarak Amerika ile İran arasında devam eden müzakere sürecine etkin katkı vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir. Dünya kamuoyu bu konuda son derece dikkatli olmalı. Bu tarafların bu konudaki dikkatli ve sağduyulu davranması gerekmekte. Kıymetli basın mensupları, Gazze'de halen son derece hassas ve kırılgan bir dönemden geçmekteyiz. Dikkatimizi oradan ayırmıyoruz. Uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen İsrail yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. Netanyahu hükümetinin insani yardımların Gazze'ye girişini engellemesi durumun vehametini daha da bildiğiniz gibi artırmaktadır. Bunu an be an takip etmekteyiz. İsrail ateşkes hükümlerinin hilafına askeri mevcudiyetini ısrarla genişletmekte ve sivil halkın yaşam alanını daha da daraltmaktadır. Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da giderek artan yerleşimci terörü kalıcı barış zeminini ciddi şekilde sarsmaktadır. Bugünkü görüşmelerimizde Filistin meselesinin iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı

0: şekilde neticelendirilmesi yönündeki tutumumuzu yineledik. Bu konuda uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleriyle işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, küresel güvenlik ve istikrarı tehdit eden diğer bir konu bildiğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşı. Kıymetli mevkidaşımla bu konuyu da ele aldık. Savaşın mümkün olan en kısa sürede diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde sona ermesini istiyoruz. Gelinen noktada diplomatik süreçte bir durgunluk yaşandığını, çatışmaların hız kazandığını ve tarafların askeri kazanım arayışına odaklandığını görmekteyiz. Diplomatik sürecin bir an önce canlandırılması gerekmekte. Bu bağlamda Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden ülkemizde müzakere masasında bir araya getirmeye hazır olduğumuzda taraflara ilettiğim gibi buradan dünya kamuoyuna da iletmek istiyorum. Bugünkü görüşmelerimiz Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerin müşterek sorumluluklar ve çıkarlar temelinde derinleşmekte olduğunu göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başbakan Sayın Carney liderliğinde işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Değerli mevkidaşıma nazik daveti ve misafirperverliği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Dikkatiniz için teşekkür ederim.
1: Efendim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kanada'da mevkidaşıyla basın açıklamasında bulundu. Şu anda mevkidaşı konuşmaya başlayacak. Evet. Efendim gelişmeleri aktarmaya da devam ediyoruz bizler. Şimdi Sakarya'nın Sapanca ilçesine gideceğiz. Mert Hacalioğlu bizi orada bekliyor. Zira AK Parti'nin en büyük kampı Sakarya'da başladan itibariyle Başkan Erdoğan'ın da akşam orada olması bekleniyor herhalde Mert. Dinleyelim seni.
2: Teşekkürler Hikmet Öztürk. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'dan hareket etti. Bize gelen bilgi bu yönde. İlerleyen saatler içerisinde de Sapanca'da olması. Beykenur AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı bugün itibariyle başladı. Geride bıraktığımız saatlerde özellikle buradan ilk açıklamalarda parti genel sekreteri Eyüp Kadir İnan'la birlikte medya ve tanıtım başkanı Faruk Açar'dan geldi ve Başkan Erdoğan'ın yarın yapacağı açılış konuşmasında aslında tarihi bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Tabii ki bu 3 günlük kamp süresince özellikle iç siyaset gündemini, küresel ve bölgesel konuları önceleyen birçok gelişmenin değerlendirileceğini belirtelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüden vereceği mesajlar önemli. Hem terörsüz Türkiye, hem Türkiye yüzyılı, hem meclis çalışmaları gibi birçok konu başlığının enine boyuna değerlendirilmesi beklenmekte. Tabii ki kurullar arası toplantılar da gerçekleştirecek. Hem partinin politika toplantıları olacak. Hem de ortak akıl toplantılarıyla birlikte aslında bakanlar, milletvekilleri hepsi bir araya gelerek sağdan gelen talepler enine boyuna ele alınacak, değerlendirecek. Vatandaşın talepleri, önerileri ve beklentileri, sorun ve mesele görülen konuların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması noktasında önemli bir kamp olacağını belirtelim. Kameraman arkadaşım Barış Yar'la birlikte buradayız. Şöyle kameranın önünden çok kısa bir çekileyim. O da size çevreyi göstersin. Hemen karşımızda aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın giriş yapacağı nokta var. Yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Geride bıraktığımız saatlerde Faruk Acar bir açıklama yapmıştı demiştim. Önemli ve tarihi bir kamptan söz etmişti. Yarın da Başkan Erdoğan'ın yapacağı konuşma sonrası 25. yıl, AK Parti'nin bilindiği üzere 25. yılı, bir de sürprizimiz olacak. Büyük Başkan Erdoğan adlı bir şarkı hazırlanmış durumda. Bu şarkı da kamuoyunun takdirine sunulacak. Tabii ki burada yapılacak kamp diyoruz, aynı zamanda bir çalışma kampından söz ediyoruz. Bu çalışma kampında ele alınacak önemli başlıklar var dedim. Tabii bu noktada özellikle çalışmalarda güvenlik oturumu, kalkınma oturumu, ekonomi oturumu ve toplum oturumu gerçekleştirecek. Bu oturumlarla birlikte özellikle ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki sürecin yol haritası ve son bir yılında muhasebesi yapılacak. Bizler buradayız. Yavaş yavaş aslında vatandaşlar da kendilerine ayrılan bölümde toplanmaya başladılar. Onlar da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya gelişini bekliyorlar. Kendisini karşılamak ve selamlamak adına. Takibimiz sürüyor. Kendisi geldiğinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde yine bu ekranlarda olacağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Hikmet Öztürk.
1: Mert, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim siyasetin gündemiyle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay sonrası başlayan gerilim dün mecliste düzenlenen cenaze töreniyle has safhaya çıkmış durumdaydı. Zira Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ve ekibi ilk kez karşı karşıya.

0: karşıya geldiler. Bir tokalaşma gerçekleştirildi. O tokalaşma öncesi, sonrası çok böyle enteresan görüntüler ortaya çıktı. Hatta işte Özgür Özel'in yüz ifadesi, Ali Mahir Başarır'ın böyle sırada beklerken yumruklarını sıkıyor haldeki fotoğrafı çok dikkat çekiciydi. Ankaralı gazeteciler bu konuyu yorumladılar. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl bir tablo ortaya çıkacak bakalım.
1: Bir grup muhtar ise bu partiyi bırakacaksan bana yazıklar olsun.
2: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz.
3: CHP'deki gerilim devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ilk kez bir araya geldi. İki ismi aynı safta buluşturan CHP'nin 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreniydi. Zoraki tokalaştılar. Aralarında soğuk rüzgarlar esti. Yaşanan parti içi kavga sonrası ikili arasında bu ilk yakınlaşma artık sular durulur mu sorusunu beraberinde getirdi. Fakat analistler aynı şeyi söylemedi.
4: Sayın Özgür Özel, kişisel kavga görüntüsü vermiyorum ama siyasi hattımdan da çekinmiyorum. Çekilmiyorum demek istiyor. Yani bir ikisinin de karşılıklı bir nezaket okuması var.
5: Tokalaşma diyebileceğimiz bir durumla karşı karşıya kaldık. Aslında bu tokalaşma dediğiniz, musafaha dediğiniz el sıkışma karşılıklı güveni, duyguları ve birlikteliği ifade eder.
3: Akademisyen Can Türk Caner, cenaze törenindeki resimde Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i dışlamadığını ama otoritesini hissettirdiğini söyledi.
4: Esasen şunu demek istiyoruz Sayın Kılıçdaroğlu, seni yok saymıyorum ama seni meşru genel başkan olarak da görmüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı benim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde asıl otorite benim anlamına geliyor.
3: Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'ysa zoraki tokalaşmayı safları sıklaştırmak değil siyasi sela olarak yorumladı.
5: O yan yana gelmek, omuz omuza yürümekle safları sıklaştırmakla aynı şey değil. Safları sıklaştırmak, dayanışmayı, cenaze namazında zoraki saf tutmak ise aslında siyasi selayı anlatıyor.
3: Akademisyen Caner ve gazeteci Müderrisoğlu CHP'deki ayrışmanın daha da devam edeceği görüşünde.
5: Artık bir testi çatladıysa içinde ne varsa onu sızdırır. CHP'nin içinde de gerçekten birikmiş problemler, arınma ve iktidar mücadelesinin bütün iddiaları ve belgeleri şu anda sızıyor. O nedenle de kolay kolay o küp bir daha yapıştırılmaz. Yapıştırılsa da ondan bir hayır çıkmaz.
4: Yaşanan bütün olayların kamera önünde yapılması esasen bir yani siyasi açıdan bir araya gelme, birlikte olma veya birlikte hareket etme havasını vermiyor. Tam tersine tabanlarına yani kendi hatlarına kontrollü, evet, bir cenazenin vermiş olduğu birleştiriciliğin bir karşılığı olarak ama daha derinde, daha dipte bir siyasi ayrışmanın olduğu mesajını veriyor.
0: Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden açılmıştı. 13 kişinin tutuklu bulunduğu dosyada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, 25 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması için savcılığa başvurdu.

0: Türkiye 6 yıldır Gülistan Dokun nerede sorusuna yanıt arıyor. Gizli tanık ve esrarengiz bir not soruşturmanın seyrini değiştirmiş. Kayıp kız dosyası cinayet ve örtbas şüphesiyle raftan indirilmişti.
1: Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ailenin avukatı Ali Çimen tarafından 25 kişilik bir liste oluşturuldu ve bu liste Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.
0: Avukat Ali Çimen, söz konusu kişilerin Gülistan'a ne olduğu hakkında bilgi sahibi olma ihtimallerinin yüksek olduğunu belirtti.
2: Gülistan Doku dosyası kapsamında örtbas ekibinde yer alan 25 kişilik şüpheli listesi tarafımızca hazırlanmıştır. Bu kişiler baştan suçlu ilan edilmeyecek olup, baş şüpheli Tuncay Sonel tarafından yanlış yönlendirilenler de muhakkak vardır.
1: Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilen listedeki 4'ü üst düzey olmak üzere 25 kişinin ilerleyen günlerde gözaltına alınarak ifade vermesi bekleniyor. Verecekleri ifadeler Gülistan Doku soruşturmasındaki cevapsız kalan soruları da netlik kazandıracak.
0: Doku cinayeti soruşturmasında aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa

Arada kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir davasında da karar açıklandı. Tutuklu amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

0: Leyla Aydemir davasında amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ağrı Bezirhane köyünde 2018 yılında kaybolan ve 18 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu sanık Yusuf Aydemir'i kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklarınsa beraatine karar verdi. Duruşma sonrası akrabalar arasında gerginlik çıktı. Polis ekipleri olaya müdahale etti. Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı için gittiği dedesinin yaşadığı Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolmuş. Yapılan aramalarda 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde küçük Leyla'nın cansız bedeni bulunmuştu. Leyla'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ikisi öz amcaları olmak üzere 7 sanık hakkında dava açıldı. Amca Yusuf Aydemir'e kasten öldürme suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Diğer 6 sanık delil yetersizliğinden beraat etmişti. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi delil yetersizliği ve usul eksikliklerini gerekçe göstererek kararı bozmuş Yusuf Aydemir'in tahliyesine karar vermişti. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının bozma kararına yaptığı itiraz 1. Ceza Dairesi tarafından reddedilmişti. Daha sonra dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu da bozma kararını hukuka uygun bulmuştu. Bozma kararı sonrası yeniden görülen davada tüm sanıklar beraat etti. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi de bu kararı hukuka uygun buldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı beraat kararının bozulmasını talep etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi de hükmü bozdu. Son olarak Leyla Aydemir davasında mahkeme, amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
1: NASA'nın James Webb Teleskobu evrenin kozmik sırlarını gün yüzüne çıkarmaya devam ederken nefes kesen görüntüler bu kez Avrupa Uzay Ajansı'ndan geldi. Dünyanın 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki Öklit Teleskobu gezegenimizin de içerisinde bulunduğu Samanyolu galaksisinin bugüne kadar çekilmiş en detaylı fotoğrafını yayınladı.
0: Milyon yıldız tek bir karede toplandı. 26 saat süren çekimle insanlık tarihinde bir ilke imza atıldı. Avrupa Uzay Ajansı, dünyamızın da içinde yer aldığı Samanyolu galaksisinin bugüne kadar çekilmiş en detaylı fotoğrafını yayınladı. Nefes kesen bu tarihi görüntü, Güneş sistemi dışındaki öte gezegenlerin keşfinde insanlığa rehberlik edecek. Astronomi ve bilim dünyasında büyük heyecan uyandıran kareler, Avrupa Uzay Ajansı'nın 2023'te fırlattığı Öklit Teleskobu'nun objektifine yansıdı. Dünyadan 1,5 milyon kilometre uzaklıkta bulunan dev teleskop, Samanyolu'nu 26 saat boyunca farklı açılardan çekerek mozaik görüntüleme yaptı. Milyondan fazla yıldızın bir arada olduğu bu fotoğrafın asıl amacı sadece görsel bir şölen oluşturmak değil. Bilim insanları galaksimizin dört bir yanındaki yaşama elverişli öte gezegenleri işte bu fotoğraftan yola çıkarak haritalandıracak.
1: Antalya'da kışın buğday ekilen tarlalar yazın rengarenk halı ve kilimlere ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanında üretilen halılar güneşlendirilerek özgün renklere kavuşturuluyor.
2: Ekinlerin yerini rengarenk halı ve kilimler aldı. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde halı tarlası dönemi başladı.

0: İlçede hasadın tamamlanmasının ardından tarlalara el dokuması halı ve kilimler serildi. Güneş altında bekletilen halı ve kilimler doğal renklerine kavuşuyor.
1: Anadolu'nun her tarafında topluyorlar. Biz de gidip bu arkadaşlardan alıyoruz, getiriyoruz. Burada yıkatıyoruz, güneşletiyoruz.
0: Halı tarlaları ziyaretçilerin de ilgi odağı oluyor.
2: Çok renkli ve çok değişik buluyorum. İkinci gelişim ama tekrar tekrar geleceğim tabii ki.
0: Milyonluk halılar başta ABD ve İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.
1: Avusturya, İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya çoğu yere gönderiyoruz.
3: A milli takım Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. Ay Yıldızlılar turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni son dakika golüyle yendi. Maçın özetini izleyeceğiz şimdi.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcu Pele, Brezilyalı efsane, 1958'de Galler'e karşı gol attığında yalnızca 17 yaşındaydı. O turnuva Pele'nin dünya sahnesine çıkışıydı. Genç yaşta gelen bu gol sadece bir rekor değil, futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birinin başlangıcıydı. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran, 1 Temmuz.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Smokin bizim işimiz.

0: sepette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Opel'in enerjisiyle

Yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: A Haber Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş. Jilet, erkek için en iyisi. 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar, barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
7: Umran Oto Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Amerika Birleşik Devletleri küresel savaş riski ve ekonomik şoklara karşı ekonomisini güçlendirmeye yönelik yeni bir strateji uygulamaya aldı. Washington yönetimi enerji, tedarik zinciri ve sanayi üretiminde kritik adımlar atıyor. Başkan Donald Trump, akaryakıt fiyatlarının düşüşe rağmen pompaya yeterince yansımadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na petrol şirketleri hakkında soruşturma talimatı verdi. Hedef, tüketici fiyatlarındaki baskının azaltılması.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
10: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Evet.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Kazancım net, Sigortam.net.
11: Smokin bizim işimiz.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Reklam. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
8: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29

0: komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
1: iş bankası. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu, A Haber Radyo.

0: boşanma aşamasındaki eşini gördü, hiç düşünmeden tetiğe bastı. Tabancanın tutukluk yapması adamın hayatını kurtardı. Görüntüler Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden. Bir büfeye giren kadın içeride boşanma aşamasındaki eşiyle karşılaştı. Yanındaki tabancayı eşine doğrultarak tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yaptı, ateş almadı. Karısının elinden tabancayı almaya çalışan adam kabzanın çarpması sonucu yüzünden yaralandı. Gözaltına alınan kadın ifadesinde eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir anlık öfkeyle hareket ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Türkiye İşçi Partisi eski milletvekili Barış Çatay ve oyuncu Bülent Emrah Parlak'ın Tunceli Munzur Üniversitesi'nde sahnelediği Sabotaj adlı sözde gösteri bir nefret şovuna dönüştü. Gösteride devletin zirvesiyle birlikte milli ve manevi değerler hedef alındı.
2: Gördüğünüz gibi dört kötülüktür arkadaşlar.
3: Dört filmdir.
4: Mizah ve sanat adı altında milli ve manevi değerlere saldırdılar.
2: Bir dayı mı çok ateist. Dayı mı gün içinde Allahsızlık bazen yetmiyor. Daha fazla Allahsız olmak istiyor. Dayı mı bir gün dedim ki, dayı dedim sen böyle atıyorsun tutuyorsun ortamlarda ama ya varsa ne yaparsın? Bana böyle baktı. Yokmuş gibi davranmış dedi.
4: Tunceli Munzur Üniversitesi sanatla uzaktan yakından alakası olmayan tamamen ideolojik saplantılarla örülü bir provokasyona sahne oldu. Eski tip milletvekili Barış Atay ve oyuncu Bülent Emrah Parlak Sabotaj adını verdikleri gösteride açık bir nefret söylemine soyundu.
2: Gördüğünüz gibi dört kötülüktür arkadaşlar.
3: Dört filmdir.
4: Ülkenin ortak değerlerini ve siyasi sembollerini alaycı bir dinle hedef tahtasına koyan ikili gösteride skandal ifadeler kullandı. Atay ve Parlak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef almaktan da geri durmadı.
2: Ama yaşlandı, yaşlandı.
4: Başkan Erdoğan tarafından her fırsatta dile getirilen ve tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak ilkelerini temsil eden Rabia

0: işareti gösterinin en karanlık bölümlerinden biri oldu.
1: Gördüğünüz gibi dört kötülüktür arkadaşlar.
2: Dört bölümdür.
0: Atay, Türkiye Büyük Millet Meclisi kampüsündeki camiden rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Yerli ve milli medyanın Türkiye'nin çıkarlarını savunmasından ve gerçekleri haykırmasından rahatsız olan ikili basın kuruluşlarını da unutmadı. Özellikle Sabah gazetesine yönelik haddi aşan çirkin hakaretlerde bulundular. Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak'ın tepkilere yol açan gösteriyi daha önce Karaman'da sahnelemek istediği ancak valiliğin izin vermediği öğrenildi.
1: Gördüğünüz gibi dört kötülüktür arkadaşlar.
2: Dört bölümdür.
3: Efendim AK Parti Sapanca'da kampa girdi biliyorsunuz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da oraya ulaşmış durumda. An itibariyle makam aracı ve beraberindeki konvoy oraya yaklaşıyor. Mert Hacalioğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programını ve Sapanca'daki kampı takip ediyor. Mert, dinleyelim biz seni.
4: Teşekkürler Hikmet Öztürk. Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan saniyeler sonra aslında kampın yapılacağı otele giriş gerçekleştirecek. Yoğun da bir kalabalık var. Kameraman arkadaşım Barış Yar'ın kadrajından görüyorsunuz. Vatandaşlar ellerinde telefonlarla birlikte aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı burada karşılamak için bekleyişlerini sürdürüyorlar. İfade ettiğimiz gibi burada da büyük bir kalabalık oluşmuş durumda. Sapanca'da 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı ve an itibariyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aracı da göründü. Hatta aracın üzerinde çiçekler ve karanfiller görüyorum. Evet, yol boyunca çünkü AK Parti'nin bölgede bulunan teşkilatlarının çalışmaları vardı. Onlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı çiçekler, güller ve karanfillerle karşılamış durumdalar ve önümüzdeki alana kadar geldiler. Görmüş olduğunuz gibi yoğun güvenlik önlemleriyle burada AK Parti 33. istişare ve değerlendirme kampını gerçekleştiriyor. An itibariyle cam da açık. Evet, Emine Erdoğan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan da görüldü. Görmüş olduğunuz gibi aracın üzerinde ifade ettiğimiz gibi karanfiller var. Bu şekilde karşılanmış durumda. Bu üç günlük süreçte kamp sürecinde AK Parti tabii ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hem son bir yılın muhasebesini hem de önümüzdeki sürecin yol haritasını belirleyecek. Yarın açılış konuşması saat 10'da gerçekleşecek. Başkan Erdoğan tarihi mesajlar verecek. Açılış konuşmasının akabinde Başkan Erdoğan'ın da aslında adının geçtiği önemli bir şarkı kamuoyuyla paylaşılacak. Bu toplantılarda vatandaşın beklentileri, savunma, toplumu yakından ilgilendiren konular, ekonomi gibi, kalkınma gibi birçok konu başlığı istişare edilecek, değerlendirecek. Milletvekilleri, partinin ana kademesi burada oluyor zaten bilindiği üzere. Şu an itibariyle aslında hatta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için içeride bekliyor birçoğu. Yapılacak görüşmelerle halkın istek ve talepleri ele alınacak ve bunlara çözüm yolları noktasında yol haritaları belirlenecek. Terörsüz Türkiye, Türkiye yüzyılı, bölgesel ve küresel konular ve tabii ki AK Parti'nin 25. yılı çeyrek asır diyoruz. Bu hususta da tabii ki önemli bir slogan da ortaya koyulmuş durumda. Bunların her biri bu kampta kendine yer bulacak. İfade ettiğimiz gibi bu 3 günlük sürecin sonunda pazar günü ise kampa ilişkin değerlendirme konuşması yapacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve daha sonra kamp son bulacak ve bundan sonraki süreçte tabii ki yakın bir dönemde biliyorsunuz Türkiye NATO zirvesine 7-8 Temmuz'da ev sahipliği yapacak. Daha sonra ise kampın akabinde hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı kabinesi hem de parti ve tüm Türkiye aslında o sürece odaklanacak. Ancak şimdi AK Parti için kamp vakti diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.
3: Mert, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim, Kayseri'de Hürmetçi sazlığına düşen Tay'ı kurtarmak için suya atlayan görevlinin mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Tay uzun uğraşlar sonucu karaya çıkarıldı.
5: Sazlığa düşen Tay'ı kurtarmak için suya atladı. Olay Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Kayseri'deki Hürmetçi sazlığında meydana geldi. Bir tay dengesini kaybederek suya düştü. Hayvan ne yapacağını bilemezken imdadına yıl kartlarının bakımından sorumlu Bekir Erdem yetişti. Erdem hiç düşünmeden suya atlayarak tayı kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Erdem uzun uğraşlar sonucu tayı sudan çıkardı.
3: Efendim şimdi de

0: Dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
1: Görüntüler ABD'nin Washington eyaletinden. Whidbey adasında bir evde çıkan yangına itfaiyenin müdahale ettiği sırada patlama oldu. Konutun içinde bulunan yüzlerce kilo havai fişek alevlerle temas edince büyük bir gürültüyle infilak etti. O anlar bir güvenlik kamerasına yansıdı. 3 itfaiyecinin yaralandığı olayda yangının bir sigara izmaritinden çıkmış olabileceği düşünülüyor. Yumruklar, tekmeler havada uçuştu. Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bir ev sahibi bahçesinden gelen garip gürültünün nedenini merak etti. Sesin geldiği yönü kontrol eden kişi iki kangurunun kavgasıyla karşılaştı. Kendilerinin kayda alındığını fark etmeyen hayvanlar bir süre daha dövüşmeye devam etti. Ardından kangurulardan birinin pes etmesiyle evin bahçesindeki kavga sona erdi. Görüntüler Kanada'dan. Köpeğini gezdiren bir kadın orman yolunda bir boz ayıyla karşı karşıya geldi. Ayı kadının evcil hayvanını avlamak için defalarca hamle yaptı. Ancak kadının sakinliği ve cesareti dev memeliye geçit vermedi. Köpeğin sahibi ayının her saldırış anında bağırarak hayvanı korkuttu. Boz ayının ormana kaçmasını fırsat bilen kadın oradan hızla uzaklaştı. Avrupa ejderha sıcaklarının pençesinde. Fransa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar nedeniyle Fransızlar süpermarketlere akın etti. Klima ve vantilatör satın almak için insanlar adeta birbirleriyle yarıştı. O anlar müşterilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Yalnız başına oturuyordu. Üzgün ve sessizdi. Görünüşünün farklı olması nedeniyle hüzünle dolmuşken arkadaşlarının desteği yüzünü güldürdü. Bir grup yavru gorilin albino olan yavru gorile sarıldığı anlar yürekleri ısıttı. Video sosyal medyada da viral oldu.
0: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken önce başlıklarımıza bakalım, sonrasında ise detaylandıracağız. Amerika Birleşik Devletleri'nden iyi bir haber geldi. Biliyorsunuz jet motoru satışı için Kongre'de Donald Trump yönetimi bir bildiride bulundu. Bunu hazmedemeyen İsrail'den de bir hamle var. İsrail 1915 sözde olaylarını kabul etmeye hazırlanıyor. Çok da umurumuzda olan bir hareket değil elbette, ama neler konuşuyorlar, neler söylüyorlar ekranlarınıza taşıyacağız birazdan. 7-8 Temmuz'da Türkiye'de NATO zirvesi var, biliyorsunuz bu çok önemli bir zirve. Mark Rutte NATO Genel Sekreterinden de Türkiye'deki zirveye ilişkin çok önemli açıklamalar var. Türkiye'de milyarlarca doları bulan silah anlaşmaları, savunma anlaşmaları yapılacağını söylüyor. Aselsan'dan övgüyle bahsediyor, bu açıklamaları ekranlarınıza taşıyacağız. Efendim Danimarka ezandan rahatsız. Danimarka'daki göç bakanının teklifiyle Danimarka'da ezanın yasaklanması için harekete geçildi. Ezandan bir kirlilik olarak bahsediliyor. Haşa, neler söyleniyor, neler planlanıyor ekranlarınıza biraz daha taşıyacağız. Ama öncesinde bu haber arkadaşımız Erşen Karaca'ya bir gideceğiz. Zira Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Erşen Karaca'ya gidelim. Kadir İnanır'ın hayatını kaybettiği hastanenin yanında bize süreci anlatacak. Erşen, dinleyelim seni.
2: Hikmet Öztürk, iyi yayınlar diliyorum. Fakat bizim için çok zor bir yayın. Çünkü Türk sinema tarihi ünlü oyuncu, ünlü jürünü kaybetti diyebiliriz. Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybettiğini belirtmiş olalım. Son dönemlerde aslında hastaneye bir rahatsızlığı sebebiyle başvurmuştu. Sonrasında ise zatüre olduğu ortaya çıkmıştı ve sonrasında ise yine ciğerlerinde bir tümör teşhis edilmişti. Sonrasında tedavi için entübe edildiğini bizler biliyorduk. Nitekim geçtiğimiz saatlerde ise ne yazık ki kurtarılamayarak Kadir İnanır hayatını kaybettiğini belirtmiş olalım. Kadir İnanır kimdi, çok kısa bahsetmek istiyorum sizlere. Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1949 yılında dünyaya gözlerini açmıştı ve Kadir İnanır kalabalık bir ailenin son çocuğuydu. İçindeki sahne tutkusu henüz ilkokul ve ortaokul yıllarında başlamıştı ve çeşitli tiyatro ve piyasa oyunlarına başlayarak sinema hayatına, oyunculuk hayatına bu şekilde ilkokuldan itibaren başlamış olduğunu ifade etmiş olalım. Sinema dünyasında adım atışı ise dönemin popüler yarışmalarında çalışmalarıyla gerçekleştiğini belirtmiş olalım. Yeşilçam'ın sert ve vakur jönü olarak anılıyordu Kadir İnanır. İlk başrolünü Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkan Şoray ile paylaşmıştı Kadir İnanır. Bu film Türk sinemasının en yakışan ve en ikonik

0: çiftlerinden birisini doğuşunu müjdelemişti bizlere ve kariyeri boyunca 180'den fazla sinema filminde yer almıştı Kadir İnanır. Ödüllerle dolu bir ömür var aslında Hikmet Öztürk, ondan da bahsetmek istiyorum. Bu arada hastanenin önündeyken biz geçtiğimiz dakikalarda seveni, arkadaşları, oyuncu dünyasında birçok isim de şu anda hastanenin içerisinde cenaze ile alakalı bilgi alıyorlar ve aynı zamanda ailesinde, acılı ailesinde ziyaret etmek istiyorlar oyuncular. Onu da belirtmiş olalım. Oyunculuktaki muazzam yeteneği ona Antalya Altın Portakal, Adana Altın Koza ve Ankara Film Festivalleri başta olmak üzere sayısız en iyi erkek oyuncu ödülü getirdi ve Cumhuriyet'in 100. yılında ise Türk sinemasında katkılarından dolayı sinemamızın yüzü özel ödülüne layık görülmüştü Kadir İnanır. Son olarak gözleriyle konuşan adam olarak bilinen Kadir İnanır, canlandırdığı karakterlerdeki mağrur duruşu, haksızlığa boyun eğmeyen tavrı ve sinemaya adadığı ömrüyle Türkiye'nin kültürel hafızasına sonsuza dek yer alacak bir isimdi Kadir İnanır. Kadir İnanır'ın aynı zamanda cenaze programı da net olmamakla birlikte, onu da aktarmak istiyorum sizlere. İleriki dakikalarda ailesinden bir açıklama gelecek şüphesiz ki bizler hastane önünde haber nöbetimize devam ederken pazar günü bir törenin yapılacağına dair bir duyum aldık bizler de. Onları aktarmak istiyorum sizlere. Öğlen saat 12'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören. Ardından ikindi namazında ise Barbaros Hayrettin Paşa Camii'de kılınacak namazın ardından Kadir İnanır'ın cenazesi ise Ulus'taki mezarlığa defnedileceğini belirtmiş olalım. Ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
1: Erşan, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da usta oyuncunun vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaştı Başkan Erdoğan mesajını. Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum diyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabında. Ve devam edelim gündemin başlıklarını aktarmaya. Biliyorsunuz güzel bir haber gelmişti Amerika Birleşik Devletleri'nden. Başkan Donald Trump Türkiye jet motoru satışını kongreye iletmişti. Bunu hazmedemeyen ve sinirden tabiri caizse küplere binen İsrail'de bir hamle yapıyor ama bizim hiç de umurumuzda olacağımız bir hamle değil. İsrail meclisinde 1915 sözde olaylarını kabul etmeye hazırlanıyor efendim.
2: İsrail'den Türkiye karşıtı skandal hamle geldi. 1915 olaylarına ilişkin adım atılacağı duyuruldu. İsrail, Gazze'de, Lübnan'da, İran'da çok sayıda katliama imza attı. Kadın çocuk dinlemedi. On binlerce kişiyi katletti. Çocukları yetim ve öksüz bıraktı. Anne karnındaki fetüsleri bile hedef aldı. Konu öldürmek olunca sınır tanımayan Tel Aviv yine Türkiye'yi hedef aldı.
3: Türkiye ile ilgili olarak neden Türkiye'nin Gazze'ye katılımına karşıyız? Çünkü silahlı kuvvet göndermek isteyen ülkelerin en azından İsrail'e karşı adil olması gerektiğini söyleyebilirim.
2: İsrail yönetimi Türkiye karşıtı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Açıklamayı İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar yaptı. Sözde Ermeni olaylarını tanıma çağrısında bulundu. Saar küstah açıklamalar yaptı. Osmanlı'ya dil uzatmaya kalktı. İddiaların İsrail tarafından resmi olarak tanınmasının ahlaki ve tarihi bir yükümlülük olduğunu savundu. Bakan hazırlayacağı karar tasarısını önce kabineye, ardından İsrail parlamentosuna sunacağını belirtti.
3: Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İsrail'e karşı düşmanca bir yaklaşım sergiledi.
1: Malum 7-8 Temmuz'da Ankara'da çok önemli bir zirve var. NATO zirvesi olacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Ankara'da yapılacak zirveye ilişkin konuştu. İttifakın dönüşüm sürecinde Türk savunma sanayi şirketlerinin kritik rolde olduğunu söyledi. Milyarlarca dolar değerinde anlaşmalar yapılacağını belirtti ve Aselsan'ın Türkiye'de devrim yaptığını ifade etti.
4: Aselsan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor.
2: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara zirvesi öncesi Türk savunma sanayinden övgüyle söz etti. Zirvede tarihi bir dönüşüm beklendiğini ifade etti.
4: Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3000 savunma sanayisi şirketi var.
2: Washington'daki Atlantik Konseyi'nde konuştu Rutte. Ana gündemi 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesiydi. İttifakın kritik adımlar atma sürecinde olduğunu vurguladı.
4: Zirveden en büyük beklentim savunma yatırımlarında tarihi bir dönüşüm.
2: Bu kapsamda Türk şirketlerinin rolünün önemine vurgu yaptı.
4: Aselsan ittifak

0: halkımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor. Sanayi tabanının Kaliforniya'dan Türkiye'ye kadar uzandığını anlamamız gerekiyor.
1: Rutte, Ankara zirvesinde ittifakın caydırıcılık, birliktelik ve savunma kapasitesinin artacağını da ifade etti.
0: İşte NATO 3.0 budur. Daha güçlü bir Avrupa ve daha güçlü bir NATO. Artık artan savunma talebini karşılayacak üretim kapasitesine ihtiyaç duyuyoruz.
1: Rutte, NATO'nun ABD'ye bağımlılığının azaltılacağına da vurgu yaptı.
0: NATO 3.0 süreci ABD'ye daha az bağımlı, ancak ABD'nin ittifak içindeki güçlü konumunu koruduğu yeni bir yapı.
1: ABD-Türkiye arasındaki F-35 meselesi de sorulan Rutte yanıt vermekten kaçındı.
0: Bunlar öncelikle iki ülke arasındaki ABD-Türkiye meseleleridir. Ancak başkan ve başkan yardımcısının dün bu konuda yaptıkları açıklamalar zaten ortada. Trump's leadership.
2: NATO'nun 36. zirvesi için başkente hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Program kapsamında bu yıl önceki NATO zirvelerinden farklı olarak bir savunma sanayi forumu düzenlenecek. 7 Temmuz'da yapılacak olan forum Türk savunma sanayi için de bir hayli önem arz ediyor.
1: Dünyanın gözü 36. NATO zirvesi için Ankara'da olacak.
3: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
1: Zirveye bu yıl önceki senelerden farklı olarak savunma sanayi forumu damgasını vuracak.
4: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
5: Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. NATO genelinde ve ABD'de faaliyet gösteren 3000 şirketi bulunuyor.
1: Zirve programı kapsamında 7 Temmuz'da Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde savunma sanayi forumu düzenlenecek. NATO Savunma Sanayi Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılacak forum, Türkiye adına bir hayli önemli olacak. Bu foruma ittifak üyesi ülkelerin devlet başkanları ve savunma bakanlarının yanı sıra NATO genelindeki büyük savunma şirketlerinin CEO'ları, savunma alanında faaliyet gösteren KOBİ'ler ve askeri teknoloji startupları da katılacak. Zirve programı boyunca liderlere tanıtılacak olan yerli ve milli Türk savunma ürünleri bu kez forum gündemine taşınacak.
6: NATO Kongresyum'daki forumda ikili anlaşmalardan ziyade NATO'yu ileriye taşıyacak projeler ele alınacak. Türkiye'nin NATO'ya olan katkıları da bu programda görüşülecek. Yeni işbirliklerinin kapısı aralanacak, protokoller imzalanacak. Evet,
5: iş. Türkiye'nin bu konuda yaptıklarından öğreneceğimiz çok şey var.
1: Forumda NATO'nun füze yetenekleri, elektronik harp ve istihbarat izleme keşif alanlarındaki eksikliklerin giderilmesi için çok taraflı projeler masaya yatırılacak. Son 3-4 yılda zirvenin bir yan etkinliği şeklinde tasarlanan bu forum, ilk kez Ankara'da NATO zirvesinde resmi programın bir parçası haline gelecek. Forumun NATO bünyesinde bundan sonra da sürdürülmesi bekleniyor.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ihracat şampiyonları ödül töreninde konuştu. Türkiye'nin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü söyledi. Bir yılda yaptığımız ihracatı artık bir haftada yapıyoruz cümlesini kurdu. Erdoğan ihracatçıya kredi müjdesi de verdi.
7: Daha önce 300 milyon lira olan reskont kredilerinin günlük limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz. Tüm ihracat ailemize hayırlı olmasını diliyorum.
8: İhracatçıya müjde vererek başladı sözlerine. Desteklerimiz devam edecek diye de ekledi.
7: Yeni fırsatlara ve yeni kıtalara doğru ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Devlet, özel sektör el ele vererek inşallah bu yeni dönemde ülkemizin ihracat çatısını çok daha yükseklere çıkaracağız.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da ihracatın şampiyonları ödül töreninde kürsüdeydi. Türkiye ekonomisinin başarı grafiğine dikkati çekti.
7: Kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık. Etrafındaki onca sıkıntıya, krize rağmen dünyada ülkemizin ihracattaki bu hızlı yükseliş

0: gelişiyle mukayese edilebilecek pek az örnek vardır.
1: Sözlerini yeni hedeflere yürüyoruz diyerek sürdürdü.
0: Bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz. Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye'si de değildir. Artık her alanda dünya ile bütünleşmiş, büyük devletlerin saygı duyduğu bir Türkiye vardı.
1: İhracatın şampiyonları ödüllerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı. Erdoğan akşamsa Ankara'da Polis Akademisi mezuniyet törenine katıldı.
2: Kongo Cumhuriyeti! Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım!
3: Sen şimdi Kongo'ya gidiyorsun.
4: Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Bizden de Kongo'ya selam götürüyor musun?
4: Doğrudur Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Akademiyi dereceyle bitiren öğrenciler diplomalarını Erdoğan'dan aldı.
3: Sen nereye gidiyorsun?
5: Henüz belli değil Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Mustafa nereye öğrendin?
6: Çorum'a öğrendim.
3: Yani yedin anlamı olduğu yerde. Evet. Hadi Çorum.
7: Sol! Komiser yardımcısı Ali Çakır. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Nereye gidiyorsun?
8: Uygun görürseniz Erdoğan'ın
3: yolunu açıyor. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan kurultay takviminin Eylül'de başlatılması beklenirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte gerginliği tırmandırmamak adına güvenli liman söylemini öne çıkardığı belirtildi. Tabii bu sürede arınma süreci hızlanır yorumları da var. Ve şaibeli kurultay davası. Onunla ilgili de bir yorum geldi. Konuşan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tı.
10: Seçimlerimizi yaparız. Mahalleden başlarız. Delege gelir. Seçimi yapar. Oturur adam gibi kurultay yaparız. Mesele biter.
1: Olağanüstü kurultay çağrılarına kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi olağan kurultay için takvimi Eylül ayına işaretledi. Sürece dair yol haritası da adım adım şekilleniyor.
10: Şimdi eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim. Mümkün değil. Çünkü mahkeme iptal etmiş. Neden? Şaibe var diye.
1: Kulislere göre Kılıçdaroğlu gerginliklerden uzak, birlik ve bütünlüğü koruyan bir atmosferde kurultaya gidilmesini istiyor. Süreç boyunca da konuşmalarında güvenli liman mesajları verecek.
10: Bütün partiler seslenmek istiyorum. Hiç kimseyi ötekileştirmem. Hakaret içermediği sürece partilerimizin tamamı beni rahatlıkla eleştirebilirler. Gerçek partili odur.
1: Eylül'e kadar partideki arınma takvimi de işleyecek. Kılıçdaroğlu ve yönetimi adım adım milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarını ihraç veya görevden almalara devam edecek.
11: Kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği. Yani partinin kurumsal kimliğini zedeleyecek herhangi bir iş ve eyleme karşı kayıtsız kalmamız mümkün değil.
1: Şaibeli kurultay davasını açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da gazeteci Murat Dinler'e konuştu.
12: Seçimin işte meşru zeminde yapılıp yapılmadığı konusu tartışılması her Cumhuriyet Halk Partisi gibi benim de zoruma gitti. Partide yanlışlar yapanlar varsa temizlensin ve benim partim tertemiz yoluna devam etsin dedi.
1: Savaş, Kılıçdaroğlu'nun şaibeye karışan isimlerden arınma hamlesini de destekledi.
12: Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhangi bir şaibe bulunursa ve bu şaibeyi yapanlar ortaya çıksın, gerekli cezayı görsün, Cumhuriyet Halk Partisi tertemiz yoluna devam etsin istedim.
1: Önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu'nun ekibine katılabileceğinin ilk sinyalini de verdi.
12: Önümüzdeki günlerde genel merkezde uygun bir görevde görev ifa ederim. Mühim olan o görevi yaparken liyakatlı, layık bir şekilde hakkını vererek yapmak. Yani illa bir makam şart değil ama büyük ihtimal ben Ankara'da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte çalışırım.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni parti tartışmaları alevlendi. Bir sürü senaryo var konuşulan ama bugün özel ekibinin açıkçası pek hesap etmediği, biraz yabana attığı bir gelişme yaşandı. Yolsuzluk davaları ile ilgili son çıkan anket CHP kulislerini hareketlendirdi. Ankette CHP seçmeninin %74'ü Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor.
13: Bugün arkadaşlarımıza kirli, hırsız, arınmaya muhtaç siyasetçiler diye bakıyorlar. Bu olacak iş değil. Parti içi siyaset hırsıyla bunu yapamazsınız.
1: Özgür Özel parti içi muhalefete böyle sitem etse de kamuoyu araştırmacılarından da Özel'e kötü haber geldi. Seçmenin

0: büyük bir çoğunluğunun İBB davası ve Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının siyasi olduğuna inanmadığı ortaya çıktı. Üstelik anketi yapan da CHP'ye yakınlığıyla bilinen bir firma.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %74'ü Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor. Şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor.
0: Özel bir yandan mutlak butlan kararına karşı mücadele verirken diğer yandan da yeni parti hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.
2: Kum saati ters çevirdiğiniz zaman Özgür Bey ve arkadaşları tarafındaydı. Ama o kum yavaş yavaş akıyor ve aşağıdaki çoğalıyor. Öyle bir hesap olarak düşünün. Yani demek istiyorum ki ana gövdeden ayrılanların başarılı olma şansı yok.
0: Özel ekibinin Anadolu Birliği Partisi ile mutabakat sağladığı ve sıfırdan kurulacak ikinci bir parti ile birleşme formülü üzerinde çalıştığı iddia edildi.
3: Anadolu Birliği Partisi ile uzlaşmışsınız. Protokol imzalıyorsunuz önümüzdeki günlerde ve başka bir partiye geçiyorsunuz. Kardeşim siz başka bir partiye giderken, gideceğiniz artık apaçıkken Cumhuriyet Halk Partisi'ni niye rahat bırakmıyorsunuz?
4: Barış, o zaman
3: niye hırpalıyorsunuz? Dur, o zaman.
0: Yeni parti tüzük ve program çalışmalarının Ankara ve Silivri'de eş zamanlı yürütüldüğü iddia edildi. Hatta İmamoğlu'yla Özel arasında liderlik krizi baş gösterdiği, İmamoğlu'nun ben genel başkan olayım, Gökhan Günaydın grup başkanı, Özgür Özel ise cumhurbaşkanı adayımız olsun teklifinde bulunduğu, bu teklifinde Özel'i rahatsız ettiği öne sürülüyor.
5: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. A planı burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
6: Efendim, Venezuela'da resmi can kaybı 589'a ulaştı ancak enkazın altında çok daha büyük bir felaket var. Uzmanlar son 126 yılın en büyük depremi sebebiyle 100 bin kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini düşünüyor.
0: Binaların çatırtısı yaklaşan kabusun habercisiydi. Çıkabilenler şanslıydı. Sonra acı gerçek tüyler ürperten yüzünü göstermeye başladı. Havadan görüntülenen enkazın altında 100 bin cenaze olabilir. Çifte depreme dair kameralara yansıyan o feci anlardan biri. Kaçın çağrısı hemen yanıt buluyor. Yüzlerce enkazda eş zamanlı kurtarma çalışmalarında mucizeler de yaşanıyor. Bir annenin doğumuna, bir bebeğin yeniden doğar gibi enkazdan çıkışa eşlik ediyor. Depreme uçakta yakalananlar görece ucuz atlattı. Zira yaşadıkları korku dolu anlarla sınırlı kaldı. Cep telefonuna gelen bildirimle kızını alıp evden son anda çıkabilenlerin sayısı az. Yaşlı çiftler birbirine tutunup kabusun bitmesini bekledi. Ayakta kalabilen yapılardan çıkanlarsa afetin boyutuyla yüzleşiyor. Kurtarılan can dostları umut verse de bilanço ağırlaşıyor. Yıkımın yoğunlaştığı La Guaira'da yağma olayları arttı. Sadece gıda değil, beyaz eşya kolileri de aynı kaderi paylaştı. Aynı depremde panikle bırakmayı unuttuğu ürünü iade eden müşteriler ve depreme rağmen dükkanını kilitlemek zorunda hisseden esnaflar da vardı. Ekonomik olarak da köşeye sıkışan Venezuela'yı bu korkunç durumdan kurtarmak için Türkiye'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülke düğmeye bastı. Zamana karşı yaşama ve yaşatma savaşı afetzedelerin kaderini belirleyecek.
6: İskandinav ülkesi Danimarka, ülke genelinde ezan sesini susturmak için harekete geçti. Göç ve Uyum Bakanlığı öncülüğünde başlatılan hukuki süreçte cami minareleri ve ezan sesi kirlilik olarak nitelendirilerek hedef alındı.
7: İslami değerleri yok saydılar. Ezan ve cami minaresini yasaklamak için yargıya başvurdular. Tepki çeken adım Danimarka'dan. Kopenhag hükümeti sınırları içindeki Müslüman nüfusun ibadet özgürlüğünü doğrudan ilgilendiren yeni bir yasak için harekete geçti. Göç ve Uyum Bakanlığı ülke genelinde ezan sesini tamamen susturmak

0: için hukuki süreç başlattı. İslam düşmanı adım bununla da sınırlı kalmadı. Ezanı gürültü kirliliği olarak hedef alan bakanlık, cami minarelerini de görüntüsü yüzünden yasaklama kararını hayata geçirebilir. Bu sürecin arkasında Göç ve Uyum Bakanı Morten Botskov bulunuyor. Botskov'un hadsiz karar için temel argümanı İslam görünürlüğünün kamusal alanı meşgul etmesi bahanesi.
1: Danimarka çatıları üzerinde ezan duyulmamalı. Sokakta yürürken kendinizi İslam'a batın bir banliyösünde hissetmemelisiniz.
0: Bu girişim 300 binden fazla Müslümanın yaşadığı Danimarka'da bir ilk değil. Öyle ki Göç ve Uyum Bakanlığı 2020-25 yılları arasında da benzer kısıtlamalar için adım atmış, ancak bazı bölgeler dışında ülke genelinde bir yasağı hayata geçirememişti. Danimarka geçtiğimiz yıllarda defalarca Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuyla gündeme gelen ırkçı politikacı Rasmus Paludan nedeniyle de eleştirilerin odağındaydı.
2: Efendim, Niğde'nin Bora ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada bir işçi öldü, bir işçi de yaralandı. Haber muhabiri Yağmur Aksu detayları aktarmak üzere bizleri bekliyor. Yağmur, dinleyelim seni.
3: Hikmet Öztürk, ne yazık ki patlama bir kişinin hayatına mal oldu. Şu anda arkamda bulunan fabrikada yaşandı. Saat 16 sıralarında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti. Bir işçi de yaralandı. Tabii patlamanın ardından çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soruşturma hem idari hem de adli soruşturma devam ettiğini belirteyim. Tabii havai fişek fabrikasının yer altındaki üretim alanında edinilen ilk bilgilere göre meşaleleme bölümünde meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Patlamada 1974 doğumlu bir işçi yaşamını yitirdi. Yaralanan diğer işçi ise Bordel Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla il dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edildi. Yaralı işçinin tedavisi ise o noktada devam ediyor. Tabii yetkililerden edinilen bilgilere göre fabrikanın çevresinde herhangi bir yerleşim alanı bulunmuyor. Bu nedenle patlamanın çevre yerleşimlere yönelik bir tehdit oluşturmadığı belirtildi. Ayrıca yapılan ilk değerlendirmelerde bölgede ikinci bir patlama riskinin bulunmadığı ifade edildi. Şu anda AFAD, polis, jandarma birçok kurum da bu noktada yer aldı. Cansiperhane bir şekilde çalışıldı ve yangın çok fazla büyümeden söndürüldü. Niğde valiliği olayla ilgili hem adli soruşturma hem idari inceleme başlatıldığını açıkladı. Tabii öte yandan da aynı fabrikada 27 Ocak 2018 tarihinde de patlama meydana gelmişti. Yaşanan olayda iki kişi hayatını kaybetmişti. Tabii bugünkü patlamanın ardından fabrikanın iş güvenliği hakkında tekrar tedbir ön plana atıldı ve şu anda da tabii herhangi gibi olumsuzluk yaşanmadı metinim. Güvenlik önlemleri artırıldı diyelim. Üstü tekrar size bırakalım.
2: Yağmur, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, İzmir merkezli yolsuzluk ve rüşvet soruşturması genişliyor. İkinci dalga operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alınırken MASAK incelemeleri yeni bir şüpheli para trafiğini ortaya çıkardı. Soruşturmada CHP'li Veli Ağbaba'nın danışmanına para transferleri tespit edilirken milletvekili hakkında dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği iddia edildi. Tüm okların Ağbaba'yı işaret ettiği ortamda çarpıcı bir gelişme daha oldu. CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Veli Ağbaba'nın yeğeni Nermin Özgür'ü Özel Kalem Müdürlüğü görevinden aldı.
4: Bugüne kadar 33 Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanına operasyon yaptılar. Şu anda 24 belediye başkanımız hapishanede tutuklu.
5: İzmir merkezli yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında son adres Seferihisar ve Balçova belediyeleri olmuştu. 25 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada yolsuzluk iddiaları CHP'li Veli Ağbaba'ya kadar uzandı. Dosyada şüpheli para hareketleri dikkati çekti. Öne çıkan isimse yine Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz. Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'la Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın Akyılmaz'a 500'er bin lira gönderdikleri ortaya çıkmıştı. İddiaya göre Akyılmaz'ın hesabını takibe alan MASAK, bu kez Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesinin 500 bin lira, Güzelbahçe Belediyesi Meclis Üyesi Doğuş Bayır'ın da 300 bin lira gönderdiğini tespit etti. Özlem Akyılmaz'ın hesabındaki bütün paraları Veli Ağbaba'nın hesabına transfer ettiği söyleniyor. Öyle ki Ağbaba hakkında rüşvet almak suçundan ayrı bir dosya hazırlanacağı

0: sadece o cihazı bulmadı polis. Kimin yerleştirdiğini de görüntülerden tespit etti. O isim eski bir belediye çalışanı. Bakın ifadesinde neler anlattı.
1: Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmayı sonuca bağlayacak önemli detaylar ortaya çıktı. Karaal'ın aracında takip cihazı bulundu. O cihazı yerleştiren isim de güvenlik kamerası kayıtlarından bulundu. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran'da evinin önünde silah zoruyla bir araca bindirilip kaçırıldı. Bir gün sonra ise İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. 6'sı tutuklanıp cezaevine gönderildi. Soruşturmayı genişleten İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri kaçırma planıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer isimleri de tespit etti. Şüphelilerin Sakarya'da bir bungalovda kaldıklarının tespit edilmesi üzerine düğmeye basıldı. Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturmanın en kritik başlıklarından biri ise Erhan Karaal'ın aracında bulunan GPS takip cihazı oldu. Peki o cihazı araca kim yerleştirdi?
2: İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri işte bu sorunun cevabını bulmak için ilk olarak aracın park edildiği tüm noktaları tespit etti. Bu tespitin ardından o noktalardaki güvenlik kameralarını saatlerce incelediler. İşte o incelemeler sonrasında takip cihazının 13 Haziran'da takıldığı tespit edildi. Yani Erhan Karaal 4 gün boyunca o kişiler tarafından takip edildi.
1: İşte o anlar şüpheliler beyaz bir otomobille olay yerine geliyor. Araçtan inen kişi önce etrafını kontrol ediyor, sonra eğiliyor ve GPS takip cihazını Karaal'ın aracının altına yerleştiriyor. Kamera görüntülerinden o cihazı araca yerleştiren kişinin kimliği de tespit edildi. Adı Serdar Ulusoğlu. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapmış ve iddiaya göre Erhan Karaal tarafından işten çıkarılmıştı. Polis Ulusoğlu ve ona o gün yardım eden isimleri gözaltına aldı. Ulusoğlu ifadesinde işten çıkarma bilgisini doğruladı. Öncesinde tartıştık dedi. Tartışmaya neden olarak da Karaal'ın rüşvet alıp kendine menfaat sağlamasını gösterdi.
2: İşte bu takip cihazı boyutu da oldukça da küçük ve her yerden de satın alınabiliyor. Fiyatı ise yaklaşık 1000 lira. Peki bu cihaz nasıl kullanılıyor? Öncelikle cihazın mobil uygulamasını telefona indiriyorsunuz. Diyelim ki bu cihazı çantanıza koydunuz. Mesafe fark etmeksizin çanta nereye giderse gitsin konumu telefondan rahatlıkla takip edebiliyorsunuz.
3: Güvenlik tehdidi açısından alınabilecek önlemler neler? Android cihazlarda özellikle bilinmeyen cihazları yönet özelliğini mutlaka aktif hale getirmeniz gerekiyor. Yine iPhone cihazlarda da aynı şekilde bilinmeyen cihazları bul özelliği sayesinde cihazlar tespit edilebiliyor.
0: Efendim milyonlarca adayın YKS maratonunda ter döktüğü anlara dair bir görüntü gelecek ekranlarınıza. Şimdi bir kişi kendi kalemine, bilgisine güvenmemiş. Telefonunu sokuyor sınava ve sınavda yapay zeka ile soruları çözmeye çalışıyor. Yakalandı efendim kendisi, bir üniversiteye gitmeyi düşünürken şu anda cezaevinde.
1: Yapay zekanın performansına güvendi, geleceğini riske attı. Üniversite sınavında kopya çekmeye kalktı, yakalandı. Fakültenin değil, cezaevinin kapısından içeri girdi. YKS sınavında milyonlarca kişi ter döktü. Eren Karabacak'sa bu çabayı soru çözmek için değil, sınav salonuna telefonla girebilmek için gösterdi. Çabası ilk adımda sonuç verdi. İçeri girdi. Herkes kalemini kullanırken o telefona sarıldı.
4: Bir hamleyle cep telefonunu çıkardı. Sınav kitapçığındaki sayfaları tek tek fotoğrafladı. O kareleri saniyeler içerisinde yapay zekaya gönderdi. Amaç teknolojiyi kullanarak doğru cevaplara ulaşmaktı. Ancak o plan uzun sürmedi. Gözetmenlerin dikkati sayesinde sınav bitmeden kopya hamlesi deşifre oldu.
1: Ama gözetmenler ilk anda renk vermedi.
4: Gözetmenler şüpheli hareketleri fark etti. Ancak hemen müdahale etmedi. İçeride yüzlerce öğrenci vardı ve sınav devam ediyordu. Dikkatleri dağılmamalıydı. O yüzden sınav süresinin dolması beklendi. Son zil çaldığında aday ayağa kalktı.

0: çıkışa yöneldi. İşte tam o anda durduruldu. Yapılan üst aramasında cep telefonu ele geçirildi.
1: 20 yaşındaki genç sınav salonundan çıktıktan sonra gözaltına alındı. Telefonumu aslında kopya için getirmemiştim. Emanet bırakacak yer bulamadım dedi. Kopya girişimi içinse bir anlık gafletti pişmanım cümlesini kurdu. Fakat son pişmanlık fayda etmedi. Tutuklanıp cezaevine gönderildi.
2: Tek bir dokunuşla sipariş veriliyor. Yemekler dakikalar içinde kapıya geliyor. Ancak bu kolaylığın görünmeyen bir de faturası var. Online yemek platformları büyürken birçok esnaf yüksek komisyonlar, reklam baskısı ve haksız puanlamalar nedeniyle ayakta kalma mücadelesi veriyor. Ekibimiz sizler için detaylı bir saha çalışması yaptı.
3: Onlar kazanıyor, biz emeğimiz gidiyor.
4: İnan ki biz para kazanmıyoruz.
5: Şikayet geliyor yani. Tavuk buz gibi döner geldi. Belki 3-5 yere uğruyor. En son benim müşterime götürüyor.
6: Esnaf artık şunu söylüyor. Burada dönerin başında ben yanıyorum. Parayı bu platformlar kazanıyor.
7: Anında teslimat, 3 al 2 öde ya da sipariş verdikçe biriken paranı harca.
6: Bu 650 liralık almış olduğunuz ürünün sadece 128 lirası esnafa gidiyor. Bu esnafa gittiği 128 liranın da içerisinde ürün ve ham madde maliyeti var, faaliyet giderleri var, personel maliyetleri var.
7: Online yemek platformları tüketiciye birçok şey vaat ediyor. Kurye gecikiyor, bazen adresi bulamıyor ama soğuyan yiyeceğin faturası esnafa kesiliyor.
3: Biz burada hazırlıyoruz, emek veriyoruz. Kurye her zaman aynı saatte gelmiyor, yoğun oluyor. Bunlar gidene kadar soğuyor. Buraya gelip yiyenlerin lezzetini orada alamıyorlar.
8: Online yemekler bizim ortağımız. Sen kurt dedi, gel biz seninle ortak olalım diyorlar.
9: Neden ortak dediniz? Çok mu yüksek komisyon oranları?
8: Yani adamın hiçbir şey katkısı yok. Sadece platformu kullanıyoruz. Biz bütün tezgahı kuruyoruz, o gelip bizle ortak çalışıyor işte.
6: 5 köftelerine 50 köfte satıyor ama emin olun ki o 5 köfteyi normalde kendi dükkanında satsa edeceği karı o 50 tane online üzerinden sattığı köfteden edemiyor, hatta zarar ediyor.
7: Müşteri bu platformda sipariş vermeden önce ilk olarak puana bakıyor. Fakat o puan her zaman yemeğin kalitesini göstermiyor.
6: Mükemmeldi, çok iyiydi, ortaydı, kötüydü. Şimdi buradan puanlama oluyor ve iddiaya göre şimdi normal şartlarda burada iyi puan aldığınızda yukarı çıkıyorsunuz.
10: Olması gereken bu.
11: Olması gerekiyor.
6: Bak, 5 tane objektif kriter. 5 tane mükemmel, 10 tane çok iyi puan alın. Ama vereceğiniz o kampanya bedeli olarak ödediğiniz ücretin yarısı kadar etkili değil.
9: Kampanya katılmadığınız zamanlarda siparişlerinizde yoğunlukta bir azalma hissediyor musunuz? Oluyor mu? Sayıda bir düşüş yaşanıyor mu?
4: Efendim tabii ki oluyor. Yani %0.
5: Yani kampanyaya katılmadığın zaman da alt sıralarda yer alıyorsun. Puanların düşük oluyor. O yüzden müşterin daha az oluyor.
9: Dükkana gelen müşterisinde mi daha çok olumsuz geri dönüş alıyorsunuz? Yoksa sosyal bu online yemek platformlarındaki müşterilerden mi daha çok olumsuz dönüş alıyorsunuz?
5: Ya online'lardan alıyoruz tabii.
9: Sebebi ne olabilir sizce?
5: Yani kuryenin geç götürmesi, böreğin kışın özellikle soğuk gitmesi.
9: İşte online yemek platformunda 1500 liraya satılan peynirli böreğin kilosu dükkandaysa 995 lira. Yani hem vatandaş hem esnaf mağdur.
6: Burada 1000 liraya siparişi verdiniz. 300 bin lira indirim yaptı mı? Yaptı. Restoranın karşıladığı indirim bedeli 300 lira. Bu bir. İkincisi kurye bedeli. %22 diyor. Stopaj vergisi diyor. KDV bedeli %20 diyor. 30 lira da oradan alıyor. Restoran müşteriye verdiği satış fişinde haklı olarak vermek zorunda her esnaf. Burada da 70 lira gidiyor. Yemek kartı komisyon bedelinde 49 lira. Geriye ne kaldı? Ne oldu? 610 lira esnafın cebinden gitti. Şimdi geriye ne kaldı esnafa? 1000 liradan 389 lira kaldı. Bu 389 lira emin olun yine esnafa kalmadı. Neden? Çünkü esnaf bu 389 liranın içerisinde ne ödeyecek? Ürün ve ham maddesinin maliyetini ödeyecek. Faaliyet giderlerini ödeyecek. Personel ücretini ödeyecek. Kirayı ödeyecek, reklam ve diğer bedelleri ödeyecek.
7: Platformlar her siparişte büyürken esnaf artan maliyetler ve düşen kar marjı ile ayakta kalmaya çalışıyor.
4: Özellikle komisyonlarla alakalı bayağı bir şeyleri var. Varyansını ediyorlar yani.
9: Ne kadar bir kar düşüklüğünden bahsediyoruz?
4: %40.
3: Komisyonu çok yüksek alıyor, kesiyorlar. Biz buradaki karımızı orada bulamıyoruz yani. Ondan da şikayetçiyim.
4: Devlet büyükleri buna bir el atmalarını istiyoruz. Çünkü kar marjini çok düşük.
9: Size kalan kar yüzdelik olarak yaklaşık ne kadar oluyor?
5: %20, 20.

0: 20'ler gibi.
1: Ürünün neredeyse %50'sine yakın bir ücreti komisyon olarak gidiyor. Ve bunu da biz mecburen müşterilere yansıtmak durumunda kalıyoruz. Belli bir kısmını yansıtmak durumunda kalıyoruz. Birazını biz karşılıyoruz. Birazını da işte mecburen müşterilere yansıtmak durumunda kalıyoruz.
2: Bu işin sadece aslında ekonomik olarak değil, yani hijyen olarak da sıkıntısı var. Nasıl diyeceksiniz? Ben şöyle bir sordum, piyasayı da araştırdım. Bugün bu platformlara üye oluyorsunuz ya, bu üye olanların kaç tane ruhsatı var? Kaç tanesinin ruhsatı var? Buradan Ticaret Bakanlığı'na sesleniyorum. Bir baksınlar bakalım. Bu platformlarla çalışanların sadece vergi levhası dışında herhangi bir ruhsatı var mı yok mu baksınlar. Yine aynı şekilde merdiven altı sadece bir dükkan 5 tane ürün yapıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Küçücük bir dükkanın içerisinde 5 ayrı marka oluşturmuş. Ürün aynı dükkandan çıkıyor. Aynı diyelim bir bodrum katta çıkıyor ama platformda 5 ayrı marka gibi bu satışını yapabiliyor.
3: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
4: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
6: Halkbank. Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Alibaba, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nı mahkemeye verdi. Pentagon bu yılın başlarında Alibaba'yı Çin ordusuyla bağlantılı olduğu öne sürülen şirketler listesine dahil etmişti. Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde açılan davada Alibaba söz konusu kararın hiçbir hukuki ve fiili dayanağı bulunmadığını savundu. Şirket Çin ordusuyla bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları reddederken listeye alınmasının ticari faaliyetlerine ve uluslararası itibarına zarar verdiğini belirtti.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
7: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.
5: Reklam.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

Türk'ün Hikayesi programından merhabalar sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Bu hafta Bir Türk'ün Hikayesi'nde Meram Dağları'nın rüzgarında savrulan yarım kalmış bir sevdanın izini sürüyoruz. Osmanlı'nın ihtişamlı günlerinde Konya'da bir yaver gönlünü kimselerin bilmediği bir güzele kaptırır. Ama aşkın kaderini kıskançlık yazacak. Bir gün gençler buluştuğunda gecenin sessizliğini kurşunlar bozar. Bir ağıt başlar, bir ömür susar. Ve o ağıt yıllar sonra rahmetli Neşet Ertaş'tan nice ustalara uzanan bir Türkiye'ye dönüşür. Kesik çayır biçilir mi, seven yardan

devir Osmanlı devridir. Anadolu'nun kalbi Konya, hem aşkın hem sırların şehridir. Güzelliğiyle dillere destan meram bağları arasında kaderi türkülere yazılmış bir hikaye.

Meram bağlarında rüzgar gibi esen bir yaver vardı. Uzun boylu, yakışıklı, yiğit bir delikanlı. Konya valisinin en güvendiği adamıydı. Halk onu tanır, sever, işte Konya'nın gururu derdi. Ama onun kalbi herkesin sustuğu bir sırrın içindeydi. Kalbi Mevlevi çölebilerinden birinin yanında yetişmiş güzele vurulmuştu. Kimse bilmemeliydi. Bu aşk gözlerde değil, gönüllerde yaşamalıydı. İki genç zaman zaman Meram'ın zerdali ağaçlarının altında buluşurlardı. Bir yanda korku, bir yanda sevda. Ama hepsinden baskın olan kalbinin derinliklerinden taşan bir bağlılıktı. O gece de öyleydi. Ay gökyüzünde yalnız, çayırlar sessizdi. El ele verdiler, evlilik hayallerini konuşuyorlardı.

0: Ama birileri de onları izliyordu. Genç aşıkları kıskanan 8 kişi öfkeyle, kıskançlıkla hoyrat bir şekilde geldiler. Ve o gece kurşunlar Meram'ın sessizliğini parçaladı.
1: Genç Yaver sevdiğinin dizlerinde oracıkta can verdi. Belki gözlerinden bir damla yaş aktı. Belki son nefesinde onun ismini fısıldadı. Sabah olduğunda çayırda sessizce yatıyor. İncecik otların arasında sevdiği kadın başucunda diz çökmüştü. Gözleri donuk, ruhu yaralıydı.

0: Aslını buldu ama ne fayda? Bir yiğit susmuştu. Bir hayat yarım kalmıştı. Sonra o çayırlarda acıyla, özlemle, ağıtla dolu bir ezgi yeşerdi.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunup. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Türkiye 6 yıldır Gülistan Doku nerede sorusuna yanıt arıyor. Gizli tanık ve esrarengiz bir not soruşturmanın seyrini değiştirmiş. Kayıp kız dosyası cinayet ve örtbas şüphesiyle raftan indirilmişti.
3: Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ailenin avukatı Ali Çimen tarafından 25 kişilik bir liste oluşturuldu ve bu liste Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.
2: Avukat Ali Çimen, söz konusu kişilerin Gülistan'a ne olduğu hakkında bilgi sahibi olma ihtimallerinin yüksek olduğunu belirtti.
4: Gülistan Doku dosyası kapsamında örtbas ekibinde yer alan 25 kişilik şüpheli listesi tarafımızca hazırlanmıştır. Bu kişiler baştan suçlu ilan edilmeyecek olup, baş şüpheli Tuncay Sonel tarafından yanlış yönlendirilenler de muhakkak vardır.
3: Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilen listedeki 4'ü üst düzey olmak üzere 25 kişinin ilerleyen günlerde gözaltına alınarak ifade vermesi bekleniyor. Verecekleri ifadeler Gülistan Doku soruşturmasındaki cevapsız kalan soruları da netlik kazandıracak.
2: Doku cinayeti soruşturmasında aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 13 kişi tutuklanmıştı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Yöneticiliğini Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Şile Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına yönelik başlatılan 3. dalga operasyonda 16 şüpheli daha gözaltına alındı. Yürütülen çalışmalarda Şile Belediyesi'nde doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı belirlendi. Daha önce gerçekleştirilen 1. ve 2. dalga operasyonların ardından elde edilen yeni itiraflar, rüşvete ilişkin belgeler, telefon incelemeleri ve hesap hareketleri mercek altına alındı. İncelemeler sonucunda 6 farklı yolsuzluk eylemi daha deşifre edildi.
5: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 16 kişi gözaltına alındı.
2: Firari durumdaki 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: Aklın yolunda haftaya ve güne noktayı birlikte koyacağız. Dünyada ve Türkiye'de çok önemli gelişmeler yaşanıyor. O gelişmelere dair ayrıntılar ekranlarınıza getireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş ateşkesle sonuçlanmış gibi görünüyordu. Ama Trump ateşkesin ihlal edildiğini söyledi. Önemli mesajları paylaşacağız. NATO zirvesi Türkiye için çok kritik. Trump bir müjdeyle geliyor. O müjde ne olacak? Kaan'ın motorları mı Amerika tarafından onaylanacak? Tüm detayları konuklarımızla konuşacağız ve elbette siyasetteki gelişmeler, özellikle CHP'de yaşananlar yine konu başlıklarımız arasında olacak. Çok değerli konukları ağırlıyoruz her hafta olduğu gibi. Profesör Doktor İrfan Kaya Ölger bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Coşkun Başbuğ bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz
2: hoş
0: yayınımıza.
2: Hoş bulduk Aktan. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Doçent Doktor Kemal Olçar bizlerle birlikte. Kemal Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar, iyi geceler.
0: Teşekkür ederiz ve Mahmut Öğür bizlerle birlikte. Mahmut abi hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz katıldığınız için. Bugün Ankara'dan katılıyor. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar da biraz gözden Irak olacak ama elbette gönülden Irak değil. Gönüller birlikte. Yusuf Alabar da iyi akşamlar dileyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Ankara'dasınız bugün. Bir kez daha teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
5: Sağ olun, var olun. Stüdyodaki konukları da Ankara'dan selamlıyorum.
0: Ankara'ya da döneceğiz elbette. Ankara'da hazırlıklar son aşamada. NATO zirvesiyle ilgili çok önemli mesajlar var. Beklentiler de var. Tüm bunları konuşacağız ama tüm bunların önüne geçen aslında konuşurken ya da konuşmaktan da zaman zaman imtina ettiğimiz ama konuşmamız gereken bir başlık daha var. Çünkü bu başlığı konuşunca asıl konuşmamız gerekenleri biraz erteliyoruz ama konuşmadığımız zaman da tarihe not düşmek açısından bir kez daha bu gelişmelerin yaşanmaması açısından önemli olduğunu da düşünüyoruz. Tüm konuklarıma bu başlığa dair söz vereceğim, görüşlerini alacağım. Geride bıraktığımız birkaç haftaya damgasını vuran başörtüsü saldırıları, buna dair hemen bir görselimiz var. Ekranlara getirelim, hemen ardından da konuklarıma sözü bırakacağım. Türkiye'nin özellikle bu önemli virajı, NATO zirvesi, tarihin en önemli NATO zirvelerinden biri olarak görülüyor. Bunları konuştuğumuz hafta maalesef diyerek gündeme taşıdığımız bir gelişme. Hiç yaşanmaması, olmamasını diliyoruz ama maalesef oluyor. Oldukça da gündeme getirmek, yaşananlarla ilgili notları paylaşmak ve sesi yükseltmek gerekiyor. Arkadaşlarım hemen hazırladılar. Başörtüsüne üst üste saldırılar yaşanmıştı. Metroda yaşadığı tartışma sonrası sosyal medyada başörtülüler için imha edilsinler paylaşımı yapılmıştı. Hukuki süreç işliyor. Antalya'da markette başörtülü kadınlara kıyafeti üzerinden bir sözlü taciz yaşanmıştı. Bunu da hatırlatalım. Sonrasında da yine özellikle bir protesto ama neyi protesto ettiklerini bilmeden protesto eden bir grubun sözleri yine başörtülülerle ilgili, dini eğitimle ilgili tartışmaları da eleştirileri de bir anlamda o söyleyenler açısından gündeme getirdi. Tüm bunları konuşacağız ama öncesinde bu iki başlığa dair yaşananları bir hatırlayalım, ardından da değerlendirelim. O iki görüntü hemen ekranlara gelsin.
6: Böyle simsiyah sıcak, 36 derece sıcaklık. İyicene kapatmışsınız kendinizi de.
7: Tesettürlüyüz, ne yapacağız?
6: Tesettürlü. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman.
7: Evet.
6: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
7: Tarikat değil
6: mi? Biz de Müslüman, elhamdülillah Müslümanız.
7: Tamam, o zaman bilmeniz gerekiyor. Nisa suresini bilmiyor musunuz?
6: Yok hayır dedim, acaba kapı terlemiyorlar dedim.
7: Yok, terlemiyorlar.
8: İnsanları böyle tarikatına...
6: Hadi kolay gelsin
7: size de.
6: Yok, biz de camiye falan gidiyoruz da sizin farklı şeyiniz, düşünceniz ve şeyiniz.
7: Yok, ayrımız Müslümanız. Hepimiz böyle düşünüyoruz. Yok, estağfurullah.
8: Ben çok mahcup oldum ya, amca adına gerçekten.
7: Yok, estağfurullah. Böyle insanlar var yani.
9: Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın. Geçenlerde bir tane video görmüştüm. Kapalı bir tane kadın havuza giremiyormuş. Giremezsin. Oranın bir kuralı var. Kural neyse uyacaksın. Ben de camiye kapalı giriyorum. Girmek istemiyorum ama giriyorum. Demek ki neymiş? Kurala uyacak mısın? Kural ne? Havuza, denize bikiniyle gireceksin. Kapalılar imha edilsin. Net.
0: Konuklarımın görüşlerini alayım.

0: konuşacağım ama tekrar ifade edeyim. Bu görüntülerle ilgili hukuki süreç başladı, adımlar atıldı. Normalleştirmemek adına bu görüntüleri ekranlara taşıyoruz ve bu görüntülerle ilgili yaşananları da hukuki boyutun ötesinde değerlendiriyoruz. Mahmut Övür, 28 Şubat sürecinde gördüğümüz, sonrasında da zaman zaman tanıklık ettiğimiz ama azalsa da hala bir şekilde toplumun içerisinde bazıları tarafından istismar edilen bir süreç, bir taciz, bununla da ilgili hukuk gerekeni yapıyor ama üstüne konuşmamız gerekiyor. Bu davranışlar normal davranışlar değil, bunu da söylememiz gerekiyor. Yorumlarınızla başlayayım, tüm diğer konuklarıma da kısa kısa söz vereceğim.
1: Bu çok tabii Türkiye'nin uzun yıllardır tartıştığı, belki de 28 Şubat sürecinde açığa çıkan, görünür olan bir mesele. Yoksa Türkiye'nin o tek tipçi yaşam biçiminden kaynakla bir geçmişi var bunun. Yani tek tip bir toplum yaratma projesinin parçası bu. Doğru. Yani batıcı bir toplum yaratmak, modern bir toplum yaratmak onun bir uzantısıdır. Yani üstü örtülü çok fazla seslendirilmedi geçmişte. Yani mesela 28 Şubat'a kadar ya da işte 68'de ilk sanıyorum Hatice Babacan'dı ya da ona benzer birkaç ismin başörtülü meselesiyle üniversiteye gelmesiyle başlayan, benim üniversite dönemimde de sanıyorum bizim okulda bir sene başörtülü bir hanımefendi vardı. Yani o dönemlerde çok fazla da tartışılmıyor. Çünkü çok fazla bu türden bir yaklaşım yoktu. Çünkü özgür hissetmiyordu insanlar. Bakmayın şimdi hep böyle geriye dönüp bakınca geçmiş çok daha özgür falan deniyor ama özgür değildi. Mesela bu kurumda bile ATV'de ben hatırlıyorum 90'lı yıllarda yani bunu sordum da burada niye bir tane farklı yani işte dindar muhafazakar kesimden kimse yok diye olmasın diye yaklaşanlar da vardı. Yani böyle bir Türkiye'den geliyoruz. Yani 28 Şubat'ta o mücadeleyle başlayan bir süreç vardı. Yani kendi yaşam biçimine, inancına uygun giymeye çalışan insanlar vardı. Halen anlaşılmamıştır. Var tabii ki. Yani belki de tek tek çıkıyor ortaya ama yine de büyük oranda var. Niye? Çünkü yüzleşme yaşanmadı. Yani o sosyoloji, o sosyolojinin siyasi aktörleri, o sosyolojinin aydınları, o sosyolojinin akademisyenleri bu konuda bir kısmı hakikaten sahici ve samimi bir şekilde bu konuya yaklaştılar ama büyük oranda hani o konuyla yüzleşmek istemediler. O yüzden de yani siyaseten mesela bugün bakıyorsun CHP'nin parti meclisinde başörtülü bir insan alıyorlar ama bu meseleyle yüzleşmedikleri için böyle problemler çıkıyor. Yani utanç verici bir mesele. Bir tanesi de imha edeceğim diyor. Öteki çok daha utanç verici. Bir bakıyorsun bir insanın yaşamına müdahale eden, güya kibarca eden müdahale eden. Yani sana ne kardeşim sen kimsin? Yani ne, benim nasıl giyeceğimi, nerede, denize, havuza nasıl?
0: İyi niyet kisvesi altında terlemiyor musunuz gibi ya bu bir bahane üzerinden. Bundan daha utanç,
1: böyle bir soru sorulamaz. Yani bir insanın aklından geçmemesi gereken bir şeydir. Ama dediğim gibi Türkiye'deki o batıda hani İslamofobi deniyor, İslam karşıtlığı dediğimiz şeyin Türkiye versiyonuyla karşı karşıyayız. Dindarlara, muhafazakarlara, hatta Türkiye'nin farklı etnik, mezhebi yaklaşımlarında da bunu görüyorduk. Yani geçmişte de gördük. Yani Türklere karşı da gördük, Alevilere karşı da gördük. Hep ötekileştiren, onları yok sayan, görmezlikten gelen, görünmeyince sanki yokmuş gibi sayan böyle bir zihniyet var. Bu zihniyetin çözülmesi gerektiği iki temel yer var. Birisi siyaset, ikincisi akademi. Bu iki akademi ve siyaset bununla yüzleşmediği sürece de bu türden problemler çıkacaktır. Bu utanmazlık, bu hakikaten insan yani Türkiye'de bunu artık bunu aşmamız gerekir diye düşündüğüm. Yani AK Parti iktidarı döneminde özellikle 2008-2009'dan sonra bu konularda önemli adımlar atıldı. Siyaseten de mesela CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu döneminde buna yaklaşımlar sergilendi. Ama dediğim gibi açık, net, ya bu bizim gerçeğimizdir üzerinden bir yüzleşme. Biz geçmişte hatalar yaptık. Bu hataları gidermemiz gerekir üzerinden bir yaklaşım sergilenmediği için böyle zaman zaman çıkıyor. O sosyolojiyi etkileme konusunda da bir çaba yok. Yani mesela diyelim bugün işte düşünün bugün işte siyasi aktör olduğunu, arkasında büyük bir kitle olduğunu söyleyen Özgür Özel grup başkanı ya da Manisa milletvekili diyelim. Yani bundan bir süre önce ortaçağ zihniyetinden bahsediyordu. Yani batıdaki akademisyenlere, bilim insanlarına bakıyorsun. Onlar da şunu açık açık söylüyor. Okumuyorlar büyük ihtimalle. İslam'ın orta çağı yok diye mesela yaklaşanlara. Bunu görmüyorlar. Yani orta çağı diyen 2013 yılında
0: yani Batı'nın yaşadığı orta çağ, o orta çağ karanlığı dediği dönemde İslam aydınlanmasının yaşandığı dönemde. Yani, aynı evet, tarihsel yani karşılığı da gelmiyor.
1: İslam'ın en aydınlık dönemidir. En şey olduğu dönemdir. Yani şöyle bir şey işte.

0: o yani 2013'te o gün grup başkan vekili olan Özgür Özel'in kalkıp şöyle bir öngörüde bulunuyor. Yani 2013'teyiz, 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılında AK Parti iktidarda kalırsa kadınlarımız araba kullanamaz gibi bir yaklaşım. O bu işte bu tek tekil örnekler o siyasi zihniyetin versiyonları. Türkiye bunu aştı aslında, yani aşmada da değil. Büyük oranda aştı ama işimizi halen böyle ötekileştirici, ırkçı diyebileceğimiz siyasi yaklaşımlar var. Bunda da baş etmemiz gerekiyor, mücadele etmemiz gerekiyor.
1: Önemli bir noktanın altını çizdiniz. Biri siyaset, diğeri akademi dediniz. Akademi deyince de iki değerli akademisyen var. Hemen onların da görüşlerini almak
0: onların
1: isterim.
0: Onların da günahı var tabii.
1: Bu başlığa dair. Kemal Hocam sizinle başlayalım dilerseniz. Kısa bir değerlendirme almak isterim. Sonra dünyanın konuştuğu başlıklara geçebileceğiz.
2: Evet.
1: Değinmeden, konuşmadan geçmek olmazdı diye düşündük. Buyurun.
2: Yani kılık ve kıyafet üzerinden bir tartışma gibi gözüküyor bu ama bu aslında batılı okumaların bizim içimizdeki bazı insanların beynine enjekte edilen bir sapkın düşünce var. Mesela bu tipleri biraz önce karşıdaki o adamı, arkadaşı, beyefendi diyecektim de son anda vazgeçtim. İşte ne bileyim kapalıları imha etmeli denen kadın. Buna benzer çok örnekler var. Otobüste tacizler, metroda metrobüste tacizler var.
1: Hatta geçen hafta hatırladığım, önceki haftaydı sanırım, dini eğitim almış çocukların yürüyüşü, o yürüyüş sonrasında o yürüyüşü protesto etmek açısından ne anlama geldiğini bilmediğimiz bir başka yürüyüş şekliyle ona karşı bir adım atılmıştı. Belki bunu da ekleyebiliriz bu sürecin
2: içerisinde. Evet, evet. O tür benzer şeyler yaşıyoruz maalesef. Bu enjeksiyon hakikaten aktarılmış durumda. Bu karakterleri, o protesto yapanları, bu hanımefendiye bir işte taciz yapan o adamı görürsünüz. Nerede görürsünüz daha çok? İşte kilisede görürsünüz mesela. Çok özenir, çok sever. Ne bileyim bir papaz görünce el pençe divan durar, durur pardon. Haham başı görünce ne yapacağını şaşırır. Eli ayağı birbirine dolaşır falan. Elini öpmeye kalkışır. İşte giderler Paris'e, Londra'ya. Orada ilk yaptıkları şey kilise bir gezin. Kilise bulup orada bir mum yakmaktır. Yok mudur bu örnekler? Şimdi izleyicilerimiz diyor ki aa evet ya öyle gerçekten falan diyen çok vardır. Şimdi dolayısıyla karşıdaki o inanç sistemlerini el pençe divan duran bir taraftan da kendini Müslüman diye tarif ediyor değil mi? Öyle tarif eden bir garip mutant bir grup var içimizde. Bir taraftan da Müslüman kıyafetli inancına göre giyiniş tarzı olan kadınlarımıza, erkeklerimize büyük bir öfke ve kin duyuyorlar. Yani batıdaki İslamofobiden çok daha kuvvetli bir fobi var işlerinde. Yani maalesef. Gidin mesela kıyafetinizle Londra'da gezin. Çok fazla size bir şey demezler. Ama Türkiye'de, İstanbul'da, Antalya'da, İzmir'de, sokaklarda gezin. Böyle tacizler yaşıyorsunuz. Müslüman bir ülkede, Müslüman bir kadının Müslümanca kıyafet giymesini anomali kabul ediyorlar. Bunun ilimle, bilimle, onunla bununla alakası yok. Bu bir kin. Ha bunlara da bir taraftan da acıyorum. Çünkü muhakeme yetenekleri çok fazla yok. Bulundukları yerde ne durumda olduklarını bilmiyorlar. Ve köklerine ihanet ediyorlar. Şu imha edilen kadının ailesini bir kazıyın şöyle geçmişe. Birkaç nesil geriye gidin. Aynı o kıyafetteki insanlarla karşılaşırsınız. Ve köyde, işte kasabada bildiğimiz o biz annelerimizin, babaannelerimizin giydiği kıyafet de bu çocuklar doğmuştur veya bu çocukları yetiştirmişlerdir. Ama ne oldu arada işte? Arada batılılaşma adı altında, çağdaşlaşma, muasır medeniyet kavramları üzerinden bir şekilsel blok ortaya çıktı. Onları da ikna ettiler bu grupları. %1-2'lik grup ha bunlar. Yani çok az bir grup. Onlara da biz denk geliyoruz maalesef ve bütün günden mahvoluyor. İşte o yüzden kılıkla kıyafetle değil, o yetişme tarzınızla, eğitiminizle, duruşunuzla, millilik ve yerlilik karakterinizle öne çıkmanız gerekiyor. Ya doktora gidiyor kadın. Bir tane kapalı başörtüsü olan bir doktor hanımefendi, uzman, cerrah, profesör olmuş. Yok diyor ben güvenmiyorum diyor. Ya oraya onu kim getirdi? Gökten gelmedi ki o. Belli aşamalardan geçmiş. Bak o kadar zehirli bir zihniyet var ki. Bir de böyle Kemalist, Atatürkçü kisvesi altında yapılan halklar var. Aynı gruplar bakıyorsunuz dolandırıcılık yapıyor. Bakıyorsunuz kupa satıyor 20 bin liraya ona buna. İsim vermeyelim. Üstünde Atatürk'ün resmi var. Bir bakıyorsunuz çağdaş kıyafette dolaşıyor. Onu bunu kandırmaya çalışıyor. Atatürk kitapları satıyor. Kravatla, ceketle, şunda bunda. Yani şimdi bu tabloyu bile muhakeme edemeyecek bir garip bir grup maalesef. Ama çok azınlık. Merak etmeyin.
1: Peki.
2: Çok genel bir kanı değil bu. Bunlar da yavaş yavaş öğreniyor.

0: öğrenecekler işte maalesef hukuki süreçlerde öğreniyorlar. Konuşarak öğrenin, diyalog kurarak öğrenin, anlayarak, anlaşarak öğrenin. Aynı Müslüman kadın, kılığı ve kıyafetiyle inancını rahatlıkla sergilebilen bir kadın, bir karşıda Hristiyan kişi görünce ona müthiş saygı duyuyor. Bak ne kadar terakkuz var. Yani onunla konuşuyor, sohbet ediyor, dinliyor, anlamaya çalışıyor. Belki aynı Müslüman kadın veya erkek İncil'i okuyup onları anlamaya çalışıyor. Kadının Kur'an'dan haberi yok. İncil'den haberi yok. Tevrat'ı görmemiş, adını bile duymamış. Yani din
1: hocam,
0: bilgisi sıfır.
1: Sadece teolojik tanrılı bilgisi dinler sıfır. De değil. Hindu birisini görüyor o inanca, o kıyafete. Çok büyük saygı gösteriyor. Evet. Hatta onun ibadet şeklini buraya alıyor. Aynı şekilde onu kullanmaya çalışıyor ama gerçekten
0: inanılmaz bir şey
1: değil.
0: Ya yani, bilmiyorum bu içlerindeki en önemli bu. Televizyonda bu sapkın kafayı bile konuşmak bana şey gelmiyor.
2: Şimdi
0: ama
2: Kemal hocam bir şey söyleyeyim, ben akademiye dikkat çektim, belki hocam da okumayacak.
1: Hocama da soracağım.
2: Şöyle bir şeyi, geçenlerde bir mezuniyet törenine katıldım bir üniversitede, ismini vermeyeyim. Fakat öyle bir havayı gördüm ki hakikaten eğitim çok önemli. Yani bu coğrafyanın geçmişine bakın, 1860'tan beri birileri gelip okul açıyorlar. Orada şeyi gördüm, yani sonucu görüyorsun. Tornadan çıkmış gibi. Hoşgörüden bahsediyorlar ama Türkiye'nin göçekleriyle alakası olmayan bir prototip çıkıyor. Dehşet verici bu. Yani hakikaten bu ülkenin renklerini, bu ülkenin zenginliğini, çeşitliliğini anlatan bir eğitim sistemimiz yok, yok ne yazık ki.
1: Özellikle akademide. Tamamladınız mı hocam?
0: O da istisna kıymetli hocam bana göre. Yani üniversitelerimiz o anlamda çok hakikaten önemli bir referans olabilecek durumdalar. Yani bütün dinlerden, bütün inançlardan, bütün milletlerden hepsinin harmanlandığı bir akademi var aslında şu anda. Yani bahsettiğiniz tabloyu çok anlamadım ama yani başörtülü kızlarımız da var.
2: Var tabii canım.
0: Değişik kıyafetlerimiz
2: var.
0: Her türlü var. Yani bunların hepsi birinci olanlar içinde onlar da var. İkinci olanlar içinde onlar da var. Yani dereceye, onur derecesine bitirmiş olanlar da var. Gayet güzel derslerini ya bu bir böyle kıyafet meselesi. Akademi camiasında artık ben o tartışmaları pek rastlamıyorum. O çok çok çok küçük istisnai durumlar haline gelmiş olabilir belki.
1: Peki. Hocam akademi konusunda yine bu anlamda eğitim tarzına yönelik eleştiriler de var. Mahmut abi de onu dillendirdi. Anladığım kadarıyla kökeni yurt dışında olan, yurt dışında açtıkları okullarda ya da verdikleri eğitimde bunu hoşgörü olarak gören ama burada o eğitimi vermeyen ve o hoşgörüsüzlükleri yayan da bir grup var. Kemal hocam da bütün akademinin içinde olmadığını elbette söyledi. Sizin görüşleriniz ne yönde olur bu başlığa dair? Buyurun.
3: Evet, bu ekrana yansıyan videoları hukuki cepheden baktığımızda temel hak ve özgürlüklere, insan haklarına aykırı bir düzeneye yakın burada bir suç ile karşı karşıyayız. Yani bir kez yani temel metinlere baktığımızda ötekileştirme, din ve vicdan özgürlüğüne müdahale, nefret suçu, ayrımcılık, İslamofobi, bunların hepsini tek tek bu örneklerde bu cürümlerin işlendiğini görebiliriz. Temel beynelmiler metinlere baktığımızda Evrensel Beyanname 10 Aralık 1948 tarihli, onun en temel vurgu yaptığı nokta ayrım yapmayacaksın. Yani cinse göre, ırka göre, ter rengine göre, vücut sağlamlığına, bütünlüğüne göre, inanca göre burada ayrım yapıldığını görüyoruz. Oysa yani onun bağlayıcı olmadığını söyleyebilirler tabii ki. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin daha sonra onu bağlayıcı hale getiren iki sözleşmeler kabul edildi. Oralarda da bu hususlara vurgu var. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nde var. Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Sözleşmesi'nde var. Yani 100'e yakın Birleşmiş Milletler Şemsiyesi altında kabul edilen insan hakları metinlerinde bu pratikte örneğini gördüğümüz uygulamalar suç oluşturuyor. Avrupa hukuki metinlerine baktığımızda Avrupa Konseyi Şemsiyesi altında en başta 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne buradaki uygulamalar, bu görüş, bu düşünce yapısı çelişki oluşturuyor. Çünkü Orada da yani hiçbir şekilde etnisite, dil, din, mezhep, inanç farklılığından mütevellit bir ötekileştirilme kabul edilmiyor. Ulusal yasalara baktığımızda da bu aslında anayasa başta olmak üzere medeni kanun ve temel metinlere baktığımızda bunların hepsi bakımından

0: suç oluşturuyor. Hukuki boyutu böyle ama insan kalitesiyle, insan yapısıyla alakalı bir şey. Bu ülkede maalesef eğitim sistemi bakımından kapsamlı bir reforma ihtiyaç var. Belli dönemlerde bu eğilimleri topluma empoze ettiler. Az da olsa onların işte yansımalarıyla böyle karşı karşıya kalıyoruz. Hukuki bakımdan savunulacak bir tarafı yok ve müessir bir cürüm oluşturuyor bu ortaya konulan pratik.
1: Peki. Coşkun Başbuğ, ne dersiniz? Az da olsa zaman zaman karşılaşıyoruz ve zamanlama olarak da bu toplumsal gerilimlerin birileri tarafından yükseltildiği dönemlerde ortaya çıktığına da ben şahsen mesleki hayatımı tanıklık ettim. Katılır mısınız ya da değerlendirmeleriniz ne yönde olur? Buna dair yorumlarınız değerli. Buyurun.
2: Katılırım. Yani bu provokatif eylemler böyle geçerli 3-5 akçe var. Yani sürekli kullanılan, sürekli böyle temcit plakı ısıtılıp önümüze getirilen onlardan birisi de bu bahsettiğimiz teolojik konular. Burada hani bölünmeyi veya işte bir toplumsal kutuplaşma yaratmak için de zaman zaman biz çok büyük oyunlara şahitlik ettik. Şimdi az önce güzel bir vurgulama yaptın. Az da olsa dedin. Şimdi evet. Mahmut abi de az önce konuşurken bunları aşmamız lazım dedi ama sonradan ekledi, ilave etti. Benim de katıldığım o. Açtığımızı da düşünüyorum dedi. Ben açtık bu konuları, onu söyleyeyim. Yani bu ilk bir 3-5 sene öncesiyle şimdinin arasında çok büyük fark var. Bir kere işte vay AK Parti geliyor, işte kapanacağız, her yer işte kadınlar işe kapanacak, direkt araç kullanamayacaklar işte vesaire gibi birçok hikaye, bunların boş laf olduğu gün gelince ortaya çıktı. Herkes neyse inandığı değer, yaşam tarzı, bununla ilgili herhangi bir baskıya maruz kalmadan yaşantısını sürdürür ve sürdürmeye devam ediyor. Mesela ben o kadında hani kıyafetten bahsediyor, özgürlükten bahsediyor. Bugün istediğin kadar yani tepki alayım, şunu açık açık söylerim. Çıplak gezenler var. Bak sokakta çıplak gezenler var. Bunlara karşı en ufak tepki var mı? Ben merak ederim. Bazı değerlerden bahsediyor ya. Kadınların dahi eleştirdiği kıyafette gezenler var. Şimdi onların arasından böyle cımbızla seçip de böyle, o bir de aklı evvel biri var. Yaşını bilmem ama şeyden büyük belli. Böyle lafı gezdirmeler, işte laf dolandırmalar. Şimdi bak böyle tipleri ben şöyle tanımlıyorum. Kül yutmam deyip mangalı boynunda gezenler.
1: Şöyle bir ifade kullanıyor. Biz de camiye gidiyoruz ama böyle yani ya biz de görmedik gibi bir ifade yani.
2: Bak kül yutmam deyip mangalı boynunda gezdirenler tam da bu tanıma uyanlar. Sorsam var ya, her şeyi aşmış, en iyi o biliyor, hayatı okumuş, her şeyin farkında. Ya biz nelerle uğraşıyoruz, sen nerelerdesin? Mesela bu imha edilmeli diyen bayan. Şimdi ben hiç kimseyi küçük görmem ama alıp iki kelime konuşamayacağın cehalette bir kadın. Yani işte bahsetti hocam. Oturup konuşabileceğin en ufak bir şey yok belli seviyeden.
1: Ha şöyle bir ama öfkesi var. O olayı da izleyicilerimiz biliyordur eminim. Metroda bir tartışma yaşamış. Tartışma yaşadığı kişiyle ilgili söyleyebilecekleri olabilir ama onun kıyafeti üzerinden o kişiyi tanımlamak ve o kıyafet üzerinden bütün başörtülere yönelik böyle bir ifade, yani gerçekten ya konuyu çevirip çevirip oraya getirmek gibi bir durum.
2: Kendine has bir deyim, onu söyleyeyim. Onun için dedim hani cehalet akıyor diye. Şimdi Kemal Hocam bahsetti husus, benim de aklıma gelen husus. Belki bir, belki iki kuşak sonrası aynı aileden, çünkü Anadolu'da bir geleneksel bir şey vardır. Hani giyim tarzı, yaşam tarzı, özellikle kırsalda. Benim anneannem de hani başörtülüydü. Annem keza aynı şekilde. Ya biz burada türküler yapmışız Anadolu'da. Yemeni bağlamış telli başına. İşte yazma, yazmak. Bunların hepsi Anadolu'ya has kavramlar. Dolayısıyla bir göbek öten aynı süreçten geçme, imha mı edecektin kendi aileni, kendi yakınlarını. Hani baktığında ele tutulur en ufak tarafı yok. Şimdi kızcağız çok güzel söylüyor. Nisa suresini okudunuz mu diyor. Yani o kendinden çok yaşça büyük olana aslında bir hayat dersi veriyor. Şimdi onu biz de Müslümanız dediği kişiye ben şöyle bir örnek

0: vereyim. Ben misyonerliğe çok kafa yorduk. Yani çok da uğraştık meslek dönemimizde. Orada bir misyonerin söylediği laf beni çok etkilemişti. Biliyorsun misyonerler dünyanın her kıtasına yayılırlar. Vatikan destekli, Vatikan fonlar bunları. Doğru. Ama her yıl bunlar toplanır. Gittiği birlik, kıta, işte ülke neyse orayla ilgili tecrübeleri aktarırlar. Bunları rapora tutarlar. Yani bir sonraki gelen veya o gönderilen kişi bunlara dikkat etsin diye. Diyor ki adam, Türkleri diyor Hristiyan yapamazsınız, boşuna uğraşmayın diyor. Olmazlar diyor, o derece dini değerlerine bağlılar diyor. Ama diyor bırakın diyor, yani Müslüman olduğunu zannetsinler, bizim gibi yaşasınlar yeter diyor. Ki biz birçok konuda Avrupa'yı da geçtik az önce bahsettiğim hususlarda. Dolayısıyla şimdi her şeyi biliyor, her şeyi özümsemiş olman lazım. Yani bir, ve konuştuğunda bir altının dolu olması lazım. Senin evladın yaşındaki kişi sana işte o boş olan altı doldurmaya çalışıyor. Yani ayetlerle, örneklerle. Üstelik o kadar hani, takdir etmek lazım. Böyle hani o, bakmayın kibar dil kullanıldığına, resmen bir saldırı var orada.
1: Saldırı var.
0: Ayar vermeye çalışıyor, akıl vermeye çalışıyor. Yani ben mesela o sabrı gösteremem. Ben kendimi şöyle koyuyorum onun yerine. Kızcağız hanımefendi hakikaten büyük bir olgunlukla ve olması gerektiği kibarlıkla karşılık veriyor. Ama ona rağmen karşıda en ufak bir ders alayım. İşte bir buradan kendime bir
2: orada bir mana çıkarayım. Yok bunlar. Coşkun Baş. Bu sonunda orada muhtemelen o alışveriş yapılan yerin sorumlusu olabilir ya da o diyaloğa tanık olan evet. Tanık olan birisi olabilir. O kişi adına
0: özür diledi.
2: Özür diliyor böyle bir şey, yani o da farkında böyle bir sapkınlığın yaşandığını ve doğal olanın, normal olanın başka bir noktada bulunduğunun farkında ve onun adına özür diliyorum diyor.
3: Çok önemli bir cehalet örneği de gösteriyor. Buyurun. Tarikat ifadesini kullanıyor. Demek ki dini falan tarikatlardan ibaret zannediyor bu. Biraz da iğneyi kendimize batıralım. Maalesef son dönemlerde tarikat adı altında, cemaat adı altında toparlanıp farklı işler yapanlar var.
2: Maalesef.
3: Adam onu anlamış sadece inançtan. Onu söylemeye çalışıyor. İşte onu da engellemek işte
0: bizim. Hayır, bizi örtülü alanları da bu şekilde aynı potaya sokuyor.
1: Hepsi aynı potaya.
0: Tarikat ya, her başı örten mutlaka bir tarikat.
2: Çok kısa bir videoda çok çarpıcı detayları ve gerçekleri bulabiliyoruz Türkiye örneğinde.
0: Kendi işte yani vaziyetini, durumunu görüyoruz. Ama ben şunu altını özellikle çizeyim. Bu gördüğümüz kare, seyrettiklerimiz asla Türkiye'yi temsil etmiyor. Tabii. Ben Türkiye'nin birçok konuyu aştığını, o eski provokatif söylemler dahil bunların hepsinin artık farkına vardığı kanaatindeyim. Çeyrek asır geçti. Hiç de öyle AK Parti'nin ilk geldiğinde resmedilen tablo gerçekleşmedi. Tam tersi, daha da özgürleşildi. Daha da böyle herkes isteyen istediğini yapar hale geldi. Dolayısıyla ben İzmir'de yaşıyorum. Zaman zaman benim de kulağıma gelen veya yaşadığım örnekler var. Hep de sorduğum sorular o. Ne değişti diyorum hayatında? Hani bazı eleştirilerde bulunuyordun. Gülmeye başlıyor. Çünkü hepsi fasaryaydı. Hepsi bir takım odaklar tarafından üretiliyordu. Ülkeyi karıştırmadığına provokatif söylem ve eylemlerde kullanılacaktı. Hepsi ellerinde patladı. Dolayısıyla bu da buradan da bir şey çıkmaz ama tabii hani tartışıyoruz. O tartışmaya değer bir kişilik mi? Yani hem o kadın hem de erkek söylemine baktığında yani otur dediğim gibi iki kelime demezsin. İmha, neyin iması? Yani ne maksatta? Amacın ne? Bunları bir sıkıştırdın mı kitlenip kalacak belli. Öbürü Müslüman diye iddia ediyorsun kendine. Birkaç tane soruyu sordun mu
2: arka arkaya? Kendi ailesinin içinde hatta iddia ediyorum. Birinci derece yakınlarının içerisinde mutlaka siz de bahsettiğiniz toplumsal dinamiklerden başörtülü tanıdıkları, akrabaları, eşi, dostu, kardeşi var.
0: Bak iddia ediyorum bir göbek ötesi. Öyle çok arkaya gitmeye gerek
2: yok. Zaten o öyledir ama kendi mevcut şu anda da toplum iç içe geçmiş durumda bu anlamda. Hani toplumsal olarak bir problem.
1: Hakan burada tabii şöyle bir Yusuf'a geçmeden bir şey söyleyeyim.
2: Yusuf'a da vardığını çok not aldığını gördüm. Biraz genişçe bir süre bırakacağım ona.
1: Unutmayın beni. Dindarlığa yönelik bir nefret, öfke var. Tamam, aşağılama var. Ama o öyle tehlikeli bir noktaya geldi ki kendi işlerinde de bir linç kültürüne dönüştü. Yani bir kutuplaşma dediğim şeyi büyüten bir noktaya döndü. Yani bugün kendi içinden çıkan 13 yıllık genel başkanı yapan hain deme noktasına geldi. Birbirini şey yapan, besleyen bir süreç bu.
2: Tabii çarpı yani biz, fotoğrafın üstüne çarpı koyup
0: gölgesiyle
2: binalarından binalarından sarkıtan görüntülerde ortaya çıkıyor. Çok can not aldığını
3: ben
2: gördüm.
3: Bir cümle söyleyeyim.
2: Ankara'ya gideceğim ama buyurun.
3: Bir cümle söyleyeyim.
2: Hocam, sonra ha, yani bu
3: yaşananlar benim aklıma Cengiz Aytmatov'un böyle gündeme getirdiği bir kavram.

0: hatırlatıyor. Mankurtluk. Yani kendisi diyelim ki işte Kazak olduğu halde, Kırgız olduğu halde, Orta Asya halklarından olduğu halde kendisini böyle Rus kabul eden bir insan için mankurt kavramını kullanıyorum. Türkiye'de de pozitivist eğitim neticesinde kendisi aslında
1: bu topraklarda
0: babaları, bu toprakların insan olmasına rağmen farklı bir zihni yapıya bürünmüş örnekleri
2: ortada. Laf laf açıyor ama önemli bu diyeceğim. Müslümanız diyor ya, Müslümanlıktan haberi yok. İslamiyet'in en güzel, en temel kuralı ne biliyor musun? İrade serbesttir, baskı kuramazsın. Müslüman olma diye bir baskı, bir sertlik yanlısı din değildir İslamiyet. Tam tersi hoşgörü dinidir. Dolayısıyla saygı göster aldığı karara, uyguladığına. O da yok ha. Yani İslamiyet'te öyle bir çelişen tavrı var.
1: Peki. Hemen Ankara'ya gideceğim. Yusuf Alabarda'ya sözü bırakacağım. Unutmadık sizi. Ekrandasınız. Görüyoruz buradan da. Not aldığınızı da takip ettim. O yüzden gözden ıraksınız ama açılışta da söylemiştim. Bizle beraber gibisiniz. Gönüller bir bu anlamda. Hemen sözü size bırakayım değerlendirmeniz için Yusuf Alabarda.
3: Şimdi en son söyleyeceğimi ilk başta söyleyerek söyleyeyim. Şimdi söz konusu hanımefendi demeyeyim de işte bayanın iki göbek ötesine gittiğimizde anneannesinin kapalı olması falan beni hiç ilgilendirmiyor. İsterse mağara devrinde yaşayan açık bir insan olsun, isterse sonuna kadar kapalı bir insan olsun. Konu şu, 2026 yılında bu ülkede inancı gereği yaşamak isteyen insanların şekline, şemaline karışamazsın. Oturacaksın ve katlanacaksın. Anneannen de nasılsa, babaannen de nasılsa, deden de nasılsa bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Müslüman insan Müslümanca yaşamak istiyorsa, Hristiyan Hristiyanca yaşamak istiyorsa, Musevi Musevi gibi yaşamak istiyorsa oturacaksın, tıpış tıpış kabul edeceksin. Yani artık direkt bunları söylemek lazım. Yok anneannesi öyleydi, babaannesi böyleydi. Beni hiç ilgilendirmiyor. İsterse anneannesi, babaannesi evliya soyundan olsun. Hiç bizi ilgilendirmiyor. O otobüsün içerisinden çıktıktan sonra söylemiş olduğu cümleler beni ilgilendiriyor. Ve bunu söyleyenin diline acı biber sürülmeli. Yani Türkiye'de ayrımcılığın mutlak surette kabul edilmesi oldukça güç olan müeyyideleri olmalı. Yoksa söz konusu isimlerin dine karşı bir alerjisi yok. Dini İslam'a karşı bir alerjisi var. Hiç bu konuyu tartışma dışında tutuyorum. Çünkü 60 yaşına merdiven dayadım, hiç değişmediler. Öyle Türkiye'nin içerisinde provokasyon falan içinde bu adamlar oraya kurularak gönderilmiş değil. Bu ülkede %25 paradigmasını değiştirmedik. İnsanların başının örtüsüne, oy verdiği partiye hala dişini bileyen insanlar var. Apartman görevlisine soruyor, AKP'ye mi oy verdin? Neden? Çünkü kendisi bir üst seviyede. Kimsiniz ya siz? Yani bıktık yettik bitti yani bunlar. Hala AK Parti iktidarının 25. yılında bu türden manzaralar oluyorsa demek ki ayrımcılık ile alakalı konularda müeyyidelerin uygulanmasıyla ilgili oldukça sıkıntılı süreçler yaşadık bugüne kadar. O yüzden kim ayrımcılık yapıyorsa ben de dahil, hani bir başı açık hanımefendi gördüğümde ne bu haliniz, zındıklaştınız mı siz falan dediğimde bana da yapılması gerekir. Hiç kimse kimsenin inancına falan karışmamalı. Peki nedir yani, nereden geliyor bunun sebebi hikmeti? Ya kardeşim yani hepimize okulda şu gösterildi, yani ben kendi adıma söyleyeyim. İşte Osmanlı Türkçesinin yazılmış olduğu harfler gericilik işareti olduğu için Latin alfabesini kabul ettik ve ilerici olduk. Şimdi sen müfredatında böyle yetiştirdin, karşına da bu çıkıyor işte yani. Hiç öyle lafı eğip bükmeye gerek yok. Bu yüzden oldu bunlar, müfredat yüzünden oldu. Hala kurtuluş törenlerinde hatırlayın Edremit'tekini, başı örtülü, hicap etmiş, hicaba girmiş, tesettür giymiş bir hanımefendi ülke Yunan işgalinden değil de başının örtüsünden kurtarılmış gibi Edremit'te tören yapıldığında vicdan sahibi bir adam çıktı, yahu yeter artık dedi, yahu yeter. Hala onlar yoksa devam ediyordu yani. Şimdi siz kurtuluş törenlerinde seküler teyzelere başı örtülü insanları yıllarca kutlattırdınız. 27 Mayıs darbesini özgürlük ve demokrasi bayramı diye kutlattırdığınız gibi. Arap alfabesiyle yazılmış Osmanlı Türkçesini gericilik, Latin alfabesini ise ayakta alkışlanması gereken ilericilik olarak benim hala o kadar eğitim ve tedrisattan geçmiş arkadaşlarım bana fotoğraf atıyor.

0: örtülü bir hanımefendi ya da beyefendi olarak lüks bir arabaya bindiğinde bu senin için asla kabul edilemez bir şey. Ne münasebet ya? Yani bu ülkede büyük bir çoğunluk İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin takipçisi. Helalinden kazandırılmış, helal olan bir şey bizi hiçbir şekilde rahatsız etmez. Yani vergisini veriyorsam, helalinden kazandıysam, yani nedir yani? Müslümansan merdiven altında dikiş atölyesinde dikiş dik, hiçbir şeye karışma. Daha düne kadar, bak bir şey söyleyeyim mi? Bunu söylerim, ispat edemem. Bu ülkede hala toplumun %25'i bu düşüncenin içerisinde. Ve siyasette böyle. Şimdi Canan Kaftancıoğlu falan %51'e rağm oldukları için Menderes'in kabrine gittiler, tesbih tanesi gibi dizildiler. İnandığınız Allah belanızı versin diyen, ateist olduğunu söyleyen Canan Kaftancıoğlu ellerini açtı, dua etti falan ama bunların hepsi %51 yüzünden. Gerçek işte oradaki bayanlar. O yüzden ben şunu söylemek istiyorum. Yani başını örtmek isteyen, efendime söyleyeyim, bir bayana ya da başını açmak isteyen bir bayana katlanacaksınız kardeşim. Öyle anneanneniz, dedeniz üzerinden falan izah etmiyorum. Katlanacaksınız, bitti. Yani demokratik bir ülkede yaşıyorsak insanları inançlarından, dinlerinden, etnisitelerinden, dillerinden, mezhebinden, meşrebinden dolayı ayrıştıramazsınız. Biz bundan sonra bu türden insanlar ile alakalı sahada ciddi yaptırımların uygulandığını hem İçişleri Bakanlığı'ndan hem de Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimlerinden, yargıdan bekliyoruz. Bekliyorum kardeşim. Çünkü Dursun Çiçek çıkıyor diyor ki televizyona, siz hele bir iktidardan indirin, hepsini yargılayacak yer bulacağız. Yani bu memlekette bunlar hala diri, aramızda dolaşıyor. Nasıl olur? Paradigma değişikliğiyle. Mankurtlar paradigma değiştiremez. Bir süre daha bu şekilde gidecek ama bunları ağzına alanın cezaevinde kanun ne diyorsa birebir, ne demek ya imha edecek, beni tehdit ediyor canımla o zaman. Yani gün yüzü görmemesi gereken açıklamalar bunlar. Hiç o yüzden lafı dolandırmayacağım. Eğitim sisteminden kaynaklandı. Hala kurtuluş törenlerimizde tesettürlü kadın kurtarıyoruz. Hala Arap alfabesiyle yazılmış her şeyi cehaletin simgesi olarak gösterecek eğitim sistemlerinden geçtik geldik. Dolayısıyla da sonuç bu. İnşallah bu vakitten sonra, 50 yıl sonra, 40 yıl sonra bu nesilde doğal yollar ile seleksiyona tabi tutulup vefat ettiğinde kendi eceliyle, inşallah yeni yetişen gençlik daha demokrat bir şekilde bu ülkede yaşayacaktır diyerek sözümü tamamlamış olayım.
1: Peki, çok teşekkür ederiz Yusuf Alabar'da. Bir araya gideceğim ama gitmeden önce ekleyecekleriniz varsa, not aldığınızı gördüm çünkü Coşkun Baş, bu bir cümlede olsa alayım, ardından da bir araya gideceğim.
2: Şöyle, Yusuf'un bahsettiği zinet var ama bunlar artık azınlıkta. Onu söyleyeyim. Burada yavaş yavaş hani o eski değerlerine hatırlayan, dönen işte nesil yetiştirme derdindeyiz. Mesela o bahsetmiş olduğu akıl, Osmanlı dönemini yok sayan akıl. Nerede bakarsan bak, milat işte Cumhuriyet'le birlikte kardeşim. O Cumhuriyet, yani Osmanlı'nın külünden doğan devlet uzaydan gelmedi ki. Bir tarihi sürecin devamı. Dolayısıyla en büyük tezgahı oraya kurdular, onu hatırlatayım. Peki. Bir kesime Osmanlı ve öncesi dikte ettirilmeye çalışıldı. Bir kesime de Osmanlı ve sonrası. Doğru olan iki kuşağında, o iki neslinde birbirinin devamı olduğu. Dolayısıyla bu ülkenin gerçek değerlerine döndüğün takdirde, işte az önce örnek verdi, kendi anamdan atamdan örnek verdim. Keza sen de verirsin, Yusuf da verir, diğerleri de verir. Bunu söyleyen de verir. O değerleri görmezden gelip böyle üç kuruşluk aklıyla ahkam kesmek, yani tam anlamıyla rezalet, onu söyleyeyim.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bir araya gideceğiz. Önemli gündem başlıkları var. O başlıkları değerlendireceğiz. Lütfen ayrılın.
3: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Ticaret Bakanlığı, kuyumculuk sektöründe tüketicinin korunmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Buna göre laboratuvar ortamında üretilen pırlanta, elmas ve benzeri kıymetli taşların satışında sentetik, laboratuvar üretimi veya yapay üretimi olduğunun açık şekilde belirtilmesi zorunlu olacak. Ticaret Bakanlığı, uygulamanın tüketicinin yanıltılmasını önlemeyi, piyasa şeffaflığını artırmayı ve adil rekabeti güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Allah'ın yardımıyla bu ülke sağlıkta dünyanın teknoloji üreten, cihaz üreten en önemli ülkelerinden bir tanesi olacak.
2: Türkiye sağlıkta attığı adımlarla çığır açmaya devam ediyor. Yerli kalp akciğer makinesi ilk kez bir hastada kullanıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da o hastayı ziyaret etti.
1: Bugün bizim gurur günümüz esasında. Türk tıp sanayisine, sağlık sanayisinde dönüm noktalarından bir tanesi.
2: Aselsan tarafından yerli olarak üretilen ve mühendislerle hekimlerin ortak çalışması sonucu hazırlanan yerli kalp akciğer makinesiyle Bilkent Şehir Hastanesi'nde ilk ameliyat gerçekleştirildi.
3: Bu cihazın uluslararası dizayn konusunda bir başarı hikayesi de var ve ödül de aldı dizayn konusunda.
2: Ameliyatı gerçekleştiren Profesör Doktor Ümit Kervan cihazla ilgili konuştu.
3: Türkiye'de yılda yaklaşık 80 bin civarında açık kalp ameliyatı yapılıyor. Bu açık kalp ameliyatlarının yapılabilmesi için bu cihaza gerekli. Çünkü biz hastanın kalbini ve akciğerini durduruyoruz. Kalbini durdurduktan sonra biz kalp bypass ameliyatlarını, kalp kapak ameliyatlarını veyahut da diğer kalple ilgili yapacağımız her bir işlem için kalbi durdurmamız lazım. O sırada vücudun bütün ihtiyacı olan kanını, oksijenini bu cihaz sayesinde gerçekleştiriyoruz.
4: Hocalarıma teşekkür ediyorum. Gayet tecrübeli bir ekip. Allah razı olsun onlardan. Aselsan da bu makinesini çıkarttığı için onlardan Allah razı olsun. Türkiye'nin işte yerli makinelere karşı vermiş olduğu bu hassasiyetten dolayı yani Türk mühendislerini kutlarım yani.
5: Aselsan mühendisleri tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu cihazla birlikte Türkiye dünyada 4 üretici ülkeden biri oldu.
2: Ameliyat olan hastayı ziyaret eden Sağlık Bakanı, Türkiye'nin sağlıkta dünyanın teknoloji üreten, cihaz üreten en önemli ülkelerinden biri olacağını ifade etti.
1: Aselsan'ımızın ürettiği, mühendislerinin her şeyiyle, yazılımıyla, dizaynıyla, kendilerinin oluşturduğu, mühendisleriyle, hekimleriyle beraber çalışıp, bundan 5-6 ay evvel ilk defa hayvan deneylerinde bitirdikleri yerli akciğer kalp makinemizle Bilkent Hastanesi'nde ameliyatı gerçekleştirdiler.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
7: Ne kadar sürecek?
6: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
7: Ne kadar sürecek?
6: En fazla 4-5 ay sürer.
7: 4-5 ay sürer.
6: Tabii.
2: Olağan kurultay sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şaibesiz kurultay söylemini kullanacak. Olağanüstü kurultay taleplerini reddeden CHP Genel Merkezi olağan kurultaya hazırlanıyor.
8: Kongre takvimi bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız. Ve Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz bugün aldığımız kararlarla.
2: Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecinin gerginliklerden uzak, birlik ve bütünlüğü koruyan bir atmosferde yürütülmesini istediği belirtildi. Ayrıştırıcı söylem ve tavırlara yer verilmemesi gerektiği üzerinde durduğu ifade edildi. Eylül'e kadar Kılıçdaroğlu ve kurmayları güvenli liman mesajı verecek. Bu söylemi sık sık kullanacak. Şaibesiz, tartışmasız, temiz ve adil bir kurultay vaadinde bulunacak. Kılıçdaroğlu'nun büyük kurultayda aday olup olmayacağı da merak konusu.
6: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
7: Ama olmayacağım demiyorsun.
6: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
2: Kurmayları Kılıçdaroğlu'nun adaylık niyetinin olmadığını belirtiyor. Bunu da yaptığı toplantılarda sonsuza kadar burada olacağım, genel başkanlık yapacağım diye bir şey yok. Benim niyetim partimizi güvenli limana ulaştırmak, sağlıklı bir süreç yürütmek demesine bağlıyor.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Banka hesabı kullanıyor musunuz?
10: Kullanıyorum.
9: Peki IBAN numaralarınızı başkasıyla paylaşma gibi bir durum söz konusu mu?
10: Oluyor bazen. Vallahi samimi arkadaşlarımızın hepsine atıyoruz yani bazen.
2: Banka hesabı başkaları tarafından kullanılan ya da hesabını kiraya verenler için tahliye yolu açıldı. Dolandırılanların zararı ödenirse cezada indirim olacak.
11: Mağdur, asıl mağdur dediğimiz dolandırılan, parasını kaybeden insanın zararını öderseniz, ne zaman öderseniz, savcılık aşamasında öderseniz 3/2'sine kadar, mahkeme aşamasında öderseniz yarısına kadar cezanızda bir indirim daha yapılacak.
2: 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Pakete eklenen bir madde

0: ile IBAN mağdurları için de düzenleme yapıldı. Nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilen ve binlerce yıl ceza alanlar için şartlı ceza indirimi geldi.
1: Cezaevindekilere bir süre veriyoruz. Diyoruz ki mağdurun zararını karşıla. Ondan da istifade et.
0: İBAN dolandırıcılığı konusunda 3 taraf var. İBAN'ı kiraya verenler, dolandıranlar ve dolandırılanlar. Düzenleme İBAN'ını kiraya verenleri kapsıyor. İBAN'ı kullanılanlar mağdurların zararını karşılarsa cezalarında indirim alacak.
2: Artık insanlara pek güven kalmadığı için kesinlikle ben IBAN numaramı kimseyle paylaşmak istemem. Ne bir şirket ne bir şahıs falan filan. Bu benim gerçek ailem dahi olsa kesinlikle ben öyle bir şey kabul etmiyorum.
0: Hesabının kullanılması nedeniyle her bir mağdur için ayrı ceza alanlarda düzenleme ile birlikte hepsinin zararını karşılarsa hapse girmekten kurtulacak. Cezaevindekiler de tahliye olabilecek. Asıl amaç mağdurların zararının karşılanması.
1: Hem cezasızlık algısını sebebiyet vermemek, hem asıl mağdur olan parasını kaybedenin zararının karşılanması.
3: Mağdur arkadaşlar var, bir an önce dışarı çıkarlar inşallah, çünkü gerçekten de mağdurlar. Dost dosta IBAN'ını vermiş, cezaevine girmiş, ne diye girdiğini de bilmiyor.
0: Başkasının hesabını çeşitli şekillerde ele geçirerek dolandırıcılık yapanlar içinse herhangi bir düzenleme söz konusu değil.
1: Dolandırıcılık suçunda bir indirim de yok, af da yok.
0: Peki paket ne zaman yasalaşacak?
1: Genel kurula getirmeyi de arzu ediyoruz. Artık bu aşamadan sonra çok bekletmek de istemiyoruz.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Çok bir grup muhterise bu partiyi bırakacaksan bana yazıklar olsun.
6: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz.
0: CHP'deki gerilim devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ilk kez bir araya geldi. İki ismi aynı safta buluşturan CHP'nin 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreniydi. Zoraki tokalaştılar. Aralarında soğuk rüzgarlar esti. Yaşanan parti içi kavga sonrası ikili arasında bu ilk yakınlaşma artık sular durulur mu sorusunu beraberinde getirdi. Fakat analistler aynı şeyi söylemedi.
7: Sayın Özgür Özel, kişisel kavga görüntüsü vermiyorum ama siyasi hattımdan da çekilmiyorum. Çekilmiyorum demek istiyor. Yani bir ikisinin de karşılıklı bir nezaket okuması var.
8: Tokalaşma diyebileceğimiz bir durumla karşı karşıya kaldık. Aslında bu tokalaşma dediğiniz, musafaha dediğiniz el sıkışma karşılıklı güveni, duyguları ve birlikteliği ifade eder.
0: Akademisyen Can Türk Caner, cenaze törenindeki resimde Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i dışlamadığını ama otoritesini hissettirdiğini söyledi.
7: Esasen şunu demek istiyor Sayın Kılıçdaroğlu, seni yok saymıyorum ama seni meşru genel başkan olarak da görmüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı benim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde asıl otorite benim anlamına geliyor.
0: Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ise zoraki tokalaşmayı safları sıklaştırmak değil siyasi sela olarak yorumladı.
8: O yan yana gelmek, omuz omuza yürümekle safları sıklaştırmakla aynı şey değil. Safları sıklaştırmak, dayanışmayı cenaze namazında zoraki saf tutmak ise aslında siyasi selayı anlatıyor.
0: Akademisyen Caner ve gazeteci Müderrisoğlu CHP'deki ayrışmanın daha da devam edeceği görüşünde.
8: Artık bir testi çatladıysa içinde ne varsa onu sızdırır. CHP'nin içinde de gerçekten birikmiş problemler, arınma ve iktidar mücadelesinin bütün iddiaları ve belgeleri şu anda sızıyor. O nedenle de kolay kolay o küp bir daha yapıştırılmaz. Yapıştırılsa da ondan bir hayır çıkmaz.
7: Yaşanan bütün olayların kamera önünde yapılması esasen bir yani siyasi açıdan bir araya gelme, birlikte olma veya birlikte hareket etme havasını vermiyor. Tam tersine tabanlarına yani kendi hatlarına kontrollü, evet, bir cenazenin vermiş olduğu birleştiriciliğin bir karşılığı olarak ama daha derinde, daha dipte bir siyasi ayrışmanın olduğu mesajını veriyor.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Sunumuyla devam ediyor.
10: Aklın yolunda aranın ardından gelişmeleri ekranlarınıza taşımayı sürdürüyoruz. Stüdyo düzenimizde de bir değişiklik yaptık. Bu hazırlıkların sebebi Kaan. Çünkü Kaan stüdyomuza geliyor.

0: Gelecek. Ve biz de akıllı ekranımızda Kaan'ı konuşacağız. Neden Kaan'ı konuşacağız? Çünkü NATO zirvesine Kaan damga vuracak gibi görünüyor. Trump'ın açıklamaları da vardı. Kemal hocamı hemen görselimizin önünde birlikte değerlendirmek için yanıma davet edeyim. Trump'ın bir açıklamasıyla gündeme geldi. Çok kendine has bir isim. Oval Ofis'te açıklamalarda bulunurken bir Türk gazetecilerden biri sorularını yöneltti. Başkan Erdoğan davet etmeseydi NATO zirvesine gelmezdim dedi. Türkiye'nin evet. çok güçlü bir ordusu vardı dedi. Sorulardan biri de şöyleydi: bir müjdeyle mi geliyorsunuz diye. O da evet, bir müjdeyle geliyorum dedi. Bu müjde F-35 mi? Anladığımız kadarıyla Kaan'ın motoruyla ilgili Amerika'dan bir onay gelecek gibi görünüyor. F-16 modernizasyonu ile ilgili de bir süreç vardı ama Kaan'ın ilk bilgelen bilgiler, elbette sizdeki bilgileri de merak ederim hocam, 80 adet motoru, yani çift motorlu olduğu için 40 Kaan için motor gelecek gibi bir yorum yapıldı. Ama elbette detayları siz paylaşacaksınız. Reuters'ın geçtiği bilgiyi hatırlatayım izleyicilerimize. Sizin altını çizeceğiniz nokta olursa lütfen araya girin. Amerika Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satacak. Bu jet motorları Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı Kaan'a güç verecek. Trump yönetimi nihayetini resmen kongreye bildirdi. Bir kongre onayı süreci gerekecek. Kongrenin satışı engellemek için ortak bir red kararı sunmak üzere 15 günü var. Ama bunun aşılacağı konuşuluyor kongreyle birlikte. Hemen şimdi o Trump'ın açıklamasını da müsaadenizle ekranlara getireyim. Ardından sözü size bırakayım. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. Ekranlara da geldi. Erdoğan dostum, çok güçlü bir lider. Ordusu da harika. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Evet, Türkiye'yi çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Jet motoru ve F-35 sorusuna verdiği bir yanıtta Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. NATO'nun güçlü bir üyesi, en güçlü üyesi ifadesini de kullandı. Ama Trump'ın o kendine has üslubuyla o sesi de bir dinleyelim. Sonrasında yorumlamaya başlayalım.
1: Çoğu insan Türkiye'nin askeri gücünün ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Çok güçlü bir orduya sahipler. Erdoğan Türkiye'yi seviyor. Harika bir iş çıkarıyor. Ben ABD'yi seviyorum. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygı duyulan bir adam. Saygı duyulan bir lider. Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim. 10 NATO üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
0: Şimdi Trump'ın açıklamaları böyleydi. Hatta yanında da Rutte vardı. Görüntünün o bölümü yok ama Rutte şöyle söylüyor: benim için de gelir miydiniz diyor. Trump o anda duymamasından geliyor. Sonra Rutte'yi biraz da küçümse gelirdim diyor ama Rutte'nin orada düştüğü durum da çok komik. Kalkıp bir sunum yapıyor. Bir öğrenci gibi Oval Ofis'te. Bunları birazdan konuşalım. Şu Kaan gündeminden çıkmayalım hocam dilerseniz. Evet, evet, dedikodu kısmı da oldukça yoğun olacak. Bu tip zirvelerin en keyifli haberlerinden biri de bu. Ankara'daki zirvede de bunu göreceğiz. Çok fazla lider geliyor. Hocam Kaan'ı defalarca şöyle konuştuk ama anladığımız kadarıyla artık Kaan'da son aşamaya gelindi. Ne değiştirecek bu adım? Bundan sonra ne olabilir? Sizdeki bilgiler neler?
2: Bir toparlayalım isterseniz. Buyurun. Bakın, Kaan motorunun 3 tipi var şu anda. Bir tanesi P0. P1 ve P2. P0 dediğimiz uçak prototip bir uçak. Bunun iki defa uçuş testi yapıldı. Şubat ve geçen sene 2024'te pardon. Bir Şubat ayında bir de Mayıs ayında yapıldı. Bunlar kalktılar havaya. 13 dakika birinde uçtu, 14 dakika birinde uçtu. P0'dan bahsediyorum. Ve bunlar 230 knot hıza ulaştılar. Ve biri 8000 fitte, biri 10.000 fitte uçtu. Aynı uçak. İki defa. Ve buradan elde edilen sonuçlar var. İşte aviyonik sistemler ya da işte kabin sistemleri ya da başlık, teker açıklıkları filan. Bütün bunların hepsi P1'e aktarıldı. Aktan Bey. P1 modeli aktarıldı. O da uçtu. Şimdi P2 modeli yapılıyor ama o uçmak için değil, yer testleri için yapılıyor. Şimdi bunlarda ne değişti? Mesela P0 ile P1. P1 şu anda bizim gözde olan Kaan
0: bu
2: dediğimiz
0: P1. Bu ekrana getirdiğimizde P1 anladığım kadarıyla. Şu anda sanal ekran üzerinde stüdyomuzda çıkıştan görebilirsiniz
2: bu,
0: hocam.
2: Bu P0.
0: P0 modeli şu anda
2: beyaz olan var bir tane. Beyaz ağırlıklı model
0: belki
2: olan.
0: Belki o Kaan'la ilgili animasyon görüntüleri de vardı. Onlar
2: o
0: içerisinde
2: P1 modeli.
0: Görebiliriz.
2: Şu değişti. P0'dan P1'e geçerken şu değişti. İşte mesela EOTS var. Elektrooptik hedefleme sistemi var. Onu üst tarafta tam kokpitin ön kısmında görünmez.

0: şekilde gövde içine gömülü hale getirdiler. Hedefleme sistemi. Yani o ISR radarı monteli olan. Bir de altında bunun kızılötesi arama takip sistemi var. O da monte edildi.
1: Bir animasyon
0: o
1: hocam, gövdenin bu herhalde altına P1
0: monte
1: mi?
0: Edildi. Bakalım şöyle. Bu da P0.
1: Ha, P0.
0: Evet. Şimdi dolayısıyla onun üçlü yan yana P0, P1, P2 diye resimleri var aslında. Açık kaynakları varsa onları da koyarsın.
1: Olur arkadaşlar, hemen ilgilenirler.
0: Bir de AES'e şeyi kondu. Murat radarı 200A kondu. Dolayısıyla burun kısmı biraz daha kütleşti. Kanat açıklıkları çok milimetrik genişledi, daraldı daha doğrusu, küçüldü. Bir de teker açıklıkları arttı. İniş ve kalkışlarda bazı bir takım problemler yaşandığı için. Şimdi dediğim gibi P2'ye aktarıldığında sistemler, P2'de artık yerde basınç uygulanacak kabine. Bir de ROM boya sistemi var. Daha çok stealth özelliğini ortaya koyan. O stealth özelliğini daha da arttırmaya çalışıyorlar. Yani şu anda mesela 0.0...
1: Stealth'ten kastınız hocam, onu açarsınız.
0: Stealth dediğimiz görünmezlik.
1: Görünmezlik.
0: Yani 0.01 ile 0.001 aralığında görünmezlik.
1: Radar görünürlüğünden, evet, söz ediyoruz.
0: Aynen öyle. Yani görünürlük en azından o kısım radarlarda o kadarlık gözüküyor metrekare olarak. Mesela F-35 biraz daha küçük gözüküyor. Bizimki bir serçe boyutundaysa serçenin 1/3 boyutunda F-35 gözüküyor. Mesela Eurofighter 0.5 metrekare ile 1 metrekare, yani neredeyse şu boyutlarda falan gözüküyor. Dolayısıyla görünmezlikle ilgili çalışmalar hala devam ediyor Kaan'da. F-22 ile F-35 aralığında olduğunu söyleyebiliriz Kaan'ı genel anlamda. Bu F-0, F1, F2 modelleri bizde bir de blok sistemi içerisinde değerlendiriliyor. Blok 10, blok 20, blok 30. Şimdi bütün bu söylediğim modellerdeki motor F110 motoru. Yani F-16'nın kullandığı motor. Yani GE-129 tipi Amerikan motoru. Bütün bunların hepsinde o kullanılıyor.
1: General Electric'in, evet, F-16'lardaki, evet, oradan alacağımız motor.
0: F-110. Bunların 29 bin librelik itki gücü var. Bizde çift motor olduğu için ikisini topladığınızda 58 bin itki gücüne sahip bir çift motor. Mesela F-35'te tek motor var ama 43 bin librelik itki gücü var. Şimdi art yakıtı çok olduğu için onun arkasından çıkan ateş çok kuvvetli. O yüzden kızılötesi radarları çok çabuk yakalanıyor. Mesela şöyle söyleyeyim.
1: İran'daki tartışma da buradan işte, kaynaklanmıştı, evet, doğru.
0: O işte. O yüzden o 43 bin librelik itki gücüne sahip art yakıtı çok fazla olan F-35 havada IRST dediğimiz kızılötesi takip sistemine çok çabuk yakalanıyor. Neden böyle bir dezavantajı var? Çünkü mesela yukarıda havada iki tane 5. nesil uçak karşılaşsın, F-35'te Kaan. İkisi de radarlarını kapatmak zorunda. Çünkü birisi 180 kilometreden görüyor, birisi 150 ve üstü kilometreden görüyor. Dolayısıyla birbirlerini görebilmesi için 30-40 kilometre yaklaşması lazım. O yüzden IRST dediğimiz kızılötesi yetenek çok önemli oluyor 5. uçaklarda. O yüzden ilk gören atışı yapıyor. Bu sefer ne devreye giriyor? Manevra, kaçış. O füzeden kaçabilen kurtuluyor. F-35'te 43 bin dirbelik motor var ama çok yükseğe çıkamıyor. Çok manevra yapamıyor. O yüzden Kaan daha çok rollü, çok daha fazla manevra kabiliyeti olduğu için F-35'te Kaan havada karşılaştığında birbirlerini gördüğü andan itibaren bizim IRST sistemimiz altta gömülü vaziyette yakaladığında artık şeyin arkadaki ateşi alevi, bir de kabinin ateşi ve alevi var. Bunları yakaladığında çok rahat bir şekilde ilk ateşleme yapabilecek durumda. Mesela bir tane Bozdağ'ını, Gökdağ'ını atabilir. Gökdağ'ını attı diyelim, ya da Gökhan'ı attı. Ya da Meteor'a attı. F-35'in bundan kaçma şansı yok. Çünkü kaçış yok bölgesi Meteor'un 60 kilometre. 30-40 kilometrede gördüğü andan itibaren
1: zaten
0: kaçış yok. O yüzden hava muharebelerinde Kaan ve F-35'i yan yana koyduğunuzda Kaan üstün.
1: Hocam kıyası soracağım birazdan.
0: Motorlar,
1: diğer uçakları da
0: konusuna
1: getireceğim.
0: Geleyim.
1: Buyurun. Bunu soracağım, hem de şunu soracağım. Lütfen açıklamaların içine yer verirseniz. Bu motorlar geldiğinde bir deneme aşaması için mi kullanılacak? Yoksa hemen bu platformlara entegre edilip kullanabilecek miyiz? Bir zamanı da olacak
0: söyleyeyim
1: mı?
0: Buyurun. Anında. Şimdi blok 10 diyelim. Diğer klasifikasyona göre konuş. Blok 10 ve blok 20 şu anda hayatta. Yani blok 30 yok elimizde. Blok 10 ile blok 20'nin motorları F110. Ya yani bu motorlar. Bu 2028-2029 bandında envantere geçecek. F110'larla beraber geçecek. O yüzden bu 80 motora ihtiyacımız var.

0: Dolayısıyla
1: yani şunu anlayın, 2028 ve 2029'da bu motorlarla birlikte Kaan'ımız
0: 20 adet toplam.
1: Gökyüzünde olacak.
0: Evet, 20 adet
1: Kaan
0: 28-29 yıllarında F110 GE129 tipi 29 bin librelik itli güçlü çift motor hayata geçecek ve Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. 2028-29. 2032 yılında blok 30 planlanıyor. Onda bizim TF-35 bin olacak.
1: İşte orada yerli motor devreye girecek.
0: Bravo. 2032. 2032'de TF-35 bin taktığımızda bizim itki gücümüz toplam 70 bine çıkıyor.
1: Daha da öteye taşıyacağız.
0: Tabii, şu an 58 bin ya toplam. 70 bine çıkıyor. Bir de yerli ve milli yazılımlarla ve yerli üretimle yapılan motor. TF-35
1: bin. Ama bu geçiş için hatta buna ihtiyacımız var. Bu 80 motoru almamıza ihtiyacımız
0: kesinlikle
1: var.
0: Yani blok 10 ve blok 20 modellerini Türk Hava Kuvvetleri'ne bizim envanterine katmamız için bu motorlara ihtiyacımız var. İşte bu arada TF-35 bin blok 30'a monte edilinceye kadar 32 yılına kadar geçecek sürede bizim Eurofighter'lara ihtiyacımız var. Hmm. Anlatabildim mi? Yani aslında şimdi bunların hepsi birer ihtiyaç.
1: Da soracağım.
0: Bunlara artık blok 70 F-16'ya ihtiyacımız
1: ve
0: var.
1: Ve oradaki o F-16'ları modernizasyonuyla ilgili bir
0: kitlere de ihtiyacımız var.
1: Süreci var. O da olabilir deniyordu. Şimdi şunu merak ediyoruz kıyaslama için. Bir savaş uçağı gelişim görselimiz vardı. Bu 5. nesil ne demek? Nesil nasıl atladı? Hı hı. Arkadaşlarım ona dair çok güzel bir görsel hazırladı. Bir de kıyaslama elbette. 5. nesil uçaklar arasında. Çok kısa onu alacağım. Yusuf Alabardan'ın görüşlerini merak ediyorum. Daha önce bu stüdyoda bu başlığa dair çok konuştuk ama bugün maalesef burada değil ama uzakta da değil. Birazdan hemen sözü bırakacağım. Hocam şöyle derledi arkadaşlarımız. 1. nesil F-84 ve MiG-15. 2. nesil olarak F-100 ve MiG-21. 3. nesil F-4 ve MiG-25. 4. nesil F-16 ve MiG-29. 4 ve üzeri nesilde F-18 Super Hornet ve Eurofighter'ı geçiyor. 4. nesil 2 artı ile birlikte nasıl telaffuz ediliyor? Double Plus olarak mı telaffuz ediliyor?
0: Aslında bu ikisini bilmiyorum. 4.5 diye kategorize
1: edebiliriz. Su 4.5 ya da Su-35 ve F-15 EX ve 5. nesil F-22, F-35, Su-57, Kaan eksik var mı burada?
0: J-20 var, ve eksik J-31 var.
1: Çinlilerin 5. nesil uçakları var. Şimdi 6. nesil konsept aşamasında konuşuruz. Kıyaslamaya gelelim. 5. nesil savaş uçaklarını ekranlara getirelim. Nerede konumlayacağız bu motorlar gelince Kaan'ı? Bir F-35 mi olacak? F-22 mi olacak? Su-57'ye mi yakın olacak? Hangi aralıkta olacak? Buyurun. Çin uçakları da burada bu sefer.
0: Evet,
1: buyurun hocam, yorumlarınızı
0: alayım. Şimdi bak, şöyle söyleyelim. Bir kere F-22 model uçaklar şu an dünyada 5. nesil sınıf uçaklardan en iyisi olduğunu söyleyebiliriz.
1: Çift motorlu galiba onlar.
0: Çift motorlu. Hepsi çift motorlu. Bir tek F-35 tek motorlu. Evet. Hepsi çift bunlar. Kaan dahil. Dolayısıyla F-22 dediğimiz Raptor sınıfları çok bilinmiyor. Yani şöyle bir efsane var hakikaten. Bunlar çok rollü uçaklar. Yani derin taarruz yapmak için konuşulan. Mesela uçakların bazıları derin taarruz yapar. Bazıları kabin içi taşıma kapasitesi çok yüksektir. Mesela bizim Kaan öyledir. 34-35 tonluk bir kapasitesi vardır. Kalkış kapasitesi vardır. Dolayısıyla derin taarruz yaparsınız. Uzak mesafede düşman gerisine. Ya da hava hava muharebeleri, it dalaşı dediğimiz muharebeleri yaparsınız. Bazı uçaklarda. Bazı uçakları sadece görünmezlik özelliğini çok ön plana çıkartırsınız. Bazı uçaklarda yakın hava desteği sağlarsınız. Mesela F-18 EA vardı. Düşürüldü İran'da, hatırlar mısınız?
1: Doğru.
0: O uçak mesela yakın hava desteği için. O uçak devreye girdi mi biz anlarız ki bir kara harekatı yapılacak Amerika tarafında. 5. nesil uçaklarda şöyle Kaan sınıfı uçak, bizim milli muharebe uçağımız, şöyle derin taarruz taksim çok rollü uçak demektir. Çok rollü ne demek? Hem hava hava muharebeleri yapıyor. Havada F-35'te karşılaştığında onunla muharebe edebiliyor. Manevra kabiliyeti çok yüksek. 55 bin fite çıkıyor. Yüksek irtifa uçuşu yapabiliyor. Ve dediğim gibi 35 bine yakın bir kalkış kapasitesi var. Bu da 15-20 bin ton mühimmat demektir. Kabin içi mühimmat saklama kapasitesi hepsinden fazla. O yüzden gittiği andan itibaren çok daha yoğun bombardıman yapabiliyor. Diğer taraftan şöyle söyleyelim. Manevra kabiliyeti çok yüksek olduğu için manevra kabiliyeti yüksek olan 4.5 nesil uçaklarla da muharebe edebilir halde şu anda ve yakın hava desteğini çok rahatlıkla sağlayabiliyor.
1: Şöyle bir konuda...
0: O yüzden F-22'yi 1 dersen
1: tam onu soracaktım.
0: 2 Kaan derim, 3 F-35 derim. Geri kalanını sıralarım. Yani 57 20 ve 31 şeklinde sıralamak mümkün. Ama burada rakip, aslında rakip, Kaan'ın rakibi 22 ile 35.
1: F-22'yi görmedik. Satış da yapmıyor Amerika. Hatta evet. İran bombardımanında
0: çok az var.
1: Çok az kullandı. Getirdiğini biliyoruz. Gizemli bu uçak ama F-35 programının içerisinde biz de vardık. Onu biliyoruz. Dikey kalkış yapıyor. Özelliklerini biliyoruz.
0: B sınıfı o tabii.
1: Burada tam onu soracaktım. Siz aslında aydınlattınız ama bir daha sorayım. F-22'nin özelliklerine yakın. Yani F-35'in özellikleri gibi değil. F-22'ye daha yakın bir uçağımız olacak bu motorla birlikte gökyüzünde bunu söyleyebiliriz.
0: F-22'ye çok yakın ama malumunuz muharebe sahasında denenmeyen bir silah sistemini burada iddialı konuşmak çok zor. Sadece biz simülasyon ortamlarındaki karşılaştırma verilerini aktarabiliriz. Mesela P-2 model onu yapacak şimdi. Sanal ortamda, yani simülasyon ortamında dayanıklılık testi, uçuş testi, atış testi ya da radara görünürlük testi gibi testler yapılıyor ya. Bunların havada gerçeği yansıtıp yansıtmadığını görüyoruz. İkisi arasında uyumsuzluk varsa işte model geliştiriyoruz. Yani simülasyondaki perfect, mükemmel modele yakın bir pratikte uçak yapmaya çalışıyoruz. Tekrar söyleyelim şu konuyu. Kaan Milli Muharebe Uçağı çift motorlu olmasının çok büyük avantajı var. Ve yaklaşık 3700 kilometre menzili var. Şimdi haritadan 3700'ü canlandırın. Türkiye 1600, baştan sona batı doğu. 1650 diyelim. İki defa, değil mi? Bir gidiyor, bir de geri geliyor. İkmalsiz. İkmalsiz. Şimdi Kaan uçağı F-35B sınıfı, Lightning II dediğimiz sınıf, o uçak gemilerine dikey iniş kalkış yapan modeli yapılacak mı? Bak bu çok önemli bir şey. Yani TCG Anadolu'ya inip kalkabilecek mi?
1: Yani dikine ya bizim, mi diyorsunuz onu hocam?
0: Dikine iniş kalkış yapan. O konuda bir veri yok şu anda. Belki sır gibi saklanıyor. 6. nesil uçak çalışmamızın olduğunu ağızdan kaçırıldı bir ara. Oradan biliyoruz yapıldığını. Tahmin ediyorum böyle bir şey de olabilir. Kaan uçağı, Milli Muharebe uçağı bir şekilde dikey iniş kalkış yapan modeli, artık o blok 40 mı olur ya da 30 o mudur? F-35000
1: ya da F-35 programına beraber bir dönüş gibi. Çünkü J.D. Vance bir soru sordu, Türk gazeteci. Trump da bu soruyu sen daha iyi yanıtlarsın dedi. J.D. Vance de F-35'lerle ilgili süreçte bunun bir hukuki süreci var deyip tam bir siyasetçi yanıtı verdi. Onlar aşıldıktan sonra sürece bakacağız. Ben öyle anladım
0: şöyle,
1: en azından. Burada hemen bir müjde, F-35 ile ilgili değil ama F-16 modernizasyonu ya da Kaan'ın motoru ile ilgili gelecek gibi. Çünkü bir müjdeyle geliyorum dedi Donald Trump.
0: Şimdi orada 79 kit gelirse eğer bizim 50 pluslar 70 plus, 70 plus'a dönüşebilir. 40 tane de 70 plus sıfır alacağız. Bunların hepsinin hukuki süreçleri bitti. Yani Biden imzalamıştı hatırlarsınız. Kongre çok zor böyle güç bela imzaladı, onayladı. Lockheed Martin'e yollandı. O üretim yapıyor şu anda. Muhtemelen belli bir sırası var o işin. Ama onun da tedarik süreçleri 2030'lara kadar uzayacak gibi gözüküyor.
2: Zaten bir anda hepsini vermiyor. Parti parti.
0: Parti parti. İşte 30'lara kadar yayılacak gibi. Ama Eurofighter'lar değil mi komutanım? Onlar peyderpey yaklaşık 54 adet. Umman, Katar ve İngiltere'den aldık onları biliyorsunuz. Onların tedariki daha kolay ilerliyor. F-16 mı, Eurofighter mı? Eurofighter biraz daha aviyonik özellikleri ön plana çıkıyor.
1: Bir önceki görseli ekranlara getirebilirsek savaş uçağı gelişim. Orada Eurofighter, F-16 arasında o 4. nesil, 4.5. nesil tartışmasında yer var. Yani şöyle mi o zaman 2028 yılında, 2029 yılında bu Amerika'dan aldığımız motorlarla havada olacak, Kaan'ımız olacak. Evet. F-16'ların modernizasyonuyla birlikte 4. neslin plus'ına mı yükseliyor? Elimizde olacak. Eurofighter'lar da elimizde olacak. Ama 2030 dediniz galiba hocam. 2030'dan sonra kendi motorumuzu ürettikten sonra kendi filomuz için adımlar atılmaya başlanmış.
2: Yani ben 32'den... Kemal hocam belirttiği önemli bir husus var. 2029-28'lerde gelen motorlar, bendeki rakam 10'du. Kemal hocam 20 dedi.
0: Yani 21 envantere, 20 kadar girme girecek dendi.
2: Bu olduğu takdirde zaten var ya, bu çok ciddi bir rakam.
0: Tabii 20.
2: O motorların devreye alınarak
0: toplam Kaan, rakam da 250 Kaan miktarı Türk Hava Kuvvetleri'nin sipariş ettiği.
2: Toplam o ama hani ilk etapta 2028 ya da 29'da en az 10 tanesinin envantere girmesi planlanıyor. Motorlar geldiği takdirde zaten artık hani bir filoyu biz havada Kaan'la göreceğiz inşallah hava kuvvetlerinde. Evet.
0: Yani bir taarruz harekatı bile icra edebilirsiniz. 6-6-12, 2 filo.
2: Filodan kastım o zaten. Yani muhtemelen muharip bir birliğe sahip olacağız inşallah.
0: Bir de bakın bu uçaklar, 5. nesil uçaklar.

0: Yerde şöyle bir şey var. Mesela hava üstünlüğü sağlarsınız bunlarla. Mesela siz Türkiye'de Kaan Milli Muharebe uçağını hele hele bir de 35 bin motoruyla donattığınız andan itibaren bizim çünkü aviyonik sistemler çok harika ve Aselsan modeli muazzam bir radar sistemleri var. Elektronik tespit sistemleri var. Yani hedefleme sistemlerimiz var. Yaklaşık 180-200 kilometre menzilli füzelerimiz var. Hava hava için söylüyorum. Yani yaklaşık 150'den tespiti yapıp o mesafeyi hiç görmeden uçaklar birbirlerine Kaan uçağı özellikle vuruş yapabiliyor. Kızılötesi sistemler var. Radarlarını kapatarak hareket edebilir havada. O sistemlerle de rahatlıkla biraz önce söylediğim gibi ısıya duyarlı füzelerle de imha edebilirsiniz. Yani Kaan uçağı eğer o tarihte miktarın çok önemi yok. Türkiye'de envanterdeyse biz Türkiye ve Orta Doğu'da hava üstünlüğünü elde etmiş olacağız. Çok önemli bir... F-35'in şu anda hakim olarak gözüken, Orta Doğu'daki hakim güç olarak
1: İsrail'de
0: gözüken... İsrail'de var.
1: Yunanistan'la ilgili süreci
0: şeyde
1: biliyoruz.
0: Suudi Arabistan'da
1: var. Arabistan'da
0: İsrail
1: var.
0: Burada kritik. Yani onun sahip olması bizim için önemli. Yunanistan'ın elinde var az miktarda. Fakat F-35 hava hakim uçağı gibi gözüküyor şu anda hava kontrolü sağlayan. Bizim Kaan girdiğinde F-35'lerin papucu dama atılacak.
1: Şimdi dengeyi nasıl değiştirecek bunu soracağım. Çok muazzam merak ettiğim başlık var. Olacak, onu... Bunları soracağım. Evet. İzleyicilerimizden de eminim sorular geliyordur. Onlara da bakacağım ama bu başlığa dair daha önce de yayınları yapmıştık Yusuf Alabarda'yla. Tamamladıysanız eğer hocam bir Ankara'ya sözü tamam, vereyim. Yusuf Alabarda'nın ekleyecekleri varsa sizin de ekleyecekleriniz varsa alayım bu tamam. Esnada.
2: Ya ben bir şey sorayım hocaya da.
1: Buyurun gitmeden. buyurun. Ondan sonra dönelim Yusuf Alabarda'ya.
2: Bu konu hep açıldığında çok klasik. Belki laflarınızın arasında geçti. Ya işte motoru yapamıyorsan yerli milli değildir gibi bir şey söylüyor. Evet. Ne diyorsunuz buna?
0: Ya motor kritik bir kritik parça mi? Aslında. Yani ama motoru tedarik etmek için seçenekleriniz var. Amerikan menşeli motor değil de başka menşelerden motor alırsınız. Burada en kritik konu yazılım sayın hocam. Çünkü mesela pilotu düşünün. Bir tane kask var. Tulgar tipi. Task, Tulgar diyoruz. Kask. Kaskın önünde bir dijital ekran var. Pilot önüne baktığında ayaklarını görmüyor. Dijital ekran olduğu için ve sensör füzyonu olduğu için uçakta Kaan'da ASA Murat Radar'ın gönderdiği, aldığı tüm topografik bilgiler yani yeryüzünde hareket halinde olan askeri vasıtalar, tanklar, toplar, piyade birlikleri, havadaki resmin tamamı, SİHA'lar, İHA'lar ya da işte uçaklar. Onu alabiliyorsunuz. Ya da başkaca radarlardan ALP gibi, İHTAR gibi gelen bütün verileri tek bir kaskta topluyorsunuz ve sadece pilota karar vermek kalıyor. Hatta yapay zeka yüklü olduğu için hedefi bile vuracak yapay zeka olduğu için pilotaj yani pilotun iş yükü minimize edilmiş oluyor. Pilot sadece orada duruyor.
2: Ya beşinci nesil ya da
0: işte
2: nesil
0: o çok kritik.
2: Bu.
0: Evet. Bir de görünmezlik kıymetli evet. Hocam.
1: Bir de şunu sormak istiyorum hocam.
0: Görünmezlik
1: daha önce Coşkun Başbuğ'yla bu F-35 programı ile ilgili yaşanan krizde hep şunları konuşmuştuk. Kaan gelecek birçok problem çözülecek demiştik ama F-35'lerle ilgili şöyle bir problem vardı. Örneğin F-35'lerin hangi ülkedeydi Coşkun Başbuğ? Pilotlar oturmuştuk Güney Kore'de.
3: Güney Kore.
1: Oturdular ve çalıştıramadılar.
3: Zaten yazılım dediği.
0: Yani
1: bu motorla o yazılım aynı olmayacak. Biz Amerika'dan aldık motoru. Taktık. Böyle bir konu hiç alakası yok.
0: Hiç ilgisi yok.
1: Bir oraya sızma, bir adım atma, operasyonu engelleme gibi bir şey orada söz konusu olacak.
0: Motor olduğu gibi alındığı andan itibaren artık o ülkeden bağımsızdır. Yani tamam. Benim anladığım
1: buna dair de
0: şey,
1: çok soru geldi de o yüzden.
0: Bir de Kaan'ı biricik yapan bir şey daha var komutanım. Kaan entegre bir uçak. Neyle entegrasyon sağlıyor? Kızıl Elma'yla. Bayraktar TB2-3'le, Anka-3'le ve bütün o irili ufaklı K2 Sivrisinek gibi bizim bütün SİHA'larla ve İHA'larla kamikazeler dahil entegrasyon sağlayabiliyor.
1: Uçak değil platform denmesinin sebebi bu galiba değil mi?
0: F-35 mesela düz uçar, ondan sonra bombalar karşı tarafı ama kaçış yapamıyor, manevra yapamıyor. Yani Kaan'ı, şeyi F-35'i koruyacak yanına bir F-22 koyman lazım belki de. F-18 koyman lazım manevra yapacak. Yani ama Kaan filo tek başına bütün yapabilir. Bu görevleri yapabilecek durumda.
1: Başbuğ
2: buyurun. Şimdi, bir pas atayım ben.
1: Buyurun.
2: Şimdi bu fotoğrafa bakınca biraz önceki fotoğraflarda hani kim alacak Kaan'ı diye değil mi? İspanya
1: evet,
2: başta
1: var.
2: Olmak
1: açacağım. Üzere. Açalım hatta falan. Şimdi Mahmut abi hatırlattığı Kaan'ı isteyen ülkeler var.
2: Geriye durun bakın. 36 yılında Nuri Demirel hepimiz biliyoruz yani çok konuşuyor.
1: Hikayesi çok meşhur.
2: Yani onun uçaklarını da almak isteyen ülkelerin başında İspanya geliyordu.
1: İspanya geliyordu. Bir görebilir miyiz? Eda evet İspanya vardı.
2: Geç kaldık 90 yıl.
0: Hürkuş alıyorlar şu an biliyorsunuz bizden İspanyollar tekrar.
2: Şimdi alıyorlar.
1: Geldi. Endonezya'yla resmi sözleşme var. Mahmut abi doğru hatırlamış. İspanya var, Suudi Arabistan var, Pakistan, Mısır, Katar, Azerbaycan, Malezya ve Suriye Kaan'ı şimdiden isteyen ülkeler. İspanya ile ilgili o detayı hatırlattınız önemliydi. Coşkun Baş bu alayım notunuzu hemen bir Ankara'ya gideyim Yusuf Alabardağ'ında görüşlerini alayım.
3: Şimdi şöyle burada motor konusu ve hani o bahsettiğin Güney Kore'de yaşanan hadise tartışılıyor. Örnek F-35'i alalım peki ama... Yazılım dışarıdan olduğu için bir müdahale veya Amerika istediğin kullanım kullanmama gibi birçok konu tartışılıyor. Şimdi burada Kaan'da herkes geldi motora kilitleniyor bazı yerler. Ya burada motor yapılıyor. Yani kendi motorumuzu üreteceğiz. Üretiyoruz. Şu an çalışmalar devam ediyor. Ve mutlaka gökyüzüyle buluşacak. Bunda hiç beis yok. Ama o gelecek olan motorların bize şöyle bir avantajı var. Ana Allah korusun bölge ateş çemberi. Herhangi bir olumsuz olayda seneye ya da öbür seneye sen şimdi motoru dışarıdan almış olsan dahi yazılımın kendi milli yazılımın olduğu için dışarıdan bir müdahale herhangi bir seni süreçte sekteye uğratacak bir saldırı olamayacak.
1: Yani motorda bir yazılım yok bu gönülleri rahatlatan bir durum.
3: Dolayısıyla Kaan tek başına gökyüzünde kendi iradesiyle karar alacak onu uygulayacak bir yapı. Mesela az önce Kemal Hoca'nın bahsettiği en önemli hususlardan biri, Kaan'ın özelliklerinden biri. Uçan karargah diyorum ben ona. Oturduğun yerde altında işte kızıl elmalar, aksungurlar, ondan sonra diğer kamikaze dronlar. Sen bir görev grubu olarak bunları havada göreve sevk ediyorsun. Tespit edilen hedefe yönlendiriyorsun. İptal edip başka bir yere yönlendirebiliyorsun. Bunları F-35'te yap bakalım. Bunları F-22'de yap bakalım. Dolayısıyla Kaan'ın benzerleriyle kıyasladığında o kadar çok avantaj var ki bize getirecek. Bunun mesela herhalde yine beraber yorumladık. Kaan'la Kızıl Elma havada gökyüzünde F-16 ileydi. Ha, bunu yakında Kaan'la göreceğiz biz. Bir görev grubu böyle altında birçok insansız hava aracıyla birlikte göreve sevk edildiği günler gelecek. Bunlar diğer uçaklarda yok. Dolayısıyla yakın zamanda işte Kemal Hoca'nın anlattığı envantere girme hadisesi gerçekleştiği takdirde Orta Doğu'da havada hakim olan sensin.
0: Peki. İki özelliğini ilave edeyim. Bunlardan bir tanesi taşıdığı silahlar. Yani Gökhan, Bozdağ, Som, bir tane daha söyleyelim. İşte Gökhan dediğimiz. Bunların hepsi seyir füzeleri ve hava yer füzeleri tamamı yerli. İkinci özellik ağ sistemi yapay zeka var ama bir de nörol ağ sistemi var. Ne demek nörol ağ sistemi? İnsan gibi düşünebilen yapılar. Yani bu şu demek, kıymetlendirme yapıyor. Bu normalde kurmay değil mi? Subaylar yapar kıymetlendirme konusunu. Bir konuyu işte dost mu, düşman mı? Neyle vuralım? Mesafesi ne kadar? Yani hangi füzeyle atalım?
3: Saniyeler içerisinde karar veriyor ve...
0: Evet. O nörol sistemler yani var şu anda. Yani biricik yapan biraz önce dediğim gibi entegrasyon sisteminin yanında komutanım da söylediği bu özellikler.
1: Peki. Hangi dengeleri değiştirecek bunu konuşalım. Evet, hocam çok teşekkür ederiz. Hemen bir Ankara'ya gideyim. Yusuf Alabardan'ın da görüşlerini alayım. Eminim o da heyecanla bizi bekliyor. Daha önce bu yayınları yaptığımızda çok keyifli anlatımlar olmuştu. Bugün İstanbul'da olmamanıza en çok üzüldüğüm an şu an. Çünkü sizi Kaan'ı anlatırken dinlemek büyük bir keyifti ama eminim ki uzakta da Ankara'da da olsanız biz görüntülerle destekleyeceğiz. Sizin o maharetli diliniz ve anlatımınızla birlikte izleyicilerimize çok net şekilde bu süreci anlayacaklardır diyeyim ve ekleyecekleriniz için sözü size bırakayım. Kaan'la ilgili mesajlarınız çok değerli olacak. Yusuf Alabar'da buyurun.
4: Evet. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump Türkiye'ye geldiğinde Kaan için gerekli olan 80 adet uçağa yönelik olarak bir takım söylemler geliştirebilir ama en nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri'nde bir onay mekanizması var ve bu onay mekanizmasının çalışıp çalışmayacağını bilmiyoruz. Özellikle İsrail'in karar mekanizmaları üzerinde bu kadar etkili olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump bunu dedi diye işte bunun çok güzel bir haber olduğu üzerine sevinç naraları atacak değilim kendi adıma. Çünkü ne olacağını bilemeyiz. Bu motorlar Türkiye'de ilk parti 20 adet uçağın ya da 24 adet uçağın uçurulabilmesi için ihtiyaç duyduğumuz motorlar mı? Evet. Bunlara ihtiyacımız var mı? Evet. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk savunma sanayisi motoru tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne bel bağlayarak yola revan olmadı. Kendisinin üretmiş olduğu TP6

6000 TF 10000 ve TF 35000 motorları var. Ve bizim TF 35000 motorumuz 2031-2032 gibi, yani aslında jet motor üreten uçaklar açısından, sanayi tesisleri açısından 6 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine sunulacak uçaklar da hazır olacak. Bu konuyla alakalı önemli mesafeler alındı. TF 6000. Çünkü her şey step by step. Yani merdivenin birinci basamağından 40. basamağına adımınızı atamıyorsunuz. Hep adım adım gitmek zorundasınız. Yani Hürkuş'u yaptınız, Hürjet'i yapabildiniz. Hürjet'i yaptınız, Kaan'ı yapabildiniz. Kaan'ı yapıyoruz, 6. nesilde evvelallah yapacağız. Bir bilgi birikimi, beşeri sermaye. Fakat motor yapmak zor. Yani bu konu daha öncesinde Mahmut Akşit Hoca'ya sorulduğunda, motorların üretildiği teyinin başında bulunan Mahmut Akşit Hoca'ya, nükleer silah yapmak TF-35 bin yapmaktan daha kolay demişti. Yani dolayısıyla TF-35 bin gibi jet yakıtlı birçok testlerden geçmesi gereken bir motoru parmak şıklattığınızda yapıp sahaya koyabilmek o kadar kolay değil. Bunu niçin söylüyorum? A Haber yayınını dinlediğinde sarımsak görmüş, vampire dönen bazı tipler var. Aa, uçağı yapmışlar da bak motoru yokmuş. A Haber ekranında bunu tartışıyorlar falan diyebilirler. Onlar açısından bir, eğer alırlarsa, ön bilgi veriyorum. TF-6000'i Türkiye birçok farklı yükseltide denedi, rakımda denedi. Ve önümüzdeki süreçlerde Allah'ın izniyle Kızıl Elma'ya güç verecek TF-6000. TF-10000'in de önümüzdeki süreçlerde yine Anka 3'e güç vermesi kuvvetle muhtemel bekleniyor. Yani bunlar kendi aralarında değişiklik gösterilip Anka'ya ya da Kızıl Elma'ya da takılabilecek şekilde. Şimdi bu alanda önemli bir beşeri sermaye ve başarı ortaya koyuldu. Turbo şaft motorlar yapıldı artık. Gökbey bütün teslimat süreçleri ve bu konuyla ilgili yetkilendirme, akreditasyon süreçlerini tamamladı ve seri üretime geçti ve yerli ve milli motorla da önümüzdeki günlerde uçtuğunu hep birlikte göreceğiz. Maalesef süre istiyor. Yani Türkiye Cumhuriyet Mitingleri adı altındaki düzenbazlıkları sahaya koyduğunda bu yola revan olmuş olsaydık çok daha farklı bir durumda olabilirdik. Ama şunu söyleyeyim. Elbette Kaan Türkiye'nin geliştirdiği en önemli hava unsuru olacak. Gökyüzüyle kendi motoruyla ya da Amerika Birleşik Devletleri'nden ilk etapta tedarik edilecek motorla buluştuğunda. Peki Kaan böyle ama geleceğin muharebe sahası nereye doğru gidiyor diye baktığımızda 6. nesil uçakların en önemli özelliklerinden bir tanesinin de insanlı ya da insansız uçabilecek şekilde dizayn edildiğini görüyoruz. Biz Savunma ve Teknoloji Dergisi Savtek'te bu konuyu detaylı bir şekilde inceleyerek 5. nesil ile 6. nesili çok güzel bir tabloya döktük. Merak edenler bakabilirler tabii oradan. Şimdi bir konu çok önemli. Hangisi üstün, hangisi değil? Şimdi çok fazla bu konuyla ilgili Kaan'a değer atfedersek motorlar gelmez. O yüzden ben Kaan'ın F-35'ten çok daha değerli bir uçak olacağını söyleyip Trump'ı ürkütmek istemem ama artık ok yaydan çıktı. Motorlar Türkiye'ye verilse de verilmese de biiznillah Kaan yerli ve milli motorla en fazla 2-3 yıl daha gecikerek uçabilir. Yani strateji odur ki gerçek anlamda gücünü çok fazla göstermemek lazım. Yarın bizim A Haber'in yayınlarını İsrail medyasında, ya bak işte biz diyoruz Türkiye'ye motor verirseniz Kaan'ı da uçururlarsa F-35'in bile üzerinde uçacağı için İsrail'in egemenliğine yönelik büyük bir tehdit diyerekten haber yapılabilir. Dolayısıyla ben oraya çok girmeyeceğim. Fakat şunu söyleyeceğim. Nicelik ve nitelik konusunu biz zaman zaman çok tartışıyoruz. Tabii ki nitelikli şeyler üretmek elbette elzemdir. Fakat ben önümüzdeki hava muharebelerinde nitelik kadar önemli bir diğer unsurun da nicelik olduğunu düşünüyorum. Yani sayısal üstünlük. Siz evet Kaan ile ilgili bir takım gayretleri ortaya koyuyoruz ama şunu unutmayalım. Hem Anka 3 hem Akıncı hem de özellikle Kızıl Elma gibi insansız sistemlerimizin hem AESA Murat radarı taşıyabilmesi, düşmanı çok uzak mesafelerden tanıyabilmesi, hem hava muharebelerinde kullanabileceği, efendime söyleyeyim, Gökdoğan, Bozdoğan gibi füzeleri kullanabilmesi aslında birilerinin geceli gündüzlü uykularını kaçırıyor sevgili Aktan. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Bir F-35 size düşman kabul ettiğiniz bir ülkeden kalktı. Kalktığı andan itibaren siz buna mesafe ne olursa olsun, kimin radarı nereden görürse görsün, bir F-35'e 8 Kızıl Elma, 10 tane de Akıncı'yla karşılık verdiğinizde niceliğin nitelikten de önemli hale gelebileceğini hep birlikte

0: görebileceğiz. Dolayısıyla biz biraz da insansız sistemlere haksızlık etmeksizin seri üretimine başlamış Kızıl Elma ve önümüzdeki süreçlerde seri üretime geçecek Anka 3 ve yine silahlı kuvvetlerin envanterine kazandırılmış havadaki unsurlara AESA Murat radarıyla atış yapabilen yine insansız sistemlerimiz düşmanın korkusu rüyası haline gelebilecek. Ben tarihsel bir örnek vermek istiyorum. Evet. İkinci Dünya Savaşı çıktığında Almanya'nın üretmiş olduğu Panzer 1, Panzer 2, Panzer 3 ve Panzer 4 gibi zırhlı birlikleri hiç kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri'nin ürettiği M3, M5, M4 Sherman gibi Amerikan tanklarına göre çok daha üstün özellikleri vardı. Fakat ben buraya rakamları şimdi size sunuyorum. Hafif sınıf tankta Almanya'nın elinde 5600 tane çok nitelikli tank varken Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da sahaya sürdüğü tank miktarı 5600'e karşı 22.500. Orta sınıf tankta rakam 18.300'e 58.000. Ne oldu? Evet, Alman panzerleri daha fazla Amerikan tankını imha ettiler ama her bir Alman panzerine karşı sahada 3 tane 4 tane Amerikan tankı olunca 2. Dünya Savaşı'nın seyri değişti. Şimdi aynı şeyi biz insansız sistemlerde de ortaya koyabiliyoruz. İran'ın, şimdi İsrail'in elinde F-35 var. Hadi gitsin İran'ı teslim alsın. Hadi buyur, sağ duruyor orada. Ne dedi bu konuyla ilgili Mesut Pezeşkiyan? Yani ben çok teknik özelliğe girmeden, işte çünkü Kemal güzel bir çerçeve çizdi, Kemal Hoca. Onun üzerine tekrar yapmayacağım ama şunu hatırlatmak istiyorum. Pezeşkiyan dedi ki eğer balistik füzelerimiz olmasaydı Gazze'deki soykırımın bin beterini İran'da yapacaklardı. Şimdi artık o kadar dengesizleşti ki muharebe sahası. Elbette Kaan çok önemli ama siz bunun karşılığında Kızıl Elma'yı, Anka 3'ü, Akıncı'yı ve F-16'ları çıkartabiliyorsanız ve bunlardan İHA 230 gibi ya da İHA 230 Extended Range dediğimiz menzili arttırılmış havadan atılan balistik füzelerinizi 200-300 kilometre öteden attığınızda düşmanın uçağını kaldırmış olduğu hava pistini komple imha edebiliyorsanız ya da onun haberleşme sistemlerini etki edebiliyorsanız tabii ki o zaman durum çok farklı olacak. Keza Türkiye'nin seri üretimde epey hızlandığı balistik füzeleri bu anlamda çok önemli. Biz aslında Kaan konusunda da F-35 konusunda da sevgili Aktan, İran-İsrail arasında, İran-Amerika arasında devam eden savaştan çok şeyler öğrendik. Öğrenmiş olduğumuz bu hakikatler doğrultusunda elbette Kaan çok kıymetli ama savaş Türkiye'nin komşularıyla cereyan eden bir savaşa dönüştüğünde bunun ismi ne olursa olsun, ister batıdaki bir komşumuz ister güneyimizdeki bir komşumuz olsun, sadece hava kuvvetleri kendi içinde aktif olmayacak. Türkiye'nin çok gelişmiş bir hava savunma sistemi her geçen gün Çelik Kubbe ismiyle tahkim ediliyor. Deniz kuvvetlerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne güneydeki ne de batıdaki Türkiye'ye hasmane tutumları olan ülkelerin tahdit edebilecek ya da tehdit edebilecek bir güçleri olmadığı biliniyor. Milgen projesi, milli denizaltı projeleri, reis sınıfı denizaltılarla çok önemli noktalara geldi. Öbür türden taraftan baktığınızda kendi geliştirdiğiniz Akya torpidonuzdan mayın sistemlerinize varıncaya kadar hatta denizaltılarınızdan fırlatılabilecek seyir füzelerine kadar çok önemli mesafeler alındı. O yüzden şöyle söyleyelim, Türkiye İran'a benzemez. Elinde sadece balistik füzesi yok. Çok önemli akıllı insansız sistemleri var. Şimdi şeyi karıştırıyorlar. İran'ın Şahit dronları var. Amerika'nın gitti milyarlık radarlarını falan vurdu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sadece kamikaze dronları yok. Akıllı insansız sistemleri var. Havadan havaya, havadan karaya ve radar kullanarak füze atabiliyor. Bunlar birbirinden çok farklı unsurlar. Peki. Dolayısıyla Türkiye bu konuyu ele alırken çok farklı parametrelerde alıyor. Eğer 700 milyon dolarlık 80 adet jet motoru uçağı gelirse bu bize 2032 yılına kadar TF-35000 devreye girene kadar önemli bir alan açacaktır. Trump'ın söylemiş olması bu işin olup bittiği anlamına gelmez ama Trump'ın Türkiye'ye yönelik önemli bir hüsnü niyet göstergesi olarak elbette bunu alıyoruz. İnşallah bu konuda bu anlamda bir sonuca bağlanır ve Türkiye'nin hava araçları konusunda elde etmiş olduğu ivme muhafaza edilebilir. Mesela peki, bir şehit örneğini verip buyur, sözümü tamamlamak istiyorum. Onlardan buyur, bir tanesi geçtiğimiz günler hafta içerisinde açıklanan, uçuşun daha önce yapıldığını tahmin ediyorum, Leonardo'nun insanlı bir uçağıyla Baykar'ın geliştirmiş olduğu insansız uçak Loyal Wingman, yani sadık kanat uçuşu adı verilen insanlı ve insansız sistemlerin hibrit bir şekilde görev aldığı bir uçuş gerçekleştirdi. Yani Leonardo'nun insanlı uçağı, Türkiye'nin insansız uçağı. Bence biraz da buna yönlendirilmek lazım, yönlenmek lazım. Mesela Hürjet, kimsenin şu an için çok fazla konuşmadığı, İspanya'ya büyük bir ihracat başarısı yakalayan, daha da bu başarısını geliştirecek olan Hürjet'le insanlı ve insansız sistemlerin birlikte uçtuğu yeni hava doktrinleri sahaya sürülebilir. Türkiye bu alanda önemli denemeler yapıyor. Dolayısıyla bir Hürjet'in etrafında 30 tane insansız sistem, daha altta ise kamikaze dronlar, öbür tarafta deniz kuvvetleri, beri tarafta efendime söyleyeyim balistik füzeler ve hiç kuşkusuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir gücü olan kara gücünün zırhlı birlik harekatı gibi unsurlar bir arada düşünüldüğünde Türkiye'nin aslında holistik approach dediğimiz bütüncül bir perspektif içinde birçok farklı parametreyi aynı anda puzzle'ın tam ortasına yerleştirdiğini görüyoruz.
1: Peki.
0: Bu puzzle'ın tam ortasında bu motorlar her şeyin çözüm noktası değil. Olursa çok iyi olacak, olmazsa da yola devam etmeye farklı sistemlerle devam edeceğiz.
1: Peki, teşekkür ederiz. Yusuf Alabar'da devam edeceğiz. Coşkun Başbu eşlik ederseniz bana sevinirim. Çünkü arkadaşlarımız az evvel Yusuf Alabar'da'nın da adım adım bir noktaya geliyoruz dediği o sürecin görselini paylaştılar. Bir kez daha rica edeceğim. Motor yapım sürecinde neleri başardık, neleri başarmak üzereyiz diye. O görüntü ekranlara gelirse üzerine konuşalım. Ekleyecekleriniz varsa sizin de yorumlarınızı almak isterim. Ardından da bölgedeki ülkelerin tepkileri. Ha şimdi platforma entegre motorlar ekranlara gelecek. Başardıklarımız Tuna ile başlıyor. Önemli askeri mühimmatlarımızın örneğin PD-170 motoru. Bu işler bir anda olmadığını söylemiştik. Hatta çok daha gerilere gitmiştik. İlk uçağımızın üretiminden bugünlere gelinen noktayı. Burada görebildiğimiz adımlar atıldı. Kale Arge örneğin o motorlardan biriydi. Füze motorları doğru.
2: Önemli.
1: Kara Atmaca'nın motoruydu bu. Ondan sonra yavaş yavaş büyüdü. Gökbey'in motoru.
0: ATJ motorları çok önemli.
1: Doğru. TS-1400. Geliştirme çalışmaları devam eden motorlar. Burada önemli başlıklar. Utku mesela yeni nesil hafif zırhlı paletli aracımız. Devam ediyor onun motorunun geliştirilmesi. Bazıları geliştirildi, bazıları son aşamaya geldi. Batu, yani bir anda olmuyor.
2: Bunlar bildiklerimiz, onu
1: evet,
2: söyleyeyim.
1: Bir anda
0: Batu
1: olmuyor.
0: Bitti, seri üretime başladı.
1: Tabii doğru. Bu yüzden de adım adım gerçekleşiyor. Hem buna dair yorumlarınızı alayım, buyurun.
2: Bak şimdi ben...
1: Bu Anka Aksungur.
2: Burada
1: tank taşıyıcı aracımızın motoru.
2: Mesela bak son fuarda... Yusuf hatırlayacaktır, orada diye biliyorum ben Yusuf. Ben programdan dolayı katılamadım ama herhalde Kızılelmen'in motorunun bir denemesi yapıldı, çalıştırıldı. Hı. En son bir savunma sanayi fuarında. Dolayısıyla dediğin gibi burada karada, havada ve denizde.
1: Şimdi deniz araçlarının motorları geliyor örneğin.
2: İşte bak.
1: Bu kara aracı 8x8 yeni nesil hafif zırhlı aracımızın motoru. İşte TF-10000 Kızılelma ve Anka 3'ün. İşte, o deneme görüntüleri ekranlara geldi. Kaan'ın motoru bu da ekranlara 35 bin, yansıyor.
2: 2032 ama hani 2030'lara da ben eminim o da konuşuluyor. 2030'a yetiştirme gibi bir büyük çaba var. Yani bunların baktığında birilerinin diline doladığı var ya, kalorifer peteği vesaire diye başladı hikayeler. Kulp takmaya çalıştığı içimizdeki bazı haddi kendini bilmezlerin tam tersi, söylediklerinin tam tersi, kara, hava, deniz. Her türlü konuda, işte sadece madem motordan örnek verdin, oradan gidelim. Buyurun. Denemeleri yapılıyor ve yakın zamanda da bunların hepsi, işte Batu mesela, buraya biten ve artık kullanıma sunulan bir motorumuz. Az önce ifade ettik, TAI, TUSAŞ, bunlar çok önemli projelerde şu an, sadece bildiklerimizi biz dillendiriyoruz. Şu an hala deneme safhasındalar ve şu şeyden yani Trump'ın motor getiriyor lafından sonra bir bilgi kirliliği var, onu düzeltelim.
1: Buyurun.
2: Gene birileri devreye girdi ve işte motor konusu iptal edildi, Amerika'dan alıyoruz. Hayır. Amerika'dan aldığımız, işte bizim daha önce bu hani o kronolojik sıralamayı kurtarmak için belli bir takvim oluşturduğumuz dönemi telafi etme adına aldığımız motorlar. Bu senin kendi çalışmanı durduruyor anlamına gelmesin. Tam tersi, o çalışmalar şu an olan yazıyla devam ediyor.

0: Aynı hemen hemen. Onun da çalışması devam ediyor. Sadece 35 binde sınırlamayalım. Sınırlı
1: kalmayacak. İçerideki tartışma, dışarıdaki endişe, ondan söz etmiştim. Şimdi bak hemen Yunan basını şöyle diyor. Şansımız yaver gitmiyor. F-35 satışının onaylanması ihtimali Türkiye'nin askeri yeteneklerini güçlendiren her türlü hamleyi yakından izleyen İsrail ve Yunanistan'da yeni bir tartışma başlatabilir diyor. Burada Kaan yok örneğin. Kaan'a yönelik adımlar o endişeyi de tırmandıracak gibi görünüyor. Bu başlığa dair de yorumunuzu alayım.
2: Kaan motorunun Trump'ın kendi yetkisini kullanarak kongreye veya temsil meclisine herhangi bir onaya sunmadan bir bypass adından tedbirle direkt Trump yetkisine getirilecek. O J.D. Vance'ın söylediği, hani bazı hukuki düzenlemeleri yapmamız gereken dediği, Yusuf'un az önce bahsettiği, hani o onay gerektiren husus F-35'lerle ilgili, onu da şu an aşmaya çalışıyorlar. Şimdi burada hani Türkiye'nin zaten sürecini hatırla, biz F-35 konusunda tedarikçi, bak masanın hem alıcı hem satıcı tarafındayız.
1: Üretici kısmındaydık, doğru.
2: Dolayısıyla Eskişehir'de de çok ciddi bir yatırıma gidildi. Hatta Hollandalı büyük bir kablo firması Türkiye'de yatırım yaptı. Ama Biden dönemi keyfi bir kararla Türkiye'nin almış olduğu hani dik duran siyasetinden dolayı direkt keyfi projenin
1: hava savunma sistemleri edinmemiz S-400'lerle ilgili süreç sonrasında ortaya çıkan tabloydu.
2: Ne dedi o Trump o dönemde hatırla, muhalefet durumundaydı.
1: Haklılar demişti.
2: Haklılar dedi ya, siz dedi parasını veriyor dedi, müttefik diyorsunuz dedi, adamlara satmıyorsun, o da döndü dedi, başka yerden dedi bunu aldı. Şimdi o akıl iktidarda. Dolayısıyla ben hani bu Trump'ın motorla başlayan sürecin F-35, Patriot, bak pek konuşulmuyor, hava savunma sistemi dahil birçok konunun önünü açacağını düşünüyorum.
1: Halkbank davasıyla ilgili Halkbank süreci hatırlatalım. O önemliydi. Başlığı daha hatırlatayım mı müsaadenizle? Trump'ın Erdoğan hediyesi karşısında Yunanistan ne yapacak diye soruyor komşu basına. Eğer Türkiye F-35'e sahip olursa Türkiye'nin savunma sanayisi hızla büyüyecek. Atina bölgede Türkiye'nin bir el daha güçlenmesine izin verecek mi? Miçotakis NATO'da kırmızı çizgilerimizi hatırlatacak mı yoksa yine susup kalacak mı diyor. Miçotakis de NATO zirvesine gelen liderlerden biri. Hani Trump dostumuzdu diye soruyor bir başka gazete. Amerikan Başkanı Erdoğan'ın yanında duruyor. Atina geri planda kalıyor. Trump kongreyi aşıp F-35'leri Türkiye'ye teslim edebilir endişesini yaşıyor Yunan basını.
2: Şimdi bak Yunanistan kalibremiz değil diyoruz ya, amatör küme, futboldan çok anlayan meraklı ülkeyiz, oradan örnek vereyim. Biz Şampiyonlar Ligi'nde yani oynuyor ve koşturuyoruz. Trump da zaten o gözle bakıyor. Yani bu Yunan gazetesinde yaranan haberler, Miçotakis'in alacağı tutum esamesi okunmaz bu zirvede, onu söyleyeyim. Çünkü burada zaten arka planda birçok konu konuşulmuş, olay pişmiş, bitmiş. Biz sadece şu an işin işlev kısmına şahitlik ediyoruz. Yani bunlar böyle bir anda hadi kalkalım yarın Türkiye'de o F-35 verelim değil. Zaten arka planda bir diplomasi yürümüş. Biz olgunlaşmış sürecin şu an icraata dökülecek bölümüne şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla Yunanistan ne çalarsa çalsın kervan yürüyor. Yunanistan ne derse desin kervan koşturuyor, hatta yürümüyor. Şimdi burada bizim F-35 konusundaki talebimiz teknoloji transferi anlamında, Yunanistan diyor ki bunu alırsa işte teknoloji transferi de gerçekleşmiş olacak. Doğru. Ya Rutte ne
1: zaten
2: dedi?
1: Zaten motorunu yapmak üzere. Ne dedin, ekranlara getirir mi Rutte'yi?
2: Getirelim.
1: Hemen getirelim Rutte'yi.
2: Trump ne dedi, bir de onu getirelim.
1: Evet, getirelim. Rutte'nin açıklamaları vardı. Türk ordusuna övgüler düzüyordu. Hemen onu ekranlara getirelim. Ardından Trump'ın da mesajları var. Hemen Rutte ekranlara gelsin. Üzerine konuşalım.
2: Sonrasında. Bak şimdi tam da o dediğimiz.
3: Aselsan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor. Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3000 savunma sanayisi şirketi var. Zirveden en büyük beklentim savunma yatırımlarında tarihi bir dönüşüm. Aselsan ittifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor. Sanayi tabanının Kaliforniya'dan Türkiye'ye kadar uzandığını anlamamız gerekiyor. İşte NATO 3.0 budur. Daha güçlü bir Avrupa ve daha güçlü bir NATO. Artık artan savunma talebini karşılayacak üretim kapasitesine ihtiyaç duyuyoruz. NATO 3.0 süreci ABD'ye daha az bağımlı, ancak ABD'nin ittifak içindeki güçlü konumunu koruduğu yeni bir yapı.
2: Laf var.
1: Çok net.
2: ABD'ye daha az bağımlı. O zaman nereye bağlanacaksın? Bir yere bağlanman lazım. Türkiye. Şimdi NATO 3.0 diyor. Bak biz ilk defa bir NATO ülkesine, bir Avrupa Birliği ülkesine gemi sattık. Açık deniz karakol gemisi Romanya'ya. Daha geçtiğimiz gün törenini yaptık. Gene Trump da bak aynı konuya dem vuruyor. Savunma sanayi inanılmaz güçlü bir ülke diyor. Rute keza aynı şekilde ki sadece Aselsan'ı dillendiriyor. Hakkını teslim edelim. Aselsan'ımızla birlikte. TUSAŞ'ımız, Havelsan'ımız,

0: yani 3000'den fazla şirket de bunlar major şirketler. Roketsan'ımız, bunların her biri sınıfında büyük değer ve deha. Dolayısıyla bir entegrasyon var ve biz hani bu zamanları tarif ederken bu stüdyoda savunma sanayinde koşturarak geliyoruz, rahat olun dediğimiz tablonun tam da olanı buydu. Trump ne diyor? Çok güçlü ordusu var. Bazıları görmüyor bunu diyor. O bazılarında maalesef içimizde de var. Ordusuyla, ürettiğiyle gerçekten NATO'nun dinamosu dediğim bir ülke şu an konumda. Ben mesela yarınki yazımın konu başlığı da bu. NATO'da yapılacak, yani NATO'nun zirve, Ankara'da yapılacak zirvenin içeriği. Ben orada sadece böyle salt, işte o geldi, bu geldi, böyle bir aile fotoğrafından ibaret olmadığı kanaatindeyim. Bu zirve çok kritik.
1: Yani onu konuşalım, şöyle yapalım. O başlığı yeni saatte açacaktım.
0: Açmayayım o zaman, şöyle bir cümleyle geçeyim.
1: Bir cümleyle araya gideyim, geleyim konuşalım.
0: Bak ne diyor? Önemli diyor, savunma sanayinde bir ilişkiler görüşülecek diyor.
1: Ben tarihi burada, bir zirve olacak dedi.
0: Ben burada gelen bütün o devletlerin, Türkiye'nin gelmiş olduğu o savunma sanayi konumu ve ikili görüşmelerde bazı önümüzdeki dönem ticarete yönelik, ihracata yönelik görüşmelerin altyapısını oluşturacağı kanaatindeyim.
1: Detaylara bakalım. NATO zirvesinde ne konuşacak? Çok kısa bir ara, aranın ardından yeniden karşınızdayız.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerika Birleşik Devletleri borsalarında teknoloji hisseleri sert satış baskısı altında. Yapay zeka rüzgarıyla rekor seviyelere ulaşan teknoloji devlerinde yön aşağı döndü. Yatırımcılar artık milyarlarca dolarlık yapay zeka yatırımlarının ne zaman kazanca dönüşeceği sorusuna yanıt arıyor. Bu belirsizlik teknoloji hisselerinde satışları hızlandırdı. Özellikle çip üreticileri darbenin merkezinde yer aldı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Sevgili babacığım, NATO için Türkiye'ye geldiğinde gerçekten görüşmek istiyorum.
2: NATO Liderler Zirvesi öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ankara'da yaşayan 56 yaşındaki Necra Özmen, geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu ileri sürmüş, ancak açtığı babalık davası mahkeme tarafından somut delil olmadığı gerekçesiyle reddedilmişti. Trump'ın Ankara'ya geleceği haberini alınca duygulanan ve görüşme talebinde bulunan Özmen, ABD Büyükelçiliği aracılığıyla yeni bir adım attı.
4: Elçiliğe de bu görüşme talebinde bulundum. Gelmeden 2 hafta önce gönderdim. Sonuçta benim için bir baba, bir büyük olarak gerçekten içimde bir sevinç, bir tarif edilemeyecek bir duygu var.
2: Trump'a benzerliğiyle de dikkat çeken Özmen, mektubunda Sayın Baba Donald Trump diye seslendiğini, kendisiyle şahsen tanışmanın en içten dileği olduğunu ve kabul edilirse dünyanın en mutlu insanı olacağını söyledi.
4: Kendisine sormak istiyorum. Bu süreci belki haberi vardı benden, belki yoktu, bilemiyorum.
2: Necra Özmen, buluşmanın gerçekleşmesiyle birlikte Trump'a Türk mutfağından özel lezzetler hazırlayacak.
4: Sevgili babacığım Donald Trump, senin için Türk mutfağından yaprak sarması yap. Senin için hazırladım, bekliyor. Umarım ziyaretime gelirsin.
2: Büyük buluşma için mektubunu postalayan Özmen'in umutlu ve heyecanlı bekleyişi devam ediyor.
4: Ülkenin arasında bir bağ olarak.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Aselsan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor.
2: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türk savunma sanayinden övgüyle söz etti. Zirvede tarihi bir dönüşüm beklendiğini ifade etti.
5: Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3000 savunma sanayisi şirketi var.
2: Washington'daki Atlantik Konseyi'nde konuştu Rutte. Ana gündemi 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesiydi. İttifakın kritik adımlar atma sürecinde olduğunu vurguladı.
5: Zirveden en büyük beklentim savunma yatırımlarında tarihi bir dönüşüm.
2: Bu kapsamda Türk şirketlerinin rolünün önemine vurgu yaptı.
5: Aselsan, ittifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor. Sanayi tabanının Kaliforniya'dan Türkiye'ye kadar uzandığını anlamamız gerekiyor.
2: Rutte, Ankara zirvesinde ittifakın caydırıcılık, birliktelik ve savunma kapasitesinin artacağını da ifade etti.
5: İşte NATO 3.0

0: sıfır budur. Daha güçlü bir Avrupa ve daha güçlü bir NATO. Artık artan savunma talebini karşılayacak üretim kapasitesine ihtiyaç duyuyoruz.
1: Rutte, NATO'nun ABD'ye bağımlılığının azaltılacağına da vurgu yaptı.
0: NATO 3.0 süreci ABD'ye daha az bağımlı, ancak ABD'nin ittifak içindeki güçlü konumunu koruduğu yeni bir yapı.
1: ABD-Türkiye arasındaki F-35 meselesi de sorulan Rutte yanıt vermekten kaçındı.
0: Bunlar öncelikle iki ülke arasındaki ABD-Türkiye meseleleridir. Ancak başkan ve başkan yardımcısının dün bu konuda yaptıkları açıklamalar zaten ortada.
2: Trump's leadership.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
1: CHP'de belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili yeni bir hazırlık başlatıldı. Araştırma birimi kuruldu. Belediyelere yönelik soruşturmalar, iddianameler bu birimle tek tek incelenecek. Yolsuzluğa bulaştığı tespit edilen isimler ihraç edilecek.
4: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
1: Avukatlar, denetim elemanları ve mali alanında uzman isimlerden oluşan o birim hakkında soruşturma olanlar başta olmak üzere belediyeleri mercek altına alacak. İddianameler, tanık ifadeleri tek tek incelenecek. Sadece hakkında soruşturma olanlar değil, çeşitli iddialarla gündeme gelen ancak soruşturmaya tabi olmayan belediyeler de incelenecek. İncelemeler sonunda raporlar hazırlanarak genel merkeze sunulacak. Yolsuzluk ve rüşvete bulaştığı tespit edilenler partiden ihraç edilecek.
4: Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
1: CHP'de ihraç dalgasının önümüzdeki haftada sürmesi bekleniyor. Özellikle iddianamelerde ismi olan, hakkında rüşvet suçlaması bulunan bazı il başkanlarının da yine MYK kararıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilebileceği konuşuluyor. Olağanüstü kurultay tartışması da sürüyor. Geçtiğimiz hafta 800'den fazla delege imzası genel merkeze teslim edildi. Ancak genel merkez kaynakları tedbir kararı ve dolayısıyla olağanüstü kurultayın mümkün olmadığı görüşünde. Özel cephesi ise önümüzdeki hafta çağrı heyeti atanarak olağanüstü kurultaya gidilmesi için mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Olağan kurultay takvimi de Eylül başında işlemeye başlıyor. Sonbaharda yargı sürecinin kesinleşmesi halinde 2027 yılının bahar aylarında büyük kurultayın yapılabileceği belirtiliyor. Böcek ailesinin ölümüyle ilgili görülen davada savcı mütalaasını açıkladı. Sanıklar için 22 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Geçtiğimiz yıl Almanya'dan İstanbul Fatih'e gelen anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ve iki çocuğu zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Böcek ailesinin ölümüne ilişkin açılan davada 4'ü tutuklu 6 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcılık tarafından açıklanan mütalaada 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklardan Rüstem Şia Batirov hakkındaysa ölümle illiyet bağı sağlayacak bir eylem bulunmaması sebebiyle beraat talep edildi. Duruşmada aralarında otel yetkilisi olan tutuklu sanık Hakan Oğlak, ilaçlama firmasının sahibi şüpheli Serkan Kışın'ın da bulunduğu 6 sanık savunma yaptı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Trabzon'dan dünyaya Türk somonu ihraç ediliyor. Doğu Karadeniz'de somon son yılların önemli geçim kaynağı oldu.
5: Türk somonu diğer Norveç somonuna göre, diğer balık türlerine göre daha hafif, dengeli bir lezzeti var. Eti daha sıkı ve diri. Omega 3 açısından, 6 açısından daha zengin bir balık diyebiliriz.
6: Türk somonu dünya pazarında büyümeye devam ediyor. İlk 5 ayda Türkiye genelinde 23.600 ton, karşılığında ise 158 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bunun 9.000 ton bölümü ve 60 milyon dolar karşılığı ise Doğu Karadeniz'den gerçekleşti.
7: Ya
5: Ya şimdi şöyle, dünyada 5 milyon tona yakın bir somon tüketimi var. Bunun 2 milyon tona yakınını Norveç üretiyor. 1 milyon tona yakınını Şili üretiyor. Türkiye'nin üretimi ise şu anda 80 bin ton civarında ihracat rakamı. Tabii ki o büyüklüklere ulaşması zor ama o gidişat, artan talepler ve Türk somonu inovasyon markası da bence çok başarılı oldu. Diğer ülkelerin karşılayamadığı arz açığını Türkiye çok iyi karşılamaya başladı. Her geçen senede Türk somonuna talep gitgide artmaya başladı.
6: Türk somonunun en büyük özelliği ise omega açısından zengin olması. Bu nedenle dünya pazarında ise oldukça geniş yer buluyor ve tam 13 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Bu ülkelerin birinci sırada ise Rusya, ikinci sırada Vietnam ve üçüncü sırada da Japonya yer alıyor.
5: Şimdi Türk somonu diğer Norveç somonuna göre, diğer balık türlerine göre daha hafif, dengeli bir lezzeti var. Eti daha sıkı ve diri. Omega 3 açısından, 6 açısından daha zengin bir balık diyebiliriz.
1: Türk somonunda ihracatın giderek artacağı öngörülüyor.
5: Dünyada 5 milyon tona yakın bir somon tüketimi var. Bunun 2 milyon tona yakınını Norveç üretiyor. 1 milyon tona yakınını Şili üretiyor. Türkiye'nin üretimi ise şu anda 80 bin ton civarında ihracat rakamı. Diğer ülkelerin karşılayamadığı arz açığını Türkiye çok iyi karşılamaya başladı. Her geçen senede Türk somonuna talep gitgide artmaya başladı.
3: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
2: Kapının yolunda son bölümdeyiz. Araya gitmeden önce önemli başlıklardan biriyle ilgili bir soruyu ortaya atmış, girizgah yapmıştık. NATO zirvesi tarihi bir zirve olacak. Hem Trump söyledi hem Rutte söyledi. Bu tarihi zirvede neler konuşulacak? Özellikle savunma sanayi araç gereçlerinin ön planda olacağı, bir satış sürecinin de işleyebileceği konuşuluyor. Bunun ötesinde NATO'nun geleceğiyle ilgili önemli kararların alınması da bekleniyor. Tam da bu başlıkta kalmıştık. Coşkun Başbuğ, buyurun, ne bekliyorsunuz NATO zirvesinde?
7: Şimdi NATO zirvesi...
8: Bir son dakika var, onu istersen hızlıca okuyayım.
2: Hocam buyurun, buyurun, buyurun.
8: Önemli çünkü ABD'nin Dışişleri Bakanı Marco Rubio az önce açıkladı. Buyurun. ABD, İsrail ve Lübnan arasında çerçeve anlaşma imzalanmış. Buna doğru. Göre İsrail işgal ettiği toprakların bir kısmından çekilecekmiş. Heh, daha fazlasından çekilmesi için de Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını, sınır hattında yeniden askeri varlık oluşturmamaz şartını ileri sürmüş.
2: Hocam bir noktanın altını çizdiniz. O noktaya dair yorumunuzu merak ediyorum. Ben de arada o son dakika bilgisine baktım. Şöyle diyor. Lübnan ordusuna bırakacak diyor.
7: Buradaki yeni bir şey değil.
2: Evet, Lübnan ordusu terimi Hizbullah'ın dışında bir şeyi mi temsil ediyor? O çekilen toprakları Lübnan ordusu. Lübnan ordusundan kastı ne o anlaşmada, öyle başlık?
8: Yani işte görüşme zaten Hizbullah'la yapılmıyor. Lübnan'la
2: Hizbullah
8: İsrail
2: değil, Lübnan ordusu derken
8: arasında yapılıyor.
9: Şimdi Lübnan'ın başkanı dedi ki İran'a bu kadar içimize girme, bu kadar dedi bize dedi müdahil olma dedi. Çünkü biz dedi bir görüşme, bir anlaşma yürütüyoruz. İşte Hizbullah'ın aldığı tavırlardan dolayı bu sekteye uğruyor. Yani bu kadar işlerine karışma demeye getirdi.
7: Peki.
9: Şimdi oradaki husus şu, bu ilk defa konuşulmuyor.
10: Hizbullah'ın bağımsız hareket etmesi istemiyor.
2: Engelliyor.
9: Burada Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hakim. Amerika diyor ki İsrail'e sen çık. Sen de diyor Hizbullah'ı diyor buradan çek. Yerine diyor sen resmi ordunu koy diyor. Şu an Lübnan buna yönelik bir çalışma yürütüyor ama Lübnan'ın askeri varlığı nedir, bir siyasi organ var mıdır, bunlar tartışılıyor.
8: 40 bin ordusu var komutanım onun, biliyorsunuz. İşte o açığı Suriye Milli Ordusuyla kapatmak istiyor Trump.
2: Ve Trump'ın ifadesi de şarayla. Evet, onu konuşacağım. Hatta bunu ayrıyetten konuşalım.
7: Konuşalım.
2: Bu sıcak bilgiyi paylaştık.
7: Ama şaranın cevabında konuşalım.
2: Konuşalım, birazdan konuşalım ama bu NATO konusunu geçmeyelim, dağıtmayalım.
9: Geçmeyelim.
2: NATO'da ne konuşulacak, bu başlığı değerlendirelim. Dilerseniz akıllı ekranımızın önüne gidelim. Hazır, NATO haritası da orada. Eğer hazırsak yavaş yavaş o noktaya geçelim. Evet, analiz ekranımızın önüne geçelim. NATO sınırları ve tarihi bir zirve. Bu zirve sadece Türkiye'de yapıldığı maksatıyla tarihi bir zirve değil. Alınacak kararlar, bundan sonrasındaki sürece dair gelişmeler, buna dair yorumlarınızı merak ediyorum. Ne konuşulacak bu zirvede, hangi kararlar alınacak? NATO'nun sınırları, Rusya sınırları da ekranda ilk akla gelen de bu elbette. Buyurun.
9: Bak, yarınki yazıda başlık şu: NATO için kritik eşik. Bunu kaleme aldım. Yarın Star Gazetesi'nde çıkar. Orada şu konuya başlık açtım. NATO dağılması konuşulan bir süreç yaşıyor. Bak Trump'ın İran konusunda gereken desteği vermediği için NATO üzerinden Avrupa ülkelerine gemi yollamadı diye İngiltere'ye, üst açmadı diye İspanya'ya. Yani birçok ülkeye çok sert söylemleri var.
2: Şöyle işaretleyelim
9: var
2: o zaman. Trump'ın mesajı, evet, mesela İngiltere'ye vereceği mesaj önemli. Buradan Almanya çok konuşuluyor. Almanya mesajı önemli.
9: İspanya.
2: İspanya ile zaten hiç anlaşamıyor. İtalya ile de Meloni üzerinden bir tartışması var. İtalya'yı da çizebiliriz. Yani NATO'nun Avrupa'daki ülkelerine baktığımız zaman zaten beyin ölümü gerçekleşti diyen bir isim. Evet. Fransa'da yani NATO'nun
9: ana aktör, majör ülkelerle
2: ne problemi olduğunu görüyoruz.
9: Bir NATO, bir Amerika tablosu var ortada bak. Yani görüşmelerin başlamadan atmosferini anlatmaya çalışıyor.
10: Ama Rutte şey diyordu, Coşkun Başbuğ, yani Avrupa'dan işte İtalya'dan 500 uçak kalktı falan gibi de bir şey söylüyor.
9: Şöyle, Rutte daha çok Trump'a yakın, o ağızla konuşan
2: Trump'a
9: bir
2: yakın mı? Trump'ın önünde bir tahtada sunum kalktı ayağa ve sunum yaptı. Yani öyle ifadeler kullanıyor ki Trump'a.
9: Kibarca.
2: Ben, siz çok naif bir ifade kullandınız.
9: Naif ifade kullandım. Trump'a yakın diye direkt iç içe geçmiş. Doğru. Ve güdümünde olan bir sekreter. Hatta İran konusunda ilk o argo tabir atladı. NATO olarak biz hazırız dedi.
2: Tabii.
9: Destek gelmeyince Trump'ın bu tepkileri oluştu. Yani ez cümle şunu söyleyeyim. Avrupa ülkeleriyle Amerika arasında ciddi bir gerilimin yaşandığı, NATO'nun dağılma sürecinin tartışıldığı bir dönemdeyiz. Şimdi bak tam da bu dönemde Türkiye'de tevakkukum bilmem ama bir NATO zirvesi gerçekleşiyor.
2: Evet.
9: Ve Trump ne dedi? Bak Trump ne dedi? Erdoğan istedi diye zirveye geliyorum dedi.
2: Yoksa gelmeyecekti.
9: Gelmeyecek dedi. Şimdi ben iddia ediyorum. Yarınki zaten yazıda da esas vurguladığım husus bu.
2: Buyurun.
9: Eğer bu zirve Türkiye hariç başka bir ülkede olaydı, NATO'da gerçekten çok riskli bir sürecin hızlanarak devam ettiğini görüyor olacaktık. Niye biz de ayrı bir başlık açıyorum? Çünkü Türkiye arabulucu, tansiyon düşürücü, yapıcı özelliklerinden dolayı, Trump'ın da buraya gelmesinden dolayı katılım en üst seviyede. Yani 32 ülkede.
2: Doğru.
9: Yani başkan düzeninde bir şey var. Ben biraz atmosferin burada yumuşama ihtimalini görüyorum. Yani o buzların olduğu ülkelerle bizim o ev sahipliğimiz nezdinde.
2: Ama şimdi buzları en çok eritecek isim Rutte. O da şöyle diyor. Belki buraya yazabilirim. NATO 3-0 diyor. Amerika'nın etkisini azaltacağız diyor.
9: Ama niye diyor?
2: Bağımlılığımızı azaltacağız diyor. Bu Trump'ı sinirlendirmez mi?
10: Hayır.
2: Şöyle,
10: o çelişki değil.
9: Külfet paylaşımı. Orada ekonomik anlamda söylüyor bunu.
10: NATO yükünü hafifletmek istiyor. Yani aslında
9: orada kastı şu. Trump diyor ki ülkeler diyor, elini diyor taşın altına sokmalı, o NATO'ya ayırdıkları katkıyı çoğaltmalı diyor yüzde olarak. Ama bunu şu ana kadar Trump başaramadı. Hep lafta kaldı, söylemde kaldı. Rutte de işte Trump'ın değirmeni saçacak şekilde Amerika'nın yükünün hafiflediği.
2: Orada şunu anlamıyoruz. Yani Amerika'dan daha az bağımlı olalım, kendi içimizde Avrupa'da yakınlaşalım değil. O Trump'ın söylediği %5'lik meselede siz elinizi biraz daha taşın altına koyun.
9: Dolaylı olarak onu destekleyen, yani burada herkes Amerika gibi eşit katılım sağlamalı. Trump'ın aslında uzun süreden beri peşinde koştuğu sürecin önünü açmaya çalışan bir Rutte tablosu var ortada.
2: Ama burada örneğin Almanya'da öyle çok düşünülmediğini anlıyoruz. İngiltere'de de öyle. Yani Avrupa'nın Rusya ile baş başa kalmasından sonra doğrudan Rusya ile mücadele için Amerikasız da bir formül, hatta o formül içinde Türkiye'nin yerinin de önemli olduğu bir bakış açısının gözlemlediğimizi söyleyelim. Bu zirvede bu öne çıkabilir mi?
9: Şöyle, Avrupa siyasi topluluğu senin dediğin.
2: Doğru.
9: O diyor ki Avrupa siyasi topluluğu.
2: Bir ordumuz olsun mu?
9: Mare Nostrum, yani bizim deniz, bizim diye deniz. Bir proje var ta Roma'dan kalma. Diyor ki Avrupa kıtası bu. Kardeşim diyor, biz bu birliği ekonomik anlamda sağladık. Bunu siyasi ve askeri anlamda da.
2: Buyurun, daha net bir görüntüyle yapabiliriz.
9: Askeri anlamda da biz bu birliği sağlayalım ama bu birlik sınırlardan ibaret olmasın. Ukrayna'yı alalım, Afrika'nın kuzeyini alalım, Türkiye mutlaka içinde olsun, genişleyelim. Bunun adı Avrupa siyasi topluluğu olsun. Bunun içine de bir askeri gücü oluşturalım. Bunun da esas nüvesi Türkiye olsun. Aynen bu böyle konuşuluyor. Şimdi bu devletler şu an NATO şemsiyesi altında toplanıyorlar. Trump'ın tehdidi şu, destek vermediniz. Ben buradan çekilmeyi düşünüyorum. Gerekirse Amerika olarak ülkemi bu yapıdan

0: kurtaracağım. Şimdi
1: şemsiye metaforunuz çok değerli. Hocamın da görüşünü merak ediyorum bu şemsiye konusunda. Biz buradaki görselimize hazırlamıştık ama rica edeyim eğer o şemsiye görselini, metaforunu buraya taşıyabilirsek gitmeden size sorayım. Sonrasında İrfan hocama soracağım. Evet, Amerikan şemsiyesinin altından çıkıp o meşhur fotoğraf vardı ya Erdoğan'ın şemsiyesinin altına girmek. Şimdi anladığımız o Türkiye'nin bu noktada arkadaşlarıma teşekkür edeyim getirdiler. İşte böyle bir şemsiye mi oluyor? Yani Amerika'nın şemsiyesinden çıkıp Erdoğan'ın şemsiyesine mi sığınılacak? Bu da konuşuluyor. Buna dair de bir görüşünüzü almak isterim, bir yorum almak isterim sizden.
0: Kümeler vardı ya bizim hani okul dönemimizde.
1: Hala var. Biz okul döneminde değiliz. Yani, kümeler.
0: Kesişen kümeler vardı.
1: Doğru.
0: O kesişen kümelerde Türkiye tam o kesişen noktada. NATO'ya da gitsen vazgeçilmez ülke Türkiye ve Sayın Erdoğan. Avrupa siyasi toplumuna da gitsen vazgeçilmez ülke mutlaka olsun dedikleri gene Anadolu. İkisinin de başka şansı yok, onu söyleyeyim. Yani bugün Türkiye dese ki NATO'dan ben çekiliyorum, Amerika kıyameti koparması lazım. Aman'a bir yere gitme diye. Bize o düne kadar burnundan kıl aldırmayan Avrupa Birliği deyince böyle soğuk öteleyici bakan Avrupa şu an resmen alenen hani yalvarıyor noktasında teklif ediyor. Sizi diyor aramızda görmekten mutluluk duyarız diyor.
1: Doğru.
0: Gurur duyarız diyor. Hatta şu aramızın gergin olduğu bu dönemde Macron.
1: Macron hemen altını
0: söyledi. O zaman o Macron aklıyla işte Türkiye'ye böyle bir mesafe koymaya çalıştı. Ve Çek dönem başkanıydı. Bu topluluğun bir toplantısı yapılacaktı Prag'da. Onun verdiği akılla davet edildik. Ve davette Sayın Erdoğan'a yanaşarak bir sıcaklığı sağlamak üzere manevra yaptı. İşte dedi aramızda geldiniz, hoş geldiniz. Mutluluk duyduk katılmaktan. Türkiye'nin de bizimle beraber olmasından dedi mutluluk duyduk. Sayın Erdoğan orada ince bir siyasi argüman kullandı kibarca. Biz de dedi seni Türk dünyasında görmek isteriz dedi. Hani biz bir oluşumun içindeyiz. Ondan sonra böyle boşta bir ülke değiliz. Biz de seni orada görmekten mutluluk duyarız diye Macron'a çok ince bir ayar ve mesaj verdi. Şimdi bu bahsettiğin şemsiye. Hani Avrupa siyasi topluluğu altında mı olur Türkiye'nin tam merkezde olduğu ya da NATO'da mı olur bunu bu toplantıda göreceğiz. Bana göre çok kritik bir toplantı NATO. Peki. Ve bu toplantıda ülkelerin birbiriyle olan ilişkileri, burada oluşacak hava, atmosfer, önümüzdeki dönemde nasıl bir yolu izleneceğine dair çıkarılacak bir güzergah harita NATO'nun geleceğini belirleyecek. Bak o kadar kritik toplantı.
1: Peki.
0: Bu. Çünkü gerilim çok buyurun. Fazla. Ayrılmalar konuşuluyor. Amerika ben çekileceğim diyor. Avrupa işte farklı yol ve arayışlar içinde.
1: Örneğin İspanya hala o %5'lik konuda diretiyor. Ha. Hatta Pedro Sanchez de arası hiç iyi değil. Meloni geliyor ama aynı Trump'la şekilde, arası çok kötü bu dönem.
0: Ha bu durumda Avrupa bir NATO'da ısınma dönemi başlar. Buzlar erir. Trump'ın istediği yönde mi meyleder, hareket eder? Yoksa değişen hiçbir şey olmaz. Gerilimin daha da tırmandığı bir toplantı zirve mi gerçekleşir? Görüyor olacağız ama her halükarda bizdeki zirve önümüzdeki en az 2-3 yılın nasıl gidileceği ilerleyeceği yönde önemli bir işaret olacak. Peki. Ben bizim ev sahipliğine güveniyorum. Biz yapıcı ülkeyiz. Genelde hani hep nereye aitsek oraya ait görevleri en iyi şekilde yapan bir ülkeyiz ki Türkiye NATO bu konuda örnek gösteriliyor. Biz sanki süreci devamından yana ortaya bulacak bir diplomasi yürüteceğiz gibi geliyor. Peki. Toplantıda. Bu Trump'ın gelmesi önemli. Eğer orada birebir ülkelerle bir temas başlar, Sayın Erdoğan'ın o 25 yıllık tecrübeyle bir ara bulma yöntemini icra ederse hava değişir. Aksi takdirde başka şeyleri
1: konuşuyoruz. O hava Rusya-Ukrayna'da da değişti. Rusya'nın İstanbul görüşmelerine dönme talebi de vardı. Bunları da konuşalım. Buyurun, çok teşekkür ederim Coşkun Başbuğ. İrfan Hocam, sizi de hemen görselimiz önüne alayım ve yavaş yavaş size diplomasi kısmını sorayım. NATO zirvesinin ne dersiniz? Nasıl bir NATO zirvesi bekliyorsunuz? Öyle bir dönemde ki şimdi Starmer geliyor ama Starmer arkadaşlarım da açtı. Vekaleten geliyor. Starmer'ın yerine gelen isim hem Brexit karşıtı bir isimdi. Kendini sosyalist olarak tanımlıyor. Amerika ile arası problemli. Meloni Trump'la karşılıklı ipler çok gerilmiş durumda. Macron hakeza, Pedro Sanchez de yan yana gelmesi olur mu olmaz mı göreceğiz. Bu gerilimin içinde Türkiye zirvesi, Türkiye'nin merkez konumda olduğunu görüyoruz. Nasıl bir zirve bekliyorsunuz NATO'da?
2: Yani NATO'da ilişkiler kurumsal ilişkilerdir. Yani bu şahıslar, işte iktidarda olanlar, muhalefette olup da iktidara gelenler farklı görüşleri taşıyabilirler. İktidara geldikleri zaman o kurumsal ilişki çerçevesi

0: Zirvesinde hareket edeceklerdir. NATO bu Ankara zirvesinden itibaren yeniden yapılanacak. Bu gayet açık ve zaten
1: Rutte'nin 3-0 dediği
0: evet bu süreç. Peter Hegseth, ABD'nin savunma bakanı, savaş bakanı, NATO 1-0 diye soğuk savaş dönemindeki NATO stratejilerine gönderme yaptı. Topyekün mukabele, esnek mukabele stratejileri çerçevesinde o 1-0 döneminde Sovyetler Birliği'ni, aslında Varşova Paktı'nı mağlup ettiler. Önce Sovyetler Birliği 91'de dağıldı. Varşova Paktı 89'da dağıldı. NATO'nun kararlılığı karşısında ona rakip olan teşkilat ortadan kalktı. Şimdi NATO 2-0 89'dan sonraki NATO'nun yapılanması, alan dışı harekat adıyla dünyanın her tarafında uluslararası barış ve güvenliğe katkı sağlama amacıyla
1: terör karşıtı
0: NATO faaliyetlerini geliştirdi. Şimdi bu 3-0 yeniden yapılanma anlamına geliyor. Aslında ABD'nin uzunca bir süreden beri savunduğu bir görüş var. Bu Trump'la alakalı da değil. Önceki zamanlarda da kurumsal olarak var. ABD şunu diyor. Gayri safi milli hasıla içerisinde Amerikan hükümetinin savunmaya harcadığı oran %3.8, bu yukarıya doğru gidiyor. Böyleyken diğerleri bizim rakamın yarısı kadar, yani 1.8-2
1: en düşük İspanya,
0: en fazla olan belki işte onların içinde Polonya. Avrupalılar biraz ellerini cebine soksunlar. Bunu uzunca bir süreden beri Avrupalılara karşı ABD empoze etmeye çalışıyordu. Geçen sene çok önemli bir başarıya imza attı Trump. İspanya karşı çıktı fakat diğerleri kabul ettiler. Lahey zirvesinde, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinde 2035'e kadar %5. İttifakın ülkelerinin gayri safi milli hasılanın %5'ini savunmaya ayırmayı kabul ettiler. Bir külfet paylaşımı burada konuşulacak. Şimdi şunu unutmayalım. Nasıl ki Varşova Paktı sonrasında Rusya Federasyonu bir takım örgütlenmelere gittiyse ve oralarda patronaj ilişkileri kurduysa, NATO'da da benzer bir durum var. Mesela Bağımsız Devletler Topluluğu'nun patronu kim? Değil mi? Yani baktığımızda Rusya. İşte oradan Ukrayna ayrıldı, Gürcistan ayrıldı. Baltıklar zaten katılmamıştı fakat 10 devleti bir şekilde kontrol altında tutmaya çalışıyor. Rusya bir başka örgütlenmeyle bir askeri boyut getirmeye çalıştı. Kolektif Güvenlik Antlaşması Teşkilatı, Avrupa Birliği'nin türevi gibi Avrasya Ekonomik Topluluğu, Avrasya Ekonomik Birliği diye bir başka yapı daha kurmaya çalıştı. İçerisinde 6 ülke var.
1: Bu Amerika'nın Avrupa'daki askerlerini gösteren haritamız vardı. Belki onun üzerinden de konuşabiliriz. Buyurun.
0: NATO'da da aslında Amerikan patronajı var. Şimdi ABD diyor ki, yani bu kadar yüksek oranı ayırıyorum diyor. Aslında ABD burada şöyle bir yanlış çıkarsama yapıyor. Yani 3.8'i ayırıyor gayri safi milli hasılan ama bu 3.8 içerisindeki harcamaların tamamı NATO'ya ilişkin değil ki. ABD'nin başka konulardaki mükellefiyetleri de var. Soğuk savaş sonrası dönemde Avrupa ülkeleri profesyonel askerliğe geçtiler. Zorunlu askerlik kaldırıldı. Vicdani redçilik müessesesi çıktı. Ve asker sayıları azaldı.
1: Bir İngiliz komutan
0: Avrupa
1: mıydı? Artık asker bulamıyoruz. Gençler artık asker olmak istemiyor. Önümüzdeki süreçte çok zorlanacağız diye bir ifadesi vardı. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, ama Avrupa'da birçok liderden de geliyor bu açıklamalar.
0: Bir dağınıklık vardı.
2: O dediğin dünyanın sorunu.
1: İngiltere Genelkurmay Başkanı'ydı. Şimdi arkadaşlarım hatırlattı.
0: Bir dağınıklık vardı Avrupa'da bu NATO konusunda. Avrupa Birliği'nde de bir dağınıklık vardı. Fakat Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesi NATO'da bir toparlanmaya yol açtı. Evet, Ukrayna katılamadı NATO'ya. Hala savaş devam ediyor. Fakat Rusya bakımından yani çok önemli bir gelişme oldu. İki tane tarafsız devlet, İsveç ve Finlandiya, NATO'ya 2024'te İsveç katıldı, 23'te Finlandiya katıldı. 1300 kilometre sınırı var. Yani Putin aslında Dimya'da pirince giderken evdeki bulgurdan oldu. NATO şimdi görüş ayrılıkları olabilir.
1: Bir NATO haritası da getirebiliriz belki ekranlara. Buyurun.
0: Yekpare halde baktığımızda, yani temelde yeni konjonktürde, yeni koşullarda yeni bir
1: strateji
0: tespit etmeye çalışıyorlar.
1: Yani şimdi, Finlandiya ve İsveç'in katılımı ile birlikte burada Belarus ve Ukrayna dışında o tampon bölgede ülke kalmamış oldu. Rusya'nın da itirazı zaten bunaydı. Böyle bir tabloyla NATO 7-8 Temmuz'da Ankara'da ya, bir araya
0: çok
1: gelecek.
0: Kısaca bir, çok kısaca bir, bu işe buraya nasıl gelindi oradan başlamak lazım. Yani bu iş nasıl kuruldu, NATO ilk hareket noktası.
1: Çok kısa. Çok kısa. Yani oradan
0: çünkü
1: buraya gelmek kısa olacak.
0: Buyurun. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya, Stalin çok güçlüydü. Avrupa'nın tamamını işgal edebilirdi. Bunu önlemek için önce Almanya ve önce İngiltere ve Fransa Dünkirk anlaşmasıyla bir ittifak kurdular. Arkasından bunlara Belçika, Hollanda, Lüksemburg katıldı. Ve bir sene sonra daha 49'da NATO kuruldu. İki tane Atlantik'in batı tarafında ABD, Kanada ve doğuda 10 ülke. O zamandan günümüze NATO 7-8 defa genişledi. En son işte Finlandiya, İsveç'in katılımıyla 32 oldu. Şimdi önümüzdeki dönemde bu Ankara zirvesinde şuna karar verecekler. NATO global bir savunma örgütü haline gelecek mi? Çünkü
1: Japonya konuşuluyor.
0: Çin'de evet, çevrilme konusunda karar aldılar.
1: Avustralya konuşuluyor, Japonya konuşuluyor.
0: 22 Mayıs ayında karar aldılar Madrid zirvesinde. Çin'in etrafındaki 4 ülke o zamandan günümüze tüm devlet başkanı düzeyinde, savunma başkanları düzeyinde, savunma bakanları düzeyinde tüm faaliyetlere katılıyor. Güney Kore, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda. Bir taraftan da ABD'nin şöyle bir projesi var. Yani NATO artı, NATO plus, NATO Middle East, yani akıllarında
1: Körfezi'nin
0: düşünce,
1: Körfez ülkelerini de
0: burada dahil etme ve bunu NATO şemsiyesi altında formüle etme. ABD'ye kalsa Güney Kıbrıs Rum yönetimini ve İsrail'i de buraya dahil edecek. Fakat NATO'da klasik konvansiyonel bir uluslararası örgüt olduğu için oy birliğiyle kararlar alınıyor. Yani konsensusla alındığı için.
1: Peki, herhangi bir ülkenin hayır demesi
0: bunu engelliyor.
2: Düşman kim? Yani, efendim? Düşman kim? Yani kim? Kim arkadaşı? 1954'te
1: işte, Ukrayna Savaşı'nda
0: hayır şimdi. Önceden düşman yani. Sovyetler Birliği'ydi.
1: Tamam. Hala dedim. Sonra terör oldu.
3: Ukrayna Savaşı niye çıkarıldı?
0: Rusya, onun için çıkarıldı. Şimdi Rusya yani bunu sürekli
1: Çin'in tekrar çevrelemesi var. Çin
0: ama
1: var.
0: İşte şimdi Rusya'yla birlikte Çin'in etkisini sınırlandırmak.
2: Rusya'da
0: çünkü
2: mesela Çin, 2007'de falan Rusya'da Münih
1: alalım diyorlardı Rusya'yı. O sesleri
2: mi
1: ekranlara getirmiştik. Rusya'nın NATO'ya girmesi konuşuluyordu
0: Rusya'yla
1: bir dönem.
0: Rusya'yla ortaklık kurdular. Partnership for Peace diye doğru bir takım ortaklıklar kurdular. Fakat o dönem kapandı. Rusya'da devlete KGB, şimdiki adıyla FSB el koydu olunca. Putin'le birlikte önceki Boris Yeltsin döneminde aslında Rusya'yı Batı'nın bir parçası kabul ediyorlardı.
1: Doğru ama Putin'in göreve geldiği dönemde de konuşulmuştu. Hatta Putin ifadesi vardı bir gözlemci olarak geldiklerinde NATO'ya girebiliriz diye.
3: Bak Mahmut abinin sorduğu soruyu Fransa sordu. Düşman kim dedi ya? Varşova Paktı dağıldı. NATO Paktı hala Amerika'nın işte değirmenini taşıyoruz. O zaman niye biz bir aradayız dediler. Al sana düşman dedi. Ukrayna Savaşı meydanı.
1: Peki bu Ankara zirvesinde yeni bir düşman tanımı yapılır mı? Çünkü daha önce bir terör tanımı yapılmıştı örneğin. Çok muallak bir tanımdı. Sonrasında Çin bazı zirvelerde düşman olarak tanımlanmıştı. Bu kez çok net bir tanım Ankara zirvesinde.
0: Aslında Madrid zirvesinde yapıldı. 2022 yılı içerisinde Madrid'deki NATO Devleti Hükümet Başkanları zirvesinde Rusya Federasyonu'na ilave olarak Çin'in böyle çevrelemeye alınması, Çin'in hareket kabiliyetinin sınırlandırılması konusunda mutabakat sağlandı. NATO 2030 vizyonu adlı belge çıktı. Şimdi bunu yeni versiyonunu ortaya çıkaracaklar. Çünkü uluslararası barışa, güvenliğe, Batı hegemonyasına şu an itibariyle en büyük tehdit Çin'den geliyor. Çin çünkü hegemonyayı ticari ve ekonomik alanda şimdi sahaya yansıttı. Bir adım sonrası siyasi, bir adım sonrası askeri olacak.
2: Ama işte bak onlar hepsi varsayım üzerinden gidiyor. Çin'de ya bu şöyle bir sistem var tabii. Hocam onu belki açıklar şimdi. Ya şimdi NATO ne? Bir, değil mi? Savunma örgütü. Neyin savunması? Batı Atlantik sisteminin savunması. Ne yapmış bugüne kadar? Ya bizim gibi ülkeler tamam şemsiye olmuş ama ya bizim başımızı darbeden kaldıramadık. İtalya'da bile başbakanın ölmesini önüne açtılar NATO. NATO bir aynı zamanda iç siyaseti dizayn etme örgütüdür. Heh, bravo. Şimdi sıkışmış Şimdi 3-3-0 deniyor. Ya şimdi yeni dünya düzeni kuruluyor. Yeni dünya düzeni çok kutuplu bir dünyaya giderken bir taraftan bunu tartışıyor. Türkiye açısından pozitif bir durum var. Doğru. Çünkü Türkiye bu yeni düzen

0: Küresel düzenin gelişini önceden sezen bir ülke hazırlık yaptı, kendisini bir noktaya getirdi, savunmasını güçlendirdi. Niye güçlendirdi bunların? Hepsi şu bir konjonktürün getirdiği bir sonuçlardı. Tabii siyasi iktidarın iradesi hepsi var. Orada şöyle bir şey var, yani yeni dünyaya hazırlanması gerekiyor. Şimdi benim gördüğüm, Amerika'da aslında yeni dünyaya hazırlanıyor. Yani sadece tek patron olmak gibi bir pozisyonu var, tek hegemon gibi bir pozisyonu var. Ancak onu götüremeyeceğini de görüyor. Avrupa sıkıntılı durumda. Avrupa bir taraftan NATO'nun ölümünü söylüyor, bir taraftan da 3-0'dan bahsediyor. Kime karşı? Çin'e karşı. Çin'e kim karşıdır? Amerika karşı.
1: Ha, onu söyleyecek. Ha. Avrupa'nın Çin'e doğrudan bir karşıtlığı olduğunu sanmıyorum. Yok. Çünkü
0: Amerika Çin'de ekonomik olarak diyelim ki yatırımlar açısından yarışamıyor. Askeri açıdan önlem alıyor. Böyle bir durum var hocam.
2: Hegemonya kavgası şeyde, var.
3: Yani ABD ile Çin arasında global düzeyde tamam işte hegemonya yani, kavgası
0: orada
3: var.
0: Ekonomik olarak yarışamadığı
3: için. Bu şu anda
0: için.
3: Ticari boyutta. Bir süre sonra askeri boyuta taşınacak. Aslında peki. NATO bu Ankara toplantısıyla bunu somut hale getirecek. Madrid toplantısını yeni koşullara uyarlamaya çalışacak. Külfet paylaşma meselesi var. Mesela ABD bir konuda haklı. Bakın şu konuda, yani yiğidi öldür, hakkını yeme. İki Dünya Savaşı'ndan beri Batı Avrupa'yı Rus istilasından kurtardı. Bu tamam. Bu yani iki Türkiye bakımından da Türkiye çünkü Stalin Kars'ı, Ardahan'ı İstanbul Boğazı'nda üst istemişti. O tehdit karşısında NATO ittifakı bizim toprak bütünlüğümüzü korumamızı sağladı. Mahmut Bey'in söylediği şeylere de katılırım. Yani NATO sadece bir savunma ittifakı değil. NATO'nun gizli orduları diye bir takım kitaplar falan var. Yani çıktı, evet, bir takım içeride sistemleri işte yönlendirmeye falan çalışıyor. Yok. Bütün bunların birincideyiz tabii
0: Fara
3: ki.
0: Hoca,
3: bütün
0: bunları zaten derinlemesine bilmek gerekiyor. İşlettiği tek yer yok.
1: Bak, beşinci maddeyi hatırlatalım. Birimiz hepimiz.
0: 15 Temmuz dahil bizim darbe yapan bir yer. Beşinci maddeyi terörle mücadelemize karşı
1: bir kez işledi. Amerika'ya ikiz kuleler konusunda.
0: Bir tek o.
1: Evet, Amerika'ya. O da bir devlet üzerinden değil, bir terör unsuru üzerinden.
4: Aktan bak, şu gerçeği atlamayalım. Burada NATO bir rapor hazırlattı Biden döneminde. NATO'nun durumu ne? Ses seda çıkmıyor. Büyük bir sessizlik var. Ürktüler ve rapor hazırlattılar. Raporda çıkan sonuç şu. NATO ruhunu yitirdi, bitiyor. Ruhunu yitirmekten kastı şu, yani düşman yok ortada. Avrupa bunu sorgulamaya başladı. Ya düşman yok diyor. Rusya çöktü. 90'lı dağıldı. Varşova diye bir şey kalmadı. Biz hala niye Amerika'nın değirmenini taşıyalım? Artı Mahmut abinin dediği gibi adamlar üstlerle, askerleriyle içimize cirit atıyor. Bu nereye kadar gider diye sorgu başladı. Ukrayna Savaşı'nın çıkma nedeni bu. Alın size düşman dedi Rusya. Neyi körüklüyor sürekli Amerika? Geliyor. Polonya'dan Avrupa'ya, Almanya, Berlin kapınıza dayanacak. Ve başardı o havayı tekrar toplamayı. Şu an o Avrupa sorgularken bir anda NATO daha da büyümeli dendi. İsveç, Finlandiya oldu. Bak enteresan, 2022-2024'te toplantıya katılanlara örnek veriyorum. Bak Japon Başbakanı Kishida hem Madrid'de hem de Amerika'daki liderler zirvesine katıldı.
1: Doğru.
4: Hangi sıfatla?
1: Avustralya'dan vardı.
4: Bak Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Kore, yani Japonya, bunlar NATO'nun yeni ortakları değil.
1: Bir araya gireyim mi? Hürmüz'de patlamalar yaşanıyor. Geride bıraktığımız saatlerde Trump'ın bir ifadesi vardı. İran 4 kez ateşkesi ihlal etti. Yaptıkları aptalca ifadesi vardı. Şimdi de Hürmüz'de patlamalar yaşanıyor. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Hürmüz'ün görüntüsünü canlı olarak paylaştığımız bir görüntümüz vardır eminim. Pamuk ipliği bir ateşkes konuşuluyordu. Ticari gemilere yönelik yine Hürmüz'de geçiş durmuş durumda. Şu anda onu görüyoruz. Ticari gemilere yönelik saldırılar olabileceği konuşuluyor. Şu anda da ekranlara geliyor Hürmüz'deki görüntüler. Bugün Türkiye cephesinden bir açıklama vardı. Gemilerimiz sorunsuz bir şekilde geçti. Hürmüz'den de Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelmişti o açıklama ama şu an itibariyle bir son dakika gelişmesi. Umarız kısa süreli bir gerilimdir ve nihayete erer.
4: Dün de oldu bu.
1: Dün de hocam da aslında bir son dakika gelişmesi olarak anlaşmanın adımını Lübnan'a da genişleten bir başlıktan söz etmişti. Bir yandan onu konuşuyoruz. Bir yandan da bu Hürmüz'deki gerilimi, patlamaları konuşuyoruz. Devam edelim ama Coşkun
4: Aktan, abi, var mı? Hatırlarsan hep
1: sonra
4: yayınlarda
1: Kemal hocama vereyim sözü.
4: Yayınlarda bir tablo çizdik. Dedik ki iki kanat var şu an İran konusunda. Bir, savaşı bitirmek isteyen ulusalcı kanat,

0: Bu İran'da ve Amerika'da var. İki, buna karşı çıkan, savaş devam etmeli, yayılmalı diyen İsrail menşeli bir karşı kanat var. O karşı kanat sadece İsrail'den oluşmuyor. İran içerisindeki, İran'ın paralel yapısı diyeceğin FETÖ'sü, devrim muhafızları ağırlıklı, artı Amerika'daki küresel kanat, yani Biden'ı temsil eden kanat. Şimdi bu şeytan üçgeni diye adlandırdığım yapı, sabote sürecinde bunlar beklediğimiz hadiselerdi. Bak, Lübnan'a saldırılar sabotaj maksatlı. Hürmüz'de yaşananlar sabotaj maksatlı. Mesela şimdi sormak lazım, niye durduk yerde burada böyle bir saldırı gerçekleşiyor? Dünkü bir tankere yapılan saldırıydı, bir kargo gemisine, ve İran şöyle bir açıklama yaptı. Biz de saldırının, hani biz yaptık demiyor ama bizim belirlediğimiz güzergahın dışına çıkanları biz ikaz etmiştik diyor. Başınıza iş gelebilir diye. Şimdi sen hangi sıfatla güzergah belirliyorsun? Yani burada neticede işleyen bir Hürmüz Boğazı vardı. Eskiden böyle bir güzergah belirlenmiyordu. Umman da senin kadar hak sahibi, sen de öylesin. Şimdi burada benim şahsi okumam bu. Peki. İran devrim muhafızları içerisinde İsrail'le işbirliği için olan yapı şu an devrede.
1: Peki.
0: Dün saldırıyı
1: Kemal
0: böyle
1: hocam,
0: okumak
1: buyurun,
0: lazım.
1: Sizi alayım ben böyle.
0: Şu an yaşanan devam. Saldırı ayrıntıyı pek bilmiyoruz ama bu an yaşanan saldırı da gene aynı mantıkla okumak lazım. O masayı dağıtmadan yapılan bir saldırı ama masada şöyle bir irade var. Bu barışı engellemeyecek, bak göreceksin. Her ne olursa olsun mutlaka direnmeliyiz diyen bir akıl var. O masa, o ruh taşıdı zaten bugünlere. Peki. Masayı. Ben denenecek ama hani köprüler yıkıldı, artık bundan sonra silahlar konuşacak dönemine daha varız diye düşünüyorum.
2: Kemal hocam ne dersiniz? Coşkun Baş bu ifade etti. Aslında yoğun geçiş güzergahı, yaptığımız yayınlardan da biliyoruz ki Umman açıkları, burası daha derin olduğu için genelde bu noktanın tercih edildiğini biliyoruz ama İran şöyle söylüyor: benim belirlediğim güzergah dışına çıktığınız için vuruyorum. Bu da tartışmalı.
0: Vuruyorum demiyor. İkaz ettim diyor.
2: Ya ikaz etti. Şimdi patlamalar yaşanıyor.
0: He. Ya ben vuruyorum,
2: bu
0: ne
2: İran
0: var,
2: tarafında da bir grup ateşkesi istemiyor. Çok konuşuluyordu. Özellikle devrim muhafızları tarafında. Bir bunu soracağım. Ne yaşanıyor? İkincisi de bu Trump'ın ya da İran'ın kararını etkiler. Ve bu anlaşma, ateşkes ismine ne dersek diyeyim, çözülür mü? Bu 60 gün sürecinde baltalanabilir mi? Ne dersiniz?
3: İran şimdi bu anlaşmayla çok önemli bir zemin kazandı. Birinci maddeyi hatırlayın, 14 maddenin, o tüm cephelerde ateşkes idi. Diğer maddeler, 13 madde, birinci maddeye koşullu olarak dayalıydı. Dolayısıyla ilk maddede problemler devam ediyor, bu bir. Çünkü Hizbullah'ın etkisiz hale getirilmesiyle ilgili bugün çerçeve anlaşması taslağı yayınlandı.
2: Hocam eğer bu görüntü hazırsa analiz ekranımızda belki daha olur, çizerek anlatabileceğimiz tamam. Bir nokta olur.
3: Tamam.
2: Bu görüntüyü eğer verebilirsek oraya da onun üzerinden konuşalım Kemal hocamla birlikte. Çünkü daha net anlatmamız gereken başlıklar olabilir görsellerimizle birlikte. Örneğin bu haritalardan birini ekranlara, buyurun.
3: Evet. Şimdi şurada İran'ın ablukası var. Şöyle çizelim. Bir de şöyle yanlış bir şey çizmek istemem.
2: Daha geniş bir harita
3: evet,
2: bu.
3: Biraz daha geniş.
2: Buyurun, bu olabilir mi hocam?
3: Ha, bu olur, bu olur.
2: Buyurun.
3: Şimdi şöyle kabaca çizelim tabii. Şurada ve şurada bir abluka var. Yani Umman sınırında. Bu İran tarafından yazabilecek miyiz bilmiyorum.
2: Ya da bayrak ama. Koyabiliriz. Ben
3: bayrak
2: bir bayrakla evet. Ekranlara taşırız bunu.
3: İran bayrağı.
2: Bir İran bayrağını buraya koyalım.
3: Şurada bir Arapça gibi oldu ama artık.
2: Evet, onu
3: şurada da bir tane abluka var.
2: Hemen onu alayım ben. Buyurun.
3: Haktan Bey.
2: Rengini değiştirebiliriz hocam. Sarı yapalım dilerseniz.
3: Şöyle yapalım.
2: O siyah evet, oldu. Ben bunu geriye alayım.
3: Tamam.
2: Buradan da alabiliriz herhalde. Buyurun onu sarı yapayım. Buyurun.
3: Şöyle şurada bir abluka var. Bu ABD'nin ablukası.
2: Onu da
3: hemen koyalım bayrağı.
2: Koyabiliriz.
3: Tamam. İran'ı tekrar çizelim isterseniz. Çizgiye buyurun. Dönüştürürsek
2: evet.
3: Eğer. Yani kabaca şöyle ve şöyle iki tane abluka. Şurada da İran var. Geliyor mu şu an? Geliyor.
2: Evet.
3: Ama tabii çizgiyle geldi. Önemli değil. Şimdi iki tane abluka var. Bu ablukalar duruyor. Abluka falan kalkmadı. Yani ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı resmen ablukayı kaldırmadı. Trump söylüyor. Kaldırdım. Tekrar koydum. Kaldım.
4: Zaten 30 gün içinde kalkacak.
2: Tabii.
3: Evet. Bir evet, var. Yani kalkan bir şey yok. Dolayısıyla burada komutanım da söylediler. Yani 30 günlük bir süre tahsis edildi. Şimdi dolayısıyla buradaki ablukanın durduğunu kabul edersek her şeyi daha doğru okuruz. İkinci konu. Bu çok daha kritik, bakın. Şu bölgede çizgi var herhalde değil mi hala?
2: Var. Buyurun.
3: Şu bölgede yani Hürmüz Boğazı içerisinde, daha doğrusu Hürmüz Körfezi içerisinde binlerce gemi dolu bekliyor idi. Hatırlıyor musunuz?
2: Doğru. Görüntüyü verebilirim canlı olarak.
3: Olur, Hürmüz'ü oradan da gösterelim.
2: Buyurun. Bu da şu evet, anda canlı bakın, olarak
3: şu bölgede, Hürmüz. Buyurun. Şu bölgede çizebiliyoruz.
2: Buyurun çizebilirsiniz.
3: Yani şu bölgede bakın. Özellikle nerede birikmiş görüyor musunuz? Yani Kuveyt, Katar, Bahreyn hattında açıklı. Binlerce gemi yüklü bunlar. Şimdi Trump öyle akıllı bir politika uyguladı ki anlaşma yapıyoruz. Maddeler çıktı. 14 madde. Hepimiz şaştık kaldık. Eyvah bu nedir? İran zafer ilan etsin dedim ben o gün. Hatta tabii. Kurtuluş günü ilan etsin demiştim.
2: Eğer bu doğru.
3: Dijital imzalar atıldı. Yani Cenevre'ye gidildi. Karşılıklı görüşüldü. İniş çıkıştı ama Trump bakın bunların hepsine müsaade etti. Bütün bu ortam hazırlandı. Bölge ülkeleri rahatladı. Hatta petrol düştü biraz fiyat olarak aşağı G7 doğru.
2: G7 zirvesine gitti
3: tabii,
2: Fransa'ya.
3: Tabii oraya gittiler. Misafirler
2: de geldi oraya. Liderler teşekkür etti ona.
3: Harika bir ortam. Trump buradan apar topar 17 milyon varil petrolü kaçırdı. Bitti gitti. Boşaldı mı burası? Hayır boşalmadı. Biraz daha petrol var burada.
2: Dolayısıyla görünüyor şu anda. Tabii. Kırmızı renkli sabit noktalar. Böyle ok gibi olanlar, hareket halinde olanlar, evet. Daire içinde olanlar, sabitler. Bekleyenler.
3: Şimdi demek ki Trump birinci perdeyi kapattı. Yani buradaki petrolü ya da LNG olan ya da başkaca bir takım yüklü malzemesi olan Kuveyt'e ait, Katar'a ait, Bahreyn'e ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait gemileri bu anlaşma kisvesi altında
2: çıkarttı.
3: Trump 1.0. Şimdi anlaşmayı Lübnan'la yapmaya çalışıyor. Orada da bir 2-0 olacak. Lübnan'la İsrail'i bir araya getiriyor. Bakın hükümeti bir araya getiriyor. Hizbullah yok sayıyor. Hizbullah olmadan Lübnan'da anlaşma hayata geçer mi? İmkansız.
2: Üstelik bakın, boşalan yerlere de Hizbullah değil, bakın. Lübnan ordusu gelecek diyor.
3: Lübnan
2: var mı yok mu Lübnan
3: yok,
2: ordusu?
3: Komutan söyledi işte bakın Lübnan ordusu diye bir ordu yok. Lübnan ordu mensupları Hizbullah'ın getir götürcüsü. Yani orada dominant askeri güç Hizbullah. 90 bin, 100 bin civarı silah. Silah da öyle piyade tüfeği değil. Yani kamikaze dronlardan tutun füzelere kadar birçok silah sistemi var. Dolayısıyla Hizbullah'sız Lübnan'da barış ve çerçeve anlaşması olmaz. Bu bir. İki daha doğrusu. Şimdi orada ne yapacak? Şimdi burada petrolü aktardı.
2: Oraya yönelik bir harita da açabilirim. Devam ediyor. Eğer bir görselle onu, zenginleştirmek
3: bakın bu tablo anlaşıldı.
2: Bu kalsın böyle.
3: Anlaşıldı
2: tekrar
3: yani.
2: Tekrar dönebiliriz buraya.
3: Trump çok zekice bir hareket yapıp buradaki petrolü uluslararası piyasaya aktardı.
2: Doğru.
3: Varış noktaları neresi bilmiyoruz. Çoğunlukla Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Avrupa.
2: Brent petrol de en son 72 doların altına da inmişti. 70 doların altına da gidiyordu.
3: Amerika'daki dizel yakıt fiyatları normale döndü. Doğru. Yani 2.69'dan 4.5 hatta 7 bazı eyaletlerde İrfan Bey anlatır hep. O şimdi 3'e inmiş. Yani
2: belki rica etsek arkadaşlarımızdan Brent petrolü de verebiliriz.
3: Bir taşta iki tane kuşu vurdu. Hem iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarını düşürdü. Hem Brent petrol fiyatını düşürdü. Hem buradaki birikmiş petrolü uluslararası piyasaya aktardı. Şimdi bazı gemiler nedense ne hikmetse bu kadar ablukaya rağmen sen kalk İran'ın güzergahının dışına çık.
2: İran'ın güzergahı yani, burası olarak konuşuluyor. Öyle, geldi Brent petrol.
3: Bak muazzam bir düşüş var.
2: 72
3: yani.
2: Dolar.
3: Hemen 84'lerden indi aşağıya.
2: 115'ten.
3: O çok
2: tabii
3: geride.
2: Gitmişti.
3: En son bakın ne
2: hatta
3: kadar.
2: Hatta şunu söyleyelim. 28 Şubat'ta eğer yanılmıyorsam 66 dolardı.
3: Evet.
2: Yani
3: evet.
2: Savaş başladığında
3: 60 küsürlerdeydi.
2: 66 dolardan başladık. Neredeyse savaşın başladığı rakama döndü.
3: Evet.
2: Onu söyleyelim. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarından. Yeniden Hürmüz'ü alabiliriz. Ekranlara da getirebiliriz. Hürmüz'de yaşanan gelişmeleri dahi. Buyurun hocam.
3: İki, %40 bu bölgedeki petroller şeye gidiyor.
2: Çıktı.
3: Çin'e gidiyor. Ve İran ağırlıklı petroller. Onlar petrollerini satabildi mi? Hayır. Çünkü zaten satmıştı İran. Yani açığa çıkartmıştı. İran'ın buradan açılmadan kaynaklı bir karı yok. Dolayısıyla bakın bir taşta üç kuş hatta. Bir, kendi akaryakıt fiyatları düştü. Kamuoyunda bir tepki vardı.
2: Müttefiklerin petrolünü
3: aktardı. LNG dahil doğalgaz sıvılaştırılmış. İran'ın petrollerini tam çıkacakken savaş çıkartıyor.
2: Hatta o çıkanlar da ulaştığı noktada ulaşan ülkeleri de rahatlattı. Siz de söylediniz, evet. Hindistan'a ve Çin'e bir kısmı gitti. Onlar da rahatladı, Avrupa'ya.
3: %14 Avrupa'ya gidiyor. Doğru. Şimdi bu tabloda çok akıllıca.

0: İran görmüyor mu? Net görüyor. İşte o yüzden vurdu. Bak o yüzden vurdu. İran da akıllı. Yani bunun olacağını tahmin ediyorlardı büyük ihtimalle. Ve bu tablo şu an yaşanıyor. Hani dedi
1: ben
0: ya.
1: Orayı anlamadım ben. İran niye vursun? Kendi petrolünü çıkaramayan İran.
0: Güzergah değiştirip gidiyor ya komutanım. Yani kendi kontrol ettiği güzergahın dışında gidiyor.
2: Buyurun.
0: Mesela o diyelim şöyle bir güzergah çizdi. Çünkü uğrayacağı yerler var. Oradan hizmet bedeli alacak. Onlar şuradan gidiyor. Şöyle gidiyor.
1: İran ayırmıyor ki Umman'ın karasularına gidenlerini alamam. Sadece kendi karasularından geçen Hürmüz'den ben para alırım
0: kontrol
1: dedi.
0: Kontrol edemezsiniz onları. Yani kendi güzergahınızda kontrol
2: yani bilimleri kurmuşsunuz. Yani şöyle bir bilgi vardı Coşkun Baş. Bu şu noktalardan birine uğrayıp bu adalardan tabii, birine öyle geçmesini istiyordu İran.
0: Yani kontrol noktaları
2: için
0: kurmuş komutanım adalarda orada. Uzaktan kontrol ediyor ve uğrak yeri yapmış. Gümrük gibi. Doğru. Oraya uğrayıp öyle gönderiyor. Ama uğramadan giden gemileri ikaz ediyor ve ateş ediyor artık kaçak gidenleri. Yani buradaki bu tablodaki şu anki geldiğimiz noktada o ne diyelim ona barış anlaşması ya da ateşkes anlaşması tiyatrosunun kazananı şu an Trump gibi gözüküyor.
2: Peki şunu soracağım. Daha gözüküyor. Önce de benzer bir hamle olduğunda ateşkes yoktu gerçi ama Amerika gelmiş ve İran'ın o vuran unsurlarını etkisiz hale getirmişti. Hatta evet. Trump şöyle demişti, gemilerini vurduk orada geçişi engelleyen de. Şimdi Amerika'dan bir yanıt gelir mi? Yoksa yeniden masaya aklı selime dönülür mü?
0: Bakın yanıt gelmiştir zaten. Yani Merkez Kuvvetler Komutanı bana mesaj atmıyor ya da Coşkun Komutanı'na mesaj atmıyor. Kime atıyor? Pentagon'a atıyor. Onlar da kamuoyuyla istediği kısmı paylaşıyor. O yüzden orada bir muhasara var. Yani bir çatışma hali devam ediyor. Çünkü birlikler kaldığı sürece orada çatışma olacak. Artı iki tarafın istekleri çok birbirinden taban tabana zıt. Bu zıtlıktan kaynaklı çatışma hali her zaman potansiyel olarak var. Zaman zaman yaşanıyor. Bize aktarılan kısmını biz görüyoruz sadece. Ama Merkez Kuvvetler Komutanı orada savaş halinde. İran orada seferber halinde, sefer halinde ve savaş halinde. Dolayısıyla bunlar ablukayı tuttuğu sürece, gemiler sefer görev yerlerinde olduğu sürece her an çatışma yaşanıyordur.
2: Ben şunu soracağım. Coşkun Baş bu sözlerini şöyle
0: Lübnan'a
2: tamamlamıştı.
0: Lübnan'a geçersek orayla da bağlayacağım.
2: Olur, onu da hemen söyleyeyim ama bu başlığa dair böyle gerilimler olur ama bu bir ateşkesi durduracak, barışı engelleyecek hamle olmaz. Ama hem İran tarafı hem Amerika tarafı çözer dedi. Katılır mısınız yoksa bu başlığa dair?
0: Şu anda çok sıkı ve gergin ortam. Yani gerilim seviyesi çok yüksek. Elbette ki eğer dijital ortamdaki imzalar geçerliyse hala ki geçerli gözüküyor. O sanal ortamda yapılan anlaşma, 14 maddelik kabul gören anlaşma, Cenevre'deki sonuç sahaya yansıdı mı? Kısmen yansıdı. Söylediğim hikaye gerçekleşti. Şimdi artık bu saatten itibaren İran sıkışmış vaziyette. Körfez bölgesindeki petrol üreten ülkeler rahatlamış vaziyette. Artık bir 2-3 aylık süre rahatlıkla dolum yapabilecek durumdalar. Yani petrol akışkanlığı devam eder. Ama İran'ın petrol akışkanlığı her yer dolu olduğu için devam etmez ve sistem tıkanmaya başlar. Bütün bu anlaşmaları Amerika tarafından tam net kabul edildiğine dair ben en üst perdeden hiçbir şey duymadım. Yani şunu demedi Amerika, Trump dahil. Trump ile hiç demedi. Mesela Trump diyor ki nükleer hayatta olmaz diyor. Kesinlikle kabul etmiyorum diyor. İran diyor ki hayır bizim hakkımız diyor. 1968'de NPT anlaşması var diyor. Mesela diyor ki 300 milyar dolarlık tazminat. Hayır ya öyle bir para yok diyor. Yani sadece bizim çiftçilerin ürettiği tahılları alırsa o parayı oraya tahsil edin.
2: Şöyle konuşulmuştu
0: yani,
2: bu başlıkta.
0: Şimdi böyle gitgellerle,
2: doğru hocam, analizlerde şu vardı. Siz hep bu başlığı okuyorsunuz ama 300 milyara ulaşması o kadar zor ki hangi maddeler var altında, neler yapması gerekiyor bununla ilgili diye bu çok konuşulmuştu. Devam edelim dersin. Ekber evet. Hazır. Hemen bir Tahran'a gidelim. Ekber kolaylıklar dileyelim. Biz NATO zirvesiyle ilgili gelişmelere konsantre olmuş onu tartışırken bir anda yürümümüzden patlama sesleri geldi. Ne oluyor yorumlamaya çalışıyoruz. Senin değerlendirmen ve yorumun kıymetli. Lütfen paylaş izleyicilerimizle İran'da yaşananlara dair.
3: Bakın teşekkür ederim. Sana değerli konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Esasında İran medyasında da bu konuyla ilgili fazla bilgi yok. Sadece İran Devlet Televizyonu Hürmüz bölgesinde, Hürmüzgan ilinde, Sirik bölgesinde bazı patlama seslerinin duyulduğunu belirtiyor. Ancak bunun tam olarak sebebinin ne olduğuna ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını ifade ediyor. Diğer haber ajansında da benzer işte ifadelere yer verilmiş durumda. Patlamalar var ancak bu patlamaların kaynağı nedeni tam olarak an itibariyle belli değil. İran medyasında geçen haberler bu yönde. Esasında neden böyle bir şeyler oldu? Yani son 24 saatte neden böyle bir gerginlik yaşıyoruz? Tam dün bu saatlerde

0: zamanlarda oluşturduğu, o bölgeyi yönetmek için oluşturduğu birimden bir açıklama geldi. Tehdit dolu açıklama. Bu bölgede İran'ın belirlemediği işte herhangi bir rotadan giriş çıkış yapılamayacağı, bunun yasak olduğu, kabul edilemez olduğu ve sonuçlarına da karşı tarafın katlanması gerektiği yönünde bir açıklaması söz konusu oldu. Dışişleri Bakanlığı'ndan da gün içinde benzeri açıklamalar söz konusu. Başka bir deyişle İran ancak buradan girişler, çıkışlar benim talimatımla olur ve benim iznimle olur. Yani Umman'ın belirlediği İran güzergahını kabul etmedi. Tam bu tehdit açıklamalarının ardından dediğim üzere o bölgede işte Umman kıyılarının yakın bölgede bir ticari gemiye yönelik saldırı söz konusu oldu. Bunun detaylarını esasında ABD Başkanı Donald Trump açıkladı. 4 kez saldırı olduğunu, İran tarafından saldırı olduğunu iddia etti. Bunların 3'ünü insansız 3 insansız hava aracını imha ettiklerini, birinin ise gemiye isabet ettiğini duyurdu. Singapur'dan da gelen açıklamada bu saldırıdan ardından geminin hasar gördüğü ancak 21 mürettebatın sağlıklı olduğu ifade edildi. İran'dan ise bu saldırıyla ilgili şu ana kadar herhangi bir resmi düzeyde bir açıklama yok. İran yaptım da demiyor, yapmadım da demiyor. Böyle bir durum söz konusu. Esasında bu insanın
1: lütfen tamamla Ekber. Evet. Bir son dakika bilgisi var, onu paylaşacağım hemen ardından.
0: Evet evet, yani yaşanan bu gelişmeler üzerinden az önce belirttiğim üzere o Birleşmiş Milletler'e bağlı o kurum, yani Uluslararası Denizcilik Örgütü, geçici olarak bu bölgeden tahliyeleri durdurduğunu bildirdi. İzleyicilerimiz, aslında özetlemem lazım da şöyle diyeyim. An itibariyle iki rota belirlenmiş durumunda. Biri İran'ın belirlediği rota kuzeyden, biri Umman'ın belirlediği rota güneyden. Ancak İran diyor güneydeki o rota geçersizdir. Sadece gemiler benim belirlediğim rotadan geçebilir.
1: Hocam az önce çizdiğimiz görüntülerde, evet. Ekber teşekkür ederiz. O son dakika gelişmesi şu: Hürmüz Boğazı'nın karşısındaki
2: Ekber'e soru sorabilir miyim?
1: Şöyle yapalım dilerseniz, ben bir son dakika gelişmesi var, onu paylaşayım. Hem yorumlarınızı alayım hem de soruları alayım sonrasında. İran'da Sirik şehrinde Amerika'nın hava saldırıları olduğuna dair Arap basınında bilgiler var. O güzergah dışındaki gemilere İran'ın müdahalesine, siz de söylemiştiniz hocam az evvel, CENTCOM böyle bir açıklama yapmaz demiştiniz ama bölge kaynakları Amerikan uçaklarının sesinin duyulduğunu ve Amerikan uçaklarının düzenlediği saldırılarda 3 patlamanın yaşandığını iddia ediyorlar. Arap basında böyle iddialar var. Amerikan savaş uçakları olabilir iddialarıyla birlikte. Gelişmeleri değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Yusuf Alabar da sizin ilk değerlendirmeniz ne olur bu gelişmeye dair? Bir pamuk ipliği demiştik. Hem sorunuzu alabilirim hem de yorumlarınızı alabilirim. Buyurun.
2: Yani evet, ben bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Lübnan Büyükelçisi ile İsrail Büyükelçisi'nin imzalamış oldukları bir anlaşma var. İsrail'in bu bölgeyi boşaltması karşısında Hizbullah'ın buradaki silahlarını arındırmak ve Lübnan ordusunun da Lübnan'ın güneyine yerleşmesini sağlamak ve İsrail'in topraklarını emniyet altına alacak bir anlaşma. Şimdi burada Lübnan Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri'nde İran'ın dahil olmadığı bir mekanizmada anlaşma yapılınca İran'da ben bir rahatsızlık oluştuğunu düşünüyorum. Ekber'e de sormak istediğim soru bu. Bu minvalde İran'da yapılan yorumlar neler, merak ediyorum. Çünkü Ekber kendisi Tahran'da yaşadığı için yapılmış olan yorumları daha geniş kapsamdan okumuş, duymuş olma ihtimali yüksek. Ama benim öngörüm, Lübnan ile alakalı Hizbullah'ı dışlayacak, onu silahsızlandıracak bir anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'in de büyükelçisinin katıldığı bir törenle bir çerçeve anlaşması içerisine sığdırılması sanırım İran'ı denklemden Lübnan konusunda çıkartacak bir anlaşma olabilir. Bunun İran'da yaratmış olduğu bir menfi hava olabilir ve buna karşılık olarak da bir sabotaj gündeme gelebilir diye düşünüyorum ama Ekber'in fikri benim için önemli.
1: Ekber, buyurun.
0: Teşekkür ederim. Esasında bu İsviçre'de yapılan son görüşmelerinde şöyle bir mekanizma oluşturuldu. Bir tarafında İran, Amerika Birleşik Devletleri ve Lübnan'da olacağı bir mekanizma üzerinde çalışıldı. Bu da İran'ın da buna dahil edilmesi.
2: Çatışmasızlık mekanizması.
0: Evet evet evet, İran'ın da bu mekanizmaya dahil edilmesi ilginçti. Yani bu gelişme, bu bölgedeki gelişmeler, tabi İsrail'le bir taraftan Lübnan arasındaki görüşmeler de devam etmektedir. Hizbullah bu görüşmelerde çıkan sonuçları kabul etmiyor. Yani Hizbullah'ı bir şekilde İran'ın sözcüsü de olarak tanımlayabilir.

0: Risk ancak kesin bir sonuç, %100 bir sonuç söz konusu değil. Ancak İran eğer nihai bir uzlaşma söz konusu olacaksa sadece buradaki çatışmaların durmasını istemiyor. Aynı zamanda bütün İsrail güçlerinin Lübnan'dan ayrılmasını istiyor. Ve o uzlaşmada da, o geçici mutabakat zaptında da zaten İran bunu açık bir şekilde belirtiyor. Lübnan'ın egemenliği, tam egemenliği. Bu ne demek? İsrail'in bu bölgeden ayrılması
1: Ekber,
0: gerekiyor.
1: Ben bir son dakika gelişmesi, Amerika'da yine Trump'a, Beyaz Saray yakınlığıyla bilinen bir bilgi paylaşım ekranı var, Axios. Onlar da hesaplarından Amerika'nın İran'a saldırdığını duyurdular.
2: Sale yakın o.
1: Amerika'da Beyaz Saray'a da yakın. Oradan en son bilgileri onlar alıyorlar. Genelde de doğru çıkıyor Axios'un paylaşımları.
3: Yani gerek yok yani o Axios'a falan. Aklın yolu bir yani.
1: Evet,
3: yani
1: zaten biz o bilgi gelmeden önce de o yorumu yapmıştık ama en azından Amerika'dan böyle bilgilerin geldiğini de belirtelim. Amerika'nın bir saldırısı olduğunu görmüş olduk.
0: İran'da, İran Devlet Televizyonu da esasında az önce geçtiği bir haberde Sirik'te çok şiddetli patlamaların olduğunu belirtiyor. Esasında bu bizim için yabancı da değil. Yani garipsenecek bir durum da değil. Biz ateşkes sürecince defalarca benzeri olaylar gördük. Ne oluyordu? O bölgeden geçen gemiler oluyordu. İran diyor ki bunlar benim iznim olmadan geçiyor. O gemileri hedef alıyordu. Ardından da Amerika Birleşik Devletleri Sirik olsun, Hürmüzgân olsun, diğer bölgeler yani Hürmüz etrafındaki bazı bölgeleri vuruyordu ve İran'da buna misilleme olarak ya Kuveyt'i ya Birleşik Arap Emirlikleri'ni ya Bahreyn'i ve işte hedef alıyordu. Yani biz bunu defalarca gördük. Yani bunu benzeri bir durumu an itibariyle yaşıyoruz. Burada ilginç bir gelişme söz konusu esasında. Bugün İran Devlet Televizyonu'nun Press TV'nin geçtiği bir haber söz konusuydu. O İsviçre'de yaşanan mutabakat kapsamında son görüşmelerin ardından esasında iki ülke bu bölgede işte bu ve buna benzeri olaylar yaşanmasın diye bir özel bir mekanizma kurdular. Bunun merkezi de Doha'dadır. Ve Doha'daki o mekanizmaya İran'dan üst düzey bir devrim muhafızı askeri gitti ve Amerika tarafından da CENTCOM'dan üst düzey bir işte bir asker orada hazır bulunacak. Yani bir ortak bir iletişim hattı kurulmuş. Doğrudan bir iletişim hattı söz konusu. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında. Daha önce genellikle bir olay olduğunda bu Pakistan'a ya arabuluculara aktarılıyordu. Onlar Amerika'ya veya Amerika'nın bir sözü varsa burada işte aracılar üzerine bunu İran'a iletiyor.
1: Şöyle mi anlayalım o zaman i̇şte Ekber? Bu saldırının gerçekleştiğini o iletişim hattı eğer sağlıklıysa İranlı yetkililere Amerikalıların söylemiş olması gerekiyor. O yüzden de bir şaşırtıcı durum yok ki. Böyle mi algılamalıyız? Ya da tersi mi?
2: Şimdi senin verdiğin haberle Ekber'in verdiği haber çelişiyor.
1: Evet.
2: Sen Amerika saldırdı diyorsun. Gazetenin haberine dayanarak
1: Aksiyo
2: Ekber diyor ki bu saldırılar olmasın diye bir mekanizma kuruldu. Bu doğada çalışıyor şu an diyor.
1: Çalışıyorsa bu saldırının olacağını Amerikalılar söylemiş.
3: Ama şöyle bir şey var. Olmuş. Bakın 1963'te Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir hat kuruldu.
1: Doğru, nükleer.
3: Detant ilan edildi.
1: Doğru, yani saldırıları engellemiş.
3: Ama öyle bir şey yok ki burada. Yani bir detant yok, bir yumuşama yok. Değil mi?
2: Haktan.
3: Dolayısıyla bir böyle bir mekanizma bu savaşı gidişatını etki etmez.
1: Hemen Brent petrolü ekranlara getirelim buyurun.
2: En yani, iyi oradan anlarız.
3: Evet. Çok çok etki etmez tahmin ediyorum. Yani böyle Doha'da kurulacak olan bir hat Sovyetler Birliği Amerika arasındaki ilişki gibi bir ilişki ortaya
1: çıkarmayacaktır. Yusuf Alabardan da görüşünü merak ediyorum. Biraz yükselmiş. %3'ün üstündeydi düşüş. 2.91'e gelmiş. Yani yükseliyor şu anda. 72 miydi Kemal Hocam biz açtığımızda? 72 idi. Şimdi 73.30'a çıkmış.
4: Ama bu normal dalgalanma ya. Bunun yani, olan yani.
2: Şimdi böyle saldırılar en iyi etkiyi ve tepkiyi anında piyasa veriyor.
1: 3 dakikam kaldı. Yusuf Alabardan'ın görüşünü merak ediyorum. Hemen onunkini alayım. Sonra İstanbul'a geldiğinde bize sitem etmesin. Yusuf Alabarda bu saldırılar ateşkesi bitirir, durdurur mu? Ne dersiniz? Yorumunuz önemli.
5: Şimdi tabii ben bu konuyla alakalı Lübnan'da İran'ın yok sayılmasına yönelik olarak ortaya koyulması muhtemel bir tepki olarak bir kenara not edebiliriz. Tabii biz şu an için bir değerlendirme yapıyoruz elimizde çünkü net bilgiler yok. İran'ın bu konuyla alakalı denklemin dışında tutulmasını kabul etmek istememesi İran'ın tarzı siyasetine baktığınızda oldukça anlaşılır. İkinci bir sebep ise burada bir pulse flag operation dediğimiz kaynağını bilmediğimiz bir saldırı da olabilir. Yani her ne kadar İranlı yetkililer İran'ın kurallarına uyulacak falan şekilde yine üst perdeden konuşmalar yapıyorsa da İran içerisinde iki tane

0: İsrail'e ait gizli üs çıktı. Yani bu ve buna benzer bir pozisyonlanmanın o coğrafyaya yakın bir yerde tekrardan bu anlaşmayı sabote etmek maksadıyla ortaya koyulmuş.
1: Yusuf Alabar da bir araya gireyim. Saldırı resmileşti. Amerikan Merkez Komutanlığı Amerika bir ticari gemiye yapılan saldırıya karşılık olarak İran'a saldırı başlattı diye resmi kanallardan açıkladı. Bir Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de El Cezire'ye Körfez ülkeleri ve Amerika Hürmüz Boğazı'nda gümrük vergileri uygulamasını reddettiler açıklamasını peşi sıra yaptı. Buyurun değerlendirmeniz için belki bir perspektif geliştirir. Sözü tekrar size bırakayım.
0: Yani şöyle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuyla alakalı anlaşma ihlal edilirse silahlı gücün devreye gireceği Trump'ın ağzından bizzat deklare edilmişti. Onu görüyoruz. Vurulan gemi Singapur gemisi. Singapur gemisinin vurulması için yegane sebep eğer gerçekten o Singapur gemisi İran'ın şartlarına uyacak, buradan da bir deli dumrul parası buraya yatırıp gidecek şeklindeyse ve İranlılar tarafından bu gemiye söz konusu saldırı yapıldıysa bu gerçekten ahmakça ve İran açısından hiç de hoş olmayacak sonuçlar üretebilecek bir pozisyonlanma. Çünkü Singapur gemisine yönelik yapılan saldırıdan dolayı İran'ın bazı stratejik noktalarına Amerika Birleşik Devletleri tarafından saldırı yapılması o gemiden alacağınız 2 milyon dolar ile mukayese dahi edilemez. Kaldı ki petrolünüzü satmak Kemal Olçar'ın dediği gibi ve uluslararası piyasaya bu petrolünüzü göndermekle siz bir an için uğraşıyorsunuz. Çünkü gelirleriniz kesildi. Günde 4 milyon varile yakın petrol satıyordunuz. Uzun bir süreden bu yana bu konu akamete uğradı. Şimdi siz eğer eldeki kuş için daldaki kuşa heves ettiyseniz o zaman Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan da olabileceğiniz bir sonuçla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama tabii İran'ın resmi anlamda yetkililerin yapacağı açıklamaları da beklemek lazım. Şunu anlıyoruz, oradan geçen bir Singapur gemisi İran'ın kurallarına uymadığı, İran'a herhangi bir geçiş ücreti ödemediği için İran'dan gelen bir saldırı karşısında zayiat gördü. Ölen ya da yaralan ya yok. Amerika Birleşik Devletleri de resmi olarak anlaşma ihlal edildiği için İran'a cezalandırıcı bir takım hava harekatlarıyla cezalandırıcı vuruşlar yaptığını anlıyoruz. Ama bunun bir false flag olup olmadığını ya da Lübnan'la bağlantısında olup olmadığını ilerleyen saatlerde daha net bir şekilde anlayacağımızı düşünüyorum.
1: Şimdi CENTCOM'dan gelen açıklamanın tam metni var. Onu hemen seslendireyim, sonra yorumlarınızı alayım. CENTCOM şöyle diyor. İran'ın füze ve insansız hava aracı depolama tesisleriyle kıyı radar ünitelerine yönelik saldırılar düzenledik diyor. Bunun sebebi olarak da İran'ın Umman kıyısı boyunca Hürmüz Boğazı'ndan çıkarken Singapur bayraklı kargo gemisi, ismini de paylaşıyor geminin, 25 Haziran'daki insansız hava aracı saldırısına misilleme olarak bunu yaptık diyor CENTCOM. Doğrudan bunu ifade ediyor. Saldırıyı ateşkesin açık bir ihlali ve seyir özgürlüğüne tehdit olarak nitelendirdik diyor. Ve son cümlesi de şu: Amerikan güçleri ticari gemiler için güvenli geçiş koordinasyonuna devam ettiklerini ve anlaşmaya tam uyumun sağlanması için tetikte olduklarını belirtiyor. Amerika özetle diyor ki Singapur gemisini vurdunuz, biz de size misilleme yaptık diyor. Sanırım devrim muhafızlarından da bir açıklama ve ilk İran'dan
0: eğer
1: gelen açıklama.
0: Sevgili Aktan.
1: O açıklama için sözü Ekber'e bırakayım.
0: İran'ın çok net açıklama yapması lazım. Bu işi ben yaptım ya da yapmadım diye.
1: Şimdi
0: yaptım dediği andan
1: var,
0: itibaren bunun izahı yok. Neden?
1: Çünkü devrim muhafızları açıklama yaptı. Onu duyalım, sonrasında yorumlayalım. Ekber Karabağ paylaşacak ama bendeki notu aktarayım. Sirik Adası'nı hedef alan ve Amerikan güçleri tarafından gerçekleştirilen bir saldırıya karşı koyduğumuzu duyuruyoruz diyor. Devrim muhafızları da saldırıyı Amerika'nın yaptığını kabul ediyor. Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz saldırıyı püskürtmekte ve başarısız kılmakta başarılı oldu. Saldıran güçleri geri çekilmeye zorladı. Böylece İran'ın toprakları ve suları üzerindeki egemenlik korundu diyor devrim muhafızları da. Devrim muhafızları da bu saldırının başarısız olduğunu söylüyor ama anladığımız şu: Amerika bir saldırı yaptı, devrim muhafızları da bunu kabul etti. Ekber, ne dersin? Buna benzer sendeki devrim muhafızları açıklamasının notlarında başka bir detay var mı?
2: Devrim muhafızlarının başka da bir açıklama geldi. Devrim muhafızlarının sözcüsü, hatırlarsanız az önce, daha birkaç dakika önce İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında özel bir hat oluştuğunu ifade etmiştim. Devrim muhafızı sözcüsü şöyle diyor ki böyle bir hat kurulmamıştı. Esasında
3: Dedim ya, yani hiç
2: Bu haberi hem Cengiz

0: söylemişti. Hem de gün içinde Press TV, yani İran Devlet Televizyonu bu haberi duyurdu. Ancak İran Devrim Muhafızları sözcüsü işte böyle bir hattın oluşmadığını, işte Hürmüz Boğazı İran karasularıdır ve Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir bağlantısı söz konusu değil yönünde Devrim Muhafızları sözcüsünden birkaç dakika önce gelen bir haber, açıklama söz konusu.
1: Yani ilk saldırıya ilişkin İran'ın bir açıklaması yok ama.
2: Bu saldırıya yönelik var.
1: Hayır. Ha,
2: Singapur gemisini vurduklarına yönelik.
3: Zaten kritik konu o.
2: Evet, ona dair bir açıklama.
4: Ama şöyle bir şey var. Neden o gemi bile bile İran'ın çizdiği rotanın dışında hareket ediyor? Yani bir sahte bayrak durumu da yok değil yani orada.
2: Yani öyle Amerika mi? Eğer o geminin ismini vererek konuşuyorsa hocam, burada Amerika'nın bilgisi dahilinde olduğunu söyleyebiliriz
4: Amerika'nın
2: herhalde.
4: Amerika'nın bilgisi dahilinde olsa bile İran'ın o kadar kararlı olduğunu hepsi biliyor.
2: Biliyor.
4: Yani orada çünkü Amerika'nın kontrolü yok. Dolayısıyla Umman'ın çizdiği hat geçersiz. Ekber Bey de söylüyor işte. Dolayısıyla sen diyor ki kuzeyden benim çizdiğim hattan gideceksin. Kaç gündür söylüyor adamlar. Ve şu adaya uğrayacaksın. Gümrük
3: yok, anlaşmada böyle bir metin yok ama 14 maddelik anlaşmada evet ya, böyle bir şey kural yok. Yani boğazın tamamen açık olması şartı var.
5: Aktan bu direkt İsrail'in sabotaj sisteminin işlediğini gösteriyor. Burada Ekber'e az önce soracaktım. Duyuyorsa bizi cevaplasın. Umman ne der? Yani şimdi İran'ın orada boğazı ben işleteceğim. Buranın şeyi benden sorulur deme yetkisi yok hukuka baktığında. Anlaşmada da yok böyle bir hani ben koyacağım burada kuralı diye. Hatta Trump şunu dedi, para tahsil ettiği takdirde bu dedi gene saldırı sebebidir dedi.
2: Doğru.
5: Sözleri arasında. Şimdi burada ilk etapta bura açıldı. Gemiler işledi. Epey bir gemi geçti. Hatta az önce Kemal'in söylediği petrol sevkiyatıyla ilgili Trump dün yaptığı o Rutte ile toplantıda basın mensuplarına söyledi. Bugün dedi mesela dedi 19 milyon varil petrol geçti dedi boğazdan.
2: Doğru.
5: Müthiş bir rakam bu dedi. Ki zaten orada günlük rakam 20 milyon varildi.
2: Yani neredeyse eskiye dönmüş.
5: Eskiye dönmüş, işliyor. Şimdi bir anda durduk yerde pat bir dün saldırı. İşte İran ben vurdum demiyor. Ama açıklaması şu. Benim belirlediğim güzergahın dışına çıkanları biz ikaz etmiştik demeye getiriyor. Demeye getirme diyor.
2: Vurdum demeye de getiriyor.
5: Bu dolaylı olarak yani ben burada bir provokasyon yaptım. Şimdi hani o bahsettiğim benim yayındaki mekanizma aslında çalışmaya başladı. İran içinde devrim muhafızlarından bir kripto yapı, işte kimin vurduğu belli olmayan bir gemi ve bir anda Amerika'da da o yapının bana göre devreye girip yapmış olduğu saldırı masa dağıldı mı? Şimdi bize bunu tartıştırıyor. Ama ben göreceksin bu masanın sabah gene dağılmayacağını öngörüyorum.
2: Peki.
5: Çünkü bugüne kadar böyle çok badire atlattılar. Petrol fiyatı da bana göre bunun aşağı yukarı rengini veriyor.
1: İrfan Hocam bir şey olmayabilir.
6: Evet, yani ya, bu tabakat zaptına rağmen önümüzdeki günlerde düşük yoğunluklu yani çatışmalar devam edecek. Bu gayet açık yani bu tabakat zaptı.
2: Amerikan Merkez Komutanlığı şöyle diyor. İran'ın ticari nakliye hareketine yönelik haksız saldırısı ateşkes anlaşmasının açık ihlalidir. Hürmüz Boğazı üzerinden artan ticaret hacminin özgürlüğünü aşındırıyor İran diyor. Coşkun Baş bir ifade etti. Yani o eskiye dönüş rakamına dair bir kısıtlama getirirse Amerika buna da müdahale edeceğim diyor. Bu şartlarda bu anlaşma ya
1: böyle
2: gelgitler
1: yaşanır halktan. Şöyle bir şey söyleyeyim. Çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Henüz bazı şeyler netleşmemiştir. Başka hesaplar üzerinden İran yönetimi şimdi net açıklama yapmıyor ama bu türden bir gösteri yapmış olabilir. İçindeki bir güç olabilir mi? Ben olmaz diye düşünüyorum ama içindeki güç yönetime haber vermeden böyle bir riske girmez diye düşünüyorum. Giremez daha doğrusu.
5: Ya, o kolay bir şey değil. İran o kadar çok bu konuda kendi içine savaştı ki hala o çatışma devam ediyor.
1: O savaş devam ediyor.
5: Pezeşkian'ın dediğini yalancı çıkardılar. Arakçı bir şey söyledi. Nereden çıktı?
1: Ama yani bu sürecin de bir riski var demek istiyorum.
5: Var işte zaten var yani. O risk şu an işliyor.
4: Analiz yaparken 14 maddeyi bence hiç dikkate almayın. Hiç almayın. Yani 14 maddenin içinde var ya da yok olması pratik hayattaki o sahadaki gerçekleri değiştirmiyor. O yüzden sahaya bakın. O bölgedeki askeri varlıkların konuşlandığı yerlere bakın. Ve onların
3: 14 maddeye bakmadan sahaya nasıl bakacağız? Kim haklı, kim haksız nasıl ayırt edeceğiz?
4: Komutanım şöyle, standart elbette olmalı diplomatik olarak ama diplomasi bence o bölgede çok fazla işlemiyor. Yapılan çalışmaları da ben
3: Şimdi şeyi tartışacağız ya, yani kim bu anlaşmayı ihlal etti? Konusu tartışılacak.
4: Ama işte ihlal kelimesi çok kullanılması, bilmiyorum diplomatik olarak o 14 maddenin ihlali, Amerika 14 maddeyi kesinlikle

0: Kabul etmez, etmedi zaten, etmiş gibi yaptı ve elde etti, işte geçti bir sürü, 19 milyon varil neyse 20 milyon varil. Şimdi bundan sonraki yapacağı şey muhakkak 14 maddeyi aşındırmak olacak.
1: Peki Singapur olacak. Gemisine kim saldırdı? Amerika mı saldırdı o zaman?
0: Bana mı soruyorsunuz komutanım?
2: Ben şöyle bir yanıt vereyim.
1: Evet, İran, yani bunu...
2: İran televizyonuna bir askeri kaynak konuşmuş. O şöyle diyor. 5 saat önce Sirik şehrinden Hürmüz Boğazı'nı ihlal eden gemilere doğru uyarı atışını biz yaptık diyor.
3: Tamam, üstlenmiş.
2: Yine o askeri kaynak şöyle diyor. Tamam, Kerban bölgesinden Hürmüz Boğazı'na doğru birkaç saat önce 2 uyarı roketi fırlattık diyor. Yani İran'da bu
4: yavaş yavaş kabul etmek durumunda kalıyor.
5: Evet. Bir çıkarsama yapmak gerekirse. Buyurun. Şimdi önümüzde 60 günlük bir müzakere süreci var. Bu süre çok uzayacak. Yeni bir Ukrayna-Rusya savaşında yaşanan durumla karşı karşıyayız. Yani önümüzdeki zaman diliminde bu meseleye akşamdan sabaha 1-2 ay içinde çözüm bulunamayacak. Yıllara doğru uzayacak diye düşünüyorum. Bu yaşananlar aslında onun işaretini veriyor. Mucize bir çözüm yoktur. Görüş ayrılıkları, her iki taraftan da süreci torpillemek isteyenler, baltalamak isteyenler, İsrail başta olmak üzere bir uzlaşıya gidilmesini engelleyeceklerdir. Evet, bu şarkı burada bitmez.
0: Barış peki, olsun.
2: Elbette. Bir son dakika gelişmesi var ama Coşkun Başbuğ'u uğurlamam gerekiyor. Sizi uğurlayayım. Devam edeceğiz yayınımıza. Buyurun. O da şu. Anadolu Ajansı paylaşıyor. İran Devlet Televizyonu kaynak ve diyor ki ülkenin güneyindeki Sirik kentinde bulunan iskelenin düşman saldırısında hedef alındığı duyuruldu. Doğrudan o Sirik'le ilgili muhtemelen bir nokta. Bir haritamız varsa onu da açıp Coşkun Başbuğ'u uğurladıktan sonra gösterebiliriz. Mahmut Övür'ü de uğurluyoruz bu noktada. Hemen bu başlığa dair Kemal Olçak, Sirik'teki bu iskelenin vurulduğu konuşuluyor.
0: Şimdi Sirik'te radarlar var, İran'a ait radarlar var. Yani oradan geçen gemilerin kontrol noktası kuzeyde, biraz da doğuda. Dolayısıyla tam o giriş kısmında, onu da gösterebiliriz isterseniz.
2: Şöyle yapalım isterseniz evet. Hocam. Akıllı ekranımıza, analiz ekranımıza yavaş yavaş geçelim. Ama eğer hazırsa şu ekrandaki görüntüyü de yorumlamış olayım. O görüntüde canlı olarak paylaştığımız bir görüntü. Buyurun yavaş yavaş geçelim. O Sirik noktasını konuşalım. Bununla ilgili hem çizerek anlattığımızda daha anlaşılır olur. Analiz ekranımızda ben hemen tekrar ekranımızı işlevsel hale getireyim. Hemen haritalar. Buyurun. Bu görüntü de geldi.
0: Bakın Sirik kalemlerde geldi. Buyurun. Şurada gördüğünüz gibi şu bölge, diğer kalemi kullanalım isterseniz. Dolayısıyla
2: buradaki bir şeyi vurduk diyor. Amerika düşman diyor İran. Radar. Bir iskeleyi vurdu diyor İran.
0: Denk gelmiştir oraya. Yani
2: Amerikalılar da şöyle diyor. O bölgedeki radar sistemlerini vurduk diyor. Aslında örtüşüyor.
0: Tabii
2: örtüşüyor. Farklı ifadeler kullanılıyor ama örtüşüyor.
0: İskele, yani liman var burada zaten.
2: Liman ya da, liman da öyle var. De tabii çevirebiliriz tabii.
0: Dolayısıyla bakın tam ablukanın içinde kalıyor. Gördünüz mü? Yani İran'ın
2: ablukası çizdiğiniz öyle
0: ben
2: değil mi?
0: Ben niye özellikle buraya çiziyorum? Bakın Umman'a ait parça şurası. Şu kısım Umman'ın. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri Umman, Baye sınırından, Fecr Limanı'ndan petrol sevkiyatı yapıyordu boru hatlarıyla. Onu da kapattı İran. O yüzden abluka içerisine denk geliyor. Sıkıntı bu. Şurayı gayri askeri bölge ilan etti biliyorsunuz İran. Ve buraya hiçbir şey girmiyor, çıkmıyor. Sadece ticaret gemilerini belli güzergahlardan yapması kabul gördü. Limana uğruyor, ondan sonra tekrar ayrılıp
1: hayır gidiyor. Hayır, anlaşmada belli güzergahlardan diye bir şey yok. Hürmüz Boğazı'nın %100 açık tutulmasıyla ilgili net hükümler var.
0: Komutanım, şimdi öyle diyorsunuz da o teknik olarak çalışılan bir mesele. Yani hakikaten doğru. 14
1: ben maddeli... demiyorum. Yani taraflar buna imza attılar.
0: Yok yok. Yani orada Hürmüz Boğazı'nın açık bulundurulması teknik bir konu. Onun içerisinde işte 30 gün, 60 gün beraber görüşecekler ya. Orada işte güzergah belirlenecek. Belki gümrükleme yapılacak. Hizmetlerden bedel alınacak. Çift taraflı açık olacak mı olmayacak mı? Belli mallar kısıtlanacak. Yani
1: teknik... Şimdi çerçeve anlaşması, Memorandum of Understanding imzalanıp 14 maddeye sığdırıldığında oradan ücret alınmayacağı dair şarta bağlandı. Teknik konular belki dediğiniz gibi işte buradan geçişlerden ziyade nükleerin nasıl seyreltileceği falan gibi hususlar, Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir ücret alınmayacağı, İran'ın Hürmüz Boğazı'na çökmeyeceği, çökemeyeceği o anlaşmalarda İran tarafından kabul edildi.
0: Muhakkak şöyle, İran kabul ettiği kısmı Hürmüz'le ilgili olarak ücret alınmayacak ama hizmet bedeli alınacak mesela. Bunu İran, Amerikalıların maddi okumasıyla İran'dan okuması farklı.
2: Zaten Amerika ona itiraz etti biraz evvel. Amerika'dan gelen açıklamada şu vardı: onlar bir vergi gibi ifade etmişler bunu. Evet. Hizmet bedeli de olabilir. Tabii. Bunun alınmasına izin vermeyeceğiz gibi bir ifade kullandılar.
0: Vermeyeceğiz diyor ama nasıl vermeyecek?
2: Ya bu saldırıyla mı
0: nasıl vermeyecek? Yani anlatıyorum işte, bakın geçiş güzergahı var. Durak noktası var, çıkış noktası var. 14 maddedeki bazı hususlar... Hayır,
1: önceden nasıl vermiyorsa şimdi de vermeyecek.
0: Yani dolayısıyla İran diyor ki Hürmüz açılacak ama benim kontrolümde açılacak. Ya bu niye anlaşılmıyor? Bu net yani adam...
1: Hayır 14 maddede böyle bir şey yok. Yani biz var, şu an anlaşmayı konuşuyoruz. Anlaşmada benim kontrolümde diye bir cümle yok. Bu yayınlandı Memorandum of Understanding.
0: Biliyorum, elektronik imzayla imzalanan. Ben teker teker o maddeleri inceledim. Çok önceden yayınlanan maddeler bunlar. Yeni bir şey değil. Çok geçen hayatta, yani imzadan çok önce böyle çok işte maddeler çıkacak falan dedi. Bir baktık aynı, tıpatıp numaraları bile aynı maddeleri. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın açık bulundurulmasıyla ilgili bir orada temenni var. Orada bir iki tarafında bir ne diyelim iyi niyeti var.
2: Şöyle
0: ama iki tarafın koşulları farklı. İran, o yüzden çatışma çıkıyor. Onu anlaşmayı oraya koyamazsınız. Yok, o
2: şöyle
0: detayları.
2: Yapalım. Anlaşma elbette paylaştık, konuştuk ama şimdi bugün geldiğimiz noktada İran şöyle diyor: buradan gemiyi vurma sebebim benim belirlediğim güzergahta geçmedi işte, diyor. Hani Amerika'da yoktu. Amerika'da diyor ki senin belirlediğin bir güzergah biz konuşmamıştık.
0: Evet.
2: Gemi oradan geçebilirdi. Sen vurdun, ben de vuruyorum diyor. Bir
0: bu
2: son dakika gelişmesi.
0: Ateşkes ihlali kabul ettiriyor.
2: İhlali iki tarafta kabul ediyor.
0: Evet.
2: Yani
0: evet.
2: Doğru anladık değil mi? Yani
0: çok doğru,
2: anlaşmanın
0: çok.
2: İçindeki
0: da haklı aslında. Evet, o da çünkü o doğru da, söylüyor. Onu, 14 maddenin
2: içinde yok diyor.
0: Yok ama pratikte var. Pratikte İran böyle ben. Buluyor. Pratiğe bakın.
2: Fox diyor ki Amerika'daki
1: pratikte var olabilir mi? Yani İran bunun altına namusu gibi imza attı. Yani pratikte var diye bir şey olamaz. Bakın anlaşma metnini açtım. Tabii. Ben Hürmüz Boğazı ile ilgili İran'ın namus olarak imza atmış olduğu anlaşmada şu oluyor. Deniz
2: anlaşılsın diye ben şöyle sorayım size. Anlaşma metninde var ama İran'da diyor ki az evvel o Singapur gemisini vurma sebebim benim belirlediğim güzergahın dışında, imzaladığı metnin dışında
1: ona bir şey belirleme hakkının tanınmadığını İran kendisi bu anlaşmayı imzalayarak ortaya koymuş. Hı. Yani siz buna elektronik imzayla imzaladığınız an bunu kabul etmiş sayılıyorsunuz.
2: Peki
1: neyi kabul ettiniz siz?
2: Yusuf
1: Deniz
2: Alabar'da İran içindeki
1: ve Hürmüz Boğazı'nın ticari
2: bir
1: gemilere yeniden açılması ve
2: İran içindeki başka
1: onu bilemem,
2: bir grup mu
1: onu
2: böyle?
1: Bilemem ama peki. İran'ın uluslararası kamuoyuna açıklaması gereken husus, elektronik olarak imzaladığı hususun içerisinde İran'ın belirlediği rota falan yazmıyor.
2: Doğru. Buyurun hocam.
0: Şimdi bakın bu anlaşmayı elbette ki bütün bölge ülkeleri başta Türkiye olmak üzere onara ediyor. Olumluyor. Pozitif görüyor. İki tarafın en azından ateşkes sürecinde bu anlaşmalara riayet etmesini canı gönüller istiyor. Katar işin içine girdi. İslamabad işin içine girdi.
2: Doğru.
0: Türkiye topyekun destekliyor bu faaliyeti. Hepimiz destekliyoruz. 14 maddelik anlaşma metni, tekrar söyleyeyim, bir samimiyet, iyi niyet, çerçeve anlaşması. Yani ne diyelim ona, mutabakat muhtırası. Mutabakat muhtıraları öyledir, teknik detay içermez. Memorandum of Understanding biliyoruz. Bu mutabakat muhtıraları genel anlamda bir şeyleri ortaya koyuyor. Mesela nükleer konusunda ne diyor? Zenginleştirilmeyecek diyor.
1: Neyi koyar mesela işte? Hürmüz Boğazı'nın koşulsuz açılmasını koymuş ortaya.
0: Açık bulun. Ne, koşulsuz var mı orada ifade?
2: Açtım demiştiniz.
1: Ya var tabii ki. Yani Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin uluslararası hukuka uygun bir şekilde devam etmesi ve Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir şekilde geçit ücretinin alınmayacağı, işte Ekber de takip ediyordu.
0: Ya ben doğru. Şöyle savunuyorum.
1: Ha bunun teknik detayları nasıl sağlanır? Önümüzdeki süreçlerde bu olacak ama tamam, İran'ın işte para alması.
2: Buyurun Yusuf Alabar'da lütfen tamamlayın.
1: Yani bakın 14 maddelik mutabakat muhtırasındaki çerçevede İran'ın Hürmüz Boğazı'nı işleteceği, oradan teknik anlamda vergi alacağı, haraç alacağı, geçiş ücreti alacağı, her ne derseniz deyin, yok içinde. Şimdi dolayısıyla İran'ın bunun altına olmadığını bile bile elektronik olarak imza attıktan sonra bugün Singapur gemisini vurduğunu ikrar etmesi, anlaşmayı ihlal edenin İran olduğunun açık göstergesi. Ben onu söylemek istiyorum.
2: Doğru. Amerika zaten aynı şey.
1: Devletlerinin
2: aynı
1: değil. Şey Amerikan müdafaası sonra yapmak istemem ama yo, 14 maddelik o mutabakat metnini İngilizce bilgi ortada.
0: Evet. Ben şunu söylüyorum. İran'ın çok deklarasyonu var. Bak, Ekber Bey sahada biliyor. Defalarca İran söyledi bunu, tekrar.
1: Ya çok deklarasyonu var ama altına imza atmadı. Bu deklarasyonunun altına elektronik imza attı.
2: Şimdi ve gördüğünüz kadarıyla uymadı
0: burada,
2: bu.
0: Evet, burada şunu tekrar söyleyeyim ben. İran eğer böyle koşulsuz, yani 28 Şubat öncesi statüye döndürdüğü andan itibaren Hürmüz Boğazı'nı, artık bu savaşın yıkıntılarını falan bedelini ödemiş. Fakat geriye hiçbir şey kalmamış olacak. İran mentalitesinden baktığımız zaman orada devrim muhafızları, Dışişleri Bakanı, sürekli önde olduğu için söylüyorum, galiba Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ya da Müşteba Hamerey, bunların hepsi şu anda yekpare hareket etmiyor diye bir tez var. Öyle bir şey yok. Buradaki peki, hikayeyi yapan devrim muhafızları en ne bileyim taktik seviyede komutandan Müşteba Hamerey'e kadar bir ağız birliği devam ediyor. Ve bu birliğin içerisinde şu var. İran çok bedel ödedi burada. Çok saldırıya maruz kaldı. Yani 250-300 milyar dolarlık bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Hürmüz kartının dışında elinde başka hiçbir kart yok. Böyle bir şey imza atıp daha önceden ve sonradan
1: var canım, olur mu? Komutanım, dondurulmuş varlıklarının İran'a verilmesi, petrol ihracatı ile ilgili uygulanan ambargoların kaldırılması, 300 milyar dolarlık bir fonun oluşturulması bu yüzden ortaya koyuldu.
0: Hürmüz'den başka hiçbir kart yok komutanım. Bakın hepsi hikaye onların. Yani 24 milyar dolar nasıl geri geliyor?
1: Anlatıyorum var işte. 300 milyar dolarlık dondurulmuş varlıkları ile ilgili Birleşik Arap Emirlikleri 3 milyar dolarını gönderdiğine dair haberler dahi çıktı.
0: Hiçbiri hayata
1: geçmeyecek şeyler. Ve İran'ın petrol sevkiyatının olduğunu siz söylüyorsunuz.
0: Hayır, hayata geçmeyecek şeyler. 4
1: milyon varil petrol sevkiyatına başlayacak. Buna ihtiyacı var.
0: Yapamadı işte.
1: Ambargoların kaldırılması konusu yani keza bu metnin içerisinde var.
0: Anlaşma gereği komple aldıysanız eğer Amerikalılar olarak, o zaman siz de davul zurna çalabilirsiniz. Yani Hürmüz dışında elle tutulur hiçbir şey yok o maddelerde. Bakın, ben az önce dedim 14 maddenin ilk koşulu cephelerde savaş, hiçbiri durmadı ki.
5: Ay, taraflar arasında köprü atılmış değil ki, tamam. Ya yani değil ama onluklu bir çatışma oldu.
0: Hürmüz'ün dışında yani, Hürmüz'ü böyle açarsanız eğer
5: olayları ABD'de yapıyor. Trump bir teviye durmadan böyle İran'ı anında bombalarız, perişan ederiz falan diye açıklamalar yapıyor. Evet, anlaşma içerisinde, maddeleri içerisinde bu tip tehditlere ilişkin bir hüküm yok ama yani bu düşük yoğunluklu çatışma öyle anlaşılıyor ki önümüzdeki zaman diliminde bu müzakere sürecinde de devam edecek, fakat taraflar bu çatışmayı tırmandırmaktan çekiniyorlar, iştinap ediyorlar.
2: Hocam sürem doldu, sadece şunu merak ediyorum, saldırılar devam ediyormuş, birazdan devam edecek yayınımız gece ajansıyla ama şunu merak ederek kapatalım, sizce bu saldırılar sonunda ateşkes devam edecek mi, yoksa bu gece bir kırılma mı yaşıyoruz? Çok kısa bir yanıt alayım.
5: Ya ben devam edeceği kanaatindeyim.
2: Ateşkes
5: İran'ın
2: devam edecek.
5: Elinde vahşi kart yok dedi Kemal Hoca. İran'ın elinde çok vahşi etki doğurabilecek bir kart var. Nasıl ki Hürmüz'ü bloke ettiyse Babül Mendab'ı da Husileri peki devreye sokarak bloke
2: siz
5: edebilir.
2: Siz bir barış devam edecek diyorsunuz. Kemal Hocam ne dersiniz? Biraz saldırılar devam gözüküyor ama biraz ateşkes
0: tırmanacak gözüküyor.
2: Biraz gerilim tırmanacak diyorsunuz.
0: Çünkü bu tuzağa düştü İran. Fark etti ABD'nin. Biraz önce anlattığım tuzak.
2: Peki Yusuf Alabar'da sürem doldu. Siz ne dersiniz? Çok kısa, bu saldırıların sonrasında ateşkes devam eder mi? Yoksa o gerilim tırmanır mı? Çok kısa bir değerlendirmeyle kapatayım.
1: Yani tabii ki burada çok net bir şey söylemek mümkün değil ama ateşkesin ben bir şekilde devam edeceğini, ama bu 60 gün içerisinde de çok büyük sıkıntılı süreçler yaşanacağını düşünüyorum.
2: Peki, çok teşekkür ederiz Yusuf Alabar'da. Hocam çok teşekkür ederiz. İrfan Kaya Ülger bizlerle birlikteydi. Kemal Hocam çok teşekkür ederiz. Kemal Uçar bizlerle birlikteydi. Hem Tahran'dan hem Amerika'dan arkadaşlarımız hazır. İzleyicilerimiz lütfen ayrılmasınlar. Biz ayrılacağız ama gece ajansı devam edecek. Mutlu geceler efendim. Noktayı koydum.

0: Mike sundu.
1: A Haber Radyo.
2: AB ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Gece Ajansı'yla karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeleri konuşacağız ama belki de gecenin en sıcak gelişmesi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Hürmüz'de yaşanan çatışmalar yeniden baş gösterdi. Bir anlaşmadan bahsediyorduk ama geride bıraktığımız gün içerisinde yaşananlar ateşkesin ihlali olarak değerlendiriliyor. Peki son açıklamalar neler? Sahada arkadaşlarımız detayları takip ediyor ama önce Tahran'a uzanacağız Ekber Karabağ. Çünkü İran'da saldırının yapıldığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri de buna karşılık İran'a saldırdığını söyledi. Nedir detaylar? Ekber, söz sende.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Evet, az önce takribe bir saat önce İran'da Hürmüzgan bölgesinde, Hürmüzgan ilinde o bölgedeki Sirik bölgesine yönelik bir saldırı söz konusu oldu ve ABD Merkezi Kuvvetler Komutanı CENTCOM resmen bu saldırıyı üstlendi. Ve bunu gerekçe olarak da İran'ın bir Singapur'a bağlı bir gemiye düzenlediği saldırıya yanıt misilleme olarak yaptıklarını duyurdu. Ve bu saldırı sırasında o bölgedeki radar sistemlerinin insansız hava araçları ve füze depolarının hedef aldığını duyurdu. İran medyasında da benzeri yönde haberler söz konusu bölgeden, yani Sirika adasındaki bir iskeleden çok ciddi patlama seslerinin geldiği İran tarafından da belirtilmiş oldu. O Singapur olayı nasıl gerçekleşti? Önceki gün akşam saatlerinde Umman kıyılarında hareket eden ticari bir gemiye yönelik bir saldırı söz konusu oldu. İlginçtir ki mutabakat zaptı hayata geçtikten sonra ilk kez bölgede böyle bir olay söz konusu oluyor. İran'dan bu konuyla ilgili bu saldırıyı İran yaptı veya yapmadığına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump birkaç saat önce resmen İran'ı bu konuyla ilgili suçladı. İran'ın tam 4 insansız hava aracını söz konusu Singapur gemisine yönelik fırlattığını, ABD ordusunun 3'ünü havada imha ettiğini, bir diğerinin ise gemiye isabet ettiğini duyurdu. Singapur'dan gelen açıklamada ise söz konusu gemide bazı hasarların oluştuğu ancak geminin rotasına devam ettiğini duyurdu. Şöyle söyleyeyim ki o mutabakat zaptı hayata geçtikten sonra bu bölgedeki gemilerin çıkışı ve girişi tahliyesi devam etmektedir. Önceki gün Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü Umman'la ile birlikte bu bölgeden, Umman kıyılarına yakın bir bölgeden yeni bir güzergah, geçici bir güzergah belirlediğini ve bu bölgeden tahliyelerin devam ettiğini duyurdu. Bunun bu duyurunun hemen ardından İran tehditlerde bulundu. Bu bölgedeki izinler ve rotaların tamamının İran tarafından belirleyeceği belirtildi. Bu güzergah dışında, İran'ın belirlediği rota dışında geçişlerin yasak olduğu ve bunun sonuçları olduğuna ilişkin İran devrim muhafızlarına gelen açıklamalar söz konusu oldu. Tabii bunların ardından bölgede gerginlik arttı ve işte az önce de aktardığım üzere Sirk adasındaki bazı noktalara yönelik saldırılar söz konusu oldu. Esas soru şudur: İran şimdi nasıl bir misilleme yapacak? Hatırlayalım ki geçtiğimiz haftalarda ve aylarda benzeri olay yaşandığında İran'da misilleme yapıyordu ve genellikle bu misillemesi bölge ülkelerine yönelik Kuveyt, işte Birleşik Arap Emirlikleri ve oluyordu ve Bahreyn'e yönelik genellikle oluyordu bu üç ülkeye ve oradaki Amerika'ya ait üslere yönelik oluyordu. Acaba İran bunu yapacak mı, yapmayacak mı? Ben İran medyasına baktığımda İran'ın da bir misilleme yapacağı gelen bilgiler arasında.
2: Peki Ekber, teşekkür ediyorum. Şimdi soracağım sorular da var ama hemen sıcağı sıcağına İrfan Sapmaz'dan da öğrenmek istiyorum yaşanan gelişmeleri ki Donald Trump'ın önce bir açıklaması olmuştu gündüz. Ardından da geride bıraktığımız saatlerde CENTCOM'dan gelen bir açıklama var. Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıya ne diyor İrfan Sapmaz?
0: Şimdi merhabalar Tahir. Öncelikle Donald Trump'ın bu konuyla ilgili açıklamasını televizyondan yeni açan izleyicilerimiz için aktarmak istiyorum. İran İslam Cumhuriyeti Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yana 4 adet tek yönlü saldırı insansız hava aracı fırlattı. Bu insansız hava araçlarından biri büyük ve çok pahalı bir kargo gemisinin üst güvertesini isabet etti. Gemi hasar gördü ancak yoluna devam edebildi. Diğer 3 insansız hava aracını ise düşürdük. Açıkçası bu ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir diyor. Tabii CENTCOM'dan açıklama var. CENTCOM İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki Singapur bayraklı Ever Lovely adlı gemisine düzenlediği saldırısının ardından bir misilleme operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda İran'a ait füze depoları, İHA depoları, kıyı radar sistemleri, bazı füze ve drone konuşlanma noktaları hedef alındı. CENTCOM operasyonun orantılı bir meşru müdafaa niteliğinde olduğunu ve deniz ticaretinin güvenliğini korumaya amaçladığını söyledi. Daha sonra Donald Trump'a sordular bundan sonraki adımda ne yapacaksınız diye. İran bunun bedelini ödeyecek mesajı verdi. Tabii özellikle de Amerika'nın akım medyasında tüm dikkatleri bölgeye çevrilmiş durumda. Wall Street Journal'a göre İran'ın gemi saldırısı Washington'da kırmızı çizginin aşılması olarak görüldü. Ancak Beyaz Saray'ın hedefi topyekün savaş değil, caydırıcılığı yeniden tesis etmek diyor. Associated Press değerlendirmesinde şu noktalara dikkat çekiyor. Bugünkü saldırı ateşkes sürecine büyük darbe vurdu. Hürmüz'deki gemi trafiği yeniden yavaşladı. Sigorta şirketleri ve deniz taşımacılığı sektörü yeniden alarm durumuna geçti. Yaklaşık 500 geminin bölgedeki hareketliliği yakından izleniyor diyor. CBS News Beyaz Saray kaynaklarına dayanarak Trump yönetiminin İran'ın çok uzun süredir müzakereleri geciktirdiği görüşünde olduğunu aktarıyor. Haberde Washington'da diplomasinin tamamen sona ermediği ancak askeri baskının yeniden arttırıldığı değerlendirilmesi yapılıyor. Tahir, yani Washington'daki genel havayı da şu çerçevede aktarabiliriz. Bu operasyon Şubat-Mart ayındaki geniş çaplı saldırılara benzemiyor. Daha çok
2: daha önce de yine ateşkes sürecinde, müzakere sürecinde bazı saldırılar gerçekleştirilmişti. Hatta İran tarafından işte değil bir gemiye İHA ile saldırı, daha büyük saldırıların gerçekleştiğini biliyoruz ama daha öncesinde Donald Trump'ın bu kadar fevri açıklama yapmadığını hatırlıyorum ben. Yani bu tür küçük çatışmalar, bunlar ateşkesi bozmayacaktır, ateşkes devam ediyor şeklinde açıklamaları vardı. Özellikle Donald Trump'ın bugünkü o ilk saldırıyla birlikte yapmış olduğu paylaşımda direkt ateşkesi ihlal etti ifadesini kullanmasına nasıl bir gerekçe sunabiliriz?
0: Tabii içerideki kamuoyunu oynuyor biraz. Evet, petrol fiyatları çok ciddi bir şekilde düştü. Bunun altını çizmeliyim. 1 dolarların altına düştü neredeyse son olarak. Yani toplamda işte 5 dolarlara yaklaşan petrol fiyatları 3,5 dolarlara kadar. Çünkü bugün arabama benzin aldım. Bunun da rahatlığıyla Donald Trump biraz da tabii özellikle de Amerika'nın 3 Kasım seçimlerine yönelik rotasında zaman zaman böyle sert açıklamalar göreceğiz. Ama ben şuna ihtimal vermiyorum. Donald Trump böylesi bir durumda. Evet, bu tip saldırılar olabilir karşılıklı. İran belki sevgili kardeşim Ekber'in de söylediği gibi cevap verebilir. Ama ben bunu Donald Trump cephesinden söylüyorum. Donald Trump bunu tamamıyla büyük bir çatışmaya, büyük bir savaşa götüreceğini hiçbir ihtimal vermiyorum. Bugüne kadar da söylediğim hep aynı çizgideydim zaten. Herhangi bir operasyon beklemediğimi söylemiştim. Çünkü artık çok tehlikeli bir sürece girdi Donald Trump açısından. O açıdan bir tarafta J.D. Vance Netanyahu'yla, Donald Trump Netanyahu'yla çok ciddi çatışmalara, söz düellolarına girerken diğer taraftan da onlara zemin oluşturacak, onların ekmeğine yağ sürecek bir çatışmaya, bir savaşa gireceğini hiçbir ihtimal vermiyorum işin açıkçası.
2: Peki Ekber, şunu da konuklarıma da ilerleyen dakikalarda soracağım. Hatta bizden önce hemen aklın yolunda da tartışılıyordu bu konu. Anlaşma metninde, yani elektronik ortamda Donald Trump ve Pezeşkian arasında imzalanan o anlaşma metninde bölgedeki, yani Hürmüz'deki geçişin İran kontrolünde olacağına yönelik bir madde var mıydı? Ya da İran bugün bu ateşkesten ve anlaşmadan dolayı kendine hangi gerekçeyi haklı bularak böyle bir savunma geliştiriyor ya da saldırıları gerçekleştiriyor?
3: Hayır, esasında şunu söyleyeyim. Yani o uzlaşma maddesindeki 14 maddeden bağımsız olarak taraflar kendi yorumlarını ön plana çıkarmaktadır. Yani orada yazılanların dışına çıkarak kendi yorumlarını ve işte ön plana çıkarıyor. İran ne diyor? Amerika Birleşik Devletleri ne diyor? İşte, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio zaten biliyorsunuz bölgedeydi. Üç bölge ülkesini ziyaret etti. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn. Hatta dün Bahreyn'de Körfez İşbirliği Teşkilatı ülkeleriyle de bir araya gelindi. Ve orada ortak bir açıklama yapıldı. Ve o açıklamada da işte Hürmüz meselesine değinildi. Çok ilginçti. Her üç ülkede de işte ABD'li bakan Hürmüz'ün durumu

0: değindi. O bölgeden İran'ın herhangi bir sebepten olsun bir para alamayacağını ifade ediyor. İşte oranın uluslararası su olduğunu belirtiyor. Ancak tabii İran'ın yorumu farklıdır. İran diyor orası uluslararası bir su değildir. Orası benim ve Umman'ın karasularıdır. Oranın yönetimi işte bana ve ben Umman'la birlikte bunu yapacağım. Herhangi bir ülkenin de burada işte bunun nasıl olacağı ile ilgili yetkiye sahip değil. Orası benim karasularımdır. Oradaki kontrolü ben belirlerim ve durumu ben belirlerim. İran'dan gelen açıklamalar işte bu yöndedir. Tabii an itibariyle o bölgeden İran'ın belirlediği bir güzergah var. İran diyor ki o anlaşma kapsamında ancak gemiler o bölgeden benim belirlediğim rotadan geçebilir. Ancak Umman'ın da belirlediği bir rota vardır. İran diyor ben o rotayı tanımıyorum. İşte bütün izinler, işte girişler, çıkışlar benim tarafımdan yapılacaktır. Hatta az önce de belirttiğim üzere o Birleşmiş Milletler'deki ilgili kurum da denizcilik örgütü de Umman'la birlikte buradaki tahliye işlemlerini yürütüyordu. 11 binden fazla söz konusu kurumunu aktardığına göre denizci bu bölgede mahsur kalmış durumda. Umman'la birlikte tahliye işlemlerini
1: Umman'la
0: yapıyor.
1: İran arasında bir anlaşma var mı? Yani sözlü olarak en azından bu bölgedeki krizin çözümüne yönelik. Daha önce çünkü birlikte çalıştıklarını söylemişlerdi. Ama Hürmüz Boğazı ile ilgili ortak bir kanıya vardılar mı?
0: Tahir şunu söyleyeyim. Şimdi Umman'ın tam olarak net pozisyonu nedir ben bunu bilemedim. Hı hı. Dün az önce de belirttiğim üzere Körfez İşbirliği Teşkilatı ülkelerin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak açıklaması vardı. Ki biliyorsunuz Umman'da zaten o söz konusu Körfez İşbirliği Teşkilatı'na 6 üyesi bulunmaktadır. Orada işte herhangi bir ülkenin burayı kontrol edemeyeceği ve buradan para alamayacağının altı çizilmiş oluyor. Ancak diğer taraftan malum biliyorsunuz İsviçre'deki görüşmeler biter bitmez İran heyeti İran'a gelir. Geldikten hemen sonra Umman'a gitti. Yani işte İran müzakere heyetinin başında olan isim Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı. Umman'a gitti. Umman'da Hürmüz'ün durumu görüşüldü. Ardından ortak bir komite kuruldu. Ve bu komite işte bölge ülkeleriyle işbirliği yaparak buradaki giriş çıkışlara nezaret edeceği ifade edildi. Ancak tam olarak Umman'ın net pozisyonu bu konuyla ilgili nedir? Dediğim üzere yani dünkü açıklamalara bakıldığında Körfez ülkeleriyle birlikte hareket ettiği görünüyor. Ancak diğer taraftan İran'la da oluşturduğu bir komite vardır. Diğer taraftan Katar'ın da bir teşebbüsü söz konusu. Hı hı. Katar, İran-ABD arasında yürütülen görüşmelerden bağımsız bir şekilde İran, Umman, işte Körfez İşbirliği ülkeleri hatta İran'ın da bulunduğu bir mekanizma kurmak istiyor ve ortak bir şekilde bu mekanizma üzerinde yani görüşmelerin İran-ABD görüşmelerinden bağımsız bir şekilde yapılarak buranın işte statüsünün belirlenmesini istiyor.
1: Detayları yine konuşacağım ama bu konu hala muallakta. Ateşkes sürecini baltalar mı baltalamaz mı? Tabii bu da merak ediliyor. Şimdi bunları konuklarımızla da konuşacağız. Aramıza katılan kıymetli isimler var. Onlara da bir yandan hoş geldiniz demek istiyorum. Gazeteci Ekrem Kızıltaş, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: İrfan Kayılger, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. İrfan Hocam, şimdi geçmişte de bu süreçte yaşananlar evet vardı. Yine bizden önceki programda da çok kıymetli Kemal Hocam'la da konuştunuz aslında bu değerlendirmeyi. Kemal Hocam siz bir kez daha hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Ama şimdi herkes acaba anlaşma bitecek mi? Ateşkes ihlal edildi denilerek iki tarafta artık ipleri suya serecek mi? Bu merak ediliyor. Sizce böyle bir süreç yaşanır mı?
3: Bence bunun benzeri olaylar geçmişte de oldu. Yani neticede mutabakat öncesi zamanda da düşük yoğunluklu çatışmalar devam ediyordu. Fakat bir taraftan da ateşkes devam ediyordu. 18 Haziran'da ne oldu? Elektronik imza atılmış olmakla fiili ateşkes hukuki boyuta evrildi. Yani zaten fiilen bir ateşkes vardı. 8 Nisan'da 15 günlük ateşkes ilan edilmişti. Trump 15 gün bitmeden önce dedi ki ben bunu yani sonsuz olarak uzatıyorum, süresiz olarak uzatıyorum dedi. Bu süreç içerisinde bu mutabakat zaptı imzalandığı zaman aslında fiili ateşkes hukuki boyut kazanmış ateşkes haline geldi. fiili ateşkes döneminde nasıl ki düşük yoğunluklu çatışmalar yaşandıysa, hı hı, önümüzdeki zaman diliminde

0: dedi. Bu çatışmaların olmasını bekleyebiliriz. Burada İran tarafının yahut da ABD'nin farklı yorumları olabilir. Hatta süreci böyle baltalama amacı taşıyan üçüncü bir aktör bile önümüzdeki zaman diliminde devreye girebilir, İsrail süreci.
1: Ki şu an sonlandırmak için. Bu yaşananlar, hani hep ülkelerin çıkarımlarından bahsediyoruz. En çok İsrail'in işine geliyor.
0: Ama yani bundan ya ateşkesin bozulması, topyekün bir süreç ortadan kalktığı gibi bir netice çıkarmamak lazım. Çünkü çatışmanın bundan sonra yeniden alevlenmesi, tırmanması ne İsrail'in işine gelir, hı-hı, ne de ABD'nin işine gelir. Ne İran'ın işine gelir ne de ABD'nin işine gelir. İran çok önemli bir avantaj yakaladı. Kapı aralandı. Bir taraftan yaptırımların kaldırılması, hı-hı, öte taraftan dondurulmuş varlıkların tedrici olarak serbest bırakılması. Bu arada tahrip edilen altyapının yeniden imarı için 300 milyar dolar civarında bir planın sunulması. Bunlar İran için hayati emniyet taşıyan konular. Tabii. Şimdi ABD açısından baktığımızda ise yani petrol fiyatları, varil olarak işte Brent petrol fiyatları 70'leri 68'e falan geldi galiba, değil mi? Çok en son rakam düştü. Biraz çıktı falan. Yani 120'lere kadar
1: ya 150 ihtimalleri 200 ihtimalleri konuşuluyor.
0: Ama işte ulaştığı rakam 120 idi. 120'den 70'e kadar, 68'e kadar nasıl bir aşağı doğru sarkma olduğunu gördük. Şimdi bu ABD'de petrol artışından mütevellit Trump'a yönelik eleştirileri önemli ölçüde ortadan kaldırdı. Geleceğe yönelik olarak olumlu beklentileri, hı-hı, arttırdı. Belki bunu devam ettirerek ABD'ye bunu oya tahvil etmek, Trump seçimler arefesinde kamuoyu desteğini arttırmayı kurguluyor olabilir. Şimdi bir başka mesele de şu. ABD tekrar bu çatışmalar eğer alevlenirse, tırmanırsa buna uygun bir mühimmat bakımından sıkıntı yaşayacak. Bunu zaten hep konuştuk.
1: Orada bir devrim muhafızlarından açıklama geldi. Diyor ki evet, Amerika Sirik Adası'na saldırdı ama saldırıyı püskürttük ve devrim muhafızları yine Amerika'nın saldırısına verilecek tepkinin hızlı ve kararlı olacağı da ifade ediliyor. Askeri anlamda nasıl bir püskürtmeden bahsediyor Kemal Hocam'a soracağım ama şimdi o anlaşma maddesinden bahsetmiştik ya kıymetli hocam. Ben bir yandan da o 14 maddede ilgili maddeye baktım. Şöyle diyor: İran Basra Körfezi, Umman Denizi hattında gemilere 60 gün boyunca ücretsiz ve güvenli geçiş sağlayacak. Şimdi güvenli geçiş sağlayacaktır. Her iki tarafında anlaşmada imza attığı madde bu. Haliyle burada Amerika Birleşik Devletleri tarafı da İran'ın bu güvenli geçişi sağlaması yönündeki şeyi kabul etti. Ama bunu ihlal eden olursa, haliyle bu anlaşma belki detaylandırıldığında farklı yorumlar da çıkabilir ama Amerika Birleşik Devletleri de bunu kabul ediyor. Bunun dışına çıkanlar da İran'ın müdahalesiyle karşı karşıya kalabilir denilebilir mi burada?
0: Ben iki cümle söyleyeyim, bitireceğim ben. Yani şimdi tabii anlaşmanın maddelerini taraflar farklı yorumlayabilirler. Şimdi burada İran hangi saygıyla böyle bir müdahalede bulundu? Yani bizim gösterdiğimiz güzergah güvenlidir demek mi istiyor? Yoksa bu konuda kararlılığını ortaya mı koyuyor? Hı hı. İran'da karar vericiler arasında bir uyumsuzluk mu var? Bir taraftan resmi hükümet, öbür taraftan devrim muhafızları. Yani bunun ne olacağı biraz flu. Fakat bu mutabakat zabtının maddelerini taraflar önümüzdeki zaman diliminde de farklı yorumlayacaklardır. Ve hı hı, maddelere baktığımızda net ifadeler yerine başka gelişmelerle bir bağlantı kurulduğunu görüyoruz. İran'ın burada Hürmüz konusunda kararlılığını güçlü biçimde ortaya koyma çabası içerisinde olduğunu düşünüyorum. Yani bu 60 günlük süre sonrasında da işler bizim istediğimiz gibi olacak. Burası bizim ulusal egemenlik alanımız, neticede kara suları sınırı aynı kara ülkesi gibidir uluslararası hukuka göre. Umman'la bir mutabakata vararak burada bir hukuki altyapı

0: kurmakta kararlıyız. Hı hı. Belki de İran bunun mesajını veriyor şimdi olabilir.
1: Zaten onun görüşmeleri de yapıldı. Yani İran Meclis Başkanı Kalibaf Umman'daydı Cenevre dönüşünde. Gitti orada da bu konuyla ilgili toplantılar yaptı ama oradan da bir karar çıkmadı.
2: Ben müsaadenizle İrfan Hocam'a bir soru sormak istiyorum. Belli ki bu hamur daha çok su kaldıracak. Evet. İrfan Hocam'ın da söylediği gibi.
0: Bu pilav çok su kaldırır. Evet,
2: hamur da galiba denir. Neyse pilav ve hamur.
0: Şimdi bekarlar yurtlarda pilav yaparlar şimdi, ama işte suyu az koydukları zaman ilave katkı yapmak gerekir.
2: Şimdi az önce söylediğiniz şey uzunca bir süreden beri dönem dönem gündeme gelen bir konu. Üçüncü bir tarafın yani diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri ve İran bir ateşkes metni üzerinde bir mutabakat metni üzerinde anlaştılar. Ama çatışmaların devam etmesi gerektiğini düşünen bir üçüncü taraf İsrail ya da bir başkası. Burada tarafların tespit edemeyeceği türden bir saldırıda bulunabilir mi?
0: Yani yapabilir. Şimdi sabotajlara...
2: Yani şey bulunamaz mı? Yani diyelim ki İsrail arayı bozmak için...
0: Sahte bayrak operasyonu diyorsun.
2: Sahte bayrak operasyonu tespit edilemez mi?
0: Yani İsrail bu işte sabotajla, manipülasyonla, provokasyonla bu uzlaşıyı neticede bitirmek istiyor. Bu gayet açık yani. Fakat
1: ama anladığımız kadarıyla şu anda olanlar her iki tarafın da kabul ettiği. Kabul yani İran diyor
0: İsrail'in
1: ki otanın dışına çıkan bir gemiye.
0: İsrail'in gözükmediği bir ben mesele. Saldırdım. Fakat birinci maddede şimdi şöyle bir husus var Ekrem Bey'in sordu. Şimdi birinci maddede aslında bu mutabakat kasaptanın ilk maddesinde İsrail burada akit taraflar arasında yok.
2: Yok.
0: Fakat ABD zımnen İran'ın bu konudaki baskısını kabul etmiş durumda.
2: Tüm cephelerde.
0: Yani tüm cephelerde Lübnan dahil silahlar susacak, hı hı. saldırılar duracak diye bir taraflar arasında görüş birliği sağlanmış durumda. Yani İsrail'i kontrol altına alma burada ABD'nin mükellefiyeti olarak gözüküyor. Birinci maddeye baktığımızda ama tüm diğer maddelerin yorumu bakımından görüş farklılıkları ortaya çıkabilir. Önümüzdeki zaman diliminde ABD içerisinde de manipülasyonla, provokasyonla İsrail süreci baltalayabilir. Çünkü eli kolu çok uzun. İrfan Sapmaz anlatacaktır. Amerika sistemi içerisinde İsrail'in yapabilecekleri, İsrail devletinin yapabileceklerinin çok daha fazladır. Trump şunu aslında bu anlaşmayı uygulamaya koyarken bu mutabakat saptını imzalarken bir taraftan da şunu ispat etme çabasındaydı. Aslında benim bütün yaptığım İsrail'in güvenliğine daha fazla katkı sağlamayı amaçlıyor. Bakın İbrahim Anlaşmalarına 8 devletin taraf olmasını Trump gündeme getirdi. Bir taraftan da yani ABD içindeki bu eleştirilere karşı aslında İsrail'in
1: yani bu anlaşma bir nevi İsrail'i korumaya
0: İsrail'in çıkarlarını dikkate alıyorum mesajı veriyor.
1: Peki şimdi şu güzergah konusuyla ilgili hocam soracaklarım var.
3: Ben anlaşmayla ilgili bir şey söyleyeyim.
1: Buyurun.
3: O açıklığa kavuşturalım. Bakın bu anlaşma koşullu anlaşma. Koşul ne? Birinci madde.
1: Evet. Lübnan konusu.
3: Kesinlikle. Şunu bir açabilir misiniz ikinci
1: o
3: perdeyi?
1: O maddeleri bir tekrar
3: orada
1: açabilirsek arkadaşımdan rica edeyim.
3: Madde içerisinde yer alıyor.
0: Tüm cephelerde. Tüm cephelerde diyor.
3: Tüm cephelerde.
2: Lübnan dahil.
3: O bir. Bir o. Bir de ikinci perde açmış.
1: Ama onunla ilgili mesela bugün bir anlaşmaya neredeyse varıldığını ifade etti.
3: O ne anlaşması biliyor musunuz? O Lübnan hükümetiyle İsrail arasında. Hizbullah değil o. Dolayısıyla Hizbullah kabul etmiş değil o anlaşmayı. Dolayısıyla İran kabul etmiş değil.
1: Hocam bu anlaşma imzalandığında yine sormuştum. Yani bu kadar soru işareti olan durumlar varken işte Hizbullah'la Lübnan'ı birlikte anamıyorsak işte Hürmüz Boğazı ile ilgili geçiş kontrolünün kimde olduğu netliğe kavuşmamışken ya iki devlet de bunları herhalde görüşmeden bu metnin altına imza atmamışlardır. Yani taraflar
3: i̇şte,
1: arasında muhakkak
3: konuşulmuştur.
1: Onu söylüyorum
3: ben de deminden beri.
2: Kemal Hocam affedersiniz.
3: İkinci perdeyi bir açayım. Çok özür dilerim. İkinci perdede çok kritik bir konu var bakın. Beşten sonra bir madde açtınız az önce.
4: ABD ve ortakları.
3: Evet, orada bakın ne diyor? Hemen söyleyelim. Devam.
4: Bir sonraki sayfada.
3: Hani bir, sayfada. Bakın 13. madde. 1, 4, 5, 10 ve 11. maddeler uygulanmaya başlandıktan sonra diğer maddeler müzakere. Yani adam diyor ki, bak 1.
1: Lübnan konusu.
3: Lübnan. 4. Abluka.

0: bir şey daha var. Dediniz yani Hürmüz Boğazı'yla ilgili bir anlaşma maddesi var. Ne olacak?
1: ABD abluka ve engelleri kaldıracak. Deniz ablukasını 30 gün içinde sona erdirecek. İran sınır yakınlarındaki kuvvetlerini geri çekecek. İran Basra Körfezi, Umman Denizi hattında gemilere 60 gün boyunca ücretsiz ve güvenli geçiş sağlayacak. Bunu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump imzalayarak kabul etmemişmiş.
0: Hemen soru. 5. maddeye bakın. İran. Özde kim bu cümlede özde? İran.
1: İran.
0: En son fiile bakın, sağlayacaktır diyor. Sağlamayabilir. İran'ın tasarrufunda bu madde. Anlatabildim mi? Yani ücretsiz güvenli geçiş sağlayacaktır. Sağlamayabilir. Bu Amerika'nın hiçbir rolü yok bu maddede.
1: Yani şu, o yüzden bu anlama gelmiyor mu?
0: Ben ücretsiz...
1: Oradaki geçişten İran sorumludur. İran'ın kontrolünde yapılacaktır.
0: Kesinlikle öyle. O yüzden İran'ın Hürmüz kartı, eğer maddeler Amerikan gözüyle bakarsanız, tamamen kayıp demektir. Ve Hürmüz haricindeki maddelerin hepsi koşulludur. Ve bu koşullar yerine gelmediği sürece, ki bir gelmedi, hiçbir anlamı yok. Ben
1: onu
0: söylemeye
1: merak ediyorum kıymetli hocam.
0: Sahaya
1: dedim
0: o yüzden
1: ya,
0: bakalım hep birlikte diyorum.
1: Şunu Donald Trump teorik kabul konuşmalar edip imza attıktan sonra buradaki güvenliği de sağlayacak olan İran değil midir? Yani bugün o bir gemiye yönelik İHA'lı saldırıdan bahsediliyor tabii, tabii. Ya. Burada da İran'a bu hakkı tanımıyor mu bu anlaşma?
0: Tanıyor ama diyor ki İran, benim söylediğim güzergahtan geçersem tanırım diyor o güvenliği. Benim söylediğim güzergahın dışına çıkarsam, bugünkü Singapur gemisi gibi, o güvenliği ben sağlayamam diyor. Hatta seni orada ben vururum diyor. O anlama gelir bu. Şimdi uluslararası ilişkiler hocam, duayen bu konuda, onun yanında bir şey söylemiyorum ama yani hocam da gazeteci yıllardır. Uluslararası ilişkilerde bir görünen tablo vardır, bir de arka plan. Ve bu maddeleri uluslararası ilişkiler uzmanı olarak okumak başka bir şeydir. Dış politika uzmanı olarak okumak başka bir şeydir. Tarafsanız, o gözle okursanız başka şey anlarsınız. Onun için ben burada tarafsız bir gözle bu konularda çalışan biri olarak şöyle okuyorum. Bu maddeler, yani bu mutabakat zaten bu anlaşma falan değil. Bu maddelerin tamamının arka planında farklı bir takım şeyler var.
1: İşte
0: ben de diyorum ki Amerika'nın tarafında gizli olan şey şu. Buradaki sıkışmışlığı ortadan kaldırmaya çalışıyor Trump. Hatırlıyor musunuz? Birkaç ay önce Trump burada milyonlarca varil yüklü gemi birikti. Binlerce gemi duruyor. Bunları boşaltmamız lazım. Artık yeter dedi ya.
1: Tamam.
0: Açın şu boğazı demedi mi?
1: Evet.
0: İşte açmak için önüne bir formül koydular. Mutabakat muhtarasını koydular. Mutabakat muhtarasını İran'ın kabul etmesi muhakkak gözüküyor. Çünkü aleyhinde değil, lehinde maddeler. Trump'ın da aleyhinde.
1: Maddeyi biraz daha açmak istiyorum müsaadenizle. Evet. Yani İrfan hocam da buradayken. Şimdi bu anlaşmada Donald Trump da kabul ediyor bunu ve diyor ki işte şurada bir hat oluşturulacak. Bir güvenli geçiş güzergahı oluşturulacak ve bunu İran sağlayacaktır. Yani İran'ın kontrolünde olacaktır.
0: İşte o madde, öyle bir madde yok diyorlar.
1: Ama şu an şu madde
0: olduğunu söylüyorum ben de.
1: Basra Körfezi, Umman Denizi hattında gemileri 60 gün boyunca ücretsiz ve güvenli geçiş sağlayacaktır. Donald Trump da diyor. Bunu İran sağlayacaktır imza atarak diyor. Haliyle bu güvenli geçişin dışına çıkacak. Yani güvenli geçiş derken buranın güvenliğinden de İran sorumludur demek değil mi bu?
0: %100 öyle. Zaten ne diyor? Güvenliğini sağlayacaktır diyor değil mi? 60 gün boyunca. Ücretsiz.
1: Aksi bir
0: diyor
1: durum olursa da İran'ın müdahale etme hakkı vardır demek anlamına geliyor mu? Onun yanıtını özellikle almak istiyorum. Bir İrfan hocamdan hemen şey yapayım. Sahi yeniden konuşacak.
2: Evet, burada yani mutabakat zaptının maddelerine baktığımızda birbirleri arasında korelasyon kurulduğunu görüyoruz. Adeta şartlı, koşullu hale getirilmiş durumda. Bir konuda ilerleme sağlanabilmesi için önceki madde yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekiyor. Şimdi bugün az önce ABD'nin Savunma Bakanı Marco Rubio bir açıklama yaptı. ABD-İsrail ve Lübnan arasında bir çerçeve anlaşma imzalandı dedi. Yani neden böyle bir çerçeve anlaşmaya ihtiyaç duyuyorlar? Çünkü birinci madde yükümlülüğünün ebeliyetle yerine getirilmesi gerekiyor. Birinci maddede İran diyor ki Öncelikle tüm cephelerde çatışmalar durmalı. Hala bu mesela sarılabilmiş değil. Geri adım atmayacağız diyor İsrail hükümeti. Muhalefet hükümeti taviz vermekle suçluyor. Eğer bir şekilde Netanyahu devrilirse, seçimlerde kaybederse, devre dışı kalırsa muhalefet

0: Evet, aynı çizgiden devam edeceğinin işaretini veriyor. Peki bu anlaşma neyi öngörüyor? İsrail işgal ettiği Lübnan topraklarının bir kısmından geri çekilecek. Fakat İsrail'de tamamından çekilmesi için şunu ileri sürüyor. Hizbullah'ın silahtan arındırılması ve sınır hattına yeniden askeri varlık, Hizbullah'ın varlığının yer almaması. Şimdi birinci maddeyi takılmış gözüküyor ve bu çerçevede Kemal Hoca'nın az önce yaptığı değerlendirmeye katılıyorum. Birbirleri arasında korelasyon, bağlantı kurulduğu için anlaşmanın maddelerinde İran'ın yorumu farklı bir şey, ABD'nin yorumu farklı bir şey. Bütün bunlardan bir çıkarsama yapmak gerekirse 60 günlük süre uzatılır, 90 olur, 120 olur. Bu mesele tıpkı Ukrayna-Rusya çatışması nasıl uzadıysa o tarafa doğru gider. Zaten mucize bir çıkış yolu, bir formül yok. Taraflar uzlaşı sağlamış olsalar bile bunu İsrail manipülasyonla, provokasyonla, işte baltalamakla mutlaka ortadan kaldırmaya çalışır.
1: Bu arada Amerikan Fox News bu gece saldırıların sona erdiğini, yani saldırıların sona erdiğini bildiriyor. Ama Amerika tarafından saldırılar sona erdi. İran tarafından yeni bir saldırı Amerikan hedeflerine.
2: Tekrar,
1: olur mu?
2: Tekrar bu şekilde bir hareket olursa İran devrim muhafızları bölgeye müdahale eder. Eğer çizdikleri güzergahın dışına çıkarsa, o ücretsiz ifadesinde ben bizim düşündüğümüz ücretsiz tanımıyla aynı anlamıyorum. Şunu anlıyorum ben. Sizden vergi almayacağım. Ama senin güvenliğini ben sağlıyorum İran olarak. Artı senin buradan geçerken bazı hizmetleri almak zorunluluğun var. İşte teknik detaylar çalışacak dediği bu maddeler. Ama İran çalışmış onları. İran'ın kafasında tüm teknik maddeler hazır. Güvenliğini sağlayacağım, hizmet vereceğim. Kılavuz kaptanlık olur. Ya da ne bileyim bir sağlıkla ilgili bir destek olabilir. Kurtarma, arama kurtarma olabilir. Bütün bunların hepsini sen bedel olarak bana ödemek zorundasın. Bunun adı vergi değil. Haraç değil. Benim bir hizmetim var. Maliyetim var. Senin buradan geçişin bana bir maliyeti var diyor. O maliyetin karşılığında hatta komisyon kuruldu ve Şura Meclisi'nde onaylandı bu. Hürmüz Boğazı'nın statüsü. Yani ulusal mutabakat sağlandı. Onun için diyoruz ki burada İran'ın ücretten anladığı şey doğrudan bir para akışı değil, sadece karşılığı olan hizmet bedeli. Onun için buradaki bu koşulları sağlamazsa İran yeniden müdahale eder.
1: Etmezse, öncesinde nasıldı hocam? Yani savaş öncesi dönemde.
2: Hiçbir şey yoktu.
1: Yani gemiler kafasına göre geçiyor
2: aynen
1: muydu?
2: Aynen öyle. Ne yüklü olduğu belli değil.
1: Yani hiç bir güvenlik belli, sağlayıcı, hayır, bir kontrolör ya da bir romorkör vesaire hiç desteğe ihtiyacı
2: hiçbir
1: olduğunda.
2: Hiçbir kontrol yoktu. Yani uluslararası sular statüsündeydi Boğaz.
1: Uluslararası hatta hukuk da buna şey tanıyor.
2: Cevaz veriyor tabii. Ya şu an İran'ın yaptığı hukuka aykırı. Ama şimdi 14 madde ihlal midir o? Ona göre değil. Neden değil? Çünkü o biraz önce 5. maddenin maddede teknik detaylarını o çalışmış.
1: İki tarafında çalıştığı bir konu değil midir bu?
2: O nihai anlaşma 60 gün içinde diyor ya. 60 gün sonra yapılması gereken teknik görüşmeleri İran kafasında bitirmiş. Hürmüz'le ilgili özellikle. Dolayısıyla İran o teknik detayların ihlal edildiğini anlayınca müdahale ediyor. Amerikalılar da diyor ki kardeşim böyle bir şart koymadık biz. Sen koymadın da onun altını nasıl dolduracaksın ya? Ne demek güvenli geçiş mesela? Ben seni güvenli nasıl sağlayacağım? Nasıl sağlayacağım ve kime karşı sağlayacağım? Yani dolayısıyla ve ben yapacağım bu işi diyor. İran özne burada. Dolayısıyla İran aktif bir rol üstlenmiş durumda. Bakın burada şimdi nasıl yapalım?
1: Şöyle yatay mı?
2: Evet biliyorum. Öyle. Şimdi burada çift taraf, bakın ne kadar çok soru var biliyor musun? Montreux'de, Montreux sözleşmesinde o bir sözleşme. Bu sözleşme değil, mutabakat muhtırası bu. Yani bu teminat gibi bir şey, başlangıçta verilen. Ama daha hiçbir şey almamışsınız. Teminatı vermişsin, alma niyetini gösteriyorsun. O yüzden teminat maddeleri bunlar. Bunların teknik detaylar. Montreux'de ne var mesela? Tek tek askeri gemiler hangi ülkelere ait? Kaçar tane geçecek? Kaç gün kalacak? Hangi faaliyetler için geçecek? Denizaltılar boğazlardan deniz üstünden geçecek. teker teker tonaj kısıtlaması, sayı kısıtlaması, kalacağı gün kısıtlaması

0: faaliyet kısıtlaması, o kadar çok teknik detay var ki orada. Burada öyle bir şey yok ki.
1: Diğer boğazlarda da aynı mı hocam bu durum? Yani işte şöyle, örneğin Babülmende.
0: Evet.
1: Burada da gemiler yani kafasına göre geçebiliyor mu? Şimdi, bu özgürlüğe sahip
0: şöyle
1: mi?
0: Şöyle diyelim, şu ikiye ayrılır. Anlaşmalı boğazlar, doğal boğazlar. Ya anlaşma olmayan boğazlar. Mesela doğal boğaz bizim işte şurası
1: İstanbul'da anlaşmalı. İstanbul'da Çanakkale boğazları.
0: Anlaşmalı boğazlar. Babülmendep'te bir anlaşma yok. Hürmüz'de bir anlaşma yok. Buralarda anlaşma olmadığı için hatta anlaşmalı boğazlarla ilgili düzenleme Uluslararası Deniz Sözleşmesi'nin 35. maddede düzenlenir. Orada der ki ticari gemilerin geçişleri serbesttir. Bu ne demek? Zararsız geçiş hakkına sahiptir. Transit geçiş hakkına sahiptir der. O yüzden sen Türkiye olarak Möntrö'ye rağmen buradaki ticari gemilerin geçişlerini kontrol edemezsin ve düzenleyemezsin. Sadece kılavuz kaptanlık talep edilirse verirsin.
1: Sağlayabilirsin.
0: Evet. İşte anlaşmalı da olsa mesela Danimarka'da var anlaşmalı boğaz. Ama ticari gemileri sonsuz serbestliği var. Buradakiler anlaşmalı bile değil. Doğal su yolu kabul ediyorlar. Fakat burada bir şey var, kritik konu var. Bir büyük harita alabilirsem onu da anlatayım.
1: Hürmüz'de mi?
0: Evet. Şimdi burada der ki sözleşmede 24 mil genişliğinde olan boğazlar. 24 mil. Ne demek bu? En fazla karasuları 12 mil ya uluslararası literatürde. 12-12 24 millik boğazlarda başka bir statü ortaya çıkartmışlar. Diyorlar ki burası 22 mil şurası. 22 mil. Yazıldım bilmiyorum ama. 22 mil ne demek? 24'ten küçük. O yüzden diyor ki sözleşme 24 milden daha dar bile olsa boğaz ortay hattından geçişler uluslararası sular rejimine tabidir. Yani sen benim 12 mil var burada kara suyum. Sen bu boğazlardan geçiş yapamazsın diye tıkama yetkin yok.
1: İran'a 1 mil yaklaşık bile olsa mı?
0: Tabii,
1: aynı mı?
0: Aynı. Ya dolayısıyla buradan normal koşullarda bu boğazdır, doğal boğaz. Her gemi güzergahtan rahatlıkla geçer. Ne Umman ne İran'ın tasarrufu
1: yoktur. Bir örneği var mı? Yani şu dünyadaki şu boğazlara baktığımızda başka bir örneği var mı 24 milden düşük bir?
0: Yani Cebeli Tarık ne kadar bilmiyorum ama bakabilirseniz hocam ona. Bir de Babülmendep dar bir boğaz ama buna rağmen 24 milden dar olan Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş hakkını kısıtlayamaz. İran'ın yaptığı uluslararası hukuka aykırıdır.
1: Ama bu aynı zamanda o ülkenin güvenliğini de riske atan bir durum değil midir? Yani Birleşmiş Milletler bunu ticari neden atlıyor?
0: Ticari gemi.
2: Malakka Boğazı var.
0: Malakka biraz geniş hocam.
2: Geniş evet. Uluslararası su yolu statüsünde. Şimdi bir taraftan da şöyle bir çalışma yürütüldü bu Hürmüz meselesi patlak verdiği zaman. İngiltere, Fransa öncülüğünde Avrupa'da 40'a yakın ülkenin dışişleri bakanlarıyla telekonferans yöntemiyle müzakereler yapıldı. Yani doğal su yollarından geçiş konusunda bir beynelmilel sözleşme, bir rejim oluşturmaya çalışıyorlar. Bu İran'ın hareket kabiliyetini kontrol altına almaya hedefliyor. Fakat bu birdenbire olacak bir şey değil. Bu
3: ne
2: uzun
3: kadar
2: sürecek.
3: Hocam şey, Cebel...
4: 14, en dar yeri 14 kilometre, en geniş yeri de 44 kilometre.
0: Tamam, zaten 24 mil 44 kilometreye tekabül ediyor. Tabii. Dolayısıyla aynı statüde bakın. Evet. Geçiş serbestisi
4: ama
0: var.
4: Fas'la İspanya arasındaki yerde 14 kilometre daralıyor.
0: O zaman tam dediğiniz örnek o işte.
1: Yani işte şey, orada nasıl bu iş?
2: 1 kilometre. 1.8 kilometre.
0: Evet. Serbest geçiş yani.
1: Yani serbest İran, İspanya'nın kıyılarına yani 200-300 metre kala bile bir gemi geçse İspanya buna bir müdahale edemez.
2: Karasularından zaten transit geçiş hakkı var.
0: Tabii doğru.
2: Yani karasularından zaten zararsız geçiyorsunuz. Transit geçiyorsunuz. Orada sorun yok. Şimdi fakat savaş döneminde burası ulusal egemenlik alanı olduğu için sahildar devletler buradaki geçişi kısıtlayabilir. İran'ın aslında şu anda...
0: Hocam ticaret gemileri istisna her
2: evet,
0: zaman.
2: Evet ama işte savaş gemilerini savaş kısıtlayabilir. Ticaret gemilerini de... buradaki İran bir rejim, kendisine göre bir rejim oturtmaya, bir geçiş sistemi oturtmaya çalışıyor. Bu ihtilafın tırmanması bu konuda Kemal Hoca'dan farklılaşıyoruz. Yani İran'ın aslında uluslararası hukuk bakımından haklarının gündeme gelmesini sağlayabiliyor.

0: Kanada elini güçlendirdi. ABD'de örtülü açık kabul etti. 60 gün sonrasında karşıdaki Umman ile İran'ın sağlayacağı anlaşmayla burada bu iki ülke bir sistem kuracaklar. ABD bunu kabul etti. Sadece 60 gün süreyle geçiş serbestiyeti konusunda mutabakat zaptında madde var. Sonrası için İran'ın argümanlarını aslında kabul etti.
1: Ama şöyle bir şey var. Bakın, İran kalkıp da burayı ben savaş halindeyim, bütün ticaret gemilerini kapattım hakkını haiz değil. Uluslararası sözleşme kesinlikle her halde ticaret gemilerinin geçişini zararsız geçiş statüsünde yapıyorlar. Yani o yüzden hiçbir ülke kıyıdaş karşılıklı bir şekilde buradan geçiş hakkını engelleyemez.
2: Şöyle bir açıklama var. Ekber de eğer doğrularsa sevinirim. Genelkurmay Başkanı Rezai'nin açıklaması olduğu ifade ediliyor. Diyor ki bir röportajında, İran halkı Hürmüz Boğazı'ndaki ülkeler için sağlanan hizmetlerin bedelini ödememelidir. Hürmüz Boğazı ABD hükümetiyle hiçbir bağlantısı olmayan bölgesel iki ülkeye ait bir boğazdır ve tüm dünya bundan yararlanmaktadır. Bu boğazın sahibiyiz ve Amerikalıların müdahalesine izin vermeyiz. İran son 47 yıl boyunca Hürmüz Boğazı konusunda asil bir tutum sergilemiştir. Çevresel sorunlar, boğazın güvenliği ve sigortalar İran ülkesi için maliyetler doğurmaktadır. Aynı ki şey, bu boğazdan yararlananlar bunları ödemelidir.
1: Gördünüz mü? Aynı şeyi söylüyor işte yani. Maliyet dedim ya, haraç değil, vergi değil, bir maliyeti var geçişlerin. Umman burada çok aktif değil. Umman da bir tane mutabakat yayınladı biliyorsunuz. Bir güzergah yayınladı güneyden. O güzergahı İran makamları...
2: Şöyle bir saniye hocam.
1: Evet. Yok kabul ettiler. Yani yeni bir güzergah. Hem de derin bir güzergah. Bunu yok kabul etti İran makamları.
2: Şimdi daha o komşusuyla bunu...
1: Ya şimdi
2: anlaşamayan bir İran, Amerika Birleşik Devletleri ile... Evet. Bugün anlaşsa dahi yarın Umman bu anlaşmayı ihlal eder.
1: Muhakkak. Şimdi Amerikalılar şöyle söylüyor. Diyorlar ki İran eğer buradan para almaya devam ederse burayı biz kapatırız. Geçişleri de sağlarız. İran'ın da başına çökeriz. Yıkarız, yakarız. Ve buradan parayı biz alırız diyor Amerikalılar. Biz de para alırız diyor. Yani çok çeşitli söylemler var ama burada İrfan Hoca'nın dediği gibi sözleşmeler var. Hatta bu sözleşme Cenevre'ye dayanır. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Deniz Sözleşmesi. Burada açık sular rejimi geçerlidir. Boğazlar kısıtlanamıyor. Transit geçiş hakkı ve zararsız geçiş hakkı, kara suyu bile olsa ülkenin, ticari gemilere açık tutmanız gerekiyor. Savaş hallerinde artık savaş hukuku devreye girer. Dolayısıyla kara sularını kapatma hakkınız vardır. Onda bile, bakın, onda bile ticari gemiler istisna tutulur. Enerji taşıyan gemiler ticari gemi statüsündedir. Ama savaş hali esnasında sizin kara sularınızdan düşmanca bir hareket gelirse, bir ticari gemi içerisinde asker bulursanız, silah taşıdığını görürseniz, başkaca maddeler taşıdığını görürseniz, ya da mesela barış dönemlerinde uyuşturucu taşınan, başka şeyler, insan kaçakçılığı yapılan gemiler görürseniz onlara el koymak ve tutuklamak hakkınız. Ve burada arama kurtarma yapma hakkınız var. Hep bizim Ege'de tartıştığımız konular ve bu bölgedeki hava sahasını kontrol etme hakkınız var. Ama tekrar söyleyelim, İran'ın burada abluka uygulaması uluslararası hukuka aykırı. ABD'ninki aykırı. Dolayısıyla burada uluslararası hukuka tek uygun şey şu: buradaki enerji yüklü gemilerin serbestçe ve ücret ödemeden geçişi.
2: Peki, sağdaki arkadaşlarıma hemen bu konuyla ilgili mesela sormak istiyorum. Ekber Karabağ, İran bugüne kadar özellikle bu savaş sürecinde bile uluslararası hukuka çok dikkat ederek hareket etti. Yani o karşı saldırılarını bile bu doğrultuda daha misilleme güderek karşılıklı orantılı bir şekilde devam ettirdi. Mesela sivil kayıpları hep uluslararası hukuktan da dem vurdu ama bugün uluslararası hukuk işte bu Hürmüz konusunda İran'ın düşündüğü gibi söylemiyor. İran bunu herhalde öngörmemiş olamaz, değil mi?
3: Tayyip, az önce de söyledim. Esasında tamam, bu maddelerde yer alsa da her iki tarafın da kendi yorumu söz konusu. Sadece bu madde değil, diğer maddelerle ilgili de. Mesela serbest bırakılan parayla ilgili. Orada da kendi yorumları var. Amerika Birleşik Devletleri diyor, tamam biz bunu serbest bırakacağız ama geleceksin benden buğday alacaksın, fasulye

0: alacaksın, şunu alacaksın, bunu alacaksın. Bu para senin eline geçmeyecek diye. İran diyor öyle bir madde söz konusu değil. Tartışmalarda vardı işte, hatta Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu da tartıştı. İşte İran'ın nükleer testleri denetlenecek. İran diyor böyle bir şey bize anlaşmadı. Yani diyorum her iki tarafında sadece bu Hürmüz değil. Diğer maddeler neredeyse her konuda Lübnan meselesinde olsun, diğer meselelerde olsun taraflar arasında bir yorum farklılıklığının, ciddi bir yorum farklılığının söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Ancak ben de değerli hocalarıma katılıyorum. Ben de burada bir geniş çaplı bir saldırının olacağını, bu sürecin devam edeceğini düşünmüyorum. Esasında biz geçtiğimiz geceler de benzeri bir süreci yaşamıştık. Sadece tek fark bu. Daha önce mutabakat zaptı açıklanmadan bunlar yapılıyordu. İlk kez mutabakat zaptından sonra böyle bir gerilim söz konusu oluyor. Geçtiğimiz süreçte neler olmuştu? İşte benzeri durumlar olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın işte o bölgede Hürmüz'deki bazı noktalarını vurmuştu. İran da buna misilleme olarak bölgedeki bazı noktalar vurmuş ve mesele bu şekilde kapanmıştır ki muhtemelen bu sefer de aynısı olacaktır. Az önce devrim muhafızlarına ait bir bildiriyi okudunuz. Esasında siz konuşurken de ben onun ayrıntılarını işte İran medyasından kontrol ettim. Çok ilginçti. Ben herhangi bir resmi medyada onu görmedim. Tasnim'e baktım, Fars'a baktım, İrna'ya, Mihre, İRİB'e baktım. Yani 5 tane en azından haber ajansına baktım. Resmi olarak öyle bir açıklama görmedim. Yani İran devrim muhafızlarını. Ancak sosyal medyada görüyorum. Sosyal medyada görüyorum ki bazı İran'daki haber siteleri kendi sosyal medya hesaplarından işte bu saldırıyı püskürttük, işte misilleme yakındır, zamanı geldiğinde biz yapacağız ve daha sert bir şekilde yapacağız. Bu yönde haber gördüm. Dediğim üzere ancak en azından 5 tane haber ajansında ben kontrol ettiğimde devrim muhafızlarının şu ana kadar bir açıklamasını görmedim. Yani devrim muhafızları açıklama yaparken peki, genellikle bu tip olaylarda tasnim bunu birinci haber olarak sıralar. Özetlemem gerekiyorsa ben bu olayın fazla büyüyeceğini de düşünmüyorum. Ancak biz zaman zaman böyle olayları bu bölgede göreceğiz.
1: Yani bu süreç devam edecek. İrfan, bu konuda sen ne düşünüyorsun? Amerika Birleşik Devletleri de şimdi kararlı mı ateşkesin arkasında, yoksa saldırıya daha mı meraklı bir pozisyon izliyor şu an itibarıyla?
2: Donald Trump'ın ben kararlı olduğunu düşünüyorum. Yani işte çok önemli bir sürece girdik. Hep onun altını çiziyorum. Hem benzin fiyatları artı 3 Kasım ara seçimleri. Şimdi bu biraz önceki Ekber'e sorduğun sorunun ben Washington cephesinden biraz değerlendirmek istiyorum. İşte hukuki olarak Hürmüz Boğazı konusundaki hukuki argümanı nedir yani Trump yönetiminin? Beyaz Saray ve CENTCOM'un açıklamalarında 3 temel uluslararası hukuk ilkesinin öne çıktığını söyleyebiliriz. Mesela Hürmüz Boğazı uluslararası deniz geçiş yoludur diyor. Trump yönetimi Hürmüz'ün yalnızca İran'ın kontrol ettiği bir su yolu olmadığını, uluslararası deniz ulaştırmasının ayrılmaz bir parçası olduğunu savunuyor ki Trump'ın açıklamalarında buna çok sık rastlıyoruz. Yani Washington'a göre hiçbir devlet ticari gemilerin geçişini keyfi olarak engelleyemez, geçiş ücreti talep edemez, gemilerin önceden izin almasını şart koşamaz, uluslararası ticaretin serbest akışını durduramaz. Yaklaşım bu. Bu yaklaşım tabii deniz hukukunda geçiş hakkı ilkesine dayanıyor diyorlar. Buranın savunması bu şekilde. Yani ABD İran'ın gemileri durdurmasının ve İHA saldırıları düzenlemesinin bu ilkeyi ihlal ettiğini savunuyor. Trump yönetim bugün de tekrar şu ifadeyi kullandı, dikkat ederseniz. ABD'nin görevi uluslararası deniz ticaretinin serbestçe işlemesini sağlamaktır diyor. Yani bu nedenle CENTCOM bugünkü operasyonu İran'a karşı bir savaş hamlesi değil, uluslararası seyri sefer özgürlüğünü korumaya yönelik sınırlı bir meşru müdafaa operasyonu olarak tanımlıyor Tahir. Yani Trump da İran ticaret gemisine yönelik İHA saldırısını ateşkesin aptalca bir ihlali olarak nitelendirmişti bugünkü yaptığı açıklamada. Yani Trump yönetimi hukuki gerekçesini aynı zamanda şu argümanlara dayandırıyor. Ticari gemi saldırıya uğradı. Uluslararası ticaret tehdit edildi. ABD güçleri ve müttefiklerinin güvenliği riske girdi diyor. Bu nedenle de Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkı kapsamında sınırlı askeri güç kullanabileceğini savunuyor. O açıdan da şu anda ben bundan sonraki süreçte de Donald Trump'ın yani bu herhangi bir çatışmaya, sıcak çatışmaya, bir savaşa gidilmemesi yönünde çok önemli adımlar atacağını düşünüyorum.
3: Ben şimdi burada bir şey bir başka olabilir belki.
1: Buyurun.
3: Ya da mesela şöyle bir yorum var. Yorum var derken yani şöyle düşünebiliriz. Bir harita varsa, büyük bir harita, oradan da gösterebilirim. Şimdi İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla beraber sadece petrol kontrolünü sağlamıyor. Uluslararası jeopolitik kontrolü de sağlıyor. Daha büyük bir harita olursa.
1: Şöyle

0: Şimdi bu daha iyi. Mesela düşünün, şu bölgeden yani Körfez hinterlandından, havzasından %20 dünya petrol üretiminin oranı akıyor. Yani %20
1: orada petrol, ham petrol burada. Yani petrolden bahsediyoruz. Türevlerinden, ürünlerinden bahsetmiyoruz.
0: Direkt evet, petrol.
1: Petrokimya ürünleri evet. Vesaire değil.
0: Dolayısıyla bakın, bu bir koz. Jeopolitik bir koz bu. Dünyanın hangi noktasında dünya enerjisini, yani petrolün %20'si kontrol ediyor ki? Buradan nereye gidiyor petrol? Hindistan'a gidiyor. Hı hı. Nereye gidiyor? İşte Çin'e gidiyor, değil mi? Güney Kore'ye gidiyor. Güney Kore'ye gidiyor.
1: Yani şu bölgeye
0: evet,
1: gidiyor.
0: Düşün ne kadar mesafe. Güney Kore'ye gidiyor. Şu bölgeye. Hindistan'a gidiyor. Bir taraftan da şuraya yazdık zaten, onu söyledik. Çin. Bir de Japonya'ya gidiyor. Bu bölgede. Şimdi Japonya ABD müttefiki. Güney Kore ABD müttefiki. Hindistan da ben ABD müttefiki olarak görüyorum. İsrail üzerinden okursak. Hı hı. Çin başlı başına bir ayrı kutup. %40 buraya gidiyor enerjinin. Şimdi dolayısıyla siz bir de bunun yaklaşık 14'ü Avrupa'ya gidiyor. Yani büyük bir rakam. %14. Şimdi dolayısıyla İran gibi bir devlete, küresel bir güç olan ABD böyle büyük bir kozu teslim etmek ister mi? Ya tabii. Dolayısıyla böyle bir jeopolitik gücü İran'dan alıp Venezuela'daki gibi Amerika Birleşik Devletleri elinde tutmak istiyor.
1: Peki ben de bir karşı soru sorayım. Amerika Birleşik Devletleri de bunu İran'ın kucağına bırakmak ister mi? Böyle bir stratejik noktayı. Şimdi
0: işte onu söylüyorum.
1: Her iki tarafta bunu kabul etmeyeceğine göre neden anlaşıyorlar? Neyi oyalıyorlar?
0: İran bunun tadını aldı. Ben burayı kontrol edeceğim diyor. İstediğim gemiyi geçireceğim. Yani geçsin diye saldığım gemiden para alacağım diyor. Yani Çin'e giden gemiden para alacak. Avrupa'ya giden gemiden para alacak. Hı hı. Ve bu her yıl artacak belki de. O yüzden Hürmüz Boğazı stratejik bir depo. Bu depodan çıkan mal ve hizmetleri, yani malları diyelim, enerji kaynaklarını İran kendi kontrolüne almış oluyor otomatik olarak.
1: Siz bunu
0: ABD böyle bir kozu İran'a vermez.
1: Şimdi
0: o yüzden savaşın devamı
1: İran'da ABD'ye bırakmaz. Yani kimseye tabii, bırakmaz. Artık onun tadına vardı.
0: 14 madde.
2: Affedersiniz.
1: O yüzden İrfan hocamın yorumuyla birlikte tamam. Sözü size bırakacağım önce dedi ya. Rusya-Ukrayna savaşı gibi bir sürece evrilecek gibi.
2: Hayır, önce soru şu. Şimdi bakın, 28 Şubat öncesinde böyle bir problem yoktu.
0: ABD'nin yani, kontrolündeydi hocam.
2: Efendim?
0: ABD'nin kontrolündeydi.
2: Ne açıdan?
1: Savaş öncesi.
0: Tabii. Körfez'de ABD'nin 50 bin askeri vardı.
2: Ama hayır, fiili olarak Hürmüz'le alakalı bir problem yoktu. Uluslararası su yolu.
0: Hayır, şöyle. Yani Hürmüz'ün kontrolü hemen hemen Amerika'nın kontrolündeydi. Onu söylemeye çalışıyorum.
2: Yani o zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz?
0: Tabii para almıyor petroller ama kime göndereceğini, nereye aktaracağını en azından Körfez ülkeleriyle ilgili
2: ABD
0: müdahale ediyordu.
2: Nasıl?
0: ABD müdahale ediyordu. İran ya. Hariç, bakın şöyle söyleyeyim. Yani şurada Kuveyt var.
1: Körfez'i göstereyim bir.
0: Şimdi Kuveyt var. Bakın şurada ABD askerleri var. Katar'da ABD askerleri, Bahreyn'de donanması var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Fransa, İngiltere, ABD üsleri var. Bu üç ülkeden çıkan her türlü enerji kaynağının kontrolü ABD'deydi.
2: Ha, bu o ülkeler üzerinden kontrol.
0: Evet. Evet.
2: Ama şimdi
0: İran üzerinde kontrolü yoktu. O da zaten yaptırımlar olduğu için sadece Çin'e aktarabiliyordu bunu.
2: Evet.
0: Bu ne demektir? ABD kontrolündeyken Hürmüz İran kontrolüne geçmiş oldu. Söylemeye çalıştım o.
1: Peki bu arada belirsizliklerden bahsederken sıcak tamam. Görüntüler geliyor. Ekrem Kızıltaş. Hocam sizi dinlendireyim. Şöyle ekrana da geliyor, hatta hemen oradan da gösterelim.
3: Kısa bir ara girebilir miyim?
1: Tabii ki Ekber. Bu arada gelen görüntüleri de izleyicilerimize ifade edelim. Lübnan'dan geliyor, Beyrut'tan Hizbullah yanlıları. Evet. Yani Lübnanlılar anlaşmayı protesto etmek için sokaklara dökülmüş durumdalar. Hâlâ bir yanda Hürmüz gibi bir konu, her iki tarafında birbirinin adeta eline teslim edilmeyecek, inisiyatifine bırakılmayacak bir konu gibi görünürken, Lübnan'da da sokaklar bu haldeyken hangi anlaşmadan bahsedebileceğiz? Bununla birlikte sorumu size soracağım ama önce Ekber'den bir sıcak gelişmeyi alayım.
3: Evet, aslında az önce de

0: bahsetmiştim devrim muhafızlarını açıklamasından. Kısa bir süre önce devrim muhafızlarına bağlı Fars Haber Ajansı'nın şöyle bir haberi söz konusu. Devrim muhafızlarının şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadığını belirtti. Bu yüzden işte basında yer alan bu konuyla ilgili devrim muhafızlarına atfen yapılan işte haberlerin de doğru olmadığı belirtildi. Zaman zaman bizim altyazımızda da esasında geçiyor. Devrim muhafızı işte saldırılar, püskürtük falan diyor. Dediğim üzere devrim muhafızlarına bağlı Fars Haber Ajansı devrim muhafızlarının şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadığını belirtiyor.
1: Peki Ekber, teşekkür ediyorum. İrfan, sana da teşekkür ederim. Sizi biraz dinlendireyim. Yeni bilgiler gelecektir ilerleyen dakikalarda. Muhtemeldir ki sizlerden almayı sürdüreceğiz. Kolaylıklar dileyim. Ekrem Kızıltaş, sizi böyle davet edeceğim. Şimdi Hürmüz'deki durumu biraz önce ekrana getirdik ama bu da o ateşkesin en önemli maddesi olan Lübnan'daki son durum.
2: Ateşkesin en önemli maddesi Lübnan'daki son durum. Buradaki
1: hatta ateşkesin bağlı olduğu en önemli madde.
2: Pardon, o zaman şöyle diyelim. Mutabakatta önemli maddelerden biri ciddi bir ateşkese ulaşmak için ön şartlardan birisi. Ve şu ana kadar İsrail buraya yönelik saldırılarını sürdürdü. Hizbullah cevap vermeyi sürdürdü. Bu arada zannediyorum olur belki ümidiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde Lübnan'la İsrail arasında, yani Lübnan devletiyle Lübnan hükümetiyle, böyle bir şey var mıdır yok mudur ayrı bir konu belki, onlar arasında ileriye yönelik bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmada anladığım kadarıyla Hizbullah'ı silahsızlandırmak,
1: evet,
2: ve 82 öncesine Lübnan'ı döndürmek, 82'den sonraydı galiba değil mi Hizbullah'ın oradaki varlığı, oraya döndürmek, Hizbullah'ı pasifize etmek falan gibi bir takım niyetler var. Ama bu konuda Hizbullah'ın bugün yaptığı bir açıklama var. Hizbullah parlamento üyesi Hasan Fadlallah, Lübnan hükümeti Amerika'nın desteğiyle bir iç savaş çıkarmadığı sürece Washington'da imzalanan anlaşmanın uygulanmasını sağlayamayacak. Washington'da yaşananlar falan falan diye devam ediyor. Yani Hizbullah diyor ki Lübnan'la İsrail arasında yapılan anlaşma, Amerika'nın talebiyle yapılan anlaşma Lübnan'daki durumu değiştirmeye yetmeyecektir. Burada Hizbullah'ın varlığını yok edemeyeceklerdir.
1: Silah bırakmayacağız diyor.
2: Bırakmayacağız diyor. Dolayısıyla burada bir yandan İsrail'in işte deminden beri konuştuğumuz gibi mutabakatı bozmak, ateşkesi sona er, ateşkes olmasını engellemek, savaşın devamını sağlamak için atraksiyonları varken, bir yandan da İran'ın talebiyle Lübnan'da çatışmaların durması gerekirken, burada İsrail aklı sıra işte Hizbullah'ı vurup var da Lübnan hükümetini de yanına alıp belki orta ve uzun vadede düşünülmesi gereken bir şeyi, Hizbullah'ı pasifize etmek gibi niyetleri var. Dolayısıyla bu görüntüler de gösteriyor ki Hizbullah orada ciddi bir güç.
1: Çok sayıda da taraftarı var anladığımız kadarıyla. İrfan Hocam'a müsaadenizle son yorumunu alarak yani teşekkür etmek istiyorum.
3: Lübnan'ın 5,5 milyon nüfusu var ve bunun 2 milyondan fazlası Şiilerden oluşuyor. Şiilerin içerisinde daha önceden 70'li yıllarda bir Emel harekatı vardı. Laik bir örgüttü. Nevih Berri'nin başkanlığında. Bu örgüt yine var ama marjinal hale geldi. Şu an itibariyle Şiilerin büyük çoğunluğu, kahır ekseriyeti aslında Hizbullah'ı destekliyor. Yani bu çerçeveden baktığımızda bugün ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail, ABD ve Lübnan hükümeti arasında imzalanan çerçeve anlaşmasını Hizbullah kabul etmiyor. Çünkü bu anlaşmanın içerisinde Hizbullah'ın silahsızlandırılması maddesi var. Bu silahsızlandırma nasıl olacak? Zaten ordunun içerisinde de kayda değer oranda bir Şii nüfus var. Bunların Hizbullah ile illiyet bağlantısı, etnisite bağlantısı tamamen ortadan kalkacak değil. İki, İsrail yani sınır hattından işgal ettiği bölgelerden çekilmiyor. Sınırlı bir kısmından çekiliyor. Diğer kısımlarından çekilmesini de bu Hizbullah'ın etkisiz hale getirilmesi ve sınırdan uzaklaştırılması, Litani Nehri'nin güneyinden, kuzeyinden uzaklaştırılması şartına bağlıyor. Bu durumda tekrar Lübnan'da bu çerçeve anlaşmaya rağmen gerilimin tırmanmasını öngörebiliriz. Öte taraftan bu Lübnan meselesi İran-ABD mutabakat zaptının da birinci maddesiydi. Çünkü orada bir uzlaşı sağlanması,

0: silahların susması gerekiyordu. İsrail'in sertlik yanlısı açıklamalarını iktidar da bir teviye tekrarlıyor. Muhalefet de aynı eğilimde olduğunu gösteriyor. Seçimler nasıl sonuçlanacak bunu bilmiyoruz. 27 Ekim'de olağan şartlarda İsrail'de seçim olacak. Belki bir iki hafta önceye alınabilir çünkü Knesset, İsrail parlamentosu lağvedildi. İşte 90 günlük süreye bakacaklar. Fakat diyelim ki Netanyahu devre dışı kaldı. Orada Yair Lapid yahut da işte Neftali Bennett falan.
1: Onlar arasında da fikir ayrışmaları başladı.
0: Bir koalisyon hükümeti kuruldu. Şimdi onların da neticede Siyonist hedeflere bağlılığı bakımından bir fark yok. Likud Partisi'yle bir fark yok.
1: Yani aksine Donald Trump'ı topa tuttular. Yani biz Netanyahu yüzünden kaybettik. Daha da savaşa biz devam etmeliyiz diyenleri biliyoruz.
0: Evet, bütün bundan çıkarsama yapmak gerekirse yani Lübnan meselesi bir kez mutabakat zaptının bu 60 günlük sürede uzlaşıya varılmasını öngören metni tehdit ediyor. Yani daha birinci madde henüz tarafların üzerinde mutabakat sağladığı birinci maddenin şartları yerine getirilebilmiş değil. Ben buradan bir tırmanma olabileceğini düşünüyorum. Fakat mutabakat zaptı İran-ABD konusunda daha iyimserim. Çünkü bunun benzeri düşük yoğunluklu çatışmaya aslında hep tanık olduk. Taraflar bir şekilde olayı tırmandırmak istemiyorlar. Fakat bir anda alev alması işten bile değil.
1: Her an her şey olabilir.
0: Trump'ı karalıklarla zaten yatıyor kalkıyor, tehdit ediyor.
1: Yani konuşmaya devam edeceğiz ama sizlere teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Uzun bir süredir yayındasınız. Devam edeceğiz bizler. Şimdi Ekrem Kızıltaş, bir yandan bakıyoruz, açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Kim? İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı. Diyor ki Amerika müzakerelerin tam ortasında bir kez daha İran'a saldırdı. Başarısız Amerikan başkanı müzakere ve ateşkes ilkelerine bağlı olmadığını bir kez daha kanıtladı. Kuşkusuz Amerika'nın ateşkes anlaşmasının bu pervasızca ihlali her zamanki gibi geri çekilmesini ve pişmanlığına yol açacaktır.
2: Hayır, önce bir şey sormam gerekiyor. Bu Singapur gemisine yönelik İHA saldırısı. İran böyle bir saldırı yaptıysa, o zaman mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin ben buna cevap veriyorum demesinin öncesinde bu İHA saldırısının şeyi ne o zaman? Bir mutabakat varsa, yani güvenli geçiş falan filan gibi bir takım şartlar varsa, o Singapur ticari bir gemi, bu yük gemisi bildiğim kadarıyla. Buna yönelik bir saldırıdan bahsediliyor. İran bu saldırıyı yapmışsa bu açıklamayı yapan bu saldırıdan haberdar değil mi diye insanın aklına sorusu geliyor.
1: O İran kendinde bunu doğal bir hak olarak görüyor.
2: Ama olmaz
1: ki
2: burada bir çatışma, bir savaş var. Bu savaşla alakalı işte savaşı durdurmaya yönelik görüşmeler başlatmak üzere bir mutabakat var. Bu mutabakatta her yerde çatışma durması var. Dolayısıyla burada sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin işte yaptığı saldırıyı, tamam Amerika saldırı yapmasın da saldırının bahanesi şey, bir Singapur gemisine, Kaptan Köşkü'ne yapılan saldırı. İHA saldırısı. Dolayısıyla İran'ın bunu yapmasının mantığını, hani o bir belki savaş gemisi olsa, başka bir şey olsa, anladığım kadarıyla bir yük gemisi bu. Dolayısıyla burada bir tuhaflık var.
1: Konteyner gemisi. Haliyle şimdi İran zaten diyorum ya, bu tür soru işaretleri daha çözüme kavuşmamışken ya da teknik konular taraflar arasında müzakere bile edilmemişken iki ülkenin de devlet başkanı nasıl oldu da bu anlaşmaya imza attılar? Yani herhalde hayret verici olan, herkesin kafasını karıştıran nokta da bu. Çünkü daha önce biz önce teknik heyetlerin bir araya gelip öncü böyle oturumlarla bu maddeleri görüştüğünü, belli konularda karar kıldıktan sonra bu tür anlaşmaların imzalandığını biliyoruz. Ama şu an biz bu konularda anlaşmaya çalışacağız diye bir anlaşma var.
2: Kemal Bey biraz önce orada mesela Montreux ile alakalı gemiler işte mesafeler şunlar bunlar ağırlıklar falan gide geçeceği şey ne kadar kalacak bir sürü detay var. Yani alabildiğine detaylı bir anlaşma. Burada da bizim gözümüzün önünde işte bir hafta 10 gündür bir 14 maddeden bahsediyoruz.
1: Evet.
2: 14

0: madde dediğimiz şey altı son derece doldurmak için son derece ciddi detayların gerektiği bir şey. Mesela siz biraz önce oradaki bir maddeden hareketle Hürmüz'den geçişin İran'ın kontrolünde olması gerektiğini, Amerika'nın da bunu kabul ettiğini söylediniz. Ama zannediyorum İrfan Bey de Kemal Bey de ne dediler? Yani Amerika bunu böyle anlamıyor olabilir. Yani detaylandırılmamış
1: işte.
0: Ve biliyorsunuz tarafların bir araya gelmeden bu imzaladıkları bir şey. Elektronik olarak imzalandı. Taraflar hatta bir mekanda bir araya da gelmediler. Aracılar üzerinden. Pakistanlılar bir o odaya bir o odaya. Yani böyle acayip garayip bir şey var. Buradaki konu şu. Bir mutabakat varsa 60 gün boyunca en azından belki şu beklenebilir. İran Singapur gemisine vuruyor. Amerika Birleşik Devletleri de diyor ki bu ihlaldir. Ben buna karşılık veriyorum diye o da saldırıda bulunuyor. İran'dan yapılan açıklama ne? Amerika'nın yaptığı böyledir. Peki sizin yaptığınız nedir? Bununla alakalı bir detay bu yok.
1: O da yok.
0: Bu da yok. Yani dolayısıyla burada son derece karmaşık bir durum var. Şimdi karşı karşıya olduğumuz bir başka şey de şu. Amerika Birleşik Devletleri İran'la yaptığı mutabakat metninde Lübnan dahil bütün cephelerde savaşın durması diyor. Eyvallah. İsrail saldırılarını sürdürüyor. Ben oradan çekilmem diyor. Sınırlı çekilmeye de razı olup olmayacağı belli değil. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail ve Lübnan arasında asıl çatışılan ve İran'ın orayla ilgisinin temel direği olan Hizbullah'la alakalı onu devre dışı bırakacak bir anlaşmaya imza atılıyor. İşte az önce gördüğümüz şey ne?
1: Bunlar da devamı bu arada. Bu görüntüler de devamı, yeni görüntüler. Beyrut sokakları buralar.
2: Şimdi tabii.
1: Böyle bir atmosferde, böyle bir destek varken sizler Hizbullah'a karşı Hizbullah'ın yok edileceğine yönelik nasıl bir anlaşmayı sağlıklı yürütebilirsiniz ki?
2: Aslında orada tabii Ekrem Hocam çok güzel ifade ettiler. Yani İransız bir anlaşma Lübnan'da olmaz. Onu söyleyeyim. Nasıl ki Hürmüz'de İransız
1: Hizbullahsız bir anlaşma?
2: İransız o.
0: İran.
2: Ya Hizbullah şey yapmayın yani İransız, İran'ı paranteze alıp orada Lübnan topraklarını eğer ayar vermeye çalışırsanız, dizayn etmeye çalışırsanız yürümez. Çünkü toplumda karşılığı var. Hizbullah'ın toplumda siyasal bir karşılığı var. Hatta mecliste bile karşılığı var. O yüzden küçük büyük ya bakın bölgede ordusuz ülkelerin anlaşma yapması mümkün değil. Bölgede bir daha söyleyeyim. Ordusuz ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda anlaşma yapma imkan ve kabiliyeti yoktur. Paranız olabilir. Mesela Katar'daki para kimse de yok. Bahreyn'deki para hiç kimse de yok. Kuveyt, Birleşik Arap yani paraya boğulmuş durumdalar. Muazzam gelirleri var. Ama orduları yok. O yüzden anlaşma yapacak güçleri yok. Suudi Arabistan ordusu var, parası da var ama ordusu yeterince güçlü değil. O da bir etki yaratacak gücü yok. Ancak ittifak kurabilirse yapabilir. Ürdün'e bakın, ordusu yok. Kral var başta, kral, güçlü bir kral var ama anlaşma yapamıyor. Lübnan ne ordusu var ne kralı var. Başındakinin kim olduğunu bilmiyoruz bile. Tam Aoun var ama soy ismi. Yani
1: Joseph Aoun
2: var da yani sembolik. Dolayısıyla ordulu tek ülke orada Türkiye bölgede. İran'ın da ordusu var. İran'ın da taktik gücü var, operatif gücü var. O yüzden etki alanı var. Onun için İran'la baş etmekte zorlanıyorlar şu anda. Benim söylemeye çalıştığım şey şu. Küçücük bir ülke, 10.500 kilometre karelik bir ülke. Adana'nın, bizim Adana'nın yüz ölçümü 13.000 kilometre kare. Konya'nın 40.000 kilometre kare. Yani Adana'da bile küçük bir yerden bahsediyoruz. Siyasal istikrarsızlığı olmayan ve ordusu olmayan. Dolayısıyla Hizbullah orada dominant bir güç. İster tanımlayın ister tanımlamayın. İran'ın uzantısı. Hatta Kudüs gücünün bir kol ordusu o. 90 bin kişilik bir güç. Güzellemiyorum hiçbir şeyi. Gerçeği söylüyorum. Sahadaki gerçeklerle yapılan kağıt üstündeki anlaşmaların kıymet harbiyesi yok. Halk da bunu fark ediyor zaten. Şimdi Hizbullah çektiğiniz andan itibaren İsrail önünü açıyorsunuz.
0: Doğru.
2: Önünü açtığınız zaman adamlar girecekler. Litani Nehri'ni zaten geçmişler. Zehrani Nehri'ne ulaşmışlar ki o Beyrut'un güneyi komşusudur.
1: Mavi hat vardı ya şimdi yeni mavi hat vesaire
2: mavi hat
1: var
2: nerede
1: bugün açıklamalarında.
2: Kaldı? Mavi hat ta sınırda yani Litani Nehri, Zehrani Nehri, Beka Vadisi ve Beyrut.
1: Çok özür diliyorum. şöyle bir durum söz konusu olamaz herhalde. Yani birkaç ay içerisinde Hizbullah'ın, hadi öyle bir anlaşma olması zaten muhtemel görünmüyor da, Hizbullah'ın silahsızlandırılması gibi bir durum. Bu böyle birkaç günde, birkaç haftada olabilecek de bir herhalde bir şey değil.
2: Hamas'ı silahsızlandırabildiler mi?
1: Yok.
2: Çok baskı yapıldı değil mi, hatırlıyor musunuz?
1: Evet.
2: Hamas silahsızlandırılma koşuluyla Gazze'de mükemmel bir sayfiye ülkesi kuracaktı Trump. Hatta barış kurulu kurdu. Hiç toplandı mı bu barış kurulu? Tony Blair adını duydunuz değil mi?
1: Evet.
2: Son zamanlarda kaç defa Tony Blair ismi geçiyor?
1: Çok özür diliyorum. Vance'den bir açıklama var.
2: Evet.
1: Vance diyor ki, İran bir ateşkes anlaşması imzaladı. Biz buna sadık kaldık. Eğer bu anlaşmanın uygulanma biçimiyle ilgili bir anlaşmazlıkları varsa telefonu eline alabilirler. Yani görüşsünler diyor, diyalog kurun bizlerle.
2: Doha da var öyle.
1: Ama şiddet de karşılanacak. Bunu da bilmeliler şeklinde bir açıklaması var. Geride bıraktığımız gün işte bölgeden yapılan CENTCOM'un yaptığı açıklamaya değinerek bunu söyledi. Ama bir de Donald Trump'ın bugün yaptığı bazı açıklamalar vardı. O da dikkat çekiciydi. Şimdi Vance diyor ki, ya biz eğer bir anlaşmazlık varsa aramızda, bunu İranlılar bizi arayabilir, görüşebiliriz. Yani bir zemin var artık aramızda. Bir iletişim hattımız var. O bunu derken Donald Trump tam tersi bir süreç yürütüyor. Dün yine yaptığı açıklamalarda İran bize yalvarıyor. Yine yalvarıyor dedi ama bazı gerçekleri de ifade etti. Yani Kasım Süleymani suikastına den vurdu ve onun Orta Doğu'daki en büyük kırılma noktalarından birisi olduğunu söyledi. Zaten o günden bugüne Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in ve İran'ın birbirleri arasındaki o saldırıları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bir Donald Trump'ın sözlerini bir hatırlayalım.
3: Hürmüz'deki tankerlerden biri saldırıya uğradı. ABD Başkanı Trump İran'ı tehdit etti. İran-ABD hattında tansiyon yükseldi.
4: Dün Hürmüz Boğazı'na giren büyük bir gemiye drone'la saldırdılar.
3: Açıklamayı ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptı. Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin İran'a ait 4 drone tarafından hedef alındığını söyledi. Bu dronelardan birinin tankerin üst güvertesine isabet ettiğini duyurdu. Ancak tankerin yoluna devam ettiğini belirtti. Trump İran'a hedef aldı. Bu anlaşmanın ihlalidir dedi. Trump daha sonra kamera karşısına geçti. İran'ın çok az saldırı yeteneği olduğunu söyledi.
4: Bir miktar yetenekleri var, çok fazla değil, kazanamıyorlar ama bir miktar saldırı yetenekleri var, hala ateş edebiliyorlar. Biliyorsun dün Hürmüz Boğazı'na giren büyük bir gemiye drone'la saldırdılar. 4 tanesi vuruldu, 3'ü indirildi. Onlardan birini sanırım kaçırdık. Kimse bunu beklemiyordu ve bir gemiye çarptı ve biraz hasar verdi.
3: Trump İran'ın anlaşma yapmak için yalvardığını iddia etti. Kimse İran'a lider olmak istemiyor ifadesini kullandı.
4: Sahte haberler, İran'ın bugün 4 ay öncesine göre çok daha güçlü olduğunu söylüyor. Ama anlaşma yapmak için yalvarıyorlar. Bize çok şey veriyorlar. Artık kimse İran'ın lideri olmak istemiyor. Kim cumhurbaşkanı olmak ister diye sordular ve herkes hayır teşekkür ederim dedi.
3: Trump, ABD operasyonuyla öldürülen Kasım Süleymani'yi hatırlattı. Orta Doğu'daki en büyük olay oydu dedi.
4: Bence Hümeyni ve İran'daki diğerleri Süleymani'yi öldürdüğüm için mutlu oldular. Çünkü onlar da ondan korkuyorlardı. Süleymani'nin öldürülmesi Orta Doğu'da yaşanan en büyük olaylardan biriydi.
1: Trump'ın açıklamaları böyle. Geride bıraktığımız saatlerde Lübnan ve İsrail arasında da bir anlaşma imzalanıyor ama her ne kadar Rubio açıklamasında Lübnan'ın egemen hükümetiyle İsrail hükümeti arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin ara buluculuğu ve desteğiyle bir çerçeve anlaşmasını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz dese de, işte Lübnan sokaklarında manzara bu. Hizbullah destekçisi olan Lübnanlılar ellerinde Hizbullah bayraklarıyla sokaklardalar ve bu anlaşmayı protesto ediyorlar. Şimdi egemen bir yönetimden evet bahsediyoruz. Joseph Aoun'un işte cumhurbaşkanı olduğu vesaire ama bunlar kim? Hizbullah kim? Hizbullah orada resmi bir siyasi parti değil mi o ülkede? Akılları da bu geliyor. Ve silahlı gücü biraz önce Kemal Hocam da ifade etti. Silahlı gücü olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Ülkedeki yani var evet bir ordusu var ama şimdi ordu dediğimizde bizim gibi
0: yani 7 Ekim 2023'ten beri bizim konuştuğumuz şeyler arasında Hizbullah bu konuya müdahil olduktan beri aslında Lübnan ordusunun Hizbullah'ın ayak işlerini yapan, getir götür işlerine bakan bir kurum olduğunun altı sıklıkla çizildi.
1: Sahadaki arkadaşlarımız da bizzat.
0: Tabii onların söyledikleri şey, onların söylediklerinden hatırladığım benim. Hı-hı. Yani gerek Turgut Alp'i dinlerken öyle, gerek işte buradan Ahber'den giden Ata ve diğer arkadaşlar bunun altını sıklıkla çizdiler. Dolayısıyla gelinen aşamada bir tür hayal görülüyor. Bu hayal nedir? Lübnan diye senin söylediğin gibi tırnak içinde egemen bir devlet var. Bu egemen devlet işte 82'den beri içinde var olan ve kendine göre ciddi bir alan kaplamış olan ve artık İsrail'in çatıştığı Lübnan denildiğinde anlaşılan Hizbullah diye bir güç var, bir ordu. Yani Lübnan ordusu diye bir şey yok. Hizbullah diye Lübnan'da ordu gücünde bir şey var. Biz bunu kenara çekelim. Bunu yok sayalım. Biz İsrail'le anlaşma yapalım. Şimdi biraz önce okuduğum anlaşmanın devamında açıklamanın devamında şöyle bir şey var. Hizbullah olmadan hiçbir şey geçmeyecek. İsrailliler Lübnan yönetiminin aşağılayıcı emirlerine boyun eğmesinden dolayı hemen sevinmesinler. Lübnan hükümetinin İsrail'e verdiği bu hediye yani Washington'daki anlaşma hükümet sahada hiçbir etki yaratmayacak. Hükümetin alacağı her türlü tedbiri engelleyeceğiz ve direnişimize ve silahlarımıza daha fazla bağlı kalacağız. Şimdi dolayısıyla Lübnan'ın kendi içinde bir anlamda Hizbullah'la ya da oradaki diğer varlıklarla şunla bunla belli bir anlaşma yapmadan, ortamı yumuşatmadan Washington'a gidip orada İsrail'le atılan imzalar, Amerika desteğiyle atılan imzalar, sahadaki karşılığı bu. Yani Amerikan desteğiyle diyor Lübnan hükümeti içeride bir iç savaş çıkarmadığı müddetçe ve bu savaşta da netice alamadığı müddetçe bir şey değişmeyecek burada. Şu anda... Bunun devamı da aslında şu şimdi. Mutabakatın birinci maddesi neydi? Lübnan dahil bütün alanlarda çatışmaların durması. Bu da Amerika'da yapılan anlaşmayla, İsrail ve Lübnan arasındaki yapılan anlaşmayla bırakın sahada çatışmaların durmasını, içeride bir de iç savaş çıkmasına sebebiyet verecek adımlar atılıyor. Bunun bence iyi niyetle falan alakası yok.
1: Şimdi bu dedikleriniz bir iç savaşa sürüklemez Allah mi korusun ülkeyi?
2: Tabii yani tecrübesi de var zaten Lübnan'ın maalesef tabii geçmişte. Bakın burada Şii nüfusun oranı %26, %27 bandında. Yani 4 kişiden bir kişi Şii. Evet. Dolayısıyla 5.3 milyon nüfusun 4'te biri. 1.5 milyon.
0: Affedersiniz Kemal Hocam, asıl problem şu. Nüfusun %24 ama Hizbullah Lübnan'daki başat güç.
1: Evet.
0: Dinamik güç, silahlı güç.
2: Kim dediniz ya bunlar, onu söylemeye çalışıyorum. Bir de o var tabii. Yani bir donanım, yani şöyle. Şimdi biz bunu konuştuğumuz zaman Hizbullah böyle hani ya güzelliği, öyle bir şey güzelleme yapmıyoruz. Biz
0: yok canım,
2: bir
0: tabii,
2: de facto tespit, bir şeyi tespit ediyoruz. Tespit. Yani diyoruz ki kardeşim Hizbullah...
1: Realite bu sahada yani.
2: Hizbullah olmadan Lübnan hükümetine... Çünkü Lübnan hükümeti nedir? Maronitler değil mi? Başat orada Cumhurbaşkanı çıkar.
0: Şiiler meclis başkanı.
2: Sünniler de başbakan.
0: Sünni başbakan.
2: Şimdi Şiiler demek ki orada meclisin başındaki etnik grup. Böyle bir acayip bir yönetim sistemi var orada. Eş toplumsalcılık falan gibi isim takıyorlar. Dolayısıyla etnik grupları bağımlı. Demokrasi orada zaten yani sözü bile edilmez. Ordu mensupları zaten esnaf vesaire gibi işlerle de uğraşan tipler. Eğitim yok. Hava kuvveti yok. Denize kıyısı var. Uzun bir kıyısı var. Deniz kuvveti yok. Sadece bir milis gücü var. Kara gücü var. O da hafif silahlarla donatılmış durumda. Ne tankı var, ne topu var, ne bir şey var. Şimdi bunun yerine Hizbullah almış zaten. Oraya İran destekli. Bir şekilde orada askeri gücü olan sözü söyler. Bu üzüntülü bir konu ama maalesef durum bu. O yüzden Lübnan topraklarının bu karmaşıklıktan istifadeyle İsrail'e peşkeş çekilmesin diye konuşuyoruz burada. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Türkiye'nin güvenliği Şam'dan ve Beyrut'tan geçer dedi.
1: Hocam, bu ne demek? Biraz önce Donald Trump dedi ya yani bu bölgede özellikle İran için Kasım Süleymani'nin ölümüyle başladı pek çok şey. Hatta bir dönem gerileme, yani İran'ın gerilemesini buraya bağladı. Lübnan'da da özellikle hani Lübnan'da hep işte o yaşantısıyla Orta Doğu'nun Paris'i olarak ifade edilirdi vesaire. Böyle kültürüyle, mutfağıyla anılan bir ülkeydi. Şimdi hatırladığım kadarıyla özellikle orada da o limanda, Beyrut limanında çok büyük bir patlama meydana gelmişti. Lübnan için de işler o zamandan beri hiç iyi gitmiyor.
0: Ama Lübnan zaten galiba tarihin hiçbir döneminde böyle uzun süre huzur ve istikrarlı bir ülke olmadı ki. Sürekli kaosun hakim olduğu, sürekli çatışmaların.
2: Hocam Fransızlar 1946'da çıktı gitti oradan. Tabii, tabii. 43'te bağımsızlık ilan ettiler. Yani 48'de de İsrail denen devlet, katil devlet kuruldu. Evet. Yani o evet. Proje Lübnan'ı Trans-Ürdün'dü, Ürdün'ün adı biliyorsunuz.
1: Evet. Ürdün, Trans-Ürdün.
2: Evet, orada bir yeni bir yapılanma oldu. İşte Suriye, Irak, yani 40'lı yıllar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Lübnan 43'te bağımsız olsa bile 46'da tam bağımsız evet, oldu. Suriye'de. Fransızlar çekti gitti ama bir enkaz bıraktılar orada. Suriye'de enkaz bıraktılar. Ürdün'de enkaz bıraktılar. İngilizler Filistin'de, eski adı değil de aslında Filistin'dir orası. İsrail yoktu o zamanlar. Filistin mandaydı biliyorsunuz. Şeyin İngiltere mandasıydı. İngiltere Filistin'in mandasıydı. Dolayısıyla orada bir böyle İngiliz-Fransız kavgası vardı. Osmanlı dağıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk kuruluş dönemlerinde Türkiye oraya 70 sene müdahale edemedi. 80 sene müdahale edemedi bölgeye. Yani Suriye ile düşük dozlu ilişkiler, bir de böyle Müslümanlığa karşı maalesef Batı enjeksiyonu vardı bazı kesimlerde Türkiye'de. Kuruluştan bugüne Arap düşmanlığı ortaya çıktı ve ilişkiler düşük dozda gerçekleşti. Ne zaman gerçeğe normale döndük? 2002'den sonra.
0: Evet.
2: Anladık ki bizim coğrafyamız aslında Balkanlar üzerinden Batı değilmiş. Asıl coğrafyamız bizim güneyde ve doğudaymış. Temas noktalarımız, kültür kodlarımız oradaymış. Müslüman coğrafyasındaymış. Bizi kandıra kandıra kandıra Hristiyanlarla iş tutar hale getirdiler. Ha, bunu şunun için söylemiyorum. Yani bütün Hristiyan camiası elbette şudur budur değil. Uluslararası ilişkilerde böyle ayrımlar pek doğru olmaz ama bizim Batı'dan enjekte edilen bir takım garip teoriler, garip doktrinler meğerse Batı'ya hizmet ediyormuş. Ve biz kimliğimizi neredeyse kaybetmek üzereyken son 20-25 yılda toparlamaya çalıştık. O yüzden Lübnan o halde kaldı. O yüzden Suriye'ye en son el atmak zorunda kaldık. Irak'a da atılacak, Lübnan'a da atılacak, Filistin'e de atılacak yakında.
1: Görünen o ki ama daha yani evet eskiden yani bundan 100 yıl öncesinin tarihine döndüğümüzde burada Fransız ve İngilizlerin varlığıyla ortaya çıkan karmaşadan doğan bir süreç bugünkü harita. Orta Doğu'ya baktığımızda. Bir İngiliz sorunu, bir Fransız sorunu, hep bunlardan bahsediyoruz. Onların bıraktığı mirastan bahsediyoruz ama bir de bir İsrail artık günümüzde sadece bölgede değil, Orta Doğu'da değil, dünyada bir Siyonist rejim, Siyonist İsrail sorunundan bahsediyorduk ama bu artık daha da somut hale gelmeye başlıyor. Son zamanlarda İsrail'in attığı bazı adımlardan bahsetmiştik. Bildiğiniz Rum bir muhalefet lideri çıkıp dedi ki ya açık açık ülkemizi işgal ediyor Güney Kıbrıs Rum yönetiminden birisi. Yunanistan sırf Türkiye karşıtlığı üzerinden adeta adalarını ya da ülkesindeki pek çok şeyi şimdiden İsrail'e peşkeş çekmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde İsrail'in o katil başbakanı Netanyahu Bosna Hersek'teki Sırp bir siyasetçiyle, liderle görüşmüş ve o görüşmede Sırp liderin arkasında Sırp bayrağı vardı. Bosna Hersek bayrağı yok. Bugün de bir adım daha attı. Çok ilginçtir. Özellikle bu Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili, Başkan Erdoğan'la ilgili açıklamasından sonra da olması bir hayli manidar. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, 1915 olaylarını tanımayı öngören bir tasarıyı meclise sunacağını duyurdu. Aman acaba neyle? O Saar'ın, o bakanın bugün Ermenistan Başbakanı'nın açıklamalarından haberi yok mu diye soracağım ama önce bir haberini izleyelim. İsterseniz ardından da detaylarını yorumlayalım.
5: İsrail'den Türkiye karşıtı skandal hamle geldi. 1915 olaylarına ilişkin adım atılacağı duyuruldu.

0: Simon Sağır yaptı. Sözde Ermeni olaylarını tanıma çağrısında bulundu. Sağır küstah açıklamalar yaptı. Osmanlı'ya dil uzatmaya kalktı. İddiaların İsrail tarafından resmi olarak tanınmasının ahlaki ve tarihi bir yükümlülük olduğunu savundu. Bakan hazırlayacağı karar tasarısını önce kabineye, ardından İsrail parlamentosuna sunacağını belirtti.
1: Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İsrail'e karşı düşmanca bir yaklaşım sergiledi.
2: Şimdi bu açıklamalar, yani neyin peşinde İsrail sorusu aslında gayet net ve açık. Eyvallah. Ortada duruyor. Ben Türkiye karşısında olabilecek her yerde.
3: Bugün bu açıklamayı ilk gördüğümde Allah Allah, düğün değil bayram değil falan diye düşündüm. Niye? En de sonunda Nisan ayında, 24 Nisan yaklaşırken değişik ülkelerde bu türden atraksiyonları görmeye alıştık. Yıllardan beri yani. Birilerinin oluşturduğu efsaneler üzerinden, tarihi gerçekleri hiç akla hayale bile getirmeden, birilerinin oturduğu efsaneler üzerinden Osmanlı'ya, dolayısıyla Türkiye'ye yüklenmek modası epeydir var. Problem de aslında basit soru şu: bir dakika, 1915'ten önce durum nasıldı, 1915'te ne değişti, ne oldu da bu tür olaylar oldu? O zamana kadar tebaayı sadıka olan bir kavim, bir unsur. Evet. Ne oldu da yani bu şekilde tehcir mehcir gibi şeyler ortaya çıktı? Bu sorulara doğru dürüst şey, yok olmaz işte siz şunu yaptınız bunu yap. Değil. Yani objektif tarihçilerin tamam bu konuda değişik şeyler söylüyor.
2: Bu arada mevcut Ermenistan yönetimi de böyle.
3: Şu anda tabii diaspora bunların esas derdi. Asıl konu belki şu. Biliyorsunuz İsrail Ermenilerin bu iddiaları konusunda yıllarca aslında Holokost'u bastırma ihtimali akıllarına geldiği için bu konuda genellikle seyirci kaldılar, serin kaldılar. Şu anda anlaşılan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aldığı mesafe, özellikle belki Trump'ın sözlerinden falan sonra biraz paniğe kapılmış durumdalar. Ya Türkiye'yi sıkıştırabilecek bir şeyler bulalım. İşte 1915 olayları, işte parlamentoya şunu vereceğiz, bunu vereceğiz.
2: Bosna'da yani ne işi vardı mesela? Efendim? Netanyahu'nun Bosna'yla ne ilgisi var?
3: Ya problem şu.
2: Orada ayrılıkçı Sırplarla gidip sırf fotoğraf vermek neyi amaçla?
3: Yani gidebildiği başka yer yok. Bir de bakın geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance'in bir sözü vardı. Diyordu ki dünyada ki bütün devletler arasında sizi tanıyan, size ilgi gösteren, size sempati duyan tek lider Trump'tır. Yani bu söz aslında bence müthiş travmatik bir söz. Neden? İsrail kendini çok şey zannediyor, çok güçlü zannediyor. Siyonist lobi, bir takım güçler, medya falan falan, finans falan, ama eninde sonunda 193 ülkenin bulunduğu dünyada biz özellikle 2023 7 Ekim'den beri, hatırlayın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamalarda falan, Amerika'nın bütün baskılarına rağmen İsrail yandaşı oy veren ancak haritada mikroskopla bulabileceğimiz ülkelerdi. Bunlardan birinin adı da Mikronezya'ydı zaten. Niçin? Eninde sonunda yani insanlık dışı şeyler yaptıkları için. Buradaki konu hemen her konuda objektif olarak köşeye sıkışmış durumdalar. Neden? İnsanlık dışı işler yapıyorlar. Ve onları savunabilecek kimse kalmadı. Ve hep söylüyoruz işte en azından mesela 28 Şubat'tan beri de hep şunu konuştuk. Trump neden bu işe evet dedin? De hep ne söyledik? Mecbur kaldı. Epstein dosyaları falan filan diye köşeye sıkıştırıldı. Bir takım başka sebeplerle buna mecbur kaldı şeklinde yorumlar yaptık. Şu an geldiğimiz aşamada hala akşamdan beri konuşurken neyi değerlendiriyoruz? Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakatı birileri acaba sahte bayrak operasyonlarıyla hani savaşın devam etmesini isteyen İsrail diyoruz yani açıkça. Bunu yapabilir mi falan bunu konuşuyoruz. Buradaki olay ne? Normal bir gidişteyim. Savaş olmasını insanoğlu istemez. Savaş çünkü yani kan, barut, ölüm bir sürü şey vardır. Konuşarak bazı şeylerin diplomasiyle halledilmesi gerekir ama İsrail hiçbir tezinin objektif bir karşılığı olmadığını, hukuki bir karşılığı olmadığını bildiği için İsrail'in normal yollarla, diplomasiyle yapabileceği bir şey yok. Sadece işte fitne, fücur, bir takım şeylerle ortalığı karıştırıyor.
2: Kanla besliyor adeta.
3: Kanla besleniyorlar. Ha, dolayısıyla şu anda Türkiye hep söyledikleri şey, şimdi çok açık söylemek gerekir. İsrail şu anda bence İran

0: Ondan şundan bundan daha çok Türkiye'den korkuyor. Türkiye'de Türkiye'nin sağladığı gelişmelerden korkuyor. Neden? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İran'ın biz en azından 28 geçen seneki o 12 gün savaşında da aynı şeyi söylemiştik. İran'ın hava savunma sistemleri konusunda ciddi bir zafiyeti var. İran'ın hava kuvvetleri konusunda zafiyeti var. Neden? İran yıllardan beri ambargolar altında olan bir ülke. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerek 12 gün savaşından ve gerekse 28 Şubat'tan beri yaşananlardan alması gereken dersi bütün ülkeler gibi Türkiye'de almış durumda. Nedir o? Hava savunma sistemleri konusunda, hava gücü konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Allah'ın izniyle, yani kimsenin kendisiyle herhalde rahatlıkla aşık atabileceği bir ülke olmaktan çıktı artık. Kendi ayakları üzerinde duran, kendi göbeğini kesen, kendi kararlarını alan ve dolayısıyla İsrail'in hani ileride bir gün yani bir şey olur da acaba falan diye düşündüğünde bence uykularını kaçıran bir ülke.
1: Bunu bizzat Donald Trump daha geçtiğimiz günlerde dedi. Evet. Hatta isim vermedi İsrail diye, ama insanlar Erdoğan'ın Türkiye'nin ne kadar güçlü bir ordusu olduğunu bilmiyorlar dedi. İşte bugün baktığımızda neyden cüret alarak ya da neye güvenerek böyle hareket ediyor sorusuna aklımız gidiyor. Türkiye neredeyse oradaki karışıklık ya da bir fitne tohumu ekebileceği bir alan arayışında. Nerede? Kıbrıs'ta, nerede? Bosna Hersek'te, nerede? Suriye'de, nerede? Filistin'de. Şimdi Ermenistan adımını attı, ama Kemal Hocam size söz vermeden önce bir Paşinyan'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarına dair haberimiz de var. Arkadaşlarım onu da hazırlayabilirse. Şimdi Paşinyan bugün baktığımızda Türkiye ve iyi ilişkiler üzerinden vaatlerle seçim kazandı. Ağrı Dağı'nı, işte o hayali, hani bu İsrail'in de Yunanistan'ın da vardı ya. O sözde hayali haritaları, Türkiye topraklarını da kendilerince dahil ettikleri. Ya bir kere bunun gerçek olmadığını söyledi. Bunun resmi evraklardan kaldırılması için de adım attı. Dönüyoruz, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili o diasporanın bunu bir siyasi malzeme olarak kullandığı, daima bu konunun da yine konuşulması, tartışılması gerektiğini, Karabağ'da bizim ne işimiz vardı ki dedi. Yani ne yaptık ki biz orada? Yani bu tür açıklamalarıyla ve Türkiye ile iyi ilişkilerimizi geliştireceğiz diyerek seçim kazandı daha geçtiğimiz günlerde. Vallahi... Hatta son açıklaması da buna dair. Onu da müsaadenizle bir izleyelim, devam edelim.
2: Türkiye ile açık bir sınıra sahip olmaya hazırlanıyoruz.
3: Ermenistan Başbakanı Paşinyan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci vardı. Türkiye'de turizmi geliştirmek istediğini söyledi.
2: Her yıl binlerce vatandaş turist olarak Türkiye'ye gidiyor. Gidiyorlar, zaman geçiriyorlar ve geri dönüyorlar. Açık bir sınıra hazırlanıyoruz. Bizim oraya gitmemiz, onların da buraya gelmesi fikrine alışmamız gerekiyor.
3: Paşinyan muhalefete yüklendi. Kendisine Türk ve Azerbaycanlı ifadeleri kullandığını söyledi. Böyle ırkçı ifadelerin gerici bir yaklaşım olduğunu ifade etti.
2: Hakaret ettiğinizi sanarak bana Türk demeyin. Aynı şey herhangi bir milliyeti hakaret olarak kullanmak için de geçerli. Bu Ermenistan'a aşılanmış, gerici, marjinal bir düşüncedir.
3: Ermenistan Başbakanı ayrıca ABD'deki Ermeni lobisinin savaş çığırtkanlığını anlattı. Karabağ Savaşı'nı hortlatmaya çalışıyorlar mesajını verdi.
2: 10 gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Ermeni örgütleri özünde Karabağ Hareketi'nin devamını amaçlayan bir konuyu gündeme getirdi. Karabağ Hareketi'nin devam etmesine yönelik tüm girişimleri durdurmak için mümkün olan her adımı atacağız.
1: O bahsettiğimiz diaspora ya da Ermeni lobilerini hedef aldı. Diyor ki bunlar hala karıştırmak için çabalıyorlar. Şimdi böyle bir gerçek de seçim kazandı. Bunları söyledi, hatta kendisi de ifade ediyor. Bana Türk demeye başladılar diyor.
0: Yani mesele şu.
1: Sarın bundan haberi yok mu mesela? Netanyahu'nun bu konudan haberi yok mu?
0: Ya Netanyahu'yu bu ilgilendirmiyor. Netanyahu'yu Ermenistan üzerinden, Ermeniler üzerinden ya da dünya çapında diaspora üzerinden devşirebileceğini düşündüğü bir şeyler ilgilendiriyor. Ama şu an Paşinyan'ı ilgilendiren şey, nüfusu ne kadar olduğunu bilmiyorum Ermenistan'ın, ama oradaki insanların huzur ve istikrar, oradaki insanların açlık ve tokluğu, oradaki insanların geçimlerini sağlamak.

0: Olmaları, oradaki insanların bir nefes alabilecek bir boruya sahip olmaları. Şimdi unutmayın, yani Ermenistan'dan kaçak olarak Türkiye'de falan bulunan ve geçimlerini Türkiye üzerinden sağlayan falan bir sürü insan var. Bu ende sonunda biraz daha rahatlaması durumunda Ermenistan'ın birçok yerle bağlantısı ancak Türkiye üzerinden kurulabilecek durumda. Buradaki temel şey ne? Ermenistan'ı, diasporadaki Ermeniler ve onları kullanan bir takım uluslararası güçler, işte Ermenistan'ı bir tür koçbaşı olarak kullanmaya çalışıyorlar. Ama problem şu, Batı'nın, Batı zihniyetinin temel problemi, insanların huzur ve istikrarı ile, insanların açlık ve tokluğu ile zerre kadar ilgilenmiyorlar. Ne haliniz varsa görün ama bizim işimize yarayan işler yapın diyorlar. Paşinyan bunu bizzat yaşayarak görmüş bir insan. Yani ona bir sürü şeyler söylüyorlar Türkiye ile alakalı falan. İyi de arkadaş, ben buraya sıkışmış kalmışım. Bana yardım eden ilgileniyor, o yardım falan diyor. Biraz önce sen o Sırp meselesi var ya, bakın oranın arka planı da şu. Batı mantalitesi temelde, Allah gani gani rahmet eylesin, Teoman Duralı ne derdi? İngiliz Yahudi medeniyeti, İngiliz Yahudi kültürü. Buradaki mesele şudur, İngiliz Yahudi kültürü bir şekilde faydalanmak istediği insanların boğaz tokluğuyla bile ilgilenmez. Şimdi Sırp birisiyle, o Netanyahu'nun yaptığı, işte Sırp, Bosna Hersek Sırp etnisi başındaki kişiyle yaptığı bu konuşmanın arkasında, şunu unutmayın, Sırbistan Avrupa'nın önemli ülkelerinden birisi, fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendisine sağlayacağı bir takım şeylere hala muhtaç.
1: Evet.
0: Niçin? Batı alkışlıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, şunu yap, bunu yap falan diyor ama Batı zerre kadar yardım etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti oraya gidiyor, diyor ki ya senin yola ihtiyacın var, orada yol yapıyor falan, bir şeyler yapıyor. Türkiye veren ülke. Batı ülkelerinin tamamı, İsrail'le dahil olmak üzere, alan almaya çalışan, soyan ülke. Temel mantalite bu. Bizim kazandığımız en güzel şey de bu. Burada o alçak herif gidip onlarla poz falan veriyor ama eninde sonunda burada netice olarak belki oradaki insanların refahı için atılması gereken bir adım olduğunda oraya girmiyor. Neden? Cimri. Elleri kolları bağlı bu insanların. Cimrilikte sınır tanımıyorlar. Dolayısıyla Ermenistan'ın çektiği en büyük problemlerden biri bu. Bir, Yahudiler uzunca bir süre Holokost'u gölgelemesin diye Ermeni iddialarına serin baktılar. Şimdi geçmiş olay, yani sen bunu 48'den beri itiraz ede ede bugün geldiğin şeyde tekrar geri dönemesin. Ama işte parlamentoda şunu kabul edeceğiz, bunu kabul edeceğiz. İsrail parlamentosunda kabul edilen bir şey Türkiye'nin hiç umurunda olmaz ki. İsrail'in Türkiye lehine zaten yapabileceği bir şey olmadığı için aleyhine atacağı bir şey de şaşırtıcı olmaz. Evet. Beklenmedik de olmaz. Ama nedir? Bir takım düğmelere basalım. Türkiye, belki Türkiye'yi rahatsız ederiz diye.
1: Biz daha önceki programda da yine Kemal Hocam'la şöyle bir harita çizmiştik. Türkiye nerelerde var? Hani hep deriz ya, kim kimi kuşattı? İsrail işte Türkiye'yi kuşatıyor. Aslında Türkiye'nin askeri varlığıyla, hani diplomasi ya da yumuşak güç olarak tabir edilen diğer güçlerle olan varlığından değil, sadece askeri varlığıyla İsrail'in etrafında nasıl bir çember oluşturduğunu en azından burada Kemal Hocam'la haritada çizmiştik. Şimdi bakıyoruz ki Kemal Hocam, İsrail medyası yakından takip ediyor. İsrail devleti de yakından takip ediyor. Acaba oradan mı yola çıkıyorlar da? Ülkeler çok dikkat çekici. Ekrem Kızıltaş da altını çizdi. Ya Türkiye karşısında bir yerlerde bir şeyler, bir fitne tohumu ekebilecek bir alan. Ve son günlerde ardı ardına gerçekleşiyor bunlar. Hem Trump'ın açıklamalarının ardından, Türkiye ile ilgili açıklamaların ardından, ama ben buraya şunu da eklemek istiyorum. Şimdi bu bölgelerde Trump'ın da politikaları var. Yani Trump'ın da Türkiye ile aynı noktada buluştuğu kendi politikaları da var. Ermenistan, Azerbaycan konusu, Suriye konusu, Bosna konusunda NATO'dan bahsediyoruz ve daha pek çok şey. Şimdi bu kadar düşmanlığı nereye kadar götürebilir?
2: Bir tehlikeye işaret edeyim. Bu düşmanlık konusunda özellikle. Bakınız, bu biraz sonra yapacağım analizde halkların hiç yeri yok. Kimse yanlış anlamasın. Mesela bakın, Sırplarda çetnik gruplar vardır. Evet. Aşırı radikal gruplar bunlar. Milliyetçi ve monarşi taraftarları. Bunlar 1900'lü yılların başında kuruldu. Birinci Dünya Savaşı'nda Tito'ya karşı savaştılar. İkinci Dünya Savaşı, pardon, İkinci Dünya

0: Savaşı'nda 90'lı yıllarda da bu Boşnakların katliamlarında başrol oynadılar. Bu çetnik yapı, zihniyet bazı Sırp gruplarının içerisinde devam ediyor. Ermenilere bakın, Asala terör örgütü. Yıllarca bizim, değil mi? Evet. Misyonlarımızı, işte büyükelçilerimizi, konsoloslarımızı, asker ataşeleri katlettiler yıllarca. Ne bileyim, aynı Ermenistan içerisinde bir Taşnak Sütyun siyasi partisi var. Bunu hatırlıyor musunuz bu ismi? Ya da Hınçak grubu.
1: Hınçak.
0: Hınçaklar, Taşnak Sütyun, bunlar beraber Birinci Dünya Savaşı'nda hocam hatırlarsınız Ruslarla iş tutup Türk köylerini yakıp yıktılar. Bunlar radikal gruplar. Taşnak Sütyun. Devrimci Ermeni gruplar sözde. Bunlar Gürcistan'da kuruldu. Tiflis'te kuruldu. Şimdi Rumlara bakın, EOKA'cılar var. Hala içlerinde EOKA zihniyeti olanlar var. Siyonistlere bakın, IRGİN terör örgütü ilk kurulan 30'lu yılların başında ve Filistin'de. Düşünün, daha o yıllarda devlet kurulmamış, dışarıdan gelen Yahudileri korumak güya için silahlı terör örgütü kurmuşlar, IRGİN. Bugün de partisi var, Netanyahu'nun partisi.
1: Netanyahu'nun partisinin öncüsü, Netanyahu'nun da siyasetten önce kayıtta olduğu
0: bravo,
1: örgüt.
0: Bravo. Stein diye bir örgüt kurdular. Bunlar tam böyle kafa kesen filan tipler. Şimdi hepsinin bakıyorsunuz işbirliği içinde olduğunu görüyorsunuz. Yani ya ne işi var adamın Sırbistan'daki ayrılıkçılarla falan diyoruz ya. Bu zihniyet, bakın bu saydığım örgütler hepsi Türk ve Müslümanlara karşı kurulmuştur. Dikkat edin, Türk ve Müslümanlara karşı. Hatta Demokratik Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti kuruldu 1918'de geçici olarak. 1920'de Bolşevikler bunları def etti. Sürgüne gönderdi. Şimdi Taşnak Sütyun Partisi hala Ermenistan parlamentosunda var. Sandalyede oturuyor adamlar. Dedelerine bir baksınlar neler yapmışlar burada. Yani Ermeni tehciri, Ermeni sözde soykırımıyla ilgili bayrak açacaklarını yaptıklarına baksınlar. Kaç tane Türk katlettiler. Daha Hocalı katliamının izleri duruyor işte Karabağ'da. Şimdi dolayısıyla bu örgütlerden mürekkep zihniyetle savaşıyor şu an Türkiye bir taraftan da. Ya bunlar mesela Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İsrail gitti orada bir takım örgütlerle işbirliği yaptı. Ben ona EOKA-C diyorum. EOKA-A'yı biliyorsunuz Grivas kurmuştur.
1: Evet.
0: Grivas, Albay Grivas Yunanistan'dan Albay gelmiştir.
1: EOKA-B var.
0: İşte o Teğmenken denize dökülen adamlardan bir tanesidir o aslında. Bir taraftan da EOKA-B'yi Makarios kurmuştur. Biraz daha yumuşak güçtür o. EOKA-C'yi de şimdi İsrailler, daha doğrusu oradaki Siyonistler kurdular ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki o yeşil hat dediğimiz bölgede olay çıkartıyorlar şu anda.
1: Ve ki denediler. Ki artı Türk ordusunu, kahraman Türk ordusunun bulunduğu noktalarda ya da onu etkileyebilecek noktalarda bu
0: evet
1: terörize
0: işte olaylar. Tahrik ediyorlar.
1: Son dakikam, bir dakikam yarım kalmasın, buyurun.
0: Hatta orada bazı KKTC içerisinde maalesef bir grup başörtüsü üzerinden falan tahriklerine devam ediyor.
1: Yani birisi bu, çıktı dedi ya, bir sendika başkanı, bir kadın da öğretmenler sendikası
0: evet,
1: başkanı.
0: Evet.
1: Büyükelçiliğimizin önüne gidiyor. Go home elçi dedi.
0: Görüyor musunuz işbirlikçileri?
1: Go home dedi. Ya aynen bu ifadeyi.
0: Evet. İşbirlikçileri görüyorsunuz değil mi? Yani bu zihniyet çok tehlikeli. Ve her an fırsat bulsalar, Türkiye'nin bir gram gücünde azalma olsa tekrar yakıp yıkacaklar. O yüzden güçlü ordu, güçlü siyasi lider, güçlü ekonomi ve iç cephe kuvvetlendirilmesi çok kritik.
2: Ve kripto kimliklilere karşı dikkatli olmak.
0: Bravo, aynen öyle.
1: Peki, görünen o ki konuşmaya daha devam edeceğiz. İsrail, bakalım yarın öbür gün nerelerde bitecek. Onları da yine konuşacağız. Ekrem Kısaç, çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah.
1: Kemal Uçar, çok teşekkür ediyorum kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı. Şimdi yayınımıza bugün aslında bambaşka bir gündemle başlayacaktık ama İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nde arasındaki Hürmüz'deki o çatışmaların yeniden patlak vermesi tüm dünyayı bir kez daha tedirgin etti. Evet, hala tartışmalı konular var ama hala tartışılan bir konu daha var. Kim kazandı, kim kaybetti? Ona dair analiz haberimiz var. Onu izleyerek veda edelim. İyi geceler.

0: Tam 107 gün boyunca dünyanın gözü Orta Doğu'daydı. Bir yanda ABD ve İsrail öncülüğündeki askeri operasyonlar, diğer yanda İran'ın füze, İHA ve vekil güçleri üzerinden verdiği karşılıklar. Küresel enerji piyasalarını sarsan, Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatan ve dünya ekonomisini yeni bir krizle karşı karşıya bırakan savaşa ilişkin duyuru ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. İran'la ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Anlaşmayla birlikte Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve bölgedeki askeri faaliyetlerin durdurulması kararlaştırıldı.
1: İran ile yapılan anlaşma tamamlandı. Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum.
0: Savaşın fitili 28 Şubat 2026 tarihinde ateşlendi. ABD ve İsrail, İran'ın nükleer programını gerekçe göstererek ülkedeki askeri ve stratejik hedeflere yönelik kapsamlı operasyonlar başlattı. İran dini lideri Ali Hamaney'in de aralarında bulunduğu üst düzey isimlerin saldırılarda öldüğü açıklandı. İran Savunma Bakanı, devrim muhafızları komutanları, istihbarat ve güvenlik bürokrasisinden birçok kritik isim de bu süreçte hedef alındı.
1: Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı. Amacımız çok acımasız ve korkunç insanlardan oluşan İran rejiminin oluşturduğu yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır.
2: Tahran'ın merkezi olduğunu ifade edebilirim. Tam Tahran'ın ortasındaki bir noktadır. Neresidir bilgi sahibi değilim. İlk önce bir patlama sesi geldi. Ardından da bu şekilde gördüğünüz gibi dumanlar yükselmeye başladı. Ve meraklı insanlar da böyle çatıya çıkarak buradaki vaziyeti incelemeye çalışıyor. Donald Trump da dün akşam saatlerinde yaptığı konuşmada da işte İran'a karşı askeri seçenekten bahsetmişti. Dün çok sayıda ülke vatandaşlarından İran'dan ayrılmalarını istemişti.
3: Rehber ve İmam-ı Muslimi Seyyid Ali Hüseyin-i Hamine-i Şehit-i Şehit Kulara-i Şehadet Ranmışidem.
0: İran'ın karar alma mekanizması doğrudan vurulmuştu. Tahran'ın cevabı ise gecikmedi. İran, balistik füzeler, kamikaze İHA'lar ve bölgedeki vekil unsurları üzerinden karşı saldırılar başlattı. İsrail şehirleri hedef alındı. Öte yandan savaş kısa sürede İran-İsrail hattını aştı. ABD üsleri vuruldu. Irak, Suriye, Körfez ülkeleri ve Kızıldeniz hattı da gerilimin parçası haline geldi. Lübnan cephesi yeniden alevlendi. İsrail, Lübnan'ın güneyinde ve Beyrut çevresinde yoğun saldırılar düzenledi. En kritik hamle ise Hürmüz Boğazı üzerinden geldi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası savaşı küresel enerji krizine dönüştürdü. Dünya petrol ticaretinin kalbi sayılan bu hattın kapanması enerji fiyatlarını yükseltti, piyasalarda panik oluşturdu ve savaşın etkisini Orta Doğu sınırlarının çok ötesine taşıdı.
4: Hatırlayın, savaş öncesi hemen hemen bütün dünyada analistçilerin yorumladığı İran'ın en büyük kozunun Hürmüz olduğu, hakikaten Hürmüz noktasında dünyanın en büyük süper gücü Trump'ın çaresiz kaldığı. O yüzden sadece NATO ülkelerini bırakın, Japonya'dan Çin'e kadar, yani en büyük rakibi Çin'e kadar yardım istediğini gördük. Amerika Birleşik Devletleri o büyük donanmaya, hava kuvvetlerine ve 10 bin civarı bombalamaya rağmen istediğini gerçekleştiremedi ve aziyet içerisine geçti.
0: Peki 107 günün bilançosu ne oldu? Bu soruya yanıt ararken karşımıza çıkan tablo şu. Savaş boyunca eldeki verilere göre İran'da en az 3.468 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı 26 bini aştı. İsrail'de füze ve İHA saldırıları nedeniyle can kayıpları ve binlerce yaralı kayıtlara geçti. Lübnan'da 3.000'i aşkın kişi öldü. Yüz binlerce kişi yerinden edildi. Körfez ülkelerinde de onlarca sivil ve asker yaşamını yitirdi. Yani savaşın toplam insani faturası binlerle ifade ediliyor. Savaş bazı gerçekleri de gün yüzüne çıkardı. Körfez ülkeleri enerji güvenliği tehdidiyle yüzleşti. Dünya ekonomisi ise Hürmüz Boğazı'nın ne kadar stratejik olduğunu bir kez daha gördü.
5: Hürmüz Boğazı gibi bu boğaz noktalarına baktığınız zaman bütün ticaretin ve enerjinin aktığı noktalar bunlar. Boru hatlarıyla telafi etmeye çalışıyorlar fakat boru

0: fiyatları yeterli değil kapasite olarak. Boğazlara mahkum bir ticari kadro var. Bir enerji akışkanlığını, tedarikini sağlayan bir boğazlar kilit noktaları var. Bu noktalar dikkat edin hep problemli noktalar bizim boğazlar için. Hürmüz Boğazı'nda Körfez ülkelerinin eğer petrol ve doğalgaz akışlarını sağlayamazsa, bu satıştan gelir elde edemezse Körfez ülkelerindeki ekonomi çöker. Krallıklar biter. Orada isyanlar başlar ve Körfez ülkelerinin enerji ham madde kaynakları bir şekilde Amerika'nın ve Avrupa'nın hizmetine değil başka bir grubun hizmetine girer. Boğazların kontrolü kimdeyse dünya egemenliği ve hakimiyeti ona geçiyor.
1: Bugün gelinen noktada ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Pakistan ve Katar'ın yürüttüğü temaslarla şekillenen anlaşma, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını, askeri operasyonların durdurulmasını ve 60 günlük yeni bir müzakere sürecini öngörüyor.
2: Bildiğiniz gibi İran ile olan anlaşmamızı tamamen tamamladık. Bu anlaşmanın başarılı olması gerekiyor. Başarılı olmak zorunda. Şimdi sürecin ikinci bir aşamasına geçiyoruz ki bu aşamanın ilkinden çok daha kolay, çok daha pürüzsüz olacağını düşünüyorum.
3: Amerika bu adar ABD, İran ve direnç cephesiyle savaşı sona erdirmek için bir mutabakat zaptı imzalamak zorunda kaldı.
4: Katar heyeti dün Tahran'daydı. Yaklaşık 14-15 saat süren görüşmelerde İran'ın metne ilişkin son değişikliklerini sunduk. Birincisi Lübnan'da dahil olmak üzere çeşitli cephelerdeki çatışmaların derhal ve kalıcı olarak sona ermesi. İkincisi ise ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasıdır. 60 günlük görüşmeler ABD'nin bu taahhütleri yerine getirmesine bağlıdır. Bu müzakerelerde nükleer konular, yaptırımların kaldırılması, İran'ın yeniden yapılanması gibi konular olacak.
2: Ayrıca çok önemli bir gelişmeyi daha paylaşmak isterim. Bu mutabakatın bir parçası olarak Hürmüz Boğazı önümüzdeki cuma gününe kadar tamamen ticari gemilere, uluslararası ticarete açılacak. Geçişler tamamen serbest ve ücretsiz olacak. Artık orada gemilerin durdurulması, tehdit edilmesi gibi durumlar yaşanmayacak. Cuma günü İsviçre'de bu iş için resmi bir imza töreni düzenlenecek.
1: Ve şimdi dillendirilen o en kritik soru. 107 günlük savaşta kim kazandı, kim kaybetti?
5: Normalde savaşlar nedir? Bir yenen vardır, bir yenilen vardır. Yenen taraf, yenilen tarafa üstünlük kurar ve bazı maddeler üzerinden dayatma sağlar. Şimdi burada İran kaybetmedi. Ama zaten hep şunu söyledik. İran kazanmasa da kaybetmiyorsa kazanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri kazanamıyorsa da kaybetmiştir. Şimdi burada öyle bir bıçak sırtı durum var ki iki tarafta ben bu savaşı kaybetmedim diyor. Ben bu savaşı kazandım da diyemiyor. O zaman bu müzakere bir kalıcı anlaşmayla, kalıcı bir barış anlaşmasıyla olması bizim bildiğimiz yöntemler imkansız. O zaman biz şunu mu göreceğiz? Yani bir derin dondurucu süreci başlayacak. Yani derin dondurucuya atılmış bir Amerika-İran savaşı göreceğiz biz. 60 gün, sonra 50 gün, sonra 30 gün. Bilemiyorum ama uzun zaman biz bunu konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü hiçbir zaman için ne Hürmüz'ün tam açıldığını göreceğiz ne bundan sonra tam kapandığını göreceğiz şahsi düşüncem.
6: Bakın şu Haziran ayına doğru geldiğimiz dönemlerde hep şu haberleri okumaya başladık. Dünya ülkelerinin ticari petrol stokları ciddi şekilde azaldı. Ve bu azalış Haziran ayında daha da yükselecek ve ondan sonra biz sadece petrol sıkıntısı değil, başka sıkıntıları da tüm dünya insanlığı olarak yaşayacak. O nedenle şu anda barışın kavram olarak bile adının zikredilmesi dünya insanlığı için büyük bir kazançtır.

İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Saatlerimiz 2 olmak üzere. Dünyanın gündeminde önemli meseleler var. Değerli konuklarımızla konuşacağız. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda Singapur bayraklı ticari gemiye düzenlediği drone saldırısına karşılık 26 Haziran'da İran'daki füze ve drone depolarıyla kıyı radar tesislerini vurduğunu açıkladı. CENTCOM, ticari gemileri

0: Güvenli geçişi için bölgedeki varlığını sürdüreceğini bildirdi. Az önceki dakikalarda ise Amerikan basını İran'a saldırıların sona erdiğini duyurdu. Haber muhabiri İrfan Sapmaz son durum için karşımızda ve tabii ki uzaktan bağlantıyla Profesör Doktor Abdullah Aydın'la konuşacağız. İrfan Sapmaz ve Abdullah Aydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
2: Yayınlar. Merhabalar Sinan. Merhabalar Abdullah Hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum. İstersen İrfan Sapmaz, seninle başlayalım. Bu son detayları bize paylaş lütfen. Üzerine de konuşalım, sohbet edelim.
2: Evet, öncelikle Donald Trump'ın açıklamasını aktarmak istiyorum. İran İslam Cumhuriyeti Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere en az 4 adet tek yönlü saldırı insansız hava aracı fırlattı. Bu insansız hava araçlarından biri büyük ve çok çaplı, çok pahalı bir kargo gemisinin üst güvertesini isabet etti. Gemi hasar gördü ancak yoluna devam edebildi. Diğer 3 insansız hava aracını ise düşürdük. Açıkçası bu ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir diye bir açıklama yaptı Donald Trump. Tabii şu dakikalar itibariyle de Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den çok ilginç bir paylaşım geldi. ABD Başkanı J.D. Vance diyor ki eğer İran mutabakat zaptının nasıl uygulandığı konusunda herhangi bir anlaşmazlık yaşıyorsa telefonu kaldırıp bizi arayabilir diyor. İran tarafından da karşılık cevap verilecek diye bir açıklama var. Ama ben öncelikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Amerikan ana basın, ana akım medyada dikkatini çeken İsrail'in Netanyahu'nun boş durmayacağı ve bir takım provokasyonlara gideceği yönde bir takım yorumlar var, analizler var. Onları ben öncelikle aktarmak istiyorum. Aslında burada her iki cephede de hem Tahran cephesinde hem de Washington DC cephesinde bir takım çevrelerin bu savaşın devamından yana olduğu yönünde çeşitli yorumlar var. Eski CENTCOM komutanı Kenneth McKenzie diyor ki İran'ın yalnızca diplomatik faaliyetlerle değil inandırıcı askeri caydırıcılıkla masada tutulabileceğine inanmak gerekir diyor. İşte bazı çevrelere göre ABD'nin Körfez'deki deniz ve hava varlığının azaltılması anlaşmanın kırılganlığını artırabilir diyor. Bir sertlik yanlısı var. Eski NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı James Sitrevis ise deniz ticaretinin güvenliğinin korunmasını anlaşmanın en kritik testi olarak görüyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanacak yeni bir saldırının bütün süreci raydan çıkarabileceğini değerlendiriyor. Eski CIA başkan, eski CIA direktör yardımcısı Michael Moore ve benzer çizgideki eski istihbarat yetkilileri de İran'ın karar alma mekanizmasının tek merkezden yönetilmediğini iddia ediyorlar. Onlara göre Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la devrim muhafızları aynı önceliklere sahip olmayabilir. Sağdaki vekil grupların gerçekleştireceği bir saldırı bile anlaşmayı sabote edebilir. Bu nedenle Washington'la Tahran arasında doğrudan kriz iletişim hattının sürekli açık tutulması gerekiyor diyebilirler. Biraz önce diyorlar. Tabii biraz önceki J.D. Vance'in de bu anlamda yaptığı açıklama da önemli. Tabii diğer taraftan Hares'in ilginç bir paylaşımı var. Bu istihbarat servislerinin servislerine sızan bazı bilgiler var. Donald Trump'a da Netanyahu'nun ve özellikle de Netanyahu çevresindeki bir takım isimlerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istihbarat topluluğu içerisindeki bazı çevrelerle birlikte ortak hareket ettikleri ve bu nedenle de ABD istihbaratı Netanyahu'nun siyasi baskı altında Lübnan kampanyasını sürdürme ihtiyacı ve Ekim seçimleri ileri sürerek bu tür adımlar atma ihtimalinin yüksek olduğunu Trump yönetimine iletti diyor. İddia Hares gazetesinden geliyor. İsrail kaynaklı. Tabii diğer taraftan Washington Post diyor ki ABD istihbarat uyarıları öne çıkıyor. Netanyahu'nun Lübnan'daki askeri kampanyayı sürdürmesi anlaşmayı baltalayabilir. Trump yönetimi buna sert yanıt verebilir diyor. New York Times ve diğerleri anlaşma İsrail'de kötü anlaşma olarak görülüyor. Netanyahu'nun savaş hedeflerini İran nükleer programı Hizbullah'ın zayıflatılması karşılamıyor. İsrail'in dışlanması eleştiriliyor diyor. Genel anlamda yapılan yorumlara baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı hem Cumhuriyetçiler içerisindeki Sinan hem de Demokratlar içerisindeki bazı çevreler Netanyahu'yla aynı çizgideler ve bu anlaşmanın daha doğrusu memorandumun ilerlemesini istemiyorlar. İşte biraz önceki CIA eski direktörünün yaptığı bir yorumda da aynı çevrelerin tıpkı burada olduğu gibi Amerika'da olduğu gibi Tahran'da da devrim muhafızları içerisindeki altını ben çok çiziyorum dikkat edersen rahatsızlar bu anlaşmanın hayata geçmesinden. İki tarafta da bu anlaşmayı baltalayabilmek adına çok ciddi çabalar var. Bugünkü tabii bu saldırılara da o çerçevede bakılması gerektiğine inanıyorum. Şu anda devrim muhafızları henüz cevap vermediler. Ama şayet cevap verirlerse bunun karşılığında Amerika ne yapacak hiç şüphesiz. Bunlar da cevap verecekler ama itidalli bir çizgi yönünde özellikle de tabii J.D. Vance'in adım attığını söyleyebilirim.
0: Teşekkür ediyorum İrfan Sapmaz. Abdullah Hocam, şimdi 107 günlük savaş sona erdi dedik. Mutabakat imzalandı dedik. Önce dijital bir mutabakat imzalandı. Sonra İsviçre'de görüşmeler oldu, masaya oturuldu. Belki de İran'ın lehine maddeler vardı masada. Ama bir yandan da Hürmüz'ü kontrol altına almak isteyen bir İran var. Nasıl değerlendirmek lazım kırılgan ateşkesi? Şimdi ateşkesi kim bozdu? Öncelikle onu da sorayım.
1: Şimdi ilk olarak şunu ifade edelim. Sizin de ifade ettiğiniz gibi kırılganlık. Bu anlaşmanın sürdürülebilir olmadığı, bir yerde tekrar bu çatışma ortamının bir şekilde oluşacağı herkesin malumuydu. Hele yani barış demek bu iş çok uzakta bir denklem. Yani buna barış dememizin mümkün olmadığını defaatle ifade edildi. Herkesin fikir bu noktada. Çünkü zaten bu kadar saldırganlığın ve her tarafın birbirine olan düşmanlığın bu kadar yüksek olduğu bir ortamda yani bir barıştan bahsetmek mümkün değil. Barış demek düşmanlıkların sona erdirilmesi demek. Ama özellikle İsrail üzerinden baktığımızda İsrail kendisini başkalarına yönelik düşmanlığı üzerinden tanımlıyor. Dolayısıyla yani burada bir barış oluşması mümkün değil. Ateşkesin de kırılgan olması zaten yani son ana kadar beklenirdi. Her işte bu ateşkesin başladığı süreç sonrasında biz defaatle Amerika'nın bölgedeki hamleleri, İran'ın Hürmüz üzerindeki hamlelerini gördük. Bundan sonra da göreceğimiz bir denklem vardı. Şimdi açıkçası zaten iki tarafın da istediği, İrfan Bey'in de ifade etmiş olduğu noktadan hareketle İki tarafında istediği aslında kontrollü bir gerginlik. Yani kalıcı bir ateşkestense kontrollü bir gerginlik iki tarafında belli noktada işine gelir. İran biraz daha az işine geliyor ama orada da iç dinamikler bağlamında bakıldığında orada da farklı dengeler var. Yani işte bunu işte devrim muhafızlarının orada daha işte veya işte mevcut rejimin güçlü kalabilmesi için o düşman algısını yönetmek üzerinden bir taraf var. Amerika Birleşik Devletleri için ise savaşa ihtiyaçları var. Amerika'nın İsrail'in yanında durma mecburiyeti var. Yani bunu farklı denklemler üzerinden okuyabiliriz. Amerikan iç siyaseti, siyonizmin ülke içerisindeki sızmışlığı yani her tarafı kontrol eden kabiliyeti, İsrail lobisinin veya Netanyahu'nun oradaki etkisi üzerinden okunabilir. Ancak nihayetinde Amerika bu bir taraftan da Amerikan iç siyasetinde seçim denklemi var. Dolayısıyla kontrollü bir savaş gerginliği onun daha çok işine gelecekti. Savaş öncesinde ne vardı? İsrail istediği yeri vuruyordu. Amerika Birleşik Devletleri de ona sonsuz destek veriyordu ama Amerika savaşan taraf değildi. Özellikle ilk fazda gördüğümüz o 6-7 günlük süreçte gördüğümüzde Amerika ilk defa son noktayı koyarak işin içerisine girdi. Artık denklemin bir parçasının Amerika'da vardı. Bugün savaş, bunun adına savaş denmeyeceği, ateşkesin devam edeceği bir denklemde bu tarz çatışmaların oluştuğu, küçük cephelerin açıldığı ve kapandığı bir savaş denklemine doğru gittiğimiz kanaatindeyim. Hele ki seçimlere kadar. Yani bu MAGA'cıların, yani İrfan abinin yanında söylemem uygun olmaz. O yani adım adım isim isim biliyorum. MAGA'cıların etkisiyle iktidarın elinde bulunduran Trump'ın, savaşsızlık üzerinden süreci yöneten Trump'ın bu kadar savaşlarla adının anılması, bu kadar savaşlarla beraber süreci ifade edilmesi Trump adına hiç seçimler adına çok olumsuz bir denklem oluşuyor. Yine barışı getirdik, huzuru getirdik, ben şunu yaptım, ben bunu yaptım diyeceği bir ortam istiyor Trump. Onu da bir şekilde sağlamaya çalışacak ama burada İran'la ilgili şöyle bir şey var. İran eski İran değil. Yani o ne diyelim stratejik sabır diye ifade etti. Ya tamam bir yere kadar sabredelim meselesini kenara bıraktı. İran için Pandora'nın kutusu açıldı. Dolayısıyla belki bu doz değil ama bunu bu dozun bir üstüne çıktığında İran'dan çok daha sert karşılıklar göreceğiz ve tabii ki savaşın bir denklemi de Lübnan. Lübnan'da Hizbullah'ın ekarte edildiği ateşkes görünümlü, orada da İsrail'in kontrollü saldırganlığının, aynı Gazze'de olduğu gibi kontrollü saldırganlığının oluştuğu bir ortama müsaade etmeyecek gibi görünür. Dolayısıyla hani belli bir ben hani tabii ki İran'ın cevap verme hakkı vesaire üzerinden anlatımlar var, açıklamaları görüyoruz. İşte istediği yerde istediği zaman cevap verecektir meselesini görüyoruz. Ancak yani belki bu dozda çok cılız bir cevap verip bu işin daha topyekun büyük bir tekrar savaşa dönüşmesini istemeyecektir İran. Ama bu süreç bence inişli çıkışlı bir şekilde, en azından hani adına savaş, tekrar savaş denmese de seçimlere kadar, Amerikan seçimlerine kadar devam edeceği kanaatindeyim.
0: Teşekkür ediyorum Abdullah Hocam. İrfan Sapmaz, tabii savaşa dönme konusunda Trump hala baskı altında mı?
2: Bana göre baskı altında. Onun için de Donald Trump bu 3 Kasım'a kadar bu seçimi bir şekilde, Abdullah Hocam'ın da söylediği gibi, götürme niyetinde. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dengeleri de sağlamak zorunda, Abdullah Hocam'ın söylediği gibi. Onun için ben biraz rakamlara gelmek istiyorum. İşte bu 300 milyar meselesi, 300 milyar dolar meselesini Donald Trump bu 14 maddenin içine tesadüfi olarak koymadı. Şimdi Donald Trump'ın yaptığı açıklamalara bakacak olursak, Donald Trump diyor ki işte İran'a 3 milyar dolarlık bir fon açılacak. Bu ama hazineden, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hazinesinden çıkmayacak. Peki nereden çıkacak? Şimdi onunla ilgili önemli bir konuya geldik. Şimdi bu özellikle de Donald Trump'ın yine ifadesinden yola çıkarak söylüyorum. Diyor ki işte Orta Batı'daki özellikle çiftçileri düşünüyor Donald Trump. Ve işte seçim dönemine de girildi. Artık ön seçimler başladı. Birçok yerlerde yine Cumhuriyetçi senatörler kazanmaya başladı. Şimdi ben tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle fonları çok yakından takip eden birisiyim. Senin de bildiğin gibi Sinan. Onun için Donald Trump bu 300 milyar dolar meselesini neden gündeme getirdi? Neden böyle bir anlaşmaya koyuldu? Hep şunu söyledim ben. Gazze'den Amerika Birleşik Devletleri'ndeki askeri endüstriyel kompleksi, savaş lordları olarak adlandırıyorum. Bu benim dilim uzun zaman Afganistan'da bulunduğum için oradan kalan bir alışkanlık. Amerika'nın da savaş lordları var. Bu savaş lordları kimler? İşte BlackRock gibi, State Street gibi, Vanguard gibi şirketler. Ama bunların elleri o kadar uzun ki, bunlar sadece askeri endüstriyel komplekste değiller. Onun için Donald Trump'ın ben hemen 300 milyar dolar bahsederken neden böyle bir rakamı koyduğunu araştırmaya başladığım zaman ortaya çok İlginç şeyler çıkıyor. İşte tarım ürünlerinden bahsediliyor. Şu anda İran'a bu 300 milyar dolardan bahsediyorum. Bu fon kullandırılmaya başlandığı zaman öncelikle İran'ın ne ihtiyaçları var, onlar belirlenmiş. Buğday, mısır, soya, hayvan yemi, bitkisel yağ, tarım lojistiği, gıda işletme gibi ürünler. Peki bunları kim üretiyor? Mesela Cargill, ADM, Bunk, Cargill, ADM, Cargill, aynı isimler. Bunların arkasına baktığım zaman kim çıkıyor Sinan? BlackRock, State Street ve Vanguard çıkıyor. Onun için Robert Kennedy'nin New York'ta yaptığı açıklamayı ben sık sık hatırlatıyorum.
0: 300 milyar dolarlık bir fon var ortada ama para kimin cebinden çıkacak?
2: Para bu fonların cebinden çıkacak. BlackRock gibi, State Street, Vanguard gibi sadece 3 varlık fonunun toplam ellerinde bulundurdukları fon 27 trilyon dolar. Bunlar şimdi gözünü İran'a diktiler. Yani evet, sen Donald Trump'a şunu söylüyorlar. İşte çarşamba günü tekrar bu savaş lotlarının CEO'larıyla toplantı yaptı Donald Trump. Çok büyük ihtimalle şu ana kadar sadece bir 35 milyar dolar gibi bir Lockheed Martin'in bir açıklaması vardı. Şimdi bu fonlar şunu söylüyorlar Donald Trump'a. Sen bizim askeri endüstriyel kompleksin arkasındaki bu fonlar, bunlar hepsi BlackRock, Stasis, Vanguard başta 27 trilyon dolar. Bunlar diyor ki sen bizi Orta Doğu'dan çekmek istiyorsun. Bizim orada günlük cebimize giren 2 ile 3 milyar dolar bir fatura var. Peki şimdi sen bizi nereye yönlendireceksin? Onun için Küba'nın adını çekiyor Donald Trump sık sık. Gazze'de bu savaş lordlarını nereye çekti? Venezuela'ya çekti. Aylarca biz oraya hep beraber, Abdullah Hocam da vardı yayınlarımızın çoğunda, oradaki hareketlilikleri izledik. Şimdi Donald Trump onun için Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaş lordlarını Orta Doğu'dan çekebilmek için bu 300 milyar doları anlaşmaya koydu. Bu 300 milyar doların arkasındaki fonlar kim? Bir önceki saydığım fonlar. Aynı asker endüstriyel kompleksin sahipleri bunlar. Amerika'daki tüm fonlar, bankalar, sigorta şirketleri, aklınıza gelebilecek en büyük fonlar bunlara bağlı. Bunlar, onun için ben Amerika Birleşik Devletleri demiyorum, Amerika Birleşik şirketleri diyorum. O açıdan şimdi Donald Trump bunlara fatura ödemeden bunları durduramaz. O açıdan Donald Trump bu sistemi çok iyi biliyor Donald Trump. Onun için de şimdi bu İran meselesine bunların önünü açmaya çalışıyor Donald Trump. Şimdi gelelim Tahran cephesine. Tahran cephesinde bildiğiniz gibi çok önemli kaynaklarım var. İşte ilk kez biz haber ekranlarında Mesut Pezeş

0: Rusya'nın hiç kimse daha konuşmazken ben yaklaşık 4 gün önce Donald Trump'ın karşısında Mesut Pezeşkian'ın bu anlaşmayı imzalayacağını söyledim. Kimse inanmadı. Şimdi orada bir başka savaş var. Burası Donald Trump, Güvenlik Konseyi, ABD İstihbarat Topluluğu Tahran'daki bu savaşı çok yakından takip ediyorlar. Orada bir kesim de bu savaşın bitmesini istemiyor. Bunu çok konuştuk Sinan hatırlarsan. İşte Mossad, Rus istihbaratı, Çin istihbaratı gibi servislerle çalışanlar var. Onun için de çok kırılgan, Abdullah Hocam söylediği gibi çok kırılgan bir süreç üzerinde yürüyoruz. Donald Trump'ın sert açıklamalarına gelince, Donald Trump bu sert açıklamaları yapmak zorunda. Buradaki dengeleri de gözetmek zorunda. Ama bunun tam karşılığında bakıyoruz, J.D. Vance son derece yumuşak gidiyor. Dikkat ederseniz. Onun için de 2028 başkanlık seçimlerinde öne çıkmış vaziyette şu anda J.D. Vance, Marco Rubio'ya karşılık. Amerika bir dengeler ülkesi Sinan, Abdullah Hocam. Bu dengeleri hangi başkan olursa olsun gözetmek zorunda. Amerikan başkanı demek tek başına bütün Amerika'yı yönetiyor anlamına gelmiyor. İşte 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları vardı malum. Beyaz Saray'ın karşısındaki National Mall'da Amerikan başkanı Beyaz Saray'dan yaklaşık 1500 metre ilerideki kendi ordusunun içerisinde cam kurşun geçirmez fanus içerisinde konuşma yapmak zorunda kalıyor. İşte biz A Haber olarak iki mesaj verildi Donald Trump Beyaz Saray etrafında. İkisi de gizli servis tarafından öldürüldü. Canlı yayınlarda duyurduk. Doğru mu? Daha önce bir Pensilvanya'dakini kıl payı atlattı. O açıdan da Amerika'daki başkanlar o başkanlık koltuğuna gelirken orta kesimin şu anda olduğu gibi oylarıyla gelirler ama o koltukta ABD başkanlık koltuğunda oturmak için de Amerika'daki bu savaş lordlarıyla bu dev fonlarla beraber çalışmak zorundalar. Donald Trump bu sistemi çok iyi bildiği için onun için sürekli dikkat ederseniz onların da tansiyonunu sürekli havada tutacak, ayakta tutacak. Çünkü sürekli bir taraftan da bu fonlar borsalar aracılığıyla ellerinde bulunan trilyon dolarlık borsalar aracılığıyla insanlar oynuyorlar burada. Para kazanıyorlar. Bunların hepsini gözetiyor Donald Trump. Onun için zor bir sürece girildi ama bana göre şu aşamaya gelinmiş olması 47 yıl sonra İran'la Donald Trump'ın sayesinde böyle bir memorandumun imzalanması bile bana göre çok büyük bir şey diye düşünüyorum Sinan.
1: Teşekkür ediyorum İrfan Sapmaz. Abdullah Hocam tabii İran'dan da açıklamalar var. Özellikle devrim muhafızlarından karşılık vereceğiz çok sert şekilde. En kısa zamanda dedi. Ne yapabilir? Nasıl bir cevap gelebilir İran'dan?
2: İran'dan tabii şöyle İsrail'e yönelik bir saldırıdan öte Amerikan üstlerine yönelik bir saldırı bekleniyor tabii. Burada çünkü doğrudan hani gündem tabii ki bir tarafından İsrail ama burada bence daha cılız kalacak ve etkisiz kalacak bir saldırıyla geçiştirmeyi tercih etme ihtimali yüksek. Çünkü İsrail'e yönelik saldırının İran yani İrfan abi daha iyi ifade edecektir. İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları Amerikan üslerine yönelik saldırılarından daha fazla yankı buluyor Amerika'da. Yani o görüntüler çok daha doğru. Çok paylaşılıyor. Amerikan üslerinin askerlerin ölmesindense İsrail'e düşen herhangi bir füze daha büyük bir etki, daha büyük bir kamuoyuna yönelik bir hani operasyonla yansıtılıyor.
1: Yani Netanyahu'nun elini güçlendirir İran saldırısı.
0: Trump'ın da önünü kesiyor dolayısıyla. Trump'ın da bu memorandumu hayata geçmek için önünü kesiyor dolayısıyla. Çok önemli bir konuya değindi Abdullah Hocam.
2: Yani şimdi tabii şöyle yani burada bir denklem var. İran eğer ki burada yapmak istediği şey çatışmayı devam ettirmekse İsrail'e saldırır. Ama bu cılız bir şekilde Amerikan üstlerine füze attım demesi daha sürecin yönetilebilirliğini devam ettirecektir. Yani şimdi şunu biliyoruz. Yani biz artık şunu anladık. Savaşın başından beri füze kapasitesini bitirdik. İşte drone fabrikalarını vurduk. Şunu yaptık, bunu yaptık. Bunlar bir şey ifade etmiyor. Yani hala bir yerlerden bir drone'lar çıkıyor ve yani işte ilk başta %80'ini yok ettik dedi. Sonra %40'ını yok ettik dedi. Ne kadar yok ettiğimizi bilmiyoruz ama çok büyük zararlar verdik dedi. Yüzlerce açıklama var. Asimetrik bilgi var. İşte inişli çıkışlı oranlar var. Ama nihayetinde görüntüler bir şekilde servis edilse de bunların hiçbirinin bir karşılığının olmadığı bir denklemle karşı karşıyayız. Yani bu saldırılar İran'a gerçekten zarar veriyor mu sorusunun yani halk nezdindeki karşılığı haricinde tabii ki sivillere yönelik saldırılar korkunç. Sivil tesislere yönelik saldırılar insanların hayatlarını kolaylaştıran

0: yapılara yönelik saldırılar korkunç, fakat askeri tesislere yönelik saldırıların istenilen karşılığının olmadığı aşikar Amerika adına. Dolayısıyla bu saldırının da Trump tarafından böyle kontrollü bir şekilde, bakın biz hala İran'a saldırıyoruz veya saldırma ihtimalimiz yüksek gerginliği, yani o kontrollü gerginlik değil mi? Gerginliği belli bir seviyede tutarak hem Amerika içerisindeki kendisine yönelik baskıları, Amerika siyasetinin içerisinde o başkentteki koridorlardaki baskıyı azaltmak, hem de bir yandan da savaşın büyüme maliyetini engelleme derdi içerisinde. Yani şimdi şunu gözden kaçırıyoruz. Aslında askeri endüstriyel kompleksinin yanında, bu askeri endüstriyel kompleksinin yanında bir de tabii ki petrol devleri var. Bunların da askeri endüstriyel kompleksi ilişkileri çok sofistike. Şöyle bir gerçek var. İran bu elindeki petrolleri aynı Venezuela gibi çıkartamıyordu. Çıkartamıyor. Yani Venezuela'da gördüğümüz neydi? Maduro şey diyordu, gelin Amerikan şirketlerine, gelin şu petrollerimizi çıkartın, bize de pay verin. Çünkü o millileştirmeyle beraber, o 98'de Chavez'in başlattığı millileştirmeyle beraber çok büyük yatırım isteyen petrol çıkartma işlemleri, petrolden edilecek karın yükselme ihtimali durmuştu Venezuela'da. Çünkü milli kaynaklarla siz bu petrolü zor çıkartıyorsunuz. Çünkü bir işte belli bir kapasitede bir petrol çıkartmak için onlarca milyar dolar para harcamanız lazım. Aynı durum İran'da da geçerli. İran'ın bugün petrol çıkartma teknolojileri çok çok yeni değil. Dolayısıyla oluşabilecek bir anlaşmada Amerika ile beraber, Amerikan şirketlerinin buraya gelip de adil bir dengede, sömürü üzerinden değil de, yani İran'ın egemenliğinin tanındığı ve saygı duyulduğu bir denklemde de petrol çıkartmasına bile müsaade ederdi. Ancak yine biz görüyoruz ki 300 milyar dolar meselesinde görüyoruz ki yine soya fasulyesinin, yani soyadan bahsediyor, fasulyeden bahsediyor, buğdaydan bahsediyor. Meselenin özünde İran'ın bunları bir şekilde tedarik ettiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ama İran'ın artık basitin bir üstü diyebileceğimiz orta sınıf teknolojilere, yani dünyada herkesin ulaştığı orta sınıf teknolojilere ulaşma noktasında bir krizi var aslında.
1: Abdullah Hocam, ne oluyor? Şunu da yine sorayım. İran'a, şunu da araya girip sorayım. Evet. Hürmüz'ün yeniden kapanma ihtimali var mı size göre?
0: Tabii. Yani şöyle söyleyelim, bu her zaman bu ihtimal var. Bugün savaşla ilgili ne konuşuyorsak Sinan Bey, artık İran-Amerika gerginliği, İran-İsrail gerginliği, Hizbullah-İsrail gerginliği konusu açıldığında gündemin en önemli maddesi her zaman Hürmüz olacak. Yani şimdi şöyle bir şey yapmaya çalış. Bu mesele Hürmüz'den bağımsız kalsın konusu ortadan kalktı. İran ne olursa olsun hemen gündemin merkezine Hürmüz'ü alacak.
1: Ya şimdi bu tür drone saldırı, piyasaların bir tepkisi yok hocam. Ham petrol, Brent petrol hala düşüşteler. %3 biri düşmüş, %2,5 biri düşmüş.
0: Evet.
1: Çok da tepki göstermemiş bu ufak çatışmaya.
0: Şimdi tabii bu dediğim gibi yani sönümlenmesi çok kolay bir çatışma. Eğer ki İran'ın cevabına karşılık Amerika bir cevap verirse biz yine o tırmanışı görürüz. Ama şu da bir gerçek, yine İrfan abi biraz önce ifade etti. Amerika özellikle Trump iyi bir tüccar olduğu için, büyük ölçekli bir tüccar olduğu için hep piyasaları manipüle ediyor. Fiyatları kontrol ediyor. Hatırlayalım, yani ne zaman bir açıklama yapsa ya da öncesinde ve sonrasında petrol fiyatları bir anda ciddi bir düşüş yaşıyordu. Yani yani böyle işte normalde piyasanın bu kadar hızlı cevap vermesi beklenmeyen şeyleri, biz Trump'ın o beklentiler üzerinden oluşturduğu şey ve alttan alta piyasayı 3-5 milyar dolarlık alımlar satımlarla manipüle ettiği gerçeği üzerinden görüyorduk. Yani bunu bir, biz bunları kesin olarak ifade edemeyiz, biz bunu bilemeyiz gibi bir durum da var. Ancak Trump ne zaman açıklama yapsa ya da açıklama yapılacağının iddiası olsa, süreç olumlu gidiyor dense bunu görüyorduk. Ama 1-2 gün içerisinde savaş gerçekliği tekrar gündeme geldiğinde o fiyatları tekrar görüyorduk. Dolayısıyla şimdi Hürmüz kartı İran'ın elini çok rahatlatıyor. Yani İran zaten şimdi biz hep konuştuğumuz şey şuydu. Şimdi bu fiyatların da bu kadar hızlı düşmesi de aslında işin olağan akışının dışında. Niye bunu söylüyorum? Çünkü hala Hürmüz'den gemilerin çok rahat geçtiği, yani birikmenin olmadığı vesaire gibi bir durum yok. Irak petrolünü ülke dışına çok zor çıkartmaya başladı.
1: Hocam
0: yani,
1: İran Singapur bayraklı kargo gemisini neden vurmuş olabilir ki? Umman sınırlarındaymış aslında bu gemi. Acaba İran tarafı bir geçiş ücreti mi almaya çalışıyor bu gemilerden?
0: Tabii zaten ana beklentisi, planı buna dönüştü. Umman ve İran üzerinden denklemin oluşturulduğu, İran'ın izni olmadan bir geminin geçmesine engel olacak bir sistem inşa etmeye çalışıyoruz Hürmüz'de İran. Bunu yapabilir mi? Yani bunu yapabilir mi dediğimizde bunun belki biraz zor görünüyor. Fakat şöyle bir gerçeklikle karşıyayız. Hürmüz savaş öncesindeki gibi kolay geçilen, yani işte kimsenin karışmadığı bir yer olmayacak. Burada da Umman ve İran meselesi devreye girdi. Burada da Hürmüz'de İran çok kendi adına başarılı bir strateji izledi. Çünkü karşı tarafta Amerika yok. İşte Trump boğazı demişti hatırlarsanız, ya bunu tesadüfen söylemedim, ağzından bunlar başına çıkmadı, millet bunu hemen yazacak falan demişti Trump hatırlarsınız. Ama öyle bir şey olmadı yani, ve kendisinin ifadesiyle yani Trump şey demişti, yani beraber yöneteceğiz orayı. Fakat bu tarafta Birleşik Arap Emirlikleri de olsaydı, Birleşik Arap Emirlikleri veya diğer ülkeler olsaydı burada bir şeyden bahsedebilirdik. Ancak Umman olunca, Umman'ın tarihsel tarafsızlığı da devreye girince, İran-Umman denkleminde Hürmüz'ün ana kontrolü diyemesek de, yani dominasyonu İran'ın elinde kaldı. Burada İran eski düzendeki başı boşluğu istemediği için bu tarz saldırıları veya bu tarz engellemeleri yapacaktır. Yani şimdi yarın veya yakın zamanda gelecek açıklamada işte bizim otoritemizi sarsacak bir şekilde geçmeye çalıştı, bize haber vermedi, telsiz bağlantılarına izin vermedi gibi açıklamalarla bunu meşrulaştırma yoluna gidecektir İran. Ancak mesele şu ki, aslında tabii ki özellikle burada da hani bir petrol gemisi olmadığını anlıyoruz. Asıl mesele petrol gemilerine yönelik tehlike. O sigorta primlerinin yükselmesi ve bunun yanında dediğim gibi biraz önce petrol fiyatlarının çok yükselmemesinin de, yani her sürekli bir düşüş göstermesi tabii ki o iyimser atmosferle alakalı, ama Hürmüz'de hala gemiler bekliyor. Çünkü günde geçebilecek gemi sayısı belli. Yani işte karşılıklı olarak 60 gemi dönüyor, 30 gemi dönüyor, ama bu denklemin içerisinde Hürmüz kartının bu kadar ön planda olduğu bir atmosferde Hürmüz İran'ın elindeki kozları İran maksimum seviyede kullanmaya gidecektir. Çünkü İran özellikle son 2 senede Gazze Savaşı başladığı andan itibaren sahadaki bütün üstünlüğünü, o kendisini direniş ekseni dediği yapıyı işte ciddi manada kaybetti. Yani bölgedeki müttefiklerin her aşamada büyük zayiat uğradı ve başta Hizbullah'ın işte üst yönetimiyle başlayan süreç, Gazze'de yaşananlar, diğer bölgelere yönelik Suriye'de, Irak'taki İsrail operasyonları denklemi çok farklı bir noktaya taşıdı. Yani İran saldırısına hazırlık gibi, İran'a yönelik saldırıya hazırlık gibi bir durum vardı ve nihayetinde İran'a da saldırıldı. Orada da bir dekapitasyon oldu. Ama hala bölgede bu kadar büyük bir yıkım gerçekleştirmiş olsa da İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri, bölgede hala ülkeler ayakta. Bugün Hizbullah hala cevap verebiliyor. Zaten dengelerini bozan, Amerika'nın da İsrail'in de dengesini bozan ve bugün iç siyasette bu kadar kargaşaya neden olan şey bu. İran yıkılacaktı. 4 saat, 4 gün, 4 hafta sizde yaptığımız yayınlarda defaatle konuştuğumuz şeyler. Gelinen noktada 4 aya gelindi ve hala kayda değer bir ilerleme kaydedilmiyor ve hala İran'ın füze sistemlerini tamamen çökerttik dışında, Hürmüz tamam bizim kontrolümüzde gibi ifadeler kullanarak, hani aslı olmayan ifadeler kullanarak süreci Trump yönetiyor. Yani iki tarafında bir başarısızlığı var. Buna hemfikiriz, ama savaşın sonunda gelinen noktada Hürmüz'ün tamamen olmasa da dominasyonunun İran'ın elinde olduğu bir denklem oluştu.
1: Abdullah Hocam teşekkür ediyorum. Artık noktalayacağım yavaş yavaş. İrfan Sapbaz, son bir cümle şunu sorayım. Bu gerginlik Trump'ın önümüzdeki NATO toplantısına gelmeyeceği bir senaryoya kadar uzanır mı?
2: Uzamaz. Donald Trump bu gerginliği sürdürmez ve devam ettirmez. Bu şekilde devam eder bu 3 Kasım seçimlerine kadar.
1: Teşekkür ediyorum İfa Sapmaz. Abdullah Hocam çok teşekkür ediyorum değer kattığınız yayına. İyi geceler diyelim efendim.
0: İyi geceler.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Artık

0: Dünyanın gözü 36. NATO zirvesi için Ankara'da olacak.
1: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
0: Zirveye bu yıl önceki senelerden farklı olarak savunma sanayi forumu damgasını vuracak.
2: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
3: Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. NATO genelinde ve ABD'de faaliyet gösteren 3000 şirketi bulunuyor.
0: Zirve programı kapsamında 7 Temmuz'da Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde savunma sanayi forumu düzenlenecek. NATO Savunma Sanayi Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılacak forum, Türkiye adına bir hayli önemli olacak. Bu foruma ittifak üyesi ülkelerin devlet başkanları ve savunma bakanlarının yanı sıra NATO genelindeki büyük savunma şirketlerinin CEO'ları, savunma alanında faaliyet gösteren KOBİ'ler ve askeri teknoloji startupları da katılacak. Zirve programı boyunca liderlere tanıtılacak olan yerli ve milli Türk savunma ürünleri bu kez forum gündemine taşınacak.
4: NATO Kongresyum'daki forumda ikili anlaşmalardan ziyade NATO'yu ileriye taşıyacak projeler ele alınacak. Türkiye'nin NATO'ya olan katkıları da bu programda görüşülecek. Yeni işbirliklerinin kapısı aralanacak, protokoller imzalanacak.
5: Evet, iş.
3: Türkiye'nin bu konuda yaptıklarından öğreneceğimiz çok şey var.
0: Forumda NATO'nun füze yetenekleri, elektronik harp ve istihbarat izleme keşif alanlarındaki eksikliklerin giderilmesi için çok taraflı projeler masaya yatırılacak. Son 3-4 yılda zirvenin bir yan etkinliği şeklinde tasarlanan bu forum, ilk kez Ankara'da NATO zirvesinde resmi programın bir parçası haline gelecek. Forumun NATO bünyesinde bundan sonra da sürdürülmesi bekleniyor.
6: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın biyolojik kızı olduğunu iddia ederek babalık davası açan Necla Özmen, Trump'ın NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya geleceğini öğrenince yeni bir hamle yaptı. Özmen, Trump'la görüşebilmek için Amerikan Büyükelçiliğine mektup gönderdiğini söyledi.
7: Sevgili babacığım, NATO için Türkiye'ye geldiğinde gerçekten... Görüşmek istiyorum.
0: NATO Liderler Zirvesi öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ankara'da yaşayan 56 yaşındaki Necla Özmen, geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu ileri sürmüş, ancak açtığı babalık davası mahkeme tarafından somut delil olmadığı gerekçesiyle reddedilmişti. Trump'ın Ankara'ya geleceği haberini alınca duygulanan ve görüşme talebinde bulunan Özmen, ABD Büyükelçiliği aracılığıyla yeni bir adım attı.
7: Elçiliğe de bu görüşme talebinde bulundum. Gelmeden 2 hafta önce gönderdim. Sonuçta benim için bir baba, bir büyük olarak gerçekten içimde bir... Sevinç, bir tarif edilemeyecek bir duygu var.
0: Trump'a benzerliğiyle de dikkat çeken Özmen, mektubunda Sayın Baba Donald Trump diye seslendiğini, kendisiyle şahsen tanışmanın en içten dileği olduğunu ve kabul edilirse dünyanın en mutlu insanı olacağını söyledi.
7: Kendisine sormak istiyorum. Bu süreci belki haberi vardı benden, belki yoktu, bilemiyorum.
0: Necla Özmen, buluşmanın gerçekleşmesiyle birlikte Trump'a Türk mutfağından özel lezzetler hazırlayacak.
7: Sevgili babacığım Donald Trump, senin için Türk mutfağından yaprak sarması yaptım. Senin için hazırladım, bekliyor. Umarım ziyaretime gelirsin.
0: Büyük buluşma için mektubunu postalayan Özmen'in umutlu ve heyecanlı bekleyişi devam ediyor.
7: Ülkenin arasında bir bağ olarak.
6: Avrupa genelinde etkili olan ve rekor seviyelere ulaşan kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok ülkede termometreler 40 dereceyi aşarken yetkililer aşırı sıcaklar nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
8: Avrupa'yı sıcak hava vurdu. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti. İngiltere'de de sıcaklık 36,7 derece olarak kayıtlara geçti. Kırmızı seviyeye yükseltilen uyarının süresi uzatıldı.
9: Endişeliyim çünkü şu anda Haziran, Ağustos nasıl olacak bilmiyorum.
8: Fransa'da en sıcak gece yaşandı. Paris sahil birçok kentte sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı. Ülkedeki 96 bölgenin 72'sinde en üst düzey alarm olan kırmızı alarm verildi. Serinlemek için suya giren en az 48 kişi boğularak hayatını kaybetti. Sıcak araçlarda unutulan 3 çocuksa ölü bulundu.

0: Hastanelerde klimalar yetersiz. Hastalar vantilatörlerle serinletildi.
1: Havasız, nemli, hareket etmeden bile terliyoruz. En ufak bir çabada bayılacakmış gibi hissediyorsunuz. Hastalar için başa çıkmak çok zor.
0: Sıcak dalgasının en ağır faturası ise İspanya'da görüldü. Orman yangınları meydana geldi. Mevsim normallerinin 7,1 derece üzerine çıkan sıcaklıklar nedeniyle son 4 günde 212 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da da en az 5 kişinin sıcak çarpması sebebiyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Turistik bölgelerdeki ziyaretçiler püskürtülen sularla serinledi.
1: Bu sıcaklık artık bir istisna değil, normal haline geliyor. Bu yüzden çözümler yaratmalı ve birbirimize yardım etmeye çalışmalıyız.
0: Belçika ve Almanya'da da üst düzey uyarılar yapıldı. Macaristan ve Hırvatistan'da sıcak hava için hazırlıklar başladı. Polonya'da çocuklar sıcağın etkisiyle kendilerini çeşmeye attı. Tam o anda yıldırım düştü. Çocuklar zarar görmedi, çeşme hasar aldı. Korku dolanlarsa kameraya yansıdı.
2: Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Türkiye, bölgeye arama kurtarma ve insani yardım desteği sağlamak için harekete geçti. AFAD koordinasyonunda oluşturulan iki ayrı yardım ekibi askeri nakliye uçaklarıyla Venezuela'ya gönderildi.
3: Türkiye, Venezuela'ya iki yardım uçağı gönderdi. Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla harekete geçti. AFAD koordinasyonunda belirlenen iki ayrı yardım ekibi, askeri nakliye uçaklarıyla Venezuela'ya gönderildi. Uçaklarda toplam 38 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi, 5 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılay'ından 2 kişilik insani yardım ekibi, 2 arama kurtarma köpeği ve 3 donanımlı araç yer alıyor. Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliği kanalıyla bölgedeki gelişmeler ve ihtiyaç analizleri yakından takip ediliyor.
2: İstanbul'da kaldıkları oteldeki ilaçlama yüzünden zehirlenerek hayatını kaybeden böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Otel sorumlusuna 13 yıl, ilaçlama firması sahiplerine 18 yıl hapis cezası verildi.
3: Böcek ailesinin ölümüyle ilgili görülen davada karar çıktı. Geçtiğimiz yıl Almanya'dan İstanbul Fatih'e gelen anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ve iki çocuğu zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Böcek ailesinin ölümüne ilişkin açılan davada 4'ü tutuklu 6 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcılık tarafından açıklanan mütalada 5 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapiste cezalandırılmaları talep edildi. Mütalada Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre ölenlerin kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiklerinin tespit edildiği belirtildi. Firma çalışanı Doğan Caferoğlu'nun ise ilaçlama sertifikasının bulunmadığına yer verildi. İlaçlama sırasında otelin tahliye edilmediği, resepsiyon görevlisinin kokudan rahatsız olarak görev yerini terk ettiği ve otelin dış kapılarını kilitli tuttuğu ifade edildi. Mahkeme heyeti davada kararı açıkladı. Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaktan otel sorumlusu Hakan Oğlak 13 yıl 4 ay hapis cezasına, ilaçlama firması sahibi Zeki ve Serkan Kışı 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Firma çalışanı Doğan Caferoğlu'nun da 12 yıl 2 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Ayrıca resepsiyon görevlileri Rüstem Şia Batirov, Muhammed Muin Uddin Çisti dosyadan beraat etti. Duruşmanın ardından açıklama yapan Çiğdem Böcek'in annesi Aysu Çelik karara tepki gösterdi.
4: Benim çocuklarımı geri getirir mi? Bir tane Muhammed'imiz masanımı bana geri verebilir mi 18 yıl? Ben bu karara gani değilim.
2: Milyonlarca aday YKS maratonunda ter döktü ama biri hariç. O genç kalemine ve bilgisine değil telefonundaki yapay zekaya güvendi. Ama ne var ki yakalandı. Uyanıklığı ona pahalıya patladı. Okul kapısından girecekken cezaevi kapısından içeri girdi.

0: Yapay zekanın performansına güvendi, geleceğini riske attı. Üniversite sınavında kopya çekmeye kalktı, yakalandı. Fakültenin değil, cezaevinin kapısından içeri girdi. YKS sınavında milyonlarca kişi ter döktü. Eren Karabacak'sa bu çabayı soru çözmek için değil, sınav salonuna telefonla girebilmek için gösterdi. Çabası ilk adımda sonuç verdi. İçeri girdi. Herkes kalemini kullanırken o telefona sarıldı.
1: Anlık bir hamleyle cep telefonunu çıkardı. Sınav kitapçığındaki sayfaları tek tek fotoğrafladı. O kareleri saniyeler içerisinde yapay zekaya gönderdi. Amaç teknolojiyi kullanarak doğru cevaplara ulaşmaktı. Ancak o plan uzun sürmedi. Gözetmenlerin dikkati sayesinde sınav bitmeden kopya hamlesi deşifre oldu.
0: Ama gözetmenler ilk anda renk vermedi.
1: Gözetmenler şüpheli hareketleri fark etti. Ancak hemen müdahale etmedi. İçeride yüzlerce öğrenci vardı ve sınav devam ediyordu. Dikkatleri dağılmamalıydı. O yüzden sınav süresinin dolması beklendi. Son zil çaldığında aday ayağa kalktı, çıkışa yöneldi. İşte tam o anda durduruldu. Yapılan üst aramasında cep telefonu ele geçirildi.
0: 20 yaşındaki genç sınav salonundan çıktıktan sonra gözaltına alındı. Telefonumu aslında kopya için getirmemiştim. Emanet bırakacak yer bulamadım dedi. Kopya girişimi içinse bir anlık gafletti pişmanım cümlesini kurdu. Fakat son pişmanlık fayda etmedi. Tutuklanıp cezaevine gönderildi.
2: Odabaş ailesinin İstanbul Beykoz'daki evlerini bundan yaklaşık 2 ay önce su basmıştı. Üstelik oturdukları bina 1 yaşını bile doldurmamıştı. Şebeke borusunun tadilatı sırasında ne olduysa oldu ve evleri yaşanmaz hale geldi. Binayı yapan inşaat firmasına bildirdiler durumu. Onlar da onarıp sizi 15 gün içinde evinize geri taşıyacağız dediler. Ancak o gün bugündür hiçbir şey yapılmadı.
3: Bu vaziyette böyle kolilerde, çöp poşetlerinde yaşamaya devam ediyoruz.
0: Beyaz eşyaları çalışmıyor. Üstelik evde tek bir dolap bile kalmadı. Odabaşı ailesi su basan evlerinden 15 gün içerisinde geri dönecekleri sözüyle ayrıldı. Ama bu o gün bugündür gerçekleşmedi. Ve 2 aydır çöp torbalarıyla yaşamaya mahkum kaldılar.
3: Yukarıdan şebeke hattı patlayınca 2 kat yukarıdan girişten bu mekanik odanın havalandırma deliğinden içeri giriyor. Buranın giderleri tıkalı olduğu için bu alana basıyor suyu.
1: Haluk Odabaş, eşi ve 3 çocuğu İstanbul Beykoz'da bulunan bu eve Ocak ayında taşınmışlardı. Ev 1 yıllık bile değildi. Ailenin evinin hemen ilerisinde şebeke hattı borusunun tadilatı yapılırken evi aniden su bastı. Aile önce evden çıkmak, evi değiştirmek istedi. Ancak yetkili inşaat firması 20 gün boyunca aileyi rutubetli bu evde tuttu.
3: Çocuğum yurt dışında stajdaydı, o geldi, rezil bir halde karşı dairede duruyoruz. Ufak çocuk da tabii burada rutubetten, biz de artık uyuyamaz hale gelmiştik zaten. O da ufaktan bir rahatsızlık geçirdi. 2 defa hastaneye götürdük, ciğerlerle alakalı bir sıkıntısı oldu.
1: 20 günün ardından aile artık o rutubetli evde daha fazla kalmak istemedi ve inşaat firmasına itirazda bulundu. İtirazın ardından firma onları aynı sitede farklı bir daireye yerleştirdi. Sözleri 15-20 gün içerisinde evlerini teslim edeceğiydi, ancak 1,5 ayın ardından evdeki manzara işte böyle.
3: Her şey, her gün, her sabah evde bir kargaşa. Herkes eşyasını kolilerden arıyor. Yeni gardırobumuz bu, böyle devam ediyoruz. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Gerçekten rezil bir durumdayız.
0: İnşaat firmasının vaatleri arasında su basan evin faturalarını ödemek de vardı. Ama iddia o ki bu da olmadı. Yaşadıkları mağduriyet gün geçtikçe daha da arttı.
3: Bir evin bütün faturaları bende. Evi ilk su bastığında yerden ısıtmayı sonuna kadar açın. Bütün masrafınızı biz karşılayacağız dediler. Onunla alakalı gelen hiçbir fatura da daha ödenmedi henüz. Mobilyaların durumu ne olacak? Bu faturaların durumu ne olacak? Beyaz eşyalar ne olacak? Bu konuyla alakalı net hiçbir şey yok.
0: Odabaşı ailesinin tek isteği onarımı yapılmış haliyle eski evlerine bir an önce dönebilmek.
3: 2 gündür de mesajlarıma da cevap vermiyor, telefonlarımı da açmıyor.
2: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
4: Nereye gidiyorsun?

0: Ağrı'da 2018 yılında evinin önünde oynayan 4 yaşındaki Leyla Aydemir kaybolmuş, cansız bedeni 18 gün sonra dere kenarında bulunmuştu. Cinayet suçlamasıyla küçük kızın amcası tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
1: Herkes benim hakkımda ileri geri konuşuyor. İşte katil yakalandı, katil gözaltına alındı.
0: Biri tutuklu 7 sanığın yeniden yargılandığı davada mahkeme heyeti son sözü söyledi. Amca Yusuf Aydemir bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
2: Sen rampayı açmıyorsun, şu an bir engel. Rampayı açmam diyorsun. Üstten konuşuyorsun.
3: Bana diyorsun kaçın gelmesi bak lazım.
2: Sana ne der ki, kimse yok benim. Tamam.
0: Hatay'da hastaneden dönen %80 engelli Salih Kara tekerlekli sandalyesiyle otobüse binmek istedi. Otobüs şoförü engelli rampasını açmayınca tartışma çıktı.
3: Sen bir metre yavaşmaya gel, binersin arabayı çıkarsın.
0: O otobüs şoförüne idari para cezası uygulanırken görevine de son verildi. Bir daha toplu ulaşım araçlarında görev almaması için de süreç başlatıldı.
4: Eminim yani, telefonu çıkartmasaydım ben darp edilecektim. Ben yasal sürecin takipçisiyim.
0: Tekirdağ'da 64 yaşındaki kadın boşanma aşamasındaki eşini vurmak istedi. Tetiğe bastı ama tabanca tutukluk yaptı. Yaşanan boğuşmada kabzayla başına vurduğu eşini yaraladı. Gözaltına alınan kadın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. İfadesinde eşiyle arasında mal paylaşımı davası olduğunu, bir anlık sinirle de olayın yaşandığını söyledi.
5: Deprem oluyor sanmıştım. Bayağı bir korktum.
0: Bir anda kafasına asma tavandan kedi düştü. Bolu'da kayda geçen o anlar kısa süreli paniğe yol açtı.
5: Millete para düşer gökten. Bizim nasibimize de kedi düştü işte.
0: Erzurum'un Tortum ilçesinde meraya çıkarılan dana buzulların arasından kayarak çukura düştü. Sahibi danayı mahsur kaldığı yerden kurtarmak için uzun süre mücadele etti. Halat bağlanan dana buz gibi suyun içinden traktör yardımıyla çekilerek kurtarıldı.
6: Ciltte sonradan oluşan benler çoğu zaman fark edilmiyor ya da göz ardı ediliyor. Özellikle ilerleyen yaşlarda sonradan çıkan benler cilt kanserine yol açabiliyor.
7: İnsan hayatını da tehdit eden bir kanser tipi olduğu için erken tanısı çok önemli.
8: Vücutta ortaya çıkan leke ve benler her zaman masum olmuyor. Sıradan bir nokta gibi görülen bu değişimler en saldırgan cilt kanseri türlerinin ilk sinyali olabiliyor.
9: Birçoğumuzun vücudunda doğuştan gelen benler olabiliyor. Peki aynaya baktığınızda daha önce olmayan ve sonradan beliren yeni bir ben dikkatinizi çekti mi?
10: Bende de o tip benler var. İleriki yaşlarda çok ciddi problemlere neden oluyor.
7: 30'lu 40'lı yaşlarda ortaya çıkıyorsa daha da bir önem arz ediyor. Renginde bir değişiklik oluyorsa, koyu, kahve, daha da bir siyahlaşma söz konusuysa, sınırlarında bir düzensizlik söz konusuysa, bir kaşıntı, kızarıklık, ani bir çap büyümesi gibi bir sorun varsa mutlaka tabii bu benlerin değerlendirilmesi, bir dermatolog tarafından dermatoskop aracılığıyla değerlendirilmesi çok önemli.
11: Plastik cerrahi hekimi değerlendirmesi sonrası biraz daha kötü huylu dönüşüm yapabileceğini tespit ettiler. Yani ufak tefek cerrahi işlemlerle o benler çıkarıldı.
8: Alınacak basit önlemler ve düzenli doktor kontrolleri gelecekte yaşanabilecek sağlık sorunlarının önüne geçiyor.
7: O kansere erken tanı koyduğumuz zaman beyni bir cerrah arkadaşımız düzgün olarak çıkardıktan sonra tamamen rahat bir şekilde hayatımıza devam edebiliyoruz.
12: Aslında yaptırılması gereken bir şey. Yani sonuçta her insanın vücudunda çıkabilir bunlar.
9: Sonradan çıkan benlerdeki yapısal değişiklikler ve milimetrik farklar cilt kanserinin erken teşhisinde en önemli rolü oynuyor. Buna karşı uzmanlarsa yılda en az bir kez cilt taraması yapılmasını öneriyor.
7: Biz genellikle yılda bir çağırıyoruz. Bir potansiyel risk taşıyan ben grubu varsa kişide biz 6 ayda bir bu kişileri rutin ben muayenesine davet ediyoruz.
6: Restoran ve kafelerdeki menülerde değişikliğe gidildi. Fiyat meselesinde değil, sağlık konusunda bir güncelleme oldu. Bundan böyle müşteriler yediği yemekte neler olduğunu bilecek. Kilo hesabı yapanlar da tabağın kalorisini öğrenecek.
13: Ne sipariş verdiniz?
14: Köfte.
13: Peki içeriğine baktınız mı? İçinde bir şey yazıyor muydu?
14: Yazmıyordu.
15: Fıstık, zepse türünde dahi semizotuna karşı alerjisi olanlar var.
13: Düzenleme ile birlikte her şey yoluna mı girecek? Nasıl?
15: İnşallah.
16: Gluten hassasiyeti olan da var, bazı gıdalara alerjisi olan da. Onlar önüne gelen tabakta ne olduğunu, kilo vermek isteyenler de ne kadar kalori aldığını bilmek istiyor. Dışarıda yemek yemek bugüne kadar bu sebeplerden endişe veriyordu. İşte bu tedirginlik artık son buluyor. Çünkü restoran ve kafelerdeki menüler değişiyor.
14: Bu yeni sistem insan sağlığı için biraz ön plana çıkıyor.
13: Bir restorana girdiniz, yemek sipariş edeceksiniz. Önceden menülerde sadece yemeğin adı ve fiyat bilgisi yer alıyordu. Ancak yeni gelen düzenlemeyle birlikte artık menüdeki tüm yemeklerin karşısında detaylar yer alacak.
17: Tüketicilerin menfaatinin gözetilerek halk sağlığının korunması ve vatandaşların şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi adına alerjen gıdalar olup olmadığı, içeriğinde nelerin olduğu, vatandaşın şeffaf bilgilendirildiği köklü bir değişiklik.
13: Bu düzenlemeyi nasıl yorumluyorsunuz?
14: Harika bir şey. Süper. İnsan yediği bir şeyi en azından önceden bilmiş olarak yiyecek.
13: İşte bir örnek menü daha. Diyelim ki canınız çikolatalı kek istedi ama glutene hassasiyetiniz var. İşte tıpkı buradaki menüde yer aldığı gibi glutensiz ibaresi belli olacak ve sizler de gönül rahatlığıyla yiyebileceksiniz.
18: Devlet böyle bir karar aldıysa biz de mecburen uymak zorundayız. İşte köftede ekmek var mı? Bunun tuz oranı nedir? Gibi kalori hesaplarını müşterimiz kendisi yapabilecek.
19: Daha iyi. Çünkü ben yazılan içeriklerini görmüş oluyorum en azından. Yani ne alacağımı, ne yiyeceğimi, ne tadacağımı bilmiş olurum.
13: Yemek yerken ya da tatlı yerken kalori hesabı yapanlara da müjde. Sadece yemeğin içindeki ayrıntıları değil, aynı zamanda kaç kalori olduğu da yine menüde yer alacak.
17: Ulusal zincir restoranlarda yasal süre 1 Temmuz 2026 tarihi itibariyle başlıyor. Aynı ilde 3 mağazası olan restoranlarda, kafelerde ve diğer yerlerde de bu süre 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam ediyor.
6: NASA'nın James Webb Teleskobu evrenin kozmik sırlarını gün yüzüne çıkarmaya devam ederken nefes kesen görüntüler bu kez Avrupa Uzay Ajansı'ndan geldi. Dünyadan 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki Euclid Teleskobu gezegenimizin de içerisinde bulunduğu Samanyolu galaksisinin bugüne kadar çekilmiş en detaylı fotoğrafını yayınladı.
20: Milyon yıldız tek bir karede toplandı. 26 saat süren çekimle insanlık tarihinde bir ilke imza atıldı. Avrupa Uzay Ajansı, dünyamızın da içinde yer aldığı Samanyolu galaksisinin bugüne kadar çekilmiş en detaylı fotoğrafını yayınladı. Nefes kesen bu tarihi görüntü, Güneş sistemi dışındaki öte gezegenlerin keşfinde insanlığa rehberlik edecek. Astronomi ve bilim dünyasında büyük heyecan uyandıran kareler, Avrupa Uzay Ajansı'nın 2023'te fırlattığı Euclid Teleskobu'nun objektifine yansıdı. Dünyadan 1,5 milyon kilometre uzaklıkta bulunan dev teleskop, Samanyolu'nu 26 saat boyunca farklı açılardan çekerek mozaik görüntüleme yaptı. Milyondan fazla yıldızın bir arada olduğu bu fotoğrafın asıl amacı sadece görsel bir şölen oluşturmak değil. Bilim insanları galaksimizin dört bir yanındaki yaşama elverişli öte gezegenleri işte bu fotoğraftan yola çıkarak haritalandıracak.
6: Usta oyuncu Kadir İnanır'ı kaybettik. Tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İnanır, 77 yıllık hayatına 180'in üzerinde film ve dizi sığdırdı. İşte oynadığı eserlerin birçoğu Yeşilçam'ın kült filmleri haline gelen İnanır'ın yaşam öyküsüyle bülteni noktalayacağız.
21: Yıllar sonra
1: Geriye dönüp filmlerime baktığımda

0: Anılarım gerçekten bir film gibi gözümün önünden geçiyor.
1: Bir gün İlyas karakterine büründü.
2: Asya'm, al yazmalım.
3: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti.
1: Bir gün Tatar Ramazan oldu.
4: Kurduğunuz tezgah bana işlemez. Yanılırsanız fena harcarım.
1: Yeşilçam'ın usta ismi canlandırdığı 180'den fazla karakterle Türk seyircisine kalbine altın harflerle yazıldı. Usta oyuncu Kadir İnanır 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Yola ilerleyen yıllarda İstanbul'a düştü. Oyunculuk yeteneği daha küçük yaşlarda kendini göstermeye başladı. İnanır ilkokulda sık sık okul gösterilerine katılırdı.
0: Kamera ne bilmiyorum. Senaryo ne bilmiyorum.
1: Usta oyuncu önce Haydarpaşa Lisesi ardından da Marmara Üniversitesi'nde okudu. 1967 yılında Ses Dergisi'nin sinema artisti yarışmasında finale kaldı. 1968'de ise Saklambaç Gazetesi'nin fotoroman artisti yarışmasında birinci oldu.
0: Fatsa'dayken arkadaşım resmimi bir yarışmaya göndermiş ve resim finale kalmış. Abim mektubu yarışmaya gidemeyeyim diye saklamış. Geldi bana dedi ki sen bizim başımıza artist mi olacaksın? Biz seni okumaya gönderdik.
5: Niye?
0: Ya ben göndermedim diyorum. Bu ne diyor? Mektubu götür.
5: Abi evde konuşalım.
6: Hayır.
0: Ben sana anlatamıyorum. Sen hala millet içinde bağırıyorsun. Ben bu yarışmaya gideceğim.
5: Abi bağırma.
0: Gideceğiz yarışmaya da nasıl gideceğiz? Gittim rahmetli anneme. Ben dedim bu yarışmaya gideceğim dedim abime. Paran var mı anne dedim. Sakladın çıkarttın. Nasıl sakladıysa bir mor binlik. Aldım parayı. İstanbul'a indim Taksim'de. Bir tane lacivert elbise aldım. Oradan yürüyerek yarışmaya girdim.
1: Usta oyuncuya böylelikle şöhretin kapıları da aralandı. 1968 yılında 7 adım sonra filmiyle ilk kez kameraların karşısına geçti. İlk başrolünü ise Atıf Yılmaz'ın yönettiği Karagözlüm filminde hem de Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'la birlikte canlandırdı.
7: Tebrik ederim Kenan. Besten gerçekten çok başarılı.
1: Yeşilçam'ın unutulmaz iki ismi kısa süre sonra seyircilerin karşısına replikleriyle hafızalara kazınan Selvi Boylum Al Yazmalım filmiyle yeniden çıktı.
8: Bu ne güzel kız böyle.
9: Yakışıklı çocuk, buralı değil herhalde.
8: Kekliği ürkütmemeli.
0: Daha birinci günden belliydi iyi film olacağı. Çünkü herkes büyük bir heyecanla iyi bir film çekeceği bilinciyle sete çıktık ve hakikaten dediğimiz gibi oldu.
1: Usta oyuncu utanç, amansız yol, kırık bir aşk hikayesi ve yılanların öcü gibi birçok unutulmaz eserde de rol aldı.
0: Filmlerim sayesinde çok fazla hayat yaşadım. Çocukken hayalim doktor olmaktı. Oldum, hasta da oldum, hapse de düştüm. Polis oldum, asker oldum, kaçakçı oldum.
1: İnanır Altın Koza, Altın Portakal gibi birçok yarışmada en iyi erkek oyuncu seçildi. Usta oyuncu son yıllarda üst üste yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle ekranlara ara vermek zorunda kaldı. İnanır önce akciğerlerinde görülen tümör nedeniyle ardından da beyninde pıhtı atması nedeniyle operasyon geçirdi. Rahatsızlığı 2024 yılında yeniden tekrarladı. 4 ay yoğun bakımda kaldı. Uzun süre fizik tedavi gördü. Usta oyuncunun tedavi sonrası son hali ise bu fotoğraf karesine yansıdı.
10: Sen bunu anlamazsın. Sen kardeşlikten bile anlamazsın.
1: O kareyle hayranlarını umutlandıran İnanır, geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alındı. Daha sonra entübe edildi. Ancak üzücü haber çok geçmeden geldi. Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. Türk seyircisinin hafızasında unutulmaz oyunculuğu ve karakteriyle.
0: Birçok kez öldüm. Kısacası hayatımız sadece filmde.

0: haber ekranlarından mutlu akşamlar. Aklın yolunda haftaya ve güne noktayı birlikte koyacağız. Dünyada ve Türkiye'de çok önemli gelişmeler yaşanıyor. O gelişmelere dair ayrıntılar ekranlarınıza getireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş ateşkesle sonuçlanmış gibi görünüyordu. Ama Trump ateşkesin ihlal edildiğini söyledi. Önemli mesajları paylaşacağız. NATO zirvesi Türkiye için çok kritik. Trump bir müjdeyle geliyor. O müjde ne olacak? Kaan'ın motorları mı Amerika tarafından onaylanacak? Tüm detayları konuklarımızla konuşacağız ve elbette siyasetteki gelişmeler, özellikle CHP'de yaşananlar yine konu başlıklarımız arasında olacak. Çok değerli konukları ağırlıyoruz her hafta olduğu gibi. Profesör Doktor İrfan Kaya Ölger bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Coşkun Başbuğ bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz
2: hoş
0: yayınımıza.
2: Hoş bulduk Doktor. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Doçent Doktor Kemal Olçar bizlerle birlikte. Kemal Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar, iyi geceler.
0: Teşekkür ederiz ve Mahmut Öğür bizlerle birlikte. Mahmut abi hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz katıldığınız için. Bugün Ankara'dan katılıyor. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar da biraz gözden Irak olacak ama elbette gönülden Irak değil. Gönüller birlikte. Yusuf Alabar da iyi akşamlar dileyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Ankara'dasınız bugün. Bir kez daha teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
5: Sağ olun, var olun. Stüdyodaki konukları da Ankara'dan selamlıyorum.
0: Ankara'ya da döneceğiz elbette. Ankara'da hazırlıklar son aşamada. NATO zirvesiyle ilgili çok önemli mesajlar var. Beklentiler de var. Tüm bunları konuşacağız ama tüm bunların önüne geçen aslında konuşurken ya da konuşmaktan da zaman zaman imtina ettiğimiz ama konuşmamız gereken bir başlık daha var. Çünkü bu başlığı konuşunca asıl konuşmamız gerekenleri biraz erteliyoruz ama konuşmadığımız zaman da tarihe not düşmek açısından bir kez daha bu gelişmelerin yaşanmaması açısından önemli olduğunu da düşünüyoruz. Tüm konuklarıma bu başlığa dair söz vereceğim, görüşlerini alacağım. Geride bıraktığımız birkaç haftaya damgasını vuran başörtüsü saldırıları, buna dair hemen bir görselimiz var. Ekranlara getirelim, hemen ardından da konuklarıma sözü bırakacağım. Türkiye'nin özellikle bu önemli virajı, NATO zirvesi, tarihin en önemli NATO zirvelerinden biri olarak görülüyor. Bunları konuştuğumuz hafta maalesef diyerek gündeme taşıdığımız bir gelişme. Hiç yaşanmaması, olmamasını diliyoruz ama maalesef oluyor. Oldukça da gündeme getirmek, yaşananlarla ilgili notları paylaşmak ve sesi yükseltmek gerekiyor. Arkadaşlarım hemen hazırladılar. Başörtüsüne üst üste saldırılar yaşanmıştı. Metroda yaşadığı tartışma sonrası sosyal medyada başörtülüler için imha edilsinler paylaşımı yapılmıştı. Hukuki süreç işliyor. Antalya'da markette başörtülü kadınlara kıyafeti üzerinden bir sözlü taciz yaşanmıştı. Bunu da hatırlatalım. Sonrasında da yine özellikle bir protesto ama neyi protesto ettiklerini bilmeden protesto eden bir grubun sözleri yine başörtülülerle ilgili, dini eğitimle ilgili tartışmaları da eleştirileri de bir anlamda o söyleyenler açısından gündeme getirdi. Tüm bunları konuşacağız ama öncesinde bu iki başlığa dair yaşananları bir hatırlayalım, ardından da değerlendirelim. O iki görüntü hemen ekranlara gelsin.
6: Böyle simsiyah sıcak, 36 derece sıcaklık. İyice de kapatmışsınız kendinizi de.
7: Tesettürlüyüz, ne yapacağız?
6: Tesettürlü. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman.
7: Evet.
6: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
7: Tarikat değil
6: mi? Biz de Müslüman, elhamdülillah Müslümanız.
7: Tamam, o zaman bilmeniz gerekiyor. Nisa suresini bilmiyor musunuz?
6: Yok hayır dedim, acaba kapı terlemiyorlar dedim.
7: Yok,
6: terlemiyorlar.
8: İnsanlara böyle tarikatlar.
6: Hadi kolay gelsin
7: size de.
6: Yok, biz de camiye falan gidiyoruz da sizin farklı şeyiniz, düşünceniz ve şeyiniz.
7: Yok, ayrımız Müslümanız. Hepimiz böyle düşünüyoruz. Yok, estağfurullah.
8: Ben çok mahcup oldum ya, amca adına gerçekten.
7: Yok, estağfurullah. Böyle insanlar var yani.
9: Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın. Geçenlerde bir tane video görmüştüm. Kapalı bir tane kadın havuza giremiyormuş. Giremezsin. Oranın bir kuralı var. Kural neyse uyacaksın. Ben de camiye kapalı giriyorum. Girmek istemiyorum ama giriyorum. Demek ki neymiş? Kurala uyacak mısın? Kural ne?